0: Öte yandan batan gemide yaşamını yitiren ve naaşı enkazdan çıkarılan ilk kişi olan İsmail Kurt, Lefkoşa'da toprağa verildi. Şu ana kadar 4 kişinin cenazesi su üstüne çıkarılarak ilgili makamlara teslim edilmiş durumda bulunuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın ardından müsteşarı, bakanlık ve limanlar dairesi müdürlerini de görevden aldı.
1: İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yaptığı tespit edilen bir kişi kendisine ceza yazmak isteyen polisi vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis de şehit oldu. Polis ekipleri İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması yapıyordu. Korsan taksicilik yaptığından şüphelenilen bir araç ekipler tarafından durduruldu. Yapılan incelemenin ardından sürücü Ekrem Ağa'nın korsan taksicilik yaptığı tespit edildi. Sivil trafik polisi Mehmet Ali Topatan ceza yazdığı sırada Ekrem Ağa yanındaki silahla önce Topatan'ı vurdu, sonra da aynı silahla kendisini de vurarak yaşamına son verdi. Olay yerine hemen ekipler sevk edildi. Yaralı polis de kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Bu arada Ekrem Ağa'nın da emekli polis olduğu öğrenildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülüyor. Gökçek'in hem adliyeye gelişinde yaşananlara hem de ifadesinin ardından yaptığı açıklamaya bakalım.
2: Önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok.
3: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla bugün ifade verdi. Gökçek saatler 15.50'yi gösterdiğinde Ankara Adliyesi'ne geldi.
4: Ya üzerime saldırıyorsunuz ya.
3: Gökçek'in sakız çiğnemesi dikkat çekti. Sosyal medyada tartışma yaratan o görüntüye ilişkin AK Parti Ankara Milletvekili olan oğlu Osman Gökçek açıklama yaptı. Babasının şeker hastası olduğunu, ağız kuruluğunu gidermek amacıyla sakız ve çiğneme tableti kullandığını söyledi. Osman Gökçek, Sayın Savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir dedi. Saatler 16'yı gösterdiğinde Gökçek'in ifade işlemi başladı. 2 saat süren ifadenin ardından Gökçek kameraların karşısına geçti. Bugüne dek hakkında yüzlerce soruşturma açıldığını ve hepsinden takipsizlik çıktığını söyledi.
2: Belediye başkanlığına ilk olarak 94'te seçildim. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsünde yakalansın. Ama ben 500 sefer sıçradım. Takipsizlik aldım. Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme de AK Parti iktidarında ve Refah Parti iktidarında geçirdim. O dönemde de bir şey çıkmadı. Üçüncü dönem Mansur Yavaş dönemi. 25 tane inceleme ve soruşturma geçirdim. Bunun 21 tanesi bitti.
3: Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve Ahmet Gökçek'in eşi Hülya Gökçek'e ait Almanya'da bir şirketin bulunduğu ileri sürülmüş. Bu şirketin sıfır ciroyla milyon euroluk AVM ve daireler satın aldığı iddia edilmişti. Soruşturma o iddia üzerine başladı. Pazartesi günü de Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in kız arkadaşı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ardından gelen tepkiler üzerine Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.
3: Öfkeyle bir anda ayağa kalktı. Kadının üzerine yürüdü. Ardından da tekme attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in kadına şiddet görüntüleri büyük tepki çekti. Özlem Şanver fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek Nisan 2026'da mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Söz konusu karar daha sonra 2 ay daha uzatıldı. Şanver'in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi. İkili arasındaki gerginlik güvenlik kamerasına an be an yansırken arbedenin evin içinde de devam ettiği görüldü. Tepkiler üzerine Berhan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Tekirdağ'daydı. Yeni parti Atatürkçülerin yeni partisidir dedi. Gençlere de seslenen Özel, Anadolu'yu, Trakya'yı karış karış gezip iktidar olacağız şeklinde ifade kullandı.
5: Anadolu'yu, Trakya'yı karış karış gezeceğiz. Seçim gelip de o sandık açılana kadar dünya siyasi tarihinin en büyük mücadelesini verip İktidar olacağız.
6: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Tekirdağ'dan verdi. Özel gençlere seslendi.
5: Diyorlar ya, beka sorunu, beka sorunu. Bir ülkenin beka sorunu büyük ülkelerin bir ülkede hayal kurması değildir. Ama en büyük sorun, en büyük beka sorunu ülkenin gençlerinin dünyanın öbür ülkelerinde hayal kurmasıdır.
6: Özgür Özel Tekirdağ ziyareti kapsamında Hasan Ali Yücel Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasına katıldı. CHP'den istifa ederek bir süre önce yeni partiye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücel'le Çorlu, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçe belediye başkanlarına rozetlerini taktı. Özgür Özel öncesinde Çorlu ilçesindeydi. Partililere seslendi.
5: Yeni Parti, geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların yeni partisidir. Atatürkçülerin yeni partisidir. Milliyetçilerin yeni partisidir.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Doktor Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada yalan tanıklık suçlamasıyla Doktor Nurettin Demirkol gözaltına alındı. Savcılık Demirkol'un ifadesinde soyut beyanlarda bulunmadığı ve suç şüphesi olguları bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebinde bulundu. Hakimlikteki işlemlerin ardından da Nurettin Demirkol tutuklandı. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. El konulan şirketler arasında 206 kilogram altının ele geçirildiği kimya fabrikası da var. Kuruş'un kardeşi Hilmi Tuna Kuruş'un arandığı dönemde düzenlenen baskınlarda bir kimya fabrikasında yüklü miktarda altın ve para ele geçirilmişti. Şirketin kuyumculuk alanında faaliyet yürütmemesi şüpheli görüldü. Kimya firmasının ve sahibinin diğer firmalarının hesapları MASAK tarafından incelemeye alındı. 5 şirketin hesaplarında şüpheli işlemler tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da şirketler hakkında el koyma kararı verdi. Şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Komedyen Deniz Göktaş'a Ölü Deniz isimli gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Göktaş hakkında 3 suçlamayla iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Göktaş hakkında Ölü Deniz ismiyle yayınlanan gösterisinde sarf ettiği söz ve ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla suçu ve suçluyu övme suçlamalarıyla iddianame düzenlendi. İddianame İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Göktaş'ın da tutukluluk halinin devamına karar verildi. İlk duruşma tarihi 28 Eylül olarak belirlendi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Bağdat Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldığını açıkladı. Bu kapsamda örgüt üyeleri silahları Erbil ve Süleymaniye sınırında belirlenen 5 ana noktada teslim edecekler. Milli İstihbarat Teşkilatı farklı bölgelerde PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını da denetleyecek.
3: Erbil ve Süleymaniye'de silah teslimi 5 ana noktada gerçekleşecek. Teslim edilen tüm silahlar kaydedilecek. MİT farklı bölgelerde PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını denetleyecek. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Çerçeve yasanın kabulünün ardından PKK'nın fesih süreci hız kazanıyor. Bu kapsamda Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan sürece yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sabah Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldığını açıkladı. Numan, Irak Federal Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Ankara ile koordineli biçimde PKK'nın boşalttığı noktaların doldurulması için güvenlik ve askeri mekanizma kurulduğunu bildirdi. Numan'ın açıklamalarına göre PKK'nın boşalttığı Kandil, Zap, Metina ve Gara gibi bölgelerin doldurulması için Irak sınır muhafızları Peşmerge ile işbirliği içinde Irak-Türkiye sınır hattına konuşlanacak. Böylece güvenlik boşluğunun önlenmesi hedefleniyor. Duhok'un Amadiye ve Kanimasi, Erbil'in Binare ve Köysancak ilçeleriyle Süleymaniye'nin Ranya ilçesi, Seyit Sadık kasabası silahların teslim edileceği bölgeler olarak belirlendi.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı tarihi bir adım olarak gördüklerini söyledi. Güler, Pakistan Savunma ve Şehitler Günü resepsiyonunda konuştu. Gündeminde Türkiye-Pakistan ilişkileri de vardı.
7: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasını da üç kardeş ülkenin köklü bağlarını ve karşılıklı güvenini stratejik bir zeminde daha da güçlendiren tarihi bir adım olarak görüyoruz.
8: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın tarihi önemde olduğunu söyledi. Bakan Güler, anlaşmanın hedeflerini anlattı.
7: Kolektif caydırıcılığı esas alan bu anlaşmanın ortak güvenliği tahkim etmesinin yanı sıra askeri konularda birlikte çalışabilirliği ve savunma sanayi işbirliğini daha da ileriye taşıyacağına ve bölgemizin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağına da yürekten inanıyorum.
8: Güler, Pakistan Büyükelçiliği'nde düzenlenen Pakistan Savunma Günü resepsiyonunda konuştu. Resepsiyona Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi de katıldı.
7: Bizim için Pakistan, dost bir ülke olmanın ötesinde gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası, aynı ideal ve değerleri paylaştığımız stratejik bir ortağımızdır. Bugün bu güçlü kardeşlik, diplomasi, savunma güvenlik, ekonomi, eğitim, teknoloji alanlarında her geçen gün daha da derinleşen çok boyutlu bir işbirliğine dönüşmüştür.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Natanz yakınlarında inşa ettiği belirtilen yer altındaki nükleer tesisi yeniden hedef gösterdi. Kazma Dağ olarak bilinen bölgenin çok yakında ve ağır biçimde vurulabileceğini söyledi. Trump'ın açıklamalarını ve her iki ülke arasındaki gerilime dair son gelişmeleri NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
9: ABD Başkanı Donald Trump daha önce de PKK'nın adını telaffuz etmişti. Burası yerin epey altında bulunan nükleer bir tesis. Dolayısıyla santrifüjlerin bulunduğu iddia ediliyor. Önemli noktalardan bir tanesi İran açısından. Donald Trump PKK'da hareket eden herkesi, her şeyi görüyoruz dedi. Eğer ters bir şey, kötü bir şey olursa, olumsuz bir şey olursa orayı sert bir şekilde vururuz ifadesini kullandı. Bir yandan da tabii Amerikan kamuoyunda tartışılan meselelerden bir tanesi Trump yönetimi yetkililerin İran'la bu savaşı savaş ifadesiyle nitelendirmemesi. Bu da soruldu Trump'a. ABD Başkanı Donald Trump, eğer bu bir savaş değilse nedir diye. Ben buna askeri çatışma diyorum dedi Trump. Bizim için çok da büyük bir şey değil dedi. Ama savaşta Amerika'nın 18 kayıp verdiği hatırlatıldı. Trump da peki biz Vietnam'da ne kadar süre kaldık dedi. 5 aydır bu çatışmalar devam ediyor. Ve 5 ayda ne yaptık biliyor musunuz? İran nükleer silahlara sahip olamıyor diyerek saldırıları savundu. Ve yaşananları da İran'la Amerika arasında ara ara alevlenen çatışmalar şeklinde tanımladı. Ne dediğinizin bir önemi yok. Büyük başarı elde ettik ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak da Orta Doğu'da başka bir takım alternatif boru hatlarının inşa edilmekte olduğunu söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın kullanılmaması için benzer bir mesajı uzunca bir süredir aslında son dönemde ABD Maliye Bakanı Scott Bessent de vermişti. Yani Hürmüz Boğazı'nın önümüzdeki 1-2 sene içerisinde Hürmüz Boğazı'na çok ihtiyaç kalmayacağı mesajını vermeye devam ediyor Trump yönetimi yetkilileri. ABD basınından da iki önemli not aktaralım tam da bu konularla ilgili. New York Times'ın haberine göre İran aylardır devam eden bu savaştan kendi askeri gücüne, askeri kabiliyetlerine ilişkin daha iyi bir anlayış, daha iyi bir pozisyona geldiği ifade ediliyor. İstihbarat konusunda, İran'a ilişkin istihbarat konusunda bilgi sahibi olan yetkililere göre. Ve İran habere göre, yetkililere göre bu savaşın ve savaşla birlikte gelen yüksek enerji fiyatlarının Trump üzerinde ve Cumhuriyetçi Parti üzerinde siyasi olarak hasar verici bir etkisi olduğunun farkında, bilincinde ve bu sebeple de en azından Amerika'da yapılacak, Kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar savaşı, çatışmaları devam ettirme niyetinde olduğuna ilişkin bazı değerlendirmeler var.
1: ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları enerjide arz güvenliğini de tehlikeye soktu. Buna bir de Rusya'nın enerji ihracat kısıtlaması eklenince küresel enerji fiyatları da arttı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol NTV'de soruları yanıtladı.
10: Dünya ekonomisi 120 trilyon dolarlık bir ekonomi verdi, dünya ekonomisi. Hı hı. Bunu 50 kilometrelik ufacık bir boğaza bağlı.
3: Küresel ekonomide jeopolitik tansiyon yüksek. Sıcak çatışmalar, karşılıklı ambargolar birbiri ardına geliyor. Tüm bu gelişmeler en çok enerji maliyetlerini etkiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, NTV'nin sorularını yanıtladı. Krizin bir süre daha devam edeceğini söyledi.
10: Bitse bile, yarın bitse bile bu, artık Hürmüz Boğazı'na olan güven sarsıldı. Onun için ben artık vazo kırıldı dedim. Yani bunu Uhu ile tekrardan o vazoyu bir yere getirmek mümkün değil. Hürmüz Boğazı'na güvenin sağlanması mümkün değil. Çünkü dünya enerjisinin çok büyük bir bölümü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Hı hı. Orası kapandı. Yani şöyle düşün, kalbe giden damarlardan bir tanesi kapandı.
3: Petrol fiyatlarının yanı sıra işlenmiş ürünler, yani jet yakıtı, dizel, benzin gibi tüketicinin direkt olarak kullandığı ürünlerde önemli fiyat artışları yaşanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol bu durumun dünya ekonomisini sarsacağını söyledi.
10: Ham petrol kullanmıyoruz ki biz, ya dizel kullanıyoruz, ya benzin kullanıyoruz, ya LPG kullanıyoruz. O bakımdan bu ürünlerin fiyatına bakmak lazım. Ürünler fiyat, petrolün artmasından daha fazla arttı. Onun da nedeni şu, birçok rafineri, yani ham petrolü rafineri, birçok rafineri şu anda atıl durumda. Hem Orta Doğu'da hem de Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'daki birçok rafineri vuruldu. Onlar da işlemez haline geldi. Şu anda dizel fiyatları Amerika'da ve Avrupa'da tarihi seviyelere geldi. Jet yakıtlarının pahalı olması ekonomiyi ciddi olarak sarsacak.
3: Mart ayında açıklanan stratejik rezervler hala depolarda duruyor. Fatih Birol, söz konusu rezervlerin yalnızca %20'sinin kullanıldığını söyledi.
10: 400 milyon varillik petrol stoklarını piyasaya arz ettiğimizi açıkladım. Hı hı. Bu fiyatları 20 dolar düşürdü. Eğer o olmasaydı şu anda çok daha yüksek fiyatlarda görecektik. Ve o bizim mevcut stoklarımızın %20'si. Ne tekabül ediyor. %80'i hala bize birlikte duruyor. Bunu ne zaman kullanacağız? Hangi şartlar altında kullanacağız? Ne kadarını kullanacağız? Bunu önümüzdeki günlerde ve haftalar içerisinde bakacağız.
1: Nepal'deki sel felaketinde iki işçi hidroelektrik santralinin tünelinden tam 9 gün sonra sağ çıkartıldı. İşçiler Katmandu'da askeri hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
3: Nepal'den günler sonra sevindirici haber geldi. İki işçi felaketten 9 gün sonra toprak altından sağ çıkarıldı. Görüntüler 26 Ağustos'taki sel felaketiyle yerle bir olan vadiden. Arama kurtarma ekipleri günlerdir hidroelektrik santralinin tünellerinde canlı arıyordu. İşçilerin en azından bir kısmının tünellere sığındığı düşünülüyordu. çabalar 9 gün sonra sonuç verdi. Önce ustabaşı Sancay Şah, ardından işletme şefi Kabir Marancan toprakta açılan delikten çıkarıldı. Sancay Şah'ın kurtarma görevlisinin sırtında kurtarma çadırına taşınırken kendinde olduğu görüldü. Kabir Marancan ise sedye ile tahliye edildi. Kurtarılan işçilere ilk müdahale çadırda yapıldı. Şah'a oksijen maskesi takıldığı görüldü. İki işçi helikopterle başkent Katmandu'da askeri hastaneye kaldırıldı. İkisinin de yoğun bakımda tedavi altına alındığı açıklandı. Enerji Bakanı'nın danışmanı Marancan'ın ellerini ve bacaklarını hareket ettiremediğini söyledi. Şah'ın yaralarının ise kritik olmadığı belirtildi. Marancan ve Şah hidroelektrik santralinden ilk kurtarılanlar oldu. Şah tünelde 3-4 kişinin daha sağ olabileceğini söyledi. Arama kurtarma çalışmaları Hindistan, Güney Kore ve Çin'den uzmanların desteğiyle sürüyor. Felakette ölü ve kayıp sayısı da artmaya devam ediyor. Can kaybı 1200'ün üzerinde, kayıplar da 5000'i geçti. Felaketin ekonomik bilançosunun da 2,5 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Selin vurduğu vadide en az 7500'ü konut olmak üzere yaklaşık 20 bin bina yıkıldı. Sel felaketi 26 Ağustos'ta Nepal'in Çin sınırına yakın bölgede buzul kopması sonucu meydana geldi. Sel önüne çıkan yerleşim yerlerini haritadan sildi.
1: Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kabayiş ailesinin avukatları dosyaya ilişkin yeni taleplerde bulundu. Avukat Abdurrahman Karabulut, 30 hususta başvurularımız oldu, 2-3'ü haricinde diğer bütün başvurularımız kabul gördü, dedi.
11: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum, her şey hayır.
6: Plaka tanıma sistemi, HTS ve bas kayıtlarının tekrar incelenmesini, arama çalışmalarına katılan helikopter ve İHA'ların kayıtlarının da dosyaya eklenmesini istediler. Rojin'in kaybolduğu ve cansız bedeninin bulunduğu bölgelerin yeniden araştırılmasını talep ettiler. Kabayiş ailesi avukatları soruşturmaya ilişkin yeni taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.
12: Yaklaşık 30 hususta başvurularımız oldu. 2-3 başvuru haricinde, taleplerimiz haricinde diğer bütün başvurularımız kabul gördü.
6: Soruşturmada gelinen aşamayla ilgili bilgi veren avukat Abdurrahman Karabulut, talepleriyle ilgili etkin bir araştırmanın gerçekleştirildiğini söyledi. Rojin'in konuştuğu kişiler ve konuşmaların içeriğine ilişkin tespitler için sosyal medya platformlarına yazı gönderdiklerini anlattı. Karabulut, adli tıp raporlarında da eksikler olduğunu iddia etti. Savcılıktan DNA incelemelerinin genişletilmesini istediklerini açıkladı.
12: Adli tıp diyor ki, Rojin'in bedeninde iki tane erkek DNA'sı, iki erkek DNA'sı tespit ettik. Evet. Bir yıl sonra da, yani 12 Ekim 2025 tarihinde de tam bir yıl sonra bu iki erkek DNA'sını Rojin'in bedeninin neresinde olduğunun açıklıyor. Sen bunu bilmiyor muydun önceden? Biliyordun. Neden bir yıl sonra açıklıyorsun?
6: Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrılmıştı. Bir daha haber alınamayan Rojin'in cansız bedeni 19 gün sonra göl kenarında bulunmuştu.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. Mardin, Manisa ve İstanbul'da yaşanan olayların aydınlatılmasıyla bugüne kadar 40 dosyada faillere ulaşılmış oldu.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. 5 aylık süreçte faili tespit edilen dosya sayısı 40'a yükseldi. 46 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı olayların üzerindeki sır perdesi kalktı. Aydınlatılan son 3 dosyada 24 şüpheli tespit edildi. 22 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise tutuklandı. Dosyalara ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı, İstanbul'da 2022 yılından beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın son görüştüğü kişinin Fethi Dağlı olduğunun tespit edildiğini belirtti. Dağlı sorgulandı, yer gösterme işlemi yapıldı. Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu. Fethi Dağlı hakkında bir kez daha tutuklama kararı verildi. 2012 yılında Mardin'de İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesi olayında da dosya 14 yıl sonra ele alındı. Alınan beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış bas çalışmaları ve elde edilen yeni bulgular incelendi. Tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor. Manisa'da 2016 yılında işlenen Abdurrahman Aysu cinayetine ilişkin çalışmada da olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı belirlenen 7 kişi yakalandı. Adalet Bakanı Gürlek, teknolojik imkanlardan yararlanarak eski dosyalardaki her bir delili yeniden incelemeye devam edeceklerini belirtti.
1: Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesine bu ay start veriliyor. İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kabine toplantısında sunum yapılacağını belirtti.
13: İstanbul'umuzda 15 bin kiralık konut uygulamasını ilk kez hayata geçiriyoruz. İstanbul'da kira fiyatlarının aşağı çekilmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın desteklenmesi açısından bu projeyi önemsiyoruz.
3: İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut yapılacak. Kira bedelleri rayicin altında tutulacak. İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların bir kısmı bu ay teslim edilecek dedi.
13: Eylül ayı içerisinde hedeflediğimiz o 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının teslimini yine İstanbul'da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yani konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıyor olacağız. Bunun
3: projede kiralama süresinin 3 yıl olması planlanıyor. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. 3 yıllık süreçte yönetim, bakım ve denetimi TOKİ üstlenecek.
13: Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin son şartları neticelendireceğimiz şartları kabinede sunacağız ve kabine sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya ilişkin inşallah açıklamalar yapacaktır.
3: Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapabilecek. Sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor.
1: Gökbey helikopterini kullanacak pilotların gerçek uçuş öncesinde farklı senaryolara hazırlanmasını sağlayan eğitim simülatörü göreve hazırlandı. Havelsal tarafından hayata geçirilen sistemle acil durumlardan gece uçuşlarına kadar pek çok senaryo deneyimleniyor.
3: Gerçek uçuş koşulları birebir canlandırılıyor. Hava trafiğine dair eğitimler veriliyor. Gökbey helikopteri eğitim simülatörü göreve hazır.
14: Bu simülatörde aslında pilotlarımız sıfırdan başlayarak helikoptere gidene kadar ki tüm süreci öğreniyorlar. Motor çalıştırma olsun, kalkış eğitimleri, değişik tarzda iniş eğitimleri, görerek uçuşlar, aletli uçuşlar gibi çok değişik tarzda eğitimler alıyorlar. Bu eğitim silsilesini tamamladıktan sonra da helikopterde uçmaya hazır oluyorlar.
15: Pilotlar gerçek uçuşa geçmeden önce Gökbey helikopterine yönelik temel eğitimlerin tamamını Gökbey helikopteri eğitim sisteminde alıyor. Pilotlar uçuş öncesinde uçuşun her aşamasını simülatörle deneyimleyebiliyor.
3: Havelsan, Gökbey helikopterinin geliştirilmesi ve kullanıcı eğitimlerine yönelik çalışmalar kapsamında TUSAŞ'la işbirliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Havelsan tarafından hayata geçirilen eğitim simülatörüyle pilotlar birçok farklı senaryoyu deneyimliyor.
14: Acil durumlar aslında simülatörlerin en önemli konularından birisi. Çünkü pilotlarımız normal koşulları tabii ki uçakta, helikopterde deneyebilirken acil durumları deneme şansları çok olmuyor. Örneğin bir motor sorunu olduğunda neler yapması gerektiğini burada birebir yaşayarak önceden yaşayıp görmüş oluyorlar.
15: Simülatörle pilotlara sadece uçuş eğitimi verilmiyor, farklı hava koşullarında neler yapması gerektiği de anlatılıyor. Örneğin şu anda yağmurlu bir hava simüle ediliyor ve bu hava koşullarında pilotların neler yapması gerektiği anlatılıyor.
3: Eğitimlerde gece görüş gözlüğü kullanımı da dahil olmak üzere farklı uçuş senaryoları uygulanabiliyor. Pilotların Gökbey'e yönelik teorik eğitimleri de bilgisayar tabanlı eğitim sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Gökbey genel maksat helikopteri arama kurtarma çalışmalarında, personel taşımada, doğal afetlerle mücadelede ve daha birçok operasyonda kullanılıyor. Gökbey 5 saatten uzun süre havada kalabiliyor.
1: Teknofest kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'nın finali İstanbul'da yapıldı. Programa Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.
16: Merhabalar, ben Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliğinden.
6: Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'nın finali TENMAK'ın İstanbul Küçükçekmece'deki yerleşkesinde gerçekleştirildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la yarışmacılarla bir araya geldi. Onların sorularını yanıtladı.
16: Milliyetimizin sesinin daha güç çıkmasını sağlayacak bir kuşak geldi. 1.6 milyon öğrenci başvurdu. Teknofest'in 9. yılındayız biz. 15. Teknofest'i yapıyoruz. Yurt dışında yaptıklarımız dahil. Tabii 3. yılında bu yarışmada ve...
17: Bu sene Urfa mı?
16: Bu sene Urfa'ya herkesi bekliyoruz. Güneydoğu'dan, adeta medeniyetin doğduğu yerden Teknofest meşalesi yükselecek.
6: Bakan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer araştırma altyapısına ilişkin yürütülen çalışmaları anlattı.
17: Buranın adı konmuş bir şekilde bu imar süreçlerini tamamladık. Ama daha önemlisi, biraz önce soru cevap bölümünde ifade etmeye çalıştım. Kısa böyle bir hint verdik arada. TR2 araştırma reaktörümüz yeniden lisanslandı. Çok uzun bir aradan sonra ve inşallah çok kısa bir zaman içerisinde burada artık nükleer araştırmalar, o Sinop'tan gelen Prime takımının sorduğu şekilde burada yeniden araştırmalar, testler yapılacak.
6: Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
1: Noktaladık, saat başında buradayız.

0: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Yakın Plan'la karşınızdayız. Bir cuma akşamında hem dünyayı hem ülkemizi ilgilendiren konuları ele alacağız. Çok değerli isimlerle değerlendireceğiz bu akşam. Uzun zamandır dünyanın konuştuğu iki mesele, iki savaş. Biri kuzeyimizde, biri Orta Doğu'da. 5 yıla yaklaştı Ukrayna-Rusya savaşı. Zaman zaman dalgalandı, şiddetlendi. Zaman zaman biraz soğudu ama hiç bitmedi. Öte yandan 28 Şubat'tan bugüne kadar gelen de Orta Doğu'da bir Amerika-İran savaşı mevzubahis. Orada da aslında benzer tablolar söz konusu. Epey bir süredir sanki süt liman gibiydi. Anlaşma çok yakın gibiydi. Ama işte o Hürmüz düğümü feci bir düğüm oldu. Bir türlü çözülemedi ve tekrar hareketlenmiş gibi görünüyor. Bir yandan da açıklamalar var. Hep anlaşma telaffuz edilen, barış telaffuz edilen kelimeler. Ama tam da bunlar telaffuz edilirken bir yerlerde bu telaffuzları yapan kişilerin, ülkelerinin saldırıları da gündeme geliyor. Enteresan bir tablo söz konusu. Bugün ana haberde paylaştığımız dikkat çeken bir haber vardı ki eminim izleyen izleyicilerimizin dikkatinden kaçmamıştır. Türkiye, teröristsiz Türkiye sürecinin içerisinde bir süredir ve çerçeve yasa kabul edildikten sonra artık o yasanın raftan alınıp hemen uygulanabilmesi için bazı adımların gelmesi gerekiyordu. İşte o adımlara ilişkin bir haber paylaştık. Haberde diyor ki Ankara, Erbil ve Bağdat bir güvenlik mekanizması konusunda anlaştı. Buna göre de 5 ana noktada PKK üyeleri silah bırakacaklar. Silahları teslim edecekler. Bunlar Erbil ve Süleymaniye sınırında yer alacak. Milli İstihbarat Teşkilatı da PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını denetleyecek. Ve teslim edilen tüm silahlar da tek tek kaydedilecek. Bütün bu bilgileri Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan verdi. Dedi ki bu anlaşma yapıldı. Bu Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ve PKK'nın boşalttığı noktaların doldurulması için biz askeri bir mekanizmayı kurduk. Burada Kandil, Zap, Metina, çok tanıdık yerler bunlar bütün Türkiye izleyicilerine. Gara gibi bölgelerin doldurulması için de Irak sınır muhafızları ve Peşmerge ile işbirliği içinde olacak. Irak Türkiye sınır hattında bir konuşlanma söz konusu ve bir güvenlik boşluğu oluşmasın, bunu engelleyelim gibi bir çaba var. Yine Duhok'ta Amediye ve Kanimasi, Erbil'in Binare ve Köysancak ilçeleriyle Süleymaniye'nin Ranya ilçesi ve Seyit Sadık kasabası da silahların teslim edileceği yerler, o 5 yer olarak belirlendi. Yani önemli bir aşamaya daha aslında geçiliyor. Çünkü bu bilgiler artık telaffuz ediliyor, kararlara varılmış. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı bunu dikkatle takip edecek. Biz de çok uzattım giriş ama programda Sayın Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav'la hoş geldiniz Sayın Hocam, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden ve stüdyoda yine benim yanımda Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Tekin var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ankara stüdyomuzdan da bize siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz eşlik ediyor. Bütün bu konuları 2 saat boyunca saat 23'e kadar ele almaya çalışacağız. Özden Hocam, bu teröristsiz Türkiye sürecinde artık az evvel ayrıntısıyla girişte anlatmaya çalıştığım bu aşama bize ne ifade ediyor? PKK'nın o bıraktığı noktaları bu şekilde doldurmak süreçte ne demek, ne işe yarayacak?
3: Çok önemli. Yani siz demin uzattım lafı dediniz ama çok önemli bilgiler aktardınız seyircilerimize. Bugün tarihi bir gün ama bu bir yıllık bir sürecin geldiği nokta. Geçen sene başladı bu süreç biliyorsunuz. Aslında bir de Suriye ayağı var. Suriye'de devlet başkanı olarak işte Şara'nın gelmesi, Ocak 2025'te resmi olarak görevine başlaması, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte paralel giden pek çok gelişme oldu. 10 Mart anlaşması, daha sonra Temmuz'da silahların yakılması sembolik olarak ve bu süreçte çok önemli adımlar atıldı. Fakat belki bir başka yani aşamada da onu konuşuruz. Bunu önlemek için de çok enteresan şeyler de oldu. Fakat biz biliyoruz ki Irak Başbakanı yakın bir zamanda Türkiye'yi ziyaret etti. Bu Irak Kalkınma Yolu projesini imzaladı her iki tarafta Ankara'da. Bu çok önemli bir proje ve hemen ardından da Mekke Anlaşması imzalandı. Şimdi bunları ve burada demin söylediğiniz Zap, Metina, Gara gibi bölgelerde güç boşluğunun oluşmaması için dediniz siz. Bakın peşmergeler ve Irak güçleri birlikte hareket ediyorlar. Burada Irak'ta bir Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi var. Bir de Bağdat merkezli bir merkezi yönetim var. Çok zor süreçler Seda Hanım. Yani gerçekten bunun baltalanması için ne lazımsa yapılıyor ve yapılacak da. Hükümet yani Türk hükümeti, Milli İstihbarat Teşkilatı çok önemli vazifeler yapıyorlar. Yani çok müthiş bir şekilde Cumhurbaşkanımızın himayesinde taşın altına elini soktu bu hükümet. Bu çok kıymetli. Tabii bizim bu iç politikada yansımaları nasıl olacak onu daha sonra göreceğiz belki ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Irak'taki bu işbirliği, Irak Kalkınma Yolu Projesi, Bağdat'ın bölgesel yönetimin ve Ankara'nın birlikte bakın MİT daha sonra sahada bu silahların denetimini yapacak. Bir envanteri oluşturulacak Milli Güvenlik Kurulu'na. Bu sunulacak. 3800 kişinin silah bırakması bekleniyor ve Suriye'den de 7-8 bin PKK'lının Türkiye'ye gelmesi. Hali hazırda 230 kadar bu örgütün elebaşları var ve bir de öldürme olayına karışmış PKK'lılar var. Onlar hariç tutulmak üzere diğer PKK'lıların yani PKK'lı olmuş ama hiçbir olaya karışmamışlarında durumu da tekrar değerlendirilecek anladığım kadarıyla. Tabii hükümetin yani Ankara'nın hassas olduğu noktalar var. Bu bir af değil. Hükümet bunu çok üzerinde duruyor. İkincisi bu bir eski yaşadığımız tarzda bir açılım ya da işte bir süreç değil. Bu aslında bölgeye bir istikrar getirmek, kimlik politikalarını değil de bölgedeki yerel halkın da Suriye'de bakın bir cumhuriyet kuruldu. Irak'ta bir önemli Zeydi'nin başbakanlığında bir istikrar havası yakalandı. Türkiye'de bu terörsüz Türkiye süreciyle birlikte hem ekonomik olarak hem savunma sanayisini kalkındıran bir güçlü bölgesel ülke olarak bölgede bir barış ve istikrarın kurulmasının temel adımı atıldı bugün. Yani bir yıllık süreç. Bu süreç bitmedi. Bu süreç devam ediyor Seda Hanım. Daha başka adımlar da atılacaktır eminim. Fakat tabii ki Mazlum Abdi'nin mesela Suriye Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak bir
2: rolü var.
3: Suriye Cumhurbaşkanı değil ama. Ve Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı danışmanı da değil. Bakın burada da önemli. Hala daha kimlik politikaları aslında takip ediliyor Suriye'de. Suriye'de de işler çok
2: Suriye'de kritik. Suriye'de ayrıca biraz konuşalım bence.
3: Evet. Biraz çünkü konuşalım. Bu sizin verdiğiniz bu bilgiler, bu gelişmeler Suriye'den bağımsız.
2: Elbette.
3: Kesinlikle değil. Elbette. Hepsi bir arada.
2: Ben LDG, YPG'nin fesih kararı ve sonrasındaki süreç elbette etkiliyor. Müsaadenizle tabii, devam edeceğiz. Tabii. Burada bir virgül koyalım sizinle. Çünkü hocam zor bir süreç olduğunun altını çizdi. Evet, hatta Kalkınma Yolu projesi ve Mekke Anlaşması'yla da bağlantısını kurdu aslında. Çerçeveye daha biraz daha uzaktan bakarak.
3: Var.
2: Değil mi?
3: Evet,
2: kuşkusuz var. Şimdi burada bu zor süreçlerde doğru, yani bir yol haritası, bir şablon yok ki izinden gidelim. Geçmişte evet oldu bazı deneyimler ama bambaşka. Yeni, yepyeni bir sürece yola çıktık hep birlikte. Bugün ama geldiğimiz noktada Bağdat'ın ve Erbil'in bu işbirliğinin sürece nasıl bir katkısı var? Önemi ne?
4: Çok önemli gerçekten. Burada görünen o ki bugüne kadar hem Irak merkezi hükümeti hem de Kuzey Irak'taki Kürdistan yönetimi PKK ile olan mücadelede ve atılacak adımlarda zaman zaman çekimser kalabiliyorlardı geçmişe baktığımız zaman. Ama bugün Orta Doğu'daki tabii gelişmeler, bölgesel gelişmeler de önemli bu bağlamda. Pek çok şey değişti. Bugün Türkiye hem merkezi idareyle hem de Kürdistan bölge yönetimiyle işbirliği içinde bu süreci yürütmeye çalışıyor. Elbette bu süreç umuyoruz ki başarılı olur. Ama değerli hocamın da bahsettiği gibi bu bitmiş bir şey değil. Bu bir başlangıç. Burada pek çok pürüzler çıkabilir. Normaldir. Çünkü dünyanın başka bölgelerine baktığımız zaman bir terör örgütüyle bu tür anlaşmalar yapıldığı zaman, daha doğrusu bu tür düzenlemeler yapıldığı zaman mutlaka bazı pürüzler çıkıyor. Zaman zaman geri adımlar olabiliyor iki taraf arasında da. Ama bunlar aşılabiliyor. Ve aşıldığı zaman da başarıya ulaşıyor. Zaten bunlar aşılamadığı zaman zaten o süreçler başarıyla uygulanamıyor. Şimdi burada şunu görüyoruz bölgesel olarak bence ve bu büyük bölgesel değişimin de bir parçası ortaya çıkan bu resim. O da Orta Doğu bölgesinde bir Kürt meselesi hep ola geldi. Yani bu bir gerçek. Sadece Türkiye bağlamında değil, işte İran'da, Irak'ta, Suriye'de ve de Türkiye'de bu mesele uzun zamandır var. Bunu görmek lazım, kabul etmek lazım. Bugün gelinen aşamada bu bölgedeki farklı Kürt nüfusların, farklı ülkelerde yer alan Kürt nüfusların merkezi idarelerle biraz daha barışık olması ve içinde yaşadıkları ülkenin yönetimine katkı yapacak şekilde katılımlarının sağlanması yönünde bir trend ortaya çıkıyor. Yani Kuzey Irak'ta Kürt yönetimi geçmişe oranla merkezi hükümetle daha bir anlayış içinde çalışacak gibi gözüküyor. Tabii bu tür şeyler değişebilir. Birazdan o riskleri de konuşuruz. Ama Irak'ta olan o. Yine keza Suriye'de özellikle Türkiye'nin de yakın takibiyle ve teşvikiyle hem çeşitli açılardan Kürt tarafına ama özellikle de El-Şara yönetimine, yani mevcut yönetime Türkiye yakından destekledi. Şimdi Türkiye'de de bir açılım süreci var. Bütün bunlar birbirini besleyen gelişmeler olarak ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. Burada tabii önemli bir şey var. Bir aslında şanslı bir dönemde yaşıyoruz. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatini Orta Doğu'dan ziyade başka bölgelere, özellikle Asya'ya yöneltme çabası. Bu çaba şu bakımdan önemli. Her ne kadar bugün Amerika Birleşik Devletleri hem İsrail, Hamas meselesinde hem İran'la olan savaş meselesi sebebiyle Orta Doğu'da çok yoğun bir şekilde askeri faaliyetlerin içinde, diplomatik faaliyetlerin içinde gibi görünüyorsa da aslında Amerika'nın zihni, aklı bölgede değil, Orta Doğu'da değil. Ve Orta Doğu'daki ülkelerin bunu özellikle de bu Mekke İttifakı bağlamında da görüyoruz. Amerika bunu olumlu buldu, teşvik etti. Bölge ülkelerinin sorunlarına sahip çıkmasını ve rol üstlenmesini istiyor. Bu bağlamda Trump yönetimi en azından bugün Irak'taki bu gelişmeleri teşvik eden bir pozisyonda ve özellikle de Suriye'de biliyoruz ki aslında Amerika'nın bir miktar geri çekilmesi oradaki Kürt unsurlarıyla merkezi hükümetin daha kolay anlaşmasını mümkün kıldı. Çünkü daha önce Amerika özellikle Kürt gruplara çok kuvvetli destek verdiği dönemde bu uzlaşma pek kolay gözükmüyordu. Tabii burada riskler, onları da
2: Suriye ile ilgiliyse çok girmeyelim. Yok. Çünkü hocam da girmek istedi. Onu bir başka başlık olarak anladım ki geliyor konu. Bir Suriye konuşmamız gerekir belki de.
4: Tamam.
2: Ne diyecektiniz? Başka bir konu.
4: Şunu diyecektim. Burada risk var. Bir, İsrail faktörüne bakılması gerekiyor.
2: Tamam.
4: Ama ondan belki daha önemlisi İran faktörünü de göz önüne almamız gerekiyor.
2: Bu gelişmelerden, yani bütün riskler bu olan bitenden olarak rahatsız iki ülke olarak gibi mi?
4: Bazı bakımlardan rahatsız olur
2: diye
4: düşünüyorum.
2: Peki, not aldım. İsrail ve İran diye. Bunu da konuşacağız Sayın Tekin. Sayın Yılmaz, o halde size geleyim. Şimdi Sayın Tekin'in de söylediği bir konuydu, altını çizdiği bir konuydu. Zaman zaman çekimser kalabildi Irak yönetimleri diyelim bizimle ilgili bu mesele, ama bugün Ankara ile işbirliği yapmayı tercih ettiler. Bunun sebebi Türkiye'nin bölgedeki gücünün, ağırlığının artması mı yoksa başka bir şey mi?
5: Teşekkür ederim Seda Hanım. Şimdi ben bugün NTV'ye yakın bir yerde bir toplantıya katıldım. Toplantıya giderken de güzergah içerisinde 2012 sonu gibi o zamanki bu çözüm süreci denilen süreç henüz başlamadan o dönemin İçişleri Bakanı biz emsal bazı işte akademisyen kanaat önderlerini bir lokantaya davet etmişti. Orada bu meseleyi konuştuk. Sayın Bakan da böyle defterine not alıyordu. O dönemde denenen bu çözüm süreci dış alemden gelen, siz biraz önce mani olduğunuz o Suriye konusuna girmeden Suriye üzerinden gelişen problemler yüzünden akamete uğradı. O dönemde de Türkiye bilhassa Irak'ta da problemlerle karşılaştı. Onun devamındaki dönemde de içeride de çok ciddi problemlerle karşılaştı. Onların hepsi hatırımızda. Aradan geçen 13 yıllık zaman zarfında Seda Hanım, Türkiye muazzam bir bu konuya ilişkin siyasi bir kapasite oluşturdu. Bu siyasi kapasite aynı zamanda devlet içerisinde uyum halinde hareket eden bir insicam oluşturdu. Türkiye'nin terörle mücadele ile beraber bu bölgede yürüttüğü bir ciddi egemenlik ve milletin menfaatlerine ilişkin daha geniş bir havza, yani Suriye'yi de geçen Doğu Akdeniz havzasını da içine alan Kafkaslara kadar bir alanda muazzam bir mücadele yürütüldü. Bu bölgede dengeleri sadece Türkiye'nin mücadelesi değil, biraz önce değerli hocalarımın işaret ettiği uluslararası alemdeki gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'nin iç siyasetindeki gelişmeler, Biden yönetiminin, demokratların devlet dışı aktörleri tercih etmesine mukabil Trump'ın devletleri tercih eden, bölgeden çekilmesi,

Irak'tan çekilmesini istedi biliyorsunuz. Yani Irak sahasını terk etmesini istedi. Buna bağlı olarak da Irak sahasında devlet dışı aktör olarak diyebileceğimiz hükümete bağlı olmayan silahlı güçlerin tıpkı Suriye'de olduğu gibi merkezi orduya entegre edileceği bir çerçeve çizdi. Peşmerge birlikleri kendi içerisinde bir bütünlük ve buna bağlı olarak da Irak merkezi hükümetinin kontrolü emir komuta zincirine girecek bir güzergahı tamamladılar. Haçlı Şabi ve ona bağlı gruplar bir takım şartlar öne sürdüler. Bunun aslında tamamlayıcı Irak sahası için, Irak'ın kendi içindeki gelişmeler bakımından tamamlayıcı devamı olacak şeylerden birisi de PKK'nın bu Irak'taki bulunduğu yerleri terk etmesi. Böylece Irak'ta kendi egemenliğine sahip çıkan bir ülke olmaya çalışıyor. Tabii hocalarım işaret etti. İran'la ilgili bölgedeki yani istikrarsızlık unsuru yine bölgeyi tehdit eden bir çerçevede ilerliyor. Ama Türkiye hem Suriye'deki rejimin değişmesi ve Suriye'de SDG'nin entegrasyon sürecinin ilerlemesi hem de Irak'ta merkezi yönetimle ve federe bölge yönetimleriyle geliştirdiği yakın ilişkiler sayesinde fevkalade bir avantaj elde etti. Çünkü bu terörsüz Türkiye, buna bağlı olarak çıkan bu çerçeve kanunun asıl uygulanacağı yer aslında Seda Hanım, yani örgütün asıl tasfiye edileceği, kadrolar feshedileceği ve kadrolarının işte kanunda öngörülen çerçeve içerisinde entegre olacağı yerler Suriye ve Irak sahası. Çünkü Türkiye'de bu örgütün militan kadrosu neredeyse ortadan kalkmış durumda. O bakımdan da bu sahalardaki her gelişme fevkalade önemli ve Türkiye içeride hani bu görüşmeleri, içeride işte DEM, İmralı üzerinden yapılan görüşmelerle beraber özellikle sahada uygulamanın olacağı bu iki ülkede istihbari, askeri, diplomatik bir seri görüşmeyle sahayı hazırladı. Bugün o hazırlanan sahanın içerisinden gelen açıklamalarla bu çerçeve kanunun uygulanabileceği şartların ortaya çıktığını bize gösteriyor. Çünkü özellikle Irak sahasında hem sahalar terk edilecek, hem bir PKK'nın envanteri teslim edilecek, hem de bu PKK'nın kanunda öngörülen kadroları kendi durumlarını hukuki tasnife girmek için başvurarak buralar üzerinden teslim olacaklar veya işte dosyaları etrafında akıbetlerini bekleyecekler. O bakımdan özellikle Irak sahasının bu kanunun uygulanma alanı olarak fevkalade önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi görüyoruz ki bu arada geçen zaman zarfında yapılan en üst düzeydeki ziyaretlerin ve istihbarat görüşmelerinin sadece kalkınma yolu veya ikili ilişkiler çerçevesinde değil, bu konuyu hazırlayacak bir olgunluğa ulaştığı anlaşılıyor. Bunun bir hani altyapısı hazırlanmış ve iyi tarafı şu, sadece merkezi hükümet değil, Irak'taki federe yönetimin iki unsuru da bu sürecin içerisinde yer alıyor. Bu bahsettiğimiz hani uluslararası alandaki gelişmeler, bu 30 Eylül tarihi İran'daki gelişmeler aslında o federe yönetimlerin hem merkezi hükümette ilişkilerinin iyileşmesini icbar ediyor, hem de Türkiye ile ilişkilerinin iyileşmesini icbar ediyor. Yani onların niyetlerinden bağımsız olarak şartlar da bunu temin edecek bir hatta ilerliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu çerçeve kanunu uygulaması, evet, için şartların, jeopolitik şartların özellikle bu iki ülkede lehte bir şekilde tezahür ettiği anlaşılıyor. Bugün yapılan açıklamalar bu çerçeveyi önümüze net olarak koyuyor. Ama dediğim gibi bu 30 Eylül tarihine, çünkü orada İran bu çağrısına rağmen NATO hani tatmin edici bir cevap, takvim vesaire ortaya koymuş değil. Bir de Haçlı Şabi'nin durumu, İran'ın durumu burada bazı soru işaretlerine sebebiyet veriyor. O yüzden de hani bunu

0: Aynı zamanda İsrail'deki seçim, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimle beraber düşünerek bu çerçeve kanunu şartlar Türkiye'nin lehine uygulanma ihtimali bu kadar yüksekken hani bir an önce hayata geçirmek bu Irak'taki yapılan açıklamalarla Suriye'deki gelişmelerle beraber çok daha hani yakın bir ufka girmiş durumda. İnşallah öyle olur.
1: İnşallah öyle olur. Evet. Türkiye'deki sürece paralel bir şekilde ve Türkiye'nin ve sürecin lehine hem Suriye'de hem de Irak'taki gelişmeleri takip ediyoruz ve masaya da yatırıyoruz. Biraz daha bu konuyu konuşacağız ama kısa bir ara.

0: Saatler 4 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tanker yardım talebinde bulundu. 96.544 ton ham petrol yüklü Rusya bayraklı Pioneer 1 isimli tanker Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebi üzerine Nene Hatun acil müdahale gemisi ve kurtarma 16 römorkörü bölgeye sevk edildi. Acil müdahale sonrası tanker demirletilerek emniyete alındı. İstanbul Silivri'de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk Amimamoğlu çalışmaların 3. gününde bulundu. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları da devam ediyor. Alsu gemisinin tutuklanan kaptanlarının ifadesi de ortaya çıktı. Kaptanlar Tuğberk İmamoğlu gemisinin kusurlu olduğunu savundu.
1: Alsu gemisiyle çarpışan ve ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri 3. gününde tespit edildi. Batan gemiyi Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi sonar tarama yaparak buldu. Çalışmalara kıyı emniyeti ekipleri, sahil güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateynler katıldı. Alsu'nun kaptanı Ahmet Eraslan ve 3. kaptan Murat Evciman taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. İfadeleri ortaya çıkan kaptanlar Tuğberk İmamoğlu gemisinin kusurlu olduğunu savundu.
2: Gemi kazasının yaşandığı saat diliminde istirahatteydim. Kaza sırasında 3. kaptanımız Murat Evciman görevdeydi. Biz Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bizim gemimize çarpmıştır. Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır.
3: Kazanın meydana geldiği esnada 3. kaptanı olarak geminin kumandası bendeydi. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi birden rotasını benim üzerime doğru çevirdi. Telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde seslendim.
1: Silivri sahilinde kurulan kriz masasında ise kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.
4: Gemide bulunan aşçı başı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun kardeşiyim ben. Acımız var, bunun farkındayız. Ama acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var. Sağ bulunacağını düşünüyoruz. Ümidimiz o yönde.
5: Abdülbaki Mirzaoğlu aşçıbaşının oğluyum. En son babamla ne zaman konuştuk? Olayın yaşandığı gece akşam saat 8.30 yani 20.30 civarı, 20 civarı konuştuk.
6: İsim Süreyya, Nida Aydıman'ın kızıyım ben. Güvertede oturması diye geçiyor ünvanı. Durumu kabul edip hani kabullenişe mi geçmeliyiz? Umut katıp daha da mı beklemeliyiz? Bilemiyorum.
1: Gemideki kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.
0: Girne'deki gemi faciasında kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için Honduras'tan ehliyet aldığı ifade edildi. Peki her ülkeden alınan ehliyetle gemi kaptanı olunuyor mu?
1: Ehliyetinin süresi bitti, 10 yıl ara verdi. Girne'deki gemi kazasına ilişkin bilirkişi tarafından yapılan açıklamada Kaptan Mustafa Öz'ün ehliyetini Honduras'tan $3,500 yani yaklaşık 170 bin liraya aldığı belirtildi. Bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından denk kabul edildiği, bu anlamda bir yasal sorun bulunmadığı kayıtlara girdi.
7: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ben kendi gemilerimde Honduras gemi adamı cüzdanına sahip kaptanları çalıştırabilirim diyor. Bu ne anlama geliyor? Sorgusuz sualsiz olarak bu Honduras ehliyetine sahip gemi kaptanları bu bayrak devletlerinde çalışabiliyorlar. $3,500, $5,000 şeklinde ücretleri ödeyerek bunlara herhangi bir eğitime tabi olmadan alabiliyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum, mesela Panama ve Liberya şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin gemi adamları cüzdanlarına aynı seviyedeki cüzdanları ben veririm diyor. Ama bazı ülkeler diyor ki senin hiçbir ehliyetin olup olmamasına bakmaksızın ben diyor verdiğim para karşılığında bunu sana sağlarım diyor. Mesela geçmiş yıllarda bir tane beraber çalıştığımız gemide çalıştığımız bir aşçıbaşım beni arayıp şey dedi. Süvarim dedi, ben de artık sizin gibi kaptan oldum dedi. Nasıl oldun dedim, işte para verdim dedi.
1: Türkiye'de kaptan olmak kolay değil. Bir dizi sınava giriliyor ve stajlarla birlikte belli bir mertebeye gelene kadar denizde uzun süre çalışma şartı var.
7: Türk gemi adamı cüzdanı, beyaz liste dediğimiz dünyanın her yerinde değer gören gerçekten çok değerli bir gemi adamı cüzdanı. Siz üniversiteden mezun oldunuz ve uzak yol vardiya zabiti oldunuz. Uzak yol vardiya zabiti olmadan önce zaten bir yılınızı stajda gemide geçiriyorsunuz. Daha sonra yaklaşık 36 ay hizmet ediyorsunuz. 36 ay hizmet etmek demek yani yılda yaklaşık 6-7 ay gemiye çıksanız yani nereden baksanız en az 6 yıl uzak yol vardiya zabiti olarak 6-7 yıl çalışıyorsunuz.
1: Türkiye'de Honduras, Mozambik gibi ülkelerden alınan kaptan ehliyetleri hemen kabul edilmiyor ve onay şartları bulunuyor.
7: Bunu ülkeler kendileri beyan ediyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, işte ben Honduras, Cook Island, işte Panama, işte Liberya gemi adamları cüzdanlarıyla gelen kaptanları kendi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklı gemilerinde çalıştırıyorum diyebilir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti bu konuda çok sıkı tedbirler uyguluyor. Yani siz Türk bayraklı gemilerde Honduras, sadece benim işte Honduras ehliyetim var, kaptanlık yapabilir miyim şeklinde gelenler zaten çalışamıyor.
0: Kuzey Kıbrıs'taki gemi faciası sonrası kayıpları bulmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 554 metre derinlikteki batığa inen robotik denizaltı ise ilk kez görüntülendi.
1: Sualtı robotu gemiden bu görüntülerle suya indirildi. Görüntüler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Alemdar ve TCG Işın, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ulaşılması ve kara kutunun çıkarılması için çalışıyor. 554 metre derinlikteki arama çalışmaları yüksek teknoloji ve hassasiyetle yürütülüyor. Aramalara önderlik eden TCG Alemdar gemisinden denize indirilen robotik denizaltı görev yaparken görüntülendi. Sualtı robotu sahip olduğu yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde komuta merkezinden gerçek zamanlı olarak uzaktan kontrol ediliyor. İlk olarak enkaza giriş noktası tespit eden robotların kayıpların ağaçlarını çıkarma operasyonuna başladığı belirtildi. Arama çalışmaları kapsamında sonar ve deniz dibi taramaları da gerçekleştiriliyor. Kayıp arama faaliyetleri 9 gemi ve 11 hava aracıyla yürütülüyor. Çalışmalara TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ederken arama faaliyetleri 7-24 aralıksız sürdürülüyor.
0: Bazı hukuk bürolarının vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirerek kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 24 avukat gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada vatandaşların kimlik, adres ve telefon bilgilerinin panel adı verilen yasa dışı sorgu programlarına aktarıldığı öne sürüldü. İddiaya göre bu programlar aylık abonelik sistemiyle hukuk bürolarına satıldı. Hukuki süreçlerle ilgisi olmayan kişilere borcunuz var, hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi mesajlar gönderildiği de belirlendi. Soruşturma kapsamında yasa dışı programı kullandığı tespit edilen 24 avukat ve 7 sivil personel gözaltına alındı. 39 farklı avukatlık bürosunda da arama kararı verildi. 16 avukatı yakalama çalışmaları ise sürüyor. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası suçlamaları kabul etmedi. Polis baş müfettişi Baba Uğur Mersinli oğlundan da şikayetçi oldu.
1: Oğlum hakkında davacı ve şikayetçiyim. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında saldırganın babası kendini bu sözlerle savundu. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na düzenlediği silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. Silahların ait olduğu polis baş müfettişi Baba Uğur Mersinli ve anne Peyman Pınar Mersinli tutuklandı. 10 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen babayla 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan anne ilk kez hakim karşısına çıktı. Uğur Mersinli silahları oğlunun bulduğunu belirterek çocuğun silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez dedi. Saldırının tek failinin oğlu olduğunu söyledi. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim dedi. Sanık baba okul idaresinin de ihmalinin olduğunu iddia etti. Oğlunun okulun rehberlik servisine 32 kez gittiğine dikkat çekti ve bunun nedenlerinin araştırılmasını talep etti. Çocuklarını kaybeden aileler bu savunmaya tepki gösterdi.
8: Bu yargılama ve sonunda verilecek karar bundan sonra ebeveynlerin çocuklarının eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olacak ve topluma yön verecektir.
1: Oğlunun psikolojik tedavisini ihmal ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Peyman Pınar Mersinli de suçlamaları reddetti. Evden çıkarken oğlunun okul çantasını gördüğünü ancak içerisinde silah olduğunu bilmediğini söyledi. Daha önce de ergen çocuk yetiştirdim, farklılık gördüm ama böyle bir olay yapacağını hissetmedim dedi.
0: Samsun'da tramvayın geldiğini fark etmeyip raylara doğru koşan küçük kız çocuğu bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlarda güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler İlk Adım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı tramvay durağında kaydedildi. Annesinin elini bırakan küçük bir kız çocuğu raylı sistemin bulunduğu yaya geçidine doğru bir anda koşmaya başladı. O sırada tramvay geçiyordu. Durumu fark eden güvenlik görevlisi kızı böyle kurtardı. Büyük tehlike atlatan kız olayın ardından annesine teslim edildi. Kent ulaşımında kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli skuterların kontrolsüz kullanımı zaman zaman kazalara neden oluyor. Son olarak bir skuterın çarpması sonucu gazeteci Murat Yetkin'in ayağı kırıldı. Kazayla birlikte skuter tartışması da yeniden alevlendi.
9: Yaya geçidinde bekliyorum diğerleri gibi. Araçlar durdu. Biz de geçmeye başladık. Benim görmediğim açıdan başka herhangi bir geçene de çarpabilirdi. Bana çarptı. Ben kendimi yerde buldum.
1: Gazeteci Murat Yetkin'e Ankara oranda skuter çarptı. Ayak kemikleri kırıldı. İşlek bir AVM'nin önünde yaşanan kaza kontrolsüz skuter kullanımı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Öyle ki skuteri kullanan bir çocuktu.
9: Polisler kamera kayıtlarından bunun daha 14'ünden gün almamış bir çocuk olduğunu saptadılar. Sonra da gittik, suç duyurusunda bulunduk. Hem çarpan şahıs hem ebeveyn konusunda.
1: Son yıllarda sayıları giderek artan elektrikli skuterler artık şehir trafiğinin bir parçası. Kuralsız kullanım kazaları beraberinde getiriyor. TÜİK verilerine göre 2025 yılında skuterların karıştığı yaklaşık 3000 ölümlü veya yaralanmalı kaza meydana geldi.
10: Kaldırımdan gidiyorlar, yolda gidiyorlar. Nereden gittikleri hiç belli değil. Arkadaşıma çarptılar. Sahilde oldu.
11: 18'den aşağı kullanmamalı.
1: Uzmanlara göre kazaların çoğu aşırı hız ve kural ihlalleri nedeniyle yaşanıyor. Yasak olmasına rağmen kaldırımlarda çoğu zaman bilinçsiz kullanıcıların skuter yolu haline geliyor.
12: Trafik durumunda kesinlikle faydalı bir şey. Ama kaldırımda kullanılmaması gerekiyor. İnsan ayağı ezdirebilir, çarpabilir, kendine de zarar verir.
13: Trafik yolundan gidemiyorsun, korkuyorsun. Ayna yok, bir şey yok. Mecburen kaldırımdan gitmek durumunda kalıyorsun. O da sıkıntı yaratıyor yayalar için.
1: Kazaların önüne geçilebilmesi için beklenti denetimlerin artırılması.
9: Bunun hakikaten bir trafik terörü boyutuna gelmişliği var. Çok sayıda vatandaş var bundan mağdur olan burada. Düzenleme gerekiyor, denetim gerekiyor.
0: Hemşire Ebru Anik hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi tarafından darp edildiğini söyledi. Anik tehditlerin devam ettiğini belirterek yetkililerden can güvenliğinin sağlanmasını talep etti.
14: Kendisinin uzaklaştırması var ve buraya girmeye çalışıyor.
15: Ben ölmek istemiyorum. Diğer sosyal medyadaki kadınlar gibi öldükten sonra paylaşılmak istemiyorum. Ne olur ben ölmeden önce sesimi duysunlar. Beni koruyun, devletime sesleniyorum.
1: Uzaklaştırma kararı vardı. Şikayetçi oldu. 26 yaşındaki hemşire Ebu Anik, eski sevgilisi Mustafa M. tarafından evinin önünde darp edildi. Olay 27 Ağustos'ta İstanbul Bahçeşehir'de yaşandı.
15: 1,5 yıldır şiddete uğruyorum. Bu da hepsi uğradığım şiddetin görüntüleri. Kurtulmaya çok çalıştım, çok taşındım, çok kaçtım. Her seferinde beni tehditle, şantajla, yani zorla yanında tuttu. Öleceğimi o kadar hissettim ki gidip en sonunda uzaklaştırma kararı aldım. Buna rağmen 3 gün önce tekrar kapıma geldi ve tekrar darp edildim.
1: İddiaya göre eski sevgili genç hemşireye güvenlik görevlileri ve site sakinlerinin önünde saldırdı. Anik tehditlerin devam ettiğini belirtti. Yetkililerden yardım talep etti.
15: Emniyetten çıktıktan sonra bana dalga geçer gibi tekrardan yazmış. Git istersen tekrar şikayet et.
0: İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki Nazlı Özgür tedavisi için yıllardır eşiyle birlikte altın ve döviz biriktiriyordu. Evde olmadığı saatlerde yaklaşık 1 milyon liralık birikimi çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan iki kadın şimdi polis tarafından aranıyorlar.
1: Apartmana girdiler, 20 dakika sonra çıktılar. Tedavi için biriktirilen parayı çaldılar.
16: Kendimiz harcamıyoruz, kendimize tek tek toplamaya çalışıyoruz. Çok mağdurum ya. Doktor için topluyorum onları.
1: Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Eklem rahatsızlığı nedeniyle emekli olan Nazlı Özgür bir süredir tedavi görüyordu. 2 Eylül sabahı torununa bakmak için evden çıktı. Akşam döndüğünde evine hırsız girdiğini fark etti.
16: Halı yerinden böyle kaymıştı, gitmişti. Hemen çekmeceyi açtım. Çekmeceyi açtığımda vurulmuşa döndüm. Bütün biriktirdiğim gitmiş.
1: İddiaya göre yaklaşık 1 milyon liralık birikim ortadan kayboldu.
16: Kutuların hepsi açıktı, yırtıktı. Başka bir yerde bir şey yok. Daireyi hiç ellememişler. Hiçbir yerini ellememişler. Sadece çekmece. Çekmeceyi de kapatmışlar.
1: Apartmanın güvenlik kamerasında iki kadının saat 14.20'de içeri girdiği, yaklaşık 20 dakika sonra çıktığı görülüyor. Özgür'ün şikayeti üzerine harekete geçen polis şüphelileri arıyor.
0: Yemen ordusuna ait savaş uçakları ülkenin güneybatısındaki Taiz bölgesinde Husilere yönelik hava saldırısı düzenledi. Taiz askeri bölgesi tarafından yapılan açıklamada Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Taiz'deki çatışmalara dahil olduğu belirtildi. Savaş uçaklarının kara birliklerine hava desteği sağladığı ve Taiz'in batısındaki Hays cephesinde Husilere ait mevzilerin Temmuz'dan bu yana ilk kez hava saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi. Saldırılara ilişkin ayrıntı verilmedi ancak bazı kaynaklar çok sayıda can kaybına işaret ediyor. Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde'de iki gündür hükümet güçleriyle Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden çatışmaya dönüldü. Financial Times, Amerikan yönetiminin artık mutabakat zaptına dönmek istemediğini, nükleeri de kapsayan yeni bir anlaşma yapmak için bastırdığını yazdı. Güney Kore'de Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyi değerlendiriyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta bu hafta çatışmaya geri dönüldü. Washington iki kez Hürmüz Boğazı'nın çevresini vurdu. İran bölge ülkelerine misilleme yaptı. Arabulucu ülkeler haftalardır tarafları Haziran'da imzalanan mutabakat zaptına geri döndürmek için çabalıyordu. Financial Times gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi diplomatik çabalar uzayınca mutabakat zaptına geri dönmeyeceğini bildirdi. ABD yönetimi sadece Hürmüz Boğazı'nı açmak yerine Tahran'ın nükleer programını da içeren daha kapsamlı bir anlaşma için bastırıyor. Financial Times'a konuşan diplomat, ABD, İran bir anlaşmayı kabul etmeye hazırsa anlaşma istiyor ancak acele etmiyor dedi. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında artık görüşme yok. Ancak arabulucular savaşan taraflar arasında arka kanalları açık tutuyor. Potansiyel yeni bir anlaşma için müzakere çerçevesi oluşturulmaya çalışılıyor. Analistler her iki tarafında diğerinden bir kazanım elde edemedikçe kozlarından vazgeçmeye istekli olmadığına dikkat çekiyor. Diplomatlar da bu çıkmazın sürdürülemez olduğuna ve daha fazla tırmanma döngüsüne yol açma riskini taşıdığına vurgu yaptı. İran uzmanı Ali Vaiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece ekonomik baskıyla sonuç alamayacağını söyledi. İranlıların ABD tarafını sıcak bir savaşa sürükleyeceğini belirtti. Güney Kore'dense Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasına destek için askeri seçeneklerin değerlendirildiği haberi geldi. Seçenekler arasında deniz devriye uçakları, lojistik destek gemisi ve mayın temizleme birliği gönderilmesi var. Güney Kore basını tezkerenin bu ay içinde meclise gönderileceğini, yıl sona ermeden operasyona başlanacağını yazdı. Ancak hükümetten henüz karar verilmediği, seçeneklerin değerlendirildiği açıklaması geldi. Güney Kore petrol ithalatının %61'ini, nafta ithalatının %54'ünü Hürmüz Boğazı üzerinden yapıyor.
0: Beyaz Saray'ın resmi internet sitesi bu kez politik tartışmaların değil video oyunlarının adresi oldu. Ancak Yılan ve Tetris gibi klasik oyunların uyarlamalarında göçmenler hedef alındı. Sınır dışı operasyonlarını oyuna çeviren Beyaz Saray insan hakları örgütlerinden de tepki çekti.
1: Ünlü yılan oyunu göçmen avına, Tetris'e sınır duvarı örme oyununa dönüştü. Beyaz Saray kamuoyuna ulaşmak için bu kez video oyunlarını seçti. Ancak Beyaz Saray'ın resmi sitesinde yayınlanan oyunların teması doğrudan göçmenlere hedef alıyor. Efsane yılan oyununun uyarlaması olan Rio Grande'da sınır yetkilisi Tom Homan, Meksika sınırındaki göçmenleri kovalıyor. Tetris'ten esinlenilen Duvar Ör adlı oyunda ise oyuncular yaklaşan göçmen akınına karşı sınırı savunmaya çalışıyor. Sitede ünlü oyun şirketi Sega'nın logosuna gönderme yapan MAGA görseli dikkat çekiyor. Sega! Yayınlanan tanıtım videosunda ise kazanmaktan vazgeçemiyoruz, duvarlar ürün, sınır dışı edin ifadeleri yer alıyor. Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde ayrıca Amerikan kartalı uçurarak kararname çıkartma ve Trump hesaplarına para yatırma oyunları da yer alıyor. İnsan hakları örgütleri oyunların ırkçı ve yabancı düşmanı söylemler içerdiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Beyaz Saray ise suçlamaları reddetti. Yapılan icraatların kamuoyuna aktarılmasına yenilikçi yollar denendiği savunuldu.
0: Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen iki akıllı mühimmatla test atışları gerçekleştirildi. Akıncı taarruzi insansız hava aracından atılan mühimmatlar hareketli ve sabit hedefleri tam isabetle vurdu.

0: Hareketli hedef Akıncı'dan yerli üretim mühimmatla tam isabetle vuruldu.
1: 3, 2, 1, bismillah, ateş.
0: Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen iki akıllı mühimmatla test atışları gerçekleştirildi. Akıncı taarruzi insansız hava aracından atılan mühimmatlar hedeflerini tam isabetle imha etti. Test atışlarına ilişkin görüntüler Aselsan ve Baykar'ın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Test faaliyeti kapsamında ilk atış hareketsiz bir zırhlı araca yapıldı. Lazer güdümlü mühimmat LGK-82 hedefini tam isabetle vurdu. İkinci atışsa hareketli bir hedefe dönük gerçekleştirildi. Yolda ilerleyen bir arazi aracı Akıncı'dan gönderilen yeni nesil güdüm kitli mühimmat gözdeğiyle vuruldu. Test faaliyetinde kullanılan her iki kit de MK-82 tipi konvansiyonel mühimmatların akıllı mühimmat olarak kullanılmasını sağlıyor. Aselsan'ın LGK-84 güdüm kiti de iki farklı hedefi tam isabetle vurdu. Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda gerçekleştirilen faaliyette LGK ailesinin ağır mühimmatlara yönelik üyesi LGK-84 ile F-16 platformundan iki ayrı atış yapıldı. İlk LGK-84 atışında zırhlı personel taşıyıcı hedef alınırken ikinci atışta tank hedefi vuruldu. Her iki mühimmat da hedeflerini tam isabetle etkisiz hale getirdi.
2: Ağustos ayı enflasyonu beklentilere paralel geldi. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. 10 Eylül'deki toplantı öncesi yabancı bankalardan da tahminler gelmeye başladı.
0: Beklentilere paralel gelen enflasyon verisi sonrası gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Yatırım bankaları faiz kararına ilişkin tahminlerini yayınlamaya başladı. BBVA'nın değerlendirmesinde ilk faiz indirim beklentisi Aralık ayından Ekim ayına çekildi. Banka 1 puanlık indirim öngörürken 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %30'da tuttu. Citibank'tan yapılan analizde ise Merkez Bankası'nın faiz indirim alanının oldukça sınırlı olduğu değerlendirildi. Citi yıl sonu politika faizi beklentisini %35 olarak açıkladı. İNG ekonomistleri de Merkez Bankası politikalarını değerlendirdi. Jeopolitik gerilimlerin büyüme performansını etkilediği ifade edilen analizde Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonunda faizi %35 seviyesine çekebileceği tahmin edildi.
3: Enflasyon eğer gerilecekse yılın son işte 4 ayında bizim öngörümüz bu. Enflasyon gerilerken siz faizi sabit tutarsanız efektifte sıkılaşmaya devam edersiniz. Enflasyondaki geri çekilmeye paralel bir indirim efektifte ek bir gevşeme sunmaz aslında. Dolayısıyla da biz yıllık enflasyondaki düşüşün devamını öngördüğümüz için Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerine devam etmek için alanının sınırlı da olsa oluşacağı tahminindeyiz şu anda.
0: Merkez Bankası bu ayki toplantısını 10 Eylül'de yapacak. Piyasalarda bir faiz değişikliği beklenmiyor.
3: Piyasa faizi 37'ye geldi. Şimdi biz bunu zaten kredi faizine de çok kademeli Eylül ayı içerisinde yansımaya başladığını göreceğiz. Geçen hafta 300 bas puan faiz indirdi. Bunu yapmışken gelecek hafta ek bir faiz indirimi yapmasını biz beklemiyoruz.
2: Yükseköğretim Denetleme Kurulu 23 vakıf üniversitesi hakkında ücret artışı nedeniyle inceleme başlattı. Yükseköğretim Genel Kurulu'nun kararıyla vakıf yükseköğretim kurumlarının hazırlık ve birinci sınıf dışındaki kademelerinde ücret artış oranı %25 olarak belirlenmişti. Bazı vakıf üniversitelerinin bu sınıra uymadığına yönelik ihbar ve şikayetler üzerine kurul tarafından 23 vakıf üniversitesine inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında söz konusu yükseköğretim kurumlarının öğrenim ücretleriyle öğrencilere yansıtılan ücret artışlarının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Ticaret Bakanlığı kırtasiye denetimlerini sıkılaştırdı. 81 ilde ekipler sahaya indi. Denetimlerde öğrencilerin en sık kullandığı kalem, silgi, çanta gibi ürünler başta olmak üzere birçok ürünün içerikleri ve etiketleri kontrol edildi.
0: Okulların açılmasına az bir süre kala Ticaret Bakanlığı kırtasiye denetimlerini yoğunlaştırdı. 81 ilde ekipler sahaya çıktı. Kırtasiye reyonları incelendi. Çanta, silgi, boya gibi ürünlerin içerikleri kontrol edildi.
4: Denetmelerimiz geliyor, numunelerini alıyorlar. Akredite anlaşmalı laboratuvarları test yaptırıyorlar. Amacımız ceza kesmek değil. Tek istediğimiz şu, standartlara uygun, kurallara uygun ticaret yapılması ve çocuklarımızın geleceğin tehlikeye atılmaması.
0: Kırtasiye alışverişi yaparken imalatçı veya ithalatçının açık adı ve adresiyle marka ve model bilgilerinin üzerinde yer aldığı ürünler tercih edilmeli. Oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde ise CE işareti bulunmalı.
4: Kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı %50'nin üzerindeydi. Da bu çok korkutucu bir rakamdı. Yani kırtasiyeden aldığınız herhangi bir ürün yarısı güvensiz demekti. Yaptığımız sıkı denetimlerle bu oranı %1'in altına düşürmüş durumdayız.
0: Bakanlık ekipleri 10 Ağustos'tan bu yana 26.570 firmada 4.958.000 ürün inceledi. Denetimlerde güvensiz bulunan ürünler için 434 bin liradan başlayan cezalar kesiliyor. Etiketlerle ilgili eksikliklerde ise 173 bin liradan başlayıp 10 katına kadar çıkan idari para cezası uygulanıyor.
2: Galatasaray zorlu geçen Başakşehir deplasmanında Gabriel Sara'nın attığı golle galibiyete uzandı. Sarı Kırmızılar Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
5: Galatasaray duraklama dakikalarında attığı golle Şampiyonlar Ligi öncesi moral tazeledi. Sarı Kırmızılar 5 gollü maçta Başakşehir'i 3-2 yendi. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.
6: Belli ki bu sene zor geçecek. Belli ki Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak. Ama bilin ki ne yaparsanız yapın Galatasaray alnının akıyla, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla gene şampiyon olacak.
5: Galatasaray Osimhen'le 17. dakikada öne geçti. Şomurudov 66. dakikada penaltıdan skoru dengeledi. Torreira 71. dakikada takımını tekrar öne geçirdi. 5 dakika sonra Sarı Kırmızılar'da Davinson Sanchez topu kendi ağlarına gönderdi. Umut Bozok 79. dakikada Başakşehir'i 10 kişi bıraktı. Gabriel Sara'nın duraklama dakikalarında frikikten attığı golle Galatasaray Başakşehir'i 3-2 yendi.
7: Önemli bir galibiyet bizim için. Tabii ki buraya lider olarak geldik. Yine lider olarak yolumuza devam ediyoruz. 3-2'lik bir galibiyet. Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Yani ilk yarıyla ikinci yarı arasında tabii ki fark var. Bunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Bireysel hatalar da yaptık. Oyun içerisinde savunma dizilişi anlamında hatalar da yaptık. Ama genel olarak oyun içerisinde hakim olduğumuz, kazanmaya yakın, çok fazla gol pozisyonuna giren, 3 golle de maçı bitiren bir takım olduk.
5: Sarı Kırmızıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen 33. dakikada sakatlanarak yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Galatasaray'da yeni transferlerden Alexey Batrakov ilk kez ilk 11'de yer alırken, Rus oyuncu yerini 68. dakikada bir diğer yeni transfer Rafael Leao'ya bıraktı. Kadroda bulunan Deniz Gül ise forma şansı bulamadı. Başakşehir'in antrenörü Nuri Şahin maçın son anlarında kırmızı kart gördü. Puanını 10'a yükselten Galatasaray hafta içine Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Sporting'e konuk olacak. Ardından ligde Kocaeli Spor'u ağırlayacak. 4 puanla kalan Başakşehir ise Ahmet Spor deplasmanına gidecek.
2: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Terörsüz Türkiye sürecinde Bağdat, Erbil ve Ankara arasındaki ortak güvenlik mekanizması haberinden yola çıkarak burada bugün süreçte geldiğimiz noktayı ilk etapta değerlendirdik. Bunu tabii değerlendirirken evet Irak, Süleymaniye, Erbil dedik ama başlangıçtan itibaren Suriye bölgesi de çok önemli ve anlamlıydı bizim için ve buradaki konuklarım da zaten hep bir şekilde lafı oraya getirdiler. Suriye'deki süreç, SDG'nin entegrasyonu süreci, yani fesih süreci ve entegrasyonla ilgili aldığı karar önemliydi. Hatta Cumhurbaşkanı'na sordukları zaman Kırgızistan dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konu için yeni bir dönemin kapısını araladığını düşünüyorum SDG'nin kendini feshetmesi ve olumlu bir gelişme diye de değerlendirdi. Cumhurbaşkanı'nın bu noktada teröristik Türkiye süreciyle ilgili bazı uyarıları vardı. Dile ve eyleme dikkat etmek gerek dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve belirli bir takvime sıkıştırma tartışmaları neye hizmet ettiğiyle ilgili bir soruya da hedefe odaklanılması gerekiyor dedi ve yani bir takvim meselesinden öde önümüzde bir hedef var dedi. Buradan da yola çıkarak belki hani ne zaman tamamlanır bu süreç, ne zaman silahlar tamamen teslim edilir, bunun takvimi nedir gibi bir şeyi öncelemekten ziyade biz bir hedefe bakalım mı öne çıkarmasının da bir sebebi vardır herhalde. Dil ve eylem uyarısının da tıpkı önemi gibi değil mi?
1: Tabii, çünkü reklam arasında da konuştuk. Yani bundan önce Habur sınırından girişler oldu. Bir Kürt açılımı süreci yaşadı Türkiye. Ve bu süreçler aslında iktidardaki bir hükümet için oy kaybettirici bir şey. O yüzden ben hükümetin şu anda elini taşın altına soktuğunu söyledim. Özellikle onu vurgulamak istedim. Bu bir fedakarlık bir siyasi parti için, iktidar için. Fakat Cumhurbaşkanımızın bu süreçte ben hedefe kilitlenmek gerekir sözünü de çok önemli buluyorum. Çünkü hedefimiz nedir? Aslında hedef sadece Türkiye'deki, biz çünkü sınırlarımızın içerisinde PKK'nın terörizmini, yani teröristleri sıfırladık Seda Hanım. Yani bu süreç bu yüzden ilerlemeye başladı. Çok yıllarca mağaralarda yuvalanan teröristlerle Türkiye çok evladını kaybetti. Yani ben bunu Türk-Kürt diye de ayırmıyorum evlat kaybetme işinde. Güneydoğu Anadolu'daki Kürt aileler çocuklarını kaybettiler. Bu da hepimizce malum bir şey. Şimdi hedef de bu evlatlarımızın kaybının önlenmesi. Bunun dışında da demin de programın başında söylediğim gibi bölgeye istikrar ve barışın gelmesi. Bu da nasıl olacak? Benim anladığım Cumhurbaşkanımızın lafından kimlik odaklı siyaset yerine bölgedeki ulus devletlerin tahkim edilmesi. Yani tahkim edilmesinden ne kastediyorum? Konsolide edilmesi. Kimlik siyasetiyle bölünmesinin önüne geçilmesi. Biz bu PKK'nın terörizminin olduğu süreçlerde sadece Türkiye'de değil ki Suriye'de, Irak'ta, hatta İran'da halk, yani yerel halkın ölümüyle sonuçlandı ve siviller öldü aslında ararsanız. Türkiye bu terörle mücadelesinde çok önemli adımlar attı. Bunun da nedeni Türkiye savunma sanayinde önemli kazanımlar elde etti ve bu yüzden ordumuzun güçlü olması, siyasi birliğimizin güçlü olmasından dolayı biz bu teröristsiz Türkiye sürecini başlatabildik ve liderlik açısından da, yani güçlü bir lider olması açısından da avantajımız oldu. Bakın hem Irak'ta hem Suriye'de hem de İran'da ve Türkiye'de var Kürt nüfuslar, bunlar yerel nüfuslar, aileler, boylar, aşiretler. Bakın ben Suruç'a gittim, Urfa. Hemen karşısında Aynel Arap ya da Kobane diyorlar. Çünkü orada Araplarla Kürtler var. Oradaki halkla Suruç'taki halk aynı kökenden geliyor. Yani Kürtler de Araplar da birbirleriyle akrabalar. Şimdi kimlik siyasetiyle Seda Hanım, hem Suruç'u Kobane'den ya da Aynel Arap'tan ayırmışlar. Bu evler birbirlerini karşıdan karşıya görüyor. Sınırın burasındaki, Suruç'taki ev de Türk vatandaşı olarak yaşıyor aileler. Öbür tarafta da Suriye'deki Suriye vatandaşı, Kürtler ya da Araplar birbirleriyle tanışıyorlar. Bu aslında çok önemli bir husus. biz proje yaptığımızda, sahaya gittiğimizde bu beni çok etkilemişti. Aileler bir, çünkü Suriye'de bu Beşar Esad veya Suriye iç savaşıyla oradan hep Türkiye'nin sınırının içine kaçıyorlar. Çünkü orada akrabaları var. Onlar da onları misafir ediyorlar. Bu sadece Urfa değil, Hatay'da, Antep'te hep biz onları misafir ettik. Onlar çünkü bizim akrabamız. Yani kan bağı olan akrabalar ve bu kan bağı olan akrabalar Kürtler, Araplar, Türkmenler, Irak'ta Yezidiler, o sınırda. Yani bu o kadar önemli bir, aslında hepimizin farkındalığının olması gereken bir şey. Şimdi burada Cumhurbaşkanımızın hedefinde bu insanların stabil bir bölgede, barış içerisinde ve refah içerisinde yaşamasının sağlanması için de terörist faaliyetlerin önüne geçmek. Terörist faaliyetlerde en fazla kimliğe dayalı politikalarla yürütülüyor. Şimdi ben biraz evvel söyledim. Bu süreçler hep baltalanmaya çalışılacak ve çalışılıyor. Geçen sene 2025 6-7 Eylül'ünde Kürt Yahudi Kongresi yapıldı. Hem de nerede yapıldı biliyor musunuz? Almanya'nın başkenti Berlin'de yapıldı. Şimdi aynı günlerde 2026'da, bakın bu hafta yine tekrarlanıyor. Şimdi Kürt Yahudi Kongresi'nin de konuşmaların içeriğine baktığınızda, ki ben baktım, tamamen ezilmiş, işte baskı altındaki kimliklerin ortak noktası Yahudiler ve Kürtler. Şimdi bunu kim fonluyor? İsrail fonluyor. Çünkü bölgede İran'ın bu savaştan dolayı, bölge derken özellikle Suriye'yi kastediyorum.
0: Tabii bütün Kürt halkını da temsil etmiyor oradaki.
1: Etmiyor. İşte size onu söylemek istiyorum. Şimdi böyle kongreler peş peşe yapılıyor. Bakın ben size 2024 Aralık'tan 2025 Eylül'üne kadar atılan adımları, hem teröristiz Türkiye sürecinde hem de Suriye'deki bombalamalar. Bunları İsrail yapıyor ama İsrail güneyden Suriye'yi sürekli işgal ediyor ve Türkiye'yi de kuzeyden Suriye'de işgal etmekle suçluyor.
0: Evet.
1: Şu anda Suriye en kritik bölge. Kim, hangi aktörler açısından? İsrail ve Türkiye açısından. Çünkü bölgeden Rusya çekildi Ukrayna Savaşı'nda.
0: Hocamın dediği gibi Amerika'nın da zaten gözü
1: Amerika ve Trump'la birlikte değişti. Bakın sonra ne olur bilmiyorum Trump. Bakalım Kasım ayında ne olacak. Ama Trump'ın şu andaki politikaları, buradan Rusya'yı ötelediler. İran'ı da bu savaşla buradan ötelediler. Burada bir güç boşluğu oluştu. İki tane aktör kaldı Suriye'de. Suriye çok kritik bir yer. Neden kritik bir yer biliyor musunuz? Biz 6 vilayetten oluşan bir Rojava ile ne zaman tanıştık? 2015'ten itibaren. Ben 2013'te İskoçya'dayken ilk defa bu sözcükle karşılaştım. Statelet diye. Buna state demiyorlar. Kurdish statelet. Orada duydum ben bunu. Yani devletçik anlamında. Asla Batılılar ya da İsrail ya da kimi düşünürseniz Kürtlere bir devlet kurdurmuyorlar. Yani raporlara baktığınızda, konuşmalara, kongrelere, şunlara baktığınızda, ama burada bir stripe diyorlar. Yani bir şerit. Bu da ne? Türkiye ile Suriye arasında bir Kürt state, Kurdish statelet diyorlar. Bir şerit oluşturulacaklar. Bu da 6 vilayetten oluşuyor. Türkiye ile Suriye'nin arasına, demin size söylediğim gibi, yani nasıl Suruç'la Kobani arasına bir devletçik oluşturmak. Biz bunu ne zaman bozduk? 15 Temmuz 2016 Fırat Kalkanı operasyonu, 2018 Afrin Zeytin Dalı operasyonu, 2020 operasyonu. Biz 5 tane operasyon yaptık. Sonra en son hatırladığım 2021, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama biz çok önemli operasyonlar yaptık. İşte bu Rojava dedikleri, bu Stripe yani Kurdish Statelet'i biz ortadan kaldırdık ve Suriye ile aramıza böyle bir Kürt devletçiyi kurmalarına izin vermedik. Bu Kürtlerin hakları vesairesiyle alakalı bir şey değildi bu. Bu tamamen bölgeyi tekrardan bölmek ve kaosa sürüklemek ve terörize etmek projesiydi.
0: Peki.
1: Çok uzattığımı farkındayım.
0: Burada bir araya gireyim. Teşekkür ederim. Şimdi bunu buradan da belki devam edebiliriz. Evet. Çünkü İsrail'in memnuniyetsiz olduğu bir durum ortaya çıkıyor. Evet. Zaten Suriye, hep diyoruz ya işte Suriye'de güçlü bir merkezi hükümetten memnun değil diye. Türkiye'nin aldığı pozisyondan memnun değil. Mekke anlaşmasından memnun değil. Dolayısıyla memnuniyetsizlik var. Bir de seçimler var Netanyahu'nun yakınında. Hal böyle olunca bir saldırgan tutum var.
1: Evet.
0: Türkiye lehine bir saldırgan tutum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine bir saldırgan tutum var oradan. Ama burada da pek de dikkate ve kale alınmıyorlar. Orası da açık.
1: 27 Ekim değil mi İsrail'deki seçimler?
0: Öyle tahmin ediyorum. Ekim ayındaydı.
1: 27.
0: Evet. Şimdi bir de İran diye altını çizdiniz. Evet, Türkiye'ye ve sürece lehine bazı gelişmeler var bölgede. Dediğiniz gibi Amerika'nın da ayrılmasıyla belki. Ama bir yandan da bu gidişattan memnun olmayan ülkeler var. Risk teşkil ediyor mu İsrail ve İran?
2: Tabii yani bu özellikle Türkiye'nin Irak'la ve Kürdistan yönetimiyle Kuzey Irak'taki geliştirdiği bu dostane ilişkiler, yapıcı ilişkiler, bu açılım süreci bu iki ülkeyi de çok memnun etmeyecektir. Çünkü her ne kadar İran son yıllarda belki bu konuda çok aktif olmadıysa da biliyoruz ki zaman zaman bu Kürt meselesini, Türkiye'deki Kürt meselesi de dahil olmak üzere İran zaman zaman kullanmıştır geçmişte. Daha doğrusu farklı ülkeler birbirine karşı hep bunları kullandı. Dolayısıyla bu Kürt meselesinin Türkiye açısından ve Suriye açısından çözüme kavuşmuş olması İran'ı çok memnun etmez diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey de var tabii. İran zayıf bir Suriye ister önümüzdeki dönemde. Yani bu haliyle Suriye'nin zayıf kalmasını ister. Çünkü istemediği bir rejim var aslında orada. Malum kendileri orada bir daha önce Esad yönetimini destekliyorlardı. Şu anki yönetimle pek yıldızları barışacak gibi gözükmüyor. Dolayısıyla orada merkezi idarenin güçlü olmasını istemez. Belki bir fırsat penceresi açılırsa tekrar Suriye'de etkisini arttırmak isteyecektir. Diğer taraftan İran, Irak'la Türkiye arasında örneğin bu kalkınma yolu projesi hayata geçerse burada ne olacaktır? Körfez bypass edilecektir. Yani sadece Irak petrolü ve enerjisi Türkiye üzerinden dış pazarlara erişim sağlamayacaktır. Aynı zamanda planlama o ki örneğin Kuveyt veya diğer Körfez ülkeleri de aynı güzergah üzerinden dışarıya enerji ulaştırabilecektir. Ama bu tabii ki İran'ın Körfez üzerinde özellikle bu savaştan sonra belli ki etkisi savaş öncesine göre daha fazla olacak. Yani nasıl bir barış anlaşması imzalanırsa imzalansın, İran Körfez'e daha fazla kontrol sahibi bir pozisyona gelecek gibi gözüküyor. Bu da tabii ki Körfez'in kontrol etmenin önemini bir miktar azaltmış olur uzun vadede. Bunu dolayısıyla İran istemez. Şimdi hatırlayalım, 29 Temmuz'da Iraklı başbakan ve bakanlar Türkiye'deydi.
0: Evet.
2: Bir anlaşma imzalamak üzere Ankara. Ama orada bir kriz çıktı. Hatırlarsak başbakan tamam diyordu ama Ulaştırma Bakanı'ydı sanıyorum Irak. Anlaşmayı bu kalkınma yoluyla ilgili anlaşmaları imza etmek istemedi. İmtina etti. Sonra araya başbakan girdi vesaire, aralarında konuştular ve imzalandı. Bu aslında bence İran'ın Irak'taki etkisinin güzel bir örneği. Çünkü özellikle oradaki Şii kesimler üzerinde İran oldukça etkili.
0: Ulaştırma Bakanı'nın üzerinde değil mi etkili yani?
2: Öyle olduğunu ben tahmin ediyorum. Dolayısıyla çünkü oradaki hükümetler de biliyoruz ki oldukça karma hükümetler, sadece bir kesimden kişiler değil, oranın etnik, daha doğrusu dini ve etnik aynı zamanda kimliklerini yansıtan bir takım aranjmanlar var Irak Anayasası'nda. Dolayısıyla İran bu anlaşmalara, Türkiye ile olan bu anlaşmaları ilerletmesi, yürütmesi belki düşündüğümüz kadar kolay olmayabilir.
0: Bozmaya çalışanlar
2: olacaktır. Bir de tabii ki böyle bir projenin finansmanı meselesi var. O belki biraz ayrı bir konu ama ona da belki daha sonra değiniriz. Ama İsrail burada, İsrail sizin de belirttiğiniz gibi ne Suriye'de ne Irak'ta aslında ne de herhangi bir başka bölge ülkesinde güçlü merkezi hükümetler istemiyor. Dolayısıyla zayıf bir Irak onun işine yarıyor. Özellikle orada Kürt kesimine nüfuz edebilme olasılığı elimde olsun istiyor. Suriye'de de tabii ki merkezi hükümetin güçlü olmasını hiç istemiyor. Bir taraftan farklı etnik ve dini mezhebi grupların küçük kantonlar halinde devam etmesini istiyor. Malum özellikle güneyde Dürziler üzerinden Suriye'deki rejimi stabil olmaktan çıkarmaya yelteniyor. Ama işin belki de olumlu tarafı şu, onu söyleyerek devam edeyim ya da sonuçlandırayım. İsrail'in aslında söylemi bayağı büyük. Büyük söylemlerde bulunuyor. Ama baktığımız zaman aslında bölgedeki Kürt gruplar üzerinde çok bir etkisinin de, yani fiilen bir etkisinin de olamadığını görüyoruz. Bu da aslında şunu gösteriyor. İsrail, evet, yani bazı bakımlardan yüksek kapasiteye sahip bir ülke ama sonuçta boyutlarına baktığımız zaman, bölge halkları üzerindeki güvenilirliğine vesaire baktığımız zaman bu konuda etki etme kapasitesinde oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Bunu nereden söylüyorum ben? Suriye'de bile Suriye'de arkanızdayım dedi ama ne yapabildi? Bir şey yapamadı. Yani fiilen sahada aslında söylemlerine rağmen İsrail diyelim bu Kürt grupları çok da kışkırtamadı ya da arkasında destekleyemedi. Yani askeri anlamda olsun, diplomatik anlamda olsun destekleyemedi. Tabii burada buradaki yine hayati konu şu, İsrail ile Amerika'nın arası da açıldı. Makas açıldı, farklılıklar ortaya çıktı ve Amerikalılar burada biraz değerli Murat Bey de Ankara'dan bağlanan değerli arkadaşımız da söyledi. Ulus devletlerle iş yapmak istiyor Amerika artık. Ulus altı örgütlerle vesaire değil. Dolayısıyla Amerika'da İran ve Suriye'nin opere edebilecek güçte güçlere sahip olmasını istiyor. Bir de tabii IŞİD meselesi de bir miktar önemli burada. Irak'ta ve Suriye'de güçlü merkezi yapılar olursa IŞİD'in bir noktada tekrar canlanması mümkün olmaz diye düşünüyor olmalı.
0: Evet, peki. Bu arada evet, siz Ulaştırma Bakanı'nın imzalamak istememesi konusunu gündeme getirdiniz. Kendisi Şii koordinasyon çerçevesiyle görevdeymiş orada. Dediğiniz gibi bir aranjman, Şii, Sünni, Kürt gibi bir şey, bir kota sistemi var anlaşılan orada. Evet, öyle. Peki Sayın Yılmaz, bu bloku, bu bölümü noktalayacağız ama aslında sınırlarımız ötesinde, yani bizim süreçten de çıkıp biraz daha aslında bölgeyi anlamaya doğru evrildi burada konumuz. Bunu anlamaya çalışırken de buradaki hocalarımın da altını çizdiği, hem işte İran, Amerika'nın bölgeden artık uzaklaşma isteği ama bir anlamda bölgeyi kendi haline ama tartışmasız bir şekilde, kavgasız, gürültüsüz bir şekilde bırakmak gibi bir, belki Trump'ın seçim öncesi çabası. Hatta burada belki İsrail'le arasının biraz açılması, belki Suriye konusunda. Siz hem hemen seçimlerde varken, hem İsrail'de hem Amerika'da, bölgedeki bütün bu gelişmeleri biraz daha yukarı çıkıp baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şimdi Seda Hanım, bu bölgedeki güç boşluğu, yani İran'ın, Rusya'nın çekilmesi ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliğinin Asya Pasifik olduğunu ilan etmesi, kendi kıtası olduğunu ilan etmesiyle beraber Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde bölgeye ilişkin yaptığı değerlendirmede de aslında hani uzun savaşlardan sakınmak istediğini, petrol ihtiyacının artık yerli kaynaklarla tedarik edildiğini, İsrail'in güvenliğinin de temin edildiğini söyledi ama buna rağmen İsrail'in de manipülasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin de Hamene'ye kafayı takması sebebiyle bu operasyon gerçekleşti, İran operasyonu. Ama buna rağmen bölgeden çekilmek istediği açık ve İsrail'de kendi gücüyle bölgeyi tanzim edebilmek kabiliyetinden uzak olduğunu görüyor. O yüzden de bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'ni, yapabilirse bazı batılı ülkeleri kullanarak bölgede bir kaos stratejisi izliyor. Dini, etnik, mezhebi, bazen hayat tarzına dayanan iç savaşlar, anlaşmazlıklar, yönetilemeyen ülkelerle bir Lübnanlaştırma projesi içerisinde karşı olduklarını istediği zaman vurabileceği, ittifak kurduklarıyla yani ilişkiler, istihbari askeri ilişkiler geliştirdiği, dolayısıyla işte İbrahim'i anlaşmayla da bunun dışında kalmış ülkelerin kendisiyle beraber olacağı bir boşluğu dolduracağı bir hegemonya inşa etmek istedi. Zaten hani Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'den dışlanmak istemesi, hem kendi içinde işte DAEŞ'in saldırı kampanyası, PKK'nın saldırı kampanyası ve nihayet FETÖ'nün darbe teşebbüsleri, nihayetinde 15 Temmuz'a kadar giden darbe teşebbüslerinin arkasında da bugün baktığımızda

İsrail'i hırçınlaştırıyor. İsrail bugün bu güç boşluğunun Amerika Birleşik Devletleri de buradayken kendisi tarafından doldurulamaz veya bir erken anlaşmayla bir güç dengesi kurulamazsa zaman içerisinde kendi aleyhine olabileceğini değerlendiriyor. O yüzden de bunu temin etmek için gerginlik stratejisi izliyor. Hazır Amerika Birleşik Devletleri buradayken ve henüz tam ilişkileri daha da kötü bir noktaya gitmemişken, çünkü onlar da bu ilişkinin daha kötüye gidebileceğine ilişkin herhalde bir takım senaryoları zihinlerinde tartıyorlar. O yüzden de zaman geçmeden bir denge, kendi lehlerine bir denge oluşturmak istiyorlar ama dengede ölçüyü kaçırdıklarını işte Mekke Anlaşması bize gösteriyor. Bu bakımdan İsrail'in sadece Suriye sahasında değil daha geniş ölçekte yürütülen bu jeopolitik mücadelede yollar ve koridorlar bahsinde de dezavantajlı bir duruma geldiğini gördük. Hatırlayacaksınız Netanyahu Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada işte Körfez kendileri üzerinden Akdeniz hattı üzerinden Avrupa'ya ulaşan bir koridoru önerdi ve yukarıda İran, Irak, Suriye hattını da bir tür hani şeytanlar yolu gibi söylemişti. Hatırlayacaksınız kendi yolunu da kendi güzergahını hayırlı bir yol olarak takdim etti. Buna benzer bir şekilde Doğu Akdeniz'deki o enerji havzalarından da Türkiye'yi dışlamak için bir takım ittifaklar kurma gayreti içerisinde olduğunu gördük geçmiş dönemde. Ama bugün baktığımızda İsrail'in bu hani biraz önce hocalarım da söyledi biraz İran'a benzeyen bir maksimalist projeleri hayata geçirecek bir kapasitesi gücü olmadığını görüyoruz. Yakıp yıkıyor, vuruyor vesaire. Amerika Birleşik Devletleri de yanında olduğunda ama onun dışında oyun kuracak bir diplomatik bir kabiliyet, ittifak kuracak bir diplomatik kabiliyet oluşturamadığını ve giderek yalnız kaldığını görüyoruz. İşte bu hat üzerinde Türkiye hem Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkiler kurarak hem de bölgedeki bütün aktörlerle ilişkilerini ittifak kuracak düzeye taşıyan, yani hatırlayalım geçtiğimiz dönemlerde Suudi Arabistan'la ilişkimizde bir mesafe vardı. Mısır'la ilişkilerimizde bir mesafe vardı. Ama zaman içerisinde bunların hepsini aştı Türkiye. Bugün yakın ilişkiler kurulabiliyor ve bu aynı zamanda İsrail'in hareket alanını da daralttı. Çünkü bölge ülkeleri de özellikle bu Katar'ın vurulmasından sonra İsrail'in saldırganlığını gördükleri için İsrail'in hani o İbrahim anlaşmalar ya da ne vaat ettiğinden bağımsız olarak dengelenmesi gerektiğine ilişkin bir mutabakat noktasına vardılar. Yani bu mutabakat noktası da bölge ülkelerini bir türlü beraber hareket ederek İsrail'in alanını daraltmaya sevk etti. Türkiye'de bütün bunları görecek bir siyasi akılla diplomatik bir şekilde bunu örüyor ve İsrail'i sınırlandıracak bölgedeki bu boşluğu da sadece kendisi olarak değil bölgedeki ülkelerle beraber doldurma gayretini de ikna edici bir şekilde bölge ülkelerine gösterdiği için bölge ülkelerinin Irak kalkınma yolu örneğinde ya da Suriye'de olduğu gibi bütünlüğünü de ya da İran savaşında olduğu gibi bütünlüğünü gözeten bir hattan baktığını da göstererek bu artan özgül ağırlığıyla İsrail'i sınırlandırmaya diğer taraftan da bölgedeki problemleri aşmaya gayret ediyor. İşte Suriye sahası biz terörsüz Türkiye'den bahsettik. Terörsüz bölge kavramı ile beraber değerlendiriyor Türkiye. Bunu aynı zamanda terörsüz bölge kavramına taşımak istediğini söyledi. Bu da sadece konuştuğumuz PKK ile sınırlı olmayan bir çerçeve çiziyor. Biraz önce konuştuğumuz gibi o devlet dışı aktörlerin bunlar içerisinde muhtelif silahlı yapılar, terör örgütleri de var. Tasfiyesi sürecini de beraberinde değerlendiriyor. Bu okumasını bununla birleştirmek suretiyle bunun aynı zamanda Suriye, Irak ve Lübnan'ın da ayağa kalkmasını temin edecek bir çerçeve sunduğunu görüyoruz. Bunların bu ilişkileri, bu ülkelerle ilişkileri yakın düzeye getirdiğini de

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Ülkede yağış az noktada var. İstanbul'da Poyraz hafifliyor. Sıcaklık 31 derece. Bursa 33 derece. İç Anadolu güneşli. Poyraz sert. Sıcaklık Ankara'da 30 derece. Ege'de karayel, sahillerde çok sert. Denizli ve Muğla'nın Denizli'ye yakın ilçelerinde sağanak geçişi olacak. İzmir 34 derece. Akdeniz'de Isparta, Burdur, Mersin'in iç kesimlerinde gün içinde gök gürültülü yağış etkili. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Antalya'da 38 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca sağanak geçişi sürüyor. Sıcaklık sahil hattında 26-27 derece. Doğuda Ardahan, Kars kesiminde de yağmur var. Erzurum 27, Malatya açık 33 derece. Güneydoğu'da Lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.

0: Saatler 5 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin savunma sanayi ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin artarak süreceğini, ilişkileri geliştirmek için çalışıldığını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin İran-ABD gerilimi ve bölgedeki benzeri çatışmalı süreçlerin sona ermesi için gayret gösterildiğini, barış odaklı diplomatik girişimlerin devam edeceğini ve bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları tasvip edilmediğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Natanz yakınlarında inşa ettiği belirtilen yer altındaki nükleer tesisi yeniden hedef gösterdi. Kazma Dağı olarak bilinen bölgenin çok yakında ve ağır biçimde vurulabileceğini söyledi. Trump'ın açıklamalarını ve iki ülke arasındaki gerilime dair son gelişmeleri NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
1: ABD Başkanı Donald Trump daha önce de PKK'ın adını telaffuz etmişti. Burası yerin epey altında bulunan nükleer bir tesis. Dolayısıyla santrifüjlerin bulunduğu iddia ediliyor. Önemli noktalardan bir tanesi İran açısından. Donald Trump PKK'ın da hareket eden herkesi, her şeyi görüyoruz dedi. Eğer ters bir şey, kötü bir şey olursa, olumsuz bir şey olursa orayı sert bir şekilde vururuz ifadesini kullandı. Bir yandan da tabii Amerikan kamuoyunda tartışılan meselelerden bir tanesi Trump yönetimi yetkililerin İran'la bu savaşı savaş ifadesiyle nitelendirmemesi. Bu da soruldu Trump'a. ABD Başkanı Donald Trump'a eğer bu bir savaş değilse nedir diye. Ben buna askeri çatışma diyorum dedi Trump. Bizim için çok da büyük bir şey değil dedi. Ama savaşta Amerika'nın 18 kayıp verdiği hatırlatıldı. Trump da peki biz Vietnam'da ne kadar süre kaldık dedi. 5 aydır bu çatışmalar devam ediyor. Ve 5 ayda ne yaptık biliyor musunuz? İran nükleer silahlara sahip olamıyor diyerek saldırıları savundu. Ve yaşananları da İran'la Amerika arasında ara ara alevlenen çatışmalar şeklinde tanımladı. Ne dediğinizin bir önemi yok. Büyük başarı elde ettik ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak da Orta Doğu'da başka bir takım alternatif boru hatlarının inşa edilmekte olduğunu söyledi Trump. Hürmüz Boğazı'nın kullanılmaması için benzer bir mesajı uzunca bir süredir aslında son dönemde ABD Maliye Bakanı Scott Bessent de vermişti. Yani Hürmüz Boğazı'nın önümüzdeki 1-2 sene içerisinde Hürmüz Boğazı'na çok ihtiyaç kalmayacağı mesajını vermeye devam ediyor Trump yönetimi yetkilileri. ABD basınından da iki önemli not aktaralım tam da bu konularla ilgili. New York Times'ın haberine göre İran aylardır devam eden bu savaştan kendi askeri gücüne, askeri kabiliyetlerine ilişkin daha iyi bir anlayış, daha iyi bir pozisyona geldiği ifade ediliyor. İstihbarat konusunda, İran'a ilişki istihbarat konusunda bilgi sahibi olan yetkililere göre ve İran habere göre, yetkililere göre bu savaşın ve savaşla birlikte gelen yüksek enerji fiyatlarının Trump üzerinde ve Cumhuriyetçi Parti üzerinde siyasi olarak hasar verici bir etkisi olduğunun farkında, bilincinde ve bu sebeple de en azından Amerika'da yapılacak, Kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar savaşı, çatışmaları devam ettirme niyetinde olduğuna ilişkin bazı değerlendirmeler var.
0: Çin, ABD'den İran bağlantılı yaptırımları kaldırmasını istedi. Pekin yönetimi ABD'ye İran'la bağlantılı oldukları gerekçesiyle Çin vatandaşları ve şirketlerine uyguladığı yaptırımları kaldırma konusunda bulundu. Yaptırımların normal ticari ilişkileri ve küresel enerji arzını olumsuz etkilediği belirtildi. ABD Hazine Bakanlığı 8 Mayıs'ta İran'ın silah alımına aracılık ettikleri ve silah sistemlerine tedarik sağladıkları gerekçesiyle 5 şirketi yaptırım listesine almıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ilk kez Kiev'e gidiyor. Hem Trump hem de Zelenski ziyaretin yarın gerçekleşeceğini duyurdu. Savaşı sona erdirme çabaları için iki ülke arasında mekik dokuyacak olan ekibin ilk durağı ise Moskova olacak. ABD heyeti ilk kez hem Kiev hem de Moskova'yı ziyaret ederek müzakerelere dönme çağrısı yapacak. Görüşmeler için tarih belirlendi.
2: Savaşı bitirmek için teklif yapmak üzere iki harika müzakereci olan Steve Witkoff, Jared Kushner'ı gönderdim. Harika bir iş çıkardılar.
0: Hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ziyareti doğruladı.
3: Bizim önceliğimiz Rusya değil. Bizim tarafımızdan hiçbir hava saldırısı olmayacak ve Rusya da bu görüşmeleri yürütmek için hava saldırılarını durdurmalı.
0: Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner müzakereler için defalarca kez Moskova'da bulundu. Bu ziyarette de ilk durak Rusya olacak. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ziyaret gerçekleştikten sonra gazetecilerin bilgilendirileceğini duyurdu. Bir yıldır süren görüşmelere rağmen henüz 4,5 yıllık savaşın sona ermesine dair bir umut yok. Ancak Rus lider Vladimir Putin, 3 Eylül'de katıldığı ekonomi forumunda barışa dair bir ihtimal olduğunu dile getirmişti. Buna karşın iki ülke arasında saldırılar son aylarda yeniden alevlendi. Rusya, Kiev'de bir mühimmat deposunu vurdu. Deponun Ukrayna gizli servisine ait olduğu açıklandı. Ukrayna ise Rusya'nın Soçi kentinde limanı vurdu.
4: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülüyor. Gökçek'in hem adliyeye gelişinde yaşananlara hem de ifadesinin ardından yaptığı açıklamaya bakalım.
5: Önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok.
6: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla bugün ifade verdi. Gökçek saatler 15.50'yi gösterdiğinde Ankara Adliyesi'ne geldi.
7: Ya üzerime saldırıyorsunuz ya.
6: Gökçek'in sakız çiğnemesi dikkat çekti. Sosyal medyada tartışma yaratan o görüntüye ilişkin AK Parti Ankara Milletvekili olan oğlu Osman Gökçek açıklama yaptı. Babasının şeker hastası olduğunu, ağız kuruluğunu gidermek amacıyla sakız ve çiğneme tableti kullandığını söyledi. Osman Gökçek, Sayın Savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir dedi. Saatler 16'yı gösterdiğinde Gökçek'in ifade işlemi başladı. 2 saat süren ifadenin ardından Gökçek kameraların karşısına geçti. Bugüne dek hakkında yüzlerce soruşturma açıldığını ve hepsinden takipsizlik çıktığını söyledi.
5: Belediye başkanlığına ilk olarak 94'te seçildim. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsünde yakalansın. Ama ben 500 sefer sıçradım. Takipsizlik aldım. Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme de AK Parti iktidarında ve Refah Parti iktidarında geçirdim. O dönemde de bir şey çıkmadı. Üçüncü dönem Mansur Yavaş dönemi. 25 tane inceleme soruşturma geçirdim. Bunun 21 tanesi bitti.
6: Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve Ahmet Gökçek'in eşi Hülya Gökçek'e ait Almanya'da bir şirketin bulunduğu ileri sürülmüş. Bu şirketin sıfır ciroyla milyon euroluk AVM ve daireler satın aldığı iddia edilmişti. Soruşturma o iddia üzerine başladı. Pazartesi günü de Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
4: CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in kız arkadaşı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ardından gelen tepkiler üzerine Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.
6: Öfkeyle bir anda ayağa kalktı. Kadının üzerine yürüdü. Ardından da tekme attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in kadına şiddet görüntüleri büyük tepki çekti. Özlem Şanver fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek Nisan 2026'da mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Söz konusu karar daha sonra 2 ay daha uzatıldı. Şanver'in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi. İkili arasındaki gerginlik güvenlik kamerasına an be an yansırken arbedenin evin içinde de devam ettiği görüldü. Tepkiler üzerine Berhan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Doktor Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada yalan tanıklık suçlamasıyla Doktor Nurettin Demirkol gözaltına alındı. Savcılık Demirkol'un ifadesine soyut beyanlarda bulunmadığı ve suç şüphesi olguları bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebinde bulundu. Hakimlikteki işlemlerinin ardından Nurettin Demirkol tutuklandı. Komedyen Deniz Göktaş'a Ölü Deniz isimli gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Göktaş hakkında 3 suçlamayla iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Göktaş hakkında Ölü Deniz ismiyle yayınlanan gösterisinde sarf ettiği söz ve ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu ve suçluyu övme suçlamalarıyla iddianame düzenlendi. İddianame İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. İlk duruşma 28 Eylül'de. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen ve dezenformasyon yayan 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Duran yazılı mesajında, "Türkiye milli güvenliği hedef alan hiçbir dijital operasyona izin vermeyecektir," dedi.
8: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, son iki ayda milli güvenliği ve toplumsal birliği hedef alan terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 699 sosyal medya hesabına erişim engeli uygulandığını açıkladı. Duran, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekat faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 1335 sosyal medya hesabı hakkında da erişim engeli kararları uygulanmıştır, dedi.
9: Bu süreçte toplam 2034 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli getirilmiştir. Yapılan çalışmalar bir gerçeği açık biçimde ortaya koymaktadır. Terör örgütleri artık yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da organize, koordineli ve sistematik bir şekilde faaliyet yürütmektedir. Sosyal medya ve dijital mecralar, propaganda, manipülasyon, algı operasyonları ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzuru, milli birliğimizi ve kamu düzenini hedef alan bir araç olarak kullanılmaktadır.
8: İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital alanda aynı kararlılıkla sürdürdüğüne dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, "Devletimiz açısından dijital güvenlik, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır," ifadelerini kullandı.
9: Terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekat amacıyla kullanmalarına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak ilgili tüm kurumlarımızla birlikte dijital ekosistemi anlık ve çok boyutlu şekilde takip etmeyi, milli güvenliğimizi, toplumsal huzurumuzu ve birlik beraberliğimizi hedef alan her türlü tehdidi tespit ederek gerekli tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.
8: Dijital alanın sahipsiz olmadığını söyleyen Duran, "Türkiye milli güvenliğini hedef alan hiçbir dijital operasyona izin vermeyecektir," dedi.
0: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda Antalya ve Kayseri'de 4 yeni nesil suç örgütüne operasyon düzenlendi. 42 şüpheli gözaltında. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Güllek sosyal medya hesabından duyurdu. Güllek, "Yeni nesil suç örgütlerine geçit vermeyeceğiz." mesajıyla operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Buna göre Antalya'da 3 ayrı örgüte operasyon düzenlendi. 10 suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen örgüte yönelik operasyonda 32 şüpheli de gözaltına alındı. İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yaptığı tespit edilen bir kişi kendisine ceza yazmak isteyen polisi vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis şehit oldu. Polis ekipleri İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması yapıyordu. Korsan taksicilik yaptığından şüphelenilen bir araç ekipler tarafından durduruldu. Yapılan incelemenin ardından sürücü Ekrem Ağa'nın korsan taksicilik yaptığı tespit edildi. Sivil trafik polisi Mehmet Ali Topatan ceza yazdığı sırada Ekrem Ağa yanındaki silahla önce Topatan'ı vurdu, ardından aynı silahla kendisini de vurarak hayatına son verdi. Olay yerine hemen ekipler geldi. Yaralı polis kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Ekrem Ağa'nın da emekli polis olduğu öğrenildi. Kuzey Kıbrıs'taki feribot faciasının ardından kayıpları arama çalışmaları da devam ediyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, iki kişinin cenazesine daha ulaşıldığını açıkladı. Cenazelerin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını da duyurdu. Böylece faciada can kaybı 12'ye yükseldi, 16 kişi hala kayıp.
10: İki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu.
8: Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında kayıpları arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, cenazelerine ulaşılan iki kadının kimlik tespit çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait olduğu belirlenmiş, ailelerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır ifadelerini kullandı. Üstel ayrıca kazanın araştırılması amacıyla meclise araştırma önergesi sunduklarını duyurdu.
10: Bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
8: Öte yandan batan gemide yaşamını yitiren ve naaşı enkazdan çıkarılan ilk kişi olan İsmail Kurt, Lefkoşa'da toprağa verildi. Şu ana kadar 4 kişinin cenazesi su üstüne çıkarılarak ilgili makamlara teslim edilmiş durumda bulunuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın ardından müsteşarı, bakanlık ve limanlar dairesi müdürlerini de görevden aldı.
0: Girne'de su altında arama yapan ekipler yolculara ait eşyaları da çıkartıyor. O eşyalardan biri de Mahmut Demir'e ait valizdi. İçinden iki çocuğuna getirmek üzere aldığı oyuncaklar çıktı. Hataylı aşçı Nihat Pancar'ın da ailesine sürpriz yapmak için haber vermeden yola çıktığı öğrenildi.
6: Hamile eşini görmek için izne çıktı. Batan gemide ağabeyiyle birlikte kayboldu. Çantasından çocukları için aldığı oyuncaklar çıktı.
11: Eşyalar duruyor. Görüyorsunuz ayakkabılar. Kızların aldığı.
6: Girne açıklarında batan gemide kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Mustafa Demir ve kardeşi Mahmut Demir de kayıplar arasında. 33 ve 28 yaşındaki iki kardeş 3 ay önce çalışmak için Hatay'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. İkisi de ahşap kalıp ustasıydı. 28 yaşındaki Mahmut Demir iki çocuk babasıydı, eşi 5 aylık hamileydi. Yıllık izin alıp ailesini görmek için ağabeyiyle birlikte gemiye bindi. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede ekipler Mahmut Demir'e ait valize ulaştı. Valizin içinden çocuklarına sürpriz yapmak için aldığı oyuncaklar ve hediyeler çıktı.
11: Mahmut Demir'in valizi, içinde çocuklarını aldığı eşyalar duruyor. Görüyorsunuz ayakkabılar, kızlarını aldığı.
6: Demir kardeşlerin gemiye binmeden dakikalar önce birlikte yolculuk yaptıkları arkadaşları tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Batan gemide Hataylı aşçı Nihat Pancar da vardı. 3 ay önce çalışmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. 51 yaşındaki Pancar'ın ailesine sürpriz yapmak için haber vermeden dönüş yoluna çıktığı öğrenildi.
12: En son 10.30'da kızımla görüştü. 10.30'da kızımı aradı. Dedi baba ne zaman geleceksin? Geleceğim dedi inşallah.
13: 30'unda konuştuk ama buraya geleceğini ya da yolculuk yapacağını hiçbir şey söylemedi. Şans eseri haberde gördük. Ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık.
6: Nihat Pancar'ın son anları gemide yolculuk yapan başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kabayeş ailesinin avukatları dosyaya ilişkin yeni taleplerde bulundu. Avukat Abdurrahman Karabulut, 30 hususta başvurularımız oldu, 2-3'ü haricinde diğer bütün başvurularımız kabul gördü dedi.
14: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum, her şey hayır.
9: Plaka tanıma sistemi, HTS ve bas kayıtlarının tekrar incelenmesini, arama çalışmalarına katılan helikopter ve İHA'ların kayıtlarının da dosyaya eklenmesini istediler. Rojin'in kaybolduğu ve cansız bedeninin bulunduğu bölgelerin yeniden araştırılmasını talep ettiler. Kabayeş ailesi avukatları soruşturmaya ilişkin yeni taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.
15: Yaklaşık 30 hususta başvurularımız oldu. 2-3 başvuru haricinde, taleplerimiz haricinde diğer bütün başvurularımız kabul gördü.
9: Soruşturmada gelinen aşamayla ilgili bilgi veren avukat Abdurrahman Karabulut, talepleriyle ilgili etkin bir araştırmanın gerçekleştirildiğini söyledi. Rojin'in konuştuğu kişiler ve konuşmaların içeriğine ilişkin tespitler için sosyal medya platformlarına yazı gönderdiklerini anlattı. Karabulut, adli tıp raporlarında da eksikler olduğunu iddia etti. Savcılıktan DNA incelemelerinin genişletilmesini istediklerini açıkladı.
15: Adli tıp diyor ki, Rojin'in bedeninde iki tane erkek DNA'sı, iki erkek DNA'sı tespit ettik. Evet. Bir yıl sonra da, yani 12 Ekim 2025 tarihinde de tam bir yıl sonra bu iki erkek DNA'sının Rojin'in bedeninin neresinde olduğunun açıklıyor. Sen bunu bilmiyor muydun önceden? Biliyordun. Neden bir yıl sonra açıklıyorsun?
9: Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayeş 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrılmıştı. Bir daha haber alınamayan Rojin'in cansız bedeni 19 gün sonra göl kenarında bulunmuştu.
0: Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı 2026-27 eğitim öğretim yılına geri sayım sürerken alışverişler de hızlandı. Alışveriş tercihinde velilerle üniversite öğrencilerinin tercihleri karşılaştırıldı. Veliler en çok ayakkabı ve giyime, öğrenciler ise bilgisayar ve tablete bakıyor.
6: Anne babanın gözü ayakkabı ve giyimde, öğrencininki bilgisayarda. Bir internet alışveriş platformu 823 veli ve 600 üniversite öğrencisiyle okula dönüş araştırması yaptı. Araştırma veli ve öğrencilerin alışveriş tercihlerinin ayrıştığını ortaya koydu. Velilerin %75'i giyim ve ayakkabı almayı planlarken üniversite öğrencilerinin %35'i bilgisayar ve tablet almayı planlıyor. Aynı ayrım indirim beklentilerinde de görülüyor. Velilerin %60'ı ayakkabı giyimde indirimleri beklerken öğrenciler de ilk sırayı %47 ile bilgisayar ve tablet alıyor. Okul alışverişinin yapılacağı yere karar verilirken fiyat her iki grup içinde en önemli unsur oluyor. Velilerin %59'u, öğrencilerin %62'si fiyatı en önemli kriterlerden biri olarak gösteriyor. Kalite ise velilerde %44, öğrencilerde %48 ile öne çıkıyor. Ürünün uzun süre kullanılabilmesi de hem veliler hem öğrenciler için önemli seçim kriterleri arasında yer alıyor.
0: Okul alışverişinde öğrencilerin tüm gün temas ettiği kırtasiye ürünlerinin güvenlik standartlarına göre üretilmiş olması gerekiyor. Peki fiyatı yüksek ürün güvenli üründür algısı doğru mu? Bunu nasıl anlayacağız? Ayrıntılar haberimizde.
16: Okulların açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Tabii öğrencilerin en önemli konularından bir tanesi de aslında kırtasiye ürünleri. Bu noktada okulların açılmasına kısa bir süre kalınca da veliler kırtasiye alışverişine odaklanıyor. Yanımızda Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci var. Taha Bey, hoş geldiniz öncelikle. Şimdi size şunu sormak isteriz. Veliler bu ürün güvenliğine nasıl dikkat etsinler? Kırtasiyelerden veya farklı noktalardan alışveriş yaparken nelere odaklanabilir?
17: Şimdi öncelikle kırtasiyede biz bir yaklaşık 9 aylık bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Burada ithalatçı, imalatçı, toptancı ve perakendeciler tamamen bu yeni sezona bir bayram havasında hazırlanıyor. Bu hazırlık sürecinde ürünlerimiz testlerden geçip gerekli hangi ürün hangi testlerde yapılacaksa ona göre testleri uygulanıyor. İşaretleme belgesi var. 3 yaşa uygun, 3 yaş altı olup olmadığı ile ilgili uyarılar var. herhangi bir toksik madde içerip içermediği var. İthalatçı kimlik belgesi var, barkodu var. Bu bağlamda gerekli olan bütün şeyi imalatçımız yapmış. Bu ürün Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'de kırtasiye üretimi gelişmiş durumda. Bugün Uzak Doğu'dan sonra en fazla üretimi yapan ülkelerden biri Türkiye. Bu masada gördüğünüz ürünlerin hepsi Türkiye'de üretilmekte. Bu da bizim için bir gurur. Ve sağlık testlerinden geçmiş tamamen güvenilir ürünler, markalı ürünler. Tüketicilerimizi Türkiye'de üretilen markalı ithalatçı kimlik bilgisi olan ürünleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Ürünün fiyatı olarak da bakarsak enflasyonun altında bir oran var. Bugün kırtasiye ürünü yaklaşık bu masada gördüğünüz ürün 7 bölgeden almış olduğumuz fiyatlara göre 2500 TL'ye dolabilmekte. Tabii ki bu ürünün özelliğine ve markasına ve tamamen kullanıma ve sınıfa göre her öğrencinin farklı sınıfı var. Farklılık göstermekte. Ama burada gördüğünüz bu seti yaklaşık 2500 TL'ye ulaşabiliyorlar, alabiliyorlar tüketiciler.
16: Şunu da sormak isterim. Pahalı ürün güvenlidir algısı var. Yani uygun fiyatlı olan bir ürün de güvenli olabilir mi?
17: Bugün fiyatın güvenilir ürünle ilgisi yoktur. Tamamen ithalatçı, imalatçı. Türkiye'de üretiliyor, Uzak Doğu'da üretiliyor, Avrupa'da üretiliyor, önemli değil. Ürünün önemli olan bir kimliğinin olması. Eğer bu ürün kimlikliyse bu ürünün güvenli olup olmadığını bir kere web siteleri üzerinden, bakanlığa soruları üzerinden, bakanlıkla ilgili olan bu hatlar üzerinden o ürün hakkında bilgi alabilirler. Çünkü ürünlerin arkalarında hangi testler uygulandığı var. Bunların bazılarında QR barkodlar oluyor, oraya da girip bakabilirler. Yani bu bağlamda EN71-3 testi yapılmış mı, yapılmamış mı, CE belgesi var mı, yok mu? Bunlar tamamen fiyat algısıyla bir ürünün güvenli olup olmadığı anlaşılamaz. Bir ürün çok pahalı olabilir, teste tabi olmayabilir. Bir ürün uygun fiyatı olabilir, teste tabi olabilir. Burada fiyatla ilgili bir algı sağlık anlamına gelmez.
16: Peki size çok teşekkür ederiz. Yanımızda tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci vardı. Bize okul öncesi güvenli kırtasiye alışverişinin detaylarını aktardı.
0: Meyve sularının üretiminde yeni bir dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı meyve suyu üretimine yönelik yeni usul ve esasları belirlemek için bir tebliğ hazırlıyor. Henüz taslak aşamasındaki çalışmaya göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı artık tamamen yasaklanıyor.
6: Meyve sularında tatlandırıcı yasaklanıyor. Nektarlarda ise tatlandırıcıya şartlı şekilde izin verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından konuya ilişkin tebliğ taslağı hazırlandı. Tebliğ taslağına göre şeker oranı %30 oranında düşürülmüş ürünlerin satışına izin verilecek. Sektör temsilcilerinin görüşüne sunulan düzenleme, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlanmasını amaçlıyor. Güncel mevzuatta Avrupa Birliği mevzuatı arasında meyve sularında bulunabilecek alkol, uçucu asit ve laktik asit miktarı ve oranı gibi farklılıklar bulunuyor. Bakanlık tarafından hazırlanan taslakta şekeri azaltılmış meyve suyu gibi yeni ürün tanıtımları da getiriliyor. Meyve nektarına ne kadar şeker veya bal eklenebileceği ürün türüne göre sınırlandırılıyor. Ayrıca meyve suları sadece doğal olarak bulunan şekerler içerir ifadesinin kullanılmasına izin verilecek. Taslak ilgili kurum ve sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı. Gelen görüşler önce bakanlık tarafından değerlendirilecek ve Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu'nun değerlendirmesine sunulacak. Ardından da tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek.
0: Uluslararası kruvaziyer şirketlerinin ana liman tercihlerinde öne çıkan İstanbul'da turizm sezonu 12 aya yayılıyor. Galata Port İstanbul'dan 2026-27 kış döneminde 51 sefer düzenlenmesi ve 150 bin yolcunun ağırlanması hedefleniyor.
6: Kruvaziyer turizmi 12 aya yayılacak. İstanbul'un canlı bir ana liman olarak konumlanması sağlanacak. Türkiye'de kruvaziyer turizminin merkezi haline gelen mega kent, uluslararası şirketlerin yeni sefer programları ve ana liman tercihleriyle dikkat çekiyor. MSC Cruises'la başlayan düzenli kış seferlerine Aroya Cruises de katıldı. Şirketin İstanbul'u ana liman olarak kullanacağı yeni programıyla Galata Port İstanbul çıkışlı 51 sefer gerçekleştirmesi ve 150 bin yolcunun ağırlanması hedefleniyor. Program kapsamında Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve İskenderiye gibi Akdeniz'deki destinasyonlar yer alacak. Galata Port İstanbul'da kış sezonu kruvaziyer hareketliliği İstanbul tarihinde ilk kez 25 sefer ve 55 bin yolcuyla 2024 yılında başlamıştı. Aruya Cruises'ın yeni seferlerinin eklenmesiyle geçen yıla göre sefer sayısında %143, yolcu sayısında ise 150 bin yolcu hedefiyle %188 artış gerçekleşecek.
0: Nepal'deki sel felaketinde iki işçi hidroelektrik santralinin tünelinden tam 9 gün sonra sağ olarak çıkartıldı. İşçiler Katmandu'da askeri hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Peki bu kadar uzun süre nasıl hayatta kaldılar? Akut kurucularından gazeteci Tanyel Yılmaz NTV yayınında anlattı diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.
18: Daha uzun süreler de var. Yani arşive girince pek daha çok uzun süre sağ kalanlar oldu. Benim çok iyi hatırladığım örneklerden bir tanesi, üstelik çok daha ölümcül bir ortamda, bir Amerikalı albay Bolu'da, 2000'li yılların 90'ların sonuydu galiba. Bolu'da oğluyla beraber, 10 yaşındaki oğluyla beraber kaybolmuştu. Ortalama işte -20 -30 derecelerde 9 gün hayatta kalmayı başarmışlar. Orada bir sel ya da deprem yoktu ama yine bir hayatta kalma mucizesi vardı. Çünkü ısı kaybı, hipotermi gibi bir sorun vardı. Şimdi depremde genellikle biz neyden söz ediyoruz? Bir hayat üçgeninden söz ediyoruz. Hani enkaz sırasında veya deprem sırasında bir hani cenin pozisyonunda kendinizi bu yaşam üçgeni yaratabileceğiniz bir yere saklayın diyoruz. Bu bir çamaşır makinesi olabilir, bir bulaşık makinesi olabilir. Yani enkazın yok edemeyeceği bir küvetin kenara olabilir. Bu tip yerlerde eğer cenin pozisyonunda durursanız öncelikle o hayat yaşam üçgenini oluşturabilirsiniz ve daha az yaralanma riskine sahip olursunuz. Buradaki olay çok başka. Buradaki tünel onların sonu da olabilirdi. Yani tamamen buradaki sel belli bir yerden sonra seli geçiyor, artık toprak kaymasına doğru dönüyor. Çamur akıyor. Selle beraber direkt toprak akıyor. Dolayısıyla eğer bu tünele su olarak girseydi sel, muhtemelen oradaki herkes ölürdü. Ama demek ki selin akış alanı dışarısında kalıyor ve topraklar tünelin girişini kapadığı için daha fazla su girişini de engelliyor. İçeride dolayısıyla hava, bir kere teneffüs edebilecekleri bir havanın olması onlar için birincil yaşama unsuru. Çünkü neye ihtiyacımız var yaşamak için? Havaya ihtiyacımız var. Nefes almadan belli bir süre ayakta kalabiliriz. Onun sonrasında boğularak ölüyoruz. İkincisi su. Ya bir şekilde suya ulaşmış olabilirler. Orada belki kendi tünelde bulunan bir takım malzemeleri vardı, erzakları vardı. Onları kullanmış olabilirler. Ki enkazda veya bu tip afet durumlarında kendi idrarını içerek bile sıvı ihtiyacını karşılayan kazazedelerin olduğunu biliyoruz. Hatta çok efsanevi başka daha vahşi hayatta kalma maceraları da var. Bir futbol takımının işte yüksek dağlara düşen uçağından sonra filmi falan da çekildi. Dolayısıyla insanoğlu adapte olma konusunda çok yetenekli. Zaten bu milyarlarca yıllık süreçte var olabilmesini de buna bağlıyoruz. Bir şekilde insanlar o yaşam üçgenini oluşturdukları sürece hayatları kalma şansını uzatabiliyorlar. Çünkü nefes alabiliyorlar, su bulabiliyorlar. Bu şekilde zaten hani 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta hayatta kalabilirler. Şimdi o bölgede biz Hindistan'daki Ahmedabad depremine gitmiştik o tarihte. Ben hem gazeteci olarak gitmiştim, aynı zamanda bizim akut ekibi olarak da gitmiştik. Oradaki depremdeki süreç başkaydı. Yani orada genellikle evler bizim Anadolu'daki kerpiç evler gibiydi ve böyle çok hani enkaz altında ezilerek ölen çok yoktu. Genelde boğularak ölüyordu insanlar. Ve Hintlilerin bu işte reenkarnasyon inancından ötürü de hani onun kaderinde var diye kabul edip, hatta yani bir iki şeyle kazısalar topraktan çıkarabilecekleri aile fertlerini çıkaramadıkları pozisyonlara da tanık olduk. Bunları da dinledik, duyduk. Oradaki durum başkaydı. Şimdi bu Nepal'deki olay bir kere yüksek bir yerde meydana geliyor. Nepal zaten aşağı yukarı 4000-5000'lerde bir ülke. Ve buzuldan gelen bir şey. Yani böyle bir ne yaptık? Karabük'teki sel faciasına müdahale ettik geçmişte 90'lı yıllarda, hatırlıyorum. Ama böyle bir şey değildi yani. Bu başka bir şey. Bunu sadece sel demek doğru değil. Bu afetin başka bir adı olması lazım. Yani bence sel olarak geçiyor ama bu sadece sel değil. Orada Eğer iki kişi hayatta kalmayı başardıysa başkaları da kalabilir. Ama tabii burada psikolojik faktörler devreye giriyor. Oradaki işçilerin sağlık, fiziksel koşulları devreye giriyor. Fizik olarak güçlü olmaları, sağlıklı olmaları, akciğerlerinin, böbreklerinin iyi çalışması bunlar çok önemli şeyler. Tabii doktorlar, hekimler daha sağlıklı bilgilerler bu konuyla ilgili olarak ama eminim oradaki anlaşılan labirente benzer bir tüneller sistemi var oradaki santralin orada. Eminim başka yerlerde de başka insanları bulma şansları olacaktır arama kurtarma ekiplerinin. Yeter ki o insanların hani mental olarak ve fiziksel olarak kurtulmak için mücadele etmekten vazgeçmemesi lazım.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
20: Ülkede yağış az noktada var. İstanbul'da Poyraz hafifliyor. Sıcaklık 31 derece. Ankara açık 30, İzmir 34, Bursa 33 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık. Rüzgar Balıkesir, Çanakkale çevresinde daha sert esiyor. Edirne 32, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli. Poyraz sert. Sıcaklık öğle 28-30 derecelerdeyken, gece ise Kayseri ve Sivas'ta 12-13 dereceye iniyor. Ege'de karayel sahillerde çok sert. Denizli ve Muğla'nın Denizli'ye yakın ilçelerinde sağanak geçişi olacak. Manisa 34, Muğla ve Denizli 35, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de Isparta, Burdur, Mersin'in iç kesimlerinde gün içinde gök gürültülü yağış etkili. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca sağanak geçişi sürüyor. Sıcaklık sahil hattında 26-27 derece. Doğu'da Ardahan, Kars kesiminde de yağmur var. Erzurum 27, Malatya açık 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.
19: Hava durumu. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
21: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
19: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
22: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
19: Masallardan romanlara.
23: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
19: Çocuk şarkılarından operaya.
24: Bir opera eserinde bu kadar büyük sükse yap. Bu kadar övgüyle bahsedilmesi.
19: NTV Radyo'da tarihten bugüne kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
25: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdi.
19: Balede.
26: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
27: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
19: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyda.
0: Geçtiğimiz hafta kuşların gagasının bize anlattıklarını konuşmuştuk Kerem'le. Örnek vermek gerekirse ağaç kakan, gagasını hem ağacı oyarak yuvasını yapmak, hem ses çıkararak yerini bildirmek, hem de beslenmek için kullanıyor dedik. Flamingo dedik mesela, gagasını suyla dolduruyor, suyu süzüp dışarı atıyor, içindeki mikro deniz canlılarını yutarak besleniyor dedi Kerem. Çapraz gaga örneği verdik. O da gagasının ucundaki biri sağa biri sola dönük kancayı cımbız gibi kullanarak tohumları kolayca çıkarıyor. Pelikan dedik, başka kuşlar dedik. Bol bol gaga konuştuğumuz bir bölüm oldu. Bir kuşun gagasına bakarak hayatıyla ilgili neler tahmin edebiliriz diye sordum. Gaganın biçimi, rengi değişir mi diye sorduk. Rengi neyi gösterir dedik. Geçtiğimiz bölümü kaçırmayın derim ben. Nasıldı sence Kerem geçen bölüm?
1: Evet, arada böyle konuları ele almaktan çok keyif alıyorum. Çünkü gerçekten kuşları izlerken kuşları da anlamak, onların nasıl yaşadığını, nasıl adapte olduğunu biraz kavramak çok faydalı ve keyifli oluyor. O zaman gördüğümüz kuşla ilgili daha fazla anlam çıkarabiliyoruz. Keyifli oldu ve zaten bölümde de devam edeceğiz gaga konuşmaya. Ama ben hemen öncesinde sana klasik sorumu soruyorum. Yaz, son zamanlarda ne yaptın, neler gördün?
0: Ben geçen hafta da haberini vermiştim aslında. Çamlıca'da yırtıcı kuş gözlemi var. Her hafta sonu Kasım'ın 1'ine kadar Sinan Talipoğlu önderliğinde. Çamlıca da bana yakın. O yüzden İstanbul'da oldukça oraya gideceğim demiştim Kerem. Biz de bu hafta 30 kişiydik. Pazar günü 37 tür gördük. Ve gerçekten birkaç sayıyı söylemek istiyorum. Çünkü dinleyicilerimiz inanmayabilir ne kadar kuş gördüğümüze. En hani öne çıkan mesela 550 akkarını ebabil gördük. 70 ebabil, 35 boz ebabil, 697 leylek. Kara leylekler gördük, yılan kartalları gördük, arı şahinleri gördük. Sana da yolladım gözlem kaydımızı. En ilgini çeken kuş ak kuyruklu kartal diye düşünüyorum. Çünkü bir genç Osman diye bir kuş gözlemcisi, çok küçük, ona gösterdiler. Bir yere oturttular onu ve değişik bir kuş geçiyor diye hepimizi uyardı tepeden. Dürbünü de vardı. Hepimiz böyle, herkes ona şapka çıkardı. Vay, sana bir şey ısmarlayacağız diye. Herkes çok yükseldi ak kuyruklu kartala. Neden bu kadar yükselindi diye ben sana sormak istiyorum.
1: Ak kuyruklu kartal Türkiye'de 15-20 tane çiftten oluşan küçük bir nüfusu olan bir tür. Aslında bayağı bir azalmış. Son zamanlarda tekrar geçmişte kaybettiği alanları kazanmaya çalışıyor. En büyük kartallardan K kartalın en yakın bir boyu var. Amerika'da kel kartal ya da veya ak başlı kartal diye bilinen bu Amerika'nın Dazlak kartalının zaten kuzenidir kendisi ve ondan da iki kat daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Balıkla besleniyor. Suya dalmıyor ama suya patilerini sokup, pençelerini sokup balığı sudan çıkarabiliyor. Değerli bir tür. Korunması adına çok çalışma yapılmış bir tür. Almanya'nın da logosu, orada da çok büyük koruma çalışmaları olmuş bir tür Avrupa'da. Dediğim gibi Türkiye'de de ulusal ölçekte soyu son derece dar, soyu diyelim, sayıları, popülasyonu düşük bir tür. Onun için çok heyecanlandırıyor bizi. O gördüğün kuş muhtemelen Balkanlarda, Bulgaristan veya Romanya'nın Karadeniz kıyılarındaki üreme alanlarından büyümüş, orada yumurtadan çıkmış, büyümüş bir birey olabilir. Ve onlar kışın Türkiye'ye geliyorlar, bazıları kalıp yerleşiyorlar.
0: Teşekkürler, açıklamış oldun bana da. Ben de çok heyecanlanmıştım ama bu kadar detaylı bilmiyordum. Peki sen nerelerdeydin Kerem, sen ne gördün?
1: Ben bugün itibariyle Türkiye'ye dönüyorum ama daha önce Kanada'dayım. Yani bu haftayı Kanada'da geçirdim. Balkona dün bir anda karşı apartmanın yırtıcının tünemiş olduğunu fark ettim. Hemen koştum, dürbünle baktım. Çok sırtı siyah geldi, anlam veremedim. Tanıyamadım, kafasını göremedim çünkü. Daha sonra hemen teleskobu kurdum, fotoğraflarını da çektim ve gerçekten şaşırtıcı değil ama sevindirici bir tür. Gökdoğan gördüm gene.
0: Tam Gökdoğan diyecektim. Çünkü Gökdoğan deyince aklıma direkt sen geliyorsun ve böyle gökdelenlerde, her yerde bir Gökdoğan görebiliyorsun. Çok güzel. Seninle de daha önce Gökdoğan'ı çok konuşmuştuk.
1: Ben de onu düşünüp durdum bazen, acaba daha mı az, daha harekete mi geçmeliyim, fazla mı tembellik yapıyorum diye, ama apartmanlardan, Şişli'deki ofisimden, ondan sonra evimden, ondan sonra daha önce Güney Amerika'da, Ekvador'da yaşadığım zaman Ekvador'daki evimden, burada arkadaşımın evinden, buradan bankaya doğru bisikletle giderken yolda gördüğüm apartman bloklarının üzerinde, şimdi balkonumdan devamlı Gökdoğan görüp duruyorum yani. Galiba onlara baktığım için, bir de görmesi de seçmesi de kolay. Ama yalnız değilim, biliyorum. Çok fazla şehir kuşçusu var. Gökdoğan peşinde olan ve gökdoğanları iyi bilen, benden daha iyi bilenler de vardır.
0: Türkiye'de var mı? Ben bir seni biliyorum Kerem, gökdoğancı.
1: Var var, bence. Ben zaten hani Gayet ilgili insanlar var. Şaşırtıyorlar beni. Türkiye'deki kuşçular çok kapasiteli, çok iyiler. Yani burada da karşılaştırıyorum. Gerçekten çok iyi bir kuşçu nüfusu var. Birbirlerini
0: Evet.
1: de çok gaza getiriyorlar. Birbirlerini de çok geliştiriyorlar. Gerektiğinde de eleştiriyorlar hani tanımlar konusunda. Motive edici, hem kapsayıcı, hem kucaklayıcı, hem diğer taraftan da zorlayıcı ve ittirici bir ortam var yani. Türkiye'deki kuş gözlem ortamı bence çok iyi.
0: Evet, ben de Çamlıca'da onu tekrar gördüm. Bir de kuş gruplarında görüyorum. Yani gerçekten birçok grupta varız ve çok aktif konuşuyor herkes. Her gördüğü kuşu söylüyor. O zaman bu haftaki bölümümüze geçelim mi yavaştan?
1: Haydi geçelim.
0: Şu an duyduğunuz kuş dünyanın en meşhur kuşlarından biri gibi gelmeyebilir. Gösterişli tüyleri olmayan bir kuş, devasa bir kuş değil. Ötüşü, şarkısı da belki ilk dinleyişte aklınızda kalmayacak bir tür diyebiliriz. Ama bu küçük kuşların hikayesi, yaşamın nasıl değiştiğini anlamamızda çok büyük bir rol oynamış aslında. Rotamızı bugün Pasifik Okyanusu'na, Galapagos Adaları'na çeviriyoruz Kerem'le. Bugün Darwin ispinozlarının gagalarına bakacağız, ötüşlerini dinleyeceğiz ve şu sorunun peşine düşeceğiz. Bir kuş bize evrimi nasıl anlatır? Ama önce en başa dönelim diyorum Kerem. Darwin ispinozları dediğimiz kuşlar kim? Neden onlara Darwin ispinozları diyoruz?
1: Darwin ispinozları Güney Amerika'da Ekvador'un açıklarında bulunan ve Ekvador'a bağlı olan Galapagos adalarında yaşayan bir grup küçük ötüşçü. Sayıları 15-17 civarında son taksonomik güncellemeye göre biraz daha artmış olabilir. Son küçük bir tane daha tür eklenmişti galiba. Ve çoğu bunların küçük, serçe boyunda, serçe gibi kalın gagalı, yerde veya ağaçlarda yaşayan türler. Çok ilginç bir bilgi söyleyeceğim. Aslında Darwin ispinozları, ispinoz değiller, son bir taksonomik revizyonla Güney Amerika'dan gelen tohumcuların akrabası olduğunu ve tohumcuların da Tangara familyasına ait olduğu ortaya çıktı. Fakat isimleri ispinozlar, yani ispinozlar familyasına değiller. Böyle bir küçük bir uyarı yapayım hemen çok ilginç bir şekilde.
0: Evet, iyi ki bu uyarıyı yaptın. İkinci sorumda biraz cevabını seninle konuştuğum için biraz biliyorum. O da enteresan. Darwin 1835'te Galapagos'a geldiğinde bu kuşlarda ne fark ediyor diye sormak istiyorum.
1: Şimdi Darwin çok çalışkan bir doğa bilimci. Çalışkanlık doğa bilimcide nasıl oluyor? 1800'lerde, 1850'lerden bahsediyoruz. Bir gemide yaşıyor. Zor koşullarda. Yemekler, tuvalet, ayakta durmak her şeyi zor. Ondan sonra ikincisi elindeki malzemelerle yakaladığı, bulduğu kuşları o zaman bilim insanları öldürüyorlar ve tahnit ediyorlar. Yani dolduruyorlar. Darwin de Galapagos'ta kusursuz bir şekilde çalışıyor. Devamlı olarak sahaya çıkıyor. İşte gemideki diğer bilim insanları, işte jeologlar, coğrafyacılar falan sahaya çıkıyor. Ve yakaladığı, öldürdüğü, bulduğu kuşların hepsini alıyor. Özenle onları o zamanki kimyasalları kullanarak tahnit ediyor ve muhafaza ediyor. Daha sonra da onları büyük çerçeveli kutular içinde depoluyor, istifliyor ve gemilerin zincirinden oluşan bir kargo sistemi var o dönemlerde. Kargo ile Londra Doğa Tarihi Müzesi'ne geri yolluyor. Yani oraya yolluyor. Bu arada Darwin çok çalışmış. Yani Darwin de Galapagos'a geldiğinde "Aa, ben burada bilmem ne keşfettim." dememiş. Oturmuş. Sadece ne bulduysa onları özenle etiketlendirmiş. Nerede ve hangi tarihte bulduğunu belirtmiş. Notlarını yazmış. Kusursuz bir şekilde, daha sonra incelenecek şekilde, bozulmayacak şekilde tahnit olarak oluşturmuş, paketlemiş ve Londra Doğa Tarihi Müzesi'ne yollamış. Aslında burada hiçbir şey fark etmemiş.
0: Evet, bu kısım çok ilginç. Peki Darwin'in göremediği ya da o sırada fark etmediği şeyi bilim insanları daha sonra nasıl fark ediyor? Yani bu gözlem notlarından kaynaklanarak fark ediyor diye anlıyorum senin çok çalıştığından bahsetmenden ötürü.
1: Evet, yani Darwin bunları koyuyor ve daha sonra müzeye getirdiği zaman bunları yan yana karşılaştırıyorlar. O zamanki en temel bilim dallarından biri karşılaştırmalı zooloji. Yani işte atın niye tek ton yağı var, ineğin niye iki tane var, kuşun kanadı ile yarasanın kanadı arasında nasıl fark var? Bunun gibi devamlı insana karşılaştırıyorlar. Bu şekilde açıklamaya çalışıyorlar. Şimdi ispinozları yan yana dizmiş. Küçük gagalası var, orta gagalası var, büyük gagalası var. Bir de onları not almış. Bunlar ağaçta yaşayanlar, buradan yerde yaşayanlar. Hemen bir parantez açıp şimdi Darwin ispinozlarının tür isimlerini okuyacağım yaz. Hazır mısın?
0: Hazırım, ben de bilmiyorum, merak ettim.
1: Son derece ilginç. Şimdi başlıyorum en baştan. Önce yeşil ötleyen ispinozu var ve gri ötleyen ispinozu var. Bu ispinoz çok küçücük kadagası olmuş, böceklerle beslenmeye başlamış. Onun için ötleyen ispinozu. Sonra vejetaryen ispinoz var bir tane. Arkadan ağaç kakan ispinozu, büyük ağaç ispinozu, ortanca ağaç ispinozu, küçük ağaç ispinozu, mangrove ispinozu diye bir grup var. Sonra yer ispinozları geliyor, en ünlüleri. Onların cins ismi de Geospiza. Yer ispinozu demek zaten Yunanca. Küçük yer ispinozu, büyük yer ispinozu, vampir yer ispinozu, Genovesa yer ispinozu, keskin gagalı yer ispinozu, kaktüs ispinozu, ortanca yer ispinozu, büyük kaktüs ispinozu, Genovesa kaktüs ispinozu. Hepsi de simsiyah, hepsi de birbirine benziyor. Hepsi de serçeye benzeyen toparlak küçük kuşlar.
0: Nasıl bu kadar peki farklı isimlendirilmiş?
1: Şimdi evet, Darwin'e geri gelelim. Darwin oturmuş bunların hepsini yan yana dizmiş, bakmış, demiş ki bu böyle böyle falan, ne kadar ilginç. Onun gagası büyük, onun gagası küçük. Ondan sonra bir ekonomist arkadaşıyla tartışırken Londra'da aristokrat bilim insanlarının buluştuğu ve böyle sohbet ettiği bir yerde Charles demiş, sen bunlara baktın da acaba bu hayvan öbür hayvan o adada olduğu için, öbür hayvan da daha fazla kalın tohumları yediği için, küçük tohumları yemek için daha ince kakılı olmaya doğru değişim yaşamış olabilir mi gibi bir soru soruyor. Darwin de böyle olabilir falan gibi cevap veriyor. Sonra eve geliyor, bir dakika ya diyor. Gerçekten burada bir hikaye var diyor ve bunun üzerine düşünmeye başlıyor. Ve o sırada evrim teorisini geliştirirken Darwin ispinozlarındaki değişimi anlamaya çalışıyor. Ve oradan ilerliyor ve bayağı sonucu buluyor. İstiyorsan hemen sonucu anlatayım nedir?
0: Olur tabii.
1: Şimdi konumuz gagalar, kuş gagaları. Gagalar şu şekilde. Şimdi bu kuşlar Anakara'dan geliyorlar. Yani 3 milyon yıl önce galiba Güney Amerika'dan Anakara'da yaşayan tohumcular var. Çok ilginç bir şekilde yaz. Ekvador'da yaşarken bunların ata türü olan türü gördüm ben. Ama o zaman bunun ata olduğunu söylemiyorlardı. Bunu bilmiyorduk biz. Çünkü bir Galapagos ispinozları vardı. Anakara'da da tohumcular vardı. Bunların arasındaki bu bağlantı bilinmiyordu ya da ben bilmiyordum. Sonra öğrenince ha dedim, tamam, yani Anakara'dan o adalara yerleşen ilk göçmenin kim olduğunu biliyorum dedim. Hani o ilginç oldu. Şimdi göçmen kuşlar geldiği zaman bir adaya geliyorlar. Tabii ki Anakara'ya, en yakın adaya. Orada ne tohum buluyorlarsa onu yemeye başlıyorlar. Fakat iki boy tohumlar. Bir küçük tohumlar, bir de büyük tohumlar var. Biraz basitleştirerek anlatıyorum. Şimdi daha küçük gagalılar o küçük tohumlarla daha iyi besleniyorlar. Büyük gagalılar büyük tohumla besleniyor. Orta gagalılar çok verimli beslenemediği için hem çok çoğalamıyorlar, hem uzun yaşayamıyorlar, hem de yavrularını çok iyi besleyemiyorlar. Dolayısıyla orta gagalılar zaman içinde nüfustan azalıyor. Geriye küçük ve büyük gagalılar kalıyor. Onlar da birbirlerini artık tanımaz oluyorlar. Çünkü ayrı dünyaların insanı. Hani biri 5. katta yaşıyor, öbürü 1. kattaki dükkanda çalışıyor. Dolayısıyla bir noktadan sonra bir bakıyorlar, ayrı tür oluyor. Ve sonra bu öbür adaya geçiyorlar. Sonra öbür adaya geçiyorlar. Adalar da böyle bir derenin üzerinden, taşların üzerinden sekercesine geçtiğini düşün. Kuşlar için hepsi bir basma taşı, sıçrama taşı. Her bir adaya geldiğinde tekrar yeni bir hayat yaşıyorlar. Tekrar yeni tohumlarla tanışıyorlar. Onlara adapte olmaya çalışıyorlar. Yani muazzam bir zorluk var burada. O sırada işte bu yer ispinozları oluşuyor, ağaç ispinozları oluşuyor. Büyük, orta, küçük, bilmem ne adası, şu adası, bu derken 15-17 tür oluşuyor.
0: Peki doğal seçilime de geçelim mi biraz? Yani bir ispinozun gagası üzerinden bunu anlatabilir miyiz?
1: Bu ispinozun gagasından anlatabileceğimiz çok büyük bir çalışma var. Peter ve Rosemary Grant isimli bir çift. Herhalde 50 yıl Galapagos'ta yaşıyorlar ve 50 yıl boyunca ispinozların yaşadığı adalara gidiyorlar. Tüm ornitologların yaptığı gibi ağ kuruyorlar, kuşları yakalıyorlar, ondan sonra ve halkalıyorlar, gagalarını ölçüyorlar ve bir tane kan örneği alıyorlar. Muazzam bir çalışma. Şimdi bu çalışmada çok ilginç bir şey oluyor. Küçük bir adada deney yaptıkları, izleme yaptıkları küçük bir adada 1977 yılında böyle yeşil olan bir yamaç kupkuru oluyor. Bütün küçük tohumlu bitkiler yok oluyor ve büyük tohumlu bitkiler sadece hayatta kalıyor. Bu arada popülasyonun %80'i ölüyor. Muazzam bir kuraklık. Kuşlar ölüyor yani.

0: büyük oluyor.
1: Ve sonuçta kaka ortalaması 10'a kadar çıkıyor. Yani Peter ve Rosemary Grant genetik değişimi, kaka boyundaki değişimi 4 yıl içinde tespit ediyorlar. Yani 4 yıllık muazzam kuraklık nedeniyle kuşların değişimi oluyor. Sonra yağmur dönemi geliyor. Ama yağmur dönemi geldikten sonra kuşların gagaları eski boyuna geri dönüyor. O direnç sağlamış olan bireyler kalıyor. Şu anda ortalaması 10 milimetre. 9,5 değil. Evrimi
2: Enteresan.
1: bizzat görüyorlar yani.
2: 4 senede, yani bir kuraklık
1: 4
2: gerçekten
1: senede.
2: birkaç nesil içinde bir kuş popülasyonunun gaga özelliklerini değiştirebiliyor. Bunu görüyoruz. 9,5'tan
1: Çıkıyor.
2: 10'a
1: Ufak bir
2: çık.
1: fark ama bu
2: Evet.
1: her şeyi açıklıyor. Mekanizmayı açıklıyor. Ve bu kuraklıkta popülasyon %80'i ölüyor yani.
2: Evet, o saydığın 17 türden peki düşüş var mı? Orada öyle bir çalışma var mı?
1: Şimdi bu çalışmalarda böyle her bir tür için bunu ispatlamaya bakmıyorlar. Özellikle mekanizmayı anlamaya çalışıyorlar. Bunların hepsi çok emek gerektiren bir şey. Ben Peter ve Rosemary Grant'in bütün yayınlarını ve onun kitaplarını ya da popüler kitaplarını okumadım ben. Hep böyle ucundan biraz dokundum. Aslında okumak lazım. Ama benim bildiğim kadarıyla en azından 3-4 değişik ispinozda çalışıyorlar diye hatırlıyorum.
2: Peki Kerem, ya biz şimdiye kadar hep gagalarına baktık. Dinlersek ne olur? Yani Darwin ispinozlarının ötüşleri de bize evrim hakkında bir şey anlatıyor mu? Onu da merak ediyorum.
1: Çok ilginç bir şekilde cevap vereyim. Gerçekten fazla bir şey anlatmıyor. Ötüşler aynı adalarda birbirinden farklı olabiliyor. Fakat ayrı adalara gittiğinde ötüşleri de kendi arasında değişiyor. Ötüş özellikle bu benzer farklı gaga boyları olan birbirine benzeyen türlerin birbirinden ayrı olduğunu anlamaları için çok kritik bir mekanizma. Yani gene çaprazlaşmayı ve melezleşmeyi engelleyici bir mekanizma. Yani sen bir dil konuşuyorsun, karşıdaki başka bir dil konuşuyor. Onun sana ötüşü cazip gelmiyor. Ama senin akraban ya da senin soyundan gelen birisinin ötüşü sana daha cazip geliyor. Seni yani dişi erkeği uyarıyor ve çift yapmaları, çift oluşturmalarına doğru onları teşvik ediyor bu ötüş. Gaga boyu çok kritik çünkü hayatta kalmalarındaki en kritik konu gaga boyu. En büyük farkı da gaga boyunda görüyoruz. Darwin ispinozları zaten çok böyle görsel olarak veya işitsel olarak çok cezbedici, çok ilginç hayvanlar değiller. Bir papağan değiller, yeşil değiller, mavi değiller. Gerçekten toprak veya lava rengi yani siyah veya kum renginin arasında böyle kalın gagalı küçük serçeye benzeyen küçük kuşlar. Yani serçe yanında dünyanın en güzel kuşu gibi gözükebilir yani öyle diyeyim.
2: Peki son soruma geçmek istiyorum. Bugün Darwin ispinozları hala evrimleşmeye devam ediyor mu?
1: Devam ediyor. Bu 1977'deki olaylar devam ediyor. Biliyorsunuz küresel iklim değişikliğinin etkilerinden biri de El Niño olaylarıdır. El Niño ve La Niña bu Pasifik deniz akıntılarındaki değişimler çok büyük sonuçlara neden oluyor. Bu yılda Ekim, Kasım, Aralık ayında Meksika'dan Peru'ya kadar olan Pasifik kıyısında çok büyük fırtınalar ve hortumlar bekleniyor. Belli yerlerde yağış, belli yerlerde de kuraklık bekleniyor. Dolayısıyla bunların hepsi bu türlerin hepsini etkiliyor. Yani devamlı etkilenecek. Yani özetle şöyle, kuşların elleri ve başka şeyleri olmadığı için gaga boyu çok belirleyici bir şey. Ve aslında gaga boyu farklı olan türlerin de birbirinden ayrı gruplara ait olduğu düşünülüyordu eskiden. Hayır, aynı küçük bir gaga boyundan türeyen bir grup hayvan çok farklı gaga boylarına sahip olabiliyor. Yani martılarda da öyle. Bazen gagası çok iri ve kalın, bazılarının küçücük. Gaga her şeyi belirliyor. Onun için kuşların gagalarına bakmaya devam etmeliyiz.
2: Ağzına sağlık Kerem. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Geçtiğimiz hafta da kuşların gagalarını konuşmuştuk. Bu hafta da gagalara devam ettik. Darwin'in ispinozlarını konuştuk bu sefer. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
3: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor, anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
4: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
3: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. çağdaş dans, güncel sanat.
0: Siz yoksanız sanat da yok.

0: Radyoda sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
1: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
0: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. NTV Radyo. Saat

0: Günaydın, saatler 6 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tanker yardım talebinde bulundu. 96.544 ton ham petrol yüklü Rusya bayraklı Pioneer 1 isimli tanker Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebi üzerine Nene Hatun acil müdahale gemisi ve kurtarma 16 römorkörü bölgeye sevk edildi. Acil müdahalenin ardından tanker demirletilerek emniyete alındı. İstanbul Silivri'de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu çalışmaların 3. gününde bulundu. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları da bir yandan sürüyor. Alsu gemisinin tutuklanan kaptanlarının ifadeleri de ortaya çıktı. Kaptanlar Tuğberk İmamoğlu gemisinin kusurlu olduğunu savundu.
1: Alsu gemisiyle çarpışan ve ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri 3. gününde tespit edildi. Batan gemiyi Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi sonar tarama yaparak buldu. Çalışmalara kıyı emniyeti ekipleri, sahil güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateynler katıldı. Alsu'nun kaptanı Ahmet Eraslan ve 3. kaptan Murat Evciman taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. İfadeleri ortaya çıkan kaptanlar Tuğberk İmamoğlu gemisinin kusurlu olduğunu savundu.
2: Gemi kazasının yaşandığı saat diliminde istirahatteydim. Kaza sırasında 3. kaptanımız Murat Evciman görevdeydi. Biz Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bizim gemimize çarpmıştır. Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır.
3: Kazanın meydana geldiği esnada 3. kaptanı olarak geminin kumandası bendeydi. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi birden rotasını benim üzerime doğru çevirdi. Telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde seslendim.
1: Silivri sahilinde kurulan kriz masasında ise kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.
4: Gemide bulunan aşçı başı Abdülbaki Mirzalı'nın kardeşiyim ben. Acımız var, bunun farkındayız. Ama acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var. Sağ bulunacağını düşünüyoruz. Ümidimiz o yönden.
5: Abdülbaki Mirzaoğlu Aşçıbaşı'nın oğluyum. En son babamla ne zaman konuştuk? Olayın yaşandığı gece akşam saat 8.30 yani 20.30 civarı, 20 civarı konuştuk.
6: İsmim Süreyya, Nida Edirman'ın kızıyım ben. Güverte dosturması diye geçiyor ünvanı. Durumu kabul edip hani kabullenişe mi geçmeliyiz? Umut katıp daha da mı beklemeliyiz? Bilemiyorum.
1: Gemideki kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.
0: Girne'deki gemi faciasında kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için Honduras'tan aldığı ifade edildi. Peki her ülkeden alınan ehliyetle gemi kaptanı olunur mu? Kurallar nasıl?
1: Ehliyetinin süresi bitti, 10 yıl ara verdi. Girne'deki gemi kazasına ilişkin bilirkişi tarafından yapılan açıklamada Kaptan Mustafa Öz'ün ehliyetini Honduras'tan 3.500 dolar yani yaklaşık 170 bin liraya aldığı belirtildi. Bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından denk kabul edildiği, bu anlamda bir yasal sorun bulunmadığı kayıtlara girdi.
7: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ben kendi gemilerimde Honduras gemi adamı cüzdanına sahip kaptanları çalıştırabilirim diyor. Bu ne anlama geliyor? Sorgusuz sualsiz olarak bu Honduras ehliyetine sahip gemi kaptanları bu bayrak devletlerinde çalışabiliyorlar. 3.500 dolar, 5.000 dolar şeklinde ücretleri ödeyerek bunlara herhangi bir eğitime tabi olmadan alabiliyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum, mesela Panama ve Liberya şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin gemi adamları cüzdanlarına aynı seviyedeki cüzdanları ben veririm diyor. Ama bazı ülkeler diyor ki senin hiçbir ehliyetin olup olmamasına bakmaksızın ben diyor verdiğim para karşılığında bunu sana sağlarım diyor. Mesela geçmiş yıllarda bir tane beraber çalıştığımız gemide çalıştığımız bir aşçıbaşım beni arayıp şey dedi. Süvarim dedi, ben de artık sizin gibi kaptan oldum dedi. Nasıl oldun dedim, işte para verdim dedi.
1: Türkiye'de kaptan olmak kolay değil. Bir dizi sınava giriliyor ve stajlarla birlikte belli bir mertebeye gelene kadar denizde uzun süre çalışma şartı var.
7: Türk gemi adamı cüzdanı, beyaz liste dediğimiz dünyanın her yerinde değer gören gerçekten çok değerli bir gemi adamı cüzdanı. Siz üniversiteden mezun oldunuz ve uzak yol vardiya zabiti oldunuz. Uzak yol vardiya zabiti olmadan önce zaten bir yılınızı stajda gemide geçiriyorsunuz. Daha sonra yaklaşık 36 ay hizmet ediyorsunuz. 36 ay hizmet etmek demek, yani yılda yaklaşık 6-7 ay gemiye çıksanız, yani nereden baksanız en az 6 yıl uzak yol vardiya zabiti olarak 6-7 yıl çalışıyorsunuz.
1: Türkiye'de Honduras, Mozambik gibi ülkelerden alınan kaptan ehliyetleri hemen kabul edilmiyor ve onay şartları bulunuyor.
7: Bunu ülkeler kendileri beyan ediyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, işte ben Honduras, Cook Island, işte Panama, işte Liberya gemi adamları cüzdanlarıyla gelen kaptanları kendi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklı gemilerinde çalıştırıyorum diyebilir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti bu konuda çok sıkı tedbirler uyguluyor. Yani siz Türk bayraklı gemilerde Honduras, sadece benim işte Honduras ehliyetim var, kaptanlık yapabilir miyim şeklinde gelenler zaten çalışamıyor.
0: Kıbrıs'taki gemi faciası sonrası kayıpları bulmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 554 metre derinlikteki batığa inen robotik denizaltı ise ilk kez görüntülendi.
1: Sualtı robotu gemiden bu görüntülerle suya indirildi. Görüntüler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Alemdar ve TCG Işın, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ulaşılması ve kara kutunun çıkarılması için çalışıyor. 554 metre derinlikteki arama çalışmaları yüksek teknoloji ve hassasiyetle yürütülüyor. Aramalara önderlik eden TCG Alemdar gemisinden denize indirilen robotik denizaltı görev yaparken görüntülendi. Sualtı robotu sahip olduğu yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde komuta merkezinden gerçek zamanlı olarak uzaktan kontrol ediliyor. İlk olarak enkaza giriş noktası tespit eden robotların kayıpların naaşlarını çıkarma operasyonuna başladığı belirtildi. Arama çalışmaları kapsamında sonar ve deniz dibi taramaları da gerçekleştiriliyor. Kayıp arama faaliyetleri 9 gemi ve 11 hava aracıyla yürütülüyor. Çalışmalara TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ederken arama faaliyetleri 7/24 aralıksız sürdürülüyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tophane'de açılan Kitaba Vefa sergisinde konuştu. Erdoğan kitabın ve kütüphanenin önemine değindi. Cumhurbaşkanının verdiği mesajlara bakalım.
8: Ya Allah, Bismillah. Mazisi olmayanın atisi de olamaz. Hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur.
1: Geçmişini unutan toplumların gelecek şansının olmadığını ifade etti. Zengin bir kültürel mirasın sahipleri izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi programında verdi mesajlarını.
8: Bizi millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar, ilim, fikir ve gönül erbabımızın imbiğinden süzülen kitaplarımızdır. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat'ta kitaplar da hedef oldu dedi.
8: En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. Kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
9: Allahu Ekber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine de katıldı.
0: Bazı hukuk bürolarının vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirerek kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 24 avukat gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Vatandaşların kimlik, adres ve telefon bilgilerinin panel adı verilen yasa dışı sorgu programlarına aktarıldığı öne sürüldü. İddiaya göre bu programlar aylık abonelik sistemiyle hukuk bürolarına satıldı. Hukuki süreçlerle ilgisi olmayan kişilere borcunuz var, hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi mesajlar gönderildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında yasa dışı programı kullandığı tespit edilen 24 avukat ve 7 sivil personel gözaltına alındı. 39 farklı avukatlık bürosunda arama kararı verildi. 16 avukatı da yakalama çalışmaları sürüyor. Gazeteci Oya Lale Aslan, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma Aslan'ın sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle başlatıldı. Oya Lale Aslan'a halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve terör örgütü propagandası yapma suçlamaları yöneltiliyor. Gözaltına alınan Aslan'ın evinde arama da yapıldı. Aramada dijital materyallere el koyuldu. Aslan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı mahkeme tarafından da tutuklandı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası suçlamaları kabul etmedi. Polis baş müfettişi Baba Uğur Mersinli oğlundan şikayetçi oldu.
1: Oğlum hakkında davacı ve şikayetçiyim. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında saldırganın babası kendini bu sözlerle savundu. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na düzenlediği silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. Silahların ait olduğu polis baş müfettişi Baba Uğur Mersinli ve anne Peyman Pınar Mersinli tutuklandı. 10 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen babayla 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan anne ilk kez hakim karşısına çıktı. Uğur Mersinli silahları oğlunun bulduğunu belirterek çocuğun silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez dedi. Saldırının tek failinin oğlu olduğunu söyledi. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim dedi. Sanık baba okul idaresinin de ihmalinin olduğunu iddia etti. Oğlunun okulun rehberlik servisine 32 kez gittiğine dikkat çekti ve bunun nedenlerinin araştırılmasını talep etti. Çocuklarını kaybeden aileler bu savunmaya tepki gösterdi.
9: Bu yargılama ve sonunda verilecek karar bundan sonra ebeveynlerin çocuklarının eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olacak ve topluma yön verecektir.
1: Oğlunun psikolojik tedavisini ihmal ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Peyman Pınar Mersinli de suçlamaları reddetti. Evden çıkarken oğlunun okul çantasını gördüğünü ancak içerisinde silah olduğunu bilmediğini söyledi. Daha önce de ergen çocuk yetiştirdim, farklılık gördüm ama böyle bir olay yapacağını hissetmedim dedi.
0: Samsun'da tramvayın geldiğini fark etmeyip raylara doğru koşan küçük kız çocuğu bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlarda güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler İlk Adım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı tramvay durağında kaydedildi. Annesinin elini bırakan küçük kız çocuğu raylı sistemin bulunduğu yaya geçidine doğru bir anda koşmaya başladı. Ancak o sırada tramvay geçiyordu. Durumu fark eden güvenlik görevlisi Muhammed Lafçı ani bir refleksle kızı böyle tuttu. Tramvayın altında kalmaktan kızı kurtardı. Büyük tehlike atlatan kızı da annesine teslim etti. Kent ulaşımında kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli skuterların kontrolsüz kullanımı zaman zaman kazalara neden oluyor. Son olarak bir skuterın çarpması sonucu gazeteci Murat Yetkin'in ayağı kırıldı. Kaza ile birlikte skuter tartışması da yeniden gündeme geldi.
10: Yaya geçidinde bekliyorum diğerleri gibi. Araçlar durdu. Biz de geçmeye başladık. Benim görmediğim açıdan başka herhangi bir geçene de çarpabilirdi. Bana çarptı. Ben kendimi yerde buldum.
1: Gazeteci Murat Yetkin'e Ankara Oran'da skuter çarptı. Ayak kemikleri kırıldı. İşlek bir AVM'nin önünde yaşanan kaza, kontrolsüz skuter kullanımı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Öyle ki skuter'ı kullanan bir çocuktu.
10: Polisler kamera kayıtlarından bunun daha 14'ünden gün almamış bir çocuk olduğunu saptadılar. Sonra da gittik, suç duyurusunda bulunduk. Hem çarpan şahıs hem ebeveyn konusunda.
1: Son yıllarda sayıları giderek artan elektrikli skuterlar artık şehir trafiğinin bir parçası. Kuralsız kullanım kazaları beraberinde getiriyor. TÜİK verilerine göre 2025 yılında skuterların karıştığı yaklaşık 3000 ölümlü veya yaralanmalı kaza meydana geldi.
11: Kaldırımdan gidiyorlar, yolda gidiyorlar. Nereden gittikleri hiç belli değil. Arkadaşıma çarptılar. Sahilde oldu.
12: 18'den aşağı kullanmamalı.
1: Uzmanlara göre kazaların çoğu aşırı hız ve kural ihlalleri nedeniyle yaşanıyor. Yasak olmasına rağmen kaldırımlar da çoğu zaman bilinçsiz kullanıcıların skuter yolu haline geliyor.
13: Trafik durumunda kesinlikle faydalı bir şey. Ama kaldırımda kullanılmaması gerekiyor. İnsan ayağı ezilebilir, çarpabilir, kendine de zarar verir.
14: Trafik yolundan gidemiyorsun, korkuyorsun. Ayna yok, bir şey yok. Mecburen kaldırımdan gitmek durumunda kalıyorsun. O da sıkıntı yaratıyor yayalar için.
1: Kazaların önüne geçilebilmesi için beklenti denetimlerin artırılması.
10: Bunun hakikaten bir trafik terörü boyutuna gelmişliği var. Çok sayıda vatandaş var bundan mağdur olan. Burada düzenleme gerekiyor, denetim gerekiyor.
0: Hemşire Ebru Anik hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi tarafından darp edildiğini söyledi. Anik, tehditlerin devam ettiğini belirterek yetkililerden can güvenliğinin sağlanmasını da talep etti.
15: Kendisi uzaklaştırması var ve buraya girmeye çalışıyor.
16: Ben ölmek istemiyorum. Diğer sosyal medyadaki kadınlar gibi öldükten sonra paylaşılmak istemiyorum. Ne olur ben ölmeden önce sesimi duysunlar. Beni koruyun, devletime sesleniyorum.
1: Uzaklaştırma kararı vardı. Şikayetçi oldu. 26 yaşındaki hemşire Ebu Anik, eski sevgilisi Mustafa M. tarafından evinin önünde darp edildi. Olay 27 Ağustos'ta İstanbul Bahçeşehir'de yaşandı.
16: 1,5 yıldır şiddete uğruyorum. Bu da hepsi uğradığım şiddetin görüntüleri. Kurtulmaya çok çalıştım, çok taşındım, çok kaçtım. Her seferinde beni tehditle, şantajla, yani zorla yanında tuttu. Öleceğimi o kadar hissettim ki gidip en sonunda uzaklaştırma kararı aldım. Buna rağmen 3 gün önce tekrar kapıma geldi ve tekrar darp edildim.
1: İddiaya göre eski sevgili genç hemşireye güvenlik görevlileri ve site sakinlerinin önünde saldırdı. Anik tehditlerin devam ettiğini belirtti. Yetkililerden yardım talep etti.
16: Emniyetten çıktıktan sonra bana dalga geçer gibi tekrardan yazmış. Git istersen tekrar şikayet et.
0: İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki Nazlı Özgür tedavisi için yıllardır eşiyle birlikte altın ve döviz biriktiriyordu. Evde olmadığı saatlerde yaklaşık 1 milyon liralık birikimi çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan iki kadın şimdi polis tarafından aranıyor.
1: Apartmana girdiler. 20 dakika sonra çıktılar. Tedavi için biriktirilen parayı çaldılar.
17: Kendimiz harcamıyoruz. Kendimize tek tek toplamaya çalışıyoruz. Çok mağdurum ya. Doktor için topluyorum onları.
1: Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Eklem rahatsızlığı nedeniyle emekli olan Nazlı Özgür bir süredir tedavi görüyordu. 2 Eylül sabahı torununa bakmak için evden çıktı. Akşam döndüğünde evine hırsız girdiğini fark etti.
17: Halı yerinden böyle kaymıştı, gitmişti. Hemen çekmeceyi açtım. Çekmeceyi açtığımda vurulmuşa döndüm. Bütün biriktirdiğim gitmiş.
1: İddiaya göre yaklaşık 1 milyon liralık birikim ortadan kayboldu.
17: Kutuların hepsi açıktı, yırtıktı. Başka bir yerde bir şey yok. Daireyi hiç ellememişler. Hiçbir yerini ellememişler. Sadece çekmece. Çekmeceyi de kapatmışlar.
1: Apartmanın güvenlik kamerasında iki kadının saat 14.20'de içeri girdiği, yaklaşık 20 dakika sonra çıktığı görülüyor. Özgür'ün şikayeti üzerine harekete geçen polis şüphelileri arıyor.
0: Yemen ordusuna ait savaş uçakları ülkenin güneybatısındaki Taiz bölgesinde Husilere yönelik hava saldırısı düzenledi. Taiz Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Taiz'deki çatışmalara dahil olduğu belirtildi. Savaş uçaklarının kara birliklerine hava desteği sağladığı ve Taiz'in batısındaki Hays cephesinde Husilere ait mevzilerin Temmuz'dan bu yana ilk kez hava saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi. Saldırılara ilişkin ayrıntı verilmedi ancak bazı kaynaklar çok sayıda can kaybına işaret etti. Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde'de iki gündür hükümet güçleriyle Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden çatışmaya dönüldü. Financial Times gazetesi Amerikan yönetiminin artık mutabakat zaptına dönmek istemediğini, nükleeri de kapsayan yeni bir anlaşma yapmak için bastırdığını yazdı. Güney Kore'de Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyi değerlendiriyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta bu hafta çatışmaya geri dönüldü. Washington iki kez Hürmüz Boğazı'nın çevresini vurdu. İran bölge ülkelerine misilleme yaptı. Arabulucu ülkeler haftalardır tarafları Haziran'da imzalanan mütabakat zaptına geri döndürmek için çabalıyordu. Financial Times gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi diplomatik çabalar uzayınca mütabakat zaptına geri dönmeyeceğini bildirdi. ABD yönetimi sadece Hürmüz Boğazı'nı açmak yerine Tahran'ın nükleer programını da içeren daha kapsamlı bir anlaşma için bastırıyor. Financial Times'a konuşan diplomat, ABD, İran bir anlaşmayı kabul etmeye hazırsa anlaşma istiyor ancak acele etmiyor dedi. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında artık görüşme yok. Ancak arabulucular savaşan taraflar arasında arka kanalları açık tutuyor. Potansiyel yeni bir anlaşma için müzakere çerçevesi oluşturulmaya çalışılıyor. Analistler her iki tarafında diğerinden bir kazanım elde edemedikçe kozlarından vazgeçmeye istekli olmadığına dikkat çekiyor. Diplomatlar da bu çıkmazın sürdürülemez olduğuna ve daha fazla tırmanma döngüsüne yol açma riskini taşıdığına vurgu yaptı. İran uzmanı Ali Weiss, Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece ekonomik baskıyla sonuç alamayacağını söyledi. İranlıların ABD tarafını sıcak bir savaşa sürükleyeceğini belirtti. Güney Kore'dense Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasına destek için askeri seçeneklerin değerlendirildiği haberi geldi. Seçenekler arasında deniz devriye uçakları, lojistik destek gemisi ve mayın temizleme birliği gönderilmesi var. Güney Kore basını tezkerenin bu ay içinde meclise gönderileceğini, yıl sona ermeden operasyona başlanacağını yazdı. Ancak hükümetten henüz karar verilmediği, seçeneklerin değerlendirildiği açıklaması geldi. Güney Kore petrol ithalatının %61'ini, nafta ithalatının %54'ünü Hürmüz Boğazı üzerinden yapıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanı korumakla görevli gizli serviste büyük bir güvenlik skandalı yaşandı. Kurumun koruma protokollerini 35 yıldır güncellemediği ortaya çıktı.
1: Amerika Birleşik Devletleri gizli servisi güvenlik skandalıyla sarsıldı. Kurumun ABD başkanını çağ dışı yöntemlerle koruduğu ortaya çıktı. Hükümet Hesap Verilebilirlik Ofisi kurumun güvenlik protokollerini 1991 yılından bu yana tam 35 yıldır güncellemediğini belirledi. Rapor Donald Trump'a yönelik 2024'teki suikast girişimi dahil peş peşe yaşanan zafiyetlerin ardından hazırlandı. Gizli servisin geçmiş hatalardan ders almadığı da belirlendi. Son 10 yılda koruma görevlerini doğrudan aksatan 83 kritik olay tespit edildi. Gizli servisin bu vakaların yalnızca 25'inin ardından prosedür değiştirdiği, kalan risklerde ise hiçbir ek önlem almadığı ortaya çıktı. Kurumun insansız hava araçlarına karşı eski ve yetersiz yöntemlerle mücadele ettiği de belgelendi. Gizli servisin kendi koyduğu her 4 yılda bir protokolleri gözden geçirme kuralını dahi çiğnediği görüldü. Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesi dönüşünde güvenlik gerekçesiyle uçak değiştirmesi de inceleme kapsamına alındı. Kongreyi çalkalayan soruşturmada ilk somut adım atıldı. Görevi kötüye kullanma suçlamasıyla kurum sözcüsünün de aralarında bulunduğu 3 üst düzey yetkili idari izne çıkarıldı. Denetim sürecinin daha da derinleştirilmesi bekleniyor.
0: Çin'in güneyindeki Fujian eyaletinde 3 katlı bir bina şiddetli yağışların yol açtığı selde yıkıldı. Ülkenin güneyinde etkili olan Saudel tayfunu nedeniyle şiddetli yağışlar meydana geldi. Artan yağışlar kent ve kırsal bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Oluşan sel sularına dayanamayan bir bina saniyeler içerisinde böyle çöktü. Görüntülerde bir kişinin şemsiye ile çöken binayı izlediği görüldü. Yerel yetkililer okulların kapatılması ve toplu taşıma hizmetlerinin durdurulması gibi acil durum önlemleri aldı. Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesine bu ay start veriliyor. İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kabine toplantısında sunum yapılacağını belirtti.
18: İstanbul'umuzda 15 bin kiralık konut uygulamasını ilk kez hayata geçiriyoruz. İstanbul'da kira fiyatlarının aşağı çekilmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın desteklenmesi açısından bu projeyi önemsiyoruz.
1: İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut yapılacak. Kira bedelleri raicin altında tutulacak. İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların bir kısmı bu ay teslim edilecek dedi.
18: Eylül ayı içerisinde hedeflediğimiz o 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının teslimini yine İstanbul'da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yani konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıyor olacağız. Bunun
1: projede kiralama süresinin 3 yıl olması planlanıyor. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. 3 yıllık süreçte yönetim, bakım ve denetimi TOKİ üstlenecek.
18: Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin son şartları neticelendireceğimiz şartları kabinede sunacağız ve kabine sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya ilişkin inşallah açıklamalar yapacaktır.
1: Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapabilecek. Sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor.
0: Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen iki akıllı mühimmatla test atışları gerçekleştirildi. Akıncı taarruzi insansız hava aracından atılan mühimmatlar hareketli ve sabit hedefleri tam isabetle imha etti.

0: Hareketli hedef Akıncı'dan yerli üretim mühimmatla tam isabetle vuruldu.
1: 3, 2, 1, bismillah, ateş.
0: Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen iki akıllı mühimmatla test atışları gerçekleştirildi. Akıncı taarruzi insansız hava aracından atılan mühimmatlar hedeflerini tam isabetle imha etti. Test atışlarına ilişkin görüntüler Aselsan ve Baykar'ın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Test faaliyeti kapsamında ilk atış hareketsiz bir zırhlı araca yapıldı. Lazer güdümlü mühimmat LGK-82 hedefini tam isabetle vurdu. İkinci atışsa hareketli bir hedefe dönük gerçekleştirildi. Yolda ilerleyen bir arazi aracı Akıncı'dan gönderilen yeni nesil güdüm kitli mühimmat Gözde'yle vuruldu. Test faaliyetinde kullanılan her iki kit de MK-82 tipi konvansiyonel mühimmatların akıllı mühimmat olarak kullanılmasını sağlıyor. Aselsan'ın LGK-84 güdüm kiti de iki farklı hedefi tam isabetle vurdu. Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda gerçekleştirilen faaliyette LGK ailesinin ağır mühimmatlara yönelik üyesi LGK-84 ile F-16 platformundan iki ayrı atış yapıldı. İlk LGK-84 atışında zırhlı personel taşıyıcı hedef alınırken ikinci atışta tank hedefi vuruldu. Her iki mühimmatta hedeflerini tam isabetle etkisiz hale getirdi.
2: Merkez Bankası'nın rezervlerinde geçen hafta zayıf da olsa gerileme takip edildi. İç tarafta döviz talebi keskin şekilde azalırken yabancı yatırımcı hisse senedi alımlarını arttırdı.
0: Merkez Bankası rezervleri sınırlı da olsa geriledi. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Bankanın brüt döviz rezervleri 3,1 milyar dolar azaldı, 71,1 milyar dolara indi. Aynı haftada altın rezervleri ise yükseldi. Banka rezervindeki altın miktarı 2,8 milyar dolar arttı. Böylece bankanın toplam rezervi 188,4 milyar dolardan 188,1 milyar dolara indi. İç tarafta döviz talebinde ise keskin bir düşüş takip edildi. Bankalarda yabancı para mevduatları 2,7 milyar dolar azaldı. Vatandaşın döviz hesaplarında gerileme 638 milyon dolar olurken şirketlerin yabancı para mevduatları 2 milyar dolar azaldı. Yabancı yatırımcının hisse senetlerine ilgisi yükseldi. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 329 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancı yatırımcıların borsadaki toplam hisse miktarı 43,2 milyar dolara çıktı. Yabancılar aynı haftada 86 milyon dolarlık tahvil sattı.
2: Yükseköğretim Denetleme Kurulu 23 Vakıf Üniversitesi hakkında ücret artışı nedeniyle inceleme başlattı. Yükseköğretim Genel Kurulu'nun kararıyla vakıf yükseköğretim kurumlarının hazırlık ve birinci sınıf dışındaki kademelerinde ücret artış oranı %25 olarak belirlenmişti. Bazı vakıf üniversitelerinin bu sınıra uymadığına yönelik ihbar ve şikayetler üzerine kurul tarafından 23 vakıf üniversitesine inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında söz konusu yükseköğretim kurumlarının öğrenim ücretleriyle öğrencilere yansıtılan ücret artışlarının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Ticaret Bakanlığı kırtasiye denetimlerini sıkılaştırdı. 81 ilde ekipler sahaya indi. Denetimlerde öğrencilerin en sık kullandığı kalem, silgi, çanta gibi ürünler başta olmak üzere birçok ürünün içerikleri ve etiketleri kontrol edildi.
0: Okulların açılmasına az bir süre kala Ticaret Bakanlığı kırtasiye denetimlerini yoğunlaştırdı. 81 ilde ekipler sahaya çıktı. Kırtasiye reyonları incelendi. Çanta, silgi, boya gibi ürünlerin içerikleri kontrol edildi.
3: Denetmenlerimiz geliyor, numunelerini alıyorlar. Akredite anlaşmalı laboratuvarları test yaptırıyorlar. Amacımız ceza kesmek değil. Tek istediğimiz şu, standartlara uygun, kurallara uygun ticaret yapılması ve çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atılmaması.
0: Kırtasiye alışverişi yaparken imalatçı veya ithalatçının açık adı ve adresiyle marka ve model bilgilerinin üzerinde yer aldığı ürünler tercih edilmeli. Oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde ise CE işareti bulunmalı.
3: Kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı %50'nin üzerindeydi. Da bu çok korkutucu bir rakamdı. Yani kırtasiyeden aldığınız herhangi bir ürün yarısı güvensiz demekti. Yaptığımız sıkı denetimlerle bu oranı %1'in altına düşürmüş durumdayız.
0: Bakanlık ekipleri 10 Ağustos'tan bu yana 26.570 firmada 4.958.000 ürün inceledi. Denetimlerde güvensiz bulunan ürünler için 434 bin liradan başlayan cezalar kesiliyor. Etiketlerle ilgili eksikliklerde ise 173 bin liradan başlayıp 10 katına kadar çıkan idari para cezası uygulanıyor.
2: NTV'de Anne Baba Okulu programıyla ekranlarda gördüğümüz eğitim bilimci doçent doktor Özgür Bolat'ın yıllar önce çıkardığı kitap hala adından söz ettiriyor. Beni Ödülle Cezalandırma adlı kitabı geçtiğimiz aylarda yurt dışında da satışa çıktı. Kitaba bilim dünyasından pek çok isim ön söz yazarken Nobel ödüllü Profesör Doktor Aziz Sancar da ön söz yazan isimler arasında yer aldı.
4: Ödül neden motivasyonu düşürür? Mutlu ve başarılı bir çocuk nasıl yetiştirilir? Ödülün çocuklar üzerindeki gizli zararları neler? NTV'de uzun dönem Anne Baba Okulu programıyla ebeveynlere rehberlik eden eğitim bilimci doçent doktor Özgür Bolat'ın Beni Ödülle Cezalandırma adlı kitabı ilk olarak 2016 yılında okurlarıyla buluştu. Kitap, uygulamalar, araştırmalar ve pratiklerle ebeveynlere uzun yıllardır yol haritası sunuyor.
5: Şimdi kitap çıkalı 10 yıl oldu. Temel argümanım şu: çocuklar bir şey yapmak istemediklerinde anne babalar ödülle o işi yaptırtıyor. Ben de şunu diyorum: ödülle çocuğa istediğinizi yaptırtabilirsiniz ama iç motivasyon oluşturamazsınız. Aslında ben bunu ebeveynler için yazdım ama bu kitabı okuyan herkes kendi çocukluğunu buldu. Aynı zamanda kendi davranışlarını da anlamlandırmaya başladı. Onun için aslında ben ödül üzerinden biraz birey olmayı anlatıyorum.
4: Kitap Ağustos 2026'da The Reward Trap, Why Rewards Backfire and the Real Science of Motivating Kids adıyla uluslararası okurla buluştu. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de satışa çıkan kitabın ön sözünü Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar dahil pek çok bilim insanı kaleme aldı.
5: Arkadaşım aradı. Ya dedi, Aziz Hoca dedi senin kitabını çok sevmiş dedi. Dedim Aziz Hoca benim kitabımı nereden görmüş dedi. Ben 2 yıl önce dedi ona dedi Türkiye'den dedi Türk kültürünü hatırlatan şeyler göndermiştim dedi. Senin kitabın da aklıma geldi dedi. Onu da dedi hediyelerin içine koydum. Aziz Hoca da çok beğenmiş. Ben dedim Aziz Hoca'dan rica etsek dedim bir ön söz yazabilir mi? Hoca da böyle çok güzel bir sayfa bana ön söz yazdı. Tabii kitabın çıkması büyük bir sevinç benim için ama Aziz Hoca'nın ön söz yazması da büyük bir onur oldu.
4: Forbes ve BBC'de de yer alan kitap dünya sıralamasında hızla üst sıralara yükseldi.
2: Kastamonu'nda kanser taraması sırasında meme kanseri olduklarını öğrenen 4 arkadaş zor günleri yan yana atlattı. Süreç boyunca birbirlerine destek olarak hastalığı yendiler. İyileşmelerini ise yakınlarıyla birlikte kutladılar.
0: Aynı dönemde meme kanserine yakalandılar. Zorlu tedavi sürecini beraber atlattılar.
6: Bu yolculukta tek olmamak belki bizim en büyük avantajlarımızdan biriydi. Bu yolculukta birbirimize destek olduk. Yeri geldi birlikte ağladık ama yeri geldi birlikte de güldük.
0: Kastamonu'da hemşire olarak görev yapan Serpil Uslu, Fikri Özkan ve Ferhan Naz Kırkçeşmeli ile sekreter Şafak Kara 2025 yılında kanser taramasından geçti. Dördü de meme kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi sürecine birlikte başlayan 4 arkadaş zor günleri yan yana atlattı. Birbirlerine destek olarak hastalığı yendiler.
7: Ultrason çekerken arkadaşımın ağladığını hissettim. Tabii doktor hanım dedi ki ona, iyi misin? Yok hocam iyi değilim dediği zaman bir şeylerin ters gittiğini zaten anladım. Bu süreçte tek başıma olsam bu kadar güçlü olamazdım.
8: Arkadaşlarımın meme kanseri olduğunu öğrendim. Onlara destek amacıyla yanlarında olurken bir müddet sonra kendimin de meme kanseri olduğumu öğrendim. Ailem, kardeşlerim, eşim, dostum ve bunların sayesinde ben bunu çok güzel atlattım.
0: 4 arkadaş iyileşmelerini yakınlarıyla birlikte kutladı. İl Sağlık Müdürü Fevzi Küçük Yılmaz da etkinliğe katılarak kadınların sevincine ortak oldu.
2: Genellikle roman kültürünü yansıtan filmleriyle tanınan Tony Gottlieb 77 yaşında hayatını kaybetti. Transilvanya Sürgündekiler, Çılgın Yabancı gibi filmleriyle hafızalara kazınan Gottlieb'in ailesi ünlü yönetmenin 2 Eylül'de öldüğünü açıkladı. 2008 yılında İstanbul Film Festivali'nin konuğu olarak İstanbul'a gelen Gottlieb, romanların yaşadığı Sulukule semtini de ziyaret etmişti. Ailesi Gottlieb'in Fransa'nın Arles kentinde tarihi bir film projesi üzerinde çalışırken geçirdiği hastalık nedeniyle öldüğünü duyurdu. Yönetmene roman dilinde iyi yolculuklar anlamına gelen Lacho Drom sözleriyle veda edildi. Konya özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Konya Gastronomi Festivali başladı. Festivalde yaklaşık 200 standta yöresel ürünler beğeniye sunuldu.
0: Standlar kuruldu. Konya'nın yöresel lezzetleri beğeniye sunuldu. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Konya Gastronomi Festivali başladı.
9: Konya'nın coğrafi işaretli birçok ürünü gastronomi festivalinde binlerce lezzet tutkununu bir araya getiriyor. Etli ekmeğinden fırın kebabına kadar bin bir çeşit lezzet ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
10: Bugün gelinen noktada Konya 91 coğrafi işaretli ürünüyle Türkiye'nin en çok coğrafi işareti olan ikinci ili. Gastronomi festivalimizle yemeklerimizi ve yemek kültürümüzü tanıtmakla ilgili yoğun bir çaba içerisindeyiz.
0: Festivalde yöresel ürünlerin bulunduğu yaklaşık 200 stand var. Bu yılın teması ise ekmek.
10: Konya aynı zamanda hepimizin öğrendiği gibi bir tahıl ambarı. Ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden birisi. Ekmekle harmanladığımız yemek kültürümüzü gelen misafirlerimize anlatmak için bütün hazırlıklarımızı yaptık.
11: Konya'nın meşhur toyga çorbası.
12: Konya Türkiye'nin ve Avrupa'nın sayılı tahıl depolarında unu işlemek İç Anadolu'nun işi.
13: Çocuklarla eğleniyoruz. Bir yandan güzel lezzetlerin tadına bakarız.
14: Bamya çorbası denemeyi düşünüyoruz. Kavurma denemeyi düşünüyoruz. Bakalım. Ailece hep beraber geldik.
15: İki bamya, iki etli pilav.
16: Hadi buyurun abiler, buyurun abiler.
17: Burada hem Konya'nın yöresel yemeklerinden tadabiliyoruz hem de farklı lezzetlere bakabiliyoruz.
0: Festival 6 Eylül pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.
2: Türk Hava Yolları dünyanın en değerli 100 markası arasına giren ilk Türk markası olmayı hedefliyor. TY Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyesi Ahmet Olmuştur. Bugün dünyanın en değerli havayolu markasının 120'li basamaklarda yer aldığını ve bugüne kadar hiçbir havayolu markasının ilk yüze giremediğini söyledi. Olmuştur, söz konusu hedefin iddialı olmakla birlikte dünyada bu seviyeye yaklaşmış havayolları varsa hedef alınabileceğini ifade etti. Olmuştur, hacim odaklı büyümenin yanı sıra değer odaklı büyümeye ağırlık vereceklerini de dile getirdi. Bu doğrultuda müşteri memnuniyetini ve net tavsiye skorunu arttırmaya yönelik çok sayıda çalışma yürüttüklerini de belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'lıların silahlarını bırakacakları yerlerin belirlenmesi ve İran rolü NTV'de yakın plan programında değerlendirildi diyelim. Bu haberle de noktalayalım. Saat başında ise Canan Arslan sizlerle olacak. Hoşçakalın.
18: Tarihi bir gün ama bu bir yıllık bir sürecin geldiği nokta. Geçen sene başladı bu süreç biliyorsunuz. Aslında bir de Suriye ayağı var. Suriye'de devlet başkanı olarak işte Şara'nın gelmesi. Ocak 2025'te resmi olarak görevine başlaması terörsüz Türkiye süreciyle birlikte paralel giden pek çok gelişme oldu. 10 Mart anlaşması, daha sonra Temmuz'da silahların yakılması sembolik olarak ve bu süreçte çok önemli adımlar atıldı. Fakat belki bir başka yani aşamada da onu konuşuruz. Bunu önlemek için de çok enteresan şeyler de oldu. Fakat biz biliyoruz ki Irak Başbakanı yakın bir zamanda Türkiye'yi ziyaret etti. Bu Irak Kalkınma Yolu projesini imzaladı her iki tarafta Ankara'da. Bu çok önemli bir proje. Ve hemen ardından da Bekke Anlaşması imzalandı. Şimdi bunları ve burada demin söylediğiniz Zap, Metina, Gara gibi bölgelerde güç boşluğunun oluşmaması için dediniz siz. Bakın peşmergeler ve Irak güçleri birlikte hareket ediyorlar. Burada Irak'ta bir Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi var. Bir de Bağdat merkezli bir merkezi yönetim var. Çok zor süreçler Seda Hanım. Yani gerçekten bunun baltalanması için ne lazımsa yapılıyor ve yapılacak da. Hükümet yani Türk hükümeti, Milli İstihbarat Teşkilatı çok önemli vazifeler yapıyorlar. Yani çok müthiş bir şekilde Cumhurbaşkanımızın himayesinde taşın altına elini soktu bu hükümet. Bu çok kıymetli. Tabii bizim bu iç politikada yansımaları nasıl olacak onu daha sonra göreceğiz belki ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Irak'taki bu işbirliği, Irak Kalkınma Yolu Projesi, Bağdat'ın bölgesel yönetimin ve Ankara'nın birlikte bakın MİT daha sonra sahada bu silahların denetimini yapacak. Bir envanteri oluşturulacak. Milli Güvenlik Kurulu'na bu sunulacak. 3800 kişinin silah bırakması bekleniyor ve Suriye'den de 7-8 bin PKK'lının Türkiye'ye gelmesi. Hali hazırda 230 kadar bu örgütün elebaşları var ve bir de öldürme olayına karışmış PKK'lılar var. Onlar hariç tutulmak üzere.
19: Evet, evet.
18: Diğer PKK'lıların yani PKK'lı olmuş ama hiçbir olaya karışmamışlarında durumu da tekrar değerlendirilecek anladığım kadarıyla. Tabii hükümetin yani Ankara'nın hassas olduğu noktalar var. Bu bir af değil. Hükümet bunu çok üzerinde duruyor. İkincisi bu bir eski yaşadığımız tarzda bir açılım ya da işte bir süreç değil. Bu aslında bölgeye bir istikrar getirmek, kimlik politikalarını değil de bölgedeki yerel halkın da Suriye'de bakın bir cumhuriyet kuruldu. Irak'ta bir önemli Zeydi'nin başbakanlığında bir istikrar havası yakalandı. Türkiye'de bu terörsüz Türkiye süreciyle birlikte hem ekonomik olarak hem savunma sanayisini kalkındıran bir güçlü bölgesel ülke olarak bölgede bir barış ve istikrarın kurulmasının temel adımı atıldı bugün. Yani bir yıllık süreç. Bu süreç bitmedi. Bu süreç devam ediyor Seda Hanım. Daha başka adımlar da atılacaktır eminim.
20: Burada görünen o ki bugüne kadar hem Irak merkezi hükümeti hem de Kuzey Irak'taki Kürdistan yönetimi PKK ile olan mücadelede ve atılacak adımlarda zaman zaman çekimser kalabiliyorlardı. Geçmişe baktığımız zaman. Ama bugün Orta Doğu'daki tabii gelişmeler, bölgesel gelişmeler de önemli bu bağlamda. Pek çok şey değişti. Bugün Türkiye hem merkezi idareyle hem de Kürdistan bölge yönetimiyle işbirliği içinde bu süreci yürütmeye çalışıyor. Elbette bu süreç umuyoruz ki başarılı olur. Ama değerli hocamın da bahsettiği gibi bu bitmiş bir şey değil. Bu bir başlangıç. Burada pek çok pürüzler çıkabilir, normaldir. Çünkü dünyanın başka bölgelerine baktığımız zaman bir terör örgütüyle bu tür anlaşmalar yapıldığı zaman, daha doğrusu bu tür düzenlemeler yapıldığı zaman mutlaka bazı pürüzler çıkıyor. Zaman zaman geri adımlar olabiliyor iki taraf arasında da. Ama bunlar aşılabiliyor. Ve aşıldığı zaman da başarıya ulaşıyor. Zaten bunlar aşılamadığı zaman zaten o süreçler başarıyla uygulanamıyor. Şimdi burada şunu görüyoruz bölgesel olarak bence ve bu büyük bölgesel değişimin de bir parçası ortaya çıkan bu resim. O da Orta Doğu bölgesinde bir Kürt meselesi hep ola geldi. Yani bu bir gerçek. Sadece Türkiye bağlamında değil, işte İran'da, Irak'ta, Suriye'de ve de Türkiye'de bu mesele uzun zamandır var. Bunu görmek lazım, kabul etmek lazım. Bugün gelinen aşamada bu bölgedeki farklı Kürt nüfusların, farklı ülkelerde yer alan Kürt nüfusların merkezi idarelerle biraz daha barışık olması ve içinde yaşadıkları ülkenin yönetimine katkı yapacak şekilde katılımlarının sağlanması yönünde bir trend ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani Kuzey Irak'ta Kürt yönetimi geçmişe oranla merkezi hükümetle daha bir anlayış içinde çalışacak gibi gözüküyor. Tabii bu tür şeyler değişebilir. Hı hı. Birazdan o riskleri de konuşuruz. Hı hı. Ama Irak'ta olan o. Yine keza Suriye'de, hı hı, özellikle Türkiye'nin de yakın takibiyle ve teşvikiyle, hı hı, hem çeşitli açılardan Kürt tarafına, hı hı, ama özellikle de El-Şara yönetimine, yani mevcut yönetime, evet, Türkiye yakından destekledi. Şimdi Türkiye'de de bir açılım süreci var. Bütün bunlar birbirini besleyen gelişmeler olarak ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. Burada tabii önemli bir şey var. Bir aslında şanslı bir dönemde yaşıyoruz. Hı hı. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatini Orta Doğu'dan ziyade başka bölgelere, özellikle Asya'ya yönetme çabası. Bu çaba şu bakımdan önemli. Her ne kadar bugün Amerika Birleşik Devletleri hem İsrail Hamas meselesinde hem İran'la olan savaş meselesi, hı, sebebiyle Orta Doğu'da çok yoğun bir şekilde askeri faaliyetlerin içinde, diplomatik faaliyetlerin içinde gibi görünüyorsa da aslında Amerika'nın zihni, aklı bölgede değil, Orta Doğu'da değil. Ve Orta Doğu'daki ülkelerin bunu özellikle de bu Mekke İttifakı bağlamında da görüyoruz. Amerika, hı hı, bunu olumlu buldu, teşvik etti. Bölge ülkelerinin sorunlarına sahip çıkmasını ve rol üstlenmesini istiyor. Bu bağlamda Trump yönetimi en azından bugün Irak'taki, hı hı, bu gelişmeleri teşvik eden bir pozisyonda ve özellikle de Suriye'de biliyoruz ki aslında Amerika'nın bir miktar geri çekilmesi oradaki Kürt unsurlarıyla, hı hı, merkezi hükümetin daha kolay anlaşmasını, peki, mümkün kıldı. Hı hı.
1: Çünkü Türkiye muazzam bir bu konuya ilişkin siyasi bir kapasite oluşturdu. Bu siyasi kapasite aynı zamanda devlet içerisinde uyum halinde hareket eden bir insicam oluşturdu. Türkiye'nin terörle mücadele ile beraber bu bölgede yürüttüğü bir ciddi egemenlik ve milletin menfaatlerine ilişkin daha geniş bir havza, yani Suriye'yi de geçen Doğu Akdeniz havzasını da içine alan Kafkaslara kadar bir alanda muazzam bir mücadele yürütüldü. Bu bölgede dengeleri sadece Türkiye'nin mücadelesi değil, biraz önce değerli hocalarımın işaret ettiği uluslararası alemdeki gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'nin iç siyasetindeki gelişmeler, Biden yönetiminin, demokratların devlet dışı aktörleri tercih etmesine mukabil Trump'ın devletleri tercih eden, bölgeden çekilmeyi esas alan ve bölgedeki aktörlere hani kendi ifadeleriyle ulusal güvenlik stratejisinde hani kayışla güç aktarmayı, onların bu bölgeyi yönetmesine arzu eden bakış açısı etrafında Türkiye'nin lehine bir jeopolitik şartlar oluştu. Bu jeopolitik şartları da tahkim eden Suriye ve özellikle Irak'ta Türkiye'nin lehine bir güçler dengesi oluştu. Şimdi biz bunları konuşuyoruz. Özellikle Irak sahasına ben de gireceğim. Yani siz öyle işaret ettiniz. Irak'la ilgili dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de 30 Eylül tarihinde Irak yönetimi koalisyonun, NATO'nun Irak'tan çekilmesini istedi, biliyorsunuz. Yani Irak sahasını terk etmesini istedi. Buna bağlı olarak da Irak sahasında devlet dışı aktör olarak diyebileceğimiz hükümete bağlı olmayan silahlı güçlerin tıpkı Suriye'de olduğu gibi merkezi orduya entegre edileceği bir çerçeve çizdi. Peşmerge birlikleri kendi içerisinde bir bütünlük ve buna bağlı olarak da Irak merkezi hükümetinin kontrolü emir komuta zincirine girecek bir güzergahı tamamladılar. Haçlı Şabi ve ona bağlı gruplar bir takım şartlar öne sürdüler. Bunun aslında tamamlayıcı Irak sahası için, Irak'ın kendi içindeki gelişmeler bakımından tamamlayıcı devamı olacak şeylerden birisi de PKK'nın bu Irak'taki bulunduğu yerleri terk etmesi. Böylece Irak'ta kendi egemenliğine sahip çıkan bir ülke olmaya çalışıyor. Tabii hocalarım işaret etti. İran'la ilgili bölgedeki yani istikrarsızlık unsuru yine bölgeyi tehdit eden bir çerçevede ilerliyor. Ama Türkiye hem Suriye'deki rejimin değişmesi ve Suriye'de SDG'nin entegrasyon sürecinin ilerlemesi hem de Irak'ta merkezi yönetimle ve federe bölge yönetimleriyle geliştirdiği yakın ilişkiler sayesinde fevkalade bir avantaj elde etti. Çünkü bu terörsüz Türkiye buna bağlı olarak çıkan bu çerçeve kanunun asıl uygulanacağı yer aslında Seda Hanım, yani örgütün asıl tasfiye edileceği, kadrolar feshedileceği ve kadrolarının işte kanunda öngörülen çerçeve içerisinde

0: bir seri görüşmeyle sahayı hazırladı. Bugün o hazırlanan sahanın içerisinden gelen açıklamalarla bu çerçeve kanunun uygulanabileceği şartların ortaya çıktığını bize gösteriyor. Çünkü özellikle Irak sahasında hem sahalar terk edilecek, hem bir PKK'nın envanteri teslim edilecek, hem de bu PKK'nın kanunda öngörülen kadroları kendi durumlarını hukuki tasnife girmek için başvurarak buralar üzerinden teslim olacaklar veya işte dosyaları etrafında akıbetlerini bekleyecekler. O bakımdan özellikle Irak sahasının bu kanunun uygulanma alanı olarak fevkalade önemli olduğunu biliyoruz.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Doğa takvimi. Bugün 5 Eylül 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Akbabaların günü bugün. Uluslararası Akbaba Farkındalık Günü. Her yıl Eylül ayının ilk cumartesi günü akbabalarla ilgili bir dizi etkinlik yapılır. Amaç tüm dünyada yanlış bilinen akbabaları tanıtmak, onları takdir etmek, tehditlere karşı korumak. Eski çizgi romanlarda, eski filmlerde sadece leş yiyici olarak gösterilen akbabalar aslında doğal dünyanın çok önemli koruyucularıdırlar. Doğanın temizlik ekibinin önemli bir parçası olarak ölen hayvanların leşlerini yer, onları ortadan kaldırırken hem yaban hayatını hem de insanları tehdit edecek muhtemel hastalıkların yayılmasını önlerler. Böylece popülasyonun dengesine yardımcı olurken ekosistemlerin de sağlıklı kalmasında önemli rol oynarlar. Antarktika ve Avustralya hariç her kıtada yaşayabilen akbabalar eski ve yeni dünya akbabaları olarak ayrılır. Eski dünya akbabaları avlanmak için müthiş görme duyusunu zekice kullanırlar. Gökyüzünden avını izlerken aynı zamanda kartal ve karga gibi kuşlarla kurt ve tilki gibi etçil hayvanları da takip ederler. Çünkü iyi bir avcı olduğunu bilirler. Onlar avlarını yakalayıp etini yiyip giderken akbabalar yere inip kalan kemikleri yerler. Yani aralarında rekabet yoktur, farklı kısımlarla beslenirler. Yeni dünya akbabalarının ise büyük bölümü çok iyi koku alma duyusuna sahiptir ve kuşlar arasında alışılmadık olan bu özelliğiyle ölü hayvanın kokusunu 2 kilometreye kadar mesafeden almalarını sağlar. Doğa takviminde bu ay akbabalarla ilgili yanlış bilgileri düzeltmeye, ilginç bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.
2: Doğa takvimi.
1: NTV Radyo'yu internette ntvradyo.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Hava durumu.
4: Ülkede yağış az noktada var. İstanbul'da Poyraz hafifliyor. Sıcaklık 31 derece. Ankara açık 30, İzmir 34, Bursa 33 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık. Rüzgar Balıkesir, Çanakkale çevresinde daha sert esiyor. Edirne 32, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli. Poyraz sert. Sıcaklık öğle 28-30 derecelerdeyken, gece ise Kayseri ve Sivas'ta 12-13 dereceye iniyor. Ege'de karayel sahillerde çok sert. Denizli ve Muğla'nın Denizli'ye yakın ilçelerinde sağanak geçişi olacak. Manisa 34, Muğla ve Denizli 35, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de Isparta, Burdur, Mersin'in iç kesimlerinde gün içinde gök gürültülü yağış etkili. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca sağanak geçişi sürüyor. Sıcaklık sahil hattında 26-27 derece. Doğu'da Ardahan, Kars kesiminde de yağmur var. Erzurum 27, Malatya açık 33 derece. Güneydoğu'da Lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın, saat 7 haberlerle karşınızdayız. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülüyor. Gökçek'in hem adliyeye gelişinde yaşananlara hem de ifadesinin ardından yaptığı açıklamaya bakalım.
1: Önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok.
2: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla bugün ifade verdi. Gökçek saatler 15.50'yi gösterdiğinde Ankara Adliyesi'ne geldi.
3: Ya üzerime saldırıyorsunuz ya.
2: Gökçek'in sakız çiğnemesi dikkat çekti. Sosyal medyada tartışma yaratan o görüntüye ilişkin AK Parti Ankara Milletvekili olan oğlu Osman Gökçek açıklama yaptı. Babasının şeker hastası olduğunu, ağız kuruluğunu gidermek amacıyla sakız ve çiğneme tableti kullandığını söyledi. Osman Gökçek, Sayın Savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir dedi. Saatler 16'yı gösterdiğinde Gökçek'in ifade işlemi başladı. 2 saat süren ifadenin ardından Gökçek kameraların karşısına geçti. Bugüne dek hakkında yüzlerce soruşturma açıldığını ve hepsinden takipsizlik çıktığını söyledi.
1: Belediye başkanlığına ilk olarak 94'te seçildim. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsünde yakalansın. Ama ben 500 sefer sıçradım. Takipsizlik aldım. Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme de AK Parti iktidarında ve Refah Parti iktidarında geçirdim. O dönemde de bir şey çıkmadı. Üçüncü dönem Mansur Yavaş dönemi. 25 tane inceleme soruşturma geçirdim. Bunun 21 tanesi bitti.
2: Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve Ahmet Gökçek'in eşi Hülya Gökçek'e ait Almanya'da bir şirketin bulunduğu ileri sürülmüş. Bu şirketin sıfır ciroyla milyon euroluk AVM ve daireler satın aldığı iddia edilmişti. Soruşturma o iddia üzerine başladı. Pazartesi günü de Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
0: CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in kız arkadaşı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ardından gelen tepkiler üzerine Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.
2: Öfkeyle bir anda ayağa kalktı. Kadının üzerine yürüdü. Ardından da tekme attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in kadına şiddet görüntüleri büyük tepki çekti. Özlem Şanver fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek Nisan 2026'da mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Söz konusu karar daha sonra 2 ay daha uzatıldı. Şanver'in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi. İkili arasındaki gerginlik güvenlik kamerasına an be an yansırken arbedenin evin içinde de devam ettiği görüldü. Tepkiler üzerine Berhan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Tekirdağ'daydı. Yeni parti Atatürkçülerin yeni partisidir dedi. Gençlere seslenen Özel, Anadolu'yu, Trakya'yı karış karış gezip iktidar olacağız ifadesini kullandı.
4: Anadolu'yu, Trakya'yı karış karış gezeceğiz. Seçim gelip de o sandık açılana kadar dünya siyasi tarihinin en büyük mücadelesini verip iktidar olacağız.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Tekirdağ'dan verdi. Özel gençlere seslendi.
4: Diyorlar ya beka sorunu, beka sorunu. Bir ülkenin beka sorunu büyük ülkelerin bir ülkede hayal kurması değildir. Ama en büyük sorun, en büyük beka sorunu ülkenin gençlerinin dünyanın öbür ülkelerinde hayal kurmasıdır.
5: Özgür Özel Tekirdağ ziyareti kapsamında Hasan Ali Yücel Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasına katıldı. CHP'den istifa ederek bir süre önce yeni partiye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücel'le Çorlu, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçe belediye başkanlarına rozetlerini taktı. Özgür Özel öncesinde Çorlu ilçesindeydi. Partililere seslendi.
4: Yeni parti, geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların yeni partisinin, Atatürkçülerin yeni partisinin, Milliyetçilerin yeni partisinin.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Doktor Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Denizolgun'un ölümüyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada yalan tanıklık suçlamasıyla Doktor Nurettin Demirkol gözaltına alındı. Savcılık Demirkol'un ifadesinde soyut beyanlarda bulunmadığı ve suç şüphesi olguları bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talep etti. Hakimlikteki işlemlerin ardından Nurettin Demirkol tutuklandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. El konulan şirketler arasında 206 kilogram altının ele geçirildiği kimya firması da var. Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in arandığı dönemde düzenlenen baskınlarda bir kimya firmasında yüklü miktarda altın ve para ele geçirilmişti. Şirketin kuyumculuk alanında faaliyet yürütmemesi şüpheli görüldü. Kimya firmasının ve sahibinin diğer hesaplarının, diğer firmalarının hesapları MASAK tarafından incelendi. 5 şirketin hesaplarında şüpheli işlemler tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da şirketler hakkında el koyma kararı verdi. Şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkındaysa yakalama kararı çıkarıldı. Komedyen Deniz Göktaş'a Ölü Deniz isimli gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Göktaş hakkında 3 suçlamayla iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Göktaş hakkında Ölü Deniz ismiyle yayınlanan gösterisinde sarf ettiği söz ve ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlamasıyla suçu ve suçluyu övme suçlamaları iddianamede yer aldı. İddianame İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. İlk duruşma 28 Eylül'de görülecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki feribot faciasının ardından kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel 2 kişinin cenazesine daha ulaşıldığını açıkladı. Cenazelerin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Faciada can kaybı 12'ye yükseldi. 16 kişi aranıyor.
6: 2 tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu.
7: Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında kayıpları arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, cenazelerine ulaşılan iki kadının kimlik tespit çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait olduğu belirlenmiş, ailelerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır ifadelerini kullandı. Üstel ayrıca kazanın araştırılması amacıyla meclise araştırma önergesi sunduklarını duyurdu.
6: Bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
7: Öte yandan batan gemide yaşamını yitiren ve naaşı enkazdan çıkarılan ilk kişi olan İsmail Kurt, Lefkoşa'da toprağa verildi. Şu ana kadar 4 kişinin cenazesi su üstüne çıkarılarak ilgili makamlara teslim edilmiş durumda bulunuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın ardından müsteşarı, bakanlık ve limanlar dairesi müdürlerini de görevden aldı.
0: İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yaptığı tespit edilen bir kişi kendisine ceza yazmak isteyen polisi vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis şehit oldu. Polis ekipleri Esenyurt'ta trafik uygulaması yapıyordu. Korsan taksicilik yaptığından şüphelenilen bir araç ekipler tarafından durduruldu. Yapılan incelemenin ardından sürücü Ekrem A'nın korsan taksicilik yaptığı tespit edildi. Sivil trafik polisi Mehmet Ali Topatan ceza yazdığı sırada Ekrem A yanındaki silahla önce Topatan'ı vurdu, ardından aynı silahla kendisini vurarak hayatına son verdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Ekrem A'nın da emekli polis olduğu öğrenildi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldığını açıkladı. Bu kapsamda örgüt üyeleri silahları Erbil ve Süleymaniye sınırında belirlenen 5 ana noktada teslim edecek. MİT farklı bölgelerde PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını denetleyecek.
2: Erbil ve Süleymaniye'de silah teslimi 5 ana noktada gerçekleşecek. Teslim edilen tüm silahlar kaydedilecek. MİT farklı bölgelerde PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını denetleyecek. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Çerçeve yasanın kabulünün ardından PKK'nın fesih süreci hız kazanıyor. Bu kapsamda Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan sürece yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sabah Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldığını açıkladı. Numan, Irak Federal Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Ankara ile koordineli biçimde PKK'nın boşalttığı noktaların doldurulması için güvenlik ve askeri mekanizma kurulduğunu bildirdi. Numan'ın açıklamalarına göre PKK'nın boşalttığı Kandil, Zap, Metina ve Gara gibi bölgelerin doldurulması için Irak sınır muhafızları Peşmerge ile işbirliği içinde Irak-Türkiye sınır hattına konuşlanacak. Böylece güvenlik boşluğunun önlenmesi hedefleniyor. Duhok'un Amadiye ve Kanimasi, Erbil'in Binare ve Köysancak ilçeleriyle Süleymaniye'nin Raniye ilçesi, Seyit Sadık kasabası silahların teslim edileceği bölgeler olarak belirlendi.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı tarihi bir adım olarak gördüklerini söyledi. Güler, Pakistan Savunma ve Şehitler Günü resepsiyonunda konuştu. Gündeminde Türkiye-Pakistan ilişkileri de vardı.
8: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasını da üç kardeş ülkenin köklü bağlarını ve karşılıklı güvenini stratejik bir zeminde daha da güçlendiren tarihi bir adım olarak görüyoruz.
9: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın tarihi önemde olduğunu söyledi. Bakan Güler, anlaşmanın hedeflerini anlattı.
8: Kolektif caydırıcılığı esas alan bu anlaşmanın ortak güvenliği tahkim etmesinin yanı sıra askeri konularda birlikte çalışabilirliği ve savunma sanayi işbirliğini daha da ileriye taşıyacağına ve bölgemizin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağına da yürekten inanıyorum.
9: Güler, Pakistan Büyükelçiliği'nde düzenlenen Pakistan Savunma Günü resepsiyonunda konuştu. Resepsiyona Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi de katıldı.
8: Bizim için Pakistan, dost bir ülke olmanın ötesinde gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası, aynı ideal ve değerleri paylaştığımız stratejik bir ortağımızdır. Bugün bu güçlü kardeşlik, diplomasi, savunma güvenlik, ekonomi, eğitim, teknoloji alanlarında her geçen gün daha da derinleşen çok boyutlu bir işbirliğine dönüşmüştür.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın karşılıklı saldırıları enerjide arz güvenliğini tehlikeye soktu. Buna bir de Rusya'nın enerji ihracat kısıtlaması eklenince küresel enerji fiyatları arttı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, NTV'de soruları yanıtladı. Birol'a göre kriz bir süre daha devam edecek.
10: Dünya ekonomisi 120 trilyon dolarlık bir ekonomi var, dünya ekonomisi. Bunu 50 kilometrelik ufacık bir boğaza bağlı.
2: Küresel ekonomide jeopolitik tansiyon yüksek. Sıcak çatışmalar, karşılıklı ambargolar birbiri ardına geliyor. Tüm bu gelişmeler en çok enerji maliyetlerini etkiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, NTV'nin sorularını yanıtladı. Krizin bir süre daha devam edeceğini söyledi.
10: Bitse bile, yani bitse bile, yarın bitse bile bu artık Hürmüz Boğazı'na olan güven sarsıldı. Onun için ben artık vazo kırıldı dedim. Yani bunu Uhu ile tekrardan o vazoyu bir yere getirmek mümkün değil. Hürmüz Boğazı'na güvenin sağlanması mümkün değil. Çünkü dünya enerjisinin çok büyük bir bölümü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Orası kapandı. Yani şöyle düşün, dünyayı kalbe giden damarlardan bir tanesi kapandı.
2: Petrol fiyatlarının yanı sıra işlenmiş ürünler, yani jet yakıtı, dizel, benzin gibi tüketicinin direkt olarak kullandığı ürünlerde önemli fiyat artışları yaşanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol bu durumun dünya ekonomisini sarsacağını söyledi.
10: Ham petrol kullanmıyoruz ki biz, ya dizel kullanıyoruz, ya benzin kullanıyoruz, ya LPG kullanıyoruz. O bakımdan bu ürünlerin fiyatına bakmak lazım. Ürünler fiyat petrolün artmasından daha fazla arttı. Onun da nedeni şu, birçok rafineri, yani ham petrolü rafineri, birçok rafineri şu anda atıl durumda. Hem Orta Doğu'da hem de Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'daki birçok rafineri vuruldu. Onlar da işlemez haline geldi. Şu anda dizel fiyatları Amerika'da ve Avrupa'da tarihi seviyelere geldi. Jet yakıtlarının pahalı olması ekonomiyi ciddi olarak sarsacak.
2: Mart ayında açıklanan stratejik rezervler hala depolarda duruyor. Fatih Birol, söz konusu rezervlerin yalnızca %20'sinin kullanıldığını söyledi.
10: 400 milyon varillik petrol stoklarını piyasaya arz ettiğimizi açıkladım. Bu fiyatları $20 düşürdü. Eğer o olmasaydı şu anda çok daha yüksek fiyatlarda görecektik. Ve o bizim mevcut stoklarımızın %20'si tekabül ediyor. %80'i hala bizde birlikte duruyor. Bunu ne zaman kullanacağız? Hangi şartlar altında kullanacağız? Ne kadarını kullanacağız? Bunu önümüzdeki günlerde ve haftalar içerisinde bakacağız.
0: Nepal'deki sel felaketinde iki işçi hidroelektrik santralinin tünelinden tam 9 gün sonra sağ çıkarıldı. İşçiler Katmandu'da askeri hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
2: Nepal'den günler sonra sevindirici haber geldi. İki işçi felaketten 9 gün sonra toprak altından sağ çıkarıldı. Görüntüler 26 Ağustos'taki sel felaketiyle yerle bir olan vadiden. Arama kurtarma ekipleri günlerdir hidroelektrik santralinin tünellerinde canlı arıyordu. İşçilerin en azından bir kısmının tünellere sığındığı düşünülüyordu. Çabalar 9 gün sonra sonuç verdi. Önce ustabaşı Sanjay Shah, ardından işletme şefi Kabir Marancan toprakta açılan delikten çıkarıldı. Sanjay Shah'ın kurtarma görevlisinin sırtında kurtarma çadırına taşınırken kendinde olduğu görüldü. Kabir Marancan ise sedye ile tahliye edildi. Kurtarılan işçilere ilk müdahale çadırda yapıldı. Shah'a oksijen maskesi takıldığı görüldü. İki işçi helikopterle başkent Katmandu'da askeri hastaneye kaldırıldı. İkisinin de yoğun bakımda tedavi altına alındığı açıklandı. Enerji Bakanı'nın danışmanı Marancan'ın ellerini ve bacaklarını hareket ettiremediğini söyledi. Shah'ın yaralarının ise kritik olmadığı belirtildi. Marancan ve Shah hidroelektrik santralinden ilk kurtarılanlar oldu. Shah tünelde 3-4 kişinin daha sağ olabileceğini söyledi. Arama kurtarma çalışmaları Hindistan, Güney Kore ve Çin'den uzmanların desteğiyle sürüyor. Felakette ölü ve kayıp sayısı da artmaya devam ediyor. Can kaybı 1200'ün üzerinde, kayıplar da 5000'i geçti. Felaketin ekonomik bilançosunun da $2.5 milyar üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Selin vurduğu vadide en az 7500'ü konut olmak üzere yaklaşık 20.000 bina yıkıldı. Sel felaketi 26 Ağustos'ta Nepal'in Çin sınırına yakın bölgede buzul kopması sonucu meydana geldi. Sel önüne çıkan yerleşim yerlerini haritadan sildi.
0: Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kabayiş ailesinin avukatları dosyaya ilişkin yeni taleplerde bulundu. Avukat Abdurrahman Karabulut, 30 hususta başvurularımız oldu. 2-3'ü haricinde diğer bütün başvurularımız kabul gördü dedi.
11: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayır.
5: plaka tanıma sistemi, HTS ve bas kayıtlarının tekrar incelenmesini, arama çalışmalarına katılan helikopter ve İHA'ların kayıtlarının da dosyaya eklenmesini istediler. Roji'nin kaybolduğu ve cansız bedeninin bulunduğu bölgelerin yeniden araştırılmasını talep ettiler. Kabeyş ailesi avukatları soruşturmaya ilişkin yeni taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.
11: Yaklaşık 30 hususta başvurularımız oldu. 2-3 başvuru haricinde, taleplerimiz haricinde diğer bütün başvurularımız kabul gördü.
5: Soruşturmada gelinen aşamayla ilgili bilgi veren avukat Abdurrahman Karabulut, talepleriyle ilgili etkin bir araştırmanın gerçekleştirildiğini söyledi. Roji'nin konuştuğu kişiler ve konuşmaların içeriğine ilişkin tespitler için sosyal medya platformlarına yazı gönderdiklerini anlattı. Karabulut, adli tıp raporlarında da eksikler olduğunu iddia etti. Savcılıktan DNA incelemelerinin genişletilmesini istediklerini açıkladı.
11: Adli tıp diyor ki, Roji'nin bedeninde iki tane erkek DNA'sı, iki erkek DNA'sı tespit ettik. Evet. Bir yıl sonra da, yani 12 Ekim 2025 tarihinde de tam bir yıl sonra bu iki erkek DNA'sının Roji'nin bedeninin neresinde olduğunun açıklıyor. Sen bunu bilmiyor muydun önceden? Biliyordun. Neden bir yıl sonra açıklıyorsun?
5: Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrılmıştı. Bir daha haber alınamayan Roji'nin cansız bedeni 19 gün sonra göl kenarında bulunmuştu.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. Mardin, Manisa ve İstanbul'da yaşanan olayların aydınlatılmasıyla bugüne kadar 40 dosyada faillere ulaşıldı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. 5 aylık süreçte faili tespit edilen dosya sayısı 40'a yükseldi. 46 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı olayların üzerindeki sır perdesi kalktı. Aydınlatılan son 3 dosyada 24 şüpheli tespit edildi. 22 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise tutuklandı. Dosyalara ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı, İstanbul'da 2022 yılından beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın son görüştüğü kişinin Fethi Dağlı olduğunun tespit edildiğini belirtti. Dağlı sorgulandı, yer gösterme işlemi yapıldı. Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu. Fethi Dağlı hakkında bir kez daha tutuklama kararı verildi. 2012 yılında Mardin'de İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesi olayında da dosya 14 yıl sonra ele alındı. Alınan beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış bas çalışmaları ve elde edilen yeni bulgular incelendi. Tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor. Manisa'da 2016 yılında işlenen Abdurrahman Aysu cinayetine ilişkin çalışmada da olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı belirlenen 7 kişi yakalandı. Adalet Bakanı Gürlek, teknolojik imkanlardan yararlanarak eski dosyalardaki her bir delili yeniden incelemeye devam edeceklerini belirtti.
0: Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesine bu ay start veriliyor. İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kabine toplantısında sunum yapılacağını belirtti.
12: İstanbul'umuzda 15 bin kiralık konut uygulamasını ilk kez hayata geçiriyoruz. İstanbul'da kira fiyatlarının aşağı çekilmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın desteklenmesi açısından bu projeyi önemsiyoruz.
2: İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut yapılacak. Kira bedelleri rayicin altında tutulacak. İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların bir kısmı bu ay teslim edilecek dedi.
12: Eylül ayı içerisinde hedeflediğimiz o 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının teslimini yine İstanbul'da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yani konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıyor olacağız. Bunun
2: projede kiralama süresinin 3 yıl olması planlanıyor. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. 3 yıllık süreçte yönetim, bakım ve denetimi TOKİ üstlenecek.
12: Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin son şartları neticelendireceğimiz şartları kabinede sunacağız ve kabine sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya ilişkin inşallah açıklamalar yapacaktır.
2: Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapabilecek. Sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor.
0: Teknofest kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen nükleer enerji teknolojileri tasarım yarışmasının finali İstanbul'da yapıldı. Programa Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.
13: Merhabalar, ben Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliğinden.
5: Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'nın finali TENMAK'ın İstanbul Küçükçekmece'deki yerleşkesinde gerçekleştirildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la yarışmacılarla bir araya geldi. Onların sorularını yanıtladı.
13: Milliyetimizin sesinin daha güç çıkmasını sağlayacak bir kuşak geldi. 1.6 milyon öğrenci başvurdu. Teknofest'in 9. yılındayız biz. 15. Teknofest'i yapıyoruz. Yurt dışında yaptıklarımız dahil. Tabii 3. yılında bu yarışmada ve...
14: Bu sene Urfa mı?
13: Bu sene Urfa'ya herkesi bekliyoruz. Güneydoğu'dan, adeta medeniyetin doğduğu yerden Teknofest meşalesi yükselecek.
5: Bakan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer araştırma altyapısına ilişkin yürütülen çalışmaları anlattı.
14: Buranın adı konmuş bir şekilde bu imar süreçlerini tamamladık. Ama daha önemlisi, biraz önce soru cevap bölümünde ifade etmeye çalıştım. Kısa böyle bir hint verdik arada. TR2 araştırma reaktörümüz yeniden lisanslandı. Çok uzun bir aradan sonra ve inşallah çok kısa bir zaman içerisinde burada artık nükleer araştırmalar, o Sinop'tan gelen Prime takımının sorduğu şekilde burada yeniden araştırmalar, testler yapılacak.
5: Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
0: Haberlere gazetelerin manşetleriyle devam edelim ve Sabah gazetesiyle başlayalım. Parayı bastıran kaptan oluyor Sabah gazetesinin bugün manşetine yükselmiş bir haber. İşte Akdeniz'deki gemi faciasının baş sorumlusu kaptanın da sahip olduğu şaibeli Honduras ehliyeti ile ilgili şoke eden gerçekler. Türkiye'nin de geçerli saymadığı Honduras ehliyeti skandalını Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Zafer Akbulut sabaha anlattı. Türkiye'de uzak yol gemi kaptanı olabilmek için 4 yıllık üniversiteyi bitirmek, staj yapmak şart. En az 10 yıl çabalamadan kaptan olunmuyor. Honduras'ta ise denizcilik eğitimi olmayan bir kişi 5 kurs karşılığı 3.000 doları ödeyip ülkeye bile gitmeden ehliyet alabiliyor. 3 kat düşük maaşa çalıştıkları için bazı firmalar Honduras ehliyetli kaptanları tercih ediyor. Niteliksiz bu kaptanlar facialara davetiye çıkarıyor. TCG Işın ve TCG Alemdar'ın arama yaptığı bölgede 2 kadının cansız bedenine ulaşıldı ve ölü sayısı 12'ye yükseldi. 16 kişidense henüz haber yok. Arama çalışmaları devam ediyor. Bu da belirtilmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında yaşanan gemi kazasıyla ilgili, faciasıyla ilgili kaptanın ehliyetine dikkat çekilmiş. Bir başka batan gemi ise bildiğiniz üzere 10 mürettebatla Silivri açıklarındaydı. Uyuyan kaptandan yüzsüz savunma denilmiş. Alsu'nun birinci kaptanı Ahmet Eraslan, batan gemi bize çarptı. Asıl batan gemi bize çarptı savunmasını yapmış. Bu da Sabah gazetesinde yine bu haberin içerisinde yer alıyor. Kaptanların ehil olup olmadıklarına dikkat çekilmiş. 7 ceddimizi aramışlar. Milliyet gazetesinin manşeti. Kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirerek panel adı verilen sorgulama sistemlerinde vatandaşların mahremiyetini didik didik eden 39 hukuk bürosuna baskın yapıldı. 31 avukat gözaltında. İstanbul'da bazı hukuk bürolarında kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde temin edilmesine ve sorgulanmasına imkan sağlandığı değerlendirilen Hukuk Biz, Assist Vis ve benzeri dijital panel sistemleri mercek altına alındı. Çok sayıda avukatlık bürosuna ait panel erişim kayıtları, kullanıcı bilgileri, doğrulama kodları, uzaktan bağlantı izleri, panel kullanımına ilişkin yazışmalar tespit edildi. Panellerde de vatandaşlara ait kişisel ve özel nitelikteki bilgiye erişim sağlayabilecek modüller bulundu. Bu modüllerde vatandaş aramada kimlik, aile, yerleşim yeri, SGK kayıt, çalışan, GSM bilgisi sorgulama, kimlik bilgisinden telefon sorgulama, tapu sorgulama, mükellef sorgulama, ada parsel sorgulama özellikleri bulundu. Panellerin kullanımına ilişkin mali hareketler de mercek altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı, bazı hukuk bürolarının da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşarak borcunuz yasal takibe düştü, uzlaşma sürecini kaçırdınız, hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi gerçek dışı ifadelerle mağdur edildiği anlaşılmıştır dedi. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Levent Eraslan, yasa dışı bu sistemler üzerinden elde edilen bilgiler dolandırıcılık, şantaj, tehdit, hedef gösterme, takip ve sosyal mühendislik gibi çok daha ağır suçların altyapısını da oluşturuyor açıklamasında bulunmuş. Yedi ceddimizi aramışlar, Milliyet Gazetesi'nin manşetiydi. Hiç uğraşma sen de suçlusun, Hürriyet'in manşetinde bir baba oğlun fotoğrafını görüyoruz. Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin öğrencisi olduğu okulda 9'u çocuk 10 kişiyi öldürdüğü katliam davası başladı. Tutuklu polis baş müfettişi baba Uğur Mersinli'nin fail diye nitelediği oğluna yönelik sözleri şaşkınlık yarattı. Olası kasla öldürme ve yaralama suçlarından 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapsi istenen Uğur Mersinli şunları söyledi. İddianamede en az 90 defa failin İsa Aras Mersinli olduğu belirtilmiştir ama dava açılmamıştır. İsa Aras Mersinli hakkında kasten öldürme, kasten yaralama ve hırsızlık suçundan kamu davası açılmalıdır. Silahlarımı çaldığı için ben de şikayetçiyim. Okulu da suçlayan Mersinli, okul saldırısı yapacağını tahmin eden kamu görevlilerinin neden aileyle paylaşmadığını öğrenmek istiyorum. Manifestosunu önceden hazırlamış, onu poligona silah sevgim için götürdüm, kandırıldığımı hissediyorum dedi. Kendisi, eşi ve kızlarının psikolojik tedavi gördüklerini anlatan Mersinli, oğlumu neden götürmeyeyim, kimse acil demedi, savunmasını yaptı. Hiç uğraşma, sen de suçlusun manşeti bu savunma dolayısıyla Hürriyet gazetesinde yer bulmuş. Karadeniz'de ağır fatura, Türk gemilerine yönelik saldırılar dikkat çekilmiş Yeni Şafak gazetesi tarafından ve can güvenliğini riske atıyor bu saldırılar, Türkiye'nin deniz ticaretine de darbe vuruyor denilmiş. Rusya ile Ukrayna arasında süren ve her geçen gün daha fazla belirsizleşen savaş bölgede hava ve deniz trafiğini vurdu. Yüzden fazla gemi Karadeniz'deki liman ve tersanelere sığındı. Sadece son birkaç gün içinde Türkiye ile Rusya arasında 29 sefer iptal edildi. Türkiye'de 29, Rusya'da 1500 uçak seferi de iptal. Karadeniz hattı ve sınıra yakın bölgelerden düzenlenen yoğun İHA saldırıları nedeniyle son 2 ayda Moskova ve çevresindeki havalimanlarında 1500'ün üzerinde uçuş ertelendi veya iptal edildi. Türk Hava Yolu şirketleri de gelişmelerden olumsuz etkilendi. Sadece birkaç gün içinde Türk Hava Yolları'nın 6 gidiş geliş uçağı etkilendi. Pegasus Hava Yolları'ndaysa 3 divert, 4 gecikme ve 17 iptal gerçekleşti denilmiş. Cumhuriyet gazetesi seçmenin oyuna kapkaç manşetini atıyor ve Üsküdar'da yenilenen seçimle ilgili habere yer veriyor. Bunun yenilenecek olan AKP'nin başkan vekilliği seçimi öncesi gözaltı fırsatçılığı yaptığını söyleyen Özel, seçmenin oyuna kapkaç diyor. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasıyla yerine seçilen Sibel Tan Çetinkaya'nın başkan vekilliğini iptal ettiren AKP, CHP'li 4 meclis üyesini saflarına kattı. Cumhur adayına destek vermeyen 3 üyenin de gözaltında bulunduğu Üsküdar'da AKP bugünkü başkan vekilliği seçiminde kritik sayıya ulaştı. Yeni parti lideri Özgür Özel, Üsküdar'da iktidarın oyunlarıyla ortaya çıkan tabloya sert tepki gösterdi. 3 kişi gözaltındayken yapacakları seçimle Üsküdar'a çökecekler ifadesini kullanan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "O zaman seçimler niye yapılıyor?" sözleriyle yüklendi. Özel, "Bunu her yerde anlatacağız." dedi. Trakya bölgesinde yurttaşlarla buluşan yeni parti lideri Özel, 107 yıl önce yapılan Sivas Kongresi'ni anarak Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti sonuna kadar savunacaklarını da söyledi denilmiş. Üsküdar'da 3 üye gözaltında, 4 üyeye de transfer başlığı da yer alıyor haberin içinde. Akşam gazetesiyle devam edeceğiz. 28 Şubat'ta kitapları çöpe attılar. Darbecilerin ilk hedefi kütüphaneler başlığında. Başkan Erdoğan en utanç verici kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığını söyledi. Bizim köklerimize bağlayan, bizi köklerimize bağlayan en güçlü damar kitaplarımızdır. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı kütüphanelere hedef alması boşuna değildir. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin siyasetçi vesayetçi yöneticileri tarafından İYİ Kütüphanesi'nden, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır açıklamalarında bulunuyor. Akşam gazetesinde yer almış haber. Posta gazetesi de manşete Kahramanmaraş'taki okul saldırısını taşıyor ve asıl bu millet senden davacı manşetini atıyor. İsa Aras Mersinli Kahramanmaraş'ta 5 silah ve 7 şarjörle okulu basıp 9 öğrenci ve 1 öğretmeni öldürdü. Kendisi de öldürüldü. Silahların hepsi polis babasına aitti. Üstelik babası oğlunu poligona götürüp atış talimi bile yaptırmıştı. İşte o baba dünkü mahkemede silahları benden habersiz aldı, hırsızlık yaptı. Oğlumdan davacıyım dedi. Asıl bu millet senden davacı manşetini de Posta Gazetesi bu sebeple kullanıyor. Türkiye'yi yasa boğan olay 15 Nisan'da meydana gelmişti. Ve mahkemesi yapılmaya başlandı. Silahları evde kilitli tuttuğunu öne süren Uğur Mersinli, Aras'ın şiddet eğilimi olduğunu hiç görmedim. Silahlar çalınmıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacıyım dedi. Anne Mersinli ise ben silahları hiç sevmezdim. Babası poligona götürdüğünde ben de kızdım diye konuştu. Ailenin avukatı annenin cezaevinde 12-13 kilo verdiğini öne sürüp tahliyesini istedi. Aile avukatları ise evde 7 silah ve 2 av tüfeği olduğunu belirterek verilecek kararın yön gösterici olacağını belirtti denilmiş Posta Gazetesi'nde. Şantajlı avukatlarda Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alan haber, tahliye borsacısı avukatların ardından panelci hukuk bürosuna da operasyon yapıldı. Yasa dışı yolla mahrem bilgileri elde edip milleti dolandıran 24 avukat gözaltına alındı. 16 avukat da aranıyor. Cübbenin altında düzenbazlık yapan 24 avukat ve 7 ofis çalışanı sorguda, hakkında yakalama kararı olan 16 avukat aranıyor ifadelerine yer verilmiş. Alemdar tarıyor bir diğer haber başlığı. Sınavı aşan üniversiteye inceleme YÖK'ü harekete geçirdi. Yine Türkiye Gazetesi'nde yer alan bir diğer başlık, üniversitelerin eğitim ücretlerini en fazla %25 arttırabileceklerine yönelik karar alınmıştı. YÖK'e şikayet yağdı. Zamda sınırı aştığı belirtilen 23 üniversite hakkında inceleme başlatıldı demiş gazete ilk sayfasında. Bu habere de yer vermiş diyelim. Böylece haberleri tamamlamış olduk ama saat başında gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
16: NTV Radyo'dan merhaba. Ben Hülya Tunça. Sevgili caz severler, günümüzde John Coltrane stilini sürdüren ünlü tenor saksafonculardan biri de Mark Turner. 1965 Ohio Fairborn doğumlu Turner'ın Coltrane'den sonra etkilendiği diğer tenor saksafoncu Warren Marsh. İlk albümünü 1995 yılında çıkardı ve adı Yem Yem. Son albümlerinden biri ise Return from the Stars adını taşıyor. Çıkış tarihi 2022. Trompetçi Jason Palmer, basçı Joe Martin ve davulcu Jonathan Pinson'la kaydettiği albüm adını Stanislaw Lem'in bilim kurgu romanından alıyor. Return from the Stars albümünü Turner'ın aynı adlı bestesiyle dinlemeye başlıyoruz.

Tenor saksafonda Mark Turner, trompette Jason Palmer, basta Joe Martin, davulda Jonathan Pinson, Return from the Stars albümünden aynı adlı parçayı seslendirdi. 2022 yılına ait albümden son olarak Turner'ın It's Night All Right With Me adlı postmodern bestesini dinliyoruz.

0: It's Not All Right With Me. Tenor saksafoncu Mark Turner ve dörtlüsünün Return From The Stars albümünden dinlediğimiz son parçaydı. Ben Hülya Tunça. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr

NTV Haber Merkezi'nden günaydın, saat 8 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri

0: İkili ilişkileri bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin savunma, sanayi ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin artarak süreceğini, ilişkileri geliştirmek için çalışıldığını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin İran-ABD gerilimi ve bölgedeki benzeri çatışmalı süreçlerin sona ermesi için gayret gösterildiğini, barış odaklı diplomatik girişimlerin devam edeceğini, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Natanz yakınlarında inşa ettiği belirtilen yer altındaki nükleer tesisi yeniden hedef gösterdi. Kazma Dağı olarak bilinen bölgenin çok yakında ve ağır biçimde vurulabileceğini söyledi. Trump'ın açıklamalarını ve iki ülke arasındaki gerilime dair son gelişmeleri NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersuz aktardı.
1: ABD Başkanı Donald Trump daha önce de PKK'ın adını telaffuz etmişti. Burası yerin epey altında bulunan nükleer bir tesis. Dolayısıyla santrifüjlerin bulunduğu iddia ediliyor. Önemli noktalardan bir tanesi İran açısından. Donald Trump PKK'da hareket eden herkesi, her şeyi görüyoruz dedi. Eğer ters bir şey, kötü bir şey olursa, olumsuz bir şey olursa orayı sert bir şekilde vururuz ifadesini kullandı. Bir yandan da tabii Amerikan kamuoyunda tartışılan meselelerden bir tanesi Trump yönetimi yetkililerin İran'la bu savaşı savaş ifadesiyle nitelendirmemesi. Bu da soruldu Trump'a. ABD Başkanı Donald Trump'a eğer bu bir savaş değilse nedir diye. Ben buna askeri çatışma diyorum dedi Trump. Bizim için çok da büyük bir şey değil dedi. Ama savaşta Amerika'nın 18 kayıp verdiği hatırlatıldı. Trump da peki biz Vietnam'da ne kadar süre kaldık dedi. 5 aydır bu çatışmalar devam ediyor. Ve 5 ayda ne yaptık biliyor musunuz? İran nükleer silahlara sahip olamıyor diyerek saldırıları savundu. Ve yaşananları da İran'la Amerika arasında ara ara alevlenen çatışmalar şeklinde tanımladı. Ne dediğinizin bir önemi yok. Büyük başarı elde ettik ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak da Orta Doğu'da başka bir takım alternatif boru hatlarının inşa edilmekte olduğunu söyledi Trump. Hürmüz Boğazı'nın kullanılmaması için benzer bir mesajı uzunca bir süredir aslında son dönemde ABD Maliye Bakanı Scott Bessent de vermişti. Yani Hürmüz Boğazı'nın önümüzdeki 1-2 sene içerisinde Hürmüz Boğazı'na çok ihtiyaç kalmayacağı mesajını vermeye devam ediyor Trump yönetimi yetkilileri. ABD basınından da iki önemli not aktaralım tam da bu konularla ilgili. New York Times'ın haberine göre İran aylardır devam eden bu savaştan kendi askeri gücüne, askeri kabiliyetlerine ilişkin daha iyi bir anlayış, daha iyi bir pozisyona geldiği ifade ediliyor. İstihbarat konusunda, İran'a ilişkin istihbarat konusunda bilgi sahibi olan yetkililere göre ve İran habere göre, yetkililere göre bu savaşın ve savaşla birlikte gelen yüksek enerji fiyatlarının Trump üzerinde ve Cumhuriyetçi Parti üzerinde siyasi olarak hasar verici bir etkisi olduğunun farkında, bilincinde ve bu sebeple de en azından Amerika'da yapılacak, Kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar savaşı, çatışmaları devam ettirme niyetinde olduğuna ilişkin bazı değerlendirmeler var.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ilk kez Kiev'e gidiyor. Hem Trump hem de Zelenski ziyaretin yarın gerçekleşeceğini duyurdu. Savaş sonrası savaşı da sona erdirme çabaları için iki ülke arasında mekik dokuyacak olan ekibin ilk durağı Moskova.
2: ABD heyeti ilk kez hem Kiev hem de Moskova'yı ziyaret ederek müzakerelere dönme çağrısı yapacak. Görüşmeler için tarih belirlendi.
3: Savaşı bitirmek için teklif yapmak üzere iki harika müzakereci olan Steve Witkoff, Jared Kushner'ı gönderdim. Harika bir iş çıkardılar.
2: Hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ziyareti doğruladı.
4: Bizim önceliğimiz Rusya değil. Bizim tarafımızdan hiçbir hava saldırısı olmayacak ve Rusya da bu görüşmeleri yürütmek için hava saldırılarını durdurmalı.
2: Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner müzakereler için defalarca kez Moskova'da bulundu. Bu ziyarette de ilk durak Rusya olacak. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ziyaret gerçekleştikten sonra gazetecilerin bilgilendirileceğini duyurdu. Bir yıldır süren görüşmelere rağmen henüz 4,5 yıllık savaşın sona ermesine dair bir umut yok. Ancak Rus lider Vladimir Putin, 3 Eylül'de katıldığı ekonomi forumunda barışa dair bir ihtimal olduğunu dile getirmişti. Buna karşın iki ülke arasında saldırılar son aylarda yeniden alevlendi. Rusya, Kiev'de bir mühimmat deposunu vurdu. Deponun Ukrayna gizli servisine ait olduğu açıklandı. Ukrayna ise Rusya'nın Soçi kentinde limanı vurdu.
0: Bolivya'da askeri kışlada patlama meydana geldi. En az 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. Kışladaki depo büyük bir gürültüyle patladı. Görüntülerde sivillerin patlama sonrası korkuyla evlerine sığındığı görülüyor. Yaralananların kaçının sivil kaçının asker olduğu henüz belirsiz. Orduya ait havai fişek deposunda meydana gelen patlama Bolivya'yı sarstı. Yetkililer La Paz kentindeki patlamanın hedefinin henüz belirlenemediğini söyledi. Bölgeye hemen polis ve acil durum ekibi sevk edildi. Kışlanın çevresindeki evler de zarar gördü. Binlerce kişi tahliye edildi. Depoda yanıcı mühimmat olması nedeniyle patlamanın devam etmesi bekleniyor. Marmara Adası açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen tanker yardım talebinde bulundu. 96.544 ton ham petrol yüklü Rusya bayraklı Pioneer 2 isimli tanker Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebi üzerine Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Kurtarma 16 Romorkörü bölgeye sevk edildi. Acil müdahale sonrası tanker demirletilerek emniyete alındı. İstanbul Silivri'de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu çalışmaların 3. gününde bulundu. Kayıp 10 denizci arama çalışmaları da sürüyor. Alsu gemisinin tutuklanan kaptanının ifadesi de ortaya çıktı. Kaptanlar Tuğberk İmamoğlu gemisinin kusurlu olduğunu savundu.
5: Alsu gemisiyle çarpışan ve ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri 3. gününde tespit edildi. Batan gemiyi Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi sonar tarama yaparak buldu. Çalışmalara kıyı emniyeti ekipleri, sahil güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateynler katıldı. Alsu'nun kaptanı Ahmet Eraslan ve 3. kaptan Murat Evciman taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. İfadeleri ortaya çıkan kaptanlar Tuğberk İmamoğlu gemisinin kusurlu olduğunu savundu.
6: Gemi kazasının yaşandığı saat diliminde istirahatteydim. Kaza sırasında 3. kaptanımız Murat Evciman görevdeydi. Biz Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bizim gemimize çarpmıştır. Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır.
7: Kazanın meydana geldiği esnada 3. kaptanı olarak geminin kumandası bendeydi. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi birden rotasını benim üzerime doğru çevirdi. Telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde seslendim.
5: Silivri sahilinde kurulan kriz masasında ise kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.
8: Gemide bulunan aşçıbaşı Abdülbaki Mirzalı'nın kardeşiyim ben. Acımız var, bunun farkındayız. Ama acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var. Sağ bulunacağını düşünüyoruz. Ümidimiz o yönden.
9: Abdülbaki Mirzaoğlu aşçıbaşının oğluyum. En son babamla ne zaman konuştuk? Olayın yaşandığı gece akşam saat 8.30 yani 20.30 civarı, 20 civarı konuştuk.
10: İsmim Süreyya, Nida Ayduman'ın kızıyım ben. Güverte Dosturmosu diye geçiyor ünvanı. Durumu kabul edip hani kabullenişe mi geçmeliyiz? Umutla, umut katıp daha da mı beklemeliyiz? Bilemiyorum.
5: Gemideki kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.
0: Girne'deki gemi faciasında kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için Honduras'tan aldığı ifade edildi. Peki her ülkeden alınan ehliyetle gemi kaptanı olunabilir mi? Kurallar neler? Haberimizde bakalım.
5: Ehliyetinin süresi bitti, 10 yıl ara verdi. Girne'deki gemi kazasına ilişkin bilirkişi tarafından yapılan açıklamada Kaptan Mustafa Öz'ün ehliyetini Honduras'tan 3.500 dolar yani yaklaşık 170 bin liraya aldığı belirtildi. Bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından denk kabul edildiği Bu anlamda bir yasal sorun bulunmadığı kayıtlara girdi.
11: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ben kendi gemilerimde Honduras gemi adamı cüzdanına sahip kaptanları çalıştırabilirim diyor. Bu ne anlama geliyor? Sorgusuz sualsiz olarak bu Honduras ehliyetine sahip gemi kaptanları bu bayrak devletlerinde çalışabiliyorlar. 3500 dolar, 5000 dolar şeklinde ücretleri ödeyerek bunlara herhangi bir eğitime tabi olmadan alabiliyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum, mesela Panama ve Liberya şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin gemi adamları cüzdanlarına aynı seviyedeki cüzdanları ben veririm diyor. Ama bazı ülkeler diyor ki senin hiçbir ehliyetin olup olmamasına bakmaksızın ben diyor verdiğim para karşılığında bunu sana sağlarım diyor. Mesela geçmiş yıllarda bir tane beraber çalıştığımız, gemide çalıştığımız bir aşçı başım beni arayıp şey dedi. Süvarim dedi, ben de artık sizin gibi kaptan oldum dedi. Nasıl oldun dedim. İşte para verdim dedi.
5: Türkiye'de kaptan olmak kolay değil. Bir dizi sınava giriliyor ve stajlarla birlikte belli bir mertebeye gelene kadar denizde uzun süre çalışma şartı var.
11: Türk gemi adamı cüzdanı, beyaz liste dediğimiz dünyanın her yerinde değer gören gerçekten çok değerli bir gemi adamı cüzdanı. Siz üniversiteden mezun oldunuz ve uzak yol vardiya zabiti oldunuz. Uzak yol vardiya zabiti olmadan önce zaten bir yılınızı stajda gemide geçiriyorsunuz. Daha sonra yaklaşık 36 ay hizmet ediyorsunuz. 36 ay hizmet etmek demek yani yılda yaklaşık 6-7 ay gemiye çıksanız yani nereden baksanız en az 6 yıl uzak yol vardiya zabiti olarak 6-7 yıl çalışıyorsunuz.
5: Türkiye'de Honduras, Mozambik gibi ülkelerden alınan kaptan ehliyetleri hemen kabul edilmiyor ve onay şartları bulunuyor.
11: Bunu ülkeler kendileri beyan ediyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işte ben Honduras, Cook Island, işte Panama, işte Liberya gemi adamları cüzdanlarıyla gelen kaptanları kendi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklı gemilerinde çalıştırıyorum diyebilir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti bu konuda çok sıkı tedbirler uyguluyor. Yani siz Türk bayraklı gemilerde Honduras sadece benim işte Honduras ehliyetim var kaptanlık yapabilir miyim şeklinde gelenler zaten çalışamıyor.
0: Girne'de su altında arama yapan ekipler yolculara ait eşyaları da çıkarıyor. O eşyalardan biri de Mahmut Demir'e ait valizdi. İçinden iki çocuğuna getirmek üzere aldığı oyuncaklar çıktı. Hataylı aşçı Nihat Bancar'ın da ailesine sürpriz yapmak için haber vermeden yola çıktığı öğrenildi.
5: Hamile eşini görmek için izne çıktı. Batan gemide ağabeyiyle birlikte kayboldu. Çantasından çocukları için aldığı oyuncaklar çıktı.
12: Eşyalar duruyor. Görüyorsunuz ayakkabılar. Kızların aldığı.
5: Girne açıklarında batan gemide kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Mustafa Demir ve kardeşi Mahmut Demir de kayıplar arasında. 33 ve 28 yaşındaki iki kardeş 3 ay önce çalışmak için Hatay'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. İkisi de ahşap kalıp ustasıydı. 28 yaşındaki Mahmut Demir iki çocuk babasıydı, eşi 5 aylık hamileydi. Yıllık izin alıp ailesini görmek için ağabeyiyle birlikte gemiye bindi. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede ekipler Mahmut Demir'e ait valize ulaştı. Valizin içinden çocuklarına sürpriz yapmak için aldığı oyuncaklar ve hediyeler çıktı.
12: Mahmut Demir'in valizi, içinde çocuklarını aldığı eşyalar duruyor. Görüyorsunuz ayakkabılar, kızlarını aldığı.
5: Demir kardeşlerin gemiye binmeden dakikalar önce birlikte yolculuk yaptıkları arkadaşları tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Batan gemide Hataylı aşçı Nihat Pancar da vardı. 3 ay önce çalışmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. 51 yaşındaki Pancar'ın ailesine sürpriz yapmak için haber vermeden dönüş yoluna çıktığı öğrenildi.
13: Toya son 10.30'da kızımla görüştü. 10.30'da kızımı aradı. Dedi baba ne zaman geleceksin? Geleceğim dedi inşallah.
14: 30'unda konuştuk ama buraya geleceğini ya da yolculuk yapacağını hiçbir şey söylemedi. Şans eseri haberde gördük. Ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık.
5: Nihat Pancar'ın son anları gemide yolculuk yapan başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen ve dezenformasyon yayan 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Duran yazılı mesajında Türkiye milli güvenliğini hedef alan hiçbir dijital operasyona izin vermeyecektir dedi.
15: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, son iki ayda milli güvenliği ve toplumsal birliği hedef alan terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 699 sosyal medya hesabına erişim engeli uygulandığını açıkladı. Duran, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekat faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 1335 sosyal medya hesabı hakkında da erişim engeli kararları uygulanmıştır dedi.
16: Bu süreçte toplam 2034 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli getirilmiştir. Yapılan çalışmalar bir gerçeği açık biçimde ortaya koymaktadır. Terör örgütleri artık yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da organize, koordineli ve sistematik bir şekilde faaliyet yürütmektedir. Sosyal medya ve dijital mecralar, propaganda, manipülasyon, algı operasyonları ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzuru, milli birliğimizi ve kamu düzenini hedef alan bir araç olarak kullanılmaktadır.
15: İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital alanda aynı kararlılıkla sürdürdüğüne dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, devletimiz açısından dijital güvenlik, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır ifadelerini kullandı.
16: Terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekat amacıyla kullanmalarına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak ilgili tüm kurumlarımızla birlikte dijital ekosistemi anlık ve çok boyutlu şekilde takip etmeyi, milli güvenliğimizi, toplumsal huzurumuzu ve birlik beraberliğimizi hedef alan her türlü tehdidi tespit ederek gerekli tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.
15: Dijital alanın sahipsiz olmadığını söyleyen Duran, Türkiye milli güvenliğini hedef alan hiçbir dijital operasyona izin vermeyecektir dedi.
0: Bazı hukuk bürolarının vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirerek kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 24 avukat gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada vatandaşların kimlik, adres ve telefon bilgilerinin panel adı verilen yasa dışı sorgu programlarına aktarıldığı öne sürüldü. İddiaya göre bu programlar aylık abonelik sistemiyle hukuk bürolarına satıldı. Hukuki süreçlerle ilgisi olmayan kişilere borcunuz var, hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi mesajlar gönderildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında yasa dışı programı kullandığı tespit edilen 24 avukat ve 7 sivil personel gözaltına alındı. 39 farklı avukatlık bürosunda arama kararı verildi. 16 avukatı yakalama çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası suçlamaları kabul etmedi. Polis başmüfettişi baba Uğur Mersinli oğlundan şikayetçi oldu.
5: Oğlum hakkında davacı ve şikayetçiyim. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında saldırganın babası kendini bu sözlerle savundu. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na düzenlediği silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. Silahların ait olduğu polis başmüfettişi baba Uğur Mersinli ve anne Peyman Pınar Mersinli tutuklandı. 10 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen babayla 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan anne ilk kez hakim karşısına çıktı. Uğur Mersinli silahları oğlunun bulduğunu belirterek çocuğun silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez dedi. Saldırının tek failinin oğlu olduğunu söyledi. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim dedi. Sanık baba okul idaresinin de ihmalinin olduğunu iddia etti. Oğlunun okulun rehberlik servisine 32 kez gittiğine dikkat çekti ve bunun nedenlerinin araştırılmasını talep etti. Çocuklarını kaybeden aileler bu savunmaya tepki gösterdi.
17: Bu yargılama ve sonunda verilecek karar Bundan sonra ebeveynlerin çocuklarının eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olacak ve topluma yön verecektir.
5: Oğlunun psikolojik tedavisini ihmal ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Peyman Pınar Mersinli de suçlamaları reddetti. Evden çıkarken oğlunun okul çantasını gördüğünü ancak içerisinde silah olduğunu bilmediğini söyledi. Daha önce de ergen çocuk yetiştirdim, farklılık gördüm ama böyle bir olay yapacağını hissetmedim dedi.
0: Samsun'da tramvayın geldiğini fark etmeyip raylara doğru koşan küçük bir kız çocuğunu bir güvenlik görevlisi kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntüler İlk Adım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı tramvay durağından. Annesinin elini bırakan küçük bir kız çocuğu raylı sistemin bulunduğu yaya geçidine doğru koşmaya başladı. Ancak tam o sırada tramvay yaklaşıyordu. Durumu fark eden güvenlik görevlisi Muhammed Lafçı ani bir refleksle kızı tuttu. Onu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı. Büyük tehlike atlatan kızı annesine teslim etti. Kent ulaşımında kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli skuterların kontrolsüz kullanımı zaman zaman kazalara neden oluyor. Son olarak bir skuterin çarpması sonucu gazeteci Murat Yetkin'in ayağı kırıldı. Kazayla birlikte skuter tartışması da yeniden gündeme geldi.
18: Yaya geçidinde bekliyorum diğerleri gibi. Araçlar durdu. Biz de geçmeye başladık. Benim görmediğim açıdan başka herhangi bir geçene de çarpabilirdi. Bana çarptı. Ben kendimi yerde buldum.
5: Gazeteci Murat Yetkin'e Ankara Oran'da skuter çarptı. Ayak kemikleri kırıldı. İşlek bir AVM'nin önünde yaşanan kaza kontrolsüz skuter kullanımı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Öyle ki skuteri kullanan bir çocuktu.
18: Polisler kamera kayıtlarından bunun daha 14'ünden gün almamış bir çocuk olduğunu saptadılar. Sonra da gittik, suç duyurusunda bulunduk. Hem çarpan şahıs hem ebeveyn konusunda.
5: Son yıllarda sayıları giderek artan elektrikli skuterler artık şehir trafiğinin bir parçası. Kuralsız kullanım kazaları beraberinde getiriyor. TÜİK verilerine göre 2025 yılında skuterların karıştığı yaklaşık 3000 ölümlü veya yaralanmalı kaza meydana geldi.
19: Kaldırımdan gidiyorlar, yolda gidiyorlar. Nereden gittikleri hiç belli değil. Arkadaşıma çarptılar. Sahilde oldu.
20: 18'den aşağı kullanmamalı.
5: Uzmanlara göre kazaların çoğu aşırı hız ve kural ihlalleri nedeniyle yaşanıyor. Yasak olmasına rağmen kaldırımlarda çoğu zaman bilinçsiz kullanıcıların skuter yolu haline geliyor.
21: Trafik durumunda kesinlikle faydalı bir şey. Ama kaldırımda kullanılmaması gerekiyor. İnsan ayağı ezilebilir, çarpabilir, kendine de zarar verir.
22: Trafik yolundan gidemiyorsun, korkuyorsun. Ayna yok, bir şey yok. Mecburen kaldırımdan gitmek durumunda kalıyorsun. O da sıkıntı yaratıyor yayalar için.
5: Kazaların önüne geçilebilmesi için beklenti denetimlerin artırılması.
18: Bunun hakikaten bir trafik terörü boyutuna gelmişliği var. Çok sayıda vatandaş var bundan mağdur olan burada. Düzenleme gerekiyor, denetim gerekiyor.
0: Hemşire Ebru Anik hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi tarafından darp edildiğini söyledi. Anik, tehditlerin devam ettiğini belirterek yetkililerden can güvenliğinin sağlanmasını talep etti.
23: Kendisinin uzaklaştırması var ve buraya girmeye çalışıyor.
24: Ben ölmek istemiyorum. Diğer sosyal medyadaki kadınlar gibi öldükten sonra paylaşılmak istemiyorum. Ne olur ben ölmeden önce sesimi duysunlar. Beni koruyun, devletime sesleniyorum.
5: Uzaklaştırma kararı vardı. Şikayetçi oldu. 26 yaşındaki hemşire Ebu Anik, eski sevgilisi Mustafa M. tarafından evinin önünde darp edildi. Olay 27 Ağustos'ta İstanbul Bahçeşehir'de yaşandı.
24: 1,5 yıldır şiddete uğruyorum. Bu da hepsi uğradığım şiddetin görüntüleri. Kurtulmaya çok çalıştım, çok taşındım, çok kaçtım. Her seferinde beni tehditle, şantajla, yani zorla yanında tuttu. Öleceğimi o kadar hissettim ki gidip en sonunda uzaklaştırma kararı aldım. Buna rağmen 3 gün önce tekrar kapıma geldi ve tekrar darp edildim.
5: İddiaya göre eski sevgili genç hemşireye güvenlik görevlileri ve site sakinlerinin önünde saldırdı. Anik tehditlerin devam ettiğini belirtti. Yetkililerden yardım talep etti.
24: Emniyetten çıktıktan sonra bana dalga geçer gibi tekrardan yazmış. Git istersen tekrar şikayet et.
0: İstanbul'da yaşayan 59 yaşındaki Nazlı Özgür tedavisi için yıllardır eşiyle birlikte altın ve döviz biriktiriyordu. Evde olmadığı saatlerde yaklaşık 1 milyon liralık birikimi çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan iki kadın şimdi polis tarafından aranıyor.
5: Apartmana girdiler, 20 dakika sonra çıktılar. Tedavi için biriktirilen parayı çaldılar.
1: Kendimiz harcamıyoruz, kendimize tek tek toplamaya çalışıyoruz. Çok mağdurum ya. Doktor için topluyorum onları.
5: Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Eklem rahatsızlığı nedeniyle emekli olan Nazlı Özgür bir süredir tedavi görüyordu. 2 Eylül sabahı torununa bakmak için evden çıktı. Akşam döndüğünde evine hırsız girdiğini fark etti.
1: Halı yerinden böyle kaymıştı, gitmişti. Hemen çekmeceyi açtım. Çekmeceyi açtığımda vurulmuşa döndüm. Bütün biriktirdiğim gitmiş.
5: İddiaya göre yaklaşık 1 milyon liralık birikim ortadan kayboldu.
1: Kutuların hepsi açıktı, yırtıktı. Başka bir yerde bir şey yok. Daireyi hiç ellememişler, hiçbir yerini ellememişler, sadece çekmece. Çekmeceyi de kapatmışlar.
5: Apartmanın güvenlik kamerasında iki kadının saat 14.20'de içeri girdiği, yaklaşık 20 dakika sonra çıktığı görülüyor. Özgür'ün şikayeti üzerine harekete geçen polis şüphelileri arıyor.
0: Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı 2026-2027 eğitim öğretim yılına geri sayım sürerken alışveriş de hızlandı. Alışveriş tercihinde velilerle üniversite öğrencilerinin tercihleri karşılaştırıldı. Veliler en çok ayakkabı ve giyime, öğrenciler ise bilgisayar ve tablete bakıyor.
5: Anne babanın gözü ayakkabı ve giyimde, öğrencininki bilgisayarda. Bir internet alışveriş platformu 823 veli ve 600 üniversite öğrencisiyle okula dönüş araştırması yaptı. Araştırma, veli ve öğrencilerin alışveriş tercihlerinin ayrıştığını ortaya koydu. Velilerin %75'i giyim ve ayakkabı almayı planlarken, üniversite öğrencilerinin %35'i bilgisayar ve tablet almayı planlıyor. Aynı ayrım indirim beklentilerinde de görülüyor. Velilerin %60'ı ayakkabı, giyimde indirimleri beklerken, öğrenciler de ilk sırayı %47 ile bilgisayar ve tablet alıyor. Okul alışverişinin yapılacağı yere karar verilirken fiyat her iki grup içinde en önemli unsur oluyor. Velilerin %59'u, öğrencilerin %62'si fiyatı en önemli kriterlerden biri olarak gösteriyor. Kalite ise velilerde %44, öğrencilerde %48 ile öne çıkıyor. Ürünün uzun süre kullanılabilmesi de hem veliler hem öğrenciler için önemli seçim kriterleri arasında yer alıyor.
0: Eylül ayı ile birlikte okul hazırlıkları hızlandı. Öğrencilerin tüm gün temas ettiği kırtasiye ürünlerinin güvenlik standartlarına göre üretilmiş olması gerekiyor. Peki fiyatı yüksek ürün güvenli üründür algısı doğru mu? Bunu nasıl anlayabiliriz? Haberimizde ayrıntıları var.
2: Okulların açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Tabii öğrencilerin en önemli konularından bir tanesi de aslında kırtasiye ürünleri. Bu noktada okulların açılmasına kısa bir süre kalınca da veliler kırtasiye alışverişine odaklanıyor. Yanımızda Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci var. Taha Bey, hoş geldiniz öncelikle. Şimdi size şunu sormak isteriz. Veliler bu ürün güvenliğine nasıl dikkat etsinler? Kırtasiyelerden veya farklı noktalardan alışveriş yaparken nelere odaklanabilir?
3: Şimdi öncelikle kırtasiyede biz bir yaklaşık 9 aylık bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Burada ithalatçı, imalatçı, toptancı ve perakendeciler tamamen bu yeni sezona bir bayram havasında hazırlanıyor. Bu hazırlık sürecinde ürünlerimiz testlerden geçip gerekli hangi ürün hangi testlerde yapılacaksa ona göre testleri uygulanıyor. İşaretleme belgesi var. 3 yaşa uygun, 3 yaş altı olup olmadığı ile ilgili uyarılar var. Herhangi bir toksik madde içerip içermediği var. İthalatçı kimlik belgesi var, barkodu var. Bu bağlamda gerekli olan bütün şeyi imalatçımız yapmış. Bu ürün Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'de kırtasiye üretimi gelişmiş durumda. Bugün Uzak Doğu'dan sonra en fazla üretimi yapan ülkelerden biri Türkiye. Bu masada gördüğünüz ürünlerin hepsi Türkiye'de üretilmekte. Bu da bizim için bir gurur. Ve sağlık testlerinden geçmiş tamamen güvenilir ürünler, markalı ürünler. Tüketicilerimizi Türkiye'de üretilen markalı ithalatçı kimlik bilgisi olan ürünleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Ürünün fiyatı olarak da bakarsak enflasyonun altında bir oran var. Bugün kırtasiye ürünü yaklaşık bu masada gördüğünüz ürün 7 bölgeden almış olduğumuz fiyatlara göre 2500 TL'ye dolabilmekte. Tabii ki bu ürünün özelliğine ve markasına ve tamamen kullanıma ve sınıfa göre, her öğrencinin farklı sınıfı var, farklılık göstermekte. Ama burada gördüğünüz bu seti yaklaşık 2500 TL'ye ulaşabiliyorlar, alabiliyorlar tüketiciler.
2: Şunu da sormak isterim. Pahalı ürün güvenlidir algısı var. Yani uygun fiyatlı olan bir ürün de güvenli olabilir mi?
3: Bugün fiyatın güvenilir ürünle ilgisi yoktur. Tamamen ithalatçı, imalatçı. Türkiye'de üretiliyor, Uzak Doğu'da üretiliyor, Avrupa'da üretiliyor, önemli değil. Ürünün önemli olan bir kimliğinin olması. Eğer bu ürün kimlikliyse bu ürünün güvenli olup olmadığını bir kere web siteleri üzerinden, bakanlığa soruları üzerinden, bakanlıkla ilgili olan bu hatlar üzerinden o ürün hakkında bilgi alabilirler. Çünkü ürünlerin arkalarında hangi testler uygulandığı var, bunların bazılarında QR barkodlar oluyor, oraya da girip bakabilirler. Yani bu bağlamda EN71'e 3 testi yapılmış mı yapılmamış mı, CE belgesi var mı yok mu, bunlar tamamen fiyat algısıyla bir ürünün güvenli olup olmadığı anlaşılamaz. Bir ürün çok pahalı olabilir, teste tabi olmayabilir. Bir ürün uygun fiyatı olabilir, teste tabi olabilir. Burada fiyatla ilgili bir algı sağlık anlamına gelmez.
2: Peki, size çok teşekkür ederiz. Yanımızda Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci vardı. Bize okul öncesi güvenli kırtasiye alışverişinin detaylarını aktardı.
0: Meyve sularının üretiminde yeni bir dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı meyve suyu üretimine yönelik yeni usul ve esasları belirlemek için bir tebliğ hazırlıyor. Henüz taslak aşamasındaki çalışmaya göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanacak. Taslak ilgili kurumların görüşüne açıldı.
5: Meyve sularında tatlandırıcı yasaklanıyor. Nektarlarda ise tatlandırıcıya şartlı şekilde izin verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından konuya ilişkin tebliğ taslağı hazırlandı. Tebliğ taslağına göre şeker oranı %30 oranında düşürülmüş ürünlerin satışına izin verilecek. Sektör temsilcilerinin görüşüne sunulan düzenleme, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlanmasını amaçlıyor. Güncel mevzuatta Avrupa Birliği mevzuatı arasında meyve sularında bulunabilecek alkol, uçucu asit ve laktik asit miktarı ve oranı gibi farklılıklar bulunuyor. Bakanlık tarafından hazırlanan taslakta şekeri azaltılmış meyve suyu gibi yeni ürün tanıtımları da getiriliyor. Meyve nektarına ne kadar şeker veya bal eklenebileceği ürün türüne göre sınırlandırılıyor. Ayrıca meyve suları sadece doğal olarak bulunan şekerler içerir ifadesinin kullanılmasına izin verilecek. Taslak ilgili kurum ve sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı. Gelen görüşler önce bakanlık tarafından değerlendirilecek ve Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu'nun değerlendirmesine sunulacak. Ardından da tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden domuzdan nakledilen böbrek bir hastayı 9 ay boyunca yaşatmaya yardımcı oldu. Bu şimdiye kadar kaydedilen en uzun süre. Hastaya uygun insan böbreği ise ancak 271 günün sonunda nakledildi.
4: 66 yaşındaki Tim Andrews'un uzun dönem böbrek yetmezliği vardı. Ancak uygun böbrek bir türlü bulunamadı. ABD'de genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan böbrek Andrews'u tam 271 gün yaşatmayı başardı. Diyalize ihtiyaç duymayan Andrews, organın çıkartılmasından birkaç ay sonra ölen bir insan bağışçıdan alınan böbrekle yeniden nakil oldu. Vaka, hayvandan insana gerçekleştirilen böbrek naklinin uygun bir insan organı bulununcaya kadar geçici çözüm olarak kullanıldığı ilk başarılı örnek olarak kayıtlara geçti. Araştırmanın sonuçları tıp dergisi The Lancet'te yayınlandı. Tip 2 diyabete bağlı son dönem böbrek yetmezliği yaşayan Andrews'un 5 yıl içinde uygun bir insan böbreğine ulaşma ihtimalinin yalnızca %9 olduğu hesaplandı. Bu süreçte Andrews'un ölüm riski de %40'tı. Özel bir izinle ameliyat edilerek denek olan Andrews şimdi bir süre diyalize bağlı kalacak. Modern tıpta ise bundan sonra genetiği değiştirilen hayvan organlarının insan organına geçişe kadar köprü olarak kullanımı için bir ışık olacak.
0: Çin yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde yeni aşamaya geçti. 8 aylık çalışmanın ardından ilk kez bir roket karaya başarıyla geri döndü.
5: Çin yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde yeni faza geçti. Çin 8 ay süren kapsamlı teknik inceleme ve iyileştirme çalışmalarının ardından bir roketin birinci kademesini karaya başarıyla indirerek yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde önemli bir adım attı. Fırlatmadan yaklaşık 138 saniye sonra roketin birinci ve ikinci kademeleri birbirinden ayrıldı. Birinci kademe daha sonra önceden planlanan geri dönüş sürecine girdi. İniş ayaklarının açılması gibi kritik manevraları başarıyla tamamladı. Roketin birinci kademesi Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Minkin ilçesinde belirlenen alana sorunsuz şekilde indi. Çin ayrıca Temmuz ayında uzun yürüyüş 10B roketinin birinci kademesini denizde konuşlandırılan özel bir ağ sistemiyle kontrollü şekilde geri indirdi. Böylece bu teknolojiyi kullanan dünyadaki ilk ülke oldu. Roketlerin geri kazanılmasında dünya genelinde en yaygın kullanılan yöntemlerden biri. SpaceX tarafından geliştirilen Falcon 9 bu teknolojinin en başarılı örneklerinden biri olarak biliniyor.
0: Uluslararası kruvaziyer şirketlerinin ana liman tercihlerinde öne çıkan İstanbul'da turizm sezonu 12 aya yayılıyor. Galata Port İstanbul'dan 2026-2027 kış döneminde 51 sefer düzenlenmesi ve 150 bin yolcunun ağırlanması hedefleniyor.
5: Kruvaziyer turizmi 12 aya yayılacak. İstanbul'un canlı bir ana liman olarak konumlanması sağlanacak. Türkiye'de kruvaziyer turizminin merkezi haline gelen mega kent, uluslararası şirketlerin yeni sefer programları ve ana liman tercihleriyle dikkat çekiyor. MSC Cruises'la başlayan düzenli kış seferlerine Aroya Cruises de katıldı. Şirketin İstanbul'u ana liman olarak kullanacağı yeni programıyla Galata Port İstanbul çıkışlı 51 sefer gerçekleştirmesi ve 150 bin yolcunun ağırlanması hedefleniyor. Program kapsamında Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve İskenderiye gibi Akdeniz'deki destinasyonlar yer alacak. Galata Port İstanbul'da kış sezonu kruvaziyer hareketliliği İstanbul tarihinde ilk kez 25 sefer ve 55 bin yolcuyla 2024 yılında başlamıştı. Aroya Cruises'ın yeni seferlerinin eklenmesiyle geçen yıla göre sefer sayısında %143, yolcu sayısında ise 150 bin yolcu hedefiyle %188 artış gerçekleşecek.
0: Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde ata tohumlarından sebze ve meyve yetiştiriliyor. Topraksız tarım örnekleri sergileniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan o bahçeyi ziyaret etti.
5: Ata tohumlarından yetiştirilen sebze ve meyvelerin bulunduğu bahçeyi gezdi. Domates, biber, patlıcan, fasulye ve mısır topladı.
6: En çok da mısır beni mutlu.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni gezdi. Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde ata tohumlarından sebze ve meyve yetiştiriliyor. Topraksız tarım örnekleri sergileniyor. Ve özel müze statüsündeki Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni bünyesinde barındırıyor.
7: Teşekkür ederiz.
5: Emine Erdoğan'ı Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ne gelişinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı karşıladı. İlk olarak fidan üretim alanını gezen Emine Erdoğan, burada yetiştirilen bitki türleriyle ilgili bilgi aldı.
7: Bu tohumlarla genetik değiştirilmemiştir.
5: Emine Erdoğan daha sonra 2024'te kurulan Mirasımız Yerel Tohum Bahçesi'ne geçti. Ata tohumlarından yetiştirilen 24 farklı sebze ve meyvenin bulunduğu bahçeyi gezdi. Ürünlerin yetiştirilme süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Daha sonra süs bitkileri üretim merkezine geçen Emine Erdoğan, burada yetiştirilen türleri inceleyerek bilgi aldı. Emine Erdoğan, Anadolu'nun zengin tarımsal biyoçeşitliliğini gözler önüne seren Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'nde yabani hayvanlar, kültür bitkileri ve tarım ürünlerinin etnobiyolojik yansımalarını yakından inceledi. Emine Erdoğan, müzenin kütüphanesindeki çocuklarla da bir araya geldi. Ziyaret sonunda Bakan Yumaklı, Emine Erdoğan'a Türkiye'nin yerel buğdaylarının görsellerinin bulunduğu tabloyu hediye etti. Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaptı. Mirasımız Yerel Tohum Bahçesi, Süs Bitkileri Üretim Merkezi, Topraksız Tarım Serası ve Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi ile geleceğimiz için çok kıymetli bir değer ifadelerini kullandı.
0: Çin'de bir hayvanat bahçesinde yavrular için bakım evi açıldı. Açılışı 4 aslan ve 1 kaplan yavrusuyla yapıldı.
5: Etrafı keşfe çıktılar, birbirleriyle oynadılar. Görüntüler Çin'de bir hayvanat bahçesinden. Burası hayvanat bahçesinin yavru hayvanlara ayrılan bölümü. Tema park formatındaki hayvanat bahçesinde yeni açılan bu bölüme bakım evi deniyor. Amaç yavruların sağlıklı gelişimi için doğal ortamlarına yakın imkanlar sunmak. Görüntülerde 4 aslan ve 1 kaplan yavrusu var. Yavruların keşif turları ve oyunları bitince sıra beslenmeye geldi. Bakıcıları önce yavrulara biberonla süt içirdi, sonra et ziyafeti çektiler. Bakım evinin özel açılış töreninden geriye bu görüntüler kaldı.
0: Gazetelerle devam ediyoruz haberleri aktarmaya. Manşetlerdeki haberlere bakacağız. Şimdi de Sabah gazetesiyle başlayalım. Parayı bastıran kaptan oluyor demiş Sabah manşetinde. İşte Akdeniz'deki gemi faciasının baş sorumlusu kaptanın da sahip olduğu şaibeli Hondros ehliyetiyle ilgili şoke eden gerçekler. Türkiye'nin de geçerli saymadığı Honduras ehliyeti skandalını Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Zafer Akbulut sabaha anlattı. Türkiye'de uzak yol gemi kaptanı olabilmek için 4 yıllık üniversiteyi bitirmek, staj yapmak şart. En az 10 yıl çabalamadan kaptan olunmuyor. Honduras'ta ise denizcilik eğitimi olmayan bir kişi 5 kurs karşılığı $3000 ödeyip ülkeye bile gitmeden ehliyet alabiliyor. 3 kat düşük maaşla çalıştıkları için bazı firmalar Honduras ehliyetli kaptanları tercih ediyor. Niteliksiz bu kaptanlar facialara davetiye çıkarıyor. Faciadan kurtulan Burak Can Keskin, kaptanı uyardık, işimi öğretmeyin diye azarladı ifadesini vermiş kazanın ardından. Bu arada kazayla ilgili olarak 2 kadının daha bölgede cansız bedenine ulaşıldığı TCG Işın ve TCG Alemdar'ın arama çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısı 12'ye yükseldi. 16 kişi ise hala aranıyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım hemen bu haberle birlikte. Ve gelelim Milliyet gazetesine. Manşette 7 ceddimizi aramışlar haberini görmekteyiz. Kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirerek panel adı verilen sorgulama sistemlerinde vatandaşların mahremiyetini didik didik eden 39 hukuk bürosuna baskın yapıldı. 31 avukat mercek altında. İstanbul'da bazı hukuk bürolarında kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde temin edilmesine ve sorgulanmasına imkan sağladığı değerlendirilen Hukuk Biz, Asist Biz ve benzeri dijital panel sistemleri mercek altına alındı. Çok sayıda avukatlık bürosuna ait panel erişim kayıtları, kullanıcı bilgileri, doğrulama kodları, uzaktan bağlantı izleri, panel kullanımına ilişkin yazışmalar tespit edildi. Panellerde vatandaşlara ait kişisel ve özel nitelikteki bilgiye erişim sağlayabilecek modüller bulundu. Bu modüllerde vatandaş aramada kimlik, aile, yerleşim yeri, SGK kayıt, çalışan, GSM bilgisi sorgulama, kimlik bilgisinden telefon sorgulama, kimlik bilgisi ve tapu sorgulama, mükellef sorgulama, ada parsel sorgulama özellikleri bulundu. Panellerin kullanımına ilişkin mali hareketler de mercek altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı, bazı hukuk bürolarının da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşarak borcunuz yasal takibe düştü, uzlaşma sürecini kaçırdınız, hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi gerçek dışı ifadelerle mağdur edildiği anlaşılmaktadır. İfadeleri de yer bulmuş Milliyet gazetesinde. Gelelim Hürriyet gazetesine. Hiç uğraşma sen de suçlusun manşeti Hürriyet'te yer alıyor. Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin öğrencisi olduğu okulda 9'u çocuk 10 kişiyi öldürdüğü katliam davası başladı. Tutuklu polis baş müfettişi baba Uğur Mersinli'nin fail diye nitelediği oğluna yönelik sözleri şaşkınlık yarattı. Olası kastla öldürme ve yaralama suçlarından 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapsi istenen Uğur Mersinli şunları söyledi. İddianamede en az 90 defa failin İsa Aras Mersinli olduğu belirtilmiştir ama dava açılmamıştır. İsa Aras Mersinli hakkında kasten öldürme, kasten yaralama ve hırsızlık suçundan kamu davası açılmalıdır. Silahlarımı çaldığı için ben de şikayetçiyim. Okulu da suçlayan Mersinli, okul saldırısı yapacağını tahmin eden kamu görevlilerinin neden aileyle paylaşmadığını öğrenmek istiyorum. Manifestosunu önceden hazırlamış. Onu poligona silah sevgim için götürdüm, kandırıldığımı hissediyorum dedi. Kendisi, eşi ve kızlarının psikolojik tedavi gördüklerini anlatan Mersinli, oğlumu neden götürmeyeyim, kimse acil demedi, savunmasını yaptı. Hiç uğraşma, sen de suçlusun diyor Hürriyet gazetesi ise manşetinde. Yeni Şafak Karadeniz'deki ağır faturayı bugün manşete taşımış ve Türk gemilerine yönelik saldırılar can güvenliğini riske atarken Türkiye'nin deniz ticaretine darbe vuruyor demiş. Rusya ile Ukrayna arasında süren ve her geçen gün daha fazla belirsizleşen savaş bölgede hava ve deniz trafiğini vurdu. Yüzden fazla gemi Karadeniz'deki liman ve tersanelere sığındı. Sadece son birkaç gün içinde Rusya ile Türkiye arasında planlanan 29 sefer iptal edildi. MV Reyhan Sarı adlı Türk bayraklı kuru yük gemisi Rusya'nın Taman Limanı'nda aldığı kömür yükünü Trabzon'a tahliye etmek üzere seyir halindeyken Novorossiysk açıklarında saldırıya uğradı denilmiş. Karadeniz hattı ve sınıra yakın bölgelerden düzenlenen yoğun İHA saldırıları nedeniyle son iki ayda Moskova ve çevresindeki havalimanlarında 1500'ün üzerinde uçuş ertelendi ya da iptal edildi diye de belirtiliyor. Hem havada hem denizde yaşanan bu iptallere de yer veriliyor. Cumhuriyet gazetesi seçmenin oyuna kapkaç demiş ve yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yer vermiş. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasıyla yerine seçilen Sibel Tan Çetinkaya'nın başkan vekilliğini iptal ettiren AKP, CHP'li 4 meclis üyesini saflarına kattı. Cumhur adayına destek vermeyen 3 üyenin de gözaltında bulunduğu Üsküdar'da AKP bugünkü başkan vekilliği seçiminde kritik sayıya ulaştı. Yeni parti lideri Özgür Özel Üsküdar'da iktidarın oyunlarıyla ortaya çıkan tabloya tepki gösterdi. 3 kişi gözaltındayken yapacakları seçimle Üsküdar'a çökecekler ifadesini kullanan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o zaman seçimler niye yapılıyor sözleriyle yüklendi. Özel bunu her yerde anlatacağız dedi. Cumhuriyet gazetesinin ardından gelelim Akşam gazetesine. 28 Şubat'ta kitapları çöpe attılar haberini görüyoruz. Başkan Erdoğan en utanç verici kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığını söyledi. Darbecilerin ilk hedefi kütüphaneler. Bizi köklerimize bağlayan en güçlü damar kitaplarımızdır. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Hanlı'nın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi kütüphanesinden çöpe atılmıştır ifadelerinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tophane-i Amire'deki Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisini gezerek bilgi aldığı anlara ilişkin fotoğrafla da birlikte paylaşılmış bu haberin ayrıntısı diyelim. Ve asıl bu millet senden davacı manşetiyle Posta gazetesine bakalım. İsa Aras, Mersinli Kahramanmaraş'ta 5 silah ve 7 şarjörle okul basıp 9 öğrenci ve 1 öğretmeni öldürdü. Kendisi de öldürüldü. Silahların hepsi polis babasına aitti. Üstelik babası oğlunu poligona götürüp atış talimi bile yaptırmıştı. İşte o baba dünkü mahkemede silahları benden habersiz aldı, hırsızlık yaptı, oğlumdan davacıyım dedi. Silahların evde kilitli tutulduğunu öne süren baba Uğur Mersinli, Aras'ın şiddet eğilimi olduğunu hiç görmedim, silahlar çalınmıştır, oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacıyım dedi. Anne Mersinli ise ben silahları hiç sevmezdim, babası poligona götürdüğünde ben de kızdım diye konuştu. Ailenin avukatı annenin cezaevinde 12-13 kilo verdiğini öne sürüp tahliyesini istedi. Aile avukatları ise evde 7 silah ve 2 av tüfeği olduğunu belirterek verilecek kararın yön gösterici olacağını belirtti denilmiş haberin ayrıntılarına yer veriliyor. Bir diğer haber, kadına şiddetin kanıtı kamerada başlığını taşıyor. Fotoğraf kareleriyle birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Şimşek'in Şanver'in ayağına tekme attığı, daha sonra zorla eve soktuğu görülüyor. Bu görüntülerin ardından Berhan Şimşek CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK üyeliğinden istifa etti. Özlem Şanver Nisan 2026'da Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarmıştı. Karar 2 ay daha uzatılmıştı denilmiş yine bu haberin ayrıntısında. Gelelim son olarak Türkiye Gazetesi'ne. Şantajcı avukatlar manşetini görüyoruz. Adaletin yüz karası hukuk bürolarına baskın denilmiş. Tahliye borsacısı avukatların ardından panelci hukuk bürosuna da operasyon yapıldı. Yasa dışı yollarla mahrem bilgileri elde edip milleti dolandıran 24 avukat gözaltına alındı. Hukuk BIS ve Asist BIS adı verilen yasa dışı panel sistemlerini kullanarak vatandaşları adınıza borç, haciz ve suç isnat edildi diyerek dolandıran avukatlara baskın düzenlendi. 29 hukuk bürosunda arama yapıldı. 24 avukat gözaltına alındı. Bilgisayarlara el konuldu. Dolandırıcılıklara dair yazışmalar ve çok sayıda sorgulama modülü deşifre edildi. Avukatların yasa dışı paneller vasıtasıyla vatandaşların kimlik numaralarından aile ve adres bilgilerine, SGK verilerinden tapu kayıtlarına kadar birçok özel bilgiye de ulaştığı tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kar kalmayacak dedi. Cübbenin altında düzenbazlık yapan 24 avukat ve 7 ofis çalışanı sorguda, hakkında yakalama kararı bulunan 16 avukatsa aranıyor denilmiş Türkiye Gazetesi'nde. Evet, gazetelerin manşetlerinden de öne çıkan haberler bu şekildeydi. Aktarmış, paylaşmış olduk sizlerle. Gündemdeki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. Saat başında tekrar buradayız.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Kim buldu, nasıl buldu?
9: Post-it'i kim buldu?
8: Çağın en çok kullanılan kırtasiye malzemelerinden olan post-it aslında parça parça iki mucit tarafından bulundu. Ve ilahi bir tesadüfle şekillendi. Amerikan firması 3M'de çalışan kimyager Spencer Silver, yapıştırıcılar üzerine çalışırken kolay yapışan ve kolay sökülen, söküldüğü yerde iz bırakmayan yapıştırıcıyı buldu. Patentini bir kağıdın üzerine de yapıştırabilirsiniz ve kağıda zarar vermeden kolayca sökebilirsiniz notuyla aldı. Yıl 1970'ti. Silver buluşunun çok pratik olduğunu savunuyordu. Üzerine kağıtlar yapıştırılabilecek bir yazı tahtası dahil pek çok pratik kullanma yolu önerdi. O çalışa dursun, iş arkadaşı Art Fry boş zamanlarında bir kilise korosundaydı. İlahi kitabının arasından kayıp düşmesin diye ayracını Silver'ın bulduğu yapıştırıcıyla kaplayıp kullanmaya başladı. Bu yapıştırıcının hem ilahi kitabına zarar vermemesi hem de düşmemesi çok önemliydi onun için. Yıl 1974'tü. Fry ayracı kullanırken bu yapıştırıcıyı nasıl piyasaya sürecekleri üzerine de düşündü. Bu düşünme de 3 yıl sürdü. Ve nihayet Spencer Silver'ın bulduğu yapıştırıcıyla Arthur Fry'ın geliştirdiği Post-it, toplam 7 yıl süren çalışma sonunda 1977'de piyasaya sürüldü. Kim buldu, nasıl buldu?
10: Reklam.
11: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
12: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
25: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
26: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
27: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
28: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
29: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
30: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
13: Sevgili dinleyiciler, bu programı hazırlarken zorlandığım bir nokta var. Yanlış kullanılışına tanık olduğum ve üstünde duracağım bir sözcüğün pek çok dinleyicimiz tarafından doğru kullanıldığını bildiklerini düşünmek.

0: olarak korunması ve dengeli tutulması bir diğer tanımı. Daha sürdürürsek tanımları, herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme ve de yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması adalet. Türlü deyimlerde kullanalım da söyleyişine iyice kulağımız alışsın. Adalet dağıtmak, kanunların saydığı hakları sahiplerine vermek, tanımak, adalete teslim etmek, sanığı adalet işleriyle uğraşan kuruluşa götürmek, adalete teslim olmak, sanığın adalet işleriyle uğraşan kuruluşa gidip hakkında gerekli işlemin yapılmasını istemek. Sonra adalet divanı var, adalet kapısı var, adalet sarayı var, sosyal adalet var. Hukuk ve adalet işlerini gören devlet kuruluşları ve bu işlerin görüldüğü resmi yapıya da adliye diyoruz. Burada adli merciler ya da makamlar görüyor adalet işlerini. Adli dedik, adaletle ilgili anlamında. Sözcük sonundaki iyi sesi uzun olacak. Adli. Yine deyimler. Adli makam, adalet işlerinin görüldüğü ve sonuca bağlandığı kamuya ait yönetim yeri, yani adli merci. Adli sicil, bir kimsenin mahkumiyetinin olup olmadığının anlaşılması için konulmuş olan kayıt yöntemi. Adli tıp, tıbbın adalete yardım eden kolu, adaletin tıpla uğraşan kuruluşu. Hayatın size adil davranması dileklerimizle iyi günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Hava durumu.
3: Ülkede yağış az noktada var. İstanbul'da Poyraz hafifliyor. Sıcaklık 31 derece. Ankara açık 30, İzmir 34, Bursa 33 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, rüzgar Balıkesir, Çanakkale çevresinde daha sert esiyor. Edirne 32, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 28-30 derecelerdeyken, gece ise Kayseri ve Sivas'ta 12-13 dereceye iniyor. Ege'de karayel sahillerde çok sert. Denizli ve Muğla'nın Denizli'ye yakın ilçelerinde sağanak geçişi olacak. Manisa 34, Muğla ve Denizli 35, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de Isparta, Burdur, Mersin'in iç kesimlerinde gün içinde gök gürültülü yağış etkili. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca sağanak geçişi sürüyor. Sıcaklık sahil hattında 26-27 derece. Doğuda Ardahan, Kars kesiminde de yağmur var. Erzurum 27, Malatya açık 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.
2: Hava durumu.
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba, saat 9 haberlerle karşınızdayız. İstanbul Silivri'deki gemi kazası sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 4. güne girildi. Dün Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisi bulunmuştu ama kayıp 10 denizci arama çalışmaları devam ediyor. Son durumu öğrenmek için Silivri'ye dönelim ve NTV muhabiri Beyza Nur Özer'e soralım hemen. Beyza Nur, Alsu gemisinin kaptanları tutuklanmıştı ve ifadelerinde de kazayı aydınlatacak bilgiler var mı yok mu diye sana soralım ilk olarak.
1: Canan, kazanın ardından Alsu gemisinin iki kaptanı senin de belirttiğin gibi tutuklandı.

0: Andı birinci kaptan ve üçüncü kaptan. İkisinin de ifadelerinde ortak noktalardan biri Tuğberk İmamoğlu isimli geminin hatalı olduğunu savunmaları aslında. Şimdi biraz daha ifadelere parantez açalım. Birinci kaptan Ahmet Erarslan'ın ifadesinde kaza anında birinci kaptan kendi odasında istirahatte olduğunu belirtti. Ve kazanın sesiyle birlikte, çarpışma sesiyle birlikte odasından çıktığını, güverteye gittiğini ancak baktığında Tuğberk İmamoğlu gemisinin ışıklarının yanmadığını, EİS sisteminde çalışmadığını ifade etti. Alsu gemisinin ise EİS sisteminin çalıştığını savundu. Üçüncü kaptan Murat Evciman ise kaza sırasında geminin kumandasının kendisinde olduğunu belirtti. Rotanın bir anda Tuğberk İmamoğlu gemisinin rotasının bir anda kendilerinin üzerine çevrildiğini, bunun üzerine de kendisinin telsizden uyarıda bulunduğunu ifade etti. Murat Evciman üçüncü kaptan. Aslında ayrıntılı baktığımızda ifadede dikkat çeken bir nokta da var. Üçüncü kaptan Murat Evciman kazadan yalnızca bir gün önce Alsu gemisinde göreve başlıyor ve 7 aylıkta bir tecrübesinin bulunduğunu belirtiyor.
1: Beyza Nur, batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri dün tespit edilmişti. Bugün de yine arama çalışmaları devam edecek. Nasıl bir planlama yapıldı? Onu da sormuş olalım.
0: Şimdi ilk olarak olayın ilk anından itibaren arama çalışmalarına katılan TCG Akın gemisi tespit etti enkazın bulunduğu noktayı ve sonar sistemiyle tespit etti. Peki bu sonar sistemi ne? Biraz bundan bahsedelim. Aslında kısaca anlatmak gerekirse denizin altında bir radar görevi görüyor bu sonar sistemi. Bir ses dalgası yollanıyor ve deniz tabanından bu ses dalgası yukarıya çıktıktan sonra da altta bir cisim olup olmadığı tespit edilebiliyor. Nitekim bu şekilde de geminin, Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri, noktası tespit edildi. Tabii çalışmalar devam ediyor. Bugün de araştırmalar, arama çalışmaları sürüyor. Tabii biraz daha artık enkazın yanına inilmesi planlanıyor. Gemi enkazı yaklaşık 800 ila 1100 metre denizin dibinde. Bu da demek oluyor ki insanlı bir dalış mümkün değil. Bu nedenle de denizaltı teknolojisiyle geminin enkazına ulaşılmaya çalışacak. ROV ismi veriliyor. Bu ROV cihazı da uzaktan kumanda edilebiliyor. Cihazın üzerinde çeşitli kamera sistemleri ve sensör sistemleri bulunuyor ve bu şekilde de gemiye ulaşılmaya çalışılacak. Geminin çok dipte olması aslında çalışmaları en çok zorlaştıran noktalardan biri. Tabii günlerdir arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede 11 deniz unsuru görev yapıyor. 5 helikopter, 2 İHA var. 1 uçak ve 1 de denizaltı arama çalışmalarına destek veriyor. Tabii ki yüzlerce personel de olayın kazadan sonra hala arama çalışmalarını sürdürüyor Canan.
1: Tabii bu arama çalışmalarında geminin enkazının ötesinde kayıp olan 10 denizciyi de arama çalışmaları var elbette. Dolayısıyla kayıp 10 denizcinin yakınlarının da bekleyişi sürüyor orada. Aileler ne diyor? Oradaki bekleyiş şu an ne durumda? İzlenimleriniz neler?
0: Şimdi buraya Silivri'de kriz masası kuruldu. Aileler gece gündüz orada bekliyorlar. Bugün de İstanbul Valisi Davut Gül buraya geldi. Kaza bölgesinde incelemelerde bulundu. Aileler de onunla valiyle birlikte incelemelere katıldı. Burada aslında gece gündüz bekleyiş sürüyor. Zorlu bir bekleyiş ama aileler hala umutlu. Bu umudun sebeplerinden biri de aslında Tuğberk İmamoğlu gemisi. Yani batan gemide iki cansalı vardı. Biri tespit edildi, bulundu ancak diğeri hala bulunamadı. Ailelerin umudu şu yönde: 10 mürettebatın olay anında bir şekilde bu cansalına ulaştığı ve olay yerinden, kaza yerinden uzaklaştığı yönünde bir umutları var ve bekleyişleri de hem gece hem gündüz sürüyor Canan.
1: Beyza Nur Özer'e teşekkür ederim. Silivri'den aktardı. Gemi kazasının ardından Alsu ve Tuğberk İmamoğlu gemisi çarpışmıştı. Yaşanan gelişmeleri hem arama çalışmalarına ilişkin hem de kaptanların ifadelerine ilişkin ayrıntıları. Bir diğer gemi kazasının olduğu yer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Girne açıklarındaki bu feribot faciasının ardından da kayıpları arama çalışmaları orada da devam ediyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel cenazelerin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Bu arada faciada can kaybı 12'ye yükseldi. 16 kişi aranıyor.
2: İki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu.
3: Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında kayıpları arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, cenazelerine ulaşılan iki kadının kimlik tespit çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait olduğu belirlenmiş, ailelerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır ifadelerini kullandı. Üstel ayrıca kazanın araştırılması amacıyla meclise araştırma önergesi sunduklarını duyurdu.
2: Bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
3: Öte yandan batan gemide yaşamını yitiren ve naaşı enkazdan çıkarılan ilk kişi olan İsmail Kurt, Lefkoşa'da toprağa verildi. Şu ana kadar 4 kişinin cenazesi su üstüne çıkarılarak ilgili makamlara teslim edilmiş durumda bulunuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın ardından müsteşarı, bakanlık ve limanlar dairesi müdürlerini de görevden aldı.
1: İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yaptığı tespit edilen bir kişi kendisine ceza yazmak isteyen polisi vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis şehit oldu. Polis ekipleri Esenyurt'ta trafik uygulaması yapıyordu. Korsan taksicilik yaptığından şüphelenilen bir araç ekipler tarafından durduruldu. Yapılan incelemenin ardından sürücü Ekrem A'nın korsan taksicilik yaptığı tespit edildi. Sivil trafik polisi Mehmet Ali Topatan ceza yazdığı sırada Ekrem A yanındaki silahla önce Topatan'ı vurdu, ardından aynı silahla kendini vurarak hayatına son verdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Ekrem A'nın da emekli polis olduğu öğrenildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülüyor. Gökçek'in hem adliyeye gelişinde yaşananları hem de ifadesinin ardından yaptığı açıklamayı ekranlara getirelim.
4: Önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok.
5: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla bugün ifade verdi. Gökçek saatler 15.50'yi gösterdiğinde Ankara Adliyesi'ne geldi.
6: Ya üzerime saldırıyorsunuz ya.
5: Gökçek'in sakız çiğnemesi dikkat çekti. Sosyal medyada tartışma yaratan o görüntüye ilişkin AK Parti Ankara Milletvekili olan oğlu Osman Gökçek açıklama yaptı. Babasının şeker hastası olduğunu, ağız kuruluğunu gidermek amacıyla sakız ve çiğneme tableti kullandığını söyledi. Osman Gökçek, Sayın Savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir dedi. Saatler 16'yı gösterdiğinde Gökçek'in ifade işlemi başladı. 2 saat süren ifadenin ardından Gökçek kameraların karşısına geçti. Bugüne dek hakkında yüzlerce soruşturma açıldığını ve hepsinden takipsizlik çıktığını söyledi.
4: Belediye başkanlığına ilk olarak 94'te seçildim. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsünde yakalansın. Ama ben 500 sefer sıçradım. Takipsizlik aldım. Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme de AK Parti iktidarında ve Refah Parti iktidarında geçirdim. O dönemde de bir şey çıkmadı. Üçüncü dönem Mansur Yavaş dönemi. 25 tane inceleme soruşturma geçirdim. Bunun 21 tanesi bitti.
5: Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve Ahmet Gökçek'in eşi Hülya Gökçek'e ait Almanya'da bir şirketin bulunduğu ileri sürülmüş. Bu şirketin sıfır ciroyla milyon euroluk AVM ve daireler satın aldığı iddia edilmişti. Soruşturma o iddia üzerine başladı. Pazartesi günü de Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in kız arkadaşı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ardından gelen tepkiler üzerine Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.
5: Öfkeyle bir anda ayağa kalktı. Kadının üzerine yürüdü. Ardından da tekme attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in kadına şiddet görüntüleri büyük tepki çekti. Özlem Şanver fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek Nisan 2026'da mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Söz konusu karar daha sonra 2 ay daha uzatıldı. Şanver'in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi. İkili arasındaki gerginlik güvenlik kamerasına an be an yansırken arbedenin evin içinde de devam ettiği görüldü. Tepkiler üzerine Berhan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Dolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Doktor Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Deniz Dolgun'un ölümüyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada yalan tanıklık suçlamasıyla Doktor Nurettin Demirkol gözaltına alındı. Savcılık Demirkol'un ifadesinde soyut beyanlarda bulunmadığı ve suç şüphesi olguları bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebinde bulundu. Hakimlikteki işlemlerin ardından Nurettin Demirkol tutuklandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. El konulan şirketler arasında 206 kilogram altının ele geçirildiği kimya firması da var. Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in arandığı dönemde düzenlenen baskınlarda bir kimya firmasında yüklü miktarda altın ve para ele geçirilmişti. Şirketin kuyumculuk alanında faaliyet yürütmemesi şüpheli görüldü. Kimya firmasının ve sahibinin diğer firmalarının hesapları MASAK tarafından incelemeye alındı. 5 şirketin hesaplarında şüpheli işlemler tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da şirketler hakkında el koyma kararı verdi. Şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkındaysa yakalama kararı çıkarıldı. Komedyen Deniz Göktaş'a Ölü Deniz isimli gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Göktaş hakkında 3 suçlamayla iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Göktaş hakkında Ölü Deniz ismiyle yayınlanan gösterisinde sarf ettiği söz ve ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla suçu ve suçluyu övme suçlamalarıyla iddianame düzenlendi. İddianamede İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken ilk duruşma 28 Eylül'de görülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tophane'de açılan kitaba Vefa sergisinde konuştu. Erdoğan kitabın ve kütüphanenin önemine değindi. Cumhurbaşkanının mesajları geliyor ekrana.
7: Ya Allah, Bismillah. Mazisi olmayanın atisi de olamaz. Hele hele geçmişini inkar edenin İnşa edebileceği bir istikbal asla yoktur.
5: Geçmişini unutan toplumların gelecek şansının olmadığını ifade etti. Zengin bir kültürel mirasın sahipleri izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi programında verdi mesajlarını.
7: Bizi millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar, ilim, fikir ve gönül erbabımızın imbiğinden süzülen kitaplarımızdır. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat'ta kitaplar da hedef oldu dedi.
7: En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. Kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
8: Allahu Ekber.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine de katıldı.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan Bağdat Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldığını açıkladı. Bu kapsamda örgüt üyeleri silahları Erbil ve Süleymaniye sınırında belirlenen 5 ana noktada teslim edecek. MİT farklı bölgelerde PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını denetleyecek.
5: Erbil ve Süleymaniye'de silah teslimi 5 ana noktada gerçekleşecek. Teslim edilen tüm silahlar kaydedilecek. MİT farklı bölgelerde PKK'ya ait 72 mevzi ve sığınağın tamamen boşaltıldığını denetleyecek. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Çerçeve yasanın kabulünün ardından PKK'nın fesih süreci hız kazanıyor. Bu kapsamda Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan sürece yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sabah Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında ortak bir güvenlik mekanizmasına varıldığını açıkladı. Numan, Irak Federal Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Ankara ile koordineli biçimde PKK'nın boşalttığı noktaların doldurulması için güvenlik ve askeri mekanizma kurulduğunu bildirdi. Numan'ın açıklamalarına göre PKK'nın boşalttığı Kandil, Zap, Metina ve Gara gibi bölgelerin doldurulması için Irak sınır muhafızları Peşmerge ile işbirliği içinde Irak-Türkiye sınır hattına konuşlanacak. Böylece güvenlik boşluğunun önlenmesi hedefleniyor. Duhok'un Amadiye ve Kanemasi, Erbil'in Binare ve Köysancak ilçeleriyle Süleymaniye'nin Rania ilçesi, Seyit Sadık kasabası silahların teslim edileceği bölgeler olarak belirlendi.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı tarihi bir adım olarak gördüklerini söyledi Güler. Pakistan Savunma ve Şehitler Günü resepsiyonunda konuştu. Gündeminde Türkiye-Pakistan ilişkileri vardı.
9: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasını da üç kardeş ülkenin köklü bağlarını ve karşılıklı güvenini stratejik bir zeminde daha da güçlendiren tarihi bir adım olarak görüyoruz.
10: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın tarihi önemde olduğunu söyledi. Bakan Güler, anlaşmanın hedeflerini anlattı.
9: Kolektif caydırıcılığı esas alan bu anlaşmanın ortak güvenliği tahkim etmesinin yanı sıra askeri konularda birlikte çalışabilirliği ve savunma sanayi işbirliğini daha da ileriye taşıyacağına ve bölgemizin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağına da yürekten inanıyorum.
10: Güler, Pakistan Büyükelçiliği'nde düzenlenen Pakistan Savunma Günü resepsiyonunda konuştu. Resepsiyona Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi de katıldı.
9: Bizim için Pakistan, dost bir ülke olmanın ötesinde gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası, aynı ideal ve değerleri paylaştığımız stratejik bir ortağımızdır. Bugün bu güçlü kardeşlik, diplomasi, savunma güvenlik, ekonomi, eğitim, teknoloji alanlarında her geçen gün daha da derinleşen çok boyutlu bir işbirliğine dönüşmüştür.
1: ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları enerjide arz güvenliğini tehlikeye soktu. Buna bir de Rusya'nın enerji ihracat kısıtlaması eklenince küresel enerji fiyatları arttı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol NTV'de soruları yanıtladı. Birol'a göre kriz bir süre daha devam edecek.
11: Dünya ekonomisi 120 trilyon dolarlık bir ekonomi var dünya ekonomisi. Hı hı. Bunu 50 kilometrelik ufacık bir boğaza bağlı.
5: Küresel ekonomide jeopolitik tansiyon yüksek. Sıcak çatışmalar, karşılıklı ambargolar birbiri ardına geliyor. Tüm bu gelişmeler en çok enerji maliyetlerini etkiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, NTV'nin sorularını yanıtladı. Krizin bir süre daha devam edeceğini söyledi.
11: Bitse bile, yani bitse bile, yarın bitse bile bu artık Hürmüz Boğazı'na olan güven sarsıldı. Onun için ben artık vazo kırıldı dedim. Yani bunu Uhu ile tekrardan o vazoyu bir yere getirmek mümkün değil. Hürmüz Boğazı'na güvenin sağlanması mümkün değil. Çünkü dünya enerjisinin çok büyük bir bölümü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Orası kapandı. Yani şöyle düşün, kalbe giden damarlardan bir tanesi kapandı.
5: Petrol fiyatlarının yanı sıra işlenmiş ürünler, yani jet yakıtı, dizel, benzin gibi tüketicinin direkt olarak kullandığı ürünlerde önemli fiyat artışları yaşanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol bu durumun dünya ekonomisini sarsacağını söyledi.
11: Ham petrol kullanmıyoruz ki biz, ya dizel kullanıyoruz, ya benzin kullanıyoruz, ya LPG kullanıyoruz. O bakımdan bu ürünlerin fiyatına bakmak lazım. Ürünler fiyat petrolün artmasından daha fazla arttı. Onun da nedeni şu, birçok rafineri, yani ham petrolü rafineri, birçok rafineri şu anda atıl durumda. Hem Orta Doğu'da hem de Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'daki birçok rafineri vuruldu. Onlar da işlemez haline geldi. Şu anda dizel fiyatları Amerika'da ve Avrupa'da tarihi seviyelere geldi. Jet yakıtlarının pahalı olması ekonomiyi ciddi olarak sarsacak.
5: Mart ayında açıklanan stratejik rezervler hala depolarda duruyor. Fatih Birol söz konusu rezervlerin yalnızca %20'sinin kullanıldığını söyledi.
11: 400 milyon varillik petrol stoklarını piyasaya arz ettiğimizi açıkladım. Bu fiyatları $20 düşürdü. Eğer o olmasaydı şu anda çok daha yüksek fiyatlarda görecektik. Ve o bizim mevcut stoklarımızın %20'si tekabül ediyor. %80'i hala bize birlikte duruyor. Bunu ne zaman kullanacağız? Hangi şartlar altında kullanacağız? Ne kadarını kullanacağız? Bunu önümüzdeki günlerde ve haftalar içerisinde bakacağız.
1: Nepal'deki sel felaketinde iki işçi hidroelektrik santralinin tünelinden tam 9 gün sonra sağ çıkarıldı. İşçiler Katmandu'da askeri hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Peki bu kadar uzun süre nasıl hayatta kaldılar? Akut kurucularından gazeteci Tanyel Yılmaz NTV yayınında anlattı.
8: Daha uzun süreler de var. Yani arşive girince pek daha çok uzun süre sağ kalanlar oldu. Benim çok iyi hatırladığım örneklerden bir tanesi, üstelik çok daha ölümcül bir ortamda, bir Amerikalı albay Bolu'da, 2000'li yılların 90'ların sonuydu galiba. Bolu'da oğluyla beraber, 10 yaşındaki oğluyla beraber kaybolmuştu. Ortalama işte -20, -30 derecelerde 9 gün hayatta kalmayı başarmışlar. Orada bir sel ya da deprem yoktu ama yine bir hayatta kalma mucizesi vardı. Çünkü ısı kaybı, hipotermi gibi bir sorun vardı. Şimdi depremde genellikle biz neyden söz ediyoruz? Bir hayat üçgeninden söz ediyoruz. Hani enkaz sırasında veya deprem sırasında bir hani cenin pozisyonunda kendinizi bu yaşam üçgeni yaratabileceğiniz bir yere saklayın diyoruz. Bu bir çamaşır makinesi olabilir, bir bulaşık makinesi olabilir. Yani enkazın yok edemeyeceği bir küvetin kenara olabilir. Bu tip yerlerde eğer cenin pozisyonunda durursanız öncelikle o hayat yaşam üçgenini oluşturabilirsiniz ve daha az yaralanma riskine sahip olursunuz. Buradaki olayda olay çok başka. Buradaki tünel onların sonu da olabilirdi. Yani tamamen buradaki sel belli bir yerden sonra seli geçiyor, artık toprak kaymasına doğru dönüyor. Çamur akıyor. Selle beraber direkt toprak akıyor. Dolayısıyla eğer bu tünele su olarak girseydi sel, muhtemelen oradaki herkes ölürdü. Ama demek ki selin akış alanı dışarısında kalıyor ve topraklar tünelin girişini kapadığı için daha fazla su girişini de engelliyor. İçeride dolayısıyla hava, bir kere teneffüs edebilecekleri bir havanın olması onlar için birincil yaşama unsuru. Çünkü neye ihtiyacımız var yaşamak için? Havaya ihtiyacımız var. Nefes almadan belli bir süre ayakta kalabiliriz. Onun sonrasında boğularak ölüyoruz. İkincisi su. Bir şekilde suya ulaşmış olabilirler. Orada belki kendi tünelde bulunan bir takım malzemeleri vardı, erzakları vardı. Onları kullanmış olabilirler. Ki enkazda veya bu tip afet durumlarında kendi idrarını içerek bile sıvı ihtiyacını karşılayan kazazedelerin olduğunu biliyoruz. Hatta çok efsanevi başka daha vahşi hayatta kalma maceraları da var. Bir futbol takımının işte yüksek dağlara düşen uçağından sonra filmi falan da çekildi. Dolayısıyla insanoğlu adapte olma konusunda çok yetenekli. Zaten bu milyarlarca yıllık süreçte var olabilmesini de buna bağlıyoruz. Bir şekilde insanlar o yaşam üçgenini oluşturdukları sürece hayatta kalma şansını uzatabiliyorlar. Çünkü nefes alabiliyorlar, su bulabiliyorlar. Bu şekilde zaten hani 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta hayatta kalabilirler. Şimdi o bölgede biz Hindistan'daki Ahmedabad depremine gitmiştik o tarihte. Ben hem gazeteci olarak gitmiştim, aynı zamanda bizim AKUT ekibi olarak da gitmiştik. Oradaki depremdeki süreç başkaydı. Yani orada genellikle evler bizim Anadolu'daki kerpiç evler gibiydi ve böyle çok hani enkaz altında ezilerek ölen çok yoktu. Genelde boğularak ölüyordu insanlar. Ve Hintlilerin bu işte reenkarnasyon inancından ötürü de hani onun kaderinde var diye kabul edip hatta yani bir iki şeyle kazısalar topraktan çıkarabilecekleri aile fertlerini çıkaramadıkları pozisyonlara da tanık olduk. Bunları da dinledik, duyduk. Oradaki durum başkaydı. Şimdi bu Nepal'deki olay bir kere yüksek bir yerde meydana geliyor. Nepal zaten aşağı yukarı 4000-5000'lerde bir ülke. Ve buzuldan gelen bir şey. Yani böyle bir ne yaptık? Karabük'teki sel faciasına müdahale ettik. Geçmişte 90'lı yıllarda hatırlıyorum. Ama böyle bir şey değildi yani. Bu başka bir şey. Bunu sadece sel demek doğru değil. Bu afetin başka bir adı olması lazım. Yani bence sel olarak geçiyor ama bu sadece sel değil. Orada eğer 2 kişi hayatta kalmayı başardıysa başkaları da kalabilir. Ama tabii burada psikolojik faktörler devreye giriyor. Oradaki işçilerin sağlık, fiziksel koşulları devreye giriyor. Fizik olarak güçlü olmaları, sağlıklı olmaları, akciğerlerinin, böbreklerinin iyi çalışması bunlar çok önemli şeyler. Tabii doktorlar, hekimler daha sağlıklı bilgi verirler bu konuyla ilgili olarak ama eminim oradaki anlaşılan labirente benzer bir tüneller sistemi var oradaki santralin orada. Eminim başka yerlerde de başka insanları bulma şansları olacaktır arama kurtarma ekiplerinin. Yeter ki o insanların hani mental olarak ve fiziksel olarak kurtulmak için mücadele etmekten vazgeçmemesi lazım.
1: Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kabayiş ailesinin avukatları dosyaya ilişkin yeni taleplerde bulundu. Avukat Abdurrahman Karabulut, 30 hususta başvurularımız oldu, 2-3'ü haricinde diğer bütün başvurularımız kabul gördü dedi.
12: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum, her şey hayır.
13: Plaka tanıma sistemi, HTS ve bas kayıtlarının tekrar incelenmesini, arama çalışmalarına katılan helikopter ve İHA'ların kayıtlarının da dosyaya eklenmesini istediler. Rojin'in kaybolduğu ve cansız bedeninin bulunduğu bölgelerin yeniden araştırılmasını talep ettiler. Kabayiş ailesi avukatları soruşturmaya ilişkin yeni taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.
14: Yaklaşık 30 hususta başvurularımız oldu. 2-3 başvuru haricinde, taleplerimiz haricinde diğer bütün başvurularımız kabul gördü.
13: Soruşturmada gelinen aşamayla ilgili bilgi veren avukat Abdurrahman Karabulut, talepleriyle ilgili etkin bir araştırmanın gerçekleştirildiğini söyledi. Rojin'in konuştuğu kişiler ve konuşmaların içeriğine ilişkin tespitler için sosyal medya platformlarına yazı gönderdiklerini anlattı. Karabulut, adli tıp raporlarında da eksikler olduğunu iddia etti. Savcılıktan DNA incelemelerinin genişletilmesini istediklerini açıkladı.
14: Adli tıp diyor ki Rojin'in bedeninde 2 tane erkek DNA'sı, iki erkek DNA'sı tespit ettik. Evet. Bir yıl sonra da yani 12 Ekim 2025 tarihinde de tam bir yıl sonra bu 2 erkek DNA'sının Rojin'in bedeninin neresinde olduğunun açıklıyor. Sen bunu bilmiyor muydun önceden? Biliyordun. Neden bir yıl sonra açıklıyorsun?
13: Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrılmıştı. Bir daha haber alınamayan Rojin'in cansız bedeni 19 gün sonra göl kenarında bulunmuştu.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. Mardin, Manisa ve İstanbul'da yaşanan olayların aydınlatılmasıyla bugüne kadar 40 dosyada faillere ulaşıldı.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. 5 aylık süreçte faili tespit edilen dosya sayısı 40'a yükseldi. 46 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı olayların üzerindeki sır perdesi kalktı. Aydınlatılan son 3 dosyada 24 şüpheli tespit edildi. 22 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise tutuklandı. Dosyalara ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı, İstanbul'da 2022 yılından beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın son görüştüğü kişinin Fethi Dağlı olduğunun tespit edildiğini belirtti. Dağlı sorgulandı, yer gösterme işlemi yapıldı. Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu. Fethi Dağlı hakkında bir kez daha tutuklama kararı verildi. 2012 yılında Mardin'de İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesi olayında da dosya 14 yıl sonra ele alındı. Alınan beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış bas çalışmaları ve elde edilen yeni bulgular incelendi. Tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor. Manisa'da 2016 yılında işlenen Abdurrahman Aysu cinayetine ilişkin çalışmada da olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı belirlenen 7 kişi yakalandı. Adalet Bakanı Gürlek, teknolojik imkanlardan yararlanarak eski dosyalardaki her bir delili yeniden incelemeye devam edeceklerini belirtti.
1: Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesine bu ay start veriliyor. İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kabine toplantısında sunum yapılacağını belirtti.
15: İstanbul'umuzda 15 bin kiralık konut uygulamasını ilk kez hayata geçiriyoruz. İstanbul'da kira fiyatlarının aşağı çekilmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın desteklenmesi açısından bu projeyi önemsiyoruz.
5: İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut yapılacak. Kira bedelleri rayicin altında tutulacak. İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların bir kısmı bu ay teslim edilecek dedi.
15: Eylül ayı içerisinde hedeflediğimiz o 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının teslimini yine İstanbul'da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yani konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıyor olacağız.
5: Projede kiralama süresinin 3 yıl olması planlanıyor. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. 3 yıllık süreçte yönetim, bakım ve denetimi TOKİ üstlenecek.
15: Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin son şartları neticelendireceğimiz şartları kabinede sunacağız ve kabine sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya ilişkin inşallah açıklamalar yapacaktır.
5: Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapabilecek. Sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor.
1: Merkez Bankası'nın rezervlerinde geçen hafta zayıf da olsa gerileme takip edildi. İç tarafta döviz talebi keskin şekilde azalırken yabancı yatırımcı hisse senedi alımlarını arttırdı.
5: Merkez Bankası rezervleri sınırlı da olsa geriledi. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Bankanın brüt döviz rezervleri 3,1 milyar dolar azaldı, 71,1 milyar dolara indi. Aynı haftada altın rezervleri ise yükseldi. Banka rezervindeki altın miktarı 2,8 milyar dolar arttı. Böylece bankanın toplam rezervi 188,4 milyar dolardan 188,1 milyar dolara indi. İç tarafta döviz talebinde ise keskin bir düşüş takip edildi. Bankalarda yabancı para mevduatları 2,7 milyar dolar azaldı. Vatandaşın döviz hesaplarında gerileme 638 milyon dolar olurken şirketlerin yabancı para mevduatları 2 milyar dolar azaldı. Yabancı yatırımcının hisse senetlerine ilgisi yükseldi. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 329 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancı yatırımcıların borsadaki toplam hisse miktarı 43,2 milyar dolara çıktı. Yabancılar aynı haftada 86 milyon dolarlık tahvil sattı.
1: Ağustos enflasyonu beklentilere paralel geldi. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. 10 Eylül'deki toplantı öncesi yabancı bankalardan tahminler de gelmeye başladı.
5: Beklentilere paralel gelen enflasyon verisi sonrası gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Yatırım bankaları faiz kararına ilişkin tahminlerini yayınlamaya başladı. BBVA'nın değerlendirmesinde ilk faiz indirim beklentisi Aralık ayından Ekim ayına çekildi. Banka 1 puanlık indirim öngörürken 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %30'da tuttu. Citibank'tan yapılan analizde ise Merkez Bankası'nın faiz indirim alanının oldukça sınırlı olduğu değerlendirildi. Citi yıl sonu politika faizi beklentisini %35 olarak açıkladı. İNG ekonomistleri de Merkez Bankası politikalarını değerlendirdi. Jeopolitik gerilimlerin büyüme performansını etkilediği ifade edilen analizde Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonunda faizi %35 seviyesine çekebileceği tahmin edildi.
16: Enflasyon eğer gerilecekse yılın son işte 4 ayında bizim öngörümüz bu. Enflasyon gerilerken siz faizi sabit tutarsanız efektifte sıkılaşmaya devam edersiniz. Enflasyondaki geri çekilmeye paralel bir indirim efektifte ek bir gevşeme sunmaz aslında. Dolayısıyla da biz yıllık enflasyondaki düşüşün devamını öngördüğümüz için Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerine devam etmek için alanının sınırlı da olsa oluşacağı tahminindeyiz şu anda.
5: Merkez Bankası bu ayki toplantısını 10 Eylül'de yapacak. Piyasalarda bir faiz değişikliği beklenmiyor.
16: Piyasa faizi 37'ye geldi. Şimdi biz bunu zaten kredi faizine de çok kademeli Eylül ayı içerisinde yansımaya başladığını göreceğiz. Geçen hafta 300 bas puan faiz indirimi. Bunu yapmışken gelecek hafta ek bir faiz indirimi yapmasını biz beklemiyoruz.
1: Yükseköğretim Denetleme Kurulu 23 vakıf üniversitesi hakkında ücret artışı nedeniyle inceleme başlattı. Yükseköğretim Genel Kurulu'nun kararıyla vakıf yükseköğretim kurumlarının hazırlık ve birinci sınıf dışındaki kademelerinde ücret artış oranı %25 olarak belirlenmişti. Bazı vakıf üniversitelerinin bu sınıra uymadığına yönelik ihbar ve şikayetler üzerine kurul tarafından 23 vakıf üniversitesine inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında söz konusu yükseköğretim kurumları öğrenim ücretleriyle öğrencilere yansıtılan ücret artışlarının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Ticaret Bakanlığı kırtasiye denetimlerini sıklaştırdı. 81 ilde ekipler sahaya indi. Denetimlerde öğrencilerin en sık kullandığı kalem, silgi, çanta gibi ürünler başta olmak üzere birçok ürünün içerikleri ve etiketleri kontrol edildi.
5: Okulların açılmasına az bir süre kala Ticaret Bakanlığı kırtasiye denetimlerini yoğunlaştırdı. 81 ilde ekipler sahaya çıktı. Kırtasiye reyonları incelendi. Çanta, silgi, boya gibi ürünlerin içerikleri kontrol edildi.
17: Denetmelerimiz geliyor, numunelerini alıyorlar. Akredite anlaşmalı laboratuvarları test yaptırıyorlar. Amacımız ceza kesmek değil. Tek istediğimiz şu, standartlara uygun, kurallara uygun ticaret yapılması ve çocuklarımızın geleceğin tehlikeye atılmaması.
5: Kırtasiye alışverişi yaparken imalatçı veya ithalatçının açık adı ve adresiyle marka ve model bilgilerinin üzerinde yer aldığı ürünler tercih edilmeli. Oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde ise CE işareti bulunmalı.
17: Kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı %50'nin üzerindeydi. Da bu çok korkutucu bir rakamdı. Yani kırtasiyeden aldığınız herhangi bir ürün yarısı güvensiz demekti. Yaptığımız sıkı denetimlerle bu oranı %1'in altına düşürmüş durumdayız.
5: Bakanlık ekipleri 10 Ağustos'tan bu yana 26.570 firmada 4.958.000 ürün inceledi. Denetimlerde güvensiz bulunan ürünler için 434 bin liradan başlayan cezalar kesiliyor. Etiketlerle ilgili eksikliklerde ise 173 bin liradan başlayıp 10 katına kadar çıkan idari para cezası uygulanıyor.
1: Türk Hava Yolları dünyanın en değerli 100 markası arasına giren ilk Türk markası olmayı hedefliyor. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyesi Ahmet Olmuştur. Bugün dünyanın en değerli havayolu markasının 120'li basamaklarda yer aldığını ve bugüne kadar hiçbir havayolu markasının ilk 100'e giremediğini söyledi. Olmuştur, söz konusu hedefin iddialı olmakla birlikte dünyada bu seviyeye yaklaşmış havayolları varsa hedef alınabileceğini ifade etti. Olmuştur, hacim odaklı büyümenin yanı sıra değer odaklı büyümeye ağırlık vereceklerini dile getirdi. Bu doğrultuda müşteri memnuniyetini ve net tavsiye skorunu artırmaya yönelik çok sayıda çalışma yürüttüklerini belirtti. Gökbey helikopterlerini kullanacak pilotların gerçek uçuş öncesinde farklı senaryolara hazırlanmasını sağlayan eğitim simülatörü göreve hazır. Havelsan tarafından hayata geçirilen sistemle acil durumlardan gece uçuşlarına kadar pek çok senaryo deneyimleniyor.
5: Gerçek uçuş koşulları birebir canlandırılıyor. Hava trafiğine dair eğitimler veriliyor. Gökbey helikopteri eğitim simülatörü göreve hazır.
18: Bu simülatörde aslında pilotlarımız sıfırdan başlayarak helikoptere gidene kadarki tüm süreci öğreniyorlar. Motor çalıştırma olsun, kalkış eğitimleri, değişik tarzda iniş eğitimleri, görerek uçuşlar, aletli uçuşlar gibi çok değişik tarzda eğitimler alıyorlar. Bu eğitim silsileti tamamladıktan sonra da helikopterde uçmaya hazır oluyorlar.
19: Pilotlar gerçek uçuşa geçmeden önce Gökbey helikopterine yönelik temel eğitimlerin tamamını Gökbey helikopteri eğitim sisteminde alıyor. Pilotlar uçuş öncesinde uçuşun her aşamasını simülatörle deneyimleyebiliyor.
5: Havelsan, Gökbey helikopterinin geliştirilmesi ve kullanıcı eğitimlerine yönelik çalışmalar kapsamında TUSAŞ'la işbirliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Havelsan tarafından hayata geçirilen eğitim simülatörüyle pilotlar birçok farklı senaryoyu deneyimliyor.
18: Acil durumlar aslında simülatörlerin en önemli konularından birisi. Çünkü pilotlarımız normal koşulları tabii ki uçakta, helikopterde deneyebilirken acil durumları deneme şansları çok olmuyor. Örneğin bir motor sorunu olduğunda neler yapması gerektiğini burada birebir yaşayarak önceden yaşayıp görmüş oluyorlar.
19: Simülatörle pilotlara sadece uçuş eğitimi verilmiyor, farklı hava koşullarında neler yapması gerektiği de anlatılıyor. Örneğin şu anda yağmurlu bir hava simüle ediliyor ve bu hava koşullarında pilotların neler yapması gerektiği anlatılıyor.
5: Eğitimlerde gece görüş gözlüğü kullanımı da dahil olmak üzere farklı uçuş senaryoları uygulanabiliyor. Pilotların Gökbey'e yönelik teorik eğitimleri de bilgisayar tabanlı eğitim sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Gökbey genel maksat helikopteri arama kurtarma çalışmalarında, personel taşımada, doğal afetlerle mücadelede ve daha birçok operasyonda kullanılıyor. Gökbey 5 saatten uzun süre havada kalabiliyor.
1: Teknofest kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen nükleer enerji teknolojileri tasarım yarışmasının finali İstanbul'da yapıldı. Programa Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.
20: Merhabalar, ben Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliğinden.
13: Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'nın finali TENMAK'ın İstanbul Küçükçekmece'deki yerleşkesinde gerçekleştirildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la yarışmacılarla bir araya geldi. Onların sorularını yanıtladı.
20: Milletimizin sesinin daha güç çıkmasını sağlayacak bir kuşak geldi. 1.6 milyon öğrenci başvurdu. Teknofest'in 9. yılındayız biz. 15. Teknofest'i yapıyoruz. Yurt dışında yaptıklarımız dahil. Tabii 3. yılında bu yarışmada ve...
21: Bu sene Urfa mı?
20: Bu sene Urfa'ya herkesi bekliyoruz. Güneydoğu'dan, adeta medeniyetin doğduğu yerden Teknofest meşalesi yükselecek.
13: Bakan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer araştırma altyapısına ilişkin yürütülen çalışmaları anlattı.
21: Buranın adı konmuş bir şekilde... Bu imar süreçlerini tamamladık. Ama daha önemlisi, biraz önce soru cevap bölümünde ifade etmeye çalıştım. Kısa böyle bir hint verdik arada. TR2 araştırma reaktörümüz yeniden lisanslandı. Çok uzun bir aradan sonra ve inşallah çok kısa bir zaman içerisinde burada artık nükleer araştırmalar, o Sinop'tan gelen Prime takımının sorduğu şekilde burada yeniden araştırmalar, testler yapılacak.
13: Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
22: NTV Radyo
0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
22: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
23: LÖSEV hayat verir.
24: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Zeynep Gül Alp'le Pencere.
25: Sonbaharın ilk adımlarıyla birlikte İstanbul sokakları festival ritmine ve sanatın büyüleyici atmosferine yeniden kavuşuyor. Bu ritmin en zarif duraklarından biri de şüphesiz İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali. 6-24 Eylül tarihleri arasında Süreyya Operası'nın büyüleyici dokusunda 6. kez yapılacak festival, usta sanatçılarla genç yetenekleri ortak bir zeminde buluşturuyor. Biz de bugün festivalin kurucusu ve genel sanat yönetmeni Nil Kocamangil ile konuşuyoruz. Nil Hanım merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
26: Merhabalar, çok teşekkür ederim davetiniz için.
25: Biz teşekkür ederiz. Bu yıl festivalin 6. yılı. Bu yolculuğun arkasında kurucu olarak siz İstanbullu müzikseverleri pek çok unutulmaz isimle buluşturdunuz. Bu 6 yıllık birikimin üzerine inşa edilen Uluslararası Oda Müziği Festivali'nde dinleyicileri bu yıl nasıl bir program ve hangi sürprizler bekliyor? Bununla başlayalım isterseniz.
26: Bu benim için gerçekten hayal projeydi. Özellikle kendim de müzisyen olduğum için çellistim ben. Dünyaca ünlü sanatçıları, özellikle Avrupa'da bilinen, ülkemizde daha az bilinen veyahut da keşfetmemiz gerektiğini düşündüğüm sanatçıları buraya getirebilmek, tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı sayesinde müthiş bir duygu benim için ve bunun 6. yılına gelmiş olmak, gerçekten hala inanamıyorum. Bu yılda yine çok değerli sanatçılar, İstanbullu sanatseverlerle buluşacaklar. Açılış konserimizde daha önce Türkiye'de birlikte sahne almamış olan gerçekten yıldız sanatçılar olacak sahnede. Fedor Rudin, Alexandra Som, keman sanatçıları, Julian Lieber, piyanist, Mate Schütt, viola sanatçısı ve Lydia Shelley, cellist. Bunlar sahnede olacaklar ve Cesar Franck'ın ve Antonin Dvorak'ın oda müziği repertuarındaki en güzel eserlerini sanatseverler için seslendirecekler. Konser öncesinde de saat 18.30'da Off the Record adlı artık gelenekselleşmiş bir söyleşi serimiz var. O gerçekleşecek.

Ondan sonra da 9 Eylül'de Sanena Perküsyon Dörtlüsü var. Ülkemizin köklü gruplarından yıllardır birlikte sahne alan 4 perküsyon sanatçısı Kerem Öktem, Efe Erşahin, Alican Öztan, Emre Günay olacak sahnede. Daha sonra 11 Eylül'de 3. konserimiz var. Bu da festival buluşması. Festival buluşması serisini biz geçen sene başlattık. O seride hatta ben de yer alıyorum. Ben festivalde her sene sadece bir konserde çalıyorum. O konserde bu da olacak. Festival buluşmasında da benimle birlikte sahnede benim hocam Mark Kope. Kendisi bu sene ilk kez Türkiye'de genç müzisyenlerle de masterclass yapacak. Onları da anlatacağım. Mark Kope'nin yanı sıra Razvan Popovic'i viola'da, ülkemizin çok değerli viola sanatçılarından Ali Başeymezler, iki keman sanatçımız Emmanuel Kope ve Katerina Şatsi-Nikola olacak sahnede. 6 kişi olacağız. İlk yarıda Arendtski'nin Yaylı Dörtlüsü'nü, ikinci yarıda ise Çaykovski'nin çok sevilen ve bilinen Floransanlıları adlı eserini, Yaylı Altılı için eserini seslendireceğiz.

15 Eylül'de 4. konserimiz var. Bu konserde de yine ülkemizden çok dinamik ve kurulduğu günden bu yana az zaman geçse de kısa sürede herkesin tanıdığı ve sevdiği bir grup olan Anatolian Planet Connection olacak. Bu da aslında türünün galiba tek örneği diyebiliyorum. Çünkü 3 klarnet ve 1 piyano bildiğim kadarıyla yurt dışında da ya bir tane var ya hiç yok diye hatırlıyorum. Dolayısıyla onlar da 15 Eylül akşamı müthiş bir program seslendirecekler. 19 Eylül'de geçen yıl gençlere biraz daha destek nasıl verebiliriz? Onları biraz daha sahneye nasıl çıkartabiliriz? Bu alanda nasıl onların önünü açabiliriz diye düşünürken dedik ki Miguel da Silva, viola sanatçısı ve tanınmış piyanist Kaspar Frans'la birlikte sahnede keman sanatçısı, kemancı Deniz Yakın, kontrbasçı Çağatay Yurt ve violonselci Beliz Bey olacak. Bu üç grup genç sanatçımızı usta sanatçılarla birlikte dinleyeceğiz sahnede.

0: 6. konser 24 Eylül'de gerçekleşecek. Orada da birçok kez Eko ödülünü almış, her yerde konserler veren müthiş bir ekip var. Alyaş Quintet. Bu da çok değişik bir ansambl. Sahnede 4 saksafon ve 1 piyano olacak. Onlarla da yine sanatseverlerin uzun süre unutamayacağı bir kapanış yapacağız.
1: Siz oda müziğini tanımlarken sık sık dostluğun müziği ifadesini kullanıyorsunuz. Birbirini dinlemeyi, uyumu ve ortak bir dili şart koşan bu türün sizin gözünüzde dostluğun müziği yapan temel duygu ve dinamikler neler? Biraz bize onu da anlatır mısınız?
0: Benim için şöyle, ben solo kariyerimin yanı sıra oda müziğinde de çok aktif çalan bir sanatçıyım. Birkaç kişiyle birlikte tek bir ses yaratabilmek, geri geldiğinde kendi fikirlerinizden feragat edip onların fikirlerine saygı duyarak, onların fikirlerine uyum sağlamaya çalışarak çalmaya çalıştığınız bir form. Dolayısıyla bundan gerçekten çok keyif alıyorum ve oda müziği gördüğünüz gibi yani bir sürü grup anlattım. Bir puzzle gibi de oynatabiliyorsunuz, yani bir eşitlilik var. Repertuarı da zaten aşırı zengin bir alan. Dolayısıyla oda müziğini biraz daha tanıtmak, sanatseverlere sevdirmek amacımız burada.
1: Festivalin Genç Yıldızları projesi kapsamında genç yetenekler usta isimlerle aynı sahneyi paylaşıyor. Klasik müzikte kuşaklar arası geçişi nasıl buluyorsunuz? Evet, sanat bir ortada buluşma noktası ama aynı zamanda kendi içinde çatışmaları da var mı iki kuşak arasında?
0: Zor bir soru. Aslına bakarsanız kiminle çaldığınıza, kiminle çalıştığınıza bağlı. Tabii ki kendinizden daha büyük kuşaktaki sanatçılar size çok destek de olup hem bir mentor hem de bir partner olarak sizinle beraber çalabiliyorlar. Tam tersi de olabiliyor. Bu sanatçılarla bir araya gelmek de çok kolay olmuyor. Çünkü kariyerinizin başında olduğunuz zaman o süreçlerde sonuçta siz daha yenisiniz. İnsanlar sizi yeni tanıyor. Dolayısıyla böyle konser fırsatları çok kolay çıkmıyor. Bundan da ötürü aslına bakarsanız böyle bir alan yaratmak istedik. Bu gençlerimizin de ileride hatırlayacağı, onları şu anda motive edecek, ilerisi için de onlara CV'leri için de iyi bir kazanım olacak bir destekte bulunmak istedik diyeyim. Dolayısıyla konseri zaten dört gözle bekliyoruz. Umarım sanatseverler de tanışacakları genç sanatçıları destekleyip onları takip etmeye devam ederler.

0: Filmden popüler dijital platform yapımlarına kadar aslında pek çok güncel kültür ürününün arka planında oda müziğinin tınlarını sıkça duymaya başladık biz. Bu aşinalık sizce klasik müzik salonlarının kapısını yeni ve genç bir dinleyici kitlesine açıyor mu? Yansımalarını salonda hissediyor musunuz mesela bunların?
1: Ben açıkçası genç dinleyicilerin Türkiye'de özellikle çoğunlukta olduğunu düşünüyorum. Ben hep gençleri görüyorum seyirciler arasında ve bu çok hoşuma gidiyor. Aslına bakarsanız Avrupa'da daha çok daha yaşı olan sanatseverler geliyorlar. Onlar daha klasik müziği takip ediyorlar ve seviyorlar. Ben Türkiye'de bunun daha farklı olduğunu düşünüyorum. Genç dinleyicinin hiç azımsanamayacak kadar olduğunu düşünüyorum açıkçası ve bu da çok mutlu ediyor. Bu arada zaten müziğin çıkış noktalarından birinde de zaten oda müziği de var. Çünkü İki kişi bir araya geldiğinden itibaren zaten oda müziği oluyor. 2'den 10'a kadar. Ondan itibaren de oda orkestrası oluyor ve gittikçe büyüyor. Aslında oda müziği her yerde var diyebiliriz.

Ben masterclass programlarından bahsetmek isterim çok kısa. Türkiye'de ilk dediğimiz şey tamamen ücretsiz olması. Çünkü bu masterclasslar günübirlik workshop gibi değil. Tamamen bildiğimiz masterclass formatı 3-4 gün hocalarla.

0: kapanış konserlerimiz var. O konserlerde de gençlerimiz Süreyya Alp arasında sanatseverlerle buluşacaklar. Onların dışında bir de onlar için düzenlediğimiz ilham veren buluşmalar, söyleşilerimiz var. Bunun da amacı şu, normalde bir masterclass'ta işte birkaç gün hocayla çalıştınız vesaire. Sonrasında hocalara ulaşmanız zor oluyor. Bu seride hocalarımızdan rica ediyoruz. 45 dakikalık seriler bunlar. Bütün öğrenciler geliyor, dışarıdan sanatseverler gelmek istiyorlarsa geliyorlar. Merak eden herkes oraya gelip hocalara sorular sorabiliyorlar. 3 hocamızla da ilham veren buluşmalar serimiz gerçekleşecek. Oraya da tüm hem gençleri hem meraklı herkesi bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ve bize bu güzel festivali anlattığınız için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Herkesi davet ediyorum. Sizleri de bekliyoruz festivali.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
1: Pencerede bugün 6-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'ni festivalin genel sanat yönetmeni Nil Kocamangil ile konuştuk. Programı da Atilla Özdağ'la birlikte hazırladık. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Hafta sonu denize girmek isteyenler için denizlerin durumuna bakalım. Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Şile, Marmara Denizi boyunca 24-25 derece. Ayvalık'ta 24, Çeşme'de 23, Bodrum'da 25, Marmaris'te 26, Antalya'da 29, Mersin ve İskenderun'da 31 derece. Kilyos'ta rüzgar bugün orta hızda ama pazar günü karayel daha serin ve sert esecek. Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de de rüzgarların hızı pazara oranla cumartesi daha düşük değerlerde. Sıcaklıksa hala yüksek, ortalamaların üzerinde. Her mevsimde,
3: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Saat 10 haberlerle karşınızdayız. İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi bugün yenilenecek. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetmişti. NTV muhabiri Melike Şahin de seçimin yapılacağı Üsküdar'da ve seçimleri takip edecek. Öncelikle ne zaman başlayacak seçimler ve durum ne diye soralım Melike.
1: Canan, aslında saat 10 itibariyle başlaması bekleniyordu seçimin. Verilen saat buydu, ancak henüz başlamadığını söyleyelim. Şu anda daha oylama başlamadan burada belediyenin önünde bir gerginlik olduğunu belirtelim. Cahit Kazan ekrana getirsin. Sabah saat 7 itibariyle burada bir geniş güvenlik önlemleri alınmaya başlandı polis tarafından. Belediyenin çevresi barikatlarla çevrildi. Dün akşam da eylemler olmuştu. Bugün yine burada şu anda belediyeye kısıtlı sayıda insan alınıyor. Yalnızca belediye meclis üyelerinin alımı yapılıyor ki bizim basın mensupları bile şu anda içeriye alınmıyor. Bunu belirtelim. 31 Temmuz'da Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dereçtaş tutuklanmış ve kısa süre sonra da görevden alınmıştı ve 5 Ağustos'ta Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği için bir seçim yapılmıştı. 44 meclis üyesinin katıldığı oylama yaklaşık 5 saat sürmüştü ve CHP'li Sibel Tan Çetinkaya 22 oy almıştı ve AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin de 18 oy almıştı. Ancak ardından AK Parti ilçe teşkilatı seçim güvenliğinin ihlal edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu ve mahkeme 25 Ağustos'ta verdiği kararla oy sayımında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle

0: seçimi oylamayı iptal etti ve yeniden bugün için seçimin yapılması kararlaştırıldı. Ancak bu süreçte iki gün önce CHP'li 4 üye AK Parti'ye geçti. Bunlar Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, ki az önce Tahsin Usta belediyeye girerken burada CHP'liler tarafından tepkiyle karşılandı. Onu da söyleyeyim. Peki şu anda durum ne? Onu aktarayım. 5 Ağustos'taki seçimde 44 meclis üyesi oy kullanmıştı. Üsküdar Belediyesi'nin 46 koltuklu bir meclisi var. Ancak tutuklu belediye başkanı Sinem Dedetaş ve oylamayı yönetecek başkan vekili çıkarıldığında 44 meclis üyesi kalıyor. Dün sabah itibariyle 27 CHP, 14 AK Parti ve 3 de MHP'nin meclis üyesi vardı. Ancak 4 meclis üyesi AK Parti'ye geçti CHP'den ve 3 CHP'li meclis üyesi de gözaltına alındı. Ve bu durumda dün akşam saatlerinde aslında 20 CHP, 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi vardı. Ancak dün akşam gözaltına alınan meclis üyelerinden Mithat Özdemir akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve bu durum şu anda seçimde oylamada bir denge getirebilir gibi gözüküyor. Şöyle ki şu anda eğer tüm üyeler oylamaya katılırsa 21 CHP'nin üyesi var, 21 de Cumhur İttifakı'nın üyesi olacak. İlk turlarda 3'te 2 çoğunluk aranacak. Eğer bu sağlanamazsa son turda, 4. turda salt çoğunlukla meclis başkan vekilinin seçilmesi bekleniyor.
1: Melike Şahin aktardı seçime ilişkin ayrıntıları, son durumu, gelişme oldukça da almayı sürdüreceğiz elbette. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülüyor. Pazartesi günü de Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gökçek'in hem adliyeye girişinde yaşananları hem de ifadesinin ardından yaptığı açıklamaları ekrana taşıyalım.
2: Önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok.
3: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek saatler 15.50'yi gösterdiğinde Ankara Adliyesi'ne geldi.
4: Ya üzerime saldırıyorsunuz ya.
3: Gökçek'in sakız çiğnemesi dikkat çekti. Sosyal medyada tartışma yaratan o görüntüye ilişkin AK Parti Ankara Milletvekili olan oğlu Osman Gökçek açıklama yaptı. Babasının şeker hastası olduğunu, ağız kuruluğunu gidermek amacıyla sakız ve çiğneme tableti kullandığını söyledi. Osman Gökçek, sayın savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir dedi. Saatler 16'yı gösterdiğinde Gökçek'in ifade işlemi başladı. 2 saat süren ifadenin ardından Gökçek kameraların karşısına geçti. Bugüne dek hakkında yüzlerce soruşturma açıldığını ve hepsinden takipsizlik çıktığını söyledi.
2: Belediye başkanlığına ilk olarak 94'te seçildim. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsünde yakalansın. Ama ben 500 sefer sıçradım. Takipsizlik aldım. Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme de AK Parti iktidarında ve Refah Parti iktidarında geçirdim. O dönemde de bir şey çıkmadı. Üçüncü dönem Mansur Yavaş dönemi. 25 tane inceleme soruşturma geçirdim. Bunun 21 tanesi bitti.
3: Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve Ahmet Gökçek'in eşi Hülya Gökçek'e ait Almanya'da bir şirketin bulunduğu ileri sürülmüş. Bu şirketin sıfır ciroyla milyon euroluk AVM ve daireler satın aldığı iddia edilmişti. Soruşturma o iddia üzerine başladı. Pazartesi günü de Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
1: Bazı hukuk bürolarının vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirerek kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 24 avukat gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada vatandaşların kimlik, adres ve telefon bilgilerinin panel adı verilen yasa dışı sorgu programlarına aktarıldığı öne sürüldü. İddiaya göre bu programlar aylık abonelik sistemiyle hukuk bürolarına satıldı. Hukuki süreçlerle ilgisi olmayan kişilere borcunuz var, hakkınız hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi mesajlar gönderildiği de belirlendi. Soruşturma kapsamında yasa dışı programı kullandığı tespit edilen 24 avukat ve 7 sivil personel gözaltına alındı. 39 farklı avukatlık bürosunda arama kararı verildi. 16 avukatı yakalama çalışmaları sürüyor. İstanbul Silivri'de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri dün tespit edilmişti. Bugün sonar cihazlarıyla arama çalışmalarına devam ediliyor. Alsu gemisinin tutuklanan kaptanlarının ifadesi de ortaya çıktı. Kaptanlar Tuğberk İmamoğlu gemisinin kusurlu olduğunu savundu. Biz çarpmadık, o gemi bize çarptı ifadelerini kullandılar.
3: Alsu gemisiyle çarpışan ve ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri 3. gününde tespit edildi. Batan gemiyi Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi sonar tarama yaparak buldu. Çalışmalara kıyı emniyeti ekipleri, sahil güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateynler katıldı. Alsu'nun kaptanı Ahmet Erarslan ve 3. kaptan Murat Evciman taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. İfadeleri ortaya çıkan kaptanlar Tuğberk İmamoğlu gemisinin kusurlu olduğunu savundu.
5: Gemi kazasının yaşandığı saat diliminde istirahatteydim. Kaza sırasında 3. kaptanımız Murat Evciman görevdeydi. Biz Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bizim gemimize çarpmıştır. Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır.
6: Kazanın meydana geldiği esnada 3. kaptanı olarak geminin kumandası bendeydi. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi birden rotasını benim üzerime doğru çevirdi. Telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde seslendim.
3: Silivri sahilinde kurulan kriz masasında ise kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.
7: Gemide bulunan aşçıbaşı Abdülbaki Mirzalı'nın kardeşiyim ben. Acımız var, bunun farkındayız. Ama acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var. Sağ bulunacağını düşünüyoruz. Ümidimiz o yönden.
8: Abdülbaki Mirzaoğlu aşçıbaşının oğluyum. En son babamla ne zaman konuştuk? Olayın yaşandığı gece akşam saat 8.30 yani 20.30 civarı, 20 civarı konuştuk.
9: İsmim Süreyya, Nida Aydınman'ın kızıyım ben. Güverte dosturması diye geçiyor ünvanı. Durumu kabul edip hani kabullenişe mi geçmeliyiz? Umut katıp daha da mı beklemeliyiz? Bilemiyorum.
3: Gemideki kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciası sonrası kayıpları bulmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 554 metre derinlikteki batığa inen robotik denizaltı ilk kez görüntülendi.
3: Sualtı robotu gemiden bu görüntülerle suya indirildi. Görüntüler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Alemdar ve TCG Işın, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ulaşılması ve kara kutunun çıkarılması için çalışıyor. 554 metre derinlikteki arama çalışmaları yüksek teknoloji ve hassasiyetle yürütülüyor. Aramalara önderlik eden TCG Alemdar gemisinden denize indirilen robotik denizaltı görev yaparken görüntülendi. Sualtı robotu sahip olduğu yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde komuta merkezinden gerçek zamanlı olarak uzaktan kontrol ediliyor. İlk olarak enkaza giriş noktası tespit eden robotların kayıpların naaşlarını çıkarma operasyonuna başladığı belirtildi. Arama çalışmaları kapsamında sonar ve deniz dibi taramaları da gerçekleştiriliyor. Kayıp arama faaliyetleri 9 gemi ve 11 hava aracıyla yürütülüyor. Çalışmalara TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ederken arama faaliyetleri 7/24 aralıksız sürdürülüyor.
1: İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik yaptığı tespit edilen bir kişi kendisine ceza yazmak isteyen polisi vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis şehit oldu. Polis ekipleri Esenyurt'ta trafik uygulaması yapıyordu. Korsan taksicilik yaptığından şüphelenilen bir araç ekipler tarafından durduruldu. Yapılan incelemenin ardından sürücü Ekrem A'nın korsan taksicilik yaptığı tespit edildi. Sivil trafik polisi Mehmet Ali Topatan ceza yazdığı sırada Ekrem A yanındaki silahla önce Topatan'ı vurdu, ardından aynı silahla kendini vurarak hayatına son verdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Ekrem Ağa'nın da emekli polis olduğu öğrenildi. Gazeteci Oya Lale Arslan halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma Arslan'ın sosyal medya ve YouTube platformunda yayın yaptığı paylaşımlar nedeniyle başlatıldı. Oya Lale Arslan'a halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve terör örgütü propagandası yapma suçlaması yöneltiliyor. Gözaltına alınan Arslan'ın evinde arama da yapıldı. Aramada dijital materyallere el konuldu. Arslan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
11: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
10: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.
12: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Sonbahara yaklaştık artık. Eylül ayında meyvelerin artık sonları tezgahlarda, yaz meyvelerini kastediyorum. Ama yepyeni meyveler de tezgahlarda yerini alıyor. Onlar neler? Aslında bunların başında tabii ki kızılcık gelir ama kızılcığa sonra geleceğim. Benim için en güzel meyve mor mürdüm. Aslında bahardaki ilk meyve erik. Can eriğinden bahsediyorum. Can eriği, papaz eriği. Sonra erikler birazcık sararıyor. Sonra kızıllaşıyor. Çeşit çeşit erik yaz boyunca sofraya geliyor. Ama en güzeli, bence en lezzetlisi ve en çeşitli kullanılabileni mor mürdüm eriği. İşte o da yaz sonuna kalıyor ve şu anda en güzel zamanı. Geçenlerde hatta bir post gördüm. Mor mürdümden turşu yapmış. Sanırım bir Azeri tarifiydi. Erik ortadan ikiye bölüyor, çekirdeğini çıkarıyor ki çok kolay çıkar zaten. Belki de birazcık onun için aslında elden yemesi çok lezzetli ve çok güzel. Hiç uğraşmıyorsunuz, hemen ikiye yarılıyor ve çekirdeği çıkıyor. İşte o çekirdek yataklarını böyle ufak ufak sarımsağı otlarla doldurmuş. Tekrar ağızlarını kapatıp kavanoza basmış ve turşusunu yapmış. Şimdi çok güzel bir tarif olduğuna eminim. Hemen deneyeceğim. Mor mürdüm hem tuzlu hem tatlı tariflere gelebiliyor. Şimdi tuzlu deyince aslında mürdüm eriğine benzer pek çok erik var Asya kıtasında da. Özellikle böyle ördek gibi veya diğer kanatlar gibi, tavuk gibi yemeklerin yanında erik sosu mesela çok sevilen bir lezzet. Hatta Çin'de böyle erik içecekleri de yapılıyor. Eriğin her türlü turşusu da kuruluyor, içecekler de yapılıyor. Fakat tuzlu sosları da yapılıyor. Hatta acılı olanları da var. Fakat erik soslarının en güzeli, en güzeli tartışmasız Gürcistan'da. Tikemali sos diye bir sos var. Onun da içinde hem sarımsak var hem acı var. Ve birazcık da kişniş tohumu var. Son derece lezzetli bir sos. Ve gene ızgaraların yanına, etin yanına muhakkak oluyor. Özellikle de tavuk ızgaranın veyahut da fırında tavuğun yanında mutlaka bir tikemali sos oluyor. Şimdi bunu can eriği zamanında da yaparlar. Sonra sarı erikten de yaparlar. Ama en güzeli mor mürdümden olur. Şimdi mürdüm eriğinden yapıldığı zaman o tatlılıkla birazcık da sonradan eklenen tuzlu lezzetler birleşiyor. Adeta tatlı ve tuzlunun bir araya geldiği, bir anlamda ketçaba benzetebileceğimiz ketçap gibi bir lezzet ortaya çıkıyor. Ve ızgaraların yanına, şiş kebabın yanına falan olağanüstü yakışıyor. Gürcistan'a giden olursa bunu normalde tezgahlarda da bulabilirsiniz. Pazar yerlerinde kadınlar evde yapılmışına satarlar. Ama normal olarak şişelenmiş olarak da marketlerde bulunabiliyor. Gerçekten tikemali sos olağanüstü bir şey. Ama mesela Orta Avrupa'ya gittiğimiz zaman bambaşka bir mürdüm kültürü var. Bir kere her şeyden önce pastalara, tatlılara kullanılıyor. Özellikle böyle tepsi pastaları yapılıyor. Avusturya mutfağında, Alman mutfağında, hatta İsviçre'de. Hele hele Macaristan'a gidince zaten onların bir erik marmelatları var ki bizim Kastamonu'nun erik eşisiyle yarışır. O da bir ayrı lezzet.

Mor mürdüm denince benim aklıma hemen kış hazırlıkları geliyor. Üstelik her türlüsünden. Şimdi benim aklıma geliyor, aslında normalde mor mürdüm eriğini biz kış hazırlıkları için kullanmıyoruz. Ama bazı ülkelerde bu neredeyse bir yaşam biçimi haline gelmiş. Nasıl bizim işte Adana'dan tutun Gaziantep'e, Urfa'ya, her yerde böyle salçalar güneşte çekiliyor, kuruyor, kazanlarda kaynıyor. Böyle hummalı bir salça hazırlığı var ya, işte Orta Avrupa ülkelerinde, özellikle de Macaristan'da lekvar dönemi aynı bizim salça yapma dönemi. Şimdi lekvar ne diyeceksiniz? Böyle meyve çektirmelerine, meyve marmelatlarına verilen genel bir isim. Erikli olanına Silva lekvar deniliyor. Ama gerçekten de en önemlisi mor mürdüm eriği ile yapılan, aslında son derece basit. Mor mürdüm eriği ayıklanıyor, ufak ufak doğranıyor. Aslında çok ufak da doğramak değil, 2'ye 4'e bölmek mümkün. Ya da kıyma makinesi gibi gerçekten makineden geçiriliyor. Bizde böyle kollu blender ile yapılabilir. Yani biraz un ufak ediliyor. Ondan sonra aynı salça çektirilir gibi kazanlara konuyor. Şimdi buna çok az şeker de ekleniyor. Fakat mesela ben kendim yaptığım zaman, tabii meyvenin de lezzetine göre değişir. Ama mesela 1 kilo meyveye 250 gram şeker en fazla koyuyorum. Hadi 300 olsun. Daha fazla değil. Zaten kendini iyice ne çekecek? Adeta salça kıvamında bir macun haline gelecek. Dolayısıyla şeker meyve dengesi de iyice ne eşitlenecek. Zaten burada aslında meyvenin tadını ön plana çıkartmak esas. Çünkü lekvar dediğimiz zaman son derece yoğun, ekmeğe sürülebilen bir kıvamdan bahsediyoruz. Yani bildiğimiz marmelattan daha yoğun bir kıvam. Biraz böyle Kastamonu'nun erik eşisini hatırlatabilir. Zaten ona çok yaklaşıyor. Bizde şeker konmadığı için biz ona eşi demişiz, yani ekşi. Ama burada da adeta bir böyle marmelat reçel muamelesi görüyor. Yaptıkları böyle lokma gibi toplar var, tatlı yerine yenilen. Onların içine, çöreklerin içine, bunların içine mutlaka bu erik marmelatı konuyor. Yani Silva lekvar. Şimdi baktığımız zaman aslında bu bütün Orta Avrupa ülkeleri için geçerli. Pek çok ülkede gene yaşam biçimi haline gelmiş. Mesela Romanya'ya gittiğiniz zaman Topoloveni civarında bu gerçekten köylülerin kış hazırlıklarının en önemlisi. Orada da ne diyorlar buna? Macun. Hatta coğrafi işaretlemesi var. Orta Avrupa, Doğu Avrupa ülkelerinde dolaşırsak Avusturya'da, Çekya'da, Polonya'da hemen hemen aynıları var. Şimdi biraz Germanik ülkelere gittiğimiz zaman, yani Avusturya, İsviçre, Almanya'nın daha Bayern bölgeleri falan, oralara gittiğimiz zaman da buna Powidl deniliyor. Birazcık daha marmelat gibi olanına da Zwetschgenmus denir veya Almanya'da Flammenmus olarak geçer. Aslında o da böyle gerçekten bir macun kıvamını işaret ediyor mus deyince, bir püre gibi. Fakat İsviçre'de kesinlikle Powidl. Eğer giderseniz zaten bunları raflarda arayın. Bu ülkelerden birine yolunuz düşerse, ama kendiniz yapabilirsiniz. Bir de aslında buna hiç baharat konmaz. Sadece erik ve şeker. Fakat ben biraz yıldız anason, şöyle bir tane iki tane kaynatırken içine atmayı seviyorum. Tabii ki karanfil konulabilir, çok yakışır. Bir de portakal kabuğu rendesi yakışıyor. İsterseniz başka meyvelerle karıştırıp farklı versiyonlar da yapabilirsiniz. Mesela bir kızılcıkla deneyin bakalım.

Mor mürdüm deyince benim gerçekten zaafım var. Evet, taze yemeği de çok seviyorum ama en güzel hali de gerçekten de pişmiş hali. Şimdi Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinde erik pürelerinin adeta bizdeki salça hazırlığı gibi önemli bir faaliyet olduğundan bahsetmiştim. Evet, tam bir yaz sonu kış hazırlığı. Mor mürdüm reçelleri, marmelatları, çektirmeleri, püreleri gerçekten de mor rengiyle son derece albenili oluyor. Birazcık şeker, bazen hiç şeker, bazen eğer ekşi bir türse birebir şekerle olağanüstü güzel marmelatlar hazırlanıyor. Şimdi tabii ki bunların kullanma yeri de çok önemli. Özellikle de Orta Avrupa ülkelerinde erik marmelatlı turtalar çok önemlidir. Çöreklere kullanılır. Hem görsel olarak güzel olur hem de tadı hamur işlerine çok yakışır. Şimdi hamur işi deyince elbette ki şimdi tam zamanı, tazesinden de çok güzel turtalar yapmak mümkün. Özellikle de mayalı hamura çok yakışıyor. Alman mutfağında Blechkuchen diye bir kavram vardır. Blech aslında teneke demek. Yani aslında fırın tepsisinde yapılan tepsi pastaları bunlar. Ve mayalı hamur yapılıyor. Üstüne meyveler saplanıyor. Birazcık şeker, tarçın derken fırına sürülüyor. Ve meyveler o hamurun içine adeta gömülü olarak harika bir şekilde pişiyor ve ondan sonra kare kare pizza gibi kesilip yeniliyor. Şimdi ben hemen bir tarif vereyim. Kolay bir mayalı hamur. 500 gram kadar unu tezgaha koyun ve ortasını biraz çukurlaştırın. Ortasına kuyu gibi 30 gram yaş mayayı 1 bardak ılık sütte ve 80 gram şekerde şöyle bir çözeceksiniz. Şimdi şeker burada az. Aslında şekerin sadece ilk başta bir kaşığını bile koysanız yeter. Biraz sonra o şekerli ılık sütte erimiş maya kabarmaya başlayacak. Hatta o havuz gibi unu yapmıştınız ya, onun etrafından da birazcık böyle ortaya doğru bu karışma karıştırabilirsiniz. İlk köpüren kısmı iyicene kabarınca hamurla karıştırın. Bir yumurta, 4 çorba kaşığı kadar erimiş tereyağı veya zeytinyağı da olur. Bir tutam tuz ve birazcık da lezzet vermesi için bir limonun böyle ince rendelenmiş kabuğunu katın. Hepsini karıştırın. Üstünü örtün, tekrar bir kabarsın bu hamur. Şimdi bir 15-20 dakika sonra iyicene kabaracak. İsterseniz bir saat de olabilir. Zaten yaz sıcağında özellikle sıcak bir ortama koymanıza bile gerek yok. Sonra yağlanmış tepsiye bu hamuru böyle iyicene elinizle bastıra bastıra yayın. Yani aslında fırında ekmek yapar gibi, hani focaccia falan yapılıyor öyle, aynı onun gibi. Sonra bir fırın tepsisi 2 kiloya kadar erik kaldırabilir. Erikleri ikiye bölün ve kılıcına böyle bu hamurun içine iyicene yerleştirin. Ondan sonra üstüne 5-6 çorba kaşığı şeker, artık keyfinize bağlı. Bayağı bir çorba kaşığı kadar tarçın. Eriğin suyunu emmesi için 5-6 tane kepekli bir bisküviyi böyle kırıntı haline getirip onu koyun. Birazcık da yulaf ezmesi de koyabilirsiniz ve bu şekilde fırına verin. 45-50 dakika içinde 180 derecede harika bir tepsi pastanız olacak.

Mürdümeri deyince özellikle böyle fırında pişmiş pastalar son derece güzel oluyor demiştik. Evet, bir de tarif vermiştim. Bu tür tepsi pastalarına Almanca'da Blechkuchen deniliyor demiştim. Fakat bir de böyle üstüne kırıntı hamur atarsanız daha da güzel olacak. Üstü kıtır kıtır olacak. Mürdümelikleri suyunu salınca o suyu da emecek veyahut da çok göllenmesini önleyecek. Şimdi bu tarifin adı da Svechkin Blechkuchen'dı. Yani mürdümelikli tepsi pastası. Ama üstüne o kırıntılardan koyarsanız işte o kırıntının da adı Streusel. Şimdi size bir Streusel tarifi en kolayından vereyim. Eğer ki hamurla uğraşmak istemiyorum derseniz, yani kim mayalı hamur tutacak da onu yayacak da, hazır hamur da kullanabilirsiniz elbette, ya da kek hamuru gibi güvendiğiniz bir tarifi kullanabilirsiniz. Sadece Streusel'la yapabileceğiniz bir tarif vereyim. Şimdi burada da aslında İngilizlerin crumble tariflerine gidiyoruz. O da nedir? Aslında fırına dayanıklı tercihim her zaman emayedir ama cam bir kapta olabilir. İçine meyveleri dizersiniz. Meyvenin cinsine göre işte şekerini koyarsınız, isterseniz tarçın koyarsınız. Biraz meyvenin fazla suyunu alması için içine yulaf katabilirsiniz. Üstüne sadece crumble veya streusel koyacaksınız. Şimdi crumble nasıl olacak veya streusel nasıl olacak? Çok basit. Un, şeker, tereyağı ellerinizle böyle ovalayacaksınız. Ondan sonra onu da kırıntı olarak, sanki ekmek kırıntılarıymış gibi, meyvenin üstüne serpeceksiniz. Oranları da vereyim. 100 gram şeker, 150 gram un, 125 gram tereyağı. Şimdi tereyağı oda sıcaklığında olacak. Tereyağı ile unu ve şekeri parmaklarınızla böyle birbirine yoğurmak yok. Sadece karışacak kadar, şöyle un ufak olacak gibi bir karıştırın, parmaklarınızla ovalayın. İsterseniz şöyle bir iki avuç da yulaf koyabilirsiniz. O da meyvelerin suyunu emmesine hem de bir kıtırtı vermesine vesile olur. İşte bu şekilde meyvenin üstüne serpeceksiniz ve ondan sonra hepsi fırına. Genellikle bu tür tarifler şöyle bir 40 dakika kadar falan İdeali 40-45 dakika kadar fırında kalırsa meyve hem kendini çekecek hem de üstünde kıtır kıtır böyle tam da böyle hamur olmayan bir şey olacak. İster hamurlu ister hamursuz bu tarifi yapabilirsiniz. Fakat en önemli olan burada ağzınızın tadına göre meyvenin içine katılacak şekeri ayarlamak. Ben her zaman şekeri az tutarım. Meyvenin kendi tadını ancak ortaya çıkaracak kadar koyarım. Ama mürdümeriğinde zaten her zaman az şeker daha iyi. Keyfinize kalın.

0: Mürdüm deyince tabii en çok tatlılarda seviyoruz. Şimdi bir pasta tarifi de vermiştim. Ama birazcık da tuzlulara bakalım, soslara bakalım. Eriğin kurusu da yapılıyor, pestili de yapılıyor. Erik ekşisi zaten yapılıyor. Ama mürdüm eriğinin gerçekten pestili son derece lezzetli oluyor. Özellikle de kurusu aslında her yere yakışıyor. Yani et yemeklerinde aslında Osmanlı dönemine baktığımızda kuru mürdüm eriğiyle etli yahniler yapılmış. Tabii ki her zaman tatlıları tercih edenler var. Macaristan'da artık o kadar koyusu yapılıyor demiştim ki kağıt üzerinde tartılıp sarılıyor. O kadar koyu kıvamlı reçeller yapılıyor. Ama mesela Sırpça'da da erik reçeline pekmez deniliyor. Romanya'da macun dendiğinden bahsetmiştim. Mesela Hırvatistan'a gittiğimiz zaman aslında bütün reçellerin adı pekmez oluyor. Bunların hepsi aslında Osmanlı mirası. Ama Osmanlı mirası diye baktığımız zaman kurular, pestiller bunlar da çok önemli. Fakat bir de tuzlulara bakalım. Doğu komşumuz Gürcistan. Şimdi Gürcistan'da bir erik sosundan bahsetmiştim. Tikemali sos. Bunun da en güzelini ben mürdümle seviyorum. Bunu can erikle de yaparlar, sarı erikle de yaparlar, kuru erikle yaparlar. Mesela bir 250-300 gram kadar kuru eriği önceden suda ıslatırsınız. Adeta o böyle yumuşar. Su sulu değil ama sanki bir böyle pestil macunu gibi olur. İşte onunla yaptığınız zaman son derece yoğun güzel bir lezzeti olur. Ben size yaş erikten vereceğim ama bir taraftan da eriklerinizi kurutun ve kuru erikle de bunu istediğiniz zaman kışın yapın derim. Şimdi 500 gram kadar erik, yarım limonun suyu, bir limonun kabuğu, onu da rendeleyerek ekleyebilirsiniz. 2 tatlı kaşığı kişniş tohumu. Bu çok önemli. Kişniş tohumu olmazsa olmaz. Şimdi bunu da havanda hafifçe döveceksiniz. Tamamen parçalanmasın. Hani biraz çıt çıt ağza gelir gibi olsun. Ama mutlaka kişniş tohumu olacak. 2-3 diş sarımsak. Birazcık daha fazla koyabilirsiniz ama bence karardır. Hadi 3-4 diş olsun. Onu da şöyle sarımsak sıkacağı ile güzel sıkın. 1 tatlı kaşığı tuz. Ama böyle bir kaya tuzu olsun. Tepeleme dolu bir kaşık. Şimdi 1-2 adet de minik acı kırmızı biber. Bu pul biber gibi de olabilir. Arnavut biberi olabilir. Acılık tamamen sizin keyfinize kalmış. Eriği ayıklayın, kabaca doğrayın ve tencereye oturtun. Kendi suyunda yumuşayana kadar şöyle bir pişirin. Tamamen artık böyle dağılır hale gelince diğer malzemeleri de ekleyin. El blenderıyla şöyle bir çekebilirsiniz de. Gene de bir şeker ayarına bakın. Çünkü erik eğer çok tatlı değilse, her ne kadar tuzlu bir sos bile olsa birazcık şeker eklemeniz gerekebilir. Yani ketçap gibi düşünün. Ketçapın da tatlısıyla tuzlusu bir aradadır aslında. Tadına bakın, zevkinize göre karar verin. Şimdi bu tam bir macun kıvamına gelince sterilize edilmiş kavanozlara koyun ve marmelat gibi saklayın. İstediğiniz zaman sosunuz et yemeklerinin yanına, özellikle de ızgara tavanın yanına hazır. Afiyet olsun, takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Reklam. Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyda.
0: Geçtiğimiz hafta kuşların gagasının bize anlattıklarını konuşmuştuk Kerem'le. Örnek vermek gerekirse ağaç kakan, gagasını hem ağacı oyarak yuvasını yapmak, hem ses çıkararak yerini bildirmek, hem de beslenmek için kullanıyor dedik. Flamingo dedik mesela, gagasını suyla dolduruyor, suyu süzüp dışarı atıyor, içindeki mikro deniz canlılarını yutarak besleniyor dedi Kerem. Çapraz gaga örneği verdik. O da gagasının ucundaki biri sağa biri sola dönük kancayı cımbız gibi kullanarak tohumları kolayca çıkarıyor. Pelikan dedik, başka kuşlar dedik. Bol bol gaga konuştuğumuz bir bölüm oldu. Bir kuşun gagasına bakarak hayatıyla ilgili neler tahmin edebiliriz diye sordum. Gaganın biçimi, rengi değişir mi diye sorduk. Rengi neyi gösterir dedik. Geçtiğimiz bölümü kaçırmayın derim ben. Nasıldı sence Kerem geçen bölüm?
1: Evet, arada böyle konulara ele almaktan çok keyif alıyorum. Çünkü gerçekten kuşları izlerken kuşları da anlamak, onların nasıl yaşadığını, nasıl adapte olduğunu biraz kavramak çok faydalı ve keyifli oluyor. O zaman gördüğümüz kuşla ilgili daha fazla anlam çıkarabiliyoruz. Keyifli oldu ve zaten bölümde de devam edeceğiz gaga konuşmaya. Ama ben hemen öncesinde sana klasik sorumu soruyorum. Yaz, son zamanlarda ne yaptın, neler gördün?
0: Ben geçen hafta da haberini vermiştim aslında. Çamlıca'da yırtıcı kuş gözlemi var. Her hafta sonu Kasım'ın birine kadar Sinan Talipoğlu önderliğinde. Çamlıca da bana yakın. O yüzden İstanbul'da oldukça oraya gideceğim demiştim Kerem. Biz de bu hafta 30 kişiydik. Pazar günü 37 tür gördük. Ve gerçekten birkaç sayıyı söylemek istiyorum. Çünkü dinleyicilerimiz inanmayabilir ne kadar kuş gördüğümüze. En hani öne çıkan mesela 550 akkarinli ebabil gördük. 70 ebabil, 35 boz ebabil, 697 leylek. Kara leylekler gördük, yılan kartalları gördük, arı şahinleri gördük. Sana da yolladım gözlem kaydımızı. En ilgini çeken kuş ak kuyruklu kartal diye düşünüyorum. Çünkü bir genç Osman diye bir kuş gözlemcisi, çok küçük, ona gösterdiler. Bir yere oturttular onu ve değişik bir kuş geçiyor diye hepimizi uyardı tepeden. Dürbünü de vardı. Hepimiz böyle herkes ona şapka çıkardı. Vay sana bir şey ısmarlayacağız diye. Herkes çok yükseldi ak kuyruklu kartala. Neden bu kadar yükselindi diye ben sana sormak istiyorum.
1: Akkuyruklu kartal Türkiye'de 15-20 tane çiftten oluşan küçük bir nüfusu olan bir tür. Aslında bayağı bir azalmış. Son zamanlarda tekrar geçmişte kaybettiği alanları kazanmaya çalışıyor. En büyük kartallardan K kartalın en yakın bir boyu var. Amerika'da kel kartal ya da veya ak başlı kartal diye bilinen bu Amerika'nın Dazlak kartalının zaten kuzenidir kendisi ve ondan da iki kat daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Balıkla besleniyor. Suya dalmıyor ama suya patilerini sokup, pençelerini sokup balığı sudan çıkarabiliyor. Değerli bir tür. Korunması adına çok çalışma yapılmış bir tür. Almanya'nın da logosu, orada da çok büyük koruma çalışmaları olmuş bir tür Avrupa'da. Dediğim gibi Türkiye'de de ulusal ölçekte soyu son derece dar, dar soyu diyelim. Sayıları, popülasyonu düşük bir tür. Onun için çok heyecanlandırıyor bizi. O gördüğün kuş muhtemelen Balkanlarda Bulgaristan veya Romanya'nın Karadeniz kıyılarındaki üreme alanlarından büyümüş, orada yumurtadan çıkmış, büyümüş bir birey olabilir. Ve onlar kışın Türkiye'ye geliyorlar, bazıları kalıp yerleşiyorlar.
0: Teşekkürler. Açıklamış oldun bana da. Ben de çok heyecanlanmıştım ama bu kadar detaylı bilmiyordum. Peki sen nerelerdeydin Kerem? Sen ne gördün?
1: Ben bugün itibariyle Türkiye'ye dönüyorum ama daha önce Kanada'dayım. Yani bu haftayı Kanada'da geçirdim. Balkona dün bir anda karşı apartmanda yırtıcının tünemiş olduğunu fark ettim. Hemen koştum, dürbünle baktım. Çok sırtı siyah geldi. Anlam veremedim. Tanıyamadım, kafasını göremedim çünkü. Daha sonra hemen teleskobu kurdum. Fotoğraflarını da çektim ve gerçekten şaşırtıcı değil ama sevindirici bir tür. Gökdoğan gördüm gene.
0: Tam
1: Dönüp
0: Gökdoğan
1: dolaşıp...
0: diyecektim. Çünkü Gökdoğan deyince aklıma direkt sen geliyorsun ve böyle gökdelenlerde her yerde bir Gökdoğan görebiliyorsun. Çok güzel. Seninle de daha önce Gökdoğan'ı çok konuşmuştuk.
1: Ben de onu düşünüp durdum birazdan, acaba daha mı az daha harekete mi geçmeliyim, fazla mı tembellik yapıyorum diye, ama apartmanlardan, Şişli'deki ofisimden, ondan sonra evimden, ondan sonra daha önce Güney Amerika'da Ekvador'da yaşadığım zaman Ekvador'daki evimden, burada arkadaşımın evinden, buradan bankaya doğru bisikletle giderken yolda gördüğüm apartman bloklarının üzerinde, şimdi balkonumdan devamlı Gökdoğan görüp duruyorum yani. Galiba onlara baktığım için bir de görmesi de seçmesi de kolay. Ama yalnız değilim, biliyorum. Çok fazla şehir kuşçusu var. Gökdoğan peşinde olan ve gökdoğanları iyi bilen, benden daha iyi bilenler de vardır.
0: Türkiye'de var mı? Ben bir seni biliyorum Kerem, Gökdoğancı.
1: Var var, bence. Ben zaten hani Gayet ilgili insanlar var. Şaşırtıyorlar beni. Türkiye'deki kuşçular çok kapasiteli, çok iyiler. Yani buradan da karşılaştırıyorum. Gerçekten çok iyi bir kuşçu nüfusu var. Birbirlerini
0: Evet.
1: de çok gaza getiriyorlar. Birbirlerini de çok geliştiriyorlar. Gerektiğinde de eleştiriyorlar hani tanımlar konusunda. Motive edici, hem kapsayıcı, hem kucaklayıcı, hem diğer taraftan da zorlayıcı ve ittirici bir ortam var yani. Türkiye'deki kuş gözlem ortamı bence çok iyi.
0: Evet, ben de Çamlıca'da onu tekrar gördüm. Bir de kuş gruplarında görüyorum. Yani gerçekten birçok grupta varız ve çok aktif konuşuyor herkes. Her gördüğü kuşu söylüyor. O zaman bu haftaki bölümümüze geçelim mi yavaştan?
1: Haydi geçelim.
0: Şu an duyduğunuz kuş dünyanın en meşhur kuşlarından biri gibi gelmeyebilir. Gösterişli tüyleri olmayan bir kuş, devasa bir kuş değil. Ötüşü, şarkısı da belki ilk dinleyişte aklınızda kalmayacak bir tür diyebiliriz. Ama bu küçük kuşların hikayesi, yaşamın nasıl değiştiğini anlamamızda çok büyük bir rol oynamış aslında. Rotamızı bugün Pasifik Okyanusu'na, Galapagos Adaları'na çeviriyoruz Kerem'le. Bugün Darwin ispinozlarının gagalarına bakacağız, ötüşlerini dinleyeceğiz ve şu sorunun peşine düşeceğiz. Bir kuş bize evrimi nasıl anlatır? Ama önce en başa dönelim diyorum Kerem. Darwin ispinozları dediğimiz kuşlar kim? Neden onlara Darwin ispinozları diyoruz?
1: Darwin ispinozları Güney Amerika'da Ekvador'un açıklarında bulunan ve Ekvador'a bağlı olan Galapagos adalarında yaşayan bir grup küçük ötüşçü. Sayıları 15-17 civarında son taksonomik güncellemeye göre biraz daha artmış olabilir. Son küçük bir tane daha tür eklenmişti galiba. Ve çoğu bunların küçük serçe boyunda, serçe gibi kalın gagalı, yerde veya ağaçlarda yaşayan türler. Çok ilginç bir bilgi söyleyeceğim. Aslında Darwin ispinozları, ispinoz değiller, son bir taksonomik revizyonla Güney Amerika'dan gelen tohumcuların akrabası olduğunu ve tohumcuların da Tangara familyasına ait olduğu ortaya çıktı. Fakat isimleri ispinozlar. Yani ispinozlar familyasına değiller. Böyle bir küçük bir uyarı yapayım hemen çok ilginç bir şekilde.
0: Evet, iyi ki bu uyarıyı yaptın. İkinci sorumda biraz cevabını seninle konuştuğum için biraz biliyorum, o da enteresan. Darwin 1835'te Galapagos'a geldiğinde bu kuşlarda ne fark ediyor diye sormak istiyorum.
1: Darwin çok çalışkan bir doğa bilimci. Çalışkanlık doğa bilimci de nasıl oluyor? 1800'lerde, 1850'lerden bahsediyoruz. Bir gemide yaşıyor. Zor koşullarda. Yemekler, tuvalet, ayakta durmak her şeyi zor. Ondan sonra ikincisi elindeki malzemelerle yakaladığı, bulduğu kuşları o zaman bilim insanları öldürüyorlar ve tahnit ediyorlar. Yani dolduruyorlar. Darwin de Galapagos'ta kusursuz bir şekilde çalışıyor. Devamlı olarak sahaya çıkıyor. İşte gemideki diğer bilim insanları, işte jeologlar, coğrafyacılar falan sahaya çıkıyor. Ve yakaladığı, öldürdüğü, bulduğu kuşların hepsini alıyor. Özenle onları o zamanki kimyasalları kullanarak tahnit ediyor ve muhafaza ediyor. Daha sonra da onları büyük çerçeveli kutular içinde depoluyor, istifliyor ve gemilerin zincirinden oluşan bir kargo sistemi var o dönemlerde. Kargo ile Londra Doğa Tarihi Müzesi'ne geri yolluyor. Yani oraya yolluyor. Bu arada Darwin çok çalışmış. Yani Darwin de Galapagos'a geldiğinde "Aa, ben burada bilmem neyi keşfettim." dememiş. Oturmuş. Sadece ne bulduysa onları özenle etiketlendirmiş. Nerede ve hangi tarihte bulduğunu belirtmiş. Notlarını yazmış. Kusursuz bir şekilde, daha sonra incelenecek şekilde, bozulmayacak şekilde tahnit olarak oluşturmuş, paketlemiş ve Londra Doğa Tarihi Müzesi'ne yollamış. Aslında burada hiçbir şey fark etmemiş.
0: Evet, bu kısım çok ilginç. Peki Darwin'in göremediği ya da o sırada fark etmediği şeyi bilim insanları daha sonra nasıl fark ediyor? Yani bu gözlem notlarından kaynaklanarak fark ediyor diye anlıyorum senin çok çalıştığından bahsetmenden ötürü.
1: Evet, yani Darwin bunları koyuyor ve daha sonra müzeye getirdiği zaman bunları yan yana karşılaştırıyorlar. O zamanki en temel bilim dallarından biri karşılaştırmalı zooloji. Yani işte atın niye tek ton yağı var, ineğin niye iki tane var, kuşun kanadı ile yarasanın kanadı arasında nasıl fark var? Bunun gibi devamlı insana karşılaştırıyorlar. Bu şekilde açıklamaya çalışıyorlar. Şimdi ispinozları yan yana dizmiş. Küçük gagalası var, orta gagalası var, büyük gagalası var. Bir de onları not almış. Bunlar ağaçta yaşayanlar, buradan yerde yaşayanlar. Hemen bir parantez açıp şimdi Darwin ispinozlarının tür isimlerini okuyacağım yaz. Hazır mısın?
0: Hazırım, ben de bilmiyorum, merak ettim.
1: Son derece ilginç. Şimdi başlıyorum en baştan. Önce yeşil ötleyen ispinozu var ve gri ötleyen ispinozu var. Bu ispinoz çok küçücük kadarası olmuş, böceklerle beslenmeye başlamış. Onun için ötleyen ispinozu. Sonra vejetaryen ispinoz var bir tane. Arkadan ağaç kakan ispinozu, büyük ağaç ispinozu, ortanca ağaç ispinozu, küçük ağaç ispinozu, mangrove ispinozu diye bir grup var. Sonra yer ispinozları geliyor, en ünlüleri. Onların cins ismi de Geospiza. Yer ispinozu demek zaten Yunanca. Küçük yer ispinozu, büyük yer ispinozu, vampir yer ispinozu, Genovesa yer ispinozu, keskin gagalı yer ispinozu, kaktüs ispinozu, ortanca yer ispinozu, büyük kaktüs ispinozu, Genovesa kaktüs ispinozu. Hepsi de simsiyah, hepsi de birbirine benziyor. Hepsi de serçeye benzeyen toparlak küçük kuşlar.
0: Nasıl bu kadar peki farklı isimlendirilmiş?
1: Şimdi evet, Darwin'e geri gelelim. Darwin oturmuş bunların hepsini yan yana dizmiş, bakmış. Demiş ki bu böyle böyle falan, ne kadar ilginç. Onun gagası büyük, onun gagası küçük. Ondan sonra bir ekonomist arkadaşıyla tartışırken Londra'da aristokrat bilim insanlarının buluştuğu ve böyle sohbet ettiği bir yerde Charles demiş, sen bunlara baktın da acaba bu hayvan öbür hayvan o adada olduğu için, öbür hayvan da daha fazla kalın tohumları yediği için, küçük tohumları yemek için daha ince gagalı olmaya doğru değişim yaşamış olabilir mi gibi bir soru soruyor. Darwin de böyle olabilir falan gibi cevap veriyor. Sonra eve geliyor, bir dakika ya diyor. Gerçekten burada bir hikaye var diyor ve bunun üzerine düşünmeye başlıyor. Ve o sırada evrim teorisini geliştirirken Darwin ispinozlarındaki değişimi anlamaya çalışıyor. Ve oradan ilerliyor ve bayağı sonucu buluyor. İstiyorsan hemen sonucu anlatayım nedir?
0: Olur tabii.
1: Şimdi konumuz gagalar, kuş gagaları. Gagalar şu şekilde. Şimdi bu kuşlar anakaradan geliyorlar. Yani 3 milyon yıl önce galiba Güney Amerika'dan anakarada yaşayan tohumcular var. Çok ilginç bir şekilde yaz. Ekvador'da yaşarken bunların ata türü olan türü gördüm ben. Ama o zaman bunun ata olduğunu söylemiyorlardı. Bunu bilmiyorduk biz. Çünkü bir Galapagos ispinozları vardı. Anakarada da tohumcular vardı. Bunların arasındaki bu bağlantı bilinmiyordu ya da ben bilmiyordum. Sonra öğrenince ha dedim, tamam, yani anakaradan o adalara yerleşen ilk göçmenin kim olduğunu biliyorum dedim. Hani o ilginç oldu. Şimdi göçmen kuşlar geldiği zaman bir adaya geliyorlar. Tabii ki anakaraya, en yakın adaya. Orada ne tohum buluyorlarsa onu yemeye başlıyorlar. Fakat iki boy tohumlar. Bir küçük tohumlar, bir de büyük tohumlar var. Biraz basitleştirerek anlatıyorum. Şimdi daha küçük gagalılar o küçük tohumlarla daha iyi besleniyorlar. Büyük gagalılar büyük tohumla besleniyor. Orta gagalılar çok verimli beslenemediği için hem çok çoğalamıyorlar, hem uzun yaşayamıyorlar, hem de yavrularını çok iyi besleyemiyorlar. Dolayısıyla orta gagalılar zaman içinde nüfustan azalıyor. Geriye küçük ve büyük gagalılar kalıyor. Onlar da birbirlerini artık tanımaz oluyorlar. Çünkü ayrı dünyaların insanı. Hani biri 5. katta yaşıyor, öbürü 1. kattaki dükkanda çalışıyor. Dolayısıyla bir noktadan sonra bir bakıyorlar ayrı tür oluyor. Ve sonra bu öbür adaya geçiyorlar. Sonra öbür adaya geçiyorlar. Adalar da böyle bir derenin üzerinden, taşların üzerinden sekercesine geçtiğini düşün. Kuşlar için hepsi bir basma taşı, sıçrama taşı. Her bir adaya geldiğinde tekrar yeni bir hayat yaşıyorlar. Tekrar yeni tohumlarla tanışıyorlar. Onlara adapte olmaya çalışıyorlar. Yani muazzam bir zorluk var burada. O sırada işte bu yer ispinozları oluşuyor, ağaç ispinozları oluşuyor. Büyük, orta, küçük, bilmem ne adası, şu adası, bu derken 15-17 tür oluşuyor.
0: Peki doğal seçilime de geçelim mi biraz? Yani bir ispinozun gagası üzerinden bunu anlatabilir miyiz?
1: Bu ispinozun gagasından anlatabileceğimiz çok büyük bir çalışma var. Peter ve Rosemary Grant isimli bir çift. Herhalde 50 yıl Galapagos'ta yaşıyorlar ve 50 yıl boyunca ispinozların yaşadığı adalara gidiyorlar. Tüm ornitologların yaptığı gibi ağ kuruyorlar, kuşları yakalıyorlar, ondan sonra ve halkalıyorlar, gagalarını ölçüyorlar ve bir tane kan örneği alıyorlar. Muazzam bir çalışma. Şimdi bu çalışmada çok ilginç bir şey oluyor. Küçük bir adada deney yaptıkları, izleme yaptıkları küçük bir adada 1977 yılında böyle yeşil olan bir yamaç kupkuru oluyor. Bütün küçük tohumlu bitkiler yok oluyor ve büyük tohumlu bitkiler sadece hayatta kalıyor. Bu arada popülasyonun %80'i ölüyor. Muazzam bir kuraklık. Kuşlar ölüyor yani. Adada su yok, bitki yok, yiyecek hiçbir şey yok. Bilim insanları yani Peter ve Rosemary Grant oraya giderken yanlarında her şeyi götürmek zorunda. Ve 1977'den yani 75'te ortalama kaka boyu 9,5 milimetre. 77'de 10'a çıkıyor bu. Bu arada kendi aralarında ortalama 9,5 ya. Bu da 79-75 ile 9-25 arasında değişen bir gaga şeyi var. Ne oluyor? 9.75'e doğru olanlar kalıyor. 9.25'e olanlar doğru ölüyor. Bu 9.5'luk ortalama 9.75'e çekiliyor. 9.75 olunca ortalama bazıları 10'a doğru yaklaşıyor, bazıları 9.5'a doğru yaklaşıyor. 9.5'a olanlar ölüyor. Daha 10'a doğru olanlar yaşıyor. En sonunda 10'da daha büyük oluyor. Ve sonuçta gaga ortalaması 10'a kadar çıkıyor. Yani Peter ve Rosemary Grant genetik değişimi, gaga boyundaki değişimi 4 yıl içinde tespit ediyorlar. Yani 4 yıllık muazzam kuraklık nedeniyle kuşların değişimi oluyor. Sonra yağmur dönemi geliyor. Ama yağmur dönemi geldikten sonra kuşların gagaları eski boyuna geri dönüyor. O direnç sağlamış olan bireyler kalıyor. Şu anda ortalaması 10 milimetre. 9,5 değil. Evrimi
0: Enteresan.
1: bizzat görüyorlar yani.
0: 4 senede, yani bir kuraklık
1: 4
0: gerçekten
1: senede.
0: birkaç nesil içinde bir kuş popülasyonunun gaga özelliklerini değiştirebiliyor. Bunu görüyoruz. 9,5'tan
1: Çıkıyor.
0: 10'a
1: Ufak bir
0: çık.
1: fark ama bu
0: Evet.
1: her şeyi açıklıyor. Mekanizmayı açıklıyor. Ve bu kuraklıkta popülasyon %80'i ölüyor yani.
0: Evet, o saydığın 17 türden peki düşüş var mı? Orada öyle bir çalışma var mı?
1: Şimdi bu çalışmalarda böyle her bir tür için bunu ispatlamaya bakmıyorlar. Özellikle mekanizmayı anlamaya çalışıyorlar. Bunların hepsi çok emek gerektiren bir şey. Ben Peter ve Rosemary Grant'in bütün yayınlarını ve onun kitaplarını ya da popüler kitaplarını okumadım ben. Hep böyle ucundan biraz dokundum. Aslında okumak lazım. Ama benim bildiğim kadarıyla en azından 3-4 değişik ispinozda çalışıyorlar diye hatırlıyorum.
0: Peki Kerem, ya biz şimdiye kadar hep gagalarına baktık. Dinlersek ne olur? Yani Darwin ispinozlarının ötüşleri de bize evrim hakkında bir şey anlatıyor mu? Onu da merak ediyorum.
1: Çok ilginç bir şekilde cevap vereyim. Gerçekten fazla bir şey anlatmıyor. Ötüşler aynı adalarda birbirinden farklı olabiliyor. Fakat ayrı adalara gittiğinde ötüşleri de kendi arasında değişiyor. Ötüş özellikle bu benzer farklı gaga boyları olan birbirine benzeyen türlerin birbirinden ayrı olduğunu anlamaları için çok kritik bir mekanizma. Yani gene çaprazlaşmayı ve melezleşmeyi engelleyici bir mekanizma. Yani sen bir dil konuşuyorsun, karşıdaki başka bir dil konuşuyor. Onun sana ötüşü cazip gelmiyor. Ama senin akraban ya da senin soyundan gelen birisinin ötüşü sana daha cazip geliyor. Seni yani dişi erkeği uyarıyor ve çift yapmaları, çift oluşturmalarına doğru onları teşvik ediyor bu ötüş. Gaga boyu çok kritik çünkü hayatta kalmalarındaki en kritik konu gaga boyu. En büyük farkı da gaga boyunda görüyoruz. Darwin ispinozları zaten çok böyle görsel olarak veya işitsel olarak çok cezbedici, çok ilginç hayvanlar değiller. Bir papağan değiller, yeşil değiller, mavi değiller. Gerçekten toprak veya lava rengi yani siyah veya kum renginin arasında böyle kalın gagalı küçük serçeye benzeyen küçük kuşlar. Yani serçe yanında dünyanın en güzel kuşu gibi gözükebilir yani öyle diyeyim.
0: Peki son soruma geçmek istiyorum. Bugün Darwin ispinozları hala evrimleşmeye devam ediyor mu?
1: Devam ediyor. Bu 1977'deki olaylar devam ediyor. Biliyorsunuz küresel iklim değişikliğinin etkilerinden biri de El Niño olaylarıdır. El Niño ve La Niña bu Pasifik deniz akıntılarındaki değişimler çok büyük sonuçlara neden oluyor. Bu yılda Ekim, Kasım, Aralık ayında Meksika'dan Peru'ya kadar olan Pasifik kıyısında çok büyük fırtınalar ve hortumlar bekleniyor. Belli yerlerde yağış, belli yerlerde de kuraklık bekleniyor. Dolayısıyla bunların hepsi bu türlerin hepsini etkiliyor. Yani devamlı etkilenecek. Yani özetle şöyle, kuşların elleri ve başka şeyleri olmadığı için gaga boyu çok belirleyici bir şey. Ve aslında gaga boyu farklı olan türlerin de birbirinden ayrı gruplara ait olduğu düşünülüyordu eskiden. Hayır, aynı küçük bir gaga boyundan türeyen bir grup hayvan çok farklı gaga boylarına sahip olabiliyor. Yani martılarda da öyle. Bazen gagası çok iri ve kalın, bazılarının küçücük. Gaga her şeyi belirliyor. Onun için kuşların gagalarına bakmaya devam etmeliyiz.
0: Ağzına sağlık Kerem. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Geçtiğimiz hafta da kuşların gagalarını konuşmuştuk. Bu hafta da gagalara devam ettik. Darwin'in ispinozlarını konuştuk bu sefer. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yapıyor, canlı yayınlıyoruz.
4: Aynı deprem bölgesinde saatte 23 günde 550 konut yapmak suretiyle nasıl hızlı yaptıysa, nasıl dirençli yaptıysa aynı kararlılıkla yapar diye anlatacağız. Yine çok önemli bir projemiz, sınırları aşan bir çevre projesi, sıfır atık. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz projemizi, sıfır atık kültürümüzü KOP alanının her ayrıntısında yaşatacağız. Ve biliyorsunuz sıfır atıkta yeni bir aşamaya geçtik. Yani depozito yönetim sistemimiz ile artık şişelerimizi topluyor ve ekonomiye kazandırıyoruz. Bu çok önemli. Şu ana kadar topladığımız ambalaj sayısı 200 milyona ulaştı. Ve geçen şöyle bir verilere baktım da Antalya'mız doğa kullanımında birinci sırada. Yani tebrik ediyorum. Doğa uygulamamızda açık ara birinciliği sürdüren ve gün geçtikçe pekiştiren ve işte Antalya'dayız bugün. Ben gerçekten Antalya halkına, tüm kardeşlerimize bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, biz Türkiye'yiz ve işte COP31'e hazırlanırken dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına da gözümüzü kapatamayız. Elimizden ne gelirse o çözümün parçası için adım atarız. Özellikle denizlerimizi ki Antalya'da da Turizm Bakanımızla bu çalışmayı yürütüyoruz.

0: Turizm Bakanlığımızla, bilhassa o turizm işletmelerinin gelen şikayetlerini de aldık. Buradan tüm Türkiye'ye de duyuruyoruz. Bu anlamda denizlerimizi kirleten, denizlerimizle alakalı vatandaşımızın burada huzurunu bozan kim varsa gereğini yapacağız. Ve sadece bu yıl Akdeniz'de çok ağır yaptırımlar yaptık. 128 tesise 219 milyon lira ceza kestik ve 21 tesisi de bu kapsamda kapattık, mühledik. Çünkü biz sadece çevreyi konuşan değil, çevre için sahada çalışan bir anlayışa sahibiz. Yine bu somut adımlardan birini de önümüzdeki hafta Fethiye'de atacağız. Bu da çok değerli. Önümüzdeki hafta saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin teşrifleriyle ülkemizin cennet köşelerinden Fethiye'de deniz ekosisteminin ve kıyılarımızın korunması amacıyla orada dip çamuru temizliği çalışmaları başlatıyoruz. Derelerimizi temizleyeceğiz. Denizlerimizi temizleyeceğiz. Kıyılarımıza sahip çıkacağız. Doğal güzelliklerimizi koruyacağız.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'da COP31 alanı ve oteller bölgesi yollarının açılış töreninde konuşuyordu. Bir kısmını sizlerle paylaştık, canlı olarak ekranlara getirdik ve gündemdeki gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi bugün yenilenecekti, ancak salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül'e ertelendi. NTV muhabiri Melike Şahin'den son bilgileri alacağız. Melike, salt çoğunluk neden sağlanamadı? Seçim 8 Eylül'de tekrar nasıl yenilenecek?
2: Evet Canan, CHP ve Yeni Parti grubu ortak hareket etme kararı almıştı. Bu durum sonrasında gözaltına alınan CHP'li üyelerin ardından ve bugün toplantı saati, seçim saati yaklaştığında salona girmediler. Yalnızca salonda 22 meclis üyesi vardı ki salt çoğunluğun sağlanabilmesi için 23 üye gerekiyordu. Bu yüzden de seçim oylama yapılamadı ve saat 8 Eylül saat 9'a alındı. Oylama salt çoğunluk sağlanamadığı için. Hemen ardından CHP sözcüsü Müslüm Sarı bir paylaşım yaptı. Gözaltında bulunan meclis üyesi arkadaşlarımızın oy kullanabilmelerini teminen bugün yapılacak Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimine CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı almış bulunuyoruz ifadesini kullandı. Bugün aslında eğer üyelerin tamamı, meclis üyelerinin tamamı katılsaydı 21 CHP, 21 de Cumhur İttifakı üyesi gibi görünüyordu. Ancak salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ertelendi. İki gün önce 4 CHP'li meclis üyesinin AK Parti'ye geçtiği duyurulmuştu. Onunla ilgili de burada o meclis üyeleri buraya ulaştıktan sonra tepkiler olduğunu söyleyelim. Şu anda da 2 CHP'li meclis üyesi gözaltında. Dün gözaltında olan meclis üyelerinden biri, aslında 3 kişi gözaltına alınmıştı. Mithat Özdemir akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Onun serbest kalmasıyla birlikte aslında o üye dağılımında 21-21 bir eşitlik sağlanmış gibi görünüyordu. 5 Ağustos'ta aslında seçim yapılmıştı. Başkan vekilliği seçimi. Orada 22-18 CHP'nin adayının üstünlüğü vardı. Ancak AK Parti ilçe başkanlığının, il başkanlığının itirazıyla oylama iptal edilmişti mahkeme kararıyla ve bugün yeniden yapılması planlanıyordu. Bugün de ertelenmiş oldu. 8 Eylül Salı günü saat 9'da Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği için yeniden bir seçim yapılacak.
1: Melike Şahin aktardı. Üsküdar'dan İstanbul'da şimdi bir başka noktaya döneceğiz. Silivri'ye döneceğiz. Silivri'deki gemi kazası sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 4. güne girildi ve Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları da devam ediyor. Son durum için NTV muhabiri Beyza Nur Özer'e dönüyoruz ve kayıp 10 gemiciyi arama çalışmaları devam ediyor demiştik Beyza Nur. Aynı zamanda onları bekleyen acılı aileleri de var, endişeli bekleyişleri var. Sanıyorum gemiye çıkarılacaklar bugün aileler. Bu konuyla ilgili yeni gelişme nedir? Bununla başlayalım dedim.

0: dilersen.
1: Canan, arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bugün İstanbul Valisi Davut Gül ve savcı bölgede enkazın bulunduğu noktada inceleme için TCG Akın gemisine çıkarılacaklar. Aynı şekilde senin de belirttiğin gibi kayıp personellerin ailesi, yakınları da gemiye alınacak. TCG Akın gemisine alınacak. Bölgedeki çalışmaları inceleyecekler İstanbul Valisi Davut Gül ve savcı eşliğinde. Tabii buradaki arama çalışmaları sürüyor. Enkaza dün ulaşılmıştı. Enkazın bulunduğu nokta dün tespit edilmişti TCG Akın sayesinde. Bugün itibarıyla da artık enkaza ulaşılmaya çalışılacak. Tabii burada kritik bir nokta var. Enkaz oldukça derinde, 800 ila 1100 metre altında olduğu biliniyor denizin. Bu da demek oluyor ki aslında oldukça güç, buraya insanlı bir şekilde dalış yapmak mümkün değil. Dolayısıyla su altı teknolojileri kullanılacak gemiye ulaşılabilmesi için. ROV adı veriliyor bu cihaza. Bu cihaz uzaktan kumandayla çalışıyor ve cihazın üzerinde çeşitli sensörler ve kameralar var ve bu şekilde de geminin daha net, yakın bir şekilde incelenmesi planlanıyor. Tabii çalışmaya günlerdir yüzlerce personel eşlik ediyor, destek veriyor. İHA'lar var, uçak var, denizaltı var. Burada hummalı çalışma devam ediyor. Bir yandan da ailelerin bekleyişi var. Aileler günlerdir gece gündüz Silivri'ye kurulan kriz masasında gelebilecek umutlu haberi bekliyorlar. Umudun sebebi de can salları var. Bu can salları ne demek? Gemilerde bulunan kritik bir anda koruma için, gemiden uzaklaşabilmek için bulunan tekneler aslında. Bu teknelerden birinin yeri tespit edilmişti ancak diğerinin henüz nerede olduğu bulunamamıştı. Aslında ailelerin tüm umudu bu can salında, kaza anında bir şekilde 10 kayıp mürettebatın bu can salına ulaştığı ve olay yerinden uzaklaştığı umuduyla aileler burada gece gündüz bekliyorlar. Tabii bu noktada İki tutuklama vardı. Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklanmıştı. Birinci kaptan ve üçüncü kaptan ifadeleri de ortaya çıktı. Alsu gemisinin birinci kaptanı Ahmet Erarslan olay esnasında, kaza sırasında istirahatte olduğunu odasında belirtmişti ve çarpışmanın sesiyle birlikte odasından çıktığını ve çarpışmanın gerçekleştiğini gördüğünü söylemişti. Tabii AİS sisteminin Alsu gemisi için çalıştığını belirtti. Ancak Tuğberk İmamoğlu gemisinin AİS sisteminin kapalı olduğunu öne sürdü. Tabii tutuklu olan diğer kaptansa geminin üçüncü kaptanı. Geminin üçüncü kaptanı da ifadesinde, Murat Evciman ifadesinde, geminin komutasının kendisinde olduğunu ve Tuğberk İmamoğlu adlı geminin gece saat 3 sıralarında kendilerine çarptığını ifade etmişti. Canan, şu anda da arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tabii bölgede hummalı bir çalışma var. Ailelerin de umutla bekleyişi sürüyor.
0: Teşekkür edelim Beyza Nur Özer'e. Tabii sadece Silivri'de değil, Girne'de de batan geminin ardından akıllarda önemli bir soru var: kaptan ehliyetleri. Kaptan ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği Girne'deki geminin kaptanının ehliyetinin ve daha sonra Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için Honduras'tan alındığı ifade edilmişti. Peki her ülkeden alınan bu ehliyetle gemi kaptanı olmak mümkün mü? Kurallar nedir? Bu süreç nasıl işletiliyor? Ayrıntıları haberimizde, bakalım.
2: Ehliyetinin süresi bitti, 10 yıl ara verdi. Girne'deki gemi kazasına ilişkin bilirkişi tarafından yapılan açıklamada Kaptan Mustafa Öz'ün ehliyetini Honduras'tan 3500 dolar yani yaklaşık 170 bin liraya aldığı belirtildi. Bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından denk kabul edildiği, bu anlamda bir yasal sorun bulunmadığı kayıtlara girdi.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ben kendi gemilerimde Honduras gemi adamı cüzdanına sahip kaptanları çalıştırabilirim diyor. Bu ne anlama geliyor? Sorgusuz sualsiz olarak bu Honduras ehliyetine sahip gemi kaptanları bu bayrak devletlerinde çalışabiliyorlar. 3500 dolar, 5000 dolar şeklinde ücretleri ödeyerek bunlara herhangi bir eğitime tabi olmadan alabiliyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum, mesela Panama ve Liberya şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin gemi adamları cüzdanlarına aynı seviyedeki cüzdanları ben veririm diyor. Ama bazı ülkeler diyor ki senin hiçbir ehliyetin olup olmamasına bakmaksızın ben diyor verdiğim para karşılığında bunu sana sağlarım diyor. Mesela geçmiş yıllarda bir tane beraber çalıştığımız, gemide çalıştığımız bir aşçı başım beni arayıp şey dedi. Süvarim dedi, ben de artık sizin gibi kaptan oldum dedi. Nasıl oldun dedim, işte para verdim dedi.
2: Türkiye'de kaptan olmak kolay değil. Bir dizi sınava giriliyor ve stajlarla birlikte belli bir mertebeye gelene kadar denizde uzun süre çalışma şartı var.
3: Türk gemi adamı cüzdanı, beyaz liste dediğimiz dünyanın her yerinde değer gören gerçekten çok değerli bir gemi adamı cüzdanı. Siz üniversiteden mezun oldunuz ve uzak yolu vardiya zabiti oldunuz. Uzak yol vardiya zabiti olmadan önce zaten bir yılınızı stajda gemide geçiriyorsunuz. Daha sonra yaklaşık 36 ay hizmet ediyorsunuz. 36 ay hizmet etmek demek yani yılda yaklaşık 6-7 ay gemiye çıksanız yani nereden baksanız en az 6 yıl uzak yol vardiya zabiti olarak 6-7 yıl çalışıyorsunuz.
2: Türkiye'de Honduras, Mozambik gibi ülkelerden alınan kaptan ehliyetleri hemen kabul edilmiyor ve onay şartları bulunuyor.
3: Bunu ülkeler kendileri beyan ediyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, işte ben Honduras, Cook Island, işte Panama, işte Liberya gemi adamları cüzdanlarıyla gelen kaptanları kendi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklı gemilerinde çalıştırıyorum diyebilir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti bu konuda çok sıkı tedbirler uyguluyor. Yani siz Türk bayraklı gemilerde Honduras, sadece benim işte Honduras ehliyetim var, kaptanlık yapabilir miyim şeklinde gelenler zaten çalışamıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri bu sabah İran'ın Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında bir petrol tankerini vurdu. İran basınına göre Amerikan ordusu küçük bir petrol tankerine 4 mühimmatla saldırdı. Yerel kaynaklar can kaybı olmadığını duyurdu. Tankerin tahliye operasyonu gerçekleştiriliyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere saldırılar düzenliyor. Amerikan ordusunun da İran'a ait gemileri hedef almaya başladığı görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri bu hafta ilk Basra Körfezi'ne İran'a ait iki gemiyi vurmuştu. Saldırının ardından Amerikan yönetiminin tankere karşı tanker stratejisine geçtiği ifade edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanı korumakla görevli gizli serviste büyük bir güvenlik skandalı yaşandı. Kurumun koruma protokollerini 35 yıldır güncellemediği ortaya çıktı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi güvenlik skandalıyla sarsıldı. Kurumun ABD başkanını çağ dışı yöntemlerle koruduğu ortaya çıktı. Hükümet Hesap Verilebilirlik Ofisi kurumun güvenlik protokollerini 1991 yılından bu yana tam 35 yıldır güncellemediğini belirledi. Rapor Donald Trump'a yönelik 2024'teki suikast girişimi dahil peş peşe yaşanan zafiyetlerin ardından hazırlandı. Gizli servisin geçmiş hatalardan ders almadığı da belirlendi. Son 10 yılda koruma görevlerini doğrudan aksatan 83 kritik olay tespit edildi. Gizli servisin bu vakaların yalnızca 25'inin ardından prosedür değiştirdiği, kalan risklerde ise hiçbir ek önlem almadığı ortaya çıktı. Kurumun insansız hava araçlarına karşı eski ve yetersiz yöntemlerle mücadele ettiği de belgelendi. Gizli servisin kendi koyduğu her 4 yılda bir protokolleri gözden geçirme kuralını dahi çiğnediği görüldü. Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesi dönüşünde güvenlik gerekçesiyle uçak değiştirmesi de inceleme kapsamına alındı. Kongreyi çalkalayan soruşturmada ilk somut adım atıldı. Görevi kötüye kullanma suçlamasıyla kurum sözcüsünün de aralarında bulunduğu 3 üst düzey yetkili idari izne çıkarıldı. Denetim sürecinin daha da derinleştirilmesi bekleniyor.
0: Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetsiritis ülkeler arasında görüş ayrılıkları bulunsa da komşularla iyi ilişkilerin korunması gerektiğini söyledi. Gerapetsiritis açıklamayı 90. Selanik Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlenen forumda yaptı. Türkiye ile Yunanistan arasında son 3 yıldaki ilişkilere dikkat çeken Gerapetsiritis, iki ülkenin geçmişte gerilimler ve savaşlar yaşadığını hatırlattı. Dünyadaki gerilime rağmen sakinliğini koruması gerektiğini söyledi. Yunan Bakan ayrıca ekonomik bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılması konusunun görüşülmesi gerektiğini de belirtti. bu konuyu Türkiye ile Yunanistan arasındaki tek anlaşmazlık olarak gördüğünü savundu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la Yunanistan İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın görüşmesine dikkat çeken Yunan Bakan, söz konusu görüşmenin uzun süredir planlandığını da ifade etti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, trafikteki 7 milyon aracın 20 yaşından büyük olduğunu söyledi. Bu durumun insanların can güvenliğini tehlikeye attığını belirten Palandöken, yeni araçlar alınması için ÖTV indirimi yapılmalı dedi.
4: Bu yıl otomobil ve hafif ticari araç satışlarının %12'ye gerilediğini söylemek mümkün. Bu ÖTV indirimi sağlandığı zaman bu ekonomik ömürlerini tamamlamış araçlar yenilenecek.
5: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, trafikte araçların yenilenmesi için ÖTV indiriminin şart olduğunu söyledi. Palandöken, trafikteki araçların 7 milyonunun 20 yaşın üzerinde olduğuna dikkat çekti. Bu durumun insanların can güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.
4: ÖTV'de bir indirim sağlanıp hem piyasaların canlanması, hem otomobillerin yenilenmesi, hem çağın konforunun yakalanması açısından çok önemli.
5: Palandöken, araçların yenilenmesiyle ekonominin de hareketleneceğini savundu.
4: Bunların hepsi zaman içerisinde trafikteki dolaşmaların ülkemiz için kâr değil zarar olacağını, trafiğin akışını yavaşlatan, şehirlerdeki artan nüfustaki bu yoğunluğu, böyle teknolojik yeni nesil araçların kullanımı bu teknolojiyle birlikte de yapılacak tasarruf ÖTV'den daha çok gelir getirecek.
0: Kent ulaşımında kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli skuterların kontrolsüz kullanımı ise kazalara neden oluyor. Son olarak bir skuterun çarpması sonucu gazeteci Murat Yetkin'in ayağı kırıldı. Kazayla birlikte skuter tartışması da yeniden gündeme geldi.
6: Yaya geçidinde bekliyorum diğerleri gibi. Araçlar durdu. Biz de geçmeye başladık. Benim görmediğim açıdan başka herhangi bir geçene de çarpabilirdi. Bana çarptı. Ben kendimi yerde buldum.
2: Gazeteci Murat Yetkin'e Ankara Oran'da skuter çarptı. Ayak kemikleri kırıldı. İşlek bir AVM'nin önünde yaşanan kaza, kontrolsüz skuter kullanımı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Öyle ki skuteri kullanan bir çocuktu.
6: Polisler kamera kayıtlarından bunun daha 14'ünden gün almamış bir çocuk olduğunu saptadılar. Sonra da gittik, suç duyurusunda bulunduk. Hem çarpan şahıs hem ebeveyn konusunda.
2: Son yıllarda sayıları giderek artan elektrikli skuterler artık şehir trafiğinin bir parçası. Kuralsız kullanım kazaları beraberinde getiriyor. TÜİK verilerine göre 2025 yılında skuterların karıştığı yaklaşık 3000 ölümlü veya yaralanmalı kaza meydana geldi.
7: Kaldırımdan gidiyorlar, yolda gidiyorlar. Nereden gittikleri hiç belli değil. Arkadaşıma çarptılar. Sahilde oldu.
8: 18'den aşağı kullanmamalı.
2: Uzmanlara göre kazaların çoğu aşırı hız ve kural ihlalleri nedeniyle yaşanıyor. Yasak olmasına rağmen kaldırımlarda çoğu zaman bilinçsiz kullanıcıların skuter yolu haline geliyor.
9: Trafik durumunda kesinlikle faydalı bir şey. Ama kaldırımda kullanılmaması gerekiyor. İnsan ayağı ezilebilir, çarpabilir, kendine de zarar verir.
10: Trafik yolundan gidemiyorsun, korkuyorsun. Ayna yok, bir şey yok. Mecburen kaldırımdan gitmek durumunda kalıyorsun. O da sıkıntı yaratıyor yayalar için.
2: Kazaların önüne geçilebilmesi için beklenti denetimlerin artırılması.
6: Bunun hakikaten bir trafik terörü boyutuna gelmişliği var. Çok sayıda vatandaş var bundan mağdur olan. Burada düzenleme gerekiyor, denetim gerekiyor.
0: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
12: Birey olmanın ilk adımı evde atılsa da bir çocuğun kendi ayakları üzerinde durduğu ve toplumun bir parçası olduğunu hissettiği asıl sahne okuldur. Bugün okullarda yaşanan en büyük sorunlardan biri ise akran zorbalığı. Zorbalık yapmamak, zorbalığa maruz kaldığını anlamak kadar başkasına yapılan zorbaca bir hareket karşısında nasıl bir tanıklık sergilemek de çok önemli. Peki aileler çocuklarını bu duruma nasıl hazırlamalı? Karşılaşıldığında nasıl yönlendirmeli? Konuyla ilgili araştırmalar yapan akademisyen ve psikolojik danışman Doktor Adem Kantar'a sorduk.
13: Bence burada ilk olarak çocuklarla bu konuyu nasıl konuşmalıyız sorusunu gündeme getirmeliyiz. Anne babalara bu konuda benim çok basit bir önerim oluyor genelde. Çocuklarla zorbalığı konuşurken sıfatlardan çok fiilleri, etiketlerden çok davranışları konuşalım diyorum. Burada ne demek istiyorum ben? Okulda sen zorbalığa uğruyor musun gibi kapalı uçlu bir soru sormak yerine açık uçlu soru soralım. Çocuk eğer zorbalık davranışını kendi zihin dünyasında normalleştiriyorsa, kendi zihin dünyasında bunu bir sosyal norm olarak kabul ediyorsa, zorbaca davranış yaptığının farkında bile değil. Bu nedenle biz ebeveynler olarak onlara yönelttiğimiz sorularda onun deneyimlerini açmadıkça zihin dünyasının içerisindeki paketi açmamış olacağız.
12: Şimdi kendilerine yapılan zorbalığı nasıl anlar çocuklar? Dilerseniz bununla başlayalım. Kısa kısa birkaç sorum daha olacak.
13: Zorbalığı tanımlayabilmemiz için biz 3 tane saç yağı kullanırız. Bunlardan bir tanesi zarar verme niyeti. Taraflardan biri diğerine bilerek ve isteyerek bir zarar verme niyetine sahip olacak. İkincisi bu tekrar tekrar yaşanacak. Tek seferlik bir şey zorbalık olarak adlandırılmıyor. Ve taraflar arasında bir güç dengesizliği olacak. Terazinin bir tarafı ağır basacak. Burada sadece fiziksel güç üzerinde düşünmek zorunda değiliz. Bir tarafta 5 kişilik popüler bir arkadaş grubu olur. Diğer tarafta yalnız kalan bir çocuk olur. Bir taraf bir çocuğun bir sırrını bulur ve bunu kötü niyetli kullanmaya çalışır. Bir güç dengesizliği olacak. Çocukla konuşurken ebeveynler şu 3 basit soruyla zorbalığa uğrayıp uğramadıklarını ortaya çıkarabilirler. Bu davranış seni incitiyor mu? Bu davranış tekrar tekrar oluyor mu? Sen bu davranışı durdurmakta zorlanıyor musun? Bu şekilde fark edebiliriz.
12: Zorbalığa tanık olmak konusu var. Zorbalığa tanık olunduğunda çocuğun davranışı nasıl olmalı?
13: Bizler zorbalığı çoğu zaman iki kişilik bir olay gibi düşünüyoruz. Bir zorba oluyor, bir mağdur oluyor. Aslında olayın en önemli taraflarından bir tanesi sizin sorunuzun içerisinde geçen zorbalığa tanık olan çocuk. Çünkü araştırmalar bize gösteriyor ki her zorba bir sahneye, bir seyirciye ihtiyaç duyuyor. Çünkü zorba sosyal ödül mekanizması gereğince bunları yapıyor. Sınıfta birine komiklik yapıyor, birini güldürüyor. İzleyiciler buna güldüğü için sosyal ödül mekanizması devreye giriyor. Arkadaşına çelme takıyor, etrafındakiler bunu alkış tuttuğu için pekişiyor, davranışı pekişiyor. En önemli taraf zorbalığa tanık olanlar. Peki zorbalığa tanık olan çocuklar neler yapmalı? Biz bu çocuklara ilk adımda şunu söylemeliyiz. Her şeyden önce güvenlik. Kahramanlık yapmana gerek yok. 5 kişilik bir arkadaş grubu tuvalette, koridorda bir arkadaşını sıkıştırdığında sen ona yardım etsen bile o anı kurtaramayacaksın, değil mi? Kahramanlık yapmaya gerek yok. Önce kendi güvenliğini sağla. Sonrasında 3 adımlık bir pusulamız oluyor. İzleyici grubu için, zorbalığa tanık olanlar için. Zorbalığa katılma, gülme. Burada sadece işte diğerleri çocuğa vuruyor, sen de vurmayı kastetmiyorum. Gülme, alkışlama, sessiz kalma, katılma. Bu eyleme katılma. Bu eylemin bir teşvik edicisi olma. İkinci adımda zorbalığa maruz kalana destek ol. İyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Senin için ne yapabilirim? Destek ol o an. Ve haber ver. Okul psikolojik danışmanına, okul müdürüne, bir yetişkenine, sınıf öğretmenine, nöbetçi öğretmene okulda haber ver. Çocuklara şunu çok iyi aşımalıyız. Zorbalığa tanık olduğunda ve bunu güvenli bir yetişkinle paylaştığında bu ispiyonculuk değil, yardım istemek. Bunu bir başkasının iyiliği için yapıyorsun. Bunları aşılamalıyız.
12: Çocukların okula gitmek istememe halleri oluyor. Karnım ağrıyor bahaneleri, bugün gitmek istemiyorum sızlanmaları. Okul devamsızlıkları ya da okuldan mutsuz gelmenin nedeni zorbalık olabilir mi?
13: Evet, olabilir. Ya literatürde bu kavram okul reddi ya da okul terki olarak kavramsallaştırılıyor. Bir buzdağına benzetiyorum. Biz suyun üzerinde bugün okula gitmek istemiyorum, bugün okula gitmedi, devamsızlık yaptı, dersten kaçtı davranışlarını görüyoruz. Ama suyun altında ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Genelde suyun altında zorbalık olabilir, kaygı olabilir, akademik bir problem olabilir, arkadaşlık sorunu olabilir. Anne babanın buradaki görevi çocuğu okula gitmediği için hemen kızmak, tepki koymak değil, bu buzdağının altında ne olduğunu ortaya koymak. Peki biz bunu nasıl anlarız? Çocukta bir değişim olacak. Normalde çocuk okula gidiyor, seviyor. Bir anda çocukta farklılaşan bir şeyler oluyorsa gözlemlemek gerekiyor. Konuşmanın başında dediğim gibi çocuğu meraklı gözlerle takip etmek, çocuğa okul deneyimini merak etmek. Ne oldu, ne değişiyor ve bu değişiklik tek seferlik mi, bir örüntü mü? Bunu yakalayabilmek önemli. Çocuk diyelim ki size bunu anlattı, zorbalığa uğradığını anlattı. Hemen alarma geçmemeliyiz. Biz dedektif olmamalıyız, güvenli bir liman olmalıyız. Çünkü çocuk zorbalığa uğradığında ve bunu ebeveyni anlatmıyorsa, araştırmalar şunu söylüyor: ben bununla baş edemiyorsam ebeveynim de baş edemez. Ben ebeveynimin başına bela getirmeyeyim deyip gidip anne babasına da anlatmıyor. Anne baba acil durumu alarm tepkisine geçerse, hemen okula gidip kim yapıyor deyip derse, problem giderek büyüyor ve çocuğun zaten korktuğu şey bu. Güvenli bir liman olmalıyız. Hemen çözüm üretmek değil, dinlemek, yalnız olmadığını hissettirmek, onun envanterini genişletmeye çalışmak önemli olan.
12: Peki son sorumuz şu olsun. Zorbalığa uğrayan bir çocuğun okulla temiz bir sayfa açması mümkün olur mu? Bunun için ne yapmalı, nasıl hazırlamalı?
13: Tabii ki de mümkün olur. İnsan değişen bir varlık, insan dönüşen bir varlık. Bu değişiklikler olurken çocuğun yalnız hissetmemesi önemli. Bu kez yalnız değilsin mesajını vermek gerekiyor. Bazen çocuğun da değişmesine gerek yok. Ortam çok problemli olabilir. Ortamı değiştirebilecek sistemi, mekanizmaları devreye koymak gerekiyor. Okul yönetimi, öğretmenler, psikolojik danışma servisi, bunları bilgilendirmek gerekiyor. Bunlar eğer çok iyi çalışırsa tabii ki de çocuk okul yaşantısına yüksek bir motivasyonla devam edebilir. Zorbalığa maruz kalan çocuğumuz var diyelim. Zorbalıktan sonra krizi yönettik. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? Çocuk bir daha zorbalık tekrarlanır mıdan dolayı kaygı duyabilir. Bilinmemezlik durumları olduğunda kaygı seviyemiz yükselebilir. Eğer bilinmemezlik düzeyini azaltırsak, bilgi sahibi olursak kaygımız azalacaktır. Bu nedenle 3 adımlı bir program yürütebiliriz çocukla. 1. Zorbalık tekrar başına geldiğinde kime gideceksin? Okuldaysam sınıf öğretmeni, nöbetçi öğretmen, PDR servisi, okul müdürü. Çocuğun elinde ne yapması gerektiği açık olmalı. Başına zorbalık geldiğinde planın ne olmalı? Nasıl davranmalısın? Kendini nasıl savunmalısın? Neler söylemelisin? Bu açık olmalı. Çocuk takip edilmeli. Zorbalığa maruz kaldı. Peki bir hafta sonra ne oluyor? Çocukla konuşmak. Teneffüsler rahat geçiyor mu? Arkadaşlarınla aran nasıl? Deyip çocuk takip edilmeli. Bunu zorbalığa maruz kalmış çocuklarda araştırmaların önerdiği en önemli noktalardan biri de şu: okuldaki iyi alanları çoğaltmak. Çocuğun iyi hissedebileceği alanları fazlalaştırmak. Anlaşabileceği arkadaşlar, akran mentorlarıyla tanıştırmak, öğretmenler, nasıl kulüple gitmek, topluluğa gitmek, bir başarı, aidiyet duygusunu hissetmeli çocuk okulda. Eğer bunlar sistemli bir şekilde çalışırsa pek tabii ki yeni bir sayfa mümkün, okul motivasyonunu artırabilmek mümkün Zeynep Hanım.
12: Akademisyen ve psikolojik danışman Doktor Adem Kantar'ı dinledik.
11: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.

0: Carrefour'salarda.
1: Doğrusu Carrefour'sa. Evlenmeye niyetim yok.
2: Bunlar çok zengin ha. Ve
3: Mehmet'imiz bekar.
4: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
5: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
4: Evleneceksin yani.
6: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
7: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
8: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
12: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
13: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 16. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehsuvar Sami Ali Rıza Kubilay. Otel müdürü Reşit İlham Erdoğan. Binbaşı Cezmi Rıza Karaağaçlı. Efektör Cengiz Saral. Ses teknisyeni Murat Çolak. Yönetmen Aziz Acar. 1926 İstanbul. Pera Palace Oteli. 6. gün öğleden sonra.
2: Merhaba Ester. 1909'da Taksim Kışlası'na birlikte saldırdığımız, Trablusgarp'ta emrinde savaştığım bir zamanların Cezmi Yüzbaşısını yıllar önce bıraktığım gibi bulmuştum. Tuhaf. Sanki seneler hiç örselememişti bu inatçı adamı. Halbuki o büyük yıkımı, o korkunç mağlubiyeti bizimle birlikte yaşamıştı. Belki daha da fazlasını. Sadece Trablusgarp'ta değil, Balkanlarda da dövüşmüştü, Çanakkale'de de. Harbin bütün rezilliklerini kendi gözleriyle görmüştü. Bütün dehşetini iliklerinde hissetmişti. Fakat ne umutsuzluk vardı gözlerinde, ne yılgınlık, ne de bir pişmanlık. Sanki büyük bir zafer kazanmışız gibi konuşuyordu. Hayır, ne kendini kandırıyordu, ne de bizi. Söylediği her sözcüğe katiyetle inanıyordu. Evet, milletin bir süreliğine aklı tutulmuştu ama yakında geçecekti. Kendiliğinden değil elbette. Bizim gibi vatanseverlerin dizginleri yeniden ele almasıyla. Onu dinlerken hayrete düşüyordum. Bu cesur zabit hakikaten mazide kalmıştı. Sanırım hala harbin yeni başladığı günlerdeydi. Bizim galip geleceğimiz umuduyla kendimizi kandırdığımız o belirsizlik dolu senelerdi. Aa, özür dilerim Ester. Öyle birden balıklama dalı verdim mevzuya. Halbuki Cezmi Kenan çok mühim malumatlar verdi bana. Hele senin hakkında söyledikleri. Hakikat olmasa da bende uyandırdığı heyecan. Seni yeniden görebilme umudu. Bak yine hepsini birbirine karıştırdım. Sana demiştim benden yazar olmaz diye. Önce söyleyeceğimi en son söylüyorum. Neyse, kaldığımız yerden sürdüreyim. Topçu Kışlası'nı nasıl ele geçirdiğimizi anlatıyordum. Ama yazıyı tamamlayamamıştım çünkü otel müdürüyle buluşmam gerekiyordu. Cezmi Bey'i görmeye gidecektik. Asansörden indiğimde Reşit'i lobide bekler buldum. Beni görür görmez derhal ayağa kalktı. Yeleğin cebinden saatini çıkardı.
3: Saat tam 3. Siz itaatçılarda en sevdiğim yan dakik olmanız. Rahmetli babam da öyleydi. Söz verdiği saatte, söz verdiği yerde olurdu.
2: Öyle olmalı azizim, çünkü söz namustur.
3: Otomobil kapıda bizi bekliyor. Çıkalım isterseniz.
2: O kadar tecrübesizdi ki, şu anda yaptığı işin ne kadar tehlikeli olabileceği hususunda hiçbir fikri yoktu. Sabıkalı iki ittihatçının buluşmasına resmen yataklık ediyordu. Bu iyi niyetli adamı ikaz etmem lazımdı fakat Cezmi ile konuşmadan bunu yapamazdım. Mehmet Esat hakkında malumat toplamak zorundaydım. Akabinde Reşit'e sıkı bir nasihat çekerdim artık. Bu nedenle önlem olarak arabaya servis kapısından binmeyi bile önermedim. Takip ediyorlarsa etsinlerdi. Nasıl olsa Cezmi ile maziden tanışıyorduk. Eski bir arkadaşı ziyaret etmekten daha tabii ne olabilirdi ki? Elbette kendimi kandırıyordum. En masum buluşmaların bile gizli teşkilat toplantısı diye adlandırıldığı bir devirdeydi. Ama bütün bu olaylar sırasında bile Cezmi'yi içeri almadılarsa, belki de onu sahici bir deli kabul ederek tehlike arz eden ihtiyarçılar listesinden çıkarmış olabilirlerdi. Değilse de ne yapalım? Artık o kadarını göze almam gerekiyordu. Yine de otelin kapısından çıkarken kuşku uyandıracak birileri var mı diye etrafa bakmaktan kendimi alamadım. Asayiş Berkemal gözüküyordu. Madame Melina'nın bana miras bıraktığı Beşiktaş'taki evin adeta bir eşiydi Cezmi'nin langada ikamet ettiği ahşap bina. Ama bahçesi daha büyüktü. Evin kapısında bekliyordu Cezmi binbaşı. Bizi görür görmez ayağa fırlayıp geniş kollarını yana açtı.
4: Vay Şehsuvar kardeşim, şükür görüştürene. Ne kadar oldu ya?
2: Çok oldu binbaşım, çok. Cemiyetin son kongresinden bu yana görüşemedik bir daha. Ama havadislerinizi alıyordum. İşgal İstanbul'undaki kahramanlıklarınız dilden dile dolaşıyordu.
4: Çoğu tevatür canım kardeşim. Mübalağa etmeye bayılıyor millet. Gelin verandaya geçelim. Reşit, elindeki paketler ne öyle? Gene ne getirdin bana? Ya zahmet etme demedim mi? Benim her şeyim var şükür. Şehsuvar kardeşim, bu Reşit çok iyi çocuk. Hoş çocuk da beni öz babası sanıyor. Yahu bu kadar izzet-ü ikram, bu kadar hürmet olmaz.
5: Öyle deme Cezmi amca. Siz bana babamın emanetisiniz. Ona verilmiş sözüm var. Benim başıma bir iş gelirse bundan sonra baban Cezmi'dir. Bana nasıl hürmet ettiysen ona da öyle bakacak, öyle saygı göstereceksin. Yoksa hakkımı helal etmem dedi. Vallahi aynen böyle dedi. Ölmüş babamın vasiyetini yerine getirmeyeyim mi yani? Ben şunları mutfağa bırakayım.
4: Bunun babası da böyle inatçıydı. Nuh der peygamber demezdi. Ama yiğit adamdı. Sen tanıdın mı tüfekçi Yusuf'u?
2: Aşk olsun kumandanım. Tanımaz mıyım? Komşumuzdu Yusuf Bey. Rahmetli babamın da çok iyi arkadaşıydı.
4: Tamam tamam, şimdi hatırladım. Evleriniz de aynı sokaktaydı. Trabzonspor'da da konuşmuştuk bu meseleyi. Hani sen yaralanmadan önce öleceğini düşünmüştüm o vakit. Fena kanıyordu sol tarafın. Kalbinden vurulduğunu zannetmiştim.
2: O kadar da değil. Yara kötü görünüyordu, hepsi o.
4: Kavala'dan geldi. Yak bir tane.
2: Yo, içmeyeyim ben. Ama tabakanız güzelmiş. Selanik'ten mi almıştınız?
4: Selanik'ten ama ben almadım. Sizin Bahsin'in hediyesi. Burada bir de yazı var. Okuyabiliyor musun?
2: Aziz kardeşim Cezmi Kenan'a. Yaşasın hürriyet. Yaşasın müsavat. Yaşasın uhuvvet. 23 Temmuz 1908. Meşrutiyet hatırası.
4: Evet, meşrutiyet ilan edildiği gün vermişti bana. Nur içinde yatsın. Büyük adamdı Basri. Çok büyük adamdı.
6: Kahve yapayım mı? Yoksa şurup falan mı istersiniz?
4: Ya evladım, gelsene buraya. Ben yaparım kahveyi. Kahve mi istersin yoksa hoşaf mı? Yeni yaptım mürdümeriğinden. Bizim bahçenin mahsulü. Serin serin iyi gider.
2: Sağ olun kumandanım. Kahve iyidir.
6: Tamam, geliyor kahveleriniz. Bir şekerli bir sade.
4: Uzattın ama.
2: Dert etmeyin binbaşım. Reşit yabancı değil. Yapsın kahveleri, bir şey olmaz. Biz konuşalım biraz.
4: Peki, konuşalım. Şu Mehmet Esat Alçağ seni ziyarete gelmiş.
2: Niye alçak diyorsunuz adama?
4: Çünkü vatan haini. İngilizler hesabına çalışıyordu rezil herif.
2: Aman binbaşım, ne diyorsunuz? Bunlar çok ağır ithamlar. Neye dayanarak suçluyorsunuz adamı?
4: Neye dayanacağım? Gözümle gördüm. Bizzat şahit oldum. Alenen sattı herif bizi. Karakol teşkilatındaydık hepimiz. İşgal yıllarından bahsediyorum. Anadolu'ya silah gönderiyoruz. Paraya tapan bir İngiliz yarbay vardı. Barney diye bir adam. Anlaştık biz bu herifle. Maçka silahhanesinden bize cephane sağlayacak. Cephane Ararat adında bir Fransız gemisiyle taşınacak. Sevkiyatın teslim alınacağı yer Kuruçeşme kömür deposu. Bildiğin mesele, mühimmatı kömürün altında saklıyoruz ki fark edilmesin. Bu sevkiyattan sadece 3 kişinin haberi vardı. Bak dikkatli dinle, 3 kişi diyorum. Ben, Mehmet Esat, bir de bu yarbay Stevenson. Ararat gemisinin hareket edeceği perşembe günü sabah ezan okunurken baskın verdi İngilizler Kuruçeşme'ye. Öyle apansız, bizim çocuklar kendilerini emniyette zannederken. Çatışma çıktı. Cephaneyi korumaya çalışan 5 arkadaşımız şehit düştü orada. Kaptanıyla birlikte bütün gemi mürettebatı tutuklandı. Diyeceksin ki Stevenson denen herif yapmıştır. Hayır efendim. Çünkü olaydan bir gün önce onu da tutuklamış İngilizler. Yani ihbarı yapan bir başkası. Ben olmadığıma göre tek kişi kalıyor geriye, Mehmet Esat.
2: Gemideki mürettebatı unutuyordu ya da kömür deposunda çalışanları. O vakitler Anadolu'ya nasıl cephane gönderdiğimizi anlayan İngiliz kumandanlığı hem gemi şirketlerine hem de kömür deposu benzeri ticarethanelere ajanlarını sokmuştu. Ajan sokamadıkları yerlerde de bol para dökerek kendi köstebeklerini kiralamışlardı. Öyle öğrenmiş olabilirlerdi. Ama bunları dile getirerek canını sıkmak istemedim bizim inatçı zabitin. Peki bu kuşkunuzu bildirmediniz mi teşkilata?
3: Yok, daha iyisini yaptım. Benim Lüger'i çektiğim gibi bastım o haysiyetsizin evini. Ama öldürmeye muvaffak olamadım iti. Sol bacağında bir kurşunla kurtuldu elimden.
2: İyi de teşkilat ne dedi bu işe?
3: Ne diyecek? Yeterli delil yokmuş. Üstelik onların iznini almadan eski bir zabite silah sıkmak kabul edilemezmiş. Yani kusur yine bize kaldı. Ulan herif 5 arkadaşımızın ölümüne sebep olmuş, o kadar mühimmat gitmiş, o kadar adam tutuklanmış, hala ben suçlanıyorum ha.
2: Tahmin ettiğim gibi çıkmıştı. Mehmet Esat hakkında söyledikleri temelsiz iddialardı. İşgal sırasında çok duymuştuk böyle şayiaları. Cezmi'nin anlattığı olay da böyle ipe sapa gelmez hikayelerden biriydi işte. Zaten Mehmet Esat hakkında ciddi şüpheleri olsaydı asla bu işin peşini bırakmazdı bizim karakol teşkilatı. Çünkü İngilizler için ajanlık yapmak öyle kolay geçiştirilecek bir suç değildi.
3: En büyük hata bizim paşaların vatanı terk etmesiydi. İnsan milletini bırakıp gider mi? Gitmemeleri lazım. Son kongrede seninle birlikteydik işte. Talat istifa etmeyecekti. Ne hükümeti bırakacaktık ne cemiyeti. Gittiler de ne oldu? Bak görüyorsun işte hali pür melalimizi. Memleket 3. sınıf kadroların eline kaldı. Bir vakitler vazife vermeye değer bulmadığımız o adamlar şimdi iddiatçı peşine düşmüş, hüküm okuyorlar yüzümüze. Böyle giderse hepimizi tek tek öldürecekler.
2: Öyle yüksek sesle konuşuyordu ki bir an meşrutiyeti ilan ettiğimiz o günleri hatırladım. Ne yalan söyleyeyim, biraz da korktum. Ya sokaktan geçen birileri duyar da ihbar ederse? Sıkmayın canınızı binbaşım. Zamanla işler yoluna girer. Hak yerini bulur.
3: Bulur. Sen olduğun yerde otur, hak yerini bulsun. Yok öyle şey. Dövüşeceğiz, şey su var. Başka yolu yok kardeşim. Silahlarımızı gömdüğümüz yerlerden çıkarıp dövüşeceğiz. İcap ederse öleceğiz. Evet, öleceğiz. Zaten öyle ya da böyle yine alacak bu herifler canımızı. Bak güya Karabekir Paşa'yı bıraktılar ama nefesleri ensesinde. Bir açığını bekliyorlar. Punduna getirip ilmeği geçirecekler boynuna. Sırıt böyle karşımda. Evet seni de asacaklar, beni de asacaklar. Belki idam sehpasını bile çok görürler bize. Öyle ya Kara Kemal'i öldürüp tavuk kümesine koymadılar mı? Yapılacak iş belli aslında. Sert olacaksın, acımasız olacaksın. Tıpkı eski günlerdeki gibi. En tepedekini indireceksin. Evet. İzmir'de beceremedi salaklar. Ama biz İstanbul'da halledebiliriz. Şaşırmış gibi bakma suratıma öyle. Evet Mustafa Kemal'den bahsediyorum. Reisi Cumhur'dan. Onu ortadan kaldırmadan bize bu memlekette rahat yüzü yok. Zaten bu sebepten gelmiyor İstanbul'a. Bizden korktuğundan.
2: Cezmi Kenan eskiden de normal değildi ama zannederim artık iyice tozutmuştu. Elindeki tepside dumanı üstünde 3 kahveyle Reşit geldi.
7: Kimse ölmesin be Cezmi amca. Yeter artık. Çok kayıp verdik harbi umumide.
3: Bu işler böyle evladım. Harp biter ama dövüş bitmez.
2: Şu köpüğe bak. Sen bayağı canlıyormuşsun bu işlerden Reşit.
7: Aşçılığım çok iyidir Şehsuvar abi. Biliyorsun rahmetli annem hep hastaydı. Evde kız çocuk da yoktu. Yemek benim üzerime kalırdı. Mecburiyetten öğrendik işte. Bir ara aşçı yamaklığı da yaptım Selanik'te. Mektep tatilken. Şu Mikailidis'in bulunduğu sokakta. Hani senin çalıştığın avukatlık yazıhanesinin bulunduğu sokaktaydı.
3: Sahi ya ben de ne söyleyecektim Şehsuvar'a diye düşünüyordum deminden beri. Şu Yahudi vardı ya Reşit'in söylediği avukat yazıhanesinin sahibi. Hani bizim cemiyetin üyesiydi.
2: Leon. Monsieur Leon'dan mı bahsediyorsunuz?
3: Evet ta kendisi. Mason falan demişlerdi fakat adam komünistti. Neyse işte Monsieur Leon, hani onun bir yeğeni vardı ya, kızıl saçlı kafadan çatlak bir kız. Hep seninle görürdüm sokaklarda.
2: Esther. Esther'den mi bahsediyorsunuz?
3: Evet evet, adı Esther'di değil mi?
2: Ne olmuş o kıza?
3: Bir şey oldu yok canım, İstanbul'a gelmiş galiba.
2: İstanbul'a mı gelmiş? Emin misiniz?
8: Yok, ben gözlerimle görmedim ama bizim Cafer anlattı. Çolak Cafer. Zabit değil ama tanırsın onu. O da bizim gibi Selanikli. Geçen gün anlattı. Monsieur Leon'un yeğenini gördüm Beyazıt'ta. Kitapçılara girip çıkıyordu diye.
2: Kitapçılara girip çıkıyordu deyince bütün şüpheler kalktı zihnimden. Belki Monsieur Leon'u biriyle karıştırmış olabilirlerdi. Yeğeni dedikleri kız da farklı biri olabilirdi ama kitapçılara girip çıkan Selanikli bir Yahudi kız senden başkası olamazdı. Artık saklamaya gerek duymadan ardı ardına sormaya başladım. Neredeymiş peki bu kız? Cafer adresini biliyor mu? Bir daha görecek miymiş?
8: Dur yahu. Nereden bileyim o kadarını? Evet, Monsieur Leon'la da konuşmuş. Galata'da mı nerede bir yere gittim dedi ya, işte unuttum. Her neyse, Cafer biliyor adreslerini. Ne de olsa Selanikliler demişti. Yahudi ya da Müslüman ne fark eder? Ne de olsa hemşerimiz, yardımcı olmak lazım. Ben de kızla münasebetini bildiğim için Şeyh Suvar'a çıtlatayım bu meseleyi diyordum ama unutmuşum. Sen Reşit'e şükret yine.
2: Az önce söylediklerini deli saçması saydığım Cezmi Kenan'ı şimdi ağzından çıkan tek kelimeyi kaçırmamak için büyük bir alakayla dinliyordum. Peki nerede bulurum bu Cafer'i ben?
8: Demek bu kadar mühim bu kız senin için. İyi ki açmışım konuyu. Bilsem daha önce anlatırdım.
2: Lütfen Cezmi binbaşım. Nerededir bu çolak Cafer?
8: Aramayla ne sen bulabilirsin ne de ben. O da herkes gibi tedirgin şu sıralar. Ama hiç merak etme, yarın öbür gün damlar. Sen 2 gün sonra bir uğra. Kızın adresini veririm sana.
2: Aslında bir daha onun yanına gelmeyi hiç düşünmüyordum. Çünkü bu akılla Cezmi binbaşı hem kendinin hem de benim başımı belaya sokmaktan başka bir işe yaramazdı. Ama mesele sen olunca ister. Akan sular durmuştu. Tamam binbaşım. Tamam, 2 gün sonra sizdeyim.
1: Elveda Güzel Vatanım 16. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay.

radyo tiyatrosu sona erdi. Sona. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda. Reklam.

0: Para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
4: Merhaba, ben Sara Aydın. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktor olarak görev yapıyorum. Annemin gebelikte yaşadığı bir kaza sonucunda bedensel engelli olarak doğmuşum. Spina bifidal bir anomali taşıyorum. Bu nedenle hayatımı tekerlekli sandalyeyle devam ettirmek zorundayım. Omurilik anomalisi diyebiliriz buna. Belli bir seviyenin altında his kaybı, yürüyememe, motor kuvvet kaybı, duyu kaybının yaşandığı bir engel durumu. Engel durumum avantaj mı, dezavantaj mı baktığımızda yerine göre değişiyor diyebilirim. Hiçbir zaman bir kısıtlılığın insanın hayatında avantaj olduğunu söyleyemem. Bu çok fazla polyanlacılık olur. Ancak hayatımın bir alanına odaklanıp diğer alanlarını görmemekte biraz tembellik olabileceğini düşünüyorum. O nedenle evet, engelliyim, yürüyemiyorum. Ama bu benim hayatımın sadece bir alanı. Hayatımdaki çıkan tümseklerden sadece bir tanesi. Tabii ki bedensel engelimin bana yaşattığı dezavantajlardan bir tanesi tabii ki fiziksel koşullardı. Fiziksel koşullar tahmin edebileceğiniz gibi ilk öğretim okulundan başlarken söyleyeyim mesela binaların durumu, okulların durumu, rampa olmaması. Bu nedenle ben eğitim hayatına geç başlamak zorunda kaldım. 11 yaşına kadar okula hiç gitmedim ama her seferinde çok imrendiğim bir şeydi. Mahalledeki arkadaşlarım ilkokula gider, okuma yazma öğrenir. Onların renkli fasulyeleri olur saymak için ya da fişleri olur. Onları gördükçe çok imrenirdim. 11 yaşındayken ailem bir karar almıştı. Bulunduğum şehirde, bir ilçesinde, Turhal'da engelliler okulu var. İlk öğretim okulu. Taşınarak oraya yerleşme ve eğitimi orada devam ettirmemle ilgili bir karar aldılar. Onların da benim de hayatımdaki en büyük dönüm noktası diyebilirim bu karar. Daha sonrasında ilk okula başladığımdan okuma yazma bilmem nedeniyle birinci sınıf okumadım. Daha sonra ikinci sınıftan devam ettim. İlerledikçe birkaç sınıfta atlayarak aslında o yaş farkını kapatmış oldum. İlk öğretim bitirdikten sonra lise sınavları. Lise sınavlarına başladığımda artık fiziksel anlamda farklı bir okula gidecektim. Çünkü ilk öğretimde, ilkokulda bulunduğum okul engellere uygun. Çevremdeki arkadaşlarım engelliydi. Bu nedenle çok yabancılık çekmedim. Hatta özgüvenim yerine geldi diyebilirim. Çünkü tahta boyları o şekilde ayarlanmış. Tahtaya çıkıp soru çözebiliyorsun. Teneffüste diğer arkadaşlarını tekerlekli sandalyenle kovalamaca oynayabiliyorsun. Aslında zihnimde oluşturduğum hayaller gerçek olmuştu. Beni kırmayacak bir şekilde. Liseye başlamak o nedenle biraz beni korkuttu diyebilirim. Çünkü artık engelli olmayan arkadaşlarım olacaktı. Beni nasıl karşılayacaklardı. Onu çok fazla bilmiyordum. Bu anlamda endişelerim fazlaydı. Ama her seferinde kendimi şunu hatırlattım. Evet, yanlış kalabilirim. Arkadaşlarım olmayabilir, zorlanabilirim. Ama okul benim aracım, amacım değil. Yani benim bir hedefim var. Bu hedefi gerçekleştirmek için de bu zorluklarla baş etmem gerekiyor. Daha sonra üniversite sınavına girdim. Üniversitede hep hayalim tıp fakültesini kazanmak, doktor olmaktı. Hatta arkadaşlarla hep aramızda şöyle sohbet geçerdi. Sohbet eder konuşurken ben kitaplarımı alayım, hadi ben gideyim bir doktor olup geleyim şeklinde şakalar yapardım. Sonra puan aldığımda yüksek bir puan almıştım. Asıl bence ondan sonra başladı. Çevremdeki çoğu insan işte yazmamam gerektiğini, engelli birinin doktorun olması çok zor olacağını, çok zorlanacağını ifade etti. İster istemez kırmama neden oldu. Günlerce düşündüm sabahlara kadar. Araştırdığımda evet, tekerlekli sandalyesiyle tıp fakültesine başlayıp bitiren biriyle karşılaşmamıştım. Daha sonra kaza sonucunda engelli olup hayatına devam ettiren doktorlar vardı. Ya da kas hastalığı, ilerleyici bir hastalık sonrasında tekerlekli sandalyesiyle doktor olanlar vardı. Fakat tıp fakültesine başlayıp bitiren biriyle karşılaşmayınca endişelerim daha da arttı. Bunu lisede öğretmenimle paylaştığımda tercih sürecinde okul müdürümüz bana Sare bu hiç bilinmemiş bir yol olabilir ama neden bu yolu gidip sen açmayasın ve senden sonra araştıranlar seni görmesin dedi. Bu bana çok büyük bir cesaret verdi. Yaşadığım süreçte düştüğüm noktalar çok oldu. Herkes hayatını düşer. Önemli olan çabucak toparlanıp kalkmak. Aslında motivasyonum bu anlamda. Hayallerim de hep. Yapabileceğime çok inandım. Kendim inandım. Başkalarının inanmasını beklemedim. Çünkü her zaman söylediğim şey, hiçbir zaman yapamam diye ben düşünmem. Nasıl yapabilirim diye düşünürüm. Kendim inancımı, evet, kaybettiğim noktalar oldu ama kendime bunu hatırlattım. Senin fakültesini bitirdiğin zaman çoğu insan örnek olacaksın. Sosyal hayatta çok eğlenceliyimdir aslında. Ne uzmanlık sınavında ne de üniversite sınavında hiçbir zaman sosyal hayatımdan kopmadım. O anlamda çok şanslıyım. Çok sevdiğim insanlar, çok sevdiğim arkadaşlarım var. Her seferinde kendimi değerli hissederim. Beni anlayabilen insanlar var etrafımda. Artık bir yere gittiğinde bunu sıklıkla duyduğum şey, bana şunu söylerler. Seni ilk gördüğümüzde, sandalyeni gördükten sonra sandalye gözümüzden kayboldu. Kendinle barışık demek biraz bana garip geliyor aslında. Çünkü hiçbir zaman kendime küsmedim. O nedenle kendiyle barışık ifadesi çok hoşuma gitmez. Başarı olarak gördüğüm şey şuydu. Mezuniyet töreninde tüm fakültelerin birincilerini çıkarıyorlar. Ben sahneye çıktığımda tüm fakülte ayakta sare diye tezahürat ederek alkışlamıştı. Çok duygulanmıştım. Yine sahneden indiğimde aynı şekilde, aynı tepkilerle karşılaşınca, diploma töreninde yine tüm arkadaşlarımın ayakta alkışlaması. Aslında benim başarım akademik değil, kazandığım arkadaşlar sosyal başarımış. O nedenle en mutlu olduğum an o an diyebilirim. Engel nedir? Standart dışı. Nedir standart dışı? Engel, yani hayatın bize, diğer insanların bize koyduğu fiziksel sorunlar, kendi adıma düşünecek olursam. Neden? Çünkü ben kendimi hastanede engelli hissetmiyorum, evimde engelli hissetmiyorum ya da arkadaşlarımla bir ortama gittiğimde engelli hissetmiyorum. Yani o yaşam alanının dışına çıktığımda kendimi sıkıntılı hissedebiliyorum. Mesela benim standart gittiğim restoran ve kafeler vardır. İşte rampası olan ya da masaları benim için uygun olan. Kendimi oralarda engelli hissetmiyorum. Engelli hissettiğim alanlar, kaba bir tabirle görünmez hissettiğim yerler. Önemsenmediğim, yok sayıldığım yerler. İnsanlar aslında neyi anlamıyor? Evet, güzel bir soru. Bizim ne istediğimizi anlamıyorlar bence engelli olarak. Hiç kimseden emeğin olmadan bir maddi ya da manevi bir şey asla istemem. Ama insanların gözündeki engelli imajı, mesela en basit örneğinden vereyim. İşte evde bakım ücreti verelim, ailesi baksın, işte okula gitse de olur, gitmese de olur. Ya da işte belli bir yılı tamamladıktan sonra mahallen emekli olsun, tamam. Ya da işte sistem sağlayalım, bir belli bir kişi çalışsın ama bu işte gösterme de olsun gibi. Hayır, öyle değil. Biz toplumla kazandırıldığımızda çok güzel şeyler yapıyoruz. Bunu en iyi siz biliyorsunuz zaten. Biz olmadığımızda aksayan bir sürü iş var aslında. İnsanların bunu anladığını düşünmüyorum. Her seferinde söylediğim şey, bazen kendimden de örnek veriyorum. Evet, lisede ben de zayıf notlar aldım çalıştığım halde. O noktada bırakmadım. Ya da bazen benim de dilime sınavlarım iyi gelmedi. O noktada bırakmadım. Ya da ben de kırıldım, yapamazsın dedikleri çok oldu. O noktada bırakmadım. Sabretmek gerekiyor bence. Uzun vadede o resim uzaktan görmek için.
3: Bugün tekerlekli doktor diye anılan psikiyatrist Sare Aydın hikayesini NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor, anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
5: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
3: Gerçekten öyle.

0: benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkede yağış az noktada var. İstanbul'da Poyraz hafifliyor. Sıcaklık 31 derece. Ankara açık 30, İzmir 34, Bursa 33 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, rüzgar Balıkesir, Çanakkale çevresinde daha sert esiyor. Edirne 32, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 28-30 derecelerdeyken, gece ise Kayseri ve Sivas'ta 12-13 dereceye iniyor. Ege'de karayel sahillerde çok sert. Denizli ve Muğla'nın Denizli'ye yakın ilçelerinde sağanak geçişi olacak. Manisa 34, Muğla ve Denizli 35, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de Isparta, Burdur, Mersin'in iç kesimlerinde gün içinde gök gürültülü yağış etkili. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca sağanak geçişi sürüyor. Sıcaklık sahil hattında 26-27 derece. Doğuda Ardahan, Kars kesiminde de yağmur var. Erzurum 27, Malatya açık 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 12 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, İmam Hatiplerin başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıdığını vurguladı. Önlerindeki engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabileceğine şahit olduk ifadelerini kullandı.
1: Önder'in kıymetli yöneticileri, saygıdeğer hocalarım, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizlerin şahsında gerek 81 ilimizdeki, gerekse dünyanın farklı ülkelerindeki İmam Hatipli kardeşlerimin tamamına selamlarımı iletiyorum. 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na nazik davetiniz için teşekkür ediyor. Kurultayın İmam Hatip camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gönüllü kuruluşlarımızdan eğitim kurumlarımıza, akademisyenlerimizden öğrenci, öğretmen ve mezunlarımıza, İmam Hatip davasına gönül vermiş tüm kardeşlerimizi Trabzon'da buluşturan Önder'i tebrik ediyorum. Kurultay kapsamındaki panel ve oturumlarda ortaya konulacak fikir ve önerilerin geçmişle birlikte bugünü ve geleceği de kuşatan teklif ve değerlendirmelerin ortak vizyonumuza katkı sunmasını temenni ediyorum. İmam Hatip okullarımızın kurulması, yaşatılması, güçlendirilmesi, bu güzide eğitim yuvalarının daha fazla gencimize ulaşması için mücadele vermiş tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 75 yıllık bu mücadelenin bugünkü neferleri, taşıyıcıları ve sancaktarları olan siz değerli kardeşlerime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sevgili kardeşlerim, şunu bugün bir kez daha ve büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler, başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Önlerindeki zorni engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunları

0: neler başarabildiğine, işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek" mısralarıyla müjdesini verdiği bu gençliğin Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin, mücadele ve mücahede azminizi mukavim eylesin diyorum. Bu düşüncelerle Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: İstanbul Silivri'deki gemi kazası sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında dördüncü güne girildi. Dün Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı bulunmuştu. Ama kayıp 10 denizci arama çalışmaları devam ediyor. Son durum için Silivri'ye dönelim. Beyza Nur Özer ve kameraman Özgen Özer yayın için hazırlar. Ve soralım hemen Beyza Nur, arama çalışmaları nasıl planlandı, başlandı mı bugün için, ne öngörülüyor ve hem kayıp 10 denizci arama çalışmalarıyla ilgili hem onları endişeyle bekleyen aileleriyle ilgili de yeni bir durum var sanırım, neler aktaracaksın?
2: Canan, İstanbul Valisi Davut Gül enkazın bulunduğu noktada incelemelerde bulundu. An itibarıyla da geminin personelinin, kayıp personelin aileleri de TCG Akın gemisine çıkarıldı. Onlar da incelemeleri yakından takip ediyorlar. Tabi arama çalışmaları günlerdir sürüyor. Burada hummalı bir çalışma var. Öyle ki gece gündüz her saatte burada arama ve tarama çalışmaları yapılıyor. Geceleri de gece görüşlü ekipmanlarla birlikte bu çalışmalar sürdürülüyor Canan. Tabii şu an itibariyle helikopterler de aramalara katılıyor. Saat 12.30'a kadar da havadan da helikopterli aramalar sürecek. Tabii 3. gününde de 2 Eylül'de meydana gelmişti bu kaza. Ve geminin yerini bölgede ilk günden bu yana arama yapan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın sonar sistemiyle tespit etmişti. Bu sonar sistemi deniz altında bir radar görevi görüyor ve enkazın bulunduğu noktada dün itibariyle tespit edildi. Şimdi ise enkazın daha yakından incelenmesi var. Ancak gemi yaklaşık 1300 metre derinlikte. Bu da aslında işleri biraz daha güçleştiriyor Canan. Bu nedenle ROV adı verilen uzaktan kumandalı sualtı araçları kullanılacak. Bu araçlar gemiye kabloyla bağlı şekilde yüzeyden kontrol edilebiliyor. Üzerlerinde çeşitli kamera sistemleri var ve sensörler var. Bu şekilde de geminin durumu gözlenebilecek. bu şekilde gemiye ulaşmaya çalışılacak. TCG Akın'da da bu tür bir donanmanın olduğunu söyleyebiliriz. Bölgede şu anda 11 deniz unsuru var. 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve 1 denizaltı arama çalışmalarını sürdürüyor. Tabii kaptanların ifadelerinden de kısaca bahsetmek lazım. İki kaptan Alsu gemisinin birinci kaptanı Ahmet Erarslan ve üçüncü kaptanı Murat Evciman taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklanmışlardı. Onların da ifadeleri çıktı. Ortak noktaları iki kaptanın da Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendilerine çarptığını belirtmesiydi. Tabii üçüncü kaptan Murat Evciman'ın ifadesine yoğunlaşmak da lazım. Kendisi kaza anında geminin komutası kendisindeydi. Bunu belirtiyor. Bir anda Tuğberk İmamoğlu'nun rotasını üzerlerine çevirdiğini ve bu şekilde de bu kapsamda da bir uyarı yaptığını ifade ediyor Evciman. Üzerime doğru geliyorsun, gelme diye uyarıda bulundu ancak kaza gerçekleşti. Şuna da dikkat çekmek lazım. Evciman yalnızca kazadan bir gün önce Alsu gemisinde göreve başlıyor ve kendisinin 7 aylık tecrübesi var. Şu anda da hala arama çalışmaları sürüyor. Burada aileler de gelebilecek umutlu haberleri bekliyorlar Canan.
1: Beyza Nur Özer aktardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciası sonrasında da kayıpları bulmak için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. 554 metre derinlikteki batığa inen robotik denizaltı da ilk kez görüntülendi.
3: Sualtı robotu gemiden bu görüntülerle suya indirildi. Görüntüler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Alemdar ve TCG Işın 20 açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ulaşılması ve kara kutunun çıkarılması için çalışıyor. 554 metre derinlikteki arama çalışmaları yüksek teknoloji ve hassasiyetle yürütülüyor. Aramalara önderlik eden TCG Alemdar gemisinden denize indirilen robotik denizaltı görev yaparken görüntülendi. Sualtı robotu sahip olduğu yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde komuta merkezinden gerçek zamanlı olarak uzaktan kontrol ediliyor. İlk olarak enkaza giriş noktası tespit eden robotların kayıpların ağaçlarını çıkarma operasyonuna başladığı belirtildi. Arama çalışmaları kapsamında sonar ve deniz dibi taramaları da gerçekleştiriliyor. Kayıp arama faaliyetleri 9 gemi ve 11 hava aracıyla yürütülüyor. Çalışmalara TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ederken arama faaliyetleri 7/24 aralıksız sürdürülüyor.
1: İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi bugün yenilenecekti ancak salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. CHP ile Yeni Parti Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine katılmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı seçime katılmama kararını Yeni Parti ile birlikte aldıklarını duyurdu. Sarı, gözaltında bulunan CHP'li belediye meclis üyesi oy kullanabilmeleri için bu yola başvurduklarını bildirdi. Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçici olarak görevden uzaklaştırılmış. Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı. Seçimi CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Seçimlerde CHP'den 28 Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitmişti. AK Parti grubu usulsüz oy sayımı yapıldığı ve seçim sürecinde hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülüyor. Pazartesi günü de Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gökçek'in hem adliyeye girişinde yaşananlara hem de ifadesinin ardından yaptığı açıklamalara bakalım şimdi.
4: Önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok.
3: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek saatler 15.50'yi gösterdiğinde Ankara Adliyesi'ne geldi.
5: Ya üzerime saldırıyorsunuz ya.
3: Gökçek'in sakız çiğnemesi dikkat çekti. Sosyal medyada tartışma yaratan o görüntüye ilişkin AK Parti Ankara Milletvekili olan oğlu Osman Gökçek açıklama yaptı. Babasının şeker hastası olduğunu, ağız kuruluğunu gidermek amacıyla sakız ve çiğneme tableti kullandığını söyledi. Osman Gökçek, Sayın Savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir dedi. Saatler 16'yı gösterdiğinde Gökçek'in ifade işlemi başladı. 2 saat süren ifadenin ardından Gökçek kameraların karşısına geçti. Bugüne dek hakkında yüzlerce soruşturma açıldığını ve hepsinden takipsizlik çıktığını söyledi.
4: Belediye başkanlığına ilk olarak 94'te seçildim. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsünde yakalansın. Ama ben 500 sefer sıçradım. Takipsizlik aldım. Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme de AK Parti iktidarında ve Refah Parti iktidarında geçirdim. O dönemde de bir şey çıkmadı. Üçüncü dönem Mansur Yavaş dönemi. 25 tane inceleme soruşturma geçirdim. Bunun 21 tanesi bitti.
3: Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve Ahmet Gökçek'in eşi Hülya Gökçek'e ait Almanya'da bir şirketin bulunduğu ileri sürülmüş. Bu şirketin sıfır ciroyla milyon euroluk AVM ve daireler satın aldığı iddia edilmişti. Soruşturma o iddia üzerine başladı. Pazartesi günü de Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
1: İran basını Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti. Ayrıntılar için Tahran'a dönelim. Muhabirimiz Ali Çabuk karşımızda olacak ve bu patlamanın nedeni nedir? Yeni bir ABD saldırısı olarak değerlendirilebilir mi Ali?
6: İran basını bunun bir ABD saldırısı olarak nitelendiriyor Canan. Hark Adası'na 6 mil uzaklıkta, 6 mil açığında bekleyen bir petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığı şeklinde İran basını sabah saatlerinde yerel saatte 08.30 sularında bu saldırının gerçekleştiği bilgisini paylaştılar. Bazı görüntüler de paylaşıldı sosyal medyada. Bu söz konusu petrol tankeri dolu muydu, boş muydu, bir sızıntı var mı, körfeze doğru akan bir sızıntı yaşanıyor mu? Buna ilişkin detaylı bilgi yok ancak paylaşılan görüntülerde deniz yangın söndürme ekiplerinin devreye girdiği ve söz konusu gemideki yangının söndürüldüğü anlara ilişkin bazı görüntülerde paylaşıldı. Can kaybı olmadığı belirtildi ve söz konusu tankerin Hark Adası'na 6 mil açıkta bekleyen demirlemiş bir petrol tankeri olduğu belirtildi. En az 4 mühimmatla hedef alındığı yine gelen bilgiler arasında. Gemide meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin de inceleme ve çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Söz konusu ada daha önce ABD Başkanı Donald Trump son olarak 30 Ağustos tarihinde Canan sosyal medya hesabından bir görüntü paylaşmıştı ve adanın ve ada etrafında bulunan tüm petrol tankerlerinin alev aldığı, yandığı bir görüntüydü ve ABD yönetimi Hark Adası'na yoğun bir şekilde kara saldırılarının, aynı şekilde hava saldırılarının yoğunlaştığı senaryoların çok fazla konuşulduğu bir dönemi de hatırlıyoruz. 40 günlük savaşta da Hark Adası çok sık bir şekilde hedef alınıyordu. Hatta ABD yönetimi ele geçirmekten bahsediyordu. Hark Adası son derece önemli. İran'ın petrol ihracatının bir anlamda kalbi diyebiliriz. Söz konusu petrol tankerinin vurulmuş olması sadece bir geminin hedef alınması değil, İran'ın petrol ihracat zincirine yönelik bir saldırı olarak bu değerlendirilecektir Tahran cephesinden. Çünkü Hark Adası İran açısından İran petrol ihracatının kalbini oluşturuyor. Büyük petrol terminalleri, depolama tesisleri, yine büyük petrol tankerleri.
1: Ali teşekkürler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel bir açıklama yapıyor, izleyelim.
7: Kabine yine Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği Alemdar gemisi 7-24 arama kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir. Bu doğrultuda gece dahi arama kurtarma çalışmaları devam eder. Buna güvenlik güçlerimiz gece helikopterlerimiz, uçaklarımız, gemilerimiz 7/24 denizin içerisinde gözlemlerini yapmaktadırlar. Işın ve ikinci alemdar gemimiz çalışmalarına devam ediyor ve orada bu çalışmaları özveriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanımız Selçuk Bayraktar, Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanımız Ercüment Paşa ve oradaki tüm bakanlar, yetkililer birebir takip etmektedirler. Ve bu çalışmaların süratli bir şekilde tamamlanması için çok özverili bir çalışma yapılıyor. Takdir edersiniz ki 554 metre derinlikte bu gemimiz ve o nispette arama kurtarma çalışmaları bir zamana ihtiyaç var ve ağır seyrediyor. Bu doğrultuda özellikle Işın gemisinde ve Alemdar gemisinde ve bunları birebir takip eden bütün yetkililere şahsım ve halkım adına yürekten teşekkür ediyorum. Ve bir kez daha bütün halkımıza geçmiş olsun dileklerimiz. Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır. Bu aldığımız bir naaş Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek. Önce kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Sonra yüz taramasıyla kimlik tespiti yapılacak. Ve üçüncü de DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek. Ve o doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz. Bir kez daha arkadaşlar, hepimizin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin. Sayın Başbakan,
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel açıkladı. Bir naaşa daha ulaşıldığını söyledi. Can kaybı sayısı 13'e yükseldi. 15 kaybı da arama çalışmalarının devam ettiği bilgisini verdi. Sırada bir özel röportajımız var. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, NTV Diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu'nun konuğu oldu. Bu röportajla veda ediyoruz sizlere. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
8: Güven bitti, artık eski günlere dönmek zor. Bunu biz söylemiyoruz. Dünyadaki en önemli enerji uzmanlarından biri, en önemli diplomatlarından Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol söylüyor. İran Savaşı başladıktan 6 ay sonra bu resmi koymuştu. Biraz geriye saralım. Başında daha krizin 1979 şoklarıyla 2022 doğal krizinin toplamını aşan tarihin en büyük enerji krizi diye devam etmişti. Bazıları onu kötümser olarak niteledi. Pek çok kişi 6 ayın sonunda geldiği nokta itibariyle haklı olduğunu düşünüyor. Kendisi bizimle birlikte. Fatih Birol, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok kısa gideyim önce kriz sorularıyla. 1 ile 10 arasında neredeyiz bu krizde başından itibaren, bugün 6. ayda?
9: Valla dediğiniz doğru aslında. Bazı gözlemciler, bazı hükümetler bu savaşın çok kısa süre içerisinde biteceğini düşünüyorlardı. Ben aynı kanıda değildim. Ve şu anda 6. ayı bitirdik dediğiniz doğru. gibi ve pek de yakında bitecekmiş gibi gözükmüyor. Ama bitse bile, yani bitse bile, yarın bitse bile bu artık Hürmüz Boğazı'na olan güven sarsıldı. Onun için ben artık vazo kırıldı dedim. Yani bunu Uhu ile tekrardan o vazoyu bir yere getirmek mümkün değil. Hürmüz Boğazı'na güvenin sağlanması mümkün değil. Çünkü dünya enerjisinin çok büyük bir bölümü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Hı hı. Orası kapandı. Yani şöyle düşün, kalbe giden damarlardan bir tanesi kapandı. O yüzden ciddi bir durumda dünya ekonomisi.
8: Bypass yollarını konuşacağız ya da anjiyo yollarını, bilmiyorum nedir onun alternatifi, ama önce sorayım, 1 ile 10 neredeyiz?
9: Vallahi biz ona doğru hız adımlarla gidiyoruz.
8: Gidiyoruz, peki. Şimdi en son yaptığınız röportajda bu alternatifleri konuşacağız ama dizel ve jet yakıtı gibi bir krizi de altını çizdiniz. Evet. Önümüzdeki evet. süreçte evet. ne göreceğiz biz? Yani uçak iptalleri mi göreceğiz? İnsanların hayatlarına nasıl dokunacak bu?
9: Şimdi şöyle söyleyeyim. Petrol fiyatları pahalı mı deyince genelde ham petrol fiyatlarına bakılır. Hı hı. Tamam mı? Mesela şu anda ham petrol fiyatları 100 dolara geldi. Çok yüksek bir rakam. Özellikle bizim gibi Türkiye gibi petrolünü ithal eden ülkeler için, cari açık için son derece ciddi bir rakam. Ama ham petrol kullanmıyoruz ki. Biz ya dizel kullanıyoruz, ya benzin kullanıyoruz, ya LPG kullanıyoruz. O bakımdan bu ürünlerin fiyatına bakmak lazım. Ürünler fiyat petrolün artmasından daha fazla arttı. Onun nedeni şu, birçok rafineri, yani ham petrolü rafineri, birçok rafineri şu anda atıl durumda. Hem Orta Doğu'da hem de Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'daki birçok rafineri vuruldu. Onlar da işlemez haline geldi. Şu anda dizel fiyatları Amerika'da ve Avrupa'da tarihi seviyelere geldi. O bakımdan ekonomi için ciddi bir haber.
8: Dünün rekoru bugün kırılıyor. Bugünün rekoru ertesi gün kırılıyor.
9: Maalesef
8: böyle bir
9: öyle.
8: Denklemdeyiz. Evet. Peki evet. Şimdi bir taraftan da piyasalarda şöyle bir durum var. Yani petrol açısından baktığınız zaman savaş öyle bir noktaya geldi ki böyle bir sarmala girdik. Bir süreli, belli, sınırlı periyotta saldırılar oluyor. Sonra normalleşiyor gibi oluyor. Tekrar başlıyor.
9: Evet.
8: 90 doların altına düşmez ama iyi bir haberle de, kötü bir haberle de bir anda yükseliyor. Yani böyle bir belli bir sınırda da kaldı aslında. Böyle bakıldığı zaman bunun normali bu mu oldu artık? Ne dersiniz?
9: Şu anda konuştuğumuz sıra 96 dolar.
8: Evet.
9: Ki bayağı yüksek bir fiyat.
8: Hı hı.
9: Yani Türkiye için mesela çok yüksek bir fiyat. Birçok gelişmekte olan ülke için çok yüksek bir fiyat. Ayrıca şu anda önemli olan fiyat, konuştuğumuz bu ham petrol fiyatı, rafine ürünler fiyatları son derece önemli ve dizelin jet yakıtlarının pahalı olması ekonomiyi ciddi olarak sarsacak bütün dünyada. Ben en çok ondan korkuyorum. O yüzden bir an önce Hürmüz krizine çözüm bulunması lazım. Hürmüz Boğazı'nın mümkünse koşulsuz ve sorunsuz olarak tekrardan açılması için çalışılması lazım.
8: Çok da mümkün olmuyor. Siz aslında mesela bir röportajınızda yine söylemiştiniz. İşe alımlarda sorduğunuz iki sorudan biri Hürmüz kapanırsa ne yapılır, ne yaparsın?
9: Evet.
8: Ne yapılmalıydı, yapılmadı ve bundan sonra ne yapılabilir? Alternatifler aranıyor ama onun için de 3-4 yıl diyorsunuz. Her şey yolunda giderse.
9: Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Dünya insanlık olarak birçok böyle doğru şeyler yapıyoruz. Bir de bazı akla sığmayacak şeyler yapıyoruz. Onlardan bir tanesi de bence Hürmüz. Dünya ekonomisi 120 trilyon dolarlık bir ekonomi var. Dünya ekonomisi. Hı hı. Bunu 50 kilometrelik ufacık bir boğaza bağlı. Kapanacak mı, açılacak mı? Kapandığı zaman 120 trilyon dolar dünya ekonomisi tahmini rehine alınmış oluyor. Şu anda onu görüyoruz. Daha önce yapması gereken şey neydi? Hürmüz'e alternatifler bulunması idi.
8: Geç kalındı.
9: Geç kalındı. Şimdi herkes yapıyor. Her bir adam biraz geç kalındı ve bunun şoku kolay kolay geçecek gibi gözükmüyor.
8: Suudi Arabistan örneğin Doğu Batı hattını genişletmeye
9: evet.
8: çalışıyor. Daha alternatif yollar üzerinden bakıldığı zaman nereleri söylemek
9: Suudi Arabistan ve aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri Doğu Batı hattını yapıyorlar. Kanada mesela şimdi Asya'ya ve Avrupa'ya yeni müşteriler arasında şey yapıyor. Norveç önemli bir karar aldı. 2 hafta kadar önce ben Norveç'teydim. O da Arktik bölgesinde petrol üretimini artırmaya başladı. Şimdi önemli olan şu. İnsanlar birisinden mal alırken bu doğal gaz olabilir, nükleer olabilir. Eskiden ben sizden bir mal alıyorum, doğal gaz alıyorum. Siz 3 lira satıyorsunuz, öbürsü 4 dolara satıyor. Ben normalde sizi alıyorum. Çünkü daha ucuza. Ama şimdi Şöyle düşünüyorlar insanlar. Eğer dört duvardan aldığım kişi bana enerjiyi silah olarak kullanmayacaksa, hı hı, jeopolitik olarak emin bir yerdesi, güvenli bir yerdesi, ben 4 dolara gidiyorum, kafam rahat gidiyor. Hı. Çünkü 3 dolarlık ucuz petrol bayağı başımıza iş açtı. O yüzden artık şu anda piyasalarda en fazla aranan şey petrol değil, gaz değil, uranyum değil, en fazla aranan şey güven.
8: O yüzden güven bitti diyorsunuz ve o yüzden güven arıyorlar. Peki stratejik enerji rezervleri konusunda 10 Mart'ta alınan bir karar vardı. Evet. %80 hala dünyada, evet, elinizin altında. Evet. Daha önce de kısa, yani dün ya da ondan önceki gün önce zaten açıklama yaptınız. Şu aşamada anladığım kadarıyla piyasaya yeniden bir şey sürmeye gerek yok gibi, evet, bir noktadasınız. Evet. Evet. Hala o noktada mı? Bunun alarm zili nerede çalacak? Hangi noktada? Bir dakika, biz ikinci kez bu piyasaya petrol rezervlerini, evet, salalım diyeceksiniz.
9: Şimdi ben 11 Mart'ta 400 milyon varillik petrol stoklarını piyasaya arz ettiğimizi açıkladım. Hı hı. Bu fiyatları 20 dolar düşürdü.
8: Düşürdü, evet.
9: Eğer o olmasaydı şu anda çok daha yüksek fiyatlarda görecektik. Ve o bizim mevcut stoklarımızın %20'si tekabül ediyor. %80'i hala bize birlikte duruyor. Bunu ne zaman kullanacağız? Hangi şartlar altında kullanacağız? Ne kadarını kullanacağız? Bunu önümüzdeki günlerde ve haftalar içerisinde bakacağız. Şu an için, ama kullanmak için şu an için böyle bir planım yok.
8: Planınız yok. Gaz ihtiyacını da sorayım. Avrupa'nın sıcak kısmen kışlar geçirdiler ama bir temenniden öteye giden bir resim var mı önümüzdeki süreçte?
9: Şimdi Avrupa'nın şöyle bir zor durumda kaldı Avrupa. Şimdi bir yandan Orta Doğu'dan gelen petrol tamamıya yakın olarak durdu. Hı hı. Ama aynı zamanda Avrupa 2027 itibariyle, hı hı, bir karar almıştı. 2027 itibariyle artık Rusya'dan dolaylı da olsa, hı hı, gaz almama. Yani hem Rusya, evet, bitti.
8: Sıfırlı.
9: Hem burada Orta Doğu'dan gelen gazlar bitti bu İran krizinden dolayı. Avrupa için oldukça zor bir kışa giriyoruz. Hı hı. Burada iki tane umut var. Bir tanesi tekrardan kışın ılıman geçmesi. İkincisi de Avrupa'ya gaz ihraç eden iki ülke var. Hala biraz kapasite artırma şansı var. Birisi Norveç, hı hı, birisi Amerika. Bu gazların zamanında Avrupa'ya gelmesi. Yani bu kış gene Avrupa için televizyonlardaki hava tahminlerine baktığımız bir kış olacak.
8: Ekibiniz bastırıyor, sizin de hiç vaktiniz yok biliyorum ama bütün bu denklemde, bu Venezuela Amerika Birleşik Devletleri işbirliği konusunda, bu anlaşma konusunda son olarak ne söylersiniz?
9: Bu anlaşmanın olması, eğer gerçekleşirse söylenenler, yatırımlar gerçekleşirse dünya enerji güvenliği açısından güzel bir haber olabilir.
8: Ne
9: ama zamanla göreceğiz
8: haber?
9: Acaba bunlar
8: projeksiyonumuz mutlaka vardır.
9: Şu anda 1.3 milyon varil üretiyor Venezuela. Yatırımcılar bunun kısa süre içerisinde ikiye katlanacağını düşünüyorlar. Hep beraber bakacağız.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
11: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
12: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
13: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet. Tekno Club'a özel 12.999 lira.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Alfa abi, sağdan.
4: Tamam.
5: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit One. Hangar gibi.
6: Hangar gibi. Hangar gibi.
7: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
8: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
9: Doğrusu Carrefour'sa.
10: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Stanislavski'nin içsel duygusal hakikatinden Brecht'in eleştirel mesafesine tiyatroda yöntemi öğreniyoruz. Anlatan, tiyatro kuramcısı, oyun yazarı ve akademisyen Beliz Güçbilmez.
1: Hep şöyle anlatmayı severim ben tiyatroyu. Bir dünya manzarası kurar seyirci için. Görmemizin, bir arada görmemizin çok zor olduğu bir dünya manzarasını bizim için aşağı yukarı işte 2 saatlik bir süreçte bir araya getirir, kompaktlaştırır ve bir çerçeve içinde bize görünür, anlaşılır kılar. Ve bu da seyir yerinin konforu içinde sahneye bakarken dünya hakkında kurduğumuz yerde onunla başka türlü ilişkilenme fırsatı yaratır. O yüzden de ister oyuncusu olalım, ister yazarı, ister seyircisi olalım, tiyatro bunlarla birlikte kurulmuş bir evrendir ve seyircinin doğrudan parçası olduğu bir dünyadan söz ediyoruz. Her sanat böyle kurulmaz. Kimi zaman seyircisiz var olabilen sanatlar vardır. Fakat tiyatro bir izleyici olmadığında imkansızdır. Yani ancak bir seyirci karşısında rol yapmanın bir anlamı vardır. O yüzden sahneyi anlamlandıran şey seyircinin varlığı. Herhalde bu kadar kıymetlendiği başka bir yer, başka bir sanat yoktur seyircinin. Sahiden her akşam bir şey oluyorsa seyircinin canlı varlığı sayesinde oluyor. Şimdi yöntem dediğimizde aslında çok basitçe elimizdeki malzemeye hangi sorularla yaklaşacağımızı belirleyen, seçimlerimizi nasıl ürettiğimizi bize anlatan bu konuda belli bir sistematikle davranmamızı, belli bir tutarlılıkla davranmamızı sağlayan bir işlemler bütünü diyebilirim belki bu yönteme. Ben bunu çok önemsiyorum. Kendi çalışmalarımda da çok önemsiyorum. Çünkü mesela sezgiyi, yani sanatçılara atfedilen, yaratıcı süreçlere atfedilen sezgiyi ikrar edilebilir ve geliştirilebilir hale getiriyor bir yöntem. O yüzden hem o sanatı yapacakların eğitim aşamasından başlayarak sonra belli bir tiyatro topluluğunun hangi amaçlarla bir araya geldiğini tarif ederek derken prova süreçlerinin nasıl yürüyeceğini, tiyatro içindeki hiyerarşileri, pozisyonları, işte yönetmen-oyuncu ilişkisini, sonra seyir yeri, sahne ilişkisini, derken bu tiyatro yapmanın dünyayı anlamayla nasıl bir ilişkisi olduğuna kadar sini belli bir tutarlılık içinde tarif eden bir bütünden söz ediyoruz ve işimizi çok kolaylaştırıyor tabii. Kafa karışıklıklarını, kafa karışıklığı hep orada bir yerde ama bir yandan da toplanmak için dağılıyoruz aslında. Eninde sonunda estetik bir bütün sunmak gayretindeyiz ve kendi içimizde bütünlüğümüzü korumaya çalışıyoruz ya da tutarlılığımızı dünyayla ilişkide. O yüzden de hani sanat yapmak sadece oyunculuk hevesiyle öyle başlar hep ama sadece oyunculuk hevesiyle bir tiyatronun kapısını çalmak değil, zaman içinde aslında bütün bu süreçlerle, süreçlerin içinden tek tek geçip kendimizle ve dünyayla hesaplaştığımız süreç. O yüzden de bu yöntemin tutarlılık açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Genellikle anlaşıldığı gibi bir reçete değil, işte bir sıkıcı kurallar bütünü değil, şeyden önemlisinin pedagoji olduğu bir yer değil. Ama evet, bu tutarlılık meselesi. Her zaman bir sorunun tespit edilmesiyle başlıyor yöntem arayışı. Nasıl bir sorun olabilir o? Mesela sahne hayatının, işte sergilenen oyunların işte birbirine giderek benzemesi, orada bir zaafın görülmesi, diyelim ki yıldız sistemi tiyatroda. Ya da oyuncunun daha çok sesiyle var olması, sahnede konuşmasıyla var olması. Her şeyden daha önemlisinin işte tiyatroya özgü denebilecek klasikleşmiş vurgularla konuşmak olduğunun zannedilmeye başlanması. Stanislavski metodu açısından mesela Chekhov oyunlarıyla baş etmek bir bakıma yöntemle ilgili daha yoğun sorular sorulmasına da yol açmıştır. Çünkü Chekhov oyun yazarlığında ve sahneye çıkarılacak evren konusunda kendisine kadar gelen yazarlarla karşılaştırıldığında çarpıcı bir değişiklik yaratıyor. Böyle dışarıdan bakıldığında mesela tragedya dünyasıyla karşılaştırıldığında dışarıdan bakıldığında bu kadar da vay be denecek olaylar olmaksızın hayat gösterilmeye başlanmış durumda bir kesit. Üstelik bu kesit bir yanıyla hayatın keşmekeşine de benziyor. Bir şey söylediğinde öbürü duymuyor, cevap vermiyor, kendi dünyasından bir şeyle ilgileniyor falan. Bütün bunların bir araya gelmesi mesela buraya kadar kullanılagelen oyunculuk pratikleriyle yaklaşılamayacak başka yollar aranacak ve yeni bir dünya da vaat ediyor ve o dünyaya davet ediyor diyebilirim. Dolayısıyla yani bizim en çok hakkında konuştuğumuz işte Türkiye'deki eğitimde Brecht'le birlikte belki hatta ondan daha çok elbette Stanislavski metodu en çok öğretilir, en çok onlar konuşulur. Stanislavski metodunun temel sorusu oyuncu nasıl daha gerçekçi oynar gibi bir şey değil de aslında gerçek olmayan koşulların içinde, yani sahnedeyiz, sıkmaca koşullar. Koşulların içinde her gece ya da her gösterim gecesinde oyuncu o rolü ilk kezmiş gibi canlılığını yitirmeden, dondurmadan, o sırada gerekçelendiriyormuş gibi davranışlarını, sözlerini nasıl oynayabilir sorusuyla başlıyor aslında. Ve Stanislavski metodu diyebileceğimiz her şey belki de bu çerçevenin içinde toplanabilir. Temel fikir bana kalırsa evet bu canlılığı kaybetmemek, donup kalmasını engellemek ve her gece yani şunu sağlamak zor bir şey ya, oyuncuyla rolü birbirinden ayırdığınızda rol başına ne geleceğini bilmiyor. Fakat oyuncu elbette metni ezbere biliyor ve her şey onun zihninde aslında olup bitecekler. Ve bütün o bilgisine rağmen koşullar yavaş yavaş hazırlanıyormuş gibi, bütün o şaşkınlığın her gece yeniden şaşkınlık olarak üretilmesinin altyapısını kurmaya çalışıyor. Bu ille de bir duygu arayışı değil genellikle zannedildiği gibi. Yani yine dal kendi bilinç dışından falan en çok buralarla bağlantısı kurulur. Bir bakıma popüler algısı denebilir bu Stanislavski metodunun. Çünkü hiçbir metot böyle bir günde kurulmuş şeyler değil ve Stanislavski'nin de dönemleri var. Neredeyse işte 1900'lerin başından 1930'lara kadar geliştirmeye devam ediyor Stanislavski bu metodu. İlk dönemi var, sonraki dönemi var. Bir öğrenciler kuşağı boyunca Çekhovlar falan gibi Türkiye'de de iyi bilinen ve metodlarını insanların öğrendiği geliştirilmiş bir metoddan söz ediyoruz. Genellikle ilk dönemi bu daha psikolojik denebilecek dönemleri aslında. O bile Amerikan versiyonuyla karşılaştırıldığında hala daha dışa dönük bir şey. Ama genellikle en çok bu hani işte kendi çocukluğuna dön, kendi hayatına dön. Oradan işte bir model bul ve her gece o modeli çağırmanın yolunu bul gibi bir şeyden öte aslında özellikle son dönemlerinde fiziksel eylemler metodu dediği bir şey var ve esasen onunla çağırmayı öğretiyor oyuncusuna. Ve bu fiziksel eylemler metodu aslında tiyatronun aynı zamanda hani sadece bir duygular seli ve duygu dışa vurumunun yeri değil de açıkça bir hareket alanı olduğu ve hareketten yapıldığını da size iyi hatırlatan alan. Tabii çeviriler yoluyla ve bütün çevirilerin hatalarını da bağrında taşıyarak elbette İngilizce'ye aktarıldığında Stanislavski metodu orada Amerikan metodu denebilecek bir başka şeye yol açıyor ya da dönüşüyor. Elbette kültürel değişiklikler bunu büyük ölçüde belirliyor. Fakat o taraflarda işte Lee Strasberg'ler, Stella Adler'ler, Sanford Meisner'lerle başka bir şeye dönüşüyor aslında metot. Bizim bugün Hollywood oyunculuğu diyebildiğimiz özellikle Stella Adler'in adıyla artık birleşmiş Actors Studio oyunculuğu. Bütün oralardan çıkmış o bildiğimiz büyük oyuncular, Hollywood oyuncuları. Bu böyle Stanislavski metoduyla karışmış, bazen onun adıyla anılan, bazen metod oyunculuğu diye genel olarak isimlendirilen bir hale dönüşüyor aslında. Belki Stanislavski'nin metoduyla Brecht'inkini bir ölçüde ayırmak lazım. Çünkü Stanislavski aslında en çok prova süreçleriyle ilgili ve oyuncuyla ilgili bir çerçeve yaratıyor sahnede oluşuyla ilgili. Fakat Brecht'in daha bütünlüklü bir dünya görüşü kurulduğunu hatırlamak lazım. Ve sahnenin bütün unsurlarıyla ilgilenen, yani bir tiyatro gösterimini yapan ne varsa, ışığından müziğine, dekorundan işte oyuncunun tekniğine, seyir yeriyle ilişkisinden, seyirci nasıl konumlanacak bu gösterimin içinde, bütün bunlarla bir evrenden söz ediyoruz Brecht'in metodu dediğimizde. Dolayısıyla çok daha kapsamlı bir yerdeyiz oraya geldiğimizde. Ve benim için mesela Brecht'in metodu, bir metodun nasıl kurulması gerektiği konusunda, böyle ilk o çerçeveyi açarken yönteme dair söylediklerim aslında olasılıkla en çok Brecht'ten öğrenilmiş şeyler. Yani o bütünlüklü sistematikten öğrenilmiş şeyler. Böyle her bir unsurunun birbirini destekleyebileceği olağanüstü bir bütünlükten söz ediyoruz. İkisi de seyirciyi yok saymaz, çünkü her şey aslında sahnede kurulan hareketin, sahnede kurulan hareketin kunaklılığıyla ilgilidir seyir yerinden. Yani yaptığımız şey seyirci tarafından anlaşılacak mı? Büyük soru budur ve aradığımız şey aşağı yukarı bunun garantisidir. Burada anlaşılmaktan kastımın da doğru anlaşılmak olmadığını altını çizeyim. Ona bir şey ifade etmesinden söz ediyoruz aslında. Çünkü sanat söz konusu olduğunda doğru anlam diye bir şey yok aslında. Hiçbir romanın, hiçbir oyunun böyle sözlükten bakılıp bulunacak bir sözlükmüş gibi doğru anlamı diye bir şey yok aslında. İşte olduğu gibi sahnelemek diye bir şey yok. Çünkü metnin öyle bir hali yok. Ne zaman dönüp baksak başka bir şey görebileceğimiz, kültürlerden kültürlere, çağlardan çağlara, İdeolojilerden ideolojilere değişebilecek, başka türlü kurgulanabilecek bir parçalar toplamından söz ediyoruz ve bir Lego gibi her seferinde onu yeniden üretiyoruz aslında, hakkında düşünürken de, diyelim ki sahnelerken de.

0: Ülkesi Sanat.
1: Stanislavski'den Brecht'e tiyatroda yöntemi, tiyatro kuramcısı, oyun yazarı ve akademisyen Beliz Güçbilmez anlatıyor.
2: Bir metnin olduğu gibi diye bir hali yok. Şimdi sahneliyoruz ya. Evet, beni çok heyecanlandıran ve başımı döndüren bir süreç o aslında. Ben dışarıda kurmaca atölyeleri, öyle bir okuryazarlık atölyeleri demeyi seçmiştim onlara. Kurmaca atölyeleri vermeye başladığımda aslında işte üniversitede dil tarih tiyatro bölümündeki oyun yazarlığı hocalığımın bana verdiği deneyimle başladığım bir süreçti bu. Ve o işte 20 yıllık hocalık sürecim boyunca aslında orada gelişmemiş, dağınık bir biçimde kalmış belki de bu deneyimin içinde bir şey çok kristalize oldu dışarıda atölye yaparken ve çok somutlaşmaya başladı ve beni çok heyecanlandırmaya başladı. Her zaman nasıl öğretiyorsam öyle öğretmeye başladım. Bir yandan da şunun farkındaydım. Üniversitede 4 yılda insanlara vermeniz gereken bir şey var. Meslektaşlarınız var. Her şeyi sizin anlatmanız gerekmiyor. Fakat dışarıda atölye yaparken insanların o atölyeden ayrılırken böyle bir başkasına anlatılabilir sarihlikte somut bir bilgiyle çıkması gerektiğini fark ettim ve bu benim anlattıklarımı giderek kompaktlaştırmaya, her köküsü birbiriyle bağlı bir şey haline getirmeye ya da buna ilişkin bir ihtiyaca dönüştü. Aslında buradan doğduğunu söyleyebilirim. Tam adı Kurmaca Evrenler İçin Manyetik Alan Teorisi. Ve aslında bir bakıma içinde kullandığım terminolojiyi de açıklayan bir başlık bu. Genellikle bizim bildiğimiz kurmaca teorileri çeviri teorilerdir. Bu sanırım buralarda nadirattan, yani bize ait diyeyim, İşte buralı birinin ürettiği bir dil. O yüzden de anne dilimizde çoğumuz için anne dilinde öğrenilebilecek bir metottan söz ediyoruz. Bir çeviri değil yani. Şöyle bir şeyin peşindeydim ben. İşte bir roman okuduğumuzda İçinde onca karakter var, onca sahne, onca diyalog, tasvir, benzer bir şey oyunlar için geçerli izlediğimiz sonsuz seçim var orada. İşte bir karakterin seçilmiş bir mesleği var. Başka bir şey olamaz mıydı? Neden o meslek seçilmiş? Böyle baktığımızda sonsuz seçimlerden yapılıyor. Bu seçimleri, sonsuz seçimi birbiriyle uyumlandıran şeyin ne olduğunu anlamak istedim aslında. Bir kurmacayı, ister roman olsun, ister film, ister oyun olsun, kurmacayı onca unsurdan yapıldığı halde başka koşullarda bağımsızlaşabilecek, birbirimizi çektiğimizde böyle birbirinden kopup uzaklaşabilecek şeyler olduğu halde, bizim kurmacayı okurken birbiriyle ilişkilendirdiğimiz ve bir bütünün parçası olarak anladığımız şeyi o hale getiren ne? Soru buydu aslında. Ve bunu açıklayabilmek için de kurmacayı sık kullandığımız bir metafordu. Kurmaca evreni deriz ve çok yakıştırırız ve hepimize bir şey ifade eder bu. Bunun kendine ait bir dünyası olduğunu çoğumuza söyler. Fakat bundan öte bir yerden ve bir evren hakkında ne biliyorsak aslında bir kurmaca hakkında da aşağı yukarı onları bildiğimizi fark ettim. Yani insanları olduğu, bir habitatı olduğu, bir enerjisi olduğu gibi merkezi, bir çekirdeği, o çekirdeğe doğru bir çekimi, o çekirdeğin yarattığı bir manyetik alanı olduğunu fark etmeye başladım. Şimdi benim için yazarlıkta da, okullukta da, kurmaca üstüne düşünmekte de onun bir tasarım olduğunu görmenin her şeyden daha önemli olduğunu vurgulamalıyım belki. Çünkü bu sanat yapıtlarını hayattan ayıran yegane unsurda aslında. Nasıl ayırt edeceğiz? Bir şeyin sanat mı, gündelik hayatın bir parçası mı olduğunu oradaki tasarımı fark ederek. Hayat bir kaostur ve zihin her zaman o kaosa bir düzen vermeye çalışır, o karışıklığa. Çünkü o düzene ihtiyacımız var bizim düşünebilmek için. Tekrar edeyim, burada doğruluk ya da hata diye bir şey yok. Çünkü bir düzen yaratmak aslında kendi içinde tutarlı bir bakış açısı yaratmak demek. Dolayısıyla aslında yapmaya çalıştığımız şey yazarken kaybolmamak, okurken o çok bayıldığımız yazarın bunu nasıl yazmış diye sorduğumuz dünyasındaki bu nasılı anlamaya başlamak. Yani bir kurmacanın sadece o oldu bu oldu diye bir hikaye kurmaktan öte, onun içindeki seçimlerin nasıl yapıldığını, o metnin, kurmaca evrenin bu bütünlükte nasıl kurulabildiğini anlamak. Yani bir kurmacayı alıp önümüzde bir radyo gibi, radyo yapmak isteyen birinin bir radyonu açıp içine bakması gibi, bu kurmacanın içine açıp bakmak. Ama bütün yöntemlerde olduğu gibi elimizde bunu yapmak için araçlar var, bir soru seti var. Yani yoksa vidaların yerini bile bulamayız büyük bir ihtimalle. Öyle masif, kompakt görünen şeyler çünkü onlar. Vida yerleri saklı, birbirlerine nereden dikildikleri o parçaların saklı, cilalanmış, son hale getirilmiş, üstünde çok çalışılmış bütünler. Bizim işimiz tersine mühendisliğin nasıl yapılabileceğini öğretmek. O nasıla, bu tasarıma dikkatimiz çekilmeye başladığında aşağı yukarı nasıl yapabileceğimizi de anlamak demek. O hiç bitmeyecek. Tiyatroya doğru yaklaştıracak olursa aslında şimdi aramaya başladığım şey, yani yazarlıkta nasıl çalışıyor, İşte bir dramaturg için ne işe yarar, bir metne nasıl yaklaşır, işte oyuncu için rolüne nasıl yaklaşacağını, onun bir teknik bütün olarak nasıl kabul edilebileceğini söyleyen bir hat yaratmak. Bir de tabii özel olarak benim asıl olanım olan tiyatroda bir oyunculuk yöntemi olarak kullanılıp kullanılamayacağını uzun vadede araştırmak istiyorum. Metodlar her zaman buna kendini adamış bir topluluğun etrafında kurulur. Aslında hani öyle bir toplulukla bir hareket düzenini, bir oyunculukta hareket düzeni yaratıp yaratamayacağını, kurmacanın içinde tarif ettiğim bu tekirdek fikrinin, tekirdek çünkü bizim için en çok içindeki harekete baktığımız bir şey ve bir bakıma da kurmacadaki bütün seçimlerin aslında o hareketten yapılmış metaforlarla üretildiğini söylüyorum. Öyleyse sahnede sadece metnin metodla yazılmış olması değil, manyetik alan metoduyla, İşte yönetmenin o metodla o oyunu sahnelediği, oyuncunun metodu bildiği, dramaturgunun metodla yaklaştığı, bu bütünlükle yaklaştığımızda ne olacağını çok merak ediyorum. Önümüzdeki yıllarda bunun arayışında olmak istiyorum. Vaktimi en çok buna adamak istiyorum diyebilirim.
1: Stanislavski'den Brecht'e tiyatroda yöntemi, tiyatro kuramcısı, oyun yazarı ve akademisyen Beriz Güçbilmez anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Ülkesi sana. Reklam.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Çay makinesi deyince vatan.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz

0: İzmir 34 derece. Akdeniz'de Isparta, Burdur, Mersin'in iç kesimlerinde gün içinde gök gürültülü yağış etkili. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Antalya'da 38 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca sağanak geçişi sürüyor. Sıcaklık sahil hattında 26-27 derece. Doğuda Ardahan, Kars kesiminde de yağmur var. Erzurum 27, Malatya açık 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.
1: Hava durumu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Burası NTV Radyo. Saat 13.
2: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri aktaracağımız 13 haberlerine başlıyoruz. Günü hızlıca özetleyelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul Silivri'deki batan gemilere ve kayıplara ulaşma çalışmaları aralıksız sürüyor. Girne'de can kaybı sayısı 13 oldu. Kayıp 15 yolcuyu arama çalışması sürüyor. Silivri'de deniz dibinde yeri tespit edilen Tuğberk İmamoğlu gemisine de sonar cihazlarıyla dalış yapılacak. Ayrıntıları aktaracağız. İstanbul Üsküdar'da bugün yenilenmesi planlanan belediye başkan vekili seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Seçim 8 Eylül günü yapılacak, Salı günü yapılacak. Ayrıntılar birazdan. İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında hakkında işlem yapılan korsan taksicinin açtığı ateş sonucu polis memuru Mehmet Ali Topatan şehit oldu. Saldırı sonrası olay yerinde intihar eden şüphelinin de emekli polis olduğu ortaya çıktı. Sporda da iki önemli karşılaşma olacak. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası finali hedefiyle yarı final maçında Sırbistan'la karşılaşacak. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 16'da başlayacak. Bir başka önemli spor gündemi de bu akşamki derbi maçı. Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi saat 20'de oynanacak. Ayrıntıları aktaracağız. 13 bültenine başlıyoruz.

0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarındaki yolcu feribotu kazasının üzerinden 7 gün geçti ve bugün bir kişinin daha naaşı çıkarıldı. Can kaybı 13'e yükselirken kayıp 15 kişi arama çalışmaları da sürüyor. Son gelişmeleri NTV muhabiri Melike Şahin'den dinleyelim. Melike.
1: Evet Canan, Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na hareket eden gemi kısa süre içinde alabora olmuş, batmış ve içindeki 267 yolcudan 239'u kurtarılmıştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı bugün çıkarılan bir cansız bedenle birlikte 13'e yükseldi ve şu anda 15 yolcu için arama çalışmaları devam ediyor. Kısa süre önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel bir açıklama yaptı ve bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını o duyurdu. Bir kadına ait olduğu tespit edildi. Ancak kimlik tespiti henüz yapılamadı. Hastaneye götürüldü ve DNA testi yapılarak bulunan yolcunun kim olduğu ortaya çıkacak, tespit edilecek. Dün de iki kişinin cenazesine ulaşılmıştı. Kayıp yolcuların arasında çocuklar da var. Onlara dair henüz bir iz bulunabilmiş değil ama çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Bir yandan ailelerin Girne Limanı'ndaki bekleyişi devam ediyor. TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri ise 550 metre derinlikteki geminin enkazında arama çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada soruşturma da devam ediyor. Perşembe günü kaptan, 7 kişilik mürettebat ve bir firma yöneticisi için 8 gün daha tutukluluk süresi verilmişti ki tutuklananlara ihmal ve tedbirsizlik suçlaması yöneltiliyor. Yeniden hatırlatalım, Girne'deki gemi faciasının 7. gününde hayatını kaybeden

0: Ölenlerin sayısı 13 oldu. 15 kayıp yolcu için arama çalışmaları devam ediyor.
1: Melike Şahin aktardı ve Girne açıklarındaki batan gemiden kurtulanlardan tedavisi bitenler de Türkiye'ye dönüyor. Ailesine kavuşan Gaziantep'li Serdar Çapan faciada yaşananları anlattı. Mürettebatın bilinçsiz bir şekilde hareket ettiğini öne sürdü. Ölümün kıyısından dönen Adanalı Üniversite öğrencisi Sude Naz Sönmez de gemi kaptanını suçladı.
2: Ben botları gördüm de botların neredeyse 100 metreye yakın açılmıştı botlar. İnsanlar o botlara istese de yüzerek yetişemezlerdi yani. Bilinçsiz bir şekilde mürettebatın hatası çok fazlaydı orada.
3: Girne açıklarında batan gemiden sağ kurtulan Serdar Çapan yaşadıklarını bu sözlerle anlattı.
4: Şu anda gemi battı. Yardıma da gelmiyorlar.
3: İki çocuk babası 36 yaşındaki Serdar Çapan Gaziantep'te yaşıyor. Can pazarının yaşandığı gemi faciasında çok sayıda kişiyi kurtardı. Mürettebatın tamamen bilinçsiz hareket ettiğini belirten Serdar Çapan, can botlarının çok erken açıldığını söyledi. Kendisinin geminin üst katında olması sayesinde dışarı çıkabildiğini, ancak alt kattaki yolcuların çoğunun içeride mahsur kaldığını belirtti.
4: Yardıma da gelmiyorlar. Denizin ortasında kaldı.
2: Kayıpları olan insanlar vardı. Camdan baktığımızda hala içeride canını kurtarmak için, eşini, çoluğunu, çocuğunu kurtarmak için çabalayan insanlar vardı. O pencerelerden camı kırıp çıkartabildiğimiz insanları zaten çıkarttık. Birkaç insanı çıkartmak ayrı bir dert. Orada onları cam kesmesin diye uğraşıyorduk ayrıca.
3: Adana'da yaşayan 20 yaşındaki Sude Naz Sönmez de yaşadıklarını anlattı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde eğitim alan Sönmez, gemi kaptanını suçladı.
5: Kesinlikle ilk terk eden onlardı. Kaptan, yedek kaptan ve geri kalan bütün çalışanları. Biz tamamen vatandaş olarak alttakilere elimizi uzatıyoruz. Onlar tutuyor çıkıyor, çıkan elini uzatıyor. Sonra tekrar vatandaşlar çıkıyor.
1: Girne'de bu gemi kazası olduktan bir gün sonra da bir kaza haberi İstanbul Silivri açıklarından gelmişti. Oradaki gemi kazası sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarındaysa dördüncü güne girildi. Dün Ansu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Bugün de oraya ileri teknolojiye sahip cihazlarla bir dalış gerçekleştirildi ve geminin isminin yazılı olduğu kısım görüntülendi. Ama kayıp 10 denizciden henüz bir iz yok. Şimdi son durumu öğrenmek için Silivri'ye dönelim. NTV muhabiri Beyza Nur Özer'e soralım. Beyza Nur, bugünkü arama çalışmalarında bir ilerleme kaydedildi mi? Özellikle o robotik cihazlarla, rovlarla yapılan aramada son bilgiler nedir elinizdeki?
6: Arama çalışmalarına dair detaylar gelmeye devam ediyor Canan. Senin de belirttiğin gibi ROV isimli cihazla, su altı teknolojisi kullanılan cihazla geminin ilk olarak Tuğberk İmamoğlu isminin birkaç harfinin tespit edildiği belirtildi. Daha sonrasında çalışmalar o bölgede yoğunlaştırıldı ve cihaz biraz daha derine indiğinde Tuğberk İmamoğlu gemisinin tam olarak ismini görüntüledi ve böylelikle de geminin enkazının yeri belirlenmiş oldu. Tabii ayrıntılar arasında geminin 50 metre kaza anından, kaza bölgesinden düzeltiyorum, 50 metre uzakta olduğu şu anda ve 720 metrede dipte olduğu belirtildi. Enkazın noktasına ulaşıldı. Biraz tabii ROV cihazından da bahsetmek lazım. ROV cihazı insanın inemediği noktalarda deniz altında görev yapan bir cihaz. Üzerinde çeşitli sensörler ve kamera sistemleri bulunuyor ve böylelikle de insanların ulaşamadığı noktalara, ki buradaki gibi 720 metre ciddi bir derinlik, dolayısıyla insanlı dalış yapılamıyor bu derinliğe. Burada olduğu gibi ROV cihazıyla birlikte bu enkazlara ulaşılabiliyor. An itibariyle yeni bir bilgi de var, onu da paylaşalım. Helikopterlerle de arama çalışmaları sürüyor bu bölgede. Su üzerinde can simidi ve ilk yardım kutusuna benzer beyaz bir kutu görüldüğü ifade edildi. Tabii koordinatlar verildi sahil güvenliğe. Gemiye ait olup olmadığı henüz belli değil ama burada karşılaşılan en ufak bir ipucu yine umut vaat ettiği için koordinatlar veriliyor ve anında oraya sahil güvenlik ekipleri gidip incelemelerde bulunuyor Canan.
1: Beyza Hanım, şunu da soralım. Orada tabii ailelerin de endişeli bekleyişi, umutlu bekleyişi bir yandan da tabii devam ediyor. Bugün İstanbul Valisi'yle birlikte TCG Akın'daki çalışmaları aileler de olay yerinden takip ettiler. Oradan gelen bilgiler nelerdi?
6: Şimdi gece gündüz aileler, mürettebatın yakınları burada bekliyorlar. Umutlu bekleyişleri sürüyor. Sabah saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül TCG Akın gemisine çıkarak kaza enkazın bulunduğu noktada incelemelere katıldı. Ve mürettebatın yakınları, aileleri de TCG Akın gemisine alındı ve onlar da bilgilendirildi. Aslında umut yeşerten noktalardan biri de Tuğberk İmamoğlu gemisinde iki cansalı vardı. Birinin yeri tespit edildi ancak biri hala bulunamadı. Dolayısıyla aslında aileler 10 kayıp mürettebatın kaza anında bir şekilde bu cansalına ulaştığını ve kaza bölgesinden de sağlıklı bir şekilde ayrıldıkları umuduyla burada beklemeye devam ediyorlar. Gece ve gündüz her an buradalar. Gece ve gündüz de çalışmalar, arama çalışmaları burada sürüyor. Gece tabii ki gece görüşü olan sistemlerle birlikte, donanmalarla birlikte buradaki arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor Canan.
1: Beyza Nur Özer, teşekkür ediyoruz. Marmara Adası açıklarındaysa makine arızası nedeniyle sürüklenen tanker yardım talebinde bulundu. 96.544 ton ham petrol yüklü Rusya bayraklı Pioneer 1 isimli tanker Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebi üzerine Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Kurtarma 16 römorkörü bölgeye sevk edildi. Acil müdahale sonrası tanker demirletilerek emniyete alındı. İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi bugün yenilenecekti. Ancak salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. CHP ile Yeni Parti Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine katılmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, seçime katılmama kararını Yeni Parti ile birlikte aldıklarını duyurdu. Sarı, gözaltında bulunan CHP'li belediye meclis üyelerinin oy kullanabilmeleri için bu yola başvurduklarını bildirdi. Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçici olarak görevden uzaklaştırılmış. Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı. Seçimi CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Seçimlerde CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitmişti. AK Parti grubu usulsüz oy sayımı yapıldığı ve seçim sürecinde hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında hakkında işlem yapılan korsan taksicinin açtığı ateş sonucu polis memuru Mehmet Ali Topatan şehit oldu. Saldırı sonrası olay yerinde intihar eden şüphelinin emekli polis olduğu ortaya çıktı.
7: Korsan taksicilik yapan emekli polis trafik uygulamasında polislere ateş açtı. Polis memuru Mehmet Ali Topatan şehit oldu. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapan ekipler bir aracı durdurdu. Aracın korsan taksi olduğu tespit edildi. Sürücüsüne ceza kesildi. Aracının trafikten men edileceğini öğrenen korsan taksici silahına davranıp polis memuruna ateş açtı. Trafik polisi Mehmet Ali Topatan sırtından vurularak ağır yaralandı. Saldırgan sonrasında kendini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası polis memuru Mehmet Ali Topatan hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Ölen korsan taksicinin emekli polis olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polis için taziye mesajı yayımladı. Mesajında şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un doktoru yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanmıştı. Doktor Nurettin Demirkol'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. NTV muhabiri Mustafa Berber Ankara'dan yayına hazır. Ayrıntıları soracağız. Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün ardından yaşananlar yeniden soruşturma konusu oldu ve hatta ölümü şüpheli bulunduğu için bu soruşturma yapılıyor. Ne dedi doktoru Mustafa?
8: Aslında Canan, çelişkili ifadeler ve HTS kayıtları, ki soruşturma kapsamında toplanan HTS kayıtları, diğer tanıkların beyanı, elde edilen diğer bulgular denirken Arif Deniz Olgun'un doktorunun çelişkili beyanları ve yalan tanıklığı üzerinde ağır bir şüphe oldu ve bu şüphe üzerine de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şimdi ifadelerine bakacak olursak, aslında ifadesinde olayın 10 yıl önce gerçekleştiğini, pek çok şeyi hatırlamadığını, 10 yıl üzerinden geçtiğini söylüyor. Hatta öyle ki 2 hafta önce gördüğüm hastamı bile hatırlamıyorum, 10 yıl önceyi nasıl hatırlayabilirim gibi beyanları bulunuyor doktorun. Ve kendisi ifade sırasında Nurettin Demirkol'un bazı çelişkili beyanları var. Onlara bakacak olursak, olay günü 155'i Nurettin Demirkol'un telefonundan arandığı tespit ediliyor. Telefonda ihbarda bulunurken kayıtlara göre kendisinin Ahmet Arif Deniz Olgun'un aile doktoru olduğunu ve şüpheli bir ölüm olduğunu beyan ediyor kayıtlara göre. Ancak bu kayıtları hatırlamadığını söylüyor. Aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum. Deniz Olgun'u 2-3 kez muayene ettim. Bir aile doktoru muyum bilmiyorum. Nasıl olunur bilmiyorum diyor. Ve kendisinin polisleri arayıp aramadığını, hatırlamadığını söylüyor. Telefonum ortadaydı. Bir başka kişi aramış olabilir diyor. Çiftliğe geldiğinde çiftlikte iki kişi olduğunu, bunlardan birinin yabancı uyruklu bir çalışan olduğunu daha önceki ifadesinde söylemişti. Ancak yine HTS kayıtlarına bakıldığında Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün de önemli isimlerinden biri olan, ki kardeşi Hilmi Tunan Kuriş'in de çiftlikte olduğu tespitleri var HTS kayıtlarına göre. Kendisinin yine bu ismi hatırlamadığını söylüyor doktor. İşte bu çelişkili beyanlardan dolayı da yalan tanıklık suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Teşekkür edelim Mustafa Berber'e. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da bir öğretmenle 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısı davasında ilk duruşma dün yapıldı. Saldırgan 14 yaşındaki İsa Aras, Mersinli'nin tutuklu anne ve babası suçlamaları kabul etmedi. Polis baş müfettişi baba Uğur Mersinli oğlundan şikayetçi oldu. Anne Pınar Peyman Mersinli hakkındaysa tahliye kararı verildi.
7: Tüm suçu okul saldırganı oğlu İsa Aras Mersinli'nin üzerine attı. Beraatini isteyen baba çocuğu hakkında şikayetçi oldu. İhmalkarlıkla suçlanan anne ise tahliye edildi.
9: Annenin ihmalleri %100 bunlar göz önünde bulundurulurken maalesef annenin sadece "benim iki kızım var, evde yalnızlar" lafıyla mı serbest bırakıldı?
7: Türkiye'yi derinden sarsan olay 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'nda yaşanmıştı. Öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Silahların ait olduğu polis baş müfettişi baba Uğur Mersinli ve anne Peyman Pınar Mersinli olaydan sonra tutuklanmıştı. 10 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen babayla 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan anne dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Uğur Mersinli silahları oğlunun bulduğunu belirterek çocuğun silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez dedi.
10: Benim oğlum evimden silahları çalmıştır. O nedenle kendisinden hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Ben onu poligona silah sevgim için götürdüm. Oğlum İsa Aras Mersinli'nin 32 defa rehberlik servisine gitme tarih ve sebeplerinin, rehberlik öğretmeninin notlarının tespit edilmesini talep ediyorum. Olay anı ve öncesinde okulda yönetim boşluğu var mı araştırılsın.
7: Oğlunun psikolojik tedavisini ihmal ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Peyman Pınar Mersinli de suçlamaları reddetti. Evden çıkarken oğlunun okul çantasını gördüğünü ancak içerisinde silah olduğunu bilmediğini söyledi. Daha önce de ergen çocuk yetiştirdim, farklılık gördüm ama böyle bir olay yapacağını hissetmedim dedi. Anne Pınar Peyman Mersinli'nin oy çokluğuyla tahliyesine karar verildi.
11: Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini yüce Türk adaletinden Temenni ediyorum.
9: Kendi iki kızının yanına geçebilmek için sadece bu talebi mi kabul edildi?
7: Baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma 4 Aralık'a ertelendi.
1: Bir spor başlığı açalım. Filenin Sultanları saat 16'da Avrupa Şampiyonası'nda final hedefiyle sahaya çıkacak. Ay Yıldızlıların rakibi Sırbistan. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yarı final saat 16'da başlayacak. Çeyrek finalde Türkiye Almanya'yı, Sırbistan Yunanistan'ı mağlup etmişti. Milliler tarihinde üst üste 6. toplamda 8. kez yarı finalde mücadele edecek. Sırbistan ise Avrupa Şampiyonası'ndaki son 4 finalde de yer aldı. Türkiye ile Sırbistan 2023'teki son şampiyonanın finalinde karşılaşmış. Ay Yıldızlılar 3-2'lik galibiyetle ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanmıştı. Diğer yarı final eşleşmesinde Polonya ile İtalya saat 19'da karşılaşacak.

0: Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 4. haftadaki karşılaşması saat 20'de başlıyor.
1: Süper Lig'de sezonun ilk derbisi için vakit geldi. Fenerbahçe ile Beşiktaş 4. hafta maçında karşılaşacak. Kadıköy'deki derbi öncesi ev sahibinde tek eksik Marco Asensio. Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımını sahaya Ederson, Semedo Skriniar, Ake Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz ve Muriç 11 ile sürmesi bekleniyor. Konyaspor maçında kafa travması yaşayan Kerem Aktürkoğlu'yla iyileşen Mert Günok'sa derbide görev yapabilecek. Konuk Beşiktaş, Kadıköy'e tam kadro gidecek. Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavını verecek Vincenzo Italiano'nun takımını sahaya Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan Rıdvan, Salih, Çerni, Olayitan, Orkun, Trossard ve Vlahovic 11 ile sürmesi bekleniyor. Çobani Stadı'nda saat 20'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. İki takım da ilk 3 haftada 6'şar puan topladı. Son maçlarında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'u 2-0, Beşiktaş Çorum'u 6-2 yendi.
0: Galatasaray dün akşam zorlu geçen Başakşehir deplasmanında Gabriel Sara'nın attığı golle galibiyete uzandı. Sarı Kırmızılılar Başakşehir'i 3-2 yendi.
2: Galatasaray duraklama dakikalarında attığı golle Şampiyonlar Ligi öncesi moral tazeledi. Sarı Kırmızılar 5 gollü maçta Başakşehir'i 3-2 yendi.
3: Belli ki bu sene zor geçecek. Belli ki Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak. Ama bilin ki ne yaparsanız yapın Galatasaray alnının akıyla, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla gene şampiyon olacak.
2: Galatasaray Osimhen'le 17. dakikada öne geçti. Şomurudov 66. dakikada penaltıdan skoru dengeledi. Torreira 71. dakikada takımını tekrar öne geçirdi. 5 dakika sonra Sarı Kırmızılar'da Davinson Sanchez topu kendi ağlarına gönderdi. Umut Bozok 79. dakikada Başakşehir'i 10 kişi bıraktı. Gabriel Sara'nın duraklama dakikalarında frikikten attığı golle Galatasaray Başakşehir'i 3-2 yendi.
4: Önemli bir galibiyet bizim için. Tabii ki buraya lider olarak geldik. Yine lider olarak yolumuza devam ediyoruz. 3-2'lik bir galibiyet. Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Yani ilk yarıyla ikinci yarı arasında tabii ki fark var. Bunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Bireysel hatalar da yaptık. Oyun içerisinde savunma dizilişi anlamında hatalar da yaptık. Ama genel olarak oyun içerisinde hakim olduğumuz, kazanmaya yakın, çok fazla gol pozisyonuna giren, 3 golle de maçı bitiren bir takım olduk.
2: Puanını 10'a yükselten Galatasaray hafta içine Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Sporting'e konuk olacak. Ardından ligde Kocaeli Spor'u ağırlayacak. 4 puanla kalan Başakşehir ise Ahmet Spor deplasmanına gidecek.
0: Sınırlarımız ötesindeki gelişmelere de bakalım. Amerika Birleşik Devletleri bu sabah İran'ın Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında bir petrol tankerini vurdu. Ayrıntılar için Tahran'a dönüyoruz. Muhabirimiz Ali Çabuk karşımızda olacak. Bu saldırıya ilişkin detaylar netleşti mi? Ali, neler anlatırsın?
5: İran'ın Taksim Haber Ajansı'nda bazı bilgiler paylaşıldı Canan. Ve Hark Adası'na 6 mil uzaklıkta demirlemiş olan bir petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığı bilgisi paylaşıldı. İranlı yetkililerden henüz konuya ilişkin detaylı bilgi gelmiş değil. Geminin içi dolu muydu, boş muydu, herhangi bir sızıntı var mı? Konunun detaylarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmasa da söz konusu tankerde küçük çaplı bir yangının çıktığı ve bu yangının da söndürüldüğü bilgisi de var. Ancak Hark Adası son derece kritik ve İran basınında yer alan bilgiye göre Hark Adası'na 6 mil uzaklıkta demirlemiş olan bir geminin hedef alındığı belirtiliyor. Öyle ki bu gemi yapılan yorumlarda bir yükleme işlemi için de orada bekletildiği yorumlarının yapıldığını görüyoruz. Can kaybı olmadığı belirtildi. Ancak Hark Adası'na yakın bir mesafenin tabii hedef alınmış olması söz konusu. Adanın stratejik önemi nedeniyle İran'ın petrol ihracat zincirine yönelik bir tehdit olarak değerlendirilebilir. Öte taraftan da İran basını dün İran'dan füzelerin Ürdün'de bulunan ABD üssüyle Körfez'e doğru ateşlendiği bilgisini paylaşılmıştı. Ancak buna askeri yetkililerden henüz bir teyit gelmedi. Bugün gerçekleşen saldırı ise şimdiden ABD'nin karşı bir saldırısı. Yani tankere karşılık tanker doktrini olarak değerlendiriliyor. Bu tarz yorumları görüyoruz. ABD cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Hark Adası'nda demirlemiş 6 mil uzaklıkta bulunan bir petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığı bilgisi paylaşılacağı.
0: Ali Çabuk'a teşekkür edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya yani Washington-Moskova arasındaki ziyaret trafiği de gün geçtikçe hızlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump danışmanı Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'ı Rusya'ya gönderdi. Rus basını Witkoff ve Kushner'ı taşıyan uçağın Moskova'ya indiğini duyurdu. Bu ziyaretin ayrıntılarını Moskova'dan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi Hazır'la konuşalım. Aslında Amerikan heyeti tabii Rus tarafıyla ne konuşacak diye soracağım ama daha geçtiğimiz hafta CIA başkanının da Moskova'ya sürpriz bir ziyaretini konuşuyorduk. Şimdi danışmanı ve damadı da Moskova'ya gelince ABD ve Rusya arasındaki bu diyaloğun genel bir çerçevesini de çizmeni isteyebilirim.
6: Evet, normalde aslında Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri bir bakıma ABD'nin baskısıyla başlamıştı. Fakat uzun süredir kitlenme noktasına gelmişti. Bugün de hem Witkoff, yani Trump'ın temsilcisi, özel temsilcisi, hem de damadı Kushner Moskova'da. Bu iki isim birçok defa Moskova'ya gelmişlerdi ve Putin'le görüşmüşlerdi. Fakat uzun zamandır Moskova'ya gelmemişlerdi çünkü süreç durma noktasına gelmişti. Ve en son Aralık 2025 tarihinde Moskova'ya ziyaret gerçekleştirmişlerdi. Bugün Putin'le görüşecekler. Yarın ise Kiev'e gidip Zelenski ile görüşecekler. Tabii ana konunun ne olduğunu, şu konunun olduğunu söyleyebiliriz aslında. Bununla ilgili bir bakıma Trump da done vermiş oldu. Çünkü Trump görüşme öncesi iki tarafı, yani hem Kushner'in hem de Witkoff'un Moskova'ya giderek ateşkes teklifinde bulunacağını söyledi. Ve aslında son günlerde biraz hareketlenme de vardı. Sizin de dediğiniz gibi CIA direktörü geçen hafta Moskova'ya gelmişti ve hiç beklenmedik sürpriz bir ziyaretti. Şimdi de hem Witkoff hem de Kushner Moskova'da. Tabii bu özellikle ateşkes konusunda Rusya'nın buna nasıl yaklaşıp yaklaşmayacağını göreceğiz. Normalde Rusya tarafı başından beri ateşkese karşı. Çünkü Rusya tarafının özellikle ateşkes konusundaki karşı olmasındaki nedenlerden bir tanesi şu: Ukrayna'nın bunu zaman kazanmak için kullanacağını iddia ediyor. Ve Rusya tarafı şunu söylüyor: İlk önce barış olmalı, kalıcı barış olmalı ateşkes yerine diyor. Zaten buna dair de aslında bir imada Rusya tarafından geldi. Çünkü Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov'un bir açıklaması oldu ve kendisi sahadaki gerçeklik göz önüne alınmalı dedi. Bu ne anlama geliyor? Bu şu demek: Rusya'nın ele geçirdiği topraklar Rus toprağı olarak tanınmalı demekte. Ve aynı zamanda ateşkes konusunda Rusya'nın yanaşmamasındaki ve en sorunlu noktalardan bir tanesi de Donetsk bölgesi. Çünkü Rusya tarafı defaatle Donetsk'in kalan bölgesinden Ukrayna'nın çekilmesini istiyor ve bunu şart olarak koşuyor. Şu ana kadar Rusya Donetsk'in %80'ini ele geçirmiş durumda. Kalan %20'sini ele geçirebilmiş durumda değil. Ve Rusya tarafı bu bölgeden ancak çekildiği takdirde barış konusunda bir ilerleme olur diyor. Fakat öte yandan Ukrayna tarafı ise buna karşı, çünkü burada hem kalan bölgeyi Rusya'nın ele geçiremediğini ve aynı zamanda da burada kurulmuş set hattı var Ukrayna'nın. Uzun zamandır hazırlanmış bir set hattı var ve eğer bu bölgeyi, yani Donetsk'in kalan bölgesini Rusya'ya verdiği takdirde ileride Rusya'nın daha fazla Ukrayna topraklarına ilerleyebileceğini düşünüyor. Bundan dolayı Donetsk konusunda bir anlaşmazlık var. Fakat son olarak şunu söyleyebilirim: son birkaç gündür Rusya tarafının da biraz daha, özellikle Putin'in barış konusunda olumlu açıklamaları olmuştu. Çünkü birkaç gün önce Putin şunu söyledi: barış için hala şans var dedi. Ve bugünkü görüşmelerden ve yarın Witkoff ve Kushner'in Kiev ziyaretinden sonra da süreçte bir ilerleme olup olmadığını da göreceğiz.
0: Doktor Ümit Nazmi Hazır'dan dinledik. Teşekkür edelim ve gelelim gündemdeki diğer gelişmelere. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, İmam Hatiplerin başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıdığını vurguladı. Önlerindeki engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine şahit olduk ifadelerini kullandı.
7: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.
0: 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Türkiye'nin Burundi büyükelçisi Alp Işıklı merkeze alındı ve yerine Haydar Kerem Divanoğlu atandı. Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy da merkeze alındı. Ayrıca Filipinler, Finlandiya, Bahreyn, Umman, Namibya, Güney Kore, Sudan, Kuzey Makedonya, Somali, Mozambik ve Gambiya'ya yeni büyükelçiler atandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik 100 bin denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanın verdiği bilgiye göre denetimler sonucu uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyon lira para cezası kesildi. 49 işletmeyle ilgili de suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı açıklamasında işini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılık sürecek ifadesine de yer verdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığından köprü ve otoyollara ilişkin açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı, belirli süreyle devredileceği vurgulandı.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve otoyollar özelleştirme programı kapsamına alındı. Konuya ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığından açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı, belirli süreyle devredileceği vurgulandı.
9: Yürütülen bu rutin hazırlık çalışmaları, kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesine esas alan bir modelin değerlendirilmesine yöneliktir. Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil, otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmaktır.
8: Açıklamada otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiği ve 30 yıllık toplam karın 18 milyar dolara ulaştığı iddialarına da yanıt verildi. 600 milyon doların kar değil gelir olduğu belirtildi. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon dolarının bakım ve onarım giderlerine ayrıldığı bildirildi.
9: Ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamalarıyla personel ve işletme giderleri bulunmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır. Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yılla çarpılarak 30 yıllık kar veya kamu zararı hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir.
8: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yürütülen çalışmaların temel amacının hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmak olduğunu bildirdi. Açıklamada ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ilave bir artış kararı ve çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir karar bulunmamaktadır ifadesine de yer verildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararının özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmediği, yapılacak işlemler konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verdiği bildirildi.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, trafikteki 7 milyon aracın 20 yaşından büyük olduğunu söyledi. Bu durumun insanların can güvenliğini tehlikeye attığını da belirten Palandöken, yeni araçlar alınması için ÖTV indirimi yapılmalı dedi.
10: Bu yıl otomobil ve hafif ticari araç satışlarının %12'ye gerilediğini söylemek mümkün. Bu ÖTV indirimi sağlandığı zaman bu ekonomik ömürlerini tamamlamış araçlar yenilenecek.
9: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, trafikte araçların yenilenmesi için ÖTV indiriminin şart olduğunu söyledi. Palandöken, trafikteki araçların 7 milyonunun 20 yaşın üzerinde olduğuna dikkat çekti. Bu durumun insanların can güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.
10: ÖTV'de bir indirim sağlanıp hem piyasaların canlanması, hem otomobillerin yenilenmesi, hem çağın konforunun yakalanması açısından çok önemli.
9: Palandöken, araçların yenilenmesiyle ekonominin de hareketleneceğini savundu.
10: Bunların hepsi zaman içerisinde trafikteki dolaşmalarının ülkemiz için kâr değil zarar olacağını, trafiğin akışını yavaşlatan, şehirlerdeki artan nüfustaki bu yoğunluğu böyle teknolojik yeni nesil araçların kullanımı bu teknolojiyle birlikte de yapılacak tasarruf ÖTV'den daha çok gelir getirecek.
0: Komedyen Deniz Göktaş'a Ölü Deniz isimli gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle dava açıldı. Göktaş'a 9 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor. İlk duruşma 28 Eylül'de. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Göktaş hakkında Ölü Deniz ismiyle yayınlanan gösterisinde sarf ettiği söz ve ifadeler nedeniyle 3 ayrı suçlamayla hazırlanan iddianame İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. İlk duruşma 28 Eylül'de yapılacak. Teknofest kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen nükleer enerji teknolojileri tasarım yarışmasının finali İstanbul'da yapıldı. Programa Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.
11: Merhabalar, ben Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliğinden.
2: Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'nın finali TENMAK'ın İstanbul Küçükçekmece'deki yerleşkesinde gerçekleştirildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la yarışmacılarla bir araya geldi. Onların sorularını yanıtladı.
11: Medeniyetimizin sesinin daha güç çıkmasını sağlayacak bir kuşak geldi. 1.6 milyon öğrenci başvurdu. Teknofest'in 9. yılındayız biz. 15. Teknofest'i yapıyoruz. Yurt dışında yaptıklarımız dahil. Tabii 3. yılında bu yarışmada ve...
12: Bu sene Urfa mı?
11: Bu sene Urfa'ya herkesi bekliyoruz. Güneydoğu'dan adeta medeniyetin doğduğu yerden Teknofest meşalesi yükselecek.
2: Bakan Bayraktar Türkiye'nin nükleer araştırma altyapısına ilişkin yürütülen çalışmaları anlattı.
12: Buranın adı konmuş bir şekilde bu imar süreçlerini tamamladık. Ama daha önemlisi biraz önce soru cevap bölümünde ifade etmeye çalıştım. Kısa böyle bir hint verdik arada. TR2 araştırma reaktörümüz yeniden lisanslandı çok uzun bir aradan sonra ve inşallah çok kısa bir zaman içerisinde burada artık nükleer araştırmalar o Sinop'tan gelen Prime takımının sorduğu şekilde burada yeniden araştırmalar, testler yapılacak.
2: Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
0: Depozitosu olan ambalajlar sisteminin mobil uygulamasına kayıtlı kişi sayısı artıyor. Rakam 3 milyonu geçti. Ayrıca sistemle 200 milyondan fazla ambalaj da toplandı.
8: Depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 200 milyondan fazla içecek ambalajı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Açıklamayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı.
13: Sıfır atıkta yeni bir aşamaya geçtik. Depozito yönetim sistemimiz ile artık şişelerimizi topluyor ve ekonomiye kazandırıyoruz. Bu çok önemli. Şu ana kadar topladığımız ambalaj sayısı 200 milyona ulaştı. Antalya'mız doğa kullanımında birinci sırada.
8: Kısa adı DOA olan sistem Türkiye genelinde 1 Temmuz itibariyle devreye alındı. Bugüne kadar 205.709.303 adet DOA logolu PET, alüminyum ve cam içecek ambalajı toplandı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı 3.214.992'ye ulaştı. En çok ambalaj toplanan il 46.678.000 ambalajla Antalya oldu. Antalya'yı İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara takip etti. Sistemle ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Her yıl 25 milyar ambalajın toplanacağı bu sistemle Türkiye ekonomisine 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.
0: İstanbul Bakırköy'de bir otelde yangın çıktı. 12 kişi yaralandı. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişiyi de itfaiye kurtardı.
14: Altı katlı otelde yangın çıktı. 7 kişi üst katlarda mahsur kaldı. 12 kişi yaralandı. İstanbul Bakırköy'de meydana gelen otel yangını söndürüldü. Yangın 6 katlı otelin 1. katında çıktı. Kısa sürede büyüdü, üst katlara sıçradı. Alevler binanın dış cephesini kapladı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
0: Artvin'in Şavşat ilçesinde 93 yıllık ahşap cami yandı. Yangının nasıl başladığı araştırılıyor. Pınarlı köyünde bulunan 1933 yapımı ahşap camide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen alevler caminin bitişiğindeki lojmana da sıçradı. Yangın caminin tamamını sardı. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler vatandaşların da desteğiyle yangını kontrol altına aldı. Cami ve lojman kullanılamaz hale geldi. Bolivya'da bir askeri kışlada yanıcı maddelerin tutulduğu depoda şiddetli bir patlama meydana geldi. Faciada 2 kişi öldü, 14 kişi kayıp, 81 kişi de yaralandı.
8: Şiddetli bir patlama meydana geldi. Çevredekiler can havliyle kaçıştı. İnsanlar açık buldukları kapıdan içeri girerek saklandı. Facianın adresi Latin Amerika ülkelerinden Bolivya. Patlama başkent La Paz'a 30 kilometre uzaklıktaki askeri kışlada meydana geldi. Can kaybı ve kayıplar var. Onlarca da yaralı olduğu açıklandı. Ölenlerin ve kayıpların askeri personel olduğu belirtildi. Yaralılar arasında siviller de var. Patlamanın şiddetiyle kışlanın çevresinde evler de hasar gördü. Camlar kırıldı, çatılar çöktü. Patlamanın ardından bölge boşaltıldı. Savunma Bakanı yanıcı maddelerin bulunduğu depoda önce küçük bir patlama olduğunu, ardından çok daha büyük bir patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlamanın nedeni bilinmiyor. Bakanlığın açıklamasında askeri malzeme olmadığı belirtildi. Facianın ardından 3 gün yas ilan edildi.
0: ABD'de bir domuzdan nakledilen böbrek bir hastayı 9 ay boyunca yaşatmaya yardımcı oldu. Bu şimdiye kadar kaydedilen en uzun süre. Hastaya uygun insan böbreği ise ancak 271 günün sonunda nakledildi.
15: 66 yaşındaki Tim Andrews'un uzun dönem böbrek yetmezliği vardı. Ancak uygun böbrek bir türlü bulunamadı. ABD'de genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan böbrek, Andrews'u tam 271 gün yaşatmayı başardı. Diyalize ihtiyaç duymayan Andrews, organın çıkartılmasından birkaç ay sonra ölen bir insan bağışçıdan alınan böbrekle yeniden nakil oldu. Vaka hayvandan insana gerçekleştirilen böbrek naklinin uygun bir insan organı bulununcaya kadar geçici çözüm olarak kullanıldığı ilk başarılı örnek olarak kayıtlara geçti. Araştırmanın sonuçları tıp dergisi The Lancet'te yayınlandı. Tip 2 diyabete bağlı son dönem böbrek yetmezliği yaşayan Andrews'un 5 yıl içinde uygun bir insan böbreğine ulaşma ihtimalinin yalnızca %9 olduğu hesaplandı. Bu süreçte Andrews'un ölüm riski de %40'tı. Özel bir izinle ameliyat edilerek denek olan Andrews şimdi bir süre diyalize bağlı kalacak. Modern tıpta ise bundan sonra genetiği değiştirilen hayvan organlarının insan organına geçişe kadar köprü olarak kullanımı için bir ışık olacak.
0: Genellikle roman kültürünü yansıtan filmleriyle tanınan yönetmen Tony Gatliff 77 yaşında yaşamını yitirdi. Transilvanya sürgündekiler, Çılgın Yabancı gibi filmleriyle hafızalara kazınan Gatliff'in ailesi ünlü yönetmenin 2 Eylül'de hayatını kaybettiğini açıkladı. 2008 yılında İstanbul Film Festivali'nin konuğu olarak İstanbul'a gelen Gatliff, romanlarının yaşadığı Sulu Kule semtini de ziyaret etmişti. Ailesi Gatliff'in Fransa'nın Arles kentinde tarihi bir film projesi üzerinde çalışırken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle öldüğünü duyurdu. Yönetmene roman dilinde iyi yolculuklar anlamına gelen Lachodrome sözleriyle veda edildi. Lachodrome aynı zamanda Gatliff'in 1993 yapımı filminin de adı. Robert De Niro'nun 1995 yılında İstanbul'a yaptığı ziyaret sırasında Türk polisleriyle birlikte gece kulüplerine gittiğine ilişkin yıllardır anlatılan bir hikaye vardı ve bu hikaye 31 yıl sonra açıklığa kavuştu.
16: Şu sıralar Fısıltı Adam filmiyle gündemde olan Robert De Niro, yeni filmle ilgili kendisiyle röportaj yapan Cem Başak 31 yıllık soruyu cevapladı.
17: Is this true or not? I would like to know.
16: Vegas, everybody. Robert De Niro'nun 1995 yılında İstanbul'a yaptığı ziyaret sırasında Türk polisleriyle birlikte gece kulüplerine gittiğine ilişkin yıllardır anlatılan hikaye De Niro tarafından doğrulandı.
18: You weren't giving people a hard time with their ideas.
16: 83 yaşındaki aktör o dönem polislerle birlikte gece kulüplerine gittiğini ancak kimlik kontrolü yapmadığını sadece gözlem yaptığını açıkladı.
18: I did go out with them but I didn't check ID. I didn't do any I was watching. I was observing.
16: Bu olay 2017'de gazeteci Burak Ersemiz'in arşiv hikayesinde gündeme gelmişti. Ersemiz'in aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yaptığı yıllarda De Niro ile dostluk kuran dönemin Interpol Şube Müdürü Mehmet Başar makam odasında dünyaca ünlü aktörle karşılaşmıştı.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
20: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.
21: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
22: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira.
23: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
24: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
25: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
1: çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
3: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
4: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 5 Eylül 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Akbabaların günü bugün. Uluslararası Akbaba Farkındalık Günü. Her yıl Eylül ayının ilk cumartesi günü akbabalarla ilgili bir dizi etkinlik yapılır. Amaç tüm dünyada yanlış bilinen akbabaları tanıtmak, onları takdir etmek, tehditlere karşı korumak. Eski çizgi romanlarda, eski filmlerde sadece leş yiyici olarak gösterilen akbabalar aslında doğal dünyanın çok önemli koruyucularıdırlar. Doğanın temizlik ekibinin önemli bir parçası olarak ölen hayvanların leşlerini yer, onları ortadan kaldırırken hem yaban hayatını hem de insanları tehdit edecek muhtemel hastalıkların yayılmasını önlerler. Böylece popülasyonun dengesine yardımcı olurken ekosistemlerin de sağlıklı kalmasında önemli rol oynarlar. Antarktika ve Avustralya hariç her kıtada yaşayabilen akbabalar eski ve yeni dünya akbabaları olarak ayrılır. Eski dünya akbabaları avlanmak için müthiş görme duyusunu zekice kullanırlar. Gökyüzünden avını izlerken aynı zamanda kartal ve karga gibi kuşlarla kurt ve tilki gibi etçil hayvanları da takip ederler. Çünkü iyi bir avcı olduğunu bilirler. Onlar avlarını yakalayıp etini yiyip giderken akbabalar yere inip kalan kemikleri yerler. Yani aralarında rekabet yoktur, farklı kısımlarla beslenirler. Yeni dünya akbabalarının ise büyük bölümü çok iyi koku alma duyusuna sahiptir ve kuşlar arasında alışılmadık olan bu özelliğiyle ölü hayvanın kokusunu 2 kilometreye kadar mesafeden almalarını sağlar. Doğa takviminde bu ay akbabalarla ilgili yanlış bilgileri düzeltmeye, ilginç bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
4: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
5: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
4: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
5: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
4: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
5: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
4: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ardahan-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerinde ve Artvin-Şavşat yolunun 0-16. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye
8: İTAKÜ yol durumunu sundu.
9: Reklam.
10: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
13: Bank kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bank kart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
14: Bankart, seni düşünür o.

0: reklam. Hava durumu.
1: Ülkede yağış az noktada var. İstanbul'da Poyraz hafifliyor. Sıcaklık 31 derece. Ankara açık 30, İzmir 34, Bursa 33 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık, rüzgar Balıkesir, Çanakkale çevresinde daha sert esiyor. Edirne 32, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli, Poyraz sert.

0: var. Erzurum 27, Malatya açık 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.
1: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 14.
2: Saat 14 haberlerle karşınızdayız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalar var. Bahçeli sürecin kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi. Çerçeve yasanın 467 oyla meclisten geçmesi içinse doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum sözleriyle değerlendirdi.
3: Terörsüz Türkiye süreci için muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesini beklemediğini ifade etti.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürece dair önemli mesajlar verdi.
5: Komisyonda sağlanan mutabakat, kamuoyunun açık biçimde takip ettiği fikir alışverişleri, yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakatı ortaya çıkardı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Ama bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur.
3: MHP lideri Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Mekke anlaşmasını da değerlendiren Bahçeli, atılan adımlar önemli. Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir diye konuştu.
5: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. 57 Müslüman ülke var. Muazzam nüfusları ve yeraltı kaynaklarına sahipler. Ancak sahip oldukları potansiyeli değerlendiremiyorlar. Batı karşısında bir lider ülke çıkaramıyorlar. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır. Dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür.
3: Bahçeli, hükümet sistemi ve yeni anayasa konusundaysa sistemin uygulanmasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır ifadelerini kullandı.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında pazar günü meydana gelen yolcu feribotu kazasında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 13'e yükselirken kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı.
6: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır. Bu aldığımız bir naaş Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek. Önce kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Sonra yüz taramasıyla kimlik tespiti yapılacak ve üçüncü de DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek ve o doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz. Takdir edersiniz ki 554 metre derinlikte bu gemimiz ve o nispette arama kurtarma çalışmaları bir zamana ihtiyaç var ve ağır seyrediyor. Bir kez daha arkadaşlar hepimizin başı sağ olsun.
2: İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi bugün yenilenecekti ancak salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. CHP ile Yeni Parti Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine katılmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, seçime katılmama kararını Yeni Parti ile birlikte aldıklarını duyurdu. Sarı, gözaltında bulunan CHP'li belediye meclis üyelerinin oy kullanabilmeleri için bu yola başvurduklarını bildirdi. Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçici olarak görevden uzaklaştırılmış. Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkanlığı başkan vekili seçimi yapılmıştı. Seçimi CHP'nin adayı Sibel Tançetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Seçimlerde CHP'den

0: 28 Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitmişti. AK Parti grubu usulsüz oy sayımı yapıldığı ve seçim sürecinde hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun doktoru yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanmıştı. Doktor Nurettin Demirkol'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ayrıntılara bakalım.
1: Polise yaptığı ihbarı hatırlamadığını öne sürdü. Aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum dedi. 10 yıl önce yaşanan olayları hatırlamadığını, 2 hafta önce gördüğü hastayı bile aklında tutamadığını iddia etti. Bu beyanlar eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol'un savcılık sorgusunda. Demirkol'un ifadesindeki çelişkiler dikkat çekti. Denizolgun'un hayatını kaybettiği gün 155 kayıtlarına göre Demirkol'un telefonundan arama yapıldığı, kendisini ailenin doktoru olarak tanıtıp şüpheli ölüm ihbarında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Doktor Demirkol aramayı yapıp yapmadığını hatırlamadığını öne sürdü. Olayın üzerinden 10 yıl geçtiğini, 2 hafta önce baktığı hastayı bile hatırlamadığını belirtti. Kuriş ailesinin doktoru olmadığını, aile doktorunun nasıl olunduğunu da bilmediğini beyan etti. Nurettin Demirkol çiftliğe gittiğinde sadece 2 kişinin olduğunu söylemişti. Ancak 3. kişi olarak Hilmi Tuna Kuriş'in de olay yerinde HTS kaydının olduğu tespit edildi. Demirkol Kuriş'i görüp görmediğini de hatırlamadığını ifade etti. Doktor Demirkol Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme beyanlarının diğer tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve kolluk tutanaklarıyla çeliştiğini belirtti. Dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Nurettin Demirkol'un yalan tanıklık suçundan tutuklanmasına karar verildi.
0: Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kabayiş ailesinin avukatları dosyaya ilişkin yeni taleplerde bulundu. Avukat Abdurrahman Karabulut 30 hususta başvurularımız oldu. 2-3'ü haricinde diğer bütün başvurularımız kabul gördü dedi.
2: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayır.
3: Plaka tanıma sistemi, HTS ve bas kayıtlarının tekrar incelenmesini, arama çalışmalarına katılan helikopter ve İHA'ların kayıtlarının da dosyaya eklenmesini istediler. Roji'nin kaybolduğu ve cansız bedeninin bulunduğu bölgelerin yeniden araştırılmasını talep ettiler. Kabayiş ailesi avukatları soruşturmaya ilişkin yeni taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.
4: Yaklaşık 30 hususta başvurularımız oldu. 2-3 başvuru haricinde, taleplerimiz haricinde diğer bütün başvurularımız kabul gördü.
3: Soruşturmada gelinen aşamayla ilgili bilgi veren avukat Abdurrahman Karabulut, talepleriyle ilgili etkin bir araştırmanın gerçekleştirildiğini söyledi. Roji'nin konuştuğu kişiler ve konuşmaların içeriğine ilişkin tespitler için sosyal medya platformlarına yazı gönderdiklerini anlattı. Karabulut, adli tıp raporlarında da eksikler olduğunu iddia etti. Savcılıktan DNA incelemelerinin genişletilmesini istediklerini açıkladı.
4: Adli tıp diyor ki Roji'nin bedeninde iki tane erkek DNA'sı, iki erkek DNA'sı tespit ettik. Evet. Bir yıl sonra da yani 12 Ekim 2025 tarihinde de tam bir yıl sonra bu iki erkek DNA'sının Roji'nin bedeninin neresinde olduğunun açıklıyor. Sen bunu bilmiyor muydun önceden? Biliyordun. Neden bir yıl sonra açıklıyorsun?
3: Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrılmıştı. Bir daha haber alınamayan Rojin'in cansız bedeni 19 gün sonra göl kenarında bulunmuştu.
0: Amerikan yönetimi İran Savaşı sonrası Orta Doğu stratejisini belirleyecek bir plan üzerinde çalışıyor. Axios haber sitesine göre plan Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel müttefikleri arasında işbirliğini ve İbrahim Anlaşmaları'nın genişletilmesini içerecek.
5: Trump yönetimi Orta Doğu'da İran Savaşı sonrası stratejisi üzerinde çalışıyor. Plan Trump'ın iktidarının son 2 yılda izleyeceği Orta Doğu politikasını belirleyecek. Axios haber sitesine konuşan iki Amerikalı yetkiliye göre strateji, İran'ı baskı altında tutulması için bölgesel çabalar ve İsrail'le komşuları arasında normalleşmenin genişletilmesi üzerine kurulacak. Savaş sonrası Orta Doğu planının hazırlıkları henüz ilk aşamasında. Trump son haftalarda üst düzey danışmanlarıyla iki toplantı yaptı. Bu toplantılarda çeşitli fikirler ortaya atıldı, tartışmalar yapıldı. Üst düzey toplantıların yanı sıra ilgili birimlerde çalışmaların başlatıldığı belirtiliyor. Amerikan Başkanı'nın özel sohbetlerde İran Savaşı sonrası Orta Doğu'da çok daha büyük bir şey üzerinde çalışıyoruz dediği aktarıldı. Axios kaynaklarına dayandırarak stratejilerde yer alması muhtemel 3 ana unsuru yazdı. Buna göre İran'ı baskı altında tutmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki müttefikleri arasında Washington'ın garantörlüğünde işbirliği yaratmak bunlardan biri olarak sayılıyor. Trump'ın Gazze planında ikinci aşamaya geçilmesini sağlayarak İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşmasına ulaşarak ve İsrail-Lübnan anlaşmasını uygulayarak 7 Ekim sonrası başlayan çatışmaları sona erdirmek de ana unsurlardan biri olarak sıralanıyor. Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşme anlaşması yaparak İbrahim anlaşmalarını genişletmek de temel unsur olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in önünde seçim var. Trump'ın 27 Ekim'den sonra kurulacak yeni İsrail hükümetinin de plana destek vermesini umduğu belirtiliyor. Bazı Amerikalı yetkililer İsrail seçimlerinin sonucu ne olursa olsun Trump'ın planı uygulamakta kararlı olduğunu söyledi. Washington'ın bölgedeki bütün müttefiklerinin desteğini alıp alamayacağı da belirsiz.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Fazeon 49 inç X49F 165D Coupe 0.5 MS 165 Hz 5K Gaming Monitör 24.999 liraya. Lenovo Intel Ultra 7 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
10: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Arif abi, sağdan.
12: Tamam.
13: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi Ford Transit Van. Hangar gibi.
14: Hangar gibi. Hangar gibi.
15: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
16: Aa, anne dedi.
17: Hadi canım, baba dedi.
16: Bez dedi.
18: Akülü araba dedi.
19: Üniversite dedi. Dedi.
20: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
21: Bes, Allianz'dır, bes, Allianz.
12: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
14: Doğrusu Carrefour'sa.
18: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi.
1: Cazın Büyüsü'ne hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Ben Hakan Rauf Tüfekçi Fatih Özdal. Hepinizi selamlıyoruz. Sizlere bu hafta uzun zamandır çalmadığımız bir caz efsanesini çalmak istiyoruz. 1964'te kaydedip 65'te mainstream labelinden piyasaya çıkmış albümüyle karşımızda Clark Virgil Terry Jr. Caz tarihinin gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden bir tanesi. Herkesin sevdiği, herkesle anlaşan, cazın her türüne, her kesimine hitap eden bir isim Clark Terry. 14 Aralık 1920'de St. Louis'de dünyaya geliyor. 21 Şubat 2015 yılında 94 yaşında Pine Bluff'da hayata gözlerini yumuyor. Swing döneminden bebop'a, bebop band'a, hard bop'a kadar uzanan bir yelpazede çalışmış sanatçıyı bugün Bob Brookmeyer'le ortak yaptığı albümü Tonight'la sizlerin karşısına getiriyoruz. Albümde trompet ve flugelhorn'da Clark Terry var, valve trombonda Bob Brookmeyer var, piyanoda Roger Calloway var, double bass'ta Bill Crowe, davulda da Dave Bailey var. Size peş peşe iki parça çalıyoruz. İlk parçamız Clark Terry'den Tête à Tête, peşinden de Bob Brookmeyer'dan Pretty Girl.

Cazın Büyüsü NTV Radyo'da bu hafta bir caz efsanesini ağırlıyor. Clark Terry 1964 yılında yapmış olduğu ve 65'te Mainstream labelinden çıkmış albümü Tonight'ı sizlerle paylaşıyoruz. Albüm bir ortak çalışma, yanında da Wild Trombone'un büyük ismi Bob Brookmeyer var. Sanatçı dediğim gibi Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde doğuyor. Burada lisede ilk eğitimlerini aldıktan sonra 1940'larda hemen yerel kulüplerde çalışmaya başlıyor. Amerikan donanmasında askerliğini yaparken müziğine devam ediyor. İlk çaldığı enstrüman wild trombonu. Clark Terry'nin bir özelliği, büyük orkestralarda hem Count Basie hem Duke Ellington'la çalışmış olması. İkisinin de yıldızı konumunda kariyerine devam ediyor bu iki büyük orkestrada. Bunun peşinden yaptığı çalışmalarda Quincy Jones var, Oscar Peterson var, Bob Brookmeyer var. Birçok isimle sahne almış, kayıt yapmış o dönemlerde. 70 yıldan fazla bir süreye yayılmış bir müzikal kariyer ve her dönemde de kariyerin zirvesinde sanatçı. Tekrar albüme dönüyoruz. Peş peşe iki Bob Brookmeyer çalışması var. Blue China ve Hum.

0: Cazın büyüsü devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

Ara 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: bulacaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
3: Cazın Büyüsü devam ediyor.
4: Cazın Büyüsü NTV Radyo'da Clark Terry'i ağırlıyor. Bu caz efsanesi trompetin yanında flügelhornu da caz dünyasında kabul ettirmiş isimlerin başında geliyor. 1959'da Duke Ellington'dan ayrıldıktan sonra sanatçı NBC'de The Tonight Show'un ilk Afro-Amerikan devamlı müzisyeni oluyor. 1960'larda Clark Terry, J.J. Johnson ve efsane caz pianisti Oscar Peterson'ın yanında görüyoruz ve hemen peşinden de bugünkü albümü ortak yaptığı valk tromboncu Bob Brookmeyer'la bir ortaklığa giriyor. 70'lere geldiğimizde Clark Terry trompeti biraz unutup bütün ağırlığını flügelhorn'a veriyor ve bu enstrümanında katıldığı bütün workshoplarda genç müzisyenlere tanıtıyor. Tekrar dönüyoruz albüme. Sırada bir Herbie Hancock bestesi var. Blind Man, Blind Man. Peşinden de bu albümde aranjmanları yapıp piyano çalan Roger Calvey'in bir bestesi var. Step Right Up.

Cazın Büyüsü NTV Radyo'da bu hafta Clark Terry'i ağırlıyor. Bu efsane trompetçi, flügelhorncu, besteci, grup şefi, eğitmen 1964 yılında o dönem ortaklık kurduğu Bob Brookmeyer'la ortak olarak bir albüme imza atıyor. 64 yılında kayıt, 65'te piyasaya verilme, mainstream labelinden çıkmış, adı Tonight. Albümde Wild From On çalan Bob Brookmeyer da caz tarihinin çok değişik isimlerinden bir tanesi. 19 Aralık 1929'da Kansas City'de dünyaya geliyor. Missouri'de tıpkı Clark Terry gibi o da Missouri eyaletinde dünyaya geliyor. Ailenin tek çocuğu, önce piyano çalıyor, daha sonra Wild Trombone'a dönüyor sanatçı. Müzik kariyerinde Stan Getz'le yaptığı çalışmalar, yine Gary Mulligan'la yaptığı çalışmalar, bilinen çalışmalar arasında. 1968 yılında Los Angeles'a taşınıyor. Burada artık film endüstrisi ve televizyonlar için müzik yapıp sadece stüdyo müzisyenliği yapıyor ve beste yapmayı bırakıyor. Ciddi bir bağımlılık problemi var. 1979 yılında Ted Jones Mel Lewis Orkestrası onu işe alana kadar hiçbir nota yazmıyor. O dönemde de işte Ted Jones Mel Lewis Orkestrası'nın başına geçiyor Bob Brookmeyer. Tekrar dönelim albüme. Sıradaki parçamız bir Gary McFarland bestesi Weep.

Yazın Büyüsü NTV Radyo'da bu hafta sona yaklaşıyor. Sizlere efsanevi trompetçi, flügelhorncu Clark Terry'nin 65 albümü Tonight'ı çaldık. Çalacağımız bir parça kaldı. Clark Terry hakkında birkaç şey daha söyleyelim. Belki de caz tarihinde en çok kayıt yapmış 3 isimden biri. Çünkü bunun kesin bir rakamı yok. Neden diyeceksiniz? Bir sürü kayıtta isimler unutulmuş bazen. Ya da sanatçı bir parça çalmış, orada ismi unutulmuş. O yüzden... Ama Penguin Guide to Jazz Recordings burada çok güvenilir bir kaynak. Ona göre Terry, caz tarihinin en çok kayıt yapmış 3 isminden bir tanesi. Yine Clark Terry'nin hayatındaki bir başka rekor, 8 tane farklı Amerikan Cumhurbaşkanı önünde çalmış bir isim. 2014 yılının aralığında Lincoln Jazz Center Orkestrası başlarında Wynton Marsalis ve vokalde Cecil McLaurin Salvan olmak üzere Clark Terry'nin 94. yaş günü partisinde onu hastanede ziyaret ettiler. Ve burada Happy Birthday, İyi ki doğdun parçası bu ekip tarafından hasta yatağı başucunda icra edildi. Tekrar albüme dönüyoruz. Son parçamız Hırvat-Sırp kökenli ama Arjantin vatandaşı bir caz piyanisti Sergio Mihanovic'in bir bestesi Sometime Ago. Bu parçayla sizlere veda ederken haftaya NTV Radyo'da yeni bir cazın büyüsünde buluşmak ümidiyle ben Hakan Rauf Tüfekçi Vatil Özdal. Hepinizi selamlıyoruz. Hoşçakalın.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi. Cazın Büyüsü sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Hava Durumu.
1: Ülkede yağış az noktada var. İstanbul'da Poyraz hafifliyor. Sıcaklık 31 derece. Bursa 33 derece. İç Anadolu güneşli. Poyraz sert. Sıcaklık Ankara'da 30 derece. Ege'de, Karayel, sahillerde çok sert. Denizli ve Muğla'nın Denizli'ye yakın ilçelerinde sağanak geçişi olacak. İzmir 34 derece. Akdeniz'de Isparta, Burdur, Mersin'in iç kesimlerinde gün içinde gök gürültülü yağış etkili. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Antalya'da 38 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca sağanak geçişi sürüyor. Sıcaklık sahil hattında 26-27 derece. Doğuda Ardahan, Kars kesiminde de yağmur var. Erzurum 27, Malatya açık 33 derece. Güneydoğu'da

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 15 haberlerle karşınızdayız. İstanbul Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra içindeki 10 kişiyle batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışmaları 4. gününde. Dün denizin dibindeki geminin yeri tespit edilmişti. Bugün de robotik cihazlarla yanına kadar yaklaşıldı ve ayrıntılar neler ve bu gelişme neye işaret ediyor? NTV muhabiri Beyza Nur Özer Silivri'de yayınlarını sürdürüyor. Bu arama çalışmalarını da takip ediyor. Gelen bilgiler ne yönde Beyza Nur? Önce onu soralım.
1: Canan, senin de belirttiğin gibi arama çalışmaları devam ediyor. Bugün 4. gün. Dün bulunmuştu o geminin enkazının yeri tespit edilmişti. Bugünse arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 2 saat önce edindiğimiz bir bilgiye göre helikopterler arama çalışmasında su yüzeyinde bir can simidine ve bir beyaz kutuya rastlamışlardı. Tabii gemiye ait olup olmadığı henüz netleşmedi, ancak o bölgede de arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Çünkü en ufak bir ipucu bile aslında umutları yeşertebiliyor. Burada günlerdir, saatlerdir bekleyen aileler var. Onlar da umutlu bir haber için gece gündüz burada beklemeye devam ediyor. Geminin enkazı ROV cihazıyla tespit edilmişti. İlk olarak derinlik tespiti yapıldı. 720 metre derinlikte geminin enkazı ve kazanın olduğu noktadan da 50 metre ileride. İlk olarak ROV cihazı geminin Tuğberk İmamoğlu gemisinin birkaç harfini görüntüledi. Sonrasında ise daha derine iniş yapıldığında geminin enkazının olduğu netleşmişti Canan. Hala da arama çalışmaları hızla sürüyor.
0: Evet, aranan kişilerin yakınları da tabii Silivri'deler, bekleyişlerini sürdürüyorlar. Bugün İstanbul Valisi ile birlikte TCG gemisinde, Akın gemisinde bu arama çalışmalarına ilişkin onlar da bilgi aldılar. Ailelerin görüşleriyle ilgili de neler biliyoruz, bunları da paylaşalım.
1: Bugün İstanbul Valisi Davut Gül TCG Akın gemisine gitti ve arama çalışmalarını yerinde inceledi. Bu esnada kayıp 10 mürettebatın yakınları, ailesi de TCG Akın gemisine alındı. Onlar da incelemeler hakkında bilgi aldılar. Tabii umutlu bekleyiş sürüyor. Zaman zaman bu bekleyiş aslında ümitsizliğe sebep olsa da biliyoruz ki Tuğberk İmamoğlu gemisinde iki cansalı vardı. Yalnızca biri tespit edildi, birinin yeri bulundu. Bir diğer cansalı ise hala kayıp. Aslında 10 mürettebatın o cansalında olma ihtimali buradaki ailelerin de umudunu hala korumasına sebep oluyor. Tabii gece gündüz buradalar, çok zorlu bir bekleyiş. Hem gece hem gündüz hiçbir şekilde buradan ayrılmadan onlardan gelebilecek ufak da olsa umutlu haberleri, ipuçlarını belki de bekliyorlar burada Canan.
0: Beyza Nur, teşekkürler. Silivri'den aktardı gelişmeleri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında pazar günü meydana gelen yolcu feribotu kazasında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 13'e yükselirken kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'den geldi. Üstel, 554 metre derinlikteki gemi enkazından bir kişinin daha naaşının çıkarıldığını söyledi. Çıkarılan cansız bedenin bir kadına ait olduğunun gelen bilgiler arasında olduğunu belirtti. Cenaze kimlik tespitinin ardından ailesine teslim edilecek dedi. Üstel, kayıp 15 kişi arama çalışmalarının ise gece gündüz aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyledi. Enkaz 550 metre derinlikte olduğu için zamana ihtiyaç olduğunu da belirtti. Girne açıklarında meydana gelen kazanın üzerinden 7 gün geçti. Arama faaliyetlerine Türkiye'den gönderilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Işın ve TCG Alemdar kurtarma gemileri öncülük ediyor. Girne açıklarındaki batan gemiden kurtulanlardan tedavisi bitenler Türkiye'ye dönüyor. Ailesine kavuşan Gaziantep'li Serdar Çapan facia

0: Rüyada yaşananları anlattı, mürettebatın bilinçsiz bir şekilde hareket ettiğini öne sürdü. Ölümün kıyısından dönen Adanalı Üniversite öğrencisi Sude Naz Sönmez de gemi kaptanını suçladı.
1: Ben botları gördüm de botların neredeyse 100 metreye yakın açılmıştı botlar. İnsanlar o botlara istese de yüzerek yetişemezlerdi. Yani bilinçsiz bir şekilde mürettebatın hatası çok fazlaydı orada.
2: Girne açıklarında batan gemiden sağ kurtulan Serdar Çapan yaşadıklarını bu sözlerle anlattı.
3: Şu anda gemi battı. Yardıma da gelmiyorlar.
2: İki çocuk babası 36 yaşındaki Serdar Çapan Gaziantep'te yaşıyor. Can pazarının yaşandığı gemi faciasında çok sayıda kişiyi kurtardı. Mürettebatın tamamen bilinçsiz hareket ettiğini belirten Serdar Çapan, can botlarının çok erken açıldığını söyledi. Kendisinin geminin üst katında olması sayesinde dışarı çıkabildiğini, ancak alt kattaki yolcuların çoğunun içeride mahsur kaldığını belirtti.
3: Yardıma da gelmiyorlar. Denizin ortasında kaldı.
1: Kayıpları olan insanlar vardı. Camdan baktığımızda hala içeride canını kurtarmak için, eşini, çoluğunu, çocuğunu kurtarmak için çabalayan insanlar vardı. O pencerelerden camı kırıp çıkartabildiğimiz insanları zaten çıkarttık. Birkaç insanı çıkartmak ayrı bir dert. Orada onları cam kesmesin diye uğraşıyorduk ayrıca.
2: Adana'da yaşayan 20 yaşındaki Sude Naz Sönmez de yaşadıklarını anlattı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde eğitim alan Sönmez, gemi kaptanını suçladı.
4: Kesinlikle ilk terk eden onlardı. Kaptan, yedek kaptan ve geri kalan bütün çalışanları. Yani biz tamamen vatandaş olarak alttakilere elimizi uzatıyoruz. Onlar tutuyor çıkıyor, çıkan elini uzatıyor. Sonra tekrar vatandaşlar çıkıyor.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalar var. Bahçeli sürecin kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi. Çerçeve yasanın 467 oyla meclisten geçmesi içinse doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum sözleriyle değerlendirdi.
2: Terörsüz Türkiye süreci için muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesini beklemediğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürece dair önemli mesajlar verdi.
5: Komisyonda sağlanan mutabakat, kamuoyunun açık biçimde takip ettiği fikir alışverişleri, yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakatı ortaya çıkardı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Ama bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur.
2: MHP lideri Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Mekke Anlaşması'nı da değerlendiren Bahçeli, atılan adımlar önemli. Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir diye konuştu.
5: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. 57 Müslüman ülke var. Muazzam nüfusları ve yeraltı kaynaklarına sahipler. Ancak sahip oldukları potansiyeli değerlendiremiyorlar. Batı karşısında bir lider ülke çıkaramıyorlar. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır. Dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür.
2: Bahçeli, hükümet sistemi ve yeni anayasa konusundaysa sistemin uygulanmasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır ifadelerini kullandı.
0: İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi bugün yenilenecekti ancak salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. CHP ile Yeni Parti Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine katılmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı seçime katılmama kararını yeni partiyle birlikte aldıklarını duyurdu. Sarı, gözaltında bulunan CHP'li belediye meclis üyelerinin oy kullanabilmeleri için bu yola başvurduklarını bildirdi. Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçici olarak görevden uzaklaştırılmış. Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı. Seçimi CHP'nin adayı Sibeltan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Seçimden CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitmişti. AK Parti grubu usulsüz oy sayımı yapıldığı ve seçim sürecinde hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla sürdürülen soruşturmada Denizolgun'un doktoru yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanmıştı. Doktor Nurettin Demirkol'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ayrıntılara bakalım.
2: Polise yaptığı ihbarı hatırlamadığını öne sürdü. Aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum dedi. 10 yıl önce yaşanan olayları hatırlamadığını, 2 hafta önce gördüğü hastayı bile aklında tutamadığını iddia etti. Bu beyanlar eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol'un savcılık sorgusunda. Demirkol'un ifadesindeki çelişkiler dikkat çekti. Denizolgun'un hayatını kaybettiği gün 155 kayıtlarına göre Demirkol'un telefonundan arama yapıldığı, kendisini ailenin doktoru olarak tanıtıp şüpheli ölüm ihbarında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Doktor Demirkol aramayı yapıp yapmadığını hatırlamadığını öne sürdü. Olayın üzerinden 10 yıl geçtiğini, 2 hafta önce baktığı hastayı bile hatırlamadığını belirtti. Kuriş ailesinin doktoru olmadığını, aile doktorunun nasıl olunduğunu da bilmediğini beyan etti. Nurettin Demirkol çiftliğe gittiğinde sadece iki kişinin olduğunu söylemişti. Ancak üçüncü kişi olarak Hilmi Tuna Kuriş'in de olay yerinde HTS kaydının olduğu tespit edildi. Demirkol Kuriş'i görüp görmediğini de hatırlamadığını ifade etti. Doktor Demirkol Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme beyanlarının diğer tanık ifadeleri HTS kayıtları ve kolluk tutanaklarıyla çeliştiğini belirtti. Dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Nurettin Demirkol'un yalan tanıklık suçundan tutuklanmasına karar verildi.
0: İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında hakkında işlem yapılan korsan taksicinin açtığı ateş sonucu polis memuru Mehmet Ali Topatan şehit oldu. Saldırı sonrası olay yerinde intihar eden şüphelinin de emekli polis memuru olduğu ortaya çıktı.
6: Korsan taksicilik yapan emekli polis trafik uygulamasında polislere ateş açtı. Polis memuru Mehmet Ali Topatan şehit oldu. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapan ekipler bir aracı durdurdu. Aracın korsan taksi olduğu tespit edildi. Sürücüsüne ceza kesildi. Aracının trafikten men edileceğini öğrenen korsan taksici silahına davranıp polis memuruna ateş açtı. Trafik polisi Mehmet Ali Topatan sırtından vurularak ağır yaralandı. Saldırgan sonrasında kendini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası polis memuru Mehmet Ali Topatan hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Ölen korsan taksicinin emekli polis olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polis için taziye mesajı yayımladı. Mesajında şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı.
0: Özelleştirme İdaresi Başkanlığından köprü ve otoyollara ilişkin açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı, belirli süreyle devredileceği vurgulandı.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve otoyollar özelleştirme programı kapsamına alındı. Konuya ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığından açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı, belirli süreyle devredileceği vurgulandı.
5: Yürütülen bu rutin hazırlık çalışmaları, kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesine esas alan bir modelin değerlendirilmesine yöneliktir. Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil, otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmaktır.
2: Açıklamada otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiği ve 30 yıllık toplam karın 18 milyar dolara ulaştığı iddialarına da yanıt verildi. 600 milyon doların kar değil gelir olduğu belirtildi. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon dolarının bakım ve onarım giderlerine ayrıldığı bildirildi.
5: Ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamalarıyla personel ve işletme giderleri bulunmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır. Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yılla çarpılarak 30 yıllık kar veya kamu zararı hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir.
2: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yürütülen çalışmaların temel amacının hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmak olduğunu bildirdi. Açıklamada ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ilave bir artış kararı ve çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir karar bulunmamaktadır ifadesine değer verildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararının özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmediği, yapılacak işlemler konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verdiği bildirildi.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palan Döken, trafikteki 7 milyon aracın 20 yaşından büyük olduğunu söyledi. Bu durumun insanların can güvenliğini tehlikeye attığını da belirten Palan Döken, yeni araçlar alınması için ÖTV indirimi yapılmalı dedi.
7: Bu yıl otomobil ve hafif ticari araç satışlarının %12'ye gerilediğini söylemek mümkün. Bu ÖTV indirimi sağlandığı zaman bu ekonomik ömürlerini tamamlamış araçlar yenilenecek.
5: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, trafikte araçların yenilenmesi için ÖTV indiriminin şart olduğunu söyledi. Palandöken, trafikteki araçların 7 milyonunun 20 yaşın üzerinde olduğuna dikkat çekti. Bu durumun insanların can güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.
7: ÖTV'de bir indirim sağlanıp hem piyasaların canlanması, hem otomobillerin yenilenmesi, hem çağın konforunun yakalanması açısından çok önemli.
5: Palan Döken, araçların yenilenmesiyle ekonominin de hareketleneceğini savundu.
7: Bunların hepsi zaman içerisinde trafikteki dolaşmalarının ülkemiz için kâr değil zarar olacağını, trafiğin akışını yavaşlatan, şehirlerdeki artan nüfustaki bu yoğunluğu, böyle teknolojik yeni nesil araçların kullanımı bu teknolojiyle birlikte de yapılacak tasarruf ÖTV'den daha çok gelir getirecek.
0: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi ve Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel yeni eğitim öğretim yılı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Gündeminde özel okul fiyatlarına yönelik tartışmalar vardı. Öğretmenlerin vergi yükü eşitlenmeli çağrısı yaptı. Çocuğunu özel okula yazdıran veliler için de KDV kaldırılmalı dedi.
8: Özel okulların ücretlerinin artmaması ve daha makul ücretlere inmesi için devletin özellikle istihdam yükü üzerinde destek vermesini biz talep ediyoruz. Devlet okulunda çalışan bir öğretmenin vergi yüküyle özel okulda çalışan bir öğretmenin vergi yükü arasında %38'lik fark var.
2: Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel yeni eğitim öğretim yılı öncesi kameraların karşısına geçti. Özel okullarla devlet okullarında çalışan öğretmenlerin vergi yüklerinin eşit olması gerektiğini söyledi. Çocuklarını özel okula gönderen ailelere KDV indirimi önerisini de gündeme getirdi.
8: Nasıl ki kitaplarda KDV kaldırıldıysa aynı şekilde çocuğunu özel okula gönderen velilerin de desteklenmesi amacıyla KDV bence kaldırılmalıdır ya da %1 gibi sembolik bir rakama indirilmelidir.
2: Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi de olan Taşel, Türkiye'de özel okul oranının yaklaşık %15 olduğunu ve yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin bu okullarda eğitim gördüğünü söyledi. Taşel, özel okullardaki yüksek fiyat tartışmalarını da değerlendirdi.
8: Sanki her okul çok yüksek ücretler uyguluyormuş gibi vurgulayan bir takım haberlerle karşılaşıyoruz. Bu gerçekten bizim için üzücü bir durumdur. Çünkü Türkiye'de gerçekten erişilebilir okul sayısı %80'in üzerindedir.
0: Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da bir öğretmenle 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısı davasında ilk duruşma dün yapıldı. Saldırgan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin tutuklu annesi ve babası suçlamaları kabul etmedi. Polis baş müfettişi baba Uğur Mersinli oğlundan şikayetçi oldu. Anne Pınar Peyman Mersinli hakkında tahliye kararı verildi.
6: Tüm suçu okul saldırganı oğlu İsa Aras Mersinli'nin üzerine attı. Beraatini isteyen baba çocuğu hakkında şikayetçi oldu. İhmalkarlıkla suçlanan anne ise tahliye edildi.
9: Annenin ihmalleri %100 bunlar göz önünde bulundurulurken maalesef annenin sadece benim iki kızım var evde yalnızlar lafıyla mı serbest bırakıldı?
6: Türkiye'yi derinden sarsan olay 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'nda yaşanmıştı. Öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Silahların ait olduğu polis baş müfettişi baba Uğur Mersinli ve anne Peyman Pınar Mersinli olaydan sonra tutuklanmıştı. 10 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen babayla 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan anne dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Uğur Mersinli silahları oğlunun bulduğunu belirterek çocuğun silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez dedi.
10: Benim oğlum evimden silahları çalmıştır. O nedenle kendisinden hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Ben onu poligona silah sevgim için götürdüm. Oğlum İsa Aras Mersinli'nin 32 defa rehberlik servisine gitme tarih ve sebeplerinin, rehberlik öğretmeninin notlarının tespit edilmesini talep ediyorum. Olay anı ve öncesinde okulda yönetim boşluğu var mı araştırılsın.
6: Oğlunun psikolojik tedavisini ihmal ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Peyman Pınar Mersinli de suçlamaları reddetti. Evden çıkarken oğlunun okul çantasını gördüğünü ancak içerisinde silah olduğunu bilmediğini söyledi. Daha önce de ergen çocuk yetiştirdim, farklılık gördüm ama böyle bir olay yapacağını hissetmedim dedi. Anne Pınar Peyman Mersinli'nin oy çokluğuyla tahliyesine karar verildi.
11: Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini yüce Türk adaletinden temenni ediyorum.
9: Kendi iki kızının yanına geçebilmek için sadece bu talebi mi kabul edildi?
6: Baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma 4 Aralık'a ertelendi.
0: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası finali yolunda son maçına çıkacak. Ay Yıldızlıların Sırbistan'la karşılaşacağı maçın başlamasına artık dakikalar kaldı. Biz de Sinan Erdem Spor Salonu'na dönelim ve Sargın Tekşal'a hemen soralım. Maç öncesinde şu an atmosfer nasıl Sinan Erdem'de?
12: Evet Canan Arslan, dev yarı final için artık yeri sayım başladı. Saat 16'da başlayacak Türkiye-Sırbistan yarı finaline dakikalar kaldı. Yaklaşık 35 dakika sonra ilk set başlayacak. Tabii Sinan Erdem Spor Salonu etrafında da hareketlilik artıyor. Kapıda kuyruklar var. İki kapıda da şu an bekleme alanının dışına sarkan kuyruklar oluştu. Taraftar alanında da marşlar, tezahüratlar. Çocuk çocuk 7'den 70'e gerçekten bir voleybol festivali yaşanıyor finalden önce. Aslında Türk sporu için, bizler için büyük bir gün ama finalin sultanları için de sıradan bir gün. Neden böyle diyorum? Çünkü biz diğer branşlarda yarı finalleri sürekli gören bir ülke değiliz ama finalin sultanları bize bunu alıştırdı. Son 6 Avrupa Şampiyonası'nda da yarı finali gördü. Son 5'inden madalyayla ayrıldı. Dile kolay, 2015'ten beri her turnuvada son 4 takım arasında kalıyor finalin sultanları. Bugünkü rakip de son finalde karşılaştığımız Belçika'da Brüksel'de 3-2 yendiğimiz Sırbistan olacak. Finalinde rövanş olacak bir başka deyişle. Heyecanla bekliyoruz artık. Tabii iki tane büyük yıldız da bugün sahada olacak. Vargas ve Boşkoviç. Son finalde Vargas 41 sayı atmıştı. Boşkoviç 37 sayı atmıştı. Takımlarının sırtlarında iki yıldız. Bugün de yeni bir düello yapacaklar. Diğer skorerleri çıkarmak çok önemli olacak. Belki iki takım da savunmada Boşkoviç ve Vargas'ı minimuma indirmek, minimize etmek isteyecekler. Ama diğer skorerleri de üretmek çok önemli olacak. O yüzden bizler bugün İlkin Aydın'ın, Hande'nin, belki de işte pasörümüz Elif'in bile üreteceği ekstra skorlar final biletini bize getirebilir. Dediğim gibi son finalleri 3-2 bitmişti. Bugün de bizi zorlu, uzun bir maç bekliyor. Diğer yarı finalden de bahsetmek gerekirse saat 19'da İtalya Polonya ile oynayacak. Kazanan takımlar, yarı finalleri kazanan takımlar yarınki de finalde karşılaşacak.
0: Bakalım yarın dev finalde sahaya kim çıkacak diyelim ve milli takımımıza tabii başarılar dileyelim. Bu akşamın bir diğer spor karşılaşmasının haberiyle devam edelim. Sezonun ilk derbisi oynanacak. Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu karşılaşmayı da Hürriyet gazetesi yazarı Koray Durkal NTV yayınında değerlendirdi.
13: Bu sezon hem Avrupa'da hem de ligde iyi başlangıç yapan iki takım ve kadrolarını çok iyi şekillendiren, iyi takviyeler yapan iki takım. Bence kalitenin çok ön planda olacağı, yani seyir zevkinin de yüksek olacağı bir karşılaşma bekliyorum. Elbette iki takım da en başta puan kaybetmek istemeyecek. Daha dengeli bir oyun oynamaya çalışacak. Özellikle Galatasaray'ın bu akşam kazanmasından sonra. Ama ben şu anda hem iki taraf açısından baktığımda da bir tarafta Vincenzo Italiano ile çok iyi bir hava yakalayan Beşiktaş var. Bir tarafta da Şampiyonlar Ligi'ne 17-18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir Fenerbahçe var ki taraftarıyla henüz bunun coşkusunu yaşayamadı. Samsun Spor deplasmanına gitti, siz de biliyorsunuz hemen Lyon maçından sonra. O yüzden taraftarın da hem Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın bir coşkusuyla tribünleri dolduracağı hem de derbinin atmosferini farklı bir şekilde yansıtacağı bir atmosfer bekliyorum ben. O yüzden iki takım açısından da hani kadrolara da baktığımızda çok önemli oyuncular var. Ama dediğim gibi ben öncelikle kaliteli futbolun sahaya yansımasını bekliyorum. Beşiktaş'ta böyle bir değişikliğin olacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi Vincenzo Italiano öyle bir Beşiktaş farklı bir hava yakaladı, iyi bir oyun oynamaya başladı. Herkese bir oyun felsefesi olduğunu gösterdi ve keyif veriyor Beşiktaş. Yani taraflı tarafsız herkes Beşiktaş'ı izlerken şu an çok büyük bir keyif alıyor. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. İsmail Kartal'la da evet eleştireceğimiz çok nokta var. Özellikle ben basın toplantıları konusunda İsmail Kartal'ı en çok eleştiren isimlerden bir tanesiyim. Ama işin bir de saha tarafı var. Hani Lyon gibi çok köklü bir takımı burada deplasmanda yenip Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ve Fenerbahçe'nin özellikle hani bu alanda 17-18 yıllık bir psikolojik eşiği kırması İsmail Kartal'ın da bence çok büyük bir kredi sağladı. O yüzden iki takım da kaybetse de ki İsmail Kartal yine çok tartışılır ama iki takımdan biri de kaybetse ben teknik direktör değişikliğine gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Ben özellikle Şampiyonlar Ligi ve Beşiktaş adına da UEFA Avrupa Ligi macerası başladığında tüm takımların mutlaka bu yorgunlukla, işte rotasyonlarla puan kayıpları yaşayacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın özellikle son yıllarda iki tarafta da çok başarılı bir şekilde hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni götürdüğünü ve bu anlamda daha tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Kadro yapısını korudu, eklemeler de yaptı. Her ne kadar iyi transferler yapıldı, yapılmadı yönünde tartışmalar olsa da. O yüzden ben Galatasaray'ı bu anlamda biraz daha avantajlı görüyorum. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonki kadrosuna doğru eklemeler yaptı. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde hani uzun yıllar gidememenin verdiği bir tecrübesizlik mutlaka olacak ama özellikle iç saha maçlarında daha coşkulu oynamaya çalışacaklar. Bu anlamda ben yine Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı takibini sürdüreceğini düşünüyorum ama dediğim gibi bu ilk olarak Galatasaray'ın ligi ilk yarısını daha önde götürebileceği kanaatindeyim. Fenerbahçe Beşiktaş'ın da takibi sürdüreceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Amerika Birleşik Devletleri bu sabah İran'ın Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında bir petrol tankerini vurdu. İran basınına göre Amerikan ordusu küçük bir petrol tankerine 4 mühimmatla saldırdı. Yerel kaynaklar can kaybı olmadığını duyurdu. Tankerin tahliye operasyonu gerçekleştiriliyor. İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere saldırılar düzenliyor. Amerikan ordusunun da İran'a ait gemileri hedef almaya başladığı görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri bu hafta İlk Basra Körfezi'nde İran'a ait iki gemiyi vurmuştu. Saldırının ardından Amerikan yönetiminin tankere karşı tanker stratejisine geçtiği ifade edilmişti. Amerikan yönetimi İran Savaşı sonrası Orta Doğu stratejisini belirleyecek bir plan üzerinde çalışıyor. Axios haber sitesine göre plan, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel müttefikleri arasında işbirliğini ve İbrahim Anlaşmaları'nın genişletilmesini içerecek.
14: Trump yönetimi Orta Doğu'da İran Savaşı sonrası stratejisi üzerinde çalışıyor. Plan, Trump'ın iktidarının son iki yılda izleyeceği Orta Doğu politikasını belirleyecek. Axios haber sitesine konuşan iki Amerikalı yetkiliye göre strateji, İran'ı baskı altında tutulması için bölgesel çabalar ve İsrail'le komşuları arasında normalleşmenin genişletilmesi üzerine kurulacak. Savaş sonrası Orta Doğu planının hazırlıkları henüz ilk aşamasında. Trump son haftalarda üst düzey danışmanlarıyla iki toplantı yaptı. Bu toplantılarda çeşitli fikirler ortaya atıldı, tartışmalar yapıldı. Üst düzey toplantıların yanı sıra ilgili birimlerde çalışmaların başlatıldığı belirtiliyor. Amerikan Başkanı'nın özel sohbetlerde İran Savaşı sonrası Orta Doğu'da çok daha büyük bir şey üzerinde çalışıyoruz dediği aktarıldı. Axios kaynaklarına dayandırarak stratejilerde yer alması muhtemel 3 ana unsuru yazdı. Buna göre İran'ı baskı altında tutmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki müttefikleri arasında Washington'ın garantörlüğünde işbirliği yaratmak bunlardan biri olarak sayılıyor. Trump'ın Gazze planında ikinci aşamaya geçilmesini sağlayarak İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşmasına ulaşarak ve İsrail-Lübnan anlaşmasını uygulayarak 7 Ekim sonrası başlayan çatışmaları sona erdirmek de ana unsurlardan biri olarak sıralanıyor. Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşme anlaşması yaparak İbrahim anlaşmalarını genişletmek de temel unsur olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in önünde seçim var. Trump'ın 27 Ekim'den sonra kurulacak yeni İsrail hükümetinin de plana destek vermesini umduğu belirtiliyor. Bazı Amerikalı yetkililer İsrail seçimlerinin sonucu ne olursa olsun Trump'ın planı uygulamakta kararlı olduğunu söyledi. Washington'ın bölgedeki bütün müttefiklerinin desteğini alıp alamayacağı da belirsiz.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ilk kez Kiev'e gidiyor. Hem Trump hem de Zelenski ziyaretin yarın gerçekleşeceğini duyurdu. Savaşı sona erdirme çabaları için iki ülke arasında mekik dokuyacak olan ekibin ilk durağı ise Moskova.
15: ABD heyeti ilk kez hem Kiev hem de Moskova'yı ziyaret ederek müzakerelere dönme çağrısı yapacak. Görüşmeler için tarih belirlendi.
16: Savaşı bitirmek için teklif yapmak üzere iki harika müzakereci olan Steve Witkoff, Jared Kushner'ı gönderdim. Harika bir iş çıkardılar.
15: Hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ziyareti doğruladı.
17: Bizim önceliğimiz Rusya değil. Bizim tarafımızdan hiçbir hava saldırısı olmayacak ve Rusya da bu görüşmeleri yürütmek için hava saldırılarını durdurmalı.
15: Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner müzakereler için defalarca kez Moskova'da bulundu. Bu ziyarette de ilk durak Rusya olacak. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ziyaret gerçekleştikten sonra gazetecilerin bilgilendirileceğini duyurdu. Bir yıldır süren görüşmelere rağmen henüz 4,5 yıllık savaşın sona ermesine dair bir umut yok. Ancak Rus lider Vladimir Putin 3 Eylül'de katıldığı ekonomi forumunda barışa dair bir ihtimal olduğunu dile getirmişti. Buna karşın iki ülke arasında saldırılar son aylarda yeniden alevlendi. Rusya, Kiev'de bir mühimmat deposunu vurdu. Deponun Ukrayna gizli servisine ait olduğu açıklandı. Ukrayna ise Rusya'nın Soçi kentinde limanı vurdu.
0: Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 konferansı için hazırlıklar sürüyor. COP31 alanı ve oteller bölgesi yolları açılmış, açılış programı düzenlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'in Antalya için bir fırsat olduğunu söyledi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
18: COP zirvesinde dünyaya Antalya'yı anlatacağız, Türkiye'yi anlatacağız. En önemlisi medeniyetimizi anlatacağız. Sıfır atıktan dirençli şehirlere, orada gıda güvenliğinden temiz enerjiye kadar birçok konuyu, Türkiye'nin güçlü olan alanlarını öne çıkaracağız.
2: COP31 hazırlıkları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da COP31 alanı ve oteller bölgesi yollarının açılışına katıldı. Bakan Kurum 38 kilometrelik Belek Turizm yolunun tamamlandığını ve Expo 2016 alanının kalıcı fuar, kongre ve etkinlik merkezine dönüştürüldüğünü açıkladı. Kurum organizasyonun Antalya turizmine de katkı sağlayacağını söyledi.
18: COP31 organizasyonu Antalya için bir fırsattır. Çünkü dünyanın dikkati Antalya'ya çevrilecek. Antalya'nın adı dünyanın dört bir yanında daha fazla duyulacak.
2: Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy, son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.
19: Bakınız 2002 yılında Antalya'da işletme belgeli konaklama tesis sayısı 523, Bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 150.955 idi. Bugün işletme belgeli konaklama tesis sayımız 5 kattan fazla bir artışla 2709'a, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 4 kattan fazla artışla 619.644'e yükselmiştir.
2: Kentte 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31'de devlet başkanları, bilim insanları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve gençler bir araya gelecek.
0: İstanbul Bakırköy'de bir otelde yangın çıktı. 12 kişi yaralandı. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişiyi de itfaiye kurtardı.
20: Altı katlı otelde yangın çıktı. 7 kişi üst katlarda mahsur kaldı. 12 kişi yaralandı. İstanbul Bakırköy'de meydana gelen otel yangını söndürüldü. Yangın 6 katlı otelin 1. katında çıktı. Kısa sürede büyüdü, üst katlara sıçradı. Alevler binanın dış cephesini kapladı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
0: Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro'nun 1995 yılında İstanbul'a yaptığı bir ziyaret sırasında polisle birlikte gece kulüplerine gittiğine ilişkin yıllardır anlatılan bir hikaye vardı ve o hikaye 31 yıl sonra açıklığa kavuştu. Ünlü aktör bu durumu doğruladı. Olayın perde arkasını da o güne tanık olan gazeteci Burak Ersemiz anlattı.
21: Şu sıralar Fısıltı Adam filmiyle gündemde olan Robert De Niro, yeni filmle ilgili kendisiyle röportaj yapan Cem Başak'a 31 yıllık soruyu cevapladı.
22: Is this true or not? I would like to know.
21: Vegas, everybody. Robert De Niro'nun 1995 yılında İstanbul'a yaptığı ziyaret sırasında Türk polisleriyle birlikte gece kulüplerine gittiğine ilişkin yıllardır anlatılan hikaye De Niro tarafından doğrulandı.
23: You weren't giving people a hard time with their ideas.
21: 83 yaşındaki aktör o dönem polislerle birlikte gece kulüplerine gittiğini, ancak kimlik kontrolü yapmadığını, sadece gözlem yaptığını açıkladı.
23: I did go out with them, but I didn't check ID. I didn't do any. I was watching. I was observing.
21: Bu olay 2017'de gazeteci Burak Ersemiz'in arşiv hikayesinde gündeme gelmişti. Ersemiz'in aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yaptığı yıllarda De Niro ile dostluk kuran dönemin Interpol Şube Müdürü Mehmet Başar, makam odasında dünyaca ünlü aktörle karşılaşmıştı.
24: Narkotik Şube, Mali Şube muhabirisiniz. Gece bir katın ışıklarının yandığını görüyorsunuz. Acaba operasyon mu var diye kata çıkıyorsunuz, bir bakıyorsunuz Robert De Niro orada, ünlü oyuncu. Hayran olduğum bir de oyuncu. Gazetecilerin duymayacağını sözünü verdim. Bunlar bir film çalışması için geldiler. Lütfen yayınlama bunu dedi. Ben de tabii ki yayınlamadım.
25: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 iş

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
2: Doğrusu Carrefour'sa. Evlenmeye niyetim yok.
3: Bunlar çok zengin ha. Ve?
4: Mehmet'imiz bekar.
5: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
6: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
7: Evleneceksin ya anne.
8: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
9: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Reklam. Engelsiz başlıyor.
12: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bugün Engelsiz'de tekerlekli sandalye basketbolunun uzun yıllardır en önemli isimlerinden birini ağırlıyoruz. Balıkesir'de 18 yaşında başladığı basketbolda Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giyen 2022-2023 sezonunda Almanya'da Rhein River Rhinos deneyimi yaşayan, Rio'dan Avrupa Şampiyonası'na, milli takımdan Fenerbahçe'ye uzanan uzun ve başarılarla dolu bir kariyer. Üstelik bugün hala zirvede. Konuğum milli sporcu Uğur Toprak. Uğur Toprak, merhaba, hoş geldin.
13: Merhaba, hoş bulduk.
12: Dolu dolu bir sportif kariyer hikayem var. Biz bugünden başlayalım. 2026 senin için olağanüstü bir sezon oldu. Fenerbahçe İstanbul Jet'le önce Avrupa şampiyonluğu, ardından Türkiye şampiyonluğu geldi. İki kupalı bir sezonu nasıl tarif eder Uğur Toprak?
13: Aslında şöyle, Fenerbahçe bu sene başladığımızda iki kupa hedeflemiştik. Onu da başardık. Ama tabii ki o yolu çıkarken çok büyük aksaklıklar da oluyor. Bazen mağlubiyetler bizi düşürüyor. Ama biz takım halinde, özellikle Avrupa'da sergilediğimiz performansla ilk kupayı aldıktan sonra güzel bir ivme yakaladık. Ondan sonra zaten çeyrek final, yarı final ve final serilerine kadar uzandık. Evet. Finalde de rakibimize gerçekten saygı duymamız lazım. Beşiktaş'ta oynadık. Onlar da bu sene hem güzel yatırımlar yaptı. Avustralya'dan Jaylen Brown geldi. O da son zamanlarda dünyaya mal olmuş bir oyuncu. Beşiktaş'ta kıran kırana geçti. Ama tabii kazanan taraf biz olduk.
12: Evet.
13: O yüzden mutluyuz.
12: Peki duygusal bir bağ kuruyor musun takımlara, gittiğin takımlarla? Onlarla finalde karşılaşmak farklı bir duygu yaşatıyor mu sana?
13: Aslında şöyle, sonuçta ülkemizde futbol falan izlendiği için ben de çocukken tuttuğum takımlar tabii ki vardı. Ama gittiğim yere aidiyetlik duygusunu ben hem Beşiktaş'ta hissettim, hem Galatasaray'da hissettim, hem Fener'de hissettim. Çünkü bence profesyonellik gereği de böyle olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Beşiktaş'tan Galatasaray'a gittiğim zaman, Beşiktaş'a çıktığımda böyle bir içim böyle bir buruk olmuştu ama ondan sonra tabii ki daha profesyonelleştiğimiz için çok daha rahat sahaya çıkıyorum.
12: Sen hem milli takım maçlarında hem kulüp düzeyinde Avrupa hem de Türkiye'deki birçok organizasyonda MVP seçilmiş bir sporcusun. Şimdi maçtan önce bu maç benim maçım dediğin vakitler oluyor mu? Kendini o motivasyonla nasıl yükseltiyorsun?
13: Şöyle oluyor aslında, ilk gittiğimiz zaman tabii ki maçlardan önce böyle tüm takımları tanıtan bir seremoni oluyor. Ben genelde orada bir kendime yaptığım bir ritüelim var. Böyle gözlerimi kapatıp orada işte kupayı kaldırmak ya da iyi oynadığım atışlar yapmak tarzında böyle bir düşünceye girdiğim zaman bunlar beni yukarı çektiğini düşünüyorum. Turnuvaya gitmeden önce hem turnuvayı gözlerimi kapatıp yaşıyorum, hem de bir gün öncesi maçlarda böyle gözlerimi kapatıp maçı oynadığım zaman bu benim performansımı daha da yukarı çıkarıyor.
12: Senin milli takım kariyerine de geçmek istiyorum ama onun öncesinde Uğur Toprak 18 yaşında başlayan tekerlekli sandalye basketbol kariyerine nasıl bir giriş yaptı, nasıl bir hikayesi var? Balıkesirlisin, orada başladığını biliyoruz. Bir rastlantı mıydı?
13: Aslında şöyle, ben tabii o zaman liseye gidiyordum. Derslerim de fena değildi. Yani evet, sporu seviyordum, basketbolu, futbolu çok seviyordum. Ama tabii tekerlekli sandalye basketbolundan hiç haberim yoktu. Tesadüfen yolda yürürken de İşte apartmanın, bir apartmanın 3. katından Alper Şantük, ona da buradan selam söylemek isterim. Çünkü hayatıma gerçekten dokunmuştur. Yukarıdan seslendi işte. Ben de tabii ki doğal olarak çıktım yanına. O da dedi ki işte böyle böyle biz takım kurduk. Seni de görmek isteriz dedi. Ben dedim ki abi ben zaten hani sporu seviyorum. Ben de sporun bir tarafında olmak çok isterim dedim. Sonra eve döndüm. Anneme anlattım tabii ki.
12: Alper Şentürk kimdir? Onu biraz açabilir miyiz dinleyicilerimiz için?
13: Alper Şentürk bu branşın hem kurucusu. Senelerce hem oynadı hem kaptanlığı yaptı. Hı-hı. Bir dönem iki dönem antrenörlük yaptı. Ve şimdi de şu an hali hazırda bu kulübün menajeri.
12: Evet, gerçi biz hızlı bir giriş yaptık. Uğur Toprak'ın engelli durumu nedir? Uğur Toprak kimdir bilmeyenler için esasında hızlı bir giriş yapınca oraya atladık. Uğur Toprak'ın engel durumu neydi? Biraz ondan da bahseder misin? Çünkü Alper Şentürk seni o şekilde fark ediyor. Evet.
13: Ben doğuştan engelliyim. İşte belden aşağım biraz zayıf. O yüzden biraz yürüme bozukluğu yaşadığım için insanlar tabii ki dışarıdan benim bir engelim olduğunu görebiliyor.
12: Alper Şentürk de gördü.
13: Alper Şentürk de gördü. Sonra işte çağırdı, konuştuk. Ben eve gittim. Anneme anlattım. Annem de dedi ki ismi Alper mi dedi. Evet dedim Alper dedim. O da dedi bizim akrabamız dedi. Yani akrabamız olduğunu bilmeyerek böyle bir girişimde bulunmuş oldu.
12: Yani bu kariyer yolculuğu başlamış yani. Evet. Sen haberin yokken bile başlamış. Tamam. O yüzden o günden sonra Balıkesir'de başlayan bir kariyer. Peki Alper Şentürk yıllar sonra senin için o bir star demiş. Sen kendini hiç star olarak gördün mü Uğur? Yoksa hala Balıkesir'de basketbola yeni başlamış Uğur musun?
13: Avrupa sahnelerine özellikle çıktıkça bir yılda işte Almanya deneyimim oldu. Oradaki insanların bana saygı duyduğunu görünce evet bir star olduğumu hissettim. Yani.
12: İyi bir şeyler yapmışım.
13: Evet.
12: Havası oluyor
13: galiba. Hoşuma
12: galiba.
13: Gitti yani o da.
12: 18 yaş kendini kabul etmek açısından oldukça yol kat ettiğin anlamına geliyor. Engellilerle yani kendin gibi insanlarla bir arada bir takımda oynamak nasıl bir duyguydu?
13: Çok azıcık geriye gelerek bahsedeceğim. Yani ben ne ailemden ne de arkadaşlarımdan engelli olduğuma dair hiçbir olumsuzluk görmedim. Çünkü ben hani bir engelli olarak her şeyi yapabiliyordum. Tabii ki kısıtlayan şeyler mutlaka var. Ama kimin yok ki yani?
12: Kesinlikle.
13: Yani kimin yok ki? O yüzden benim de evet bazı kısıtlamalarım vardı. Ama hiç kimseye de öyle bir engeli varmış gözüyle hiç bakmadım yani. Benim arkadaş çevrem hiç beni yalnız bırakmadı. O konuda ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü belki işte daha doğuda veya daha böyle köyde olan insanlar daha farklı bir sorunlarla karşılaşmış olabilir. O yüzden ben çok şanslıydım. Evet ilk başta acaba dedim hani nasıl olacak? Onlara adapte olabilecek miyim? Onlar bana adapte olacak mı dedim. Ama baktım sandalyenin üstüne oturduğun zaman her şey eşit. Bu benim de hoşuma gitti. Hem karşı tarafın da eşit olması benim hoşuma gitti.
12: Siz aslında basketbola başlamadan önce iyi bir öğrenciydiniz ve inşaat mühendisi olmayı düşünüyordunuz. Basketbol ne zaman bir hobiden çıkıp hayatınızın merkezine yerleşti ve bugün sizin hayatınızı kazanmanıza kadar, o seviyeye kadar çıkardınız.
13: Tabii ki benim işte dediğim gibi derslerim iyiydi. Ben fen bölümü okuyordum zaten. Ama o gün Alper abi benle o kadar şey konuştuk yani. Sen işte genç milli takıma gideceksin, oradan A milli takıma gideceksin, belki büyük takımlarda oynayacaksın dedi. Ve bunu dedikten sonra 2-3 yıl içerisinde bu çok hızlı gelişti. Genç milli takıma gittim, A milli takımdan davet aldım. Sonra Beşiktaş, Galatasaray, büyük takımlar beni istedi. Beşiktaş'a gittikten sonra da evet maddi olarak bir şeyler kazanmaya başladıktan sonra dedim herhalde ben buradan devam etmeliyim. Başarılı olabileceğimi de düşündüm, çok da istedim. Ondan sonra devam ettim.
12: Tabii ki yetenek çok önemli ama başladığın tarih de en azından senin daha hızlı ilerlemen açısından da bir avantajdı sanki değil mi?
13: Tabii bizden önce bakıldığı zaman evet tekerlek sandalyeler zaten yurt dışından geliyor. Şimdi yavaş yavaş evet ülkemizde de bazı firmalar bunu üretiyor. Önceden evet tekerlek sandalye bulmak çok zordu. Kendi ölçüne göre bulamıyordun. Bunun sorun sıkıntısını ben de çok yaşadım. Ama artık günümüzde hem sandalye hem ekipman sıkıntısı çok çabuk hallolabiliyor. Biz şanslı dönemdeyiz diye.
12: Sporcu sayısı da azdı sanki o zaman.
13: Evet önceden tabii sporcu sayısı da azdı. Şimdi tabii ki izliyorlar daha fazla insanlar takip ediyor. O yüzden daha çok sporcu başka bir branşlara da olsa geliyor.
12: Peki şu soruyu da sormadan milli takım kariyerine geçmek de istemiyorum ama Alper Şentürk'ün yaptığı davette yok be abi ben yapmayayım deseydin bugün nerede olurdu Uğur Toprak?
13: Bugün herhalde Balıkesir'de belki iyi bir bölüm okuyup gelip ailemle ya da işte eşimle oturan biri olabilirdim. Ama şöyle düşünüyorum ben hani insanların da hayatına dokunabildiğimi düşünüyorum. Beni gören sporcular hem Türkiye'de hem yurt dışında İşte benim başarılarımı görüyor, bana saygı duyuyor. Benim gibi olmak istiyor. İşte artık nasıl diyeyim?
12: İdol olarak
13: alıyor. Bunlar beni daha çok tatmin ediyor. Evet, Balıkesir'de belki kalsam otururdum. Yine de güzel bir hayatım olurdu. Ama insanların da hayatına dokunmak benim için önemli.
12: Uğur Toprak'ın millilik hikayesi ne zaman ve nerede başladı? Ve daha sonra kesintisiz bu yıla kadar geldi.
13: İlk tabii işte o zaman bölgesellikte oynuyorduk. Bölgesellikten birinci lige çıktık. O zaman tabii işte genç bir takım antrenörleri takip ediyordu. Beni çağırdı. Ben de tabii ki o ekibin içine girdim. 2012 yılında Avrupa Şampiyonası'nda U23'te İngiltere maçını kazanıp bronz madalya aldık. Ama sonra ben döndüğümde paralimpik oyunları vardı. O zaman işte Özgür abiler, Cem abiler, Kaan abiler. Bir gün ben de paralimpik oyunlarına katılacağım demiştim. Öyle de oldu. O zaman izlediğimde hani benim daha böyle itici bir güç olduğunu düşünüyorum.
12: Buraya not almışım. 2016 Rio Paralimpik oyunları. Türkiye orada dördüncü oluyor. Bugün geriye baktığınızda o dördüncülük bir başarı mıydı? Yoksa kaçırılmış bir madalya mıydı? Çünkü çok konuşulmuştu o zamanlar.
13: Kağıt üstünde evet, o paralimpik oyunlarında en iyi derecemiz şu an. Başarı gibi algılanabilir. Ama orada altın da olabilirdi, gümüş de olabilirdi, bronz da olabilirdi. Çünkü o zamanki ekip, o zamanki hava çok iyiydi. Ben kaçırılmış bir madalya olarak düşünüyorum ve geriye dönük baktığımda gerçekten beni çok üzüyor.
12: 2025 Avrupa Şampiyonası'ndayız. Almanya karşınızda ve siz orada 31 sayı atıyorsunuz. Maçı kaybediyorsunuz ama bireysel olarak olağanüstü bir performans sergiliyorsunuz. Böyle bir maçın ardından insanın içinde ben artık bu seviyenin oyuncusuyum duygusu geçiyor mu?
13: Evet, maçı kaybettik. Ben de çok üzüldüm ama evet, çok iyi bir performansım vardı. Sadece şunu hissettim. O zaman bizi izleyen çok fazla işte diğer takım ülkelerin antrenörleri ve oyuncuları vardı.
12: Öyle mi?
13: Onların sanki hayranlıkla izlediğini ben hissettim. O da beni aslında daha çok motive etti. Daha çok sayı atmama yardımcı oldu ama tabii ki takım arkadaşlarım da hiçbir zaman.
12: Yanlış hatırlamıyorsam o turnuvada mı en iyi 5'e seçilmiştik? Evet. Yani biz Türkiye olarak 5. olmuştuk ama sen All-Star'a seçilmiştin.
13: Evet, All-Star seçildim. O turnuvaya gitmeden çok kısa bir süre önce annemi kaybetmiştim. Öyle maalesef. Mi? Ona bir kupa armağan etmek istiyordum. Belki takım olarak hani birincilik, ikincilik kupası olmadı ama bir ödül olarak ona armağan etmiş oldum. Bu da o konuda beni çok mutlu etti.
12: Bir gün basketbolu bıraktığınızda insanların Uğur Toprak iyi bir basketbolcuydu demesinden daha çok sizin hakkınızda ne söylemelerini isterdiniz?
13: Ben kendim için örnek verecek olursam bizden önceki abilerimiz işte Özgür abi, Cem abi, ben bunlara mesela çok saygı duyuyorum. Ve onlardan da bir şey aldığımı kendimi biliyorum. Ben de zamanı geldiğinde evet biz de Uğur abiden bir şeyler aldık denilmesi ben tamam başardım derim diye düşünüyorum.
12: 16 yıllık bir sportif kariyer ve hem bölgesellik hem de Süper Lig'de ve Avrupa'da da oynamış bir sporcusunuz. Geriden gelen bir jenerasyon var mı? Genç jenerasyon başarılı mı sizce?
13: Son U23 Dünya Kupası'nda gençlerimiz dünya ikincisi oldu. Evet, 3-4 tane alttan gelen iyi sporcular var. Hatta bir tanesi amil takım seviyesine de çıktı. Maalesef çok fazla olmuyor. Ya da olanlar da çabuk bırakıyor. Biraz daha üstlerine gidersek çok daha iyi bir jenerasyon yakalarız diye düşünüyorum.
12: Peki bunun bir tarafı da maddiyat mı? Çünkü tekerlekli sandalye biliyorsun çok pahalı.
13: Hem maddiyat hem de daha hala engelli ailelerin bu sporları tam bildiğini de düşünmüyorum. Bizlere de biraz daha fazla iş düşüyor aslında. Daha çok medya olarak ya da işte sizin yaptığınız gibi bizleri konuk alarak çok daha fazla ailenin evine girmeliyiz diye düşünüyorum. Ama evet, bu sandalye konusu da çok kanayan yaramız.
12: Uğur Toprak herkesin hayatına bir alper çıkmayabilir. Nasıl bir tavsiyede bulunuruz tabii ki engelli sporcular için öncelikle?
13: Şöyle düşünüyorum, engelli olsak da olmasak da erkek olsak ya da bayan da olsak hiç sorun yok. O kapı bir gün hepimizin karşısına açılıyor aslında. Sadece biz o kapı açıldığında kendimizi %100 teslim etmemiz gerekiyor ki başarıyı elde edelim. Yoksa tabii ki ben de buralara gelene kadar birçok zorlukla karşılaştım. Çok ağır mağlubiyetler de aldım. Kıl payı giden şampiyonluklar da oldu. Vazgeçebilirdim ama ben almak için bir sonraki gün yine mücadele ettim. Mücadeleyi bıraktığınız zaman zaten bence kaybediyorsunuz. Yani hiç kimse de bence mücadeleyi kaybetmeden devam etsin derim.
12: Fenerbahçe İstanbul Jet Tekerlekli Sandalye Basketbol ve A Milli Erkek Basketbol takımının başarılı sporcusu Uğur Toprak. NTV Radyo'da Engelsiz de bizimle birlikteydi. Sorularımıza verdiğiniz samimi yanıtlar için çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için de.
13: Ben teşekkür ederim. Bu programda olmak benim için çok mutluluktu. Umarım birkaç kişiye daha dokunabildiysek ne mutlu bize.
12: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
11: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi. Reklam.
14: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
15: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Revlon RVDR 5823 Ionic saç kurutma makinesi 799 liraya, Ardika Pika ET14403 toz torbasız elektrikli süpürge 5499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
16: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
17: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
18: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
19: maksimum. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
20: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Ülkede yağış az noktada var. İstanbul'da Poyraz hafifliyor. Sıcaklık 31 derece. Ankara açık 30, İzmir 34, Bursa 33 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara açık. Rüzgar Balıkesir, Çanakkale çevresinde daha sert esiyor. Edirne 32, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli. Poyraz sert. Sıcaklık öğle 28-30 derecelerdeyken, gece ise Kayseri ve Sivas'ta 12-13 dereceye iniyor. Ege'de karayel sahillerde çok sert. Denizli ve Muğla'nın Denizli'ye yakın ilçelerinde sağanak geçişi olacak. Manisa 34, Muğla ve Denizli 35, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de Isparta, Burdur, Mersin'in iç kesimlerinde gün içinde gök gürültülü yağış etkili. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Ordu, Artvin boyunca sağanak geçişi sürüyor. Sıcaklık sahil hattında 26-27 derece. Doğu'da Ardahan, Kars kesiminde de yağmur var. Erzurum 27, Malatya açık 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.
20: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
11: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Thank you.
0: NTV Radyo. Saat 16.

0: müdürlüğümüz koordineli bir şekilde bu arama tarama çalışmalarına devam ettiler. Bunun neticesinde de denizin yüzeyinde yaklaşık 550 kilometre karelik alanda arama devam ediyor. Denizin altında da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın şu an içinde bulunduğumuz Akın gemisi batan geminin enkazını tespit etti. Bundan sonraki aşamada ailelere şimdiye kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Sadece onlar değil, milletimizin çok büyük bir acısı var. Ailelerin bundan sonraki beklentisi içerisinde insan var mı, mürettebat içeride mi, onlar çıkartılabilecek mi, nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler. Ben tekrardan milletimize geçmiş olsun diyorum.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında pazar günü meydana gelen yolcu feribotu kazasında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 13'e yükselirken kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Açıklamayı KKTC Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Üstel çıkarılan cansız bedenin bir kadına ait olduğunu belirtti. Cenaze kimlik tespitinin ardından ailesine teslim edilecek. Başbakan Üstel, kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Enkaz 507 metre derinlikte olduğu için de zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti. Türkiye'den gönderilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Işın ve TCG Alemdar kurtarma gemileri de arama çalışmalarına öncülük ediyor. Gündemin önemli başlıklarından derlediğimiz haber turu var sırada. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalar var. Bahçeli sürecin kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi. Çerçeve yasanın 467 oyla meclisten geçmesi içinse doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum sözleriyle değerlendirdi. İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi bugün yenilenecekti ancak salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. CHP'de yeni parti Üsküdar belediye başkan vekili seçimine katılmadı. Sosyal medyadan paylaşım yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı seçime katılmama kararını yeni partiyle birlikte aldıklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir domuzdan nakledilen böbrek bir hastayı 9 ay boyunca yaşatmaya yardımcı oldu. Bu şimdiye kadar kaydedilen en uzun süre. Hastaya uygun insan böbreği ise ancak 271 günün sonunda nakledildi. Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 4. haftadaki karşılaşması saat 20'de başlayacak. Girne'de batan gemide kayıplardan biri de 58 yaşındaki Elmas Demir'di. Demir'in cansız bedeni günler sonra bulundu. Eskişehir'de düzenlenen törenle de son yolculuğuna uğurlandı.
2: Otelde çalışıyordu. Türkiye'ye giriş çıkış yapmak için gemiye binmişti. Geminin alabora olmasıyla hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Elmas Demir Eskişehir'de toprağa verildi.
3: Bu kişi resmen katliam yaptı. Katliam. Önce yolcuları çıkarır, yeleklerini verir. En son ki çıkacak olan kişi kaptandır. Kaptan suçludur. Kaptandan şikayetçiyim.
2: 58 yaşındaki Elmas Demir, eşi Abbas Demir'le birlikte Kıbrıs'ta yaşıyordu. Bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Türkiye'ye giriş çıkış yapması gerekiyordu. O yüzden Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden gemiye bindi. Geminin batmasıyla kendisinden haber alınamadı. Günler sonra acı haber geldi. Cansız bedeni bulundu.
3: Saat 1'di ben Girne'nin tam üstündeydim. Onu görüyordum yani geminin batmasını. Geminin batışını biz seyrediyoruz.
2: 5 çocuk annesi kadın için Eskişehir'de cenaze töreni düzenlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları sorumluların en ağır cezayı almasını istedi.
1: Artvin'in Şavşat ilçesinde 93 yıllık ahşap camide yangın çıktı. Cami ve lojman kullanılamaz hale geldi. Pınarlı köyünde bulunan 1933 yapımı ahşap camide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen alevler caminin bitişiğindeki lojmana da sıçradı. Yangın caminin tamamını sardı. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler vatandaşların da desteğiyle yangını kontrol altına aldı. Cami ve lojman kullanılamaz hale geldi.

0: Amerika Birleşik Devletleri bu sabah İran'ın Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında bir petrol tankerini vurdu. İran basınına göre Amerikan ordusu küçük bir petrol tankerine 4 mühimmatla saldırdı. Yerel kaynaklar can kaybının olmadığını duyurdu. Tankerin tahliye operasyonu gerçekleştiriliyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere saldırılar düzenliyor. Amerikan ordusunun da İran'a ait gemileri hedef almaya başladığı görülüyor. ABD bu hafta ilk Basra Körfezi'nde İran'a ait iki gemiyi vurmuştu. Saldırının ardından Amerikan yönetiminin tankere karşı tanker stratejisine geçtiği ifade edilmişti. Bülteni noktalıyoruz. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.
1: NTV Radyo.
2: Pazar ülke genelinde yağış az. İstanbul'da kariyer serin esiyor, hava açık. Sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Pazartesi sıcaklık biraz düşüyor. Ankara açık 32, İzmir 36, Bursa 33 derece. Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık 40 derece. Marmara'da rüzgar orta hızda ama akşamları biraz üşütecek. Öğle Edirne 35, Kocaeli 33 derece. İç Anadolu öğle sıcak, 29-31 derece sıcaklık var. Gece ise Sivas 10 derece iniyor. Ege'de Karayel sahillerde sert. Manisa 37, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 35 derece. Akdeniz'de nem oranı orta seviyede, hava güneşli. Adana ve Kahramanmaraş 35, Mersin 33 derece. Karadeniz'in doğusunda kısa süre görülecek yağış, pazartesi şiddetli yağacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Bingöl hatta Diyarbakır çevrelerinde kısa süre gök gürültülü sağanak yağış olacak. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece.
1: Hava durumu. Pencere. Sinemadan tiyatroya...
3: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
1: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
4: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
1: Masallardan romanlara...
5: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: Hem bugüne kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evetçi bir şehirdi.
0: Balede.
2: Ben baletçi hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
5: Merhaba, NTV Radyo'nun Caz ve Ötesi programına hoş geldiniz. Size birkaç haftadır çalmak isteyip de ancak bu hafta nasip olan bir albüm sunmak istiyorum. Jazz at Berlin Philharmonic 2, Norwegian Woods. Jazz at Berlin Philharmonic aşina olabilir kimimize. Çünkü bir de bunun biri vardı tabii, bu iki olduğuna göre. Orada piyanist olarak Iiro Rantala, Michael Volney ve Leszek Mosdzer çalıyorlardı. Bir ilginç tarafı da Berlin Philharmonic'in kendi evinde, Kammers Müziksal'de kaydedilmiş olmasıydı. Bu da aynı derecede başarılı ve keyifle izlenen bir albüm. Norwegian Woods yani. Hemen bir tane çalalım, ondan sonra devam edelim. Çünkü vaktimiz çok az kalıyor konuşmaya sonunda. İlk parçamız Can I Come Home Now?

Can I Come Home Now'u dinledik. Bir Morten Ovenilt bestesiydi. Burada sadece albümün kapağında yazılı olan, isimleri yazılı olan In the Country, Solveig Slettavjet, Bugge Wesseltoft ve Strut Ryers Root yok. Başka müzisyenler de var. Mesela az önce bir bestesini çaldığımız Morten Ovenilt var. 4-5-6 dışındaki bütün parçalarda piyano ve synthesizer'da, Roger Arntzen bass'ta, Paul Hausken davulda çalıyorlar. Berlin Filarmoni konserinde live olarak kaydedildi. Bir parça daha çalıyoruz. Have a Little Faith in Me.

Norwegian Woods'un eleştirenler daha önceleri yapılamayacağını ve post-swing çağının albümü olduğunu söylüyorlar. Americana dediğimiz parçalar var içinde. Mesela John Hiatt'ın Have a Little Faith in Me, şimdi çaldığımız parçası gibi. Ondan sonra daha önce Can I Come Home Now vardı. Chicken Ferris'i çalacağız bundan sonra ama şimdi bir geleneksel parça çalıyoruz. Sletta Jel'in güzel sesiyle. Ned Yvester Sol Glader.

0: Ara 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Teknoklub üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi 3-8 Eylül tarihleri arasında al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri

0: Carrefour'salarda.
1: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin, sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: ekranında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana maksimum.
3: Reklam. Caz ve ötesi devam ediyor.
4: Norwegian Woods çalıyoruz. Beatles parçasıyla da. Ona bakarsanız izlediğimiz filme de bir ilgisi yok. Onu hemen belirtelim de. Şimdiki parçamız Chicken Feathers. Bir Steve Coon parçası bu. Steve Coon Live in New York albümünün kapağında yer alıyordu hatta. Bugge Wesseltoft'un piyano girişiyle dahil oluyoruz parçaya. Chicken Feathers.

Personeli bir daha söyleyelim. Çalanların isimlerini. Solveig Sletafjell, vokal. Bugge Wesseltoft, piyano ve synthesizer, 2 ve 5 hariç. Knut Reiersruut, gitar ve harmonik. Martin Ovenert, piyano ve synthesizer, 4 ve 6 hariç. Roger Ernstsen, bass. Paul Hausken, davul. Take it with me.

Jazz at Berlin Philharmonic 2, Norwegian Woods'u dinledik. Ne zamandır dinlemek istiyorduk. Bir türlü olmuyordu. Ve son bir parçayla bugünkü caz ve ötesini noktalıyoruz. Jargo. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak umuduyla mikrofonda Sevin, masada Atilla size caz dolu bir hafta diler. Hoşçakalın.

Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: Radyo'da haber ve hayat var.
1: Birey olmanın ilk adımı evde atılsa da bir çocuğun kendi ayakları üzerinde durduğu ve toplumun bir parçası olduğunu hissettiği asıl sahne okuldur. Bugün okullarda yaşanan en büyük sorunlardan biri ise akran zorbalığı. Zorbalık yapmamak, zorbalığa maruz kaldığını anlamak kadar başkasına yapılan zorbaca bir hareket karşısında nasıl bir tanıklık sergilemek de çok önemli. Peki aileler çocuklarını bu duruma nasıl hazırlamalı? Karşılaşıldığında nasıl yönlendirmeli? Konuyla ilgili araştırmalar yapan akademisyen ve psikolojik danışman Doktor Adem Kantar'a sorduk.
2: Bence burada ilk olarak çocuklarla bu konuyu nasıl konuşmalıyız sorusunu gündeme getirmeliyiz. Anne babalara bu konuda benim çok basit bir önerim oluyor genelde. Çocuklarla zorbalığı konuşurken sıfatlardan çok fiilleri, etiketlerden çok davranışları konuşalım diyorum. Burada ne demek istiyorum ben? Okulda sen zorbalığa uğruyor musun gibi kapalı uçlu bir soru sormak yerine açık uçlu soru soralım. Çocuk eğer zorbalık davranışını kendi zihin dünyasında normalleştiriyorsa, kendi zihin dünyasında bunu bir sosyal norm olarak kabul ediyorsa, zorbaca davranış yaptığının farkında bile değil. Bu nedenle biz ebeveynler olarak onlara yönelttiğimiz sorularda onun deneyimlerini açmadıkça zihin dünyasının içerisindeki paketi aşmamış olacağız.
1: Şimdi kendilerine yapılan zorbalığı nasıl anlar çocuklar? Dilerseniz bununla başlayalım. Kısa kısa birkaç sorum daha olacak.
2: Zorbalığı tanımlayabilmemiz için biz 3 tane saç yağı kullanırız. Bunlardan bir tanesi zarar verme niyeti. Taraflardan biri diğerine bilerek ve isteyerek bir zarar verme niyetine sahip olacak. İkincisi bu tekrar tekrar yaşanılacak. Tek seferlik bir şey zorbalık olarak adlandırılmıyor. Ve taraflar arasında bir güç dengesizliği olacak. Terazinin bir tarafı ağır basacak. Burada sadece fiziksel güç üzerinde düşünmek zorunda değiliz. Bir tarafta 5 kişilik popüler bir arkadaş grubu olur. Diğer tarafta yalnız kalan bir çocuk olur. Bir taraf bir çocuğun bir sırrını bulur ve bunu kötü niyetli kullanmaya çalışır. Bir güç dengesizliği olacak. Çocukla konuşurken ebeveynler şu 3 basit soruyla zorbalığa uğrayıp uğramadıklarını ortaya çıkarabilirler. Bu davranış seni incitiyor mu? Bu davranış tekrar tekrar oluyor mu? Sen bu davranışı durdurmakta zorlanıyor musun? Bu şekilde fark edebiliriz.
1: Zorbalığa tanık olmak konusu var. Zorbalığa tanık olunduğunda çocuğun davranışı nasıl olmalı?
2: Bizler zorbalığı çoğu zaman iki kişilik bir olay gibi düşünüyoruz. Bir zorba oluyor, bir mağdur oluyor. Aslında olayın en önemli taraflarından bir tanesi sizin sorunuzun içerisinde geçen zorbalığa tanık olan çocuk. Çünkü araştırmalar bize gösteriyor ki her zorba bir sahneye, bir seyirciye ihtiyaç duyuyor. Çünkü zorba sosyal ödül mekanizması gereğince bunları yapıyor. Sınıfta birine komiklik yapıyor, birini güldürüyor. İzleyiciler buna güldüğü için sosyal ödül mekanizması devreye giriyor. Arkadaşına çelme takıyor, etrafındakiler buna alkış tuttuğu için pekişiyor, davranışı pekişiyor. En önemli taraf zorbalığa tanık olanlar. Peki zorbalığa tanık olan çocuklar neler yapmalı? Biz bu çocuklara ilk adımda şunu söylemeliyiz. Her şeyden önce güvenlik. Kahramanlık yapmana gerek yok. 5 kişilik bir arkadaş grubu tuvalette, koridorda bir arkadaşını sıkıştırdığında sen ona yardım etsen bile o anı kurtaramayacaksın, değil mi? Kahramanlık yapmaya gerek yok. Önce kendi güvenliğini sağla. Sonrasında 3 adımlık bir pusulamız oluyor. İzleyici grubu için, zorbalığa tanık olanlar için. Zorbalığa katılma, gülme. Burada sadece işte diğerleri çocuğa vuruyor, sen de vurmayı kastetmiyorum. Gülme, alkışlama, sessiz kalma, katılma. Bu eyleme katılma. Bu eylemin bir teşvik edicisi olma. İkinci adımda zorbalığa maruz kalana destek ol. İyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Senin için ne yapabilirim? Destek ol o an. Ve haber ver. Okul psikolojik danışmanına, okul müdürüne, bir yetişkenine, sınıf öğretmenine, nöbetçi öğretmene okulda haber ver. Çocuklara şunu çok iyi aşımalıyız. Zorbalığa tanık olduğunda ve bunu güvenli bir yetişkinle paylaştığında bu ispiyonculuk değil, yardım istemek. Bunu bir başkasının iyiliği için yapıyorsun. Bunları aşılamalıyız.
1: Çocukların okula gitmek istememe halleri oluyor. Karnım ağrıyor bahaneleri, bugün gitmek istemiyorum sızlanmaları. Okul devamsızlıkları ya da okuldan mutsuz gelmenin nedeni zorbalık olabilir mi?
2: Evet, olabilir. Ya literatürde bu kavram okul reddi ya da okul terki olarak kavramsallaştırılıyor. Bir buzdağına benzetiyorum. Biz suyun üzerinde bugün okula gitmek istemiyorum, bugün okula gitmedi, devamsızlık yaptı, dersten kaçtı davranışlarını görüyoruz. Ama suyun altında ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Genelde suyun altında zorbalık olabilir, kaygı olabilir, akademik bir problem olabilir, arkadaşlık sorunu olabilir. Anne babanın buradaki görevi çocuğu okula gitmediği için hemen kızmak, tepki koymak değil, bu buzdağının altında ne olduğunu ortaya koymak. Peki biz bunu nasıl anlarız? Çocukta bir değişim olacak. Normalde çocuk okula gidiyor, seviyor. Bir anda çocukta farklılaşan bir şeyler oluyorsa gözlemlemek gerekiyor. Konuşmanın başında dediğim gibi çocuğu meraklı gözlerle takip etmek, çocuğa okul deneyimini merak etmek, ne oldu, ne değişiyor ve bu değişiklik tek seferlik mi, bir örüntü mü? Bunu yakalayabilmek önemli. Çocuk diyelim ki size bunu anlattı, zorbalığa uğradığını anlattı. Hemen alarma geçmemeliyiz. Biz dedektif olmamalıyız, güvenli bir liman olmalıyız. Çünkü çocuk zorbalığa uğradığında ve bunu ebeveyni anlatmıyorsa, araştırmalar şunu söylüyor. Ben bununla baş edemiyorsam ebeveynim de baş edemez. Ben ebeveynimin başına bela getirmeyeyim deyip gidip anne babasına da anlatmıyor. Anne baba acil durumu alarm tepkisine geçerse, hemen okula gidip kim yapıyor deyip derse problem giderek büyüyor ve çocuğun zaten korktuğu şey bu. Güvenli bir liman olmalıyız. Hemen çözüm üretmek değil, dinlemek, yalnız olmadığını hissettirmek, onun envanterini genişletmeye çalışmak önemli olan.
1: Peki son sorumuz şu olsun. Zorbalığa uğrayan bir çocuğun okulla temiz bir sayfa açması mümkün olur mu? Bunun için ne yapmalı, nasıl hazırlamalı?
2: Tabii ki de mümkün olur. İnsan değişen bir varlık, insan dönüşen bir varlık. Bu değişiklikler olurken çocuğun yalnız hissetmemesi önemli. Bu kez yalnız değilsin mesajını vermek gerekiyor. Bazen çocuğun da değişmesine gerek yok. Ortam çok problemli olabilir. Ortamı değiştirebilecek sistemi, mekanizmaları devreye koymak gerekiyor. Okul yönetimi, öğretmenler, psikolojik danışma servisi, bunları bilgilendirmek gerekiyor. Bunlar eğer çok iyi çalışırsa tabii ki de çocuk okul yaşantısına yüksek bir motivasyonla devam edebilir. Zorbalığa maruz kalan çocuğumuz var diyelim. Zorbalıktan sonra krizi yönettik. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? Çocuk bir daha zorbalık tekrarlanırmadan dolayı kaygı duyabilir. Bilinmemezlik durumları olduğunda kaygı seviyemiz yükselebilir. Eğer bilinmemezlik düzeyini azaltırsak, bilgi sahibi olursak kaygımız azalacaktır. Bu nedenle 3 adımlı bir program yürütebiliriz çocukla. 1. Zorbalık tekrar başına geldiğinde kime gideceksin? Okuldaysam sınıf öğretmeni, nöbetçi öğretmen, PDR servisi, okul müdürü. Çocuğun elinde ne yapması gerektiği açık olmalı. Başına zorbalık geldiğinde planın ne olmalı? Nasıl davranmalısın? Kendini nasıl savunmalısın? Neler söylemelisin? Bu açık olmalı. Çocuk takip edilmeli. Zorbalığa maruz kaldı. Peki bir hafta sonra ne oluyor? Çocukla konuşmak. Teneffüsler rahat geçiyor mu? Arkadaşlarınla aran nasıl? Deyip çocuk takip edilmeli. Bunu zorbalığa maruz kalmış çocuklarda araştırmaların önerdiği en önemli noktalardan biri de şu. Okuldaki iyi alanları çoğaltmak. Çocuğun iyi hissedebileceği alanları fazlalaştırmak. Anlaşabileceği arkadaşlar, akran mentorlarıyla tanıştırmak, öğretmenler, nasıl kulüple gitmek, topluluğa gitmek, bir başarı, aidiyet duygusunu hissetmeli çocuk okulda. Eğer bunlar sistemli bir şekilde çalışırsa pek tabii ki yeni bir sayfa mümkün, okul motivasyonunu artırabilmek mümkün Zeynep Hanım.
1: Akademisyen ve psikolojik danışman Doktor Adem Kantar'ı dinledik.
0: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Hafta sonu denize girmek isteyenler için denizlerin durumuna bakalım. Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Şile, Marmara Denizi boyunca 24-25 derece. Ayvalık'ta 24, Çeşme'de 23, Bodrum'da 25, Marmaris'te 26, Antalya'da 29, Mersin ve İskenderun'da 31 derece. Kilyos'ta rüzgar bugün orta hızda ama pazar günü karayel daha serin ve sert esecek. Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de de rüzgarların hızı pazara oranla cumartesi daha düşük değerlerde. Sıcaklıksa hala yüksek, ortalamaların üzerinde. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 5 Eylül 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Akbabaların günü bugün. Uluslararası Akbaba Farkındalık Günü. Her yıl Eylül ayının ilk cumartesi günü akbabalarla ilgili bir dizi etkinlik yapılır. Amaç tüm dünyada yanlış bilinen akbabaları tanıtmak, onları takdir etmek, tehditlere karşı korumak. Eski çizgi romanlarda, eski filmlerde sadece leş yiyici olarak gösterilen akbabalar aslında doğal dünyanın çok önemli koruyucularıdırlar. Doğanın temizlik ekibinin önemli bir parçası olarak ölen hayvanların leşlerini yer, onları ortadan kaldırırken hem yaban hayatını hem de insanları tehdit edecek muhtemel hastalıkların yayılmasını önlerler. Böylece popülasyonun dengesine yardımcı olurken ekosistemlerin de sağlıklı kalmasında önemli rol oynarlar. Antarktika ve Avustralya hariç her kıtada yaşayabilen akbabalar eski ve yeni dünya akbabaları olarak ayrılır. Eski dünya akbabaları avlanmak için müthiş görme duyusunu zekice kullanırlar. Gökyüzünden avını izlerken aynı zamanda kartal ve karga gibi kuşlarla kurt ve tilki gibi etçil hayvanları da takip ederler. Çünkü iyi bir avcı olduğunu bilirler. Onlar avlarını yakalayıp etini yiyip giderken akbabalar yere inip kalan kemikleri yerler. Yani aralarında rekabet yoktur, farklı kısımlarla beslenirler. Yeni dünya akbabalarının ise büyük bölümü çok iyi koku alma duyusuna sahiptir ve kuşlar arasında alışılmadık olan bu özelliğiyle ölü hayvanın kokusunu 2 kilometreye kadar mesafeden almalarını sağlar. Doğa takviminde bu ay akbabalarla ilgili yanlış bilgileri düzeltmeye, ilginç bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Sonra sonra.
6: Herkes soru sorabilir.
7: Ne? Nasıl? Niçin?
6: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
8: geçmişe dönmek de lazım.
9: Netleştirelim.
6: Bunu mu demek istedin?
8: Bu mesajın etkisi ne olacak?
7: Bu ikilemden hangisi gerçekten?
6: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
5: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.

Mutlu hafta sonları, saatler 17'yi gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Akış sırasına göre ayrıntılara geçeceğiz. Ancak gelin önce bir günü özetleyelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İstanbul Silivri'deki batan gemilere ve kayıplara ulaşma çalışmaları aralıksız sürüyor. Girne'de can kaybı sayısı 13 oldu. Kayıp 15 yolcuyu arama çalışması da devam ediyor. Silivri'de deniz dibindeki yeri tespit edilen Tuğberk İmamoğlu gemisine sonar cihazlarıyla dalış yapılacak. Ayrıntıları birazdan aktaracağız. İstanbul Üsküdar'da bugün yenilenmesi planlanan belediye başkan vekili seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Seçim 8 Eylül Salı günü yapılacak. Ayrıntılar birazdan.

0: İnanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu'nu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu'nu, Trabzon Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulu'nu ayrı ayrı kabul etti. İstanbul Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra içindeki 10 kişiyle batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışması 4. gününde. NTV muhabiri Beyza Nur Özer'e dönelim şimdi. Beyza, bugünkü arama çalışmalarında hangi sonuçlar elde edildi?
1: Hatta 550 kilometrelik bir alanda arama çalışmaları hala devam ediyor. Tabii hem havadan hem deniz unsurları hem İHA'lar bölgede hummalı bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Ailelerin de bu süreçte bekleyişleri sürüyor. Aslında enkazın yeri ilk günden bu yana alanda arama çalışmasında görev yapan TCG Akın'ın ROV cihazıyla tespit edilmişti. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinliğinde bulundu. ROV cihazı su altında ilk olarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin ismini tespit etti. Ardından biraz daha derine indiğinde geminin enkazının bulunduğu nokta tam olarak kesinleşmiş oldu. ROV aslında yüzeydeki gemiden bir kabloyla kontrol edilen bir cihaz. 720 metre çok ciddi bir derinlik olduğu için insanlı dalış gerçekleştirilemiyor. Bu noktada da ROV gibi insansız sualtı teknolojisi araçlarıyla ulaşılabiliyor enkazı. Şimdi artık gözler enkazın daha net araştırılmasına çevrildi. 10 kayıp mürettebat var ve bu 10 mürettebatın yakınları, aileleri burada gelebilecek umutlu haberleri bekliyorlar. Şöyle de bir bilginin de tekrar altını çizelim. Tuğberk İmamoğlu adlı gemide İki can salı bulunuyordu. Birinin yeri tespit edildi ancak biri hala kayıp. Dolayısıyla acılı aileler bekleyişini sürdürüyor. Aslında onlar için de en büyük umut belki de bu. 10 mürettebatın kaza anında o can salına ulaşıp olay yerinden, kaza yerinden uzaklaşmış olması umut ediliyor. Tabii arama çalışmaları yalnızca gündüz değil, gece de sürüyor. Gece de gece görüşlü gemiler, helikopterler, uçaklarla, İHA'larla birlikte bu arama çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla aslında Silivri'deki, Silivri Kriz Merkezi'ndeki mesai hiç bitmiyor diyebiliriz. Burada aileler gelebilecek umutlu haberleri bekliyorlar. Biz de yayınlarımızı buradan sürdürüyoruz Ata.
0: Beyza Nur Özer aktardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında geçtiğimiz pazar günü meydana gelen yolcu feribotu kazasında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 13'e yükselirken kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Üstel, çıkarılan cansız bedenin bir kadına ait olduğunu belirtti. Cenaze kimlik tespitinin ardından ailesine teslim edilecek. Başbakan Üstel, kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini söyledi. Enkaz 550 metre derinlikte olduğu için zamana ihtiyaç olduğunu da ifade etti başbakan. Türkiye'den gönderilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Işın ve TCG Alemdar kurtarma gemileri arama çalışmalarına öncülük ediyor. Girne açıklarındaki batan gemiden kurtulanlardan tedavisi bitenler Türkiye'ye dönüyor. Ailesine kavuşan Gaziantep'li Serdar Çapan faciada yaşananları anlattı. Mürettebatın bilinçsiz bir şekilde hareket ettiğini öne sürdü. Ölümün kıyısından dönen Adanalı üniversite öğrencisi Sudenaz Sönmez de gemi kaptanını suçladı.
2: Ben botları gördüğümde botların neredeyse 100 metreye yakın açılmıştı botlar. İnsanlar o botlara istese de yüzerek yetişemezlerdi. Yani bilinçsiz bir şekilde mürettebatın hatası çok fazlaydı orada.
3: Girne açıklarında batan gemiden sağ kurtulan Serdar Çapan yaşadıklarını bu sözlerle anlattı.
4: Şu anda gemi battı. Yardıma da gelmiyorlar.
3: İki çocuk babası 36 yaşındaki Serdar Çapan Gaziantep'te yaşıyor. Can pazarının yaşandığı gemi faciasında çok sayıda kişiyi kurtardı. mürettebatın tamamen bilinçsiz hareket ettiğini belirten Serdar

0: Çapan, can botlarının çok erken açıldığını söyledi. Kendisinin geminin üst katında olması sayesinde dışarı çıkabildiğini, ancak alt kattaki yolcuların çoğunun içeride mahsur kaldığını belirtti.
1: Yardıma da gelmiyorlar. Denizin ortasında kaldık.
2: Kayıpları olan insanlar vardı. Camdan baktığımızda hala içeride canını kurtarmak için, eşini, çoluğunu, çocuğunu kurtarmak için çabalayan insanlar vardı. O pencerelerden camı kırıp çıkartabildiğimiz insanları zaten çıkarttık. Birkaç insanı çıkartmak ayrı bir dert. Orada onları cam kesmesin diye uğraşıyorduk ayrıca.
0: Adana'da yaşayan 20 yaşındaki Sudenaz Sönmez de yaşadıklarını anlattı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde eğitim alan Sönmez, gemi kaptanını suçladı.
3: Kesinlikle ilk terk eden onlardı. Kaptan, yedek kaptan ve geri kalan bütün çalışanları. Yani biz tamamen vatandaş olarak alttakilere elimizi uzatıyoruz. Onlar tutuyor, çıkıyor, çıkan elini uzatıyor. Sonra tekrar vatandaşlar çıkıyor.
4: Girne'de batan gemide kayıplardan biri de 58 yaşındaki Elmas Demir'di. Demir'in cansız bedeni günler sonra bulundu. Elmas Demir, Eskişehir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
0: Otelde çalışıyordu. Türkiye'ye giriş çıkış yapmak için gemiye binmişti. Geminin alabora olmasıyla hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Elmas Demir, Eskişehir'de toprağa verildi.
5: Bu kişi resmen katliam yaptı. Katliam. Önce yolcuları çıkarır, yeleklerini verir. En son ki çıkacak olan kişi kaptandır. Kaptan suçludur. Kaptandan şikayetçiyim.
0: 58 yaşındaki Elmas Demir, eşi Abbas Demir'le birlikte Kıbrıs'ta yaşıyordu. Bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Türkiye'ye giriş çıkış yapması gerekiyordu. O yüzden Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden gemiye bindi. Geminin batmasıyla kendisinden haber alınamadı. Günler sonra acı haber geldi. Cansız bedeni bulundu.
5: Saat 1'di, ben Girne'nin tam üstündeydim. Onu görüyordum yani geminin batmasını. Geminin batışını biz seyrediyoruz.
0: 5 çocuk annesi kadın için Eskişehir'de cenaze töreni düzenlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları sorumluların en ağır cezayı almasını istedi.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, İmam Hatiplerin başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıdığını vurguladı. Önlerindeki engeller kaldırıldığında, İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine şahit olduk ifadelerini de kullandı.
6: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler, başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalar var. Bahçeli, sürecin kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi. Çerçeve yasanın 467 oyla meclisten geçmesi içinse doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum sözleriyle değerlendirdi.
0: Terörsüz Türkiye süreci için muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesini beklemediğini ifade etti.
7: Teklif kabul edilmiş ve kanunlar... ulaşmıştır. Hayırlı olsun.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürece dair önemli mesajlar verdi.
8: Komisyonda sağlanan mutabakat, kamuoyunun açık biçimde takip ettiği fikir alışverişleri, yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakatı ortaya çıkardı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Ama bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur.
0: MHP lideri Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Mekke anlaşmasını da değerlendiren Bahçeli, atılan adımlar önemli. Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir diye konuştu.
8: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. 57 Müslüman ülke var. Muazzam nüfusları ve yeraltı kaynaklarına sahipler. Ancak sahip oldukları potansiyeli değerlendiremiyorlar. Batı karşısında bir lider ülke çıkaramıyorlar. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır. Dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür.
0: Bahçeli, hükümet sistemi ve yeni anayasa konusundaysa sistemin uygulanmasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır ifadelerini kullandı.
4: İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi bugün yenilenecekti. Ancak salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. CHP'de yeni parti Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine katılmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, seçime katılmama kararını yeni partiyle birlikte aldıklarını duyurdu. Sarı, gözaltında bulunan CHP'de belediye meclis üyelerinin oy kullanabilmeleri için bu yola başvurduklarını bildirdi. Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, geçici olarak görevden uzaklaştırılmış. Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı. Seçimi de CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Seçimlerde CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitmişti. AK Parti grubu usulsüz oy sayımı yapıldığı ve seçim sürecinde hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan köprü ve otoyollara ilişkin açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı, belirli süreyle devredileceği vurgulandı.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve otoyollar özelleştirme programı kapsamına alındı. Konuya ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı, belirli süreyle devredileceği vurgulandı.
8: Yürütülen bu rutin hazırlık çalışmaları, kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesine esas alan bir modelin değerlendirilmesine yöneliktir. Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil, otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmaktır.
0: Açıklamada otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiği ve 30 yıllık toplam karın 18 milyar dolara ulaştığı iddialarına da yanıt verildi. 600 milyon doların kar değil gelir olduğu belirtildi. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon dolarının bakım ve onarım giderlerine ayrıldığı bildirildi.
8: Ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamalarıyla personel ve işletme giderleri bulunmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır. Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yılla çarpılarak 30 yıllık kar veya kamu zararı hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir.
0: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yürütülen çalışmaların temel amacının hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmak olduğunu bildirdi. Açıklamada ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ilave bir artış kararı ve çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir karar bulunmamaktadır ifadesine de yer verildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararının özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmediği, yapılacak işlemler konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verdiği bildirildi.
4: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla sürdürülen soruşturmada Denizolgun'un doktoru yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanmıştı. Doktor Nurettin Demirkol'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ayrıntılara bakalım.
0: Polise yaptığı ihbarı hatırlamadığını öne sürdü. Aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum dedi. 10 yıl önce yaşanan olayları hatırlamadığını, 2 hafta önce gördüğü hastayı bile aklında tutamadığını iddia etti. Bu beyanlar eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol'un savcılık sorgusunda. Demirkol'un ifadesindeki çelişkiler dikkat çekti. Denizolgun'un hayatını kaybettiği gün 155 kayıtlarına göre Demirkol'un telefonundan arama yapıldığı, kendisini ailenin doktoru olarak tanıtıp şüpheli ölüm ihbarında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Doktor Demirkol aramayı yapıp yapmadığını hatırlamadığını öne sürdü. Olayın üzerinden 10 yıl geçtiğini, 2 hafta önce baktığı hastayı bile hatırlamadığını belirtti. Kuriş ailesinin doktoru olmadığını, aile doktorunun nasıl olunduğunu da bilmediğini beyan etti. Nurettin Demirkol çiftliğe gittiğinde sadece 2 kişinin olduğunu söylemişti. Ancak 3. kişi olarak Hilmi Tuna Kuriş'in de olay yerinde HTS kaydının olduğu tespit edildi. Demirkol Kuriş'i görüp görmediğini de hatırlamadığını ifade etti. Doktor Demirkol Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme beyanlarının diğer tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve kolluk tutanaklarıyla çeliştiğini belirtti. Dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Nurettin Demirkol'un yalan tanıklık suçundan tutuklanmasına karar verildi.
4: İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında hakkında işlem yapılan korsan taksicinin açtığı ateş sonucu polis memuru Mehmet Ali Topatan şehit oldu. Saldırı sonrası olay yerinde intihar eden şüphelinin ise emekli polis olduğu ortaya çıktı.

0: Korsan taksicilik yapan emekli polis trafik uygulamasında polislere ateş açtı. Polis memuru Mehmet Ali Topatan şehit oldu. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapan ekipler bir aracı durdurdu. Aracın korsan taksi olduğu tespit edildi. Sürücüsüne ceza kesildi. Aracının trafikten men edileceğini öğrenen korsan taksici silahına davranıp polis memuruna ateş açtı. Trafik polisi Mehmet Ali Topatan sırtından vurularak ağır yaralandı. Saldırgan sonrasında kendini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası polis memuru Mehmet Ali Topatan hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Ölen korsan taksicinin emekli polis olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polis için taziye mesajı yayımladı. Mesajında şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı.
1: Kocaeli'de bilim merkezine dönüştürülen bir uçakta yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sırasında uçağın kopan kuyruğu itfaiye aracının üzerine düştü. Uçuş ömrünü tamamlayan Airbus A340 tipi yolcu uçağı yaklaşık bir yıl önce bilim merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştı. Uçağın kuyruk bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek uçağın diğer bölümlerine de yayıldı. Ekipler hızla müdahale etti. Bu sırada da uçağın kopan kuyruğu itfaiye aracının üzerine düştü. Can kaybı ya da yaralanma olmadı. Söndürülen uçakta geniş çaplı hasar oluştu. Dünyadan gelişmelerle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri bu sabah İran'ın Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında bir petrol tankerini vurdu. İran basınına göre Amerikan ordusu küçük bir petrol tankerine 4 mühimmatla saldırdı. Yerel kaynaklar can kaybı olmadığını duyurdu. Tankerin tahliye operasyonu gerçekleştiriliyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere saldırılar düzenliyor. Amerikan ordusunun da İran'a ait gemileri hedef almaya başladığı görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri bu hafta ilk kez Basra Körfezi'nde İran'a ait iki gemiyi vurmuştu. Saldırının ardından Amerikan yönetiminin tankere karşı tanker stratejisine geçtiği ifade edilmişti. Amerikan yönetimi İran savaşı sonrası Orta Doğu stratejisini belirleyecek bir plan üzerinde çalışıyor. Axios haber sitesine göre plan, ABD'nin bölgesel müttefikleri arasında işbirliğini ve İbrahim anlaşmalarının genişletilmesini içerecek.
2: Trump yönetimi Orta Doğu'da İran savaşı sonrası stratejisi üzerinde çalışıyor. Plan, Trump'ın iktidarının son iki yılda izleyeceği Orta Doğu politikasını belirleyecek. Axios haber sitesine konuşan iki Amerikalı yetkiliye göre strateji, İran'ı baskı altında tutulması için bölgesel çabalar ve İsrail'le komşuları arasında normalleşmenin genişletilmesi üzerine kurulacak. Savaş sonrası Orta Doğu planının hazırlıkları henüz ilk aşamasında. Trump son haftalarda üst düzey danışmanlarıyla iki toplantı yaptı. Bu toplantılarda çeşitli fikirler ortaya atıldı, tartışmalar yapıldı. Üst düzey toplantıların yanı sıra ilgili birimlerde çalışmaların başlatıldığı belirtiliyor. Amerikan Başkanı'nın özel sohbetlerde İran Savaşı sonrası Orta Doğu'da çok daha büyük bir şey üzerinde çalışıyoruz dediği aktarıldı. Axios kaynaklarına dayandırarak stratejilerde yer alması muhtemel 3 ana unsuru yazdı. Buna göre İran'ı baskı altında tutmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki müttefikleri arasında Washington'ın garantörlüğünde işbirliği yaratmak bunlardan biri olarak sayılıyor. Trump'ın Gazze planında ikinci aşamaya geçilmesini sağlayarak İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşmasına ulaşarak ve İsrail-Lübnan anlaşmasını uygulayarak 7 Ekim sonrası başlayan çatışmaları sona erdirmek de ana unsurlardan biri olarak sıralanıyor. Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşme anlaşması yaparak İbrahim anlaşmalarını genişletmek de temel unsur olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in önünde seçim var. Trump'ın 27 Ekim'den sonra kurulacak yeni İsrail hükümetinin de plana destek vermesini umduğu belirtiliyor. Bazı Amerikalı yetkililer İsrail seçimlerinin sonucu ne olursa olsun Trump'ın planı uygulamakta kararlı olduğunu söyledi. Washington'ın bölgedeki bütün müttefiklerinin desteğini alıp alamayacağı da belirsiz.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner Rusya'da. Moskova'daki temaslarına başlayan Amerikan heyetinin sonraki durağı da Kiev olacak. Kremlin, Kiev'e saldırıların 3 gün durdurulduğunu açıkladı. Ziyaretin ayrıntılarını Moskova'dan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi Hazır'dan alacağız. Ümit, Amerikan heyeti Putin'le bir araya geldi mi?
3: Bu saatlerde görüşmenin başlaması beklenmekte. Çünkü heyet geldi ve sabah sularında geldi hatta. Ve Putin'le uzun bir görüşmenin gerçekleşmesi beklenmekte. Heyet yarın da Ukrayna'ya gidecek, Kiev'e gidecek ve Kiev'de Zelenski ile bir görüşme olacak. Tabii şunu da hatırlatmak lazım. Normalde Rusya-Ukrayna bu barış süreci aslında donma noktasına gelmişti. Çünkü Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüşmeler olmuştu Amerika'nın arabuluculuğuyla. Sonrasında Şubat'ta Cenevre'de görüşmeler olmuştu. Fakat İran Savaşı'nın başlaması nedeniyle Mart ayından bu yana müzakereler ve görüşme süreci durma noktasına gelmişti. Ve Witkoff'la Kushner de uzun zamandır Moskova'ya gelmemişlerdi. Ve 9 ay önce en son Moskova'da Putin'le bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Ve 9 ay sonra bugün Putin'le buluşuyorlar. Ve tabii konu Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonlandırılması. Tabii görüşmeden hemen önce Zelenski'nin özellikle Ukrayna'ya bu görüşme gerçekleştiği saatlerde veya daha doğrusu bugün Ukrayna'nın hava saldırıları düzenlemeyeceğini söyledi Zelenski ve aynısını da Rusya'dan da talep etti. Çünkü yarın aynı heyet Kiev'e gidecek ve Kiev'de de görüşmeler gerçekleştirecek ve bu talebe Rusya'dan yanıt gelmiş oldu ve Rusya 5 ve 8 Eylül tarihleri arasında 3 günlük kısmi bir bakıma ateşkes ilan etmiş oldu ve bu süre zarfında Rusya'nın Kiev'e hava saldırıları düzenlemeyeceği Kremlin tarafından da açıklandı ve bunun fakat kısmi oldu. Sadece bu 3 günü kapsadı çünkü bunun Witkoff ve Kushner'in Kiev ziyaretinden dolayı böyle bir kararın alındığını açıkladı Peskov. Peki ne görüşecekler? Aslında bu konuya dair Trump'ın dün bir açıklaması olmuştu ve Witkoff'un ve Kushner'in daha doğrusu Moskova'ya giderek ateşkes önerisinde bulunacağını söylemişti Trump. Şunu da belirtmek lazım. Rusya başından beri ateşkese karşı. Rusya tarafı şunu söylüyor. Ancak kalıcı barış olması gerektiğini belirtiyor. Zaten bugünkü görüşmeden önce de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov'un da bir açıklaması oldu. Ve kendisi şunu söyledi. Özellikle sahadaki gerçekliğin göz önüne alınması gerektiğini söyledi. Burada şunu demeye çalışıyor Rusya tarafı. Rusya'nın ele geçirdiği toprakların Rus toprağı olarak tanınması gerektiğini söylüyor. Diğer bir nokta ise özellikle ateşkes konusunda durumu çıkmaza sokan noktalardan bir tanesi de Donetsk bölgesi. Çünkü Rusya başından beri Donetsk'in kalan %20'lik kısmından Ukrayna'nın çekilmesini istiyor. Çünkü Rusya Donetsk'in %80'ini ele geçirdi. Fakat kalan %20'den eğer Ukrayna çıktığı takdirde barışın olabileceğine dair imalarda bulunuyor. Tabii görüşmeler bugün gerçekleşecek. Bu görüşmelerden ve yarınki Witkoff ve Kushner'in Kiev ziyaretinden sonra süreçte bir ilerleme olup olmayacağını da göreceğiz.
1: Yunanistan'da F-4 Phantom savaş uçağı gösteri sırasında düştü. Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü'nde Atina Uçuş Haftası kapsamında düzenlenen gösteri kazaya sahne oldu. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait 2 kişilik F-4 Phantom savaş uçağı gösteri sırasında düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken bölgeden yoğun duman yükseldi. Yunan medyasına göre uçak aniden irtifa kaybetmeye başladı ve yere çakıldı. Organizatörler kazanın ardından bölgeyi tahliye etti. Atina Uçuş Haftası da askıya alındı. Nepal'deki sel felaketinin 10. gününde 2 kişi daha kurtarıldı. Bir kadın evinin enkazından çıkarıldı. Çinli bir işçi ise tünelden kurtarıldı.
4: Bir kadın çamura gömülmüş evinin enkazından 10 gün sonra sağ çıkarıldı. Çinli bir işçi ise elektrik santralinin tünelinin 225. metresinden kurtarıldı. Görüntüler Nepal'deki sel felaketinden. Tsunami'ye benzetilen felaketin 10. gününde Nepal'den sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Önce bir numaralı tünelden bir işçinin kurtarıldığı haberi geldi. Askerlerden destek alan işçi tünelden yürüyerek çıktı. Askerler yürümekte zorlanan işçiyi kucaklayıp helikoptere bindirdi. 64 yaşındaki felaketzede ise tesadüf eseri bulundu. Evinin neredeyse tamamı çamura gömülmüştü. Bölgede temizlik çalışması yürüten ekipler kadını fark etti. Günlerdir aç susuz yaşam mücadelesi veren felaketzedeye önce su içirildi. Nepalli kadın sedyeyle enkazdan çıkarıldı. Kurtarılanlar tedavi için başkent Katmandu'ya gönderildi. Felaketin 9. gününde de 2 işçi tünelden sağ çıkarılmıştı. Ancak ölü sayısının 1300'ü geçtiği felakette 5000 kişi hala kayıp. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

0: Süper Lig'de sezonun ilk derbisi bu akşam oynanacak. Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi saat 20'de başlayacak. Kadıköy'e gidiyoruz. Derbi öncesi iki takımdan son bilgileri Gürkan Ak'tan alacağız. Gürkan.
1: Derbinin başlamasına artık yaklaşık 2,5 saat kaldı. Bunu belirterek başlayalım. Az önce yaklaşık 10-15 dakika önce Beşiktaş taraftarı stadyuma ulaştı ki 30 otobüsle Kadıköy'e geldiklerini ifade edelim. Tabii yoğun güvenlik önlemleri kapsamında stadın arka tarafında giriş alanına yönlendirildiler ve yavaş yavaş stadyuma girişleri de güvenlik önlemleriyle sağlanacak. Bunun bilgisini verelim ve takımdan bilgilere geçelim. Fenerbahçe ile başlayalım. Bildiğiniz gibi ilk hafta Gençler Birliği'ne yenilmişti Sarı Lacivertliler. Ardından çıktı iki maçı ligde kazanmayı başardı. Ve 6 puanla ligdeki durumu sürüyor Fenerbahçe'nin. Beşiktaş da aynı şekilde Eyüpspor ve Çorum'u mağlup edip Alanya Spor'a yenilmişti hatırlayacaksınız. Yine Fenerbahçe gibi onların da 6 puanı var. Tabii Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Fenerbahçe ise 18 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'ne yükselmeyi başarmıştı. Lig aşamasında mücadele edecekler. Bu maçın ardından çok önemli bir Roma maçı var hafta içerisinde. Dolayısıyla onun heyecanı da ayrı bir köşede duruyor diyebiliriz bu derbi öncesinde. Fenerbahçe'de Osterwold'e bildiğiniz gibi ameliyat oldu. Forma giyemeyecek. Asensio'nun henüz hazır olmadığını belirtelim. Onun da maç kadrosunda olması beklenmiyor. Bu da önemli bir eksik olarak göze çarpıyor. Nasıl bir muhtemel 11 olabilir Fenerbahçe'de aktaralım. Kalede Ederson, sağ bekte Semedo, sol bekte Brown, Skriniar, Ake ikilisi stoperde, dörtlünün önünde Kante, Gündüzü, sağ kanat Greenwood, solda Oğuz, forvet arkasında İrfan Can Kahveci ve ön uçta Vedat Muriç 11 ile Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasını bekliyoruz. Beşiktaş'a baktığımızda sakat ya da cezalı oyuncu yok. Nasıl bir muhtemel 11 olabilir bakalım. Kalede Nübel, sağ bek Murillo, sol bekte Rıdvan, stoperde Calo ve Emirhan, dörtlünün önünde Salih, sağ kanat Çerni, sol kanatta Trossard, Olaytan Orkun merkezi ve ön uçta Vlahovic 11 ile Beşiktaş'ın sahaya çıkmasını bekliyoruz. Tabii çok yoğun bir ilgi var mücadeleye. Fenerbahçeli taraftarlar Şampiyonlar Ligi'ne kalmanın mutluluğuyla, motivasyonuyla birlikte takımı burada Beşiktaş karşısında desteklemeye geldi. Yine az önce belirttiğim gibi deplasman tribünü de dolu olacak. İki takım arasında oynanan maçlar genel anlamıyla çok gollü geçiyor. Yine geçtiğimiz dönemde çokça şahit olduk buna ve atmosferi de yüksek maçlar oluyor. Yine bugünkü beklentinin de oldukça yoğun atmosferde, yüksek atmosferde bollu bir gol olan mücadele olması yönünde. Ancak tabii ki derbilerin her sonucu açık olduğunu da belirtmek lazım. Tekrar altını çizelim. Saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Saat 20'de bu büyük dev derbinin heyecanı başlayacak.
0: Derbi notlarını Gürkan Ak'tan aldık. Bir haberimiz daha var. Yine maçla ilgili golcülerin performansı da merakla bekleniyor. Sarı lacivertlilerde Muriç ve Greenwood, siyah beyazlılarda ise Vlahovic ve Çerni formda.
2: Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynanacak. Gözler ezeli rakiplerin golcülerinde olacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa kupalarında adlarını lig aşamasına yazdırdıkları sezona formda başladı.
3: Hem oyunumuz gelişiyor, hem oyuncular gelişiyor. Bu oyunu adapte olmaya başladılar. Bu da bizi tabii memnun ediyor.
2: Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi vizesi alınmasında 4 golle başrolü oynayan Anderson Talisca takımdan ayrıldı. Fenerbahçe'nin bu sezonki 15 golünün 5'inde Brezilyalı'nın imzası vardı. Şu ana kadar skor yükünü çeken diğer isimler Vedat Muriç ve Mason Greenwood. İki futbolcunun Süper Lig'de ikişer golü var. Samsunspor karşısında bu sezonki ilk gol sevincini yaşayan Oğuz Aydın, Beşiktaş karşısında da görev bekleyecek. Takımın yıldızlarından Marco Asensio ise derbide olmayacak. Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku henüz ilk 11'de forma giymedi ve gol sevinci yaşamadı. Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović ilk golünü attığı Çorum Futbol Kulübü maçını hat-trick'le tamamladı.
4: Hat-trick'i yaptı. Yani Dušan mutlu, biz mutlu, hepimiz mutluyuz. İlla ki kazanmak için çıkıyoruz oraya. Özgüvenli bir şekilde inşallah orada da güzel bir galibiyetle yolumuza bakacağız.
2: Siyah beyazlılarda Çerni'de Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi'nde bir kez gol sevinci yaşadı. Kaptan Orkun Kökçü Süper Lig'de henüz rakip ağları sarsamasa da 5 Avrupa Ligi maçında ikisi penaltıdan 3 gol attı. Beşiktaş'a geçen sezonun ikinci yarısında katılan Heng Yu Oh da derbide Vincenzo Italiano'dan görev bekleyecek. Güney Koreli santrfor bu sezonki tek golünü Dolmabahçe'deki Kauno Jalgiris maçında attı.
0: Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 konferansı için hazırlıklar sürüyor. COP31 alanı ve oteller bölgesi yolları açılış programı düzenlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'in Antalya için bir fırsat olduğunu söyledi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
5: COP zirvesinde dünyaya Antalya'yı anlatacağız, Türkiye'yi anlatacağız. En önemlisi medeniyetimizi anlatacağız. Sıfır atıktan dirençli şehirlere, orada gıda güvenliğinden temiz enerjiye kadar birçok konuyu, Türkiye'nin güçlü olan alanlarını öne çıkaracağız.
6: COP31 hazırlıkları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da COP31 alanı ve oteller bölgesi yollarının açılışına katıldı. Bakan Kurum, 38 kilometrelik Belek Turizm yolunun tamamlandığını ve Expo 2016 alanının kalıcı fuar, kongre ve etkinlik merkezine dönüştürüldüğünü açıkladı. Kurum, organizasyonun Antalya turizmine de katkı sağlayacağını söyledi.
5: COP31 organizasyonu Antalya için bir fırsattır. Çünkü dünyanın dikkati Antalya'ya çevrilecek. Antalya'nın adı dünyanın dört bir yanında daha fazla duyulacak.
6: Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy, son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.
7: Bakınız 2002 yılında Antalya'da işletme belgeli konaklama tesis sayısı 523, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 150.955 idi. Bugün işletme belgeli konaklama tesis sayımız 5 kattan fazla bir artışla 2709'a, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 4 kattan fazla artışla 619.644'e yükselmiştir.
6: Kentte 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31'de devlet başkanları, bilim insanları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve gençler bir araya gelecek.
0: Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kaldı. Şehir değiştirip eve çıkan öğrencilerin de mobilya bakma telaşı başladı. İstanbul Yenibosna'daki Mobilyacılar Çarşısı'nda üniversite öğrencilerine özel indirim yapıldı. Eylül ayı sonuna kadar sürecek kampanyadan yeni atanan memur ve yeni evlenen çiftler de faydalanabilecek.
6: Mobilyalardan beyaz eşya takımına kadar her şey öğrencilere özel hazırlanmış indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.
8: Üniversite kazandık burada. 3-4 arkadaş bir ev tutacağız. Ya uygun bütçeli bir şeyler bakıyorduk. Önceliğimiz beyaz eşya.
6: İstanbul Yenibosna'da bulunan bir mobilyacılar çarşısı, üniversitelerin açılmasına kısa süre kala eve çıkan, şehir değiştiren öğrencilere yönelik kampanyalar başlattı.
9: Bir öğrenci evinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde oluşturulmuş bu paketin içinde kıyafet dolabı, yatak, baza, komodin, hem çalışma masası hem de yemek masası olarak kullanılabilen bir masayla birlikte bu paket 55 bin liradan 28 bin liraya düşmüş durumda.
0: Ve güzel bir haber, güzel bir son dakika gelişmesi. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde. Maç az önce sona erdi. Yarı finaldeki rakibi Sırbistan'dı Amili Kadın Voleybol Takımı'nın ve 3-0 kazanmayı başardı. 25-20, 25-19 ve 25-20 3. seti de bu skorla kazanmayı başardı. Oldukça güzel bir haber. Artık finali bekliyoruz. Finaldeki rakibimiz de saatler sonrasında belli olacak. Biz şimdi stüdyoda bu konuyu biraz daha konuşacağız. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'la. Emin, çok güzel bir haber. Neler söylersin?
10: Ota, güzel bir haber. Bizim için sürpriz değil, klasik bir haber. Bugün Türk sporunun ekol branşı kadın voleybol kusursuz galibiyetlerinden, kusursuz zaferlerinden bir tanesine imza attı. Umarız daha kusursuzunu yarın akşam İtalya Polonya'dan gelecek rakibe finalde yaparız ama bir Türkiye gibi bir ekol, şampiyon, olimpiyat madalyalı, dünya şampiyonu Sırbistan'ı yarı finalde 3-0 yenmek çok büyük bir iş. 2023'te şampiyon olduk. O Sırbistan'ı finalde 3-2 yenmiştik. Yarı finalde İtalya'yı yenmiştik. Ama bugünkü galibiyet gerçekten bu takımın ne kadar takım olduğunu, birbirine inandığını, çalıştığını, takımdaşlığın, arkadaşlığın, teknik ekiple birbirine olan o güvenin ne kadar üst seviyede olduğunu gösterdi. O yüzden kusursuz yakıştırmasını yapıyorum. Umarım daha iyisi yarın akşam finalde olur. Hı hı. Üst üste ikinci kez finaldeyiz. 2023'te Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonluğu gelmişti. 2026'dayız. Milletler Ligi şampiyonluğu geldi. Ev sahibi olduğumuz bir Avrupa şampiyonası finaldeyiz. 2023'teki gibi iki altın madalyayı takmak, taşımak en büyük hedefimiz. Ama önce bu galibiyet için sahada terini akıtan herkese teşekkür etmek gerekiyor. Ben kendi adıma onları alkışlıyorum. Yarı finali biz o zaman Osman'la yaptığımızda şöyle söylemiştim. Şampiyonlar gibi başlarken dedim ki biz işte böyle öyle bir yaz takvimi bekliyor. Filenin Sultanları yarı finalde garanti demiştim. Onu başardık. Finalde oldu. Yarın akşam 19'da başlayacak finalde İtalya veya Polonya'dan bir rakibimiz olacak. Kaçta biteceğini bilmiyoruz. 20-30, 21, 3 set, 4, 5 set her neyse bittiğinde biz umarız bu stüdyoda Avrupa Şampiyonluğu yayınını konuşacağız. Oraya hazırlığımızı yaptık. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Şansın Tokyo ile birlikte 2003'ün o sultanlarından Seda Tokatlıoğlu, Arslan Yürek stüdyoda bizimle birlikte olacak. Geçen hafta onlar ödüllendirilmişti. Müthiş bir duygu yaşamışlardı. Bize o anları anlatacak. Umarız o şampiyonluğu konuşacağız. Bir kez daha tebrik edelim Filenin sultanlarını. Kusursuz bir zafer.
11: Yani müthiş bir başarı hakikaten de. Şimdi 2023 sen deyince 2023'te de neler neler kazanmadık değil mi? Milletler Ligi ile başlayıp Avrupa şampiyonları, daha sonra olimpiyat başarısı ve şimdi de 2026, zaman geçiyor ama millilerin başarısı geçmiyor, değişmiyor. Bizi de hakikaten oldukça gururlandıran bir tablo. Peki bu zamana kadar nasıl geldiler turnuvada? Şimdi bir haftayı aştı galiba değil mi? Zamanda oldukça geniş bir zamanda. Grup aşamalarında yine çeşitli rakiplerle oynadık. Gerçi millilerimizi çok da zorlayacak bir ekip de çıkmadı ama bizim kadromuz zaten o kadar iyi ki yani şu saatten sonra hangi rakip olsa milliler net favori diyebiliriz herhalde. İtalya ve Polonya bekliyor şimdi.
10: Sen soruyu sorarken arkadaşlarım sayıları attılar. Evet. Melisa Vargas 18 sayı, Eda ve Zehra 11'er sayı, Hande 6, İlkin 5 sayı. İki smaçörden çok iyi bir manşet performansı, onu belirtelim. Elif'in çok kritik yerlerde plaseleri vardı. Sırbistan antrenörü, baş antrenörü Zoran Terzic sinirlendi. Sinirlerine de yenildi, onu söyleyelim. 5 sayı ondan geldi. Rakibin bir numaralı silahı Boşkoviç'i 12 sayıda tuttuk bugün. Şimdi biz kendi oyuncularımızı saydık. Biz bir takımız. Biz gerçekten çok iyi bir takımız. Bu takım da finali hak etti. Final yolunda biz maçlarımızı İstanbul'da oynadık. Letonya, Macaristan, Slovenya, Almanya 4'te 4 ile geldik. Polonya ile liderlik maçına çıktık. O maçı 3-2 kaybettik. Yolumuza devam ettik. Son 16'da Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ettik. Grupta yendiğimiz Almanya ile çeyrek finalde karşılaştık. 3-1 bir kez daha yendik onları ve yarı finalde Sırbistan'a set vermeden kazandık. Burada bizi yani zorlayabilecek yarı finalde aslında tüm otoriteler 3 takım yazıyordu.
11: Evet.
10: Türkiye, Sırbistan, İtalya ve Polonya ya da Almanya olur şeklinde Polonya geldi. Bir sürpriz yok yarı finalde, final etabında. Türkiye'nin şampiyonluğu asla ve asla sürpriz değil. Aksine ikinci olmamız, ev sahibi olduğumuz bir turnuvada bizi üzer. 2003'te ilk finalimize çıktık nota. Ankara'da o meşhur final. Sonrası üzerine koyarak geldi Türk voleybolu, kadın voleybolu filenin sultanları. 2019'da yine final, yine Ankara ikinci olduk. Üçüncü kez ev sahibi yapıyoruz şampiyonaya, finale yükseldik. Ben o üçüncü şampiyonada ev sahibi olduğumuz üçüncü turnuvada altın madalyanın geleceğine yürekten inanıyorum. Oyuncuların emekleriyle, Santarelli'nin müthiş çalışmasıyla, Eda Erdem bir ikon, bir ekol. Hepsini söyleyebiliriz. Yani tek adet, tek ayak. O heykel boşuna yapılmadı. Melisa Vargas voleybolun şu anda Yani Messi Ronaldo olur ya, Messi Ronaldo'sundan bir tanesi.
11: Yani oyun değiştiren kilit bir oyuncusu değil mi? Yani başlı başına bir takım gibi sanki. Bir de Emin, sen konuşurken aklıma geldi. Vargas için galiba bilhassa şimdi milli takımlarda artık günümüzde o ülkenin kökeninden olmasa bile değiştirme sporcuların oynatılması artık bir gelenek oldu. Bu geçerli bir durum ama bazı rakip antrenörlerin de bu konuda hem bizim takımımıza hem diğer takımlara yönelik eleştirileri de oluyor. Fakat bu artık günümüz milli sporlarında artık bir gerçek. Dolayısıyla Melisa Vargas'a bizim zaten milli bir değerimiz. Senelerdir bu topraklarda, bu ülkenin sporunda, bu liglerde hizmet etti formalarına, kulüplerine. Bundan da doğal bir şey olamaz, öyle değil mi? Yani bu konuda biraz aslında çok da anlamıyoruz niye böyle bir sözler geliyor ama tuhaf.
10: Oradaki olayı şöyle açıklamak gerekiyor. Zoran Terzic, Sırbistan baş antrenörü, İtalya'nın elinde 4 tane devşirme var. Yani. Milli takımımızda Vargas ve Jack Kısal'la birlikte 2 tane. Terzic buna göndermede bulunuyor. Haklılık tarafı bence yok. Hı hı. Bir kural getirilmiş. Devşirme oyuncu kullanabilirsiniz. Elinizi çabuk tutsaydınız ki Vargas Sırbistan mı Türkiye konusunda Türkiye'yi seçti. Tabii ki orada Sayın Başkan Mehmet Akif Üstündağ'ın çok büyük çabaları oldu. En büyük çabayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Bunu kullanmak çok doğal hakkı ülkelerin. Sırbistan nasıl bugüne kadar sporda birçok anlamda her yerde madalya kazandıysa, geride kaldıysa, neden geride kaldığını kendilerine bakarak aynaya bakmaları gerekiyor. Türkiye'yi, İtalya'yı eleştirmektense neden bir Boşkoviç çıkaramadıklarını sorgulamaları gerekiyor.
11: Yani bir ikinci, üçüncü silah yok yani Boşkoviç'ten itibaren.
10: İşte bugün Boşkoviç 12 sayı, Melisa Vargas 18 sayı ama 2003'teki finalde Melisa Vargas tam 41 sayı atmıştı zaten. Boşkoviç 37 sayı atmıştı. Burada bugün 12, Melisa yine atıyor. Ama burada işte takım performansımız öne çıkıyor. O gün belki bir oyuncuya bağımlıydık ama bugün değiliz. Santarelli bu kadroyu kullanıyor. Herkesin hakkını veriyor. Eda Erdem Azerbaycan maçına kadar oynamamıştı. Eleştiriler vardı. Azerbaycan maçında bir çıktı. Bütün eleştiriler silindi. Ya Santarelli oyuncuların en iyi tanıyan isim. Ne zaman, ne kadar süre vereceğini o biliyor. Nerede kullanacağını o biliyor. Elif, Yaprak, bütün oyuncular süre aldı, katkısını yaptı ve finalin sultanlarını, finali taşımayı başardılar. Alkışlayacağız. Evet. Rakipler de alkışlayacak, kabul edecek. Türk kadın voleybolunun gücünü, dediğim gibi her şey kurallara bağlı olarak yapılıyor. Eleştirecekse burada kendi federasyonunu eleştirmeli.
11: Bir de tabii sen oyuncularımıza saydın. Sadece tamam Vargas süperstarı bu takımın ama Vargas'tan da ibaret değil. İşte Eda Erdem, kaptanımız olsun, Zehra, Hande Baladın, şimdi Ebrar Karakurt yok, o da hizmet etti bu takıma zamanında ama baktığım vakit bütün bir kadroda da yani kusursuz işleyen bir plan var. Bu da teknik kadronun da kenar yönetiminin de oldukça başarılı bir kimya tutturmasını da burada bir övmek lazım. Hakkını teslim etmek lazım. Seyircimiz de çok iyi değil mi? Yani bilmiyorum başka bir ülkede takımda organizasyonlar düzenlendiğinde bir takıma, bir takımın ateşlenmesine bu kadar katkı sağlayan bir seyirci var mı? Hiç şahit oldun mu? Diğer belki spor branşlarını da aklına getirebilirsin ama bizim gerçekten de voleybolda, hep biz voleybol ülkesi izliyoruz ya, bunu hakikaten senelerdir bu kodlar oluşturuldu bir şekilde. Yani o kenetlenme sağlandı. Bunu da herhalde bir vurgulamak da gerekir. Bilmem katılır mısın?
10: 7'den 77'ye biz bir voleybol ülkesiyiz. Bunu yazalım. Her yere yazalım. Salonların girişine, okulların girişine, metroların girişine, otobüs duraklarına, her yere yazalım. Türkiye bir voleybol ülkesidir. Bu bugün değil. Yıllardır üzerine koyarak biz bunu başardık. Santarelli'den bahsettin. Bir İtalyan geliyor, o kodları çok iyi tanıyor. İdari yönetim tarafı ona müthiş bir alan yaratıyor, konfor alanı. Orada işini yapıyor. Saha, oyuncular. Maçı izleyenler bugünkü Sırbistan maçı için değil, turnuvanın genelinde Santarelli'nin oyuncularıyla iletişimini, temasını gördüğünde onların orada bir antrenör-sporcu ilişkisi yok. Orada çok net bir şekilde bir arkadaşlık ilişkisi var. Yani herkes birbiriyle arkadaş. Tabii ki Santarelli orada pozisyonunu gösteriyor ama yani bunun da tek bir olayı var. Çalışmak. Hı. Çalışmanın karşılığını alan bir milli takımdan bahsediyoruz. Yani sahada bu alan varken tabii ki federasyon yönetimi de bu alanı sağlıyor. Bu bir bütün. Yukarıdan aşağıya gelen bir bütün. Bizim en büyük avantajımız, biz her yaş grubunda şampiyonuz. Avrupa, Balkan, dünyada dereceler 15, 17, 16, 20'de. Oradan oyuncu da yukarıya gelince o 7'den 77'nin açılımını böyle yapıyorum.
11: Yani sadece A takıma has bir şey değil, alttan değil. Gelen bir başarı dalgası.
10: Geçen ay U15, U16'da Balkan şampiyonu olduk, namalum. U20'de dünya ikincisi olduk. Ankara'daki voleybol lisesi erkeklerde dünya şampiyonu oldu. Özel bir okulumuz dünya ikincisi oldu. Baktığımızda hani voleybol yazdığımızda yanına madalya madalya madalya. Hı hı. O yüzden Türkiye bir voleybol ülkesi. Ben 2023'te görmüştüm bunu, her yayında anlatıyorum. Şampiyon olduğumuzdan, Sırbistan maçından sonra bir gün sonra onunla parka çıktığımda tam 12 tane kız çocuğu parka voleybol oynamaya gelmişti. İşte bu birçok şeyin fotoğrafını bize anlatıyor. Voleybolun neden sevildiğini, nasıl doğru yönetildiğinin en net örneği bir kez daha Filenin Sultanlığı'nı. Bugün için düşük tonda alkışlıyoruz. Yarın finalden sonra avuçlarımız patlayıncaya kadar, evet, alkışlamak istiyoruz.
11: Bu takımı tebrik etmek lazım, takdir etmek lazım. Gerçi yapıyoruz da zaten, bu özel yayınlarımızda olsun ve diğer ayrıntılara da şöyle göz önüne getirecek olursak da gurur duyulası bir kadro. Peki bundan sonra şimdi final maçı, galiba bu sezon içerisinde başka böyle büyük turnuva yok değil mi? Yani Milletler Ligi'ni oynadık, Avrupa Şampiyonası'nı oynadık ve sezon milli yani, takımlar bazında.
10: Milli takımlar bazında hem kadınlar hem erkekler için bitecek. Hı-hı. Bir hafta sonra da erkeklerin Avrupa Şampiyonası başlayacak. Onu da söyleyelim. Hı-hı. Yani.
11: Evet, yarın da hatırlatalım.
10: Filenin Sultanları altın madalyayı umarız boynuna takacak. Oradan servisi erkeklere atacaklar. Sıra onlara gelecek. Yarın final maçı saat 19'da oynanacak yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda. İtalya'da kapalı Polonya. İş olacak. Hı. Bu akşam 19'da, evet, ikinci yarı final maçı İtalya ile Polonya arasında. İtalya'nın otoritelerde biz de aynı şey, İtalya'nın gelmesini bekliyoruz. Yarın iki şampiyonun maçını izlemek dileğiyle. Hak edenin Türkiye olmasını istiyoruz. Hak ettiğimizi düşünüyoruz. Umarız o altın madalyayı bir kez daha konuşuruz.
11: Peki, çok teşekkür ederim.
10: Rica ederim.
11: Ağzına sağlık. Sevgili izleyiciler, biz de bu saati noktalıyoruz. Yeni saate tekrar görüşmek dileğiyle.
12: NTV Radyo.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
14: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.
15: Alfa abi, sağdan.
16: Tamam.
14: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi Ford Transit Van. Hangar gibi.
16: Hangar gibi. Hangar gibi.
15: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
17: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
18: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana maksimum.
19: Deniz hala sıcak. Ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
20: İTAKÜ yol durumunu sunar.
21: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ardahan Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerinde ve Artvin Şavşat yolunun 0-16. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
20: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
22: Reklam.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
12: Bankart, seni düşünür o.
23: Evlenmeye niyetim yok.
24: Bunlar çok zengin ha. Ve?
25: Mehmet'imiz bekar.
26: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
23: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
26: Evleneceksin yani.
27: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
28: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
29: 1-1-2.
30: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
31: Evinin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
32: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
33: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
34: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
35: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
19: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
36: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
21: Ülke genelinde yağış az. İstanbul'da kariyer serin esiyor. Sıcaklık 31 derece. Bursa 33 derece. İç Anadolu sıcak. 29-31 derece sıcaklık var. Ege'de kariyer sahillerde sert esiyor. Manisa 37, İzmir 36 derece. Akdeniz'de nem oranı orta seviyede. Hava güneşli. Adana ve Kahramanmaraş 35 derece. Karadeniz'in doğusunda kısa süre görülecek yağış, pazartesi şiddetli yağacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Bingöl hatta Diyarbakır çevrelerinde kısa süre gök gürültülü sağanak yağış olacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece.
36: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
37: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 18.

0: Yeniden merhaba. 18 bülteniyle karşınızdayız bu kez. Bir önceki bültende sevindirici gelişmeyi son dakika notuyla duyurmuştuk. Tekrar edelim. Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Yarın Ay Yıldızlılar yarı finalde dakikalar önce biten maçta Sırbistan'ı 3-0 yendi. Sultanlar mücadeleyi 25-20, 25-19 ve 25-20'lik setlerle kazandı. Melisa Vargas 18 sayı üreterek maçın en skorer oyuncusu oldu. Hande Balad'ın 2 ace, Zehra Güneş ise 3 blokla öne çıkan sporculardı. Son 4 finalde de yer alan Sırbistan ise bu kez yarı finalde elendi. 2023'teki son finalde Ay Yıldızlılar yine Sırbistan'ı mağlup ederek ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanmıştı. Türkiye'nin finaldeki yeni rakibi de Polonya-İtalya maçında belli olacak, bir saat sonra başlayacak. Şampiyonluk maçı ise yarın. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonasında finale yükseldi ve rakibi Sırbistan'ı 3-0'la geçti. Amililerin finaldeki rakibi de saatler sonra belli olacak. Sinan Erdem spor salonuna uzanıyoruz şimdi. Sargın Tekşal notlarıyla yayına hazır. Sargın.
1: Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonası finalinde son şampiyon unvanıyla turnuvaya katılan Sultanlar bu kez finali İstanbul'da kendi seyircisi önünde oynayacak. Sinan Erdem spor salonunda Sırbistan'la karşılaştı Sultanlar ve aslında çekişmeli geçmesini bekliyorduk maçın. 4 sete 5 sete uzamasını bekliyorduk ama Sultanlar sahayı

0: Oyuncularla gerçekten fark yarattık. Hem Vargas'tan skor ürettik, hem ekstra skorerler ürettik. İşte Sırbistan'ın bütün o taktik planını işlevsiz kılmayı başardı Sultanlar. 3 sette bitti mücadele ve artık sıradaki rakip İtalya, Polonya galibi olacak. Diğer yarı finalde yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19'da başlayacak. Kazanan takımlar yarın final mücadelesi için parkeye çıkacak. Henüz saati de belli değil finalinde, onu hatırlatalım. Diğer yarı final bitince final saati net olarak açıklanacak Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından. Sultanlar ilk sette özellikle, notlarıma da bakıyorum şimdi, Vargas'ın 8 sayısı ve Ederdim'in 6 sayısıyla maça çok hızlı girdiler. 25-20 bitirdik ilk seti, ikinci set 25-19 bitti ve son set 25-20 Sultanların üstünlüğüyle sona erdi. Tabi Milletler Ligi şampiyonluğuyla başladık bu yaza. Çin'den kupayla döndü Sultanlar. Şimdi de artık seyircisi önünde kutlama yapmak istiyorlar. Yarın 15 bin civarında Türk taraftar burada Sultanlarla şampiyonluğu kutlamak için toplanacaklar. 2023'te duble şampiyonluk yapmıştık, hem Milletler Ligi hem Avrupa Şampiyonluğu. Şimdi 2026'da yeniden hem Milletler hem Avrupa Şampiyonluğu kazanmak istiyoruz artık. Sultanlar da maç sonunda açıklamalarda yaptılar. Sadece Kaptan Ede Erdem Dündar konuştu, bir de Gizem Örge. Diğer oyuncular hep şampiyonluktan sonra konuşacağız diyorlar. Artık onlar da yarınki maça motive olmuş durumda. Seyircisi önünde Sultanlar kupayı kaldırmayı çok istiyorlar. Brüksel'de, Amerika'da, Çin'de bugüne kadar 3 kupa kaldırdılar. Artık sıra İstanbul'da.
1: Sargın'a teşekkür edelim. Bu başarılı gelişmeyi biraz daha konuşmayı sürdüreceğiz. Filenin Sultanları yenilerini ekliyor çünkü başarılarına. Amililer Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Bunun sevincini, gururunu yaşıyoruz. Yarı finali de Türk voleybolunun efsane isimlerinden Selcan Çağlar'la konuşacağız şimdi. Sayın Çağlar, merhaba.
2: Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
2: Tebrik ediyorum. İyi, sağ olun. İyi yayınlar dilerim ve tebrik ediyorum herkesi.
1: Aynen öyle. Peki neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir maçtı? Sizden bir ilk yorumlarınızı, düşüncelerinizi alabilir miyiz?
2: Bence Sırbistan beklediğimiz kadar güçlü asılmadı maça. Bence biraz psikolojik olarak da Türk seyircisinin karşısında ve bu kadar zinde bir Türk takımının karşısında biraz çekingen başladılar. Ve bizim takımımız da gerçekten çok formdaydı. Herkes kendi üstüne düşen vazifeyi yaptı. Özellikle Eda'nın altını çizmek istiyorum. Muhteşem bir kaptan ve performans sergiliyor. Onun o başarılı hali öbür kızları da coşturuyor. Çok usta bir oyuncu artık. Yani her şeyi çok iyi yapabilen bir oyuncu. Toplu olarak çok güzel bir oyun çıkardık. Bütün maçın hakimiyeti bizdeydi. Ve sonuç olarak da 3-0 net bir skorla yarın için çok önemli bir avantaj elde ettik. Çünkü maç kısa sürdü. Dinlenme süremiz daha uzun diğer takımlara nazaran. Ama kim gelirse karşımıza yine çok iyi oyunla şampiyonluğu kazanmamız çok sevindirici olacak herkes için.
1: Peki turnuvanın geneli için nasıl değerlendiriyorsunuz millilerimizin performansını? Şimdi grup maçlarında da önemli rakipler de vardı. Polonya'ya mesela bir 3-2'lik maçla bitirmek durumunda kaldık. Finalde de İtalya'ya da onlarla da tekrar eşleşebiliriz. Turnuva genelinde amili kadın voleybol takımımızın performansı nasıl, inişli çıkışlı mı yoksa dengeli mi gidiyor? Nasıl buldunuz?
2: Bence dengeli gidiyor ama bazı günlerde bazı oyuncular çok üstün performans gösteremeyebilir. Yani insanız sonuçta, dengesizlikler olabilir ama genel olarak takımın gidişatı gayet iyiydi. Maçlara çok hevesli, istekli ve arzulu çıktılar. Bu çok önemliydi karşı takımları inatlarını kırabilmek için. Mesela bir Almanya maçı hatırlıyorum. Hakikaten çok inatçı, evet, bir takım Almanya. Ama biz onlardan daha inatçı çıktık. Onları daha durdurabildik. Yani daha çok durduran taraf biz olduk ve maçı alabildik. Ama zor bir maçtı. Ben Polonya'nın yine gelmesini isterim doğrusu, bugün İtalya'yı yenerek karşımıza gelmesini. Çünkü biz Polonya'yı yenebilecek güçteyiz. O gün bazı oyuncularımız çok formda değildi, o yüzden kaybettik. Ama tabii ki çok kafa kafaya bir maçtı, 3-2 kaybettik sonuç olarak. Ama Polonya'yla tekrar oynayacağız.

0: oynamak isterim ben doğrusu. Eski bir sporcu olarak evet. Benim içimden öyle geliyor.
1: Peki
0: yani rövanşı alırız.
1: Evet. Selcan Hanım, peki Melisa Vargas ismi tabii çoğu maçta ön plana çıkıyor. En güçlü silahımız o.
0: Tabii,
1: takımın
0: tabii.
1: Geri kalanı bakımından parçaları nasıl değerlendirirsiniz? Hangi oyuncular sizin için daha çok öne çıkmış durumda? Ne taraflarda zayıf noktalarımız var? Ve bir de Santarelli'nin yönetimi açısından İtalyan hocanın altındaki milli takımı size sorsam birkaç cümleyle nasıl özetlersiniz?
0: Son sorudan başlayayım. Ben Santarelli'yi çok iyi buluyorum. Çok başarılı buluyorum. Çünkü antrenörlük bir anlamda insan psikolojisiyle ilgili bir şeydir. Kızların sevgisini kazanmak, kızların antrenöre inancını sağlam olması çok önemli. Çünkü teknik olarak herkes bir şeyler biliyor. Ama esas olan o takımı istim üstünde tutabilmek, her maça aynı hevesle çıkartabilmek, İdmanlarda coşkuyla çalıştırabilmek antrenörün becerisidir. O konuda çok başarılı buluyorum. Çok da sempatik bir adam. Kime sorsam voleybol camiasının dışındaki insanlar bile çok sempatik buluyorlar. Çok doğal. Yani sevinci de üzüntüsü de çok doğal. Bunu da kızlara çok rahatlıkla yansıtabiliyor. Samimi bir insan. Dolayısıyla kızlar da onu seviyor, sayıyor ve inanıyor. Takımın başarısında çok önemli bir katkıdır bu. Onun dışında Vargas tabii dünyanın bence bir numarası Vargas şu anda. Çok atletik, akıllı, performansı çok yüksek. Müdafası da var. Yani o diğer pasör çaprazlarına kıyasladığınızda Vargas açık ara daha iyi ötekilerden. Takımımız için çok büyük bir şans. Yani hakikaten hem kendisi için hem Türk milli takımı için çok büyük bir imkan, bizim için de çok faydalı. Kendi hayatı açısından da Türkiye'ye gelmiş olması kendisi için de çok önemli bir açılım oldu diye düşünüyorum. Onun dışındaki arkadaşlarımız, sporcularımız, Hande'yi çok iyi buluyorum. Bir tek smaç değil, arkada top toplaması, takımın bütün o açık yerlerini kapatabilmesi, oyunu okuyup kimi zaman arka ortada geride kalıp kimi zaman çaprazdan top çıkarması, bunlar hep oyun okumayla ilgilidir. Ezbere bir yerde durdunuz mu olmaz bunlar.
1: Evet.
0: Hande'yi iyi buluyorum. Zehra'yı iyi buluyorum.
1: Peki.
0: Eda tabii 10 numara.
1: Toparlayalım lütfen.
0: Evet, yani hepsi çok başarılıydı.
1: Tamam.
0: Yarın da inanıyorum ki biz şampiyon oluruz.
1: Selcan Hanım, burada bir araya girmek durumundayım. Çünkü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ da bağlantıyla yayına katılıyor. Sayın Üstündağ, merhaba.
2: Merhabalar.
1: Tebrik ediyoruz. Tebrik
2: ediyoruz.
1: Neler söylersiniz maç için?
2: Finale kaldık ama işimiz bitmedi. Tabii biz de artık şampiyon olmazsak olmuyor. Yani biz finale kalabiliyoruz. Finalin oynayan, çok kez oynayan bir takımız ama şampiyon olmak çok önemli. Dolayısıyla bugün bitti, yarına bakacağız. Yarın inşallah rakip kim olacak? Polonya İtalya maçından sonra belli olacak. Kim olursa olsun biz ne oynayacağız? İşte bugün Sırbistan maçında bir gerçek ortaya çıktı ki bilen de bilmeyen de çeşitli eleştiriler yapıyordu. Şu 3 maç niye oynamadı? Bu böyleydi, şöyledi. Ya burada bir uzun bir turnuva. Bu turnuvanın planı programı olmazsa hiçbir konuda da aynı şeyi geçerli. Başarılı olamazsınız. Onun için planlı programı bir şekilde çok şükür ki bugün final etapına kaldık. Ve finali de yarın oynayacağız. İşte rakip kim olur bilmem. Biz ne oynayacağız? Biz ona bakacağız. Bugün Sırbistan mı çok kötü oynadı? Biz mi çok iyi oynadığına bakıyoruz. Nedir? Biz üzerimize düşen manşetimizi aldık. İyi servis attık. Taktikleri uyguladık ve neticede de 3-0 gibi dünya devi bir takımı yendik ve finale kaldık. Yarın bu kolay değil, bu Avrupa Şampiyonası. Yarın İtalya'da olsa, Polonya'da olsa fark etmez. Yine dediğim gibi biz ne oynayacağız ona bakmamız lazım.
1: Sayın Başkan, eminim ki altın kızlarımızın her biri de altın değerindedir sizin için de ve evet, tüm Türk halkı için de. Ama bu maç için özellikle parantez açmak istediğiniz oyuncular var mı?
2: Tabii kaptanlık nasıl yapılır veya hem saha içindeki duruşu hem oyundaki istek arzusu hem gösterdiği performans, işte bugün bunu göz ardı etmemek lazım. Vargas keza yine öyle. Takımın tamamı, Hande'nin ufak bir sakatlığı olduğu karın kasında ama buna rağmen çıkmadı. Israrla bugün oynamazsam ne zaman oynayacağım düşüncesiyle elinden gelen hele hele manşetleri toparladı. Elif ayrı bir organizasyon, güzel organizasyon. Zehra'nın her zaman sahadaki bloktaki yardımlaşmasıyla, duruşuyla, yani bütün oyuncu. Gizem bugün çok iyi, muhteşem oynadı. Çok kritik, çok iyi toplar çıkarttı. Yani bugün bir tane ilkin keza yine öyle. Manşete bakıyorsunuz. Köşe oyuncular bugün belki hücumda çok daha yüksek bir skor üretemediler ama manşet yüzdelerine baktığınızda en iyi manşeti alan bir müsabaka gerçekleştirdiler. Dolayısıyla hepsi üzerine düşen görevi en iyi şekilde yaptı. Ben hepsinin eline sağlık diyorum. Bence en az stres ve en az yorulan koç oldu diyebilirim. Çünkü rahat bir galibiyet oldu.
1: Peki Sayın Üstündağ, çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha tebrik ederiz.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Şimdi tabii yine önemli voleybolculardan biz Selcan Hanım'la da konuşmayı da sohbet etmeyi de sürdüreceğiz. Sayın Çağlar, son sözlerinizi de alalım sizden. Şimdi ya Polonya ya İtalya gelecek. Finalde nasıl bir maç bizi bekliyor olacak sizce?
0: Finalde tabii çok zorlu bir maç bekleyecek. Herkes şampiyon olmak için asılacaktır maça. Benim gönlümden Polonya geçiyor. Polonya'yı biz rövanşta yeneriz diye düşünüyorum. Bu arada Sayın Başkan'ı da dinledim. Onu da çok başarılı buluyorum. Yeniden onu da tebrik etmek isterim. Bütün milli takımımızı yıllardır bir arada tutup hep üstüne koyarak kızların performansının artmasına zemin hazırlayan ve destekleyen bir başkan. Onu da tebrik ediyorum. Onun nezdinde bütün orada emeği geçen voleybol takımına, herkese kutluyorum ve yarın için başarılar diliyorum.
1: Peki Selcan Çağlar, çok teşekkür ediyorum katkılarınızı.
0: Estağfurullah dedim. Efendim. Estağfurullah, iyi yayınlar olsun. Teşekkür ederim.
1: Evet, filenin sultanlarından sonra geçelim günün diğer önemli gelişmelerine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 4 büyük spor kulübünün başkanlarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları ve yöneticileriyle bir araya geldiğini belirtti. Erdoğan, birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu'nu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu'nu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulu'nu ayrı ayrı kabul etti. İstanbul Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra içindeki 10 kişiyle batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışması 4. gününde. Dün denizin dibindeki geminin yeri tespit edilmişti. Bugün de robotik cihazlarla yanına kadar yaklaşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül kayıp yakınlarıyla birlikte arama çalışmasının yürütüldüğü TCG Akın gemisine gitti. Aileler de yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
3: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait sualtı robotuyla elde ettiğimiz 4 adet görüntü.
4: TCG Akın'da bulunan ROV, yani sualtı görüntüleme cihazı tespit etti. Kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulundu. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu gemisiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazına ulaşıldı. ROV cihazı su altında ilk olarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin ismini görüntüledi ve böylelikle enkazın orada olduğu anlaşıldı.
3: Geminin yara aldığı bölmelerden geminin orta tarafındaki bir bölümü gösteriyorum. Burada da büyük bir yırtılma mevcut.
5: ROV cihazı öncelikle geminin adına ait olduğu düşünülen birkaç harfi ortaya çıkardı. Sonrasında ise o bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı ve geminin tam ismi ortaya çıktı ve bu şekilde de Tuğberk İmamoğlu'nun battığı yer tespit edildi.
4: İstanbul Valisi Davut Gül de enkazın bulunduğu bölgede incelemeler yaptı. Batan gemideki personelin aileleri de TCG Akın gemisine getirildi. Ailelere çalışmalarla ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.
6: Denizin yüzeyinde yaklaşık 550 kilometre karelik alanda arama devam ediyor. Ailelerin bundan sonraki beklentisi mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
4: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen iki can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları ise devam ediyor. Kayıp yakınları o mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor.
7: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor.
8: Çocuğumuza 4 gündür ulaşamıyoruz. Yani biz devletimizin yanımızda olduğunu kesinlikle biliyoruz. Her türlü teknolojiye sahip olduğunu biliyoruz.
4: Şimdi gözler enkazın ayrıntılı incelemesine çevrildi. Bu derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV adı verilen uzaktan kumandalı sualtı araçlarının kullanılması planlanıyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında pazar günü meydana gelen yolcu feribotu kazasında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 13'e yükselirken kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Üstel, çıkarılan cansız bedenin bir kadına ait olduğunu belirtti. Cenaze kimlik tespitinin ardından ailesine teslim edilecek. Başbakan Üstel, kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini söyledi. Enkaz 550 metre derinlikte olduğu için zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti. Türkiye'den gönderilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Işın ve TCG Alemdar kurtarma gemileri de arama çalışmalarına öncülük ediyor. İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi bugün yenilenecekti ancak salt çoğunluk sağlanamadı ve seçim de 8 Eylül Salı gününe ertelendi. CHP'de yeni parti Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine katılmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, seçime katılmama kararını yeni partiyle birlikte aldıklarını duyurdu. Sarı, gözaltında bulunan CHP'de belediye meclis üyelerinin oy kullanabilmeleri için bu yola başvurduklarını bildirdi. Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, geçici olarak görevden uzaklaştırılmış. Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı. Seçimi CHP'nin adı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Seçimlerde CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitmişti. AK Parti grubu usulsüz oy sayımı yapıldığı ve seçim sürecinde hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. Kişisel bilgiler ele geçiriliyor, uygulamalar aracılığıyla başkalarına satılıyor. Elde edilen bilgiler dolandırıcılık amacıyla kullanılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada 24 avukat gözaltına alındı. Avukatlık büroları da mercek altında.
9: Bütün aile bireylerimin GSM numarası ve adresleri ve isimleri ve TCKN'lerin alt alta yazıldığı uzun bir mesaj geldi bana. Birkaç tane hassas içerik geldi. Benim olmayan hassas içerikler. Bize 9900 TL göndermezsen bütün işte ailenin adresi, numaraları ve TCKN'leri elimizde. Bu hassas içerikleri senin diye ailene göndeririz. Tarzında bir şey.
10: Kişisel verileri ele geçirdiler, yasa dışı uygulamaları aktardılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada vatandaşların kimlik, adres ve telefon bilgilerinin panel adı verilen sisteme yüklendiği tespit edildi. Panel sistem üzerinden mağduriyet yaşadığını fark edenlerden biri de spor yorumcusu Can Nefesoğlu.
9: Avukatlık bürosundan SMS'ler geliyor tabii ki. Sayın Can Nefesoğlu, ceza dosyanız işleme alınmıştır. Babama gelmiş, ceza dosyanız işleme alınmıştır diye korktu muhtemelen. Ne ceza dosyası?
10: Soruşturmada 29 hukuk bürosu arandı. 24 avukat ve 7 büro çalışanı gözaltına alındı. İddiaya göre kişisel bilgiler abonelik sistemiyle hukuk bürolarına satıldı. Peki bu tür uygulamalar nasıl çalışıyor?
11: Bir siber atak oluyor, bir şirketin verileri ele geçiriliyor. Burada adresi, telefon numarası oluyor. Başka bir kurumun verileri ele geçiriliyor. Buradan farklı verileri elde ediyorlar. Bunun hepsini bir araya getirerek de panel dediğim sistemleri kuruyorlar. Kişisel veri koruma kanununa göre de veri işleyenlerin, bu verileri ortak bir veri tabanında tutulan kişilerin ve kurumların da bu verilere iyi sahip çıkıyor olması lazım.
10: Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan başka avukatlar da var.
1: Kahramanmaraş'ta 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısını yapan İsa Aras Mersinli'nin annesine verilen tahliye kararına itiraz edildi. Anne Mersinli hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ile bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin dava dün başlamıştı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar vermişti. Cumhuriyet Başsavcılığı anne Mersinli'nin tahliyesine itiraz etti. Bunun üzerine anne hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. 4 Aralık'a ertelenen duruşmada saldırgan İsa Aras Mersinli'nin polis baş müfettişi olan babası Uğur Mersinli de oğlundan şikayetçi olmuş. Çocuğun silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez demişti. Baba Uğur Mersinli hakkında 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, anne içinse 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul Bakırköy'de bir otelde yangın çıktı. 12 kişi yaralandı. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişiyi de itfaiye kurtardı.
4: Altı katlı otelde yangın çıktı. 7 kişi üst katlarda mahsur kaldı. 12 kişi yaralandı. İstanbul Bakırköy'de meydana gelen otel yangını söndürüldü. Yangın altı katlı otelin birinci katında çıktı. Kısa sürede büyüdü, üst katlara sıçradı. Alevler binanın dış cephesini kapladı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Eylül ayı ile birlikte okul hazırlıkları hızlandı. Öğrencilerin tüm gün temas ettiği kırtasiye ürünlerinin güvenli koşullarda üretilmiş olması da önemli. Ürünlerin fiyatı önemli ancak önce gerekli hijyen ve sağlık koşullarını karşılaması gerekiyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Ayrıntılar haberimizde.
12: 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrencinin ders başı yapması beklenirken velilerin kırtasiye alışverişi başladı. Ürünlerin fiyatı kadar güvenli olması da önemli. Sektör temsilcilerine göre kırtasiye ürünlerinin üzerinde doğal, organik veya çevre dostu yazması tek başına yeterli değil.
13: Kalemden silgiye, boyadan yapıştırıcıya aslında bir öğrencinin gün boyu temas ettiği ürünlerde güvenlik önemli. Ailelerin alışveriş yaparken ürün içeriğine, etiket bilgilerine ve güvenlik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.
14: Tüketicilerimize en önemli yönlendirdiğimiz konu markalı ürünleri, ithalatçı, imalatçısı kimlik bilgisi bulunup bulunan ürünlere tercih etmelerini öneriyoruz. İşaretleme belgesi var, 3 yaş altı olup olmadığı ile ilgili uyarılar var, herhangi bir toksik madde içerip içermediği var, ithalatçı kimlik belgesi var, barkodu var. Bu bağlamda gerek olan bütün şeyi imalatçımız yapmış.
12: Ürünlerin güvenliği kadar fiyatı da veliler açısından önemli. Bir ilkokul öğrencisinin çantasını temel kırtasiye ve okul ihtiyaçlarıyla birlikte doldurmanın maliyeti ürünlerin marka ve kalitesine göre değişiyor.
14: Ürünün özelliğine ve markasına ve tamamen kullanıma ve sınıfa göre her öğrencinin farklı sınıfı var, farklılık göstermekte. Ama burada gördüğünüz bu seti yaklaşık 2500 TL'ye ulaşabiliyorlar, alabiliyorlar.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Fatıma Serra Erdoğan, Dede Efendi'nin ölümsüz eseri Yine Bir Gül Nihal'i söyledi, performansı beğeni topladı.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Fatıma Serra Erdoğan, Türk sanat müziğinin klasik eserlerinden Yine Bir Gül Nihal'i seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın kızı, bir sanat okulunun etkinlikleri kapsamında Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin ölümsüz eserini söyledi.

0: 6 yaşındaki Fatıma Serra Erdoğan'ın performansı beğeni topladı. Erdoğan'ın hazırlık ve kayıt süreci de görüntülendi.
1: Depozitosu olan ambalajlar sisteminin mobil uygulamasına kayıtlı kişi sayısı artıyor. Rakam 3 milyonu da geçti. Ayrıca sistemle 200 milyondan fazla ambalaj toplandı.
0: Depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 200 milyondan fazla içecek ambalajı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Açıklamayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı.
2: Sıfır atıkta yeni bir aşamaya geçtik. Depozito yönetim sistemimiz ile artık şişelerimizi topluyor ve ekonomiye kazandırıyoruz. Bu çok önemli. Şu ana kadar topladığımız ambalaj sayısı 200 milyona ulaştı. Antalya'mız Doğa kullanımında birinci sırada.
0: Kısa adı Doğa olan sistem Türkiye genelinde 1 Temmuz itibariyle devreye alındı. Bugüne kadar 205 milyon 709 bin 303 adet Doğa logolu PET, alüminyum ve cam içecek ambalajı toplandı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı 3 milyon 214 bin 992'ye ulaştı. En çok ambalaj toplanan il 46 milyon 678 bin ambalajla Antalya oldu. Antalya'yı İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara takip etti. Sistemle ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Her yıl 25 milyar ambalajın toplanacağı bu sistemle Türkiye ekonomisine 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.
1: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi ve Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel, yeni eğitim öğretim yılı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Gündeminde özel okul fiyatlarına yönelik tartışmalar vardı. Öğretmenlerin vergi yükü eşitlenmeli çağrısında bulundu. Çocuğunu özel okula yazdıran veliler için de KDV kaldırılmalı diye seslendi.
3: Özel okulların ücretlerinin artmaması ve daha makul ücretlere inmesi için devletin özellikle istihdam yükü üzerinde destek vermesini biz talep ediyoruz. Devlet okulunda çalışan bir öğretmenin vergi yüküyle özel okulda çalışan bir öğretmenin vergi yükü arasında %38'lik fark var.
0: Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel, yeni eğitim öğretim yılı öncesi kameraların karşısına geçti. Özel okullarla devlet okullarında çalışan öğretmenlerin vergi yüklerinin eşit olması gerektiğini söyledi. Çocuklarını özel okula gönderen ailelere KDV indirimi önerisini de gündeme getirdi.
3: Nasıl ki devlet kitaplarda KDV kaldırıldıysa, aynı şekilde çocuğunu özel okula gönderen velilerin de desteklenmesi amacıyla KDV bence kaldırılmalıdır ya da %1 gibi sembolik bir rakama indirilmelidir.
0: Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi de olan Taşel, Türkiye'de özel okul oranının yaklaşık %15 olduğunu ve yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin bu okullarda eğitim gördüğünü söyledi. Taşel, özel okullardaki yüksek fiyat tartışmalarını da değerlendirdi.
3: Sanki her okul çok yüksek ücretler uyguluyormuş gibi vurgulayan bir takım haberlerle karşılaşıyoruz. Bu gerçekten bizim için üzücü bir durumdur. Çünkü Türkiye'de gerçekten erişilebilir okul sayısı %80'in üzerindedir.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir domuzdan nakledilen böbrek bir hastayı 9 ay boyunca yaşatmaya yardımcı oldu. Bu şimdiye kadar kaydedilen en uzun süre. Hastaya uygun insan böbreği ise ancak 271 günün sonunda nakledildi.
4: 66 yaşındaki Tim Andrews'un uzun dönem böbrek yetmezliği vardı. Ancak uygun böbrek bir türlü bulunamadı. ABD'de genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan böbrek, Andrews'u tam 271 gün yaşatmayı başardı. Diyalize ihtiyaç duymayan Andrews, organın çıkartılmasından birkaç ay sonra ölen bir insan bağışçıdan alınan böbrekle yeniden nakil oldu. Vaka, hayvandan insana gerçekleştirilen böbrek naklinin uygun bir insan organı bulununcaya kadar geçici çözüm olarak kullanıldığı ilk başarılı örnek olarak kayıtlara geçti. Araştırmanın sonuçları tıp dergisi The Lancet'te yayınlandı. Tip 2 diyabete bağlı son dönem böbrek yetmezliği yaşayan Andrews'un 5 yıl içinde uygun bir insan böbreğine ulaşma ihtimalinin yalnızca %9 olduğu hesaplandı. Bu süreçte Andrews'un ölüm riski de %40'tı. Özel bir izinle ameliyat edilerek denek olan Andrews şimdi bir süre diyalize bağlı kalacak. Modern tıpta ise bundan sonra genetiği değiştirilen hayvan organlarının insan organına geçişe kadar köprü olarak kullanımı için bir ışık olacak.
1: Çin'de bir hayvanat bahçesinde yavrular için bakım evi açıldı. Açılış 4 aslan ve 1 kaplan yavrusuyla yapıldı.
5: Etrafı keşfe çıktılar, birbirleriyle oynadılar. Görüntüler Çin'de bir hayvanat bahçesinden. Burası hayvanat bahçesinin yavru hayvanlara ayrılan bölümü. Tema park formatındaki hayvanat bahçesinde yeni açılan bu bölüme bakım evi deniyor. Amaç yavruların sağlıklı gelişimi için doğal ortamlarına yakın imkanlar sunmak. Görüntülerde 4 aslan ve 1 kaplan yavrusu var. Yavruların keşif turları ve oyunları bitince sıra beslenmeye geldi. Bakıcıları önce yavrulara biberonla süt içirdi, sonra et ziyafeti çektiler. Bakım evinin özel açılış töreninden geriye bu görüntüler kaldı.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği kültür yolu etkinlikleri devam ediyor. Festivalin 17. durağı Kayseri oldu. 9 gün sürecek etkinlikte konserler, sergiler ve gastronomi olmak üzere 185 farklı etkinlik gerçekleştirilecek.
0: Kapuzbaşı şelaleleri, kaşık mantısı, sergiler, tiyatrolar, lezzet durakları. Kültür Yolu Festivali'nin 17. durağı Kayseri'de başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu Festivalleri sürüyor. Kayseri bu yıl ikinci kez festivale ev sahipliği yaparak kültürel birikimini yeni nesillere aktarıyor. Festival kapsamında şehrin farklı noktalarında 185 etkinlik düzenlenecek. Sergiler, konserler, dijital sanat uygulamaları, atölyeler ve sahne gösterileri, çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinliklerde ziyaretçiler birbirinden lezzetli yöresel yemekleri tatma fırsatı bulacak. Uzman kurullar tarafından belirlenen 34 noktada gastronomi etkinlikleri düzenlenecek.
6: Kayseri mantısı, yağlama, pöç, fırın ağzı, develi cıvıklısı, pastırma, nevsine, gilaburu, kelle paça ve içli kete gibi kentin öne çıkan lezzetlerinin yanı sıra Çerkez mutfağı ve yerel kahvaltı ürünleri de yer alacak.
0: Kayseri Kültür Yolu Festivali 13 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın karşılıklı saldırıları enerjide arz güvenliğini tehlikeye soktu. Buna bir de Rusya'nın enerji ihracat kısıtlaması eklenince küresel enerji fiyatları arttı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol NTV'de soruları yanıtladı. Birol'a göre kriz bir süre daha devam edecek.
7: Dünya ekonomisi 120 trilyon dolarlık bir ekonomi verdi, dünya ekonomisi. Hı hı. Bunu 50 kilometrelik ufacık bir boğaza bağlı.
5: Küresel ekonomide jeopolitik tansiyon yüksek. Sıcak çatışmalar, karşılıklı ambargolar birbiri ardına geliyor. Tüm bu gelişmeler en çok enerji maliyetlerini etkiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol NTV'nin sorularını yanıtladı. Krizin bir süre daha devam edeceğini söyledi.
7: Bitse bile, yani bitse bile, yarın bitse bile bu artık Hürmüz Boğazı'na olan güven sarsıldı. Onun için ben artık vazo kırıldı dedim. Yani bunu Uhu ile tekrardan o vazoyu bir yere getirmek mümkün değil. Hürmüz Boğazı'na güvenin sağlanması mümkün değil. Çünkü dünya enerjisinin çok büyük bir bölümü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Hı hı. Orası kapandı. Yani şöyle düşün, kalbe giden damarlardan bir tanesi kapandı.
5: Petrol fiyatlarının yanı sıra işlenmiş ürünler, yani jet yakıtı, dizel, benzin gibi tüketicinin direkt olarak kullandığı ürünlerde önemli fiyat artışları yaşanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol bu durumun dünya ekonomisini sarsacağını söyledi.
7: Ham petrol kullanmıyoruz ki biz, ya dizel kullanıyoruz, ya benzin kullanıyoruz, ya LPG kullanıyoruz. O bakımdan bu ürünlerin fiyatına bakmak lazım. Ürünler fiyat petrolün artmasından daha fazla arttı. Onun da nedeni şu, birçok rafineri, Yani ham petrolü rafineri, birçok rafineri şu anda atıl durumda. Hem Orta Doğu'da hem de Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'daki birçok rafineri vuruldu. Onlar da işlemez haline geldi. Şu anda dizel fiyatları Amerika'da ve Avrupa'da tarihi seviyelere geldi. Jet yakıtlarının pahalı olması ekonomiyi ciddi olarak sarsacak.
5: Mart ayında açıklanan stratejik rezervler hala depolarda duruyor. Fatih Birol, söz konusu rezervlerin yalnızca %20'sinin kullanıldığını söyledi.
7: 400 milyon varillik petrol stoklarını piyasaya arz ettiğimizi açıkladım. Hı hı. Bu fiyatları $20 düşürdü. Eğer o olmasaydı şu anda çok daha yüksek fiyatlarda görecektik. Ve o bizim mevcut stoklarımızın %20'si tekabül ediyor. %80'i hala bize birlikte duruyor. Bunu ne zaman kullanacağız? Hangi şartlar altında kullanacağız? Ne kadarını kullanacağız? Bunu önümüzdeki günlerde ve haftalar içerisinde bakacağız.
1: Noktaladık. Saat başı görüşmek üzere.
8: Cem Yılmaz'ın kalp krizi bize ne anlatıyor?
9: Bir kalp krizi akşam başlayıp sabah olmuyor. Krizin gelmesi yaklaşık 8 ile 12 yıllık bir süreç.
8: Kalp krizleri önlenebilir mi?
9: Artık çok geç de olsa, çok iyi farkına vardığımız bir madde varsa eğer kalp krizlerini 40 yaşında da görebiliyoruz.
8: Kolonoskopi ne zaman yapılmalı?
9: Aydeniz'de kolon kanseri geçirenler varsa bu taramaları 35'e 30'a bile çekmenize fayda var.
8: Burcu Kaya soruyor.
10: Neden başımız döner?
8: Profesör Doktor Osman Müftüoğlu yanıtlıyor.
9: En çok gördüğümüz baş dönmesi vertigo dediğimiz baş dönmesi. İç kulağımızdaki dengelerini sağlayan küçük kristaller var. O kristallerin gereksiz ve yersiz hareketleriyle oluşur.
8: Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat bugün 21.15'te NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da. Reklam.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
12: Bankart, seni düşünür o.
13: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
14: Merhaba sevgili cazseverler.
15: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
14: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
1: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Çocukların erken yaşlardan itibaren sosyalleşebilmeleri son derece önemli bir konu. Toplulukların içine yer almak, arkadaşları ve sevdikleriyle bağ kurabilmek, farklı grupların içine yer aldıkça hayatı için anlam taşıyan konuları fark edebilmek ve daha sayılabilecek nice önemli nokta söz konusu. Ancak son dönemde yer alan farklı bir konu var ki fazlasıyla dikkatimi çektiğini söylemeliyim. O da çocukların sosyalleşmesiyle ilerleyen yaşlarında eğitimde ve iş alanında yer alabilmesi arasındaki ilişki arasında dikkat çeken bir noktanın tespit edilmiş olması. İşte bu haftaki programımızda da bu konu üzerinde durmak istiyorum. Yer alan araştırmalara göre sosyal izolasyonla büyümek, gençlerin need olarak ifade edilen eğitim, istihdam ya da mesleki eğitime yer alamamalarıyla bağlantılı bir konu olarak tespit edilmiş durumda. Dikkatinizi çekecek bir örnekten yararlanmaya çalışayım. Birleşik Krallık'ta yaklaşık 1 milyon genç need olarak tarif edilen grubun içine yer alıyor. Yani eğitim, istihdam veya mesleki eğitim almıyorlar. Haliyle de bu durumun başta sağlıkları ve hatta gelirleri üzerindeki sonuçları da son derece önemli. Ve bu durumun uzun süreli bir etkiye de sahip olabileceği ifade edilmekte. Diğer bir yandan da ekonomiye de maliyetinin büyük olduğu vurgulanıyor. Az önceki örnekten de yararlanarak dünyanın birçok ülkesinde hükümetler evet bu konu üzerinde bir şeyler yapılması noktasında uzlaşıya sahipler. Ve ciddi ciddi de bu konu hükümetler üzerinde baskı yaratmakta. Etkili bir şekilde hareket etmek için bazı gençlerin neden, kısa ifadesiyle need kapsamında olduğunun anlaşılabilmesi de son derece önemli. İngiltere'de King's College öğretim üyeleri Bridget Bryan ve Louise Arsenault'a göre çoğu açıklama maalesef sadece sınav sonuçları, aile sosyoekonomik geçmişi veya iş fırsatlarına erişim gibi şeylere odaklanıyor. İsimlerini paylaştığım öğretim üyeleri son dönemde gerçekleştirdikleri araştırmalarında iş olanaklarını şekillendiren başka bir şeye işaret ediyorlar. Bir çocuğun büyürken etrafında akranlarının olup olmaması konusuna ve bunun çok temel bir boyut olduğunu evet vurguluyorlar. Sosyal izolasyon çok az sosyal ilişki veya etkileşime sahip olmayı tanımlıyor. Tipik olarak aile ve okul hayatına gömülü olan çocuklar için izolasyon nasıl hissettiklerinden bağımsız olarak arkadaşlardan ve akranlardan kopmakla ilgili bir konu. Bu bir gencin bağlantıları hakkında nasıl hissettiğiyle ilgili olan yalnızlıktan farklı bir durum. Yalnızlık sahip olmak istediğimiz ilişkiler ile gerçekte sahip olduğumuz ilişkiler arasında bir uyumsuzluk olduğunda ortaya çıkıyor. Yalnızlık ve izolasyon genellikle birlikte yaşansa da ayrı ayrı da deneyimlenebiliyorlar. Örneğin sosyal olarak izole edilmiş, etkinliklerden dışlanmış veya teneffüslerde yalnız oturan bir çocuk, tıpkı çok arkadaşı olan bir çocuğun yine de yalnız hissedebileceği gibi yalnız hissetmeyebilir. Yalnızlık ve sosyal izolasyon gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle dikkat çekmiş, yalnızlık salgını endişesini arttırmış ve Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık için sosyal bağlantının önemine dair bir rapor yayınlamasına da yol açmış bir konu. Ancak tehlikede olan tek şey sağlık değil. Yalnızlık ve izolasyon bir gencin yaşam şansını da şekillendirebilmekte. Araştırmacılar daha önceki araştırmalarında daha yalnız ortaokul öğrencilerinin genç yetişkinliğe ulaştıklarında daha düşük eğitim seviyesine ve daha kötü iş olanaklarına sahip olduklarını kanıtlamış durumdalar. Ancak yalnızlık resmin sadece bir parçası olabiliyor. Bir gencin ne kadar sosyal olarak izole olduğu, sadece ne kadar kopuk hissettiği ile ilgili olarak aynı derecede önemli olabilir. Bunu araştırmak için doğumdan genç yetişkinliğe kadar 2232 kişiyi takip eden bir çalışmadan yararlanmış adı geçen araştırmacılar. Araştırmalarında 12 yaşında yalnızlığı ve sosyal izolasyonu ayrı ayrı değerlendirmişler. Ardından 18 yaşındaki katılımcıların eğitim, istihdam ve diğer sonuçlarıyla nasıl ilişkili olduklarına bakmışlar. Yalnızlık ve sosyal izolasyonun her ikisinin de genç bir kişinin iş bulma olasılığı için önemli olduğunu, ancak izolasyonun özellikle etkili olduğunu altını çizerek tespit etmişler. Daha sosyal olarak izole edilmiş ortaokul öğrencileri, daha az izole edilmiş akranlarına göre genç yetişkinlikte daha az niteliğe sahip ve daha az iş bulabilir durumda olmuşlar. Bu ilişki çocukluk çağı, ruh sağlığı sorunları gibi diğer önemli risk faktörlerine göre de 2 ila 3 kat daha güçlü olarak ortaya çıkmış. Ne eğitimde ne de istihdamda olma riski özellikle dikkat çekici bir konu olarak değerlendirilmiş. En izole çocukların 18 yaşında eğitimde ne de istihdamda olma olasılığı akranlarına göre yaklaşık 2,5 kat daha yüksek çıkmış. Bu bağlantılar katılımcıların önceki ruh sağlığı, yalnızlık ya da sosyoekonomik geçmişleriyle açıklanmamış ya da açıklanamamış. Bu da sosyal izolasyonun genellikle onunla birlikte gelen diğer zorlukların yanı sıra gençlerin geleceklerini şekillendirdiğini düşündürmekte. Bazı yerleşik teoriler yalnızlığın sosyal olarak izole edilmiş çocukların sosyal bağlantılarını yeniden kurmalarına yardımcı olabileceğini de öne sürmekte. Yalnızlığın açlık gibi olduğunu savunuyorlar. Temel bir ihtiyacımızın karşılanmadığını bize bildiren ve bizi harekete geçmeye motive eden rahatsız edici bir deneyim. Bu durumda yalnızlık karşılanmamış sosyal ihtiyaçlarımızın olduğunu gösterir ve bizi başkalarıyla bağlantı kurmaya yeter. Öğle yemeğinde yalnız oturan bir çocuğu düşünün. Yalnız hissetmek üzücü olabilir. Ancak aynı zamanda onları yeni arkadaşlıklar aramaya teşvik eden şey de olabilir. Bu mantığa göre yalnız hisseden izole çocukların yalnız hissetmeyen izole çocuklara göre daha fazla yeniden bağlantı kurması beklenir. Bunu 12 yaşında yalnız hisseden izole çocukların yalnız hissetmeyen izole çocuklarla karşılaştırıldığında 18 yaşına geldiklerinde daha az izole olup olmadıklarını inceleyerek de test etmeye çalışmış araştırmacılar. Ve sonuç bu şekilde çıkmamış. 12 yaşında yalnız hisseden izole çocuklar 18 yaşında yalnız hissetmeyenler kadar izoleymişler. Yalnızlık yeniden bağlantı kurmaya dönüşmeyebilir. Çünkü birçok genç yalnızlıkla başa çıkmak için ağırlıklı olarak içine kapanmakta ya da yeniden bağlantı kurmaya çalıştıklarında sosyal zorluklar ya da kaygı gibi yalnızlıkla birlikte gelen diğer zorluklar bu girişimleri daha az başarılı hale getirebilmekte. Bu çocukların kendi başlarına bu durumun üstesinden gelebileceklerini varsaymak yerine araştırmalardan elde edilen bulgular yalnızlık ve sosyal izolasyonun doğrudan ele alınması gerektiğini göstermekte. Genç istihdamı ve eğitimde ya da istihdamda olmayan, hani o NEET olarak tanımlanan gençler büyük ve giderek artan bir politika önceliği haline gelmiş durumda. Az önceki örnekte İngiliz hükümeti genç istihdamını iyileştirmek için 2,5 milyar sterlin ayırmış olup stratejiler iş becerilerini ve fırsatlarını arttırmaya odaklanmakta. Ancak araştırmacıların elde ettiği bulgular sosyal bağlantının da bu tablonun bir parçası olması gerektiğini göstermekte. Gençlerin erken dönemde olumlu, destekleyici ilişkiler kurmalarına yardımcı olmak, işlerine özgü becerilerini geliştirmeleri kadar önemli bir durum. Ve bu aynı zamanda sağlık ve iyi oluş hallerine de fayda sağlamakta. Okullar ve gençlik hizmetleri bir çocuğun akranlarından uzaklaştığını ya da dışlandığını, bu durum sınav sonuçlarında veya iş başvurularında ortaya çıkmadan çok önce fark etmek için genellikle iyi bir fırsat alanı olarak yer almakta. Araştırma sonuçları yalnızlık ve sosyal izolasyonun kendi kendine çözüleceğini varsaymamamız gerektiğini, bunun yerine doğrudan ele alınması gerektiğini göstermekte. Bunlar çok önemli, özellikle gelecek nesillere taşıdığımız bugünün çocukları için hayati konular. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
0: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhon.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: Gözleri bir yangın başlangıcıdır. Dudakları kırmızı alarm, diyor büyük şairimiz Attila İlhan. Alarm sözcüğüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü azımsanmayacak kadar sıklıkla L harfinin kalın kullanılarak alarm biçiminde söylendiğine tanık oluyoruz. Kelime başlarındaki L harflerinin bütünüyle ince olarak telaffuz edildiğinden söz etmiştik. Lazım, lokum, lacivert ve benzeri tüm sözcüklerin. Peki kelime ortasındaki L'ler ne olacak? Onların hepsi asla ince değil. Salon, soluk, balon gibi pek çok sözcükte kelime ortasındaki L harfleri kalın söyleniyor. Ancak kimilerinin ince söylendiklerini göz önüne almalıyız. Çünkü daha çok onlarda yanlış yapılıyor. İlk örneği başta verdik. Alarm değil, alarm biçiminde söylüyoruz. Klasör yerine klasör diyenler çıkıyor. Oysa aradığın belgeler şu mavi klasörde. Halbuki diyorlar, halbuki diyeceklerine. Hele maç anlatan bir spiker arkadaş kalas der gibi klas diyor. Çok klas bir gol deyiveriyor ve sözcüğün bütün zarafeti yok oluyor. Dilimizin ucunun biraz daha geride kullanılmasıyla ilgili tamamen. Çok klas bir gol. Ancak L'nin bu inceltilmesinde ipin ucu kaçınca bir başka sorun dikiliyor karşımıza. Önce örnekler verelim. Erol, bulvar, dolar, halk. Hatırladınız değil mi? Sanırım engin dil bilgimizi satmak için kullanıyoruz. Evet, böyle konuşanlar vardı ama bu hiçbir zaman benimsenmiş bir kullanım olmadı. Bir de kimi sözcükler karışıklığa yol açıyor. Örneğin halk, aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu, Türk halkı gibi. Ancak halkın anlamı başka. Halk, yaratma demek. Daha çok halk etmek şeklinde kullanılır. Ey milletimin Lahsa'da halk ettiği ordu, baktım ki bütün bir vatan elden gidiyordu, diyor Faruk Nafiz Çamlıbel. L harfinin başımıza iş açmadığı mutlu günlere.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Ülke genelinde yağan şans. İstanbul'da karayel serin esiyor. Sıcaklık 31 derece. Bursa 33 derece. İç Anadolu sıcak. 29-31 derece sıcaklık var. Ege'de karayel sahillerde sert esiyor. Manisa 37, İzmir 36 derece. Akdeniz'de nem oranı orta seviyede, hava güneşli, Adana ve Kahramanmaraş 35 derece. Karadeniz'in doğusunda kısa süre görülecek yağış, pazartesi şiddetli yağacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Bingöl hatta Diyarbakır çevrelerinde kısa süre gök gürültülü sağanak yağış olacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
8: Reklam.
9: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

0: Mutlu hafta sonları 19 bülteniyle karşınızdayız. Çok sayıda dizide rol alan oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Kılıç 51 yaşındaydı. Oyuncu Serhat Kılıç'tan Perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. oyuncuyu kontrol etmek için kağıthanedeki evine gitti. Kılıç'ı salondaki koltukta oturur şekilde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Serhat Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Serhat Kılıç'ın göz, kol ve bacaklarında morluklar tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Sultanlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Sırbistan'ı 3-0 yendi.
1: Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa Şampiyonluğundan artık sadece 3 set uzaklıkta. Yarı finalde karşılaştığı Sırbistan'a set vermeyen milliler ev sahibi olduğu turnuvada adını finale yazdırdı.
2: Oynadığımız oyundan çok memnunum. Teknik anlamda istediğimiz her şeyi parkeye yansıttığımızı düşünüyorum. İyi servis attık, iyi blok kurduk. Tribünleri dolduran taraftar da, takımımız da, federasyon yönetimimiz de, herkes bu zaferi çok hak etti. Oldukça mutluyum.
1: Maçı başından sonuna üstün götüren Sultanlar, 25-20, 25-19 ve 25-20'lik skorlarla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Ay Yıldızlar'da Melisa Vargas 18, Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem 11 sayı üretti.
3: Çok mutluyuz. Tekrardan aynı başarıyı yaşamayı çok istiyoruz. Bir hedef daha tamamlandı dediğim gibi. Takım arkadaşlarımın, staffımın eline emeğine sağlık. Çok mutluyuz.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün de Sultanların başarısını NTV yayınında değerlendirdi.
4: Finale kaldık ama işimiz bitmedi. Tabii biz de artık şampiyon olmazsak olmuyor. Yani biz finale kalabiliyoruz. Finalin oynayan, çok kez oynayan bir takımız ama şampiyon olmak çok önemli. Dolayısıyla bugün bitti, yarına bakacağız.
1: Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı saat 19'da başlayacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

0: Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu'nu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu'nu, Trabzon Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulu'nu ayrı ayrı kabul etti. İstanbul Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra içindeki 10 kişiyle batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışması 4. gününde. Dün denizin dibindeki geminin yeri tespit edilmişti. Bugün de robotik cihazlarla yanına kadar yaklaşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül kayıp yakınlarıyla birlikte arama çalışmasının yürütüldüğü TCG Akın gemisine gitti. Aileler de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait sualtı robotuyla elde ettiğimiz 4 adet görüntü.
2: TCG Akın'da bulunan ROV yani sualtı görüntüleme cihazı tespit etti. Kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulundu. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu gemisiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazına ulaşıldı. ROV cihazı su altında ilk olarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin ismini görüntüledi ve böylelikle enkazın orada olduğu anlaşıldı.
1: Geminin yara aldığı bölmelerden geminin orta tarafındaki bir bölümü gösteriyorum. Burada da büyük bir yırtılma mevcut.
3: ROV cihazı öncelikle geminin adına ait olduğu düşünülen birkaç harfi ortaya çıkardı. Sonrasında ise o bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı ve geminin tam ismi ortaya çıktı ve bu şekilde de Tuğberk İmamoğlu'nun battığı yer tespit edildi.
2: İstanbul Valisi Davut Gül de enkazın bulunduğu bölgede incelemeler yaptı. Batan gemideki personelin aileleri de TCG Akın gemisine getirildi. Ailelere çalışmalarla ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.
4: Denizin yüzeyinde yaklaşık 550 kilometre karelik alanda arama devam ediyor. Ailelerin bundan sonraki beklentisi mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen iki can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları ise devam ediyor. Kayıp yakınları o mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor.
5: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor.
6: Çocuğumuza 4 gündür ulaşamıyoruz. Yani biz devletimizin yanımızda olduğunu kesinlikle biliyoruz. Her türlü teknolojiye sahip olduğunu biliyoruz.
2: Şimdi gözler enkazın ayrıntılı incelemesine çevrildi. Bu derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV adı verilen uzaktan kumandalı sualtı araçlarının kullanılması planlanıyor.
0: Girne açıklarında pazar günü batan gemide bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 13'e çıktı. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Üstel çıkarılan cansız bedenin bir kadına ait olduğunu belirtti. Cenaze kimlik tespitinin ardından ailesine teslim edilecek. Başbakan Üstel kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Enkaz 550 metre derinlikte olduğu için zamana ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Türkiye'den gönderilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Işın ve TCG Alemdar kurtarma gemileri de arama çalışmalarına öncülük ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalar var. Bahçeli, sürecin kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi. Çerçeve yasanın 467 oyla meclisten geçmesi içinse, doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum sözleriyle değerlendirdi.
7: Terörsüz Türkiye süreci için muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesini beklemediğini ifade etti.
8: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürece dair önemli mesajlar verdi.
9: Komisyonda sağlanan mutabakat, kamuoyunun açık biçimde takip ettiği fikir alışverişleri, yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakatı ortaya çıkardı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Ama bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur.
7: MHP lideri Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Mekke Anlaşması'nı da değerlendiren Bahçeli, atılan adımlar önemli. Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra

0: da diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir diye konuştu.
1: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. 57 Müslüman ülke var. Muazzam nüfusları ve yeraltı kaynaklarına sahipler. Ancak sahip oldukları potansiyeli değerlendiremiyorlar. Batı karşısında bir lider ülke çıkaramıyorlar. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır. Dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür.
0: Bahçeli, hükümet sistemi ve yeni anayasa konusundaysa sistemin uygulanmasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır ifadelerini kullandı.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Trakya ziyaretleri kapsamında Edirne'deydi. İki köprü ve 8 devlet otoyolunun özelleştirilmesi kararına tepki gösterdi. Bütün otoyolları devletleştireceğiz ifadesini kullandı.
3: Bu ihaleye girecek olanlara ve 25 yıllık gelir için bugünkü paranın 5 yıllık tutarını ama zam yapınca neredeyse 1,5-2 yıllık tutarıyla burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz, bütün otoyolları devletleştireceğiz, devletleştireceğiz.
0: Köprü ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınma kararını bu sözlerle eleştirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Edirne'den verdi. Özel önce restorasyonu tamamlanıp yeniden ibadete açılan Selimiye Camii'ni gezdi. Ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Gündeminde yine emekli maaşı vardı.
3: İşte Yeni Parti en çok da son dönemlerde emekliler için verdiğimiz mücadelenin bir karşılığı olarak gittiğimiz her yerde emeklilerin koşup gelip sarıldığı Yeni Parti emeklilere hakkını tekrar verecek.
0: Özgür Özel daha sonra pazar yerini dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
2: İran basını Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında bir petrol tankerini vurduğunu açıklamıştı. Amerikan ordusu 3 tankerin hedef alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada devrim muhafızlarının bölgesel sularda devreye gezen Amerikan donanmasına ait 2 savaş gemisine balistik füzeler fırlatmasının ardından 3 İran ham petrol tankerinin hedef alındığını ifade etti. Hark Adası açıklarında 2 Uman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği belirtildi. Gerekirse İran'ın sınırlı ve savunmasız petrol filosunu yok etmekten çekinmeyeceğiz ifadeleri kullanıldı. İran basını sabah saatlerinde Amerikan ordusunun küçük bir petrol tankerine 4 mühimmatla saldırdığını açıklamıştı. Yerel kaynaklar olayda can kaybı olmadığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri bu hafta Basra Körfezi'nde İran'a ait 2 gemiyi vurmuştu. Saldırının ardından Amerikan yönetiminin tankere karşı tanker stratejisine geçtiği ifade edilmişti. Amerikan yönetimi İran Savaşı sonrası Orta Doğu stratejisine belirleyecek bir plan üzerinde çalışıyor. Axios haber sitesine göre plan ABD'nin bölgesel müttefikleri arasında işbirliğini ve İbrahim anlaşmalarının genişletilmesini içerecek.
4: Trump yönetimi Orta Doğu'da İran Savaşı sonrası stratejisi üzerinde çalışıyor. Plan Trump'ın iktidarının son 2 yılda izleyeceği Orta Doğu politikasını belirleyecek. Axios haber sitesine konuşan iki Amerikalı yetkiliye göre strateji, İran'ı baskı altında tutulması için bölgesel çabalar ve İsrail'le komşuları arasında normalleşmenin genişletilmesi üzerine kurulacak. Savaş sonrası Orta Doğu planının hazırlıkları henüz ilk aşamasında. Trump son haftalarda üst düzey danışmanlarıyla 2 toplantı yaptı. Bu toplantılarda çeşitli fikirler ortaya atıldı, tartışmalar yapıldı. Üst düzey toplantıların yanı sıra ilgili birimlerde çalışmaların başlatıldığı belirtiliyor. Amerikan başkanının özel sohbetlerde İran savaşı sonrası Orta Doğu'da çok daha büyük bir şey üzerinde çalışıyoruz dediği aktarıldı. Axios kaynaklarına dayandırarak stratejilerde yer alması muhtemel 3 ana unsuru yazdı. Buna göre İran'ı baskı altında tutmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki müttefikleri arasında Washington'ın garantörlüğünde işbirliği yaratmak bunlardan biri olarak sayılıyor. Trump'ın Gazze planında ikinci aşamaya geçilmesini sağlayarak İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşmasına ulaşarak ve İsrail-Lübnan anlaşmasını uygulayarak 7 Ekim sonrası başlayan çatışmaları sona erdirmek de ana unsurlardan biri olarak sıralanıyor. Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşme anlaşması yaparak İbrahim anlaşmalarını genişletmek de temel unsur olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in önünde seçim var. Trump'ın 27 Ekim'den sonra kurulacak yeni İsrail hükümetinin de plana destek vermesini umduğu belirtiliyor. Bazı Amerikalı yetkililer İsrail seçimlerinin sonucu ne olursa olsun Trump'ın planı uygulamakta kararlı olduğunu söyledi. Washington'ın bölgedeki bütün müttefiklerinin desteğini alıp alamayacağı da belirsiz.
5: NTV Radyo.
6: Ülke genelinde yağış az. İstanbul'da kariyer serin esiyor. Sıcaklık 31 derece. Bursa 33 derece. İç Anadolu sıcak. 29-31 derece sıcaklık var. Ege'de kariyer sahillerde sert esiyor. Manisa 37, İzmir 36 derece. Akdeniz'de nem oranı orta seviyede. Hava güneşli. Adana ve Kahramanmaraş 35 derece. Karadeniz'in doğusunda kısa süre görülecek yağış, pazartesi şiddetli yağacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Bingöl hatta Diyarbakır çevrelerinde kısa süre gök gürültülü sağanak yağış olacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Hava durumu.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
8: Merhabalar. Sonbahara yaklaştık artık. Eylül ayında meyvelerin artık sonları tezgahlarda, yaz meyvelerini kastediyorum. Ama yepyeni meyveler de tezgahlarda yerini alıyor. Onlar neler? Aslında bunların başında tabii ki kızılcık gelir ama kızılcığa sonra geleceğim. Benim için en güzel meyve mor mürdüm. Aslında bahardaki ilk meyve erik, can eriğinden bahsediyorum. Can eriği, papaz eriği. Sonra erikler birazcık sararıyor, sonra kızıllaşıyor. Çeşit çeşit erik yaz boyunca sofraya geliyor. Ama en güzeli, bence en lezzetlisi ve en çeşitli kullanılabileni mor mürdüm eriği. İşte o da yaz sonuna kalıyor ve şu anda en güzel zamanı. Geçenlerde hatta bir post gördüm. Mor mürdümden turşu yapmış. Sanırım bir Azeri tarifiydi. Erik ortadan ikiye bölüyor, çekirdeğini çıkarıyor ki çok kolay çıkar zaten. Belki de birazcık onun için aslında elden yemesi çok lezzetli ve çok güzel. Hiç uğraşmıyorsunuz, hemen ikiye yarılıyor ve çekirdeği çıkıyor. İşte o çekirdek yataklarını böyle ufak ufak sarımsağı otlarla doldurmuş. Tekrar ağızlarını kapatıp kavanoza basmış ve turşusunu yapmış. Şimdi çok güzel bir tarif olduğuna eminim. Hemen deneyeceğim. Mor mürdüm hem tuzlu hem tatlı tariflere gelebiliyor. Şimdi tuzlu deyince aslında mürdüm eriğine benzer pek çok erik var Asya kıtasında da. Özellikle böyle ördek gibi veya diğer kanatlar gibi, tavuk gibi yemeklerin yanında erik sosu mesela çok sevilen bir lezzet. Hatta Çin'de böyle erik içecekleri de yapılıyor. Eriğin her türlü turşusu da kuruluyor, içecekler de yapılıyor. Fakat tuzlu sosları da yapılıyor. Hatta acılı olanları da var. Fakat erik soslarının en güzeli tartışmasız Gürcistan'da. Tikemali sos diye bir sos var. Onun da içinde hem sarımsak var hem acı var. Ve birazcık da kişniş tohumu var. Son derece lezzetli bir sos. Ve gene ızgaraların yanına, etin yanına muhakkak oluyor. Özellikle de tavuk ızgaranın veyahut da fırında tavuğun yanında mutlaka bir tikemali sos oluyor. Şimdi bunu can eriği zamanında da yaparlar. Sonra sarı erikten de yaparlar. Ama en güzeli mor mürdümden olur. Şimdi mürdüm eriğinden yapıldığı zaman o tatlılıkla birazcık da sonradan eklenen tuzlu lezzetler birleşiyor. Adeta tatlı ve tuzlunun bir araya geldiği, bir anlamda ketçaba benzetebileceğimiz ketçap gibi bir lezzet ortaya çıkıyor ve ızgaraların yanına, şiş kebabın yanına falan olağanüstü yakışıyor. Gürcistan'a giden olursa bunu normalde tezgahlarda da bulabilirsiniz. Pazar yerlerinde kadınlar evde yapılmışını satarlar ama normal olarak şişelenmiş olarak da marketlerde bulunabiliyor. Gerçekten kemali sos olağanüstü bir şey. Ama mesela Orta Avrupa'ya gittiğimiz zaman bambaşka bir mürdüm kültürü var. Bir kere her şeyden önce pastalara, tatlılara kullanılıyor. Özellikle böyle tepsi pastaları yapılıyor. Avusturya mutfağında, Alman mutfağında, hatta İsviçre'de, hele hele Macaristan'a gidince zaten onların bir erik marmelatları var ki bizim Kastamonu'nun erik eşisiyle yarışır. O da bir ayrı lezzet.

Mor mürdüm denince benim aklıma hemen kış hazırlıkları geliyor. Üstelik her türlüsünden. Şimdi benim aklıma geliyor, aslında normalde mor mürdüm eriğini biz kış hazırlıkları için kullanmıyoruz. Ama bazı ülkelerde bu neredeyse bir yaşam biçimi haline gelmiş. Nasıl bizim işte Adana'dan tutun Gaziantep'e, Urfa'ya, her yerde böyle salçalar güneşte çekiliyor, kuruyor, kazanlarda kaynıyor. Böyle hummalı bir salça hazırlığı var ya, işte Orta Avrupa ülkelerinde, özellikle de Macaristan'da lekvar dönemi aynı bizim salça yapma dönemi. Şimdi lekvar ne diyeceksiniz? Böyle meyve çektirmelerine, meyve marmelatlarına verilen genel bir isim. Erikli olanına Silva lekvar deniliyor. Ama gerçekten de en önemlisi mor mürdüm eriği ile yapılan, aslında son derece basit. Mor mürdüm eriği ayıklanıyor, ufak ufak doğranıyor. Aslında çok ufak da doğramak değil, 2'ye 4'e bölmek mümkün. Ya da kıyma makinesi gibi gerçekten makineden geçiriliyor. Bizde böyle kollu blender ile yapılabilir. Yani biraz un ufak ediliyor. Ondan sonra aynı salça çektirilir gibi kazanlara konuyor. Şimdi buna çok az şeker de ekleniyor. Fakat mesela ben kendim yaptığım zaman, tabii meyvenin de lezzetine göre değişir. Ama mesela 1 kilo meyveye 250 gram şeker en fazla koyuyorum. Hadi 300 olsun. Daha fazla değil. Zaten kendini iyice ne çekecek? Adeta salça kıvamında bir macun haline gelecek. Dolayısıyla şeker meyve dengesi de iyice ne eşitlenecek. Zaten burada aslında meyvenin tadını ön plana çıkartmak esas. Çünkü lekvar dediğimiz zaman son derece yoğun, ekmeğe sürülebilen bir kıvamdan bahsediyoruz. Yani bildiğimiz marmelattan daha yoğun bir kıvam. Biraz böyle Kastamonu'nun erik eşisini hatırlatabilir. Zaten ona çok yaklaşıyor. Bizde şeker konmadığı için biz ona eşi demişiz, yani ekşi. Ama burada da adeta bir böyle marmelat reçel muamelesi görüyor. Yaptıkları böyle lokma gibi toplar var, tatlı yerine yenilen. Onların içine, çöreklerin içine, bunların içine mutlaka bu erik marmelatı konuyor. Yani Silva lekvar. Şimdi baktığımız zaman aslında bu bütün Orta Avrupa ülkeleri için geçerli. Pek çok ülkede gene yaşam biçimi haline gelmiş. Mesela Romanya'ya gittiğiniz zaman Topoloveni civarında bu gerçekten köylülerin kış hazırlıklarının en önemlisi. Orada da ne diyorlar buna? Macun. Hatta coğrafi işaretlemesi var. Orta Avrupa, Doğu Avrupa ülkelerinde dolaşırsak Avusturya'da, Çekya'da, Polonya'da hemen hemen aynıları var. Şimdi biraz Germanik ülkelere gittiğimiz zaman, yani Avusturya, İsviçre, Almanya'nın daha Bayern bölgeleri falan, oralara gittiğimiz zaman da buna Powidl deniliyor. Birazcık daha marmelat gibi olanına da Schweckenmus denir veya Almanya'da Flammenmus olarak geçer. Aslında o da böyle gerçekten bir macun kıvamını işaret ediyor mus deyince, bir püre gibi. Fakat İsviçre'de kesinlikle Powidl. Eğer giderseniz zaten bunları raflarda arayın. Bu ülkelerden birine yolunuz düşerse, ama kendiniz yapabilirsiniz. Bir de aslında buna hiç baharat konmaz. Sadece erik ve şeker. Fakat ben biraz yıldız anason, şöyle bir tane iki tane kaynatırken içine atmayı seviyorum. Tabii ki karanfil konulabilir, çok yakışır. Bir de portakal kabuğu rendesi yakışıyor. İsterseniz başka meyvelerle karıştırıp farklı versiyonlar da yapabilirsiniz. Mesela bir kızılcıkla deneyin bakalım.

Mor mürdüm deyince benim gerçekten zaafım var. Evet, taze yemeği de çok seviyorum ama en güzel hali de gerçekten de pişmiş hali. Şimdi Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinde erik pürelerinin adeta bizdeki salça hazırlığı gibi önemli bir faaliyet olduğundan bahsetmiştim. Evet, tam bir yaz sonu kış hazırlığı. Mor mürdüm reçelleri, marmelatları, çektirmeleri, püreleri gerçekten de mor rengiyle son derece albenili oluyor. Birazcık şeker, bazen hiç şeker, bazen eğer ekşi bir türse birebir şekerle olağanüstü güzel marmelatlar hazırlanıyor. Şimdi tabii ki bunların kullanma yeri de çok önemli. Özellikle de Orta Avrupa ülkelerinde erik marmelatlı turtalar çok önemlidir. Çöreklere kullanılır. Hem görsel olarak güzel olur hem de tadı hamur işlerine çok yakışır. Şimdi hamur işi deyince elbette ki şimdi tam zamanı, tazesinden de çok güzel turtalar yapmak mümkün. Özellikle de mayalı hamura çok yakışıyor. Alman mutfağında Blechkuchen diye bir kavram vardır. Blech aslında teneke demek. Yani aslında fırın tepsisinde yapılan tepsi pastaları bunlar. Ve mayalı hamur yapılıyor. Üstüne meyveler saplanıyor. Birazcık şeker, tarçın derken fırına sürülüyor. Ve meyveler o hamurun içine adeta gömülü olarak harika bir şekilde pişiyor ve ondan sonra kare kare pizza gibi kesilip yeniliyor. Şimdi ben hemen bir tarif vereyim. Kolay bir mayalı hamur. 500 gram kadar unu tezgaha koyun ve ortasını biraz çukurlaştırın. Ortasına kuyu gibi 30 gram yaş mayayı 1 bardak ılık sütte ve 80 gram şekerde şöyle bir çözeceksiniz. Şimdi şeker burada az. Aslında şekerin sadece ilk başta bir kaşığını bile koysanız yeter. Biraz sonra o şekerli ılık sütte erimiş maya kabarmaya başlayacak. Hatta o havuz gibi unu yapmıştınız ya, onun etrafından da birazcık böyle ortaya doğru bu karışma karıştırabilirsiniz. İlk köpüren kısmı iyicene kabarınca hamurla karıştırın. Bir yumurta, 4 çorba kaşığı kadar erimiş tereyağı veya zeytinyağı da olur. Bir tutam tuz ve birazcık da lezzet vermesi için bir limonun böyle ince rendelenmiş kabuğunu katın. Hepsini karıştırın. Üstünü örtün, tekrar bir kabarsın bu hamur. Şimdi bir 15-20 dakika sonra iyicene kabaracak. İsterseniz bir saat de olabilir. Zaten yaz sıcağında özellikle sıcak bir ortama koymanıza bile gerek yok. Sonra yağlanmış tepsiye bu hamuru böyle iyicene elinizle bastıra bastıra yayın. Yani aslında fırında ekmek yapar gibi, hani focaccia falan yapılıyor öyle, aynı onun gibi. Sonra bir fırın tepsisi 2 kiloya kadar erik kaldırabilir. Erikleri ikiye bölün ve kılıcına böyle bu hamurun içine iyicene yerleştirin. Ondan sonra üstüne 5-6 çorba kaşığı şeker, artık keyfinize bağlı. Bayağı bir çorba kaşığı kadar tarçın. Eriğin suyunu emmesi için 5-6 tane kepekli bir bisküviyi böyle kırıntı haline getirip onu koyun. Birazcık da yulaf ezmesi de koyabilirsiniz ve bu şekilde fırına verin. 45-50 dakika içinde 180 derecede harika bir tepsi pastanız olacak.

0: Müzmeri deyince özellikle böyle fırında pişmiş pastalar son derece güzel oluyor demiştik. Evet, bir de tarif vermiştim. Bu tür tepsi pastalarına Almanca'da Blechkuchen deniliyor demiştim. Fakat bir de böyle üstüne kırıntı hamur atarsanız daha da güzel olacak. Üstü kıtır kıtır olacak. Mürdümelikleri suyunu salınca o suyu da emecek veyahut da çok göllenmesini önleyecek. Şimdi bu tarifin adı da Svechkin Blechkuchen'dı. Yani mürdümelikli tepsi pastası. Ama üstüne o kırıntılardan koyarsanız işte o kırıntının da adı Streusel. Şimdi size bir Streusel tarifi en kolayından vereyim. Eğer ki hamurla uğraşmak istemiyorum derseniz, yani kim mayalı hamur tutacak da onu yayacak da, hazır hamur da kullanabilirsiniz elbette, ya da kek hamuru gibi güvendiğiniz bir tarifi kullanabilirsiniz. Sadece Streusel'la yapabileceğiniz bir tarif vereyim. Şimdi burada da aslında İngilizlerin crumble tariflerine gidiyoruz. O da nedir? Aslında fırına dayanıklı tercihim her zaman emayedir ama cam bir kapta olabilir. İçine meyveleri dizersiniz. Meyvenin cinsine göre işte şekerini koyarsınız. İsterseniz tarçın koyarsınız. Biraz meyvenin fazla suyunu alması için içine yulaf katabilirsiniz. Üstüne sadece crumble veya streusel koyacaksınız. Şimdi crumble nasıl olacak veya streusel nasıl olacak? Çok basit. Un, şeker, tereyağı ellerinizle böyle ovalayacaksınız. Ondan sonra onu da kırıntı olarak, sanki ekmek kırıntılarıymış gibi, meyvenin üstüne serpeceksiniz. Oranları da vereyim. 100 gram şeker, 150 gram un, 125 gram tereyağı. Şimdi tereyağı oda sıcaklığında olacak. Tereyağı ile unu ve şekeri parmaklarınızla böyle birbirine yoğurmak yok. Sadece karışacak kadar, şöyle un ufak olacak gibi bir karıştırın, parmaklarınızla ovalayın. İsterseniz şöyle bir iki avuç da yulaf koyabilirsiniz. O da meyvelerin suyunu emmesine hem de bir kıtırtı vermesine vesile olur. İşte bu şekilde meyvenin üstüne serpeceksiniz ve ondan sonra hepsi fırına. Genellikle bu tür tarifler şöyle bir 40 dakika kadar falan İdealdir. 40-45 dakika kadar fırında kalırsa meyve hem kendini çekecek hem de üstünde kıtır kıtır böyle tam da böyle hamur olmayan bir şey olacak. İster hamurlu ister hamursuz bu tarifi yapabilirsiniz. Fakat en önemli olan burada ağzınızın tadına göre meyvenin içine katılacak şekeri ayarlamak. Ben her zaman şekeri az tutarım. Meyvenin kendi tadını ancak ortaya çıkaracak kadar koyarım. Ama mürdümeriğinde zaten her zaman az şeker daha iyi. Keyfinize kalmış.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.

0: NTV Radyo'dan merhaba. Ben Ayşegül Akın. Doğa konuşmalarında birlikteyiz. Küresel ısınma ve sonuçları, yapılması gerekenler dünyanın acil gündemi. Biz bugün bireylerin sorumluluklarını hatırlayalım istedik. Konumuz gıda israfı, mutfakta sıfır atık ve su tasarrufu. Konuğumuz fizyolog Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin. Merhaba Sayın Harzadin.
1: Merhaba herkese.
0: Sizinle konuşmak istedik çünkü siz sağlıklı yaşamın, sağlıklı beslenme ve doğayla uyumlu olmakla mümkün olduğunu söylüyorsunuz. Hatta diyorsunuz ki uyandıktan sonra bir saat içinde dışarı çıkıp bedeni gün ışığıyla buluşturarak güne başlayın. Sağlıklı bir yaşam için bir gün nasıl geçmeli? Kısaca anlatabilir misiniz?
1: Bir kere ideal olan güneş doğduktan sonra bizim de uyanmamız. Ama tabii biz hani ışığın icadıyla, ampulün icadıyla diyeyim, mertlik bozuldu misali, biraz böyle bu ritimleri kaçırmış durumdayız. Yani akşamları geç saatlerde yatınca sabahta güneşin doğuşuyla, güneş ışınlarıyla kalkamıyoruz. Güneş battıktan sonraki hani birkaç saat içinde benim hedefim saat 11'i geçirmem. Sabah hani 7-8 saat kesintisiz bir uykuyu hedeflersek sabah en azından 8'den önce uyanmış oluruz diye düşünüyorum. Eğer hava açıksa hani bir 10-15 dakika açık havaya çık. Hani burada güneşe bak cümlesini doğru bulmuyorum. Güneşe kimse bakmasın lütfen. Çünkü güneşe baktığınızda, o parlak ışığa baktığınızda aynı o kaynak işçilerinde olduğu gibi gözün en iyi gördüğü makule dediğimiz bir bölgesi var. Görme hücrelerinin en yoğun olduğu. Buradaki hücreler ölüyor. Maküler delik, maküler hol oluyor ve asla ondan sonra net göremiyorsunuz ne yaparsanız yapın. O yüzden güneşe bakmıyoruz ama gün ışığına çıkıyoruz. Hava açıksa bir 10 dakika, 15 dakika yeterli. Ama hava kapalıysa bunu birazcık 20-30 dakikaya, öğleden önce en azından. Evet, bir koşuşturmanın içindeyiz günlük yaşantımızda. Ama pencereleri, panjurları, perdeleri açabiliriz. Öğleden önce de bir dışarıya, dış ortama çıkabiliriz. İlk yapacağımız şey bu olacak. Tabii herkesin kendi ritmi var. Çalışanlar, emekliler, çocuklar, okullular. Hani mümkün olduğunca kapalı ortamlardan gün boyu dış ortamlarda vakit geçirmek en ideali. Tabii ki kahvaltı yapmak en sevdiğim öğün. Hani günün en önemli öğünü mü tartışılır. Kalktıktan sonraki ideal olan bahsedeyim. Hemen böyle kalkar kalkmaz yemek yemek değil de böyle bir saat ötelemeye çalışmak ideal. Şu saatte ye gibi bir şey söz konusu değil. Sürdürülebilir olan, herkesin kendi ritmini oluşturacağı bir program. Kalkar kalkmaz kahveye karşıyız. Bu da işte özellikle sabah bizi uyandıran stres hormonu kortizol var. Bunu kahve içerek biraz daha arttırmamak gerekiyor. Adı üzerinde kahvaltı yapıldıktan sonra, yani kahvaltı yapıldıktan sonra kahvenizi keyifle, eğer içiyorsanız keyifle içebilirsiniz. Ben günü planlarken önceliklerim oluyor. Bütün herkese de bunu öneriyorum. Şöyle ki, egzersiz benim için o rutinin olmazsa olmaz parçası. Herkes için kesin önereceğim şey, her gün en az 20 dakika, mümkünse 30 dakika tempolu bir yürüyüş. Sabah işe giderken olabilir, öğlen arasında, öğle yemek tatilinde olabilir, akşamüstü olabilir ama mümkünse akşam geç vakitte, hani 8'den sonra olmasın. Akşam yemeğini de 8'den sonraya bırakmamak, mümkün olduğunca uykuyla son lokma arasında bir 3 saat koymak uyku kalitesini daha da arttırıyor ve karanlıkta uyumak bir diğer önerebileceğim şeyler.
0: Şimdi ne yiyorsak oyuz, çok kullandığımız bir ifade. Doğayla evet. Uyumlu beslenme ne demek? Yani yiyecekleri doğada olduğu şekliyle tüketelim. Mesela meyve suyu içmeyelim, meyve yiyelim diyorsunuz. Bunu biraz daha örneklerle açar mısınız?
1: Aslında burada birkaç basamağı var bunun. İlki belki de o an, o mevsim hangi meyve, sebze varsa onları yemek. Mesela kışın domates yerine kuru domates, domates salçası ya da işte şişelenmiş soslar gibi şeyler yemek daha sağlıklı. Çünkü zaten bu hem doğamız için hem de bizim vücudumuz için daha sağlıklı. Çünkü kışın o domatesi yetiştirebilmek için bir sürü işte seralarda enerji harcanıyor, bir sürü doğaya da zarar veren bir süreç yaşanıyor. Ha, ortaya çıkan ürün de o yazınki yaz domatesinin içerdiği polifenoller, işte likopen başta olmak üzere vitamin, mineraller aynı miktarda olmuyor. İkincisi de tabağımızda mümkün olduğunca o tabağın içindekilerin doğada hangi yapıya ait olduğunu görebilmemiz lazım. Yani ben besinleri aslında ortalama 5 gruba ayırıyorum. Doğadaki aynı formunda, yani elma ise tabağımda elma, işte portakal ise portakal şeklinde görmek. İkinci grup, bunu evdeki olanaklarla biraz dönüştürmek. Mesela madem elmayı konuşuyoruz, elmalı bir turta yapmak ya da işte bir kek ya da püre yapıp işte bir kahvaltıda reçel benzeri şeyler gibi kullanmak olabilir. Üçüncü grup, dışarıda bir restoranda yemek. Burada tabii ki beslenme matematiksel işlemiyor. Sonuçta sosyalleşmek, dışarıda yeme alışkanlığınız varsa size mutluluk veren bir tarafı da olabilir. Kendiniz uğraşmadan. Gerçi ben evde uğraşmayı da seviyorum ve yemenin daha keyifli hale geldiğini de düşünüyorum ama sonuçta hani başkası sizin için hazırladığı ve bunu bir ticari amaçla çoğunlukla yaptığı için içinde sizin tahmin edemeyeceğiniz veya sizin gösterdiğiniz özeni göstermeyecek bir tabakla karşı karşıya olabilirsiniz. Hani bunu mümkün olduğunca çok rutininizde her gün her gün değil de haftada bir, iki olabilir şekilde tutmak. Dördüncü grup, paketlenmiş ama hala natürünü koruyor. Yani içinde neler olduğunu görebiliyorsunuz. Marketlere gittiğinizde hala onun hangi malzemeden yapıldığını görebildiğiniz grup besinler. Beşinci grupsa artık tamamen doğasından, natüründen tamamen uzaklaşmış. İçinde ne olduğunu tattığınızda bile bir araya getiremediğiniz ultra işlenmiş dediğimiz yiyecekler. Beslenmemizde mümkün olduğunca beşinci grup olmamalı. Dördüncü grup çok minimal, zorda kaldığımızda az miktarda olabilir ama beslenmenin rutini bir ve ikinci gruptan mümkün olduğunca oluşmalı diye düşünüyorum.
0: Peki mutfakta sıfır atığın ve sağlıklı beslenmenin pratik örneklerini verebilir misiniz? Mesela soğanı kabuğuyla pişirmek olabilir mi?
1: Ben mesela marinasyonda et marinasyonu yapıyorsam soğanın kendisini değil kabuğunu kullanmayı tercih ediyorum. Yani bir marine suyu hazırlarken geçenlerde hindi göğüsten bir tür hani ev tipi hindi füme tarzı bir şey kahvaltıda veya sandviçlerde kullanabilecek. İşte benim bir 20 yaşında oğlum var. Ona daha sağlıklı ne yapabilirim diye çıkınca bayağı bir yaratıcı oluyorsunuz, araştırmacı da oluyorsunuz. Mesela bir hindi göğsü marine etmek gerekiyor, işte tuzlu ve baharatlı suyun içinde en azından bir gece. Mesela burada soğan kullanmayı önerenler var ama ben soğan kabukları, sarımsak kabuklarıyla, işte defne yaprağıyla bu suyu kaynatıp tuzlu su şeklinde bunda marine etmeyi daha doğru buluyorum. Yine soğan kabukları çok güçlü polifenol içeriyor. Polifenol açısından soğanın kendisinden bile daha fazla polifenol içeriyor ama tabii ki soğan da çok kıymetli. Sofralarımızdan eksik edilmemesi gerekiyor. Hani soğan kabuklarını mümkün olduğunca kullanıyorum mesela. Tabii bunun yanı sıra sıfır atık derken bence doğru nokta, hani onu da değerlendirelim, bunu da değerlendirelim kısmı da önemli ama daha önemlisi bence beslenmeyi tam olarak planlama. Yani alışveriş öncesinden plan yapmak. Hani bu noktada da önerim mevsimsel. Yani elinizde o mevsim için ailenin ya da sizin sevdiğiniz hangi reçeteler var? Mutlaka artıyor yoksa. Planlamayı iyi yapmak gerekiyor. Artan yemekler tabii ki olabilir. Bazen porsiyon ayarlanamayabilir. O gün iştahınız çok iyi olmayabilir. Ama bunları da uygun bir şekilde ertesi günkü yemekleri değerlendirmek. Mesela ben Kuru baklagilleri salatalarda, çorbalarda kullanmayı çok seviyorum. Artan kuru baklagilleri bunların içine koyuyorum. Ama mümkün olduğunca bugün pişirilen, bugün bitecek şekilde bir planlama yapmaya çalışmak önemli. Dondurarak tüketmeyecekse, fazla geldiyse belki bir kısmını hemen ayırıp derin dondurucuda bir sonraki, birkaç gün sonraki öğüne eklemek olabilir. Yani tüketeceğimiz kadarını, yiyebileceğimiz kadarını şey yapmak daha önemli.
0: Tamam, şimdi saklama yöntemlerini öğrenelim o zaman. Çiğ sebze ve meyveleri ya da pişmiş olanları, belki kışlık hazırlanacak olanları buzdolabında nasıl ya da dışarıda nasıl saklayalım?
1: Ben kış için hazırlık yapılıyor ya böyle kış sebzelerinden yok konserveler falan. Onu çok desteklemiyorum açıkçası. Çok onaylamıyorum. Yani çok sevdiğiniz bir şeyse hani arada özledim deyip mesela bizim ufak bir bahçemiz var. Bazen çok herhangi bir sebze çok fazla oluyor. Mesela biberleri bir miktar közleyip buzluğuma atabiliyorum. Kışın hani çok sıkıldığımda sebzeler artık hep bir döndür aynı sebzeler olduğunda buzluktan o biberlerden kahvaltıya 3-5 çıkartabiliyorum. Hani bunun gibi belki çok az miktarda olabilir. Onun dışında her mevsimde o mevsimin sebzelerini yemek daha sağlıklı olacaktır, daha ekonomik olacaktır. Çünkü sonuçta buzluğunuzu da kullansanız onun bir maliyeti olmuş oluyor aslında.
0: Haftalık alışverişlerde bozulmadan tüketmek için nasıl saklamalı?
1: Ya burada tabii buzdolabını çok iyi kullanmak gerekiyor ve sebzeleri de iyi tanımak gerekiyor. İşte bazı sebzeler bazı diğer sebzelerle bir arada olduğunda daha kolay bozulabiliyor etilen oksit nedeniyle. Hani buzdolabınızın en soğuk bölgesini o kullanma kılavuzunda yazar. Mesela yeni buzdolaplarında orta bölme en soğuktur. Hani onu şöyle ayırt edebilirsiniz. Peynir, et çekmecesi neredeyse buzdolabınızın en soğuk yeri, bölgesi orasıdır. Dolayısıyla meyve ve sebzeleri ve diğer malzemeleri bu düzene uygun olarak yerleştirmekle başlıyor. Sıklıkla alışveriş poşetlerinde geliyor yiyeceklerimiz eve. O poşetlerden çıkarmak çok kıymetli. Ben kendi evimde bununla ilgili meyve ve sebze çekmecelerini poşetsiz olarak mümkün olduğunca kullanıyorum. Meyvelerimi çıkarıyorum poşetlerinden. Hani yeni nesil buzdolaplarında o nem kontrolünü o çekmecede ayarlanabiliyor. Poşetin içinde olduğunda bu aldığımız sebzeler aslında evet dalından kopmuş olsa da hala içinde canlı hücreler var. Hala bir tür kabaca hani nefes alıp veriyor gibi düşünebilirsiniz. Bu sırada da su açığa çıkıyor. Bu suyla da o aldığınız sebzeyi eğer çok iyi bir planlama yapmazsanız bir hafta geçmeden çürüyecektir. Haftalık alışverişi gerçekten seviyorum ama ne bileyim yakınınızda birkaç pazar var, sizin de vaktiniz bolsa hani haftalık değil birkaç günlük alışveriş yapmak daha da kıymetli olabilir. Çünkü meyve ve sebzeler koptuğu andan itibaren, dalından koptuğu andan itibaren vitaminlerini kaybetmeye başlıyorlar. Mesela bir tane patlıcan kalmış, işte yok iki kabak kalmış. Bunlardan o günü kurtaracak, işte o günkü menüyü belirleyecek bir plan yapmaya gayret ediyorum. Yani bir haftadan uzun kalmamalı vitamin, mineraller açısından özellikle ve polifenoller açısından.
0: Plastik poşetlerden çıkaralım dediniz. Mesela yıkayıp kurulayıp saklamak doğru bir yöntem olabilir mi? Ya da kavanozlara koyup buzlukta dondurmak, cam kavanozlarda.
1: Neyi yaptığınıza bağlı. Yıkayıp kurutanlar da var ama çok iyi kurutmak gerekiyor. Genellikle çok iyi kurutulamayabiliyor. Ben şöyle yapıyorum isterseniz onu anlatayım. Mesela yeşillikleri eve geldiğimde o bağlarını açıyorum. Bir havlunun üzerine onları yayıyorum. Onlar orada birazcık kuruyorlar. Bir şekilde ıslanıyor çünkü ıslatıyor satıcı onu. Kuruduktan sonra yine tülbentlerim var veya işte böyle küçük keselerim var. Bunların içine koyuyorum ya da bazen sarıyorum işte hangisi elimin altındaysa. Ondan sonra da bir kap içine koyabilirler. Yine bir poşet içine koyabilirler ama kuruladıktan ve sardıktan sonra. Çünkü bunlar da yine direkt poşetin içinde kaldığında hem nem vermeye devam ediyorlar yeşil yapraklılar hem de o kurutmadığınız kalan o su damlaları çürümesine neden olacaktır. Kavanoza koyanlar evet var. Ben çok pratik bulmadığım için ben bu yöntemi kullanıyorum.
0: Plastik kap kullanmayalım diyoruz mutfakta. Buzdolabında bu
1: Evet.
0: yiyecekleri saklamak için plastik yerine uygun pratik nasıl kaplar olabilir? Nasıl bir malzeme?
1: Eğer pişirdiğimiz yiyecekleri saklıyorsak en güvenli seçenek kavanoz, cam kavanoz bence veya cam saklama kapları. Ama onda da yine o saklama kaplarının kapağı plastik oluyor. Onunla temas etmemesine, içindeki yiyeceğin soğumuş olmasına dikkat etmek gerekiyor. Belki şey yapılabilir. Ben hani öyle yapıyorum. Birazcık küçük kaplara bölüp hani biraz böyle 2 saati geçmemek, hatta bu sıcaklarda 1 saati geçmemek buzdolabı dışında pişmiş yiyecekler için. Buzdolabına ağzı açık olarak koyuyorum. Biraz daha soğuduktan sonra kapağını kapatıyorum. Hatta cam kavanozla derin dondurucuya koyacağınız kabı bile cam kavanozla koyabilirsiniz. Artan yemekleri bazen ben öyle yapıyorum. Kavanozun kapağını kapatmıyorum. İçindeki donduktan sonra kavanozun kapağını kapatıyorum. O zaman hiçbir kırılma riski olmuyor. Poşet mümkün olduğunca kullanmayalım derin dondurucu için ve şey için, ama ille kullanacaksak BPA free poşetler var. Belki onlar kullanılabilir, ama kullandığımız her poşet sağlığımıza ve gezegenimize zarar veriyor. Bir poşetin doğada yok olması yıllar sürüyor. O yüzden mümkün olduğunca geri dönüşümü olan çelik kaplar da kullanılabilir. Ama kavanoz en iyi seçenek bana sorarsanız. Hem daha uygun fiyatlı hem daha sağlıklı. Tabii bu noktada amaç hani iklim dostu, gezegeni korumak ise biraz daha hani mevsiminde beslenmek dedik. Bitkisel ürünleri, besinleri daha çok tüketmek, yerel ürünleri tercih etmek, hani ta kilometrelerce uzaktan gelen besinler, bazı besinler için olabilir. Yani Brezilya cevizi için bir şey diyemiyorum. Selenyum için çok iyi bir kaynak. Ama kendi toprağımızda yetişen, kendi bölgemizde yetişenler bizim için, doğamız için daha sağlıklı olacaktır. Kırmızı etle ilgili belki birazcık daha hani bir protein kıymetli ama bunu sadece kırmızı ete indirgememek, işte kuru baklagillere. Çünkü kırmızı et üretimi de aslında oldukça maliyetli, gezegene de zarar
0: Evet.
1: veriyor. Karşı değilim kırmızı et tüketilmesine, ama beslenmede sadece kırmızı ete dayalı bir karnivor beslenmeyi de onayladığımı söyleyemeyeceğim.
0: Nazan Hanım, atıksız mutfakla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Şu an sebzenin ve meyvenin en bol olduğu zaman birçok kişi hani bunu nasıl değerlendirebileceğimi ne düşünüyor? Hani ne yapayım da ziyan etmeyeyim noktasında. Mesela fazla meyveyi sirke yapmak, turşulamak yine sebzelerle ilgili iyi seçenekler olabilir. Derin dondurucuya atmak, evet bu da bir yöntem, ama derin dondurucunun da bir maliyeti olduğunu unutmamak gerekiyor. O da bir enerji harcıyor sonuçta. Ben mesela derin dondurucumu orman meyvelerine ayırmayı tercih ediyorum. Bir de işte haftalık et alışverişimi, haftalık veya işte ne bileyim daha uygun indirim zamanları, uygun fiyatlıyken o zaman alıp kısa süreli birkaç haftalık depolama gibi kullanıyorum. Yoksa işte fasulyeler, patlıcanlar, çok bunları önermiyorum. Belki bu mevsim kendim yapacağım için herkes öneririm. Kemik erimesini önlemede ve tedavide kurutmalar kullanılabilir. Sebze, meyve kurutmalar. Kemik erimesini önlemede mesela mürdümeriği özellikle kanıtlanmış. Ne bileyim menopozda ya da 40 yaşını aşmış kadın dinleyicilerimiz için belki mürdümeriği kurutabilirler. Her gün böyle bütün kış boyunca bir 3-4 tane yemek kemiklerini destekleyecektir. Hani kurutma da bir yöntem, onu demeye çalışıyorum. Güneşte kurutsak bile bunları katkı koruyucu ilaç ve benzeri bir şey kullanmadığımız için buzdolabında ya da derin dondurucuda bir şekilde korumak, muhafaza etmek gerekiyor. Onun da bir maliyeti var. Bunu da hesap etmek gerekiyor. Yani her şeyi kurutayım, her şeyi şey yapayım gibi değil. Elimize geçen fazla sebze, fazla yiyecek yakınlarımızla paylaşmak belki de, yani her şeyi de biz yiyemeyiz, her şeyi de kurutup konserve yapıp şunu bunu yapamayız, ama onu da ziyan etmemek gerekiyor. birileriyle paylaşmak belki daha uygun olacaktır. Ekmek sanıyorum en fazla atılan atıklardan. Herhalde bir 10 yıldır düzenli ekmek yemiyorum ama ekmek güzel bir ekmekse severim. Hani bir kahvaltıda bir dilim bir şeyler yemeyi. Elime ekmek geçtiğinde diyeyim. Kendim bunun için çabalamıyorum. Mümkün olduğunca rutinimi almak istemediğim için. Yoksa olsa yerim yani. Elime ekmek geçtiğinde bunu ince dilimleyip buzluğa atıyorum. Buzluktan çıkartıp ısıtıp yiyorum. Hem bayatlamadan, vücuduma da zarar vermeden az miktarda tüketmiş oluyorum. Hem de buzluğa koyup ısıtıp tükettiğimizde bütün tahıllar için geçerli. Glisemik indeksi daha düşük oluyor. Kan şekerimizi daha az yükseltiyor. Bir de tabii daha ekonomik hale getirmiş oluyoruz. Böyle yapılabilir.
0: Nazan Hanım, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti.
0: Sağlıklı ve doğayla uyumlu hayat için gıda israfını önlemeyi ve mutfakta sıfır atıklı sağlıklı reçeteleri sorduk. Fizyolog Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin yanıtladı. Doğanın gündemiyle haftaya bugün yine aynı saatte NTV Radyo'dayız. Buluşmak üzere, hoşça kalın.
2: Doğa konuşmaları sona erdi. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Köşedeki Kitapçı.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Pınar İlkiz'in yeni öykü kitabı Ortadan Üçe, İletişim Yayınları'ndan çıktı. Pınar İlkiz 1982 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Bilimlerinde yüksek lisans yaptı. Çeşitli dergi, gazete ve haber portallarında çalıştı. NTV Yayınları'nda kitap editörlüğü yaptı. Öyküleri Büyük Keyif, Altzin, Trendeki Yabancı gibi platformlarda ve Boleka dergisinde yer aldı. Sevin Okyay'ın hayatını kaleme aldığı Nehir Söyleşi, Hakikaten Sevin Okyay Anlatıyor, Ayizi Kitap'tan. Öykü kitabı Soğan Doğradığın Çıplak Eller, İletişim Yayınları'ndan çıktı. İlkiz, Soğan Doğradığın Çıplak Eller ile 71. Sait Faik Hikaye Armağanı kısa listesinde yer aldı. Efendim, tanıtım bülteninden birlikte okuyalım İlkiz'in yeni hikayeleri hakkında yazılanları. Pınar İlkiz, Ortadan Üçe'de, anneler ve kızları arasındaki tatlı didişmeleri, babalarının aşık olup da kavuşamadığı kadınların adlarını alan kız çocuklarını, hayallerinin çok uzağına düşen gençleri, acıyı ustura yapıp dünya ile bağını kesen delileri, evlilik hayatından bunalmış eşleri ve soğan kokan mutfaklarından dedikodular taşan haneleri anlatıyor. Pınar İlkiz T24'te kendisiyle yapılan bir röportajda bu kitaptaki öyküler kimin bizi nereye koyduğu ve neyin içine sıkıştırdığı ile ilgili. Gündelik hayatlarımızı düşününce öykülerdeki karakterler bence tam da bu yüzden hiçbirimize yabancı değil diyor ve ekliyor. Ortadan Üçe benim 40 yaş sonrası yazını diye kendi içimde dalgasını geçtiğim, daha sakinlediğim döneme denk geldi. Bu sebeple karakterler de olan bitenin farkında ama günün sonunda tekme tokat girişmiyorlar hayata. Başka araçlar kuşandılar. Mesela mizah. Biyolog ve fizyoloji doktoru Sinan Canan ile sosyolog öğretmen Ali Koç'un birlikte yazdıkları Yeniköy'e Eski Adetler isimli kitap Kronik'ten yayımlandı. Kitabın alt başlığı Modern Çağda Eğitimin, Ebeveynliğin ve Yaşamın Kodları. Yeniköy'e Eski Adetler içinde bulunduğumuz dijital çağın giderek derinleşen bir sorununa parmak basıyor. Odalarına kapanan çocuklar, kaygıyla yön arayan ebeveynler, günah keçisi öğretmenler ve potansiyeli keşfetmek yerine performansı dayatan bir eğitim sistemi. Sinan Canan ve Ali Koç bunun bir kriz dönemi olduğuna işaret ediyor ve soruyorlar. Neden her alanda bu kadar çok kaygı, tükenmişlik ve amaçsızlık duygusu hissediyoruz? Çocuklarımız neden mutsuz, okullar neden işlevsiz, aileler neden çatırdıyor? Canan ve Koç Yeniköy'e Eski Adetler'de değişen dünyanın getirdiği yeni sorunların çözümünü insanın temel ihtiyaçlarına dayanan, zamanın testinden geçmiş eski adetlerde arıyorlar. Yani modern dünyaya uygun fakat insanın eskimeyen doğasına sadık adetleri hatırlatarak yeni bir rota için çözümler öneriyorlar. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Köşedeki Kitapçı.

0: durumu. Pazar ülke genelinde yağış az. İstanbul'da kariyer serin esiyor, hava açık. Sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Pazartesi sıcaklık biraz düşüyor. Ankara açık 32, İzmir 36, Bursa 33 derece. Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık 40 derece.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 5 Eylül 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Akbabaların günü bugün. Uluslararası Akbaba Farkındalık Günü. Her yıl Eylül ayının ilk cumartesi günü akbabalarla ilgili bir dizi etkinlik yapılır. Amaç tüm dünyada yanlış bilinen akbabaları tanıtmak, onları takdir etmek, tehditlere karşı korumak. Eski çizgi romanlarda, eski filmlerde sadece leş yiyici olarak gösterilen akbabalar aslında doğal dünyanın çok önemli koruyucularıdırlar. Doğanın temizlik ekibinin önemli bir parçası olarak ölen hayvanların leşlerini yer, onları ortadan kaldırırken hem yaban hayatını hem de insanları tehdit edecek muhtemel hastalıkların yayılmasını önlerler. Böylece popülasyonun dengesine yardımcı olurken ekosistemlerin de sağlıklı kalmasında önemli rol oynarlar. Antarktika ve Avustralya hariç her kıtada yaşayabilen akbabalar eski ve yeni dünya akbabaları olarak ayrılır. Eski dünya akbabaları avlanmak için müthiş görme duyusunu zekice kullanırlar. Gökyüzünden avını izlerken aynı zamanda kartal ve karga gibi kuşlarla kurt ve tilki gibi etçil hayvanları da takip ederler. Çünkü iyi bir avcı olduğunu bilirler. Onlar avlarını yakalayıp etini yiyip giderken akbabalar yere inip kalan kemikleri yerler. Yani aralarında rekabet yoktur, farklı kısımlarla beslenirler. Yeni dünya akbabalarının ise büyük bölümü çok iyi koku alma duyusuna sahiptir ve kuşlar arasında alışılmadık olan bu özelliğiyle ölü hayvanın kokusunu 2 kilometreye kadar mesafeden almalarını sağlar. Doğa takviminde bu ay akbabalarla ilgili yanlış bilgileri düzeltmeye, ilginç bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Mutlu hafta sonları, saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteniyle karşınızdayız. Başlıklarla başlıyoruz. Girne açıklarında ve İstanbul Silivri'de batan gemilere ve kayıplara ulaşma çalışmaları sürüyor. Girne'de bir naaşa daha ulaşıldı. Can kaybı da 13 oldu. 15 kişiyi arama çalışması ise devam ediyor. 10 personelin kaybolduğu Silivri'de deniz dibinde yeri belirlenen Tuğberk İmamoğlu gemisine ulaşma çalışmaları da sürüyor. İstanbul Üsküdar'da bugün yenilenmesi planlanan belediye başkan vekili seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Seçim 8 Eylül Salı günü yapılacak. Yakınlarının bir süredir haber alamadığı oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. 51 yaşındaki Kılıç'ın göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit edildi. Ve Filenin Sultanları Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Milli takım yarın Polonya-İtalya maçının galibiyle oynayacak. NTV'de ana haber başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin açıklama var. Ayrıntıları da Mustafa Berber aktaracak bize. Mustafa.
1: Atarsan geçtiğimiz dakikalar içerisinde Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğini kesintiye uğratmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 345 yasa dışı bahis sitesi tespit edildiğini belirtti. 110 farklı ödeme yöntemi, 1200 IBAN, yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı kullanılan yaklaşık 98 bin internet sitesinin belirlendiğini duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ve bu kapsamda suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 1048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1200 banka hesabına el konulduğunu duyurdu. Ve şu anda da bu el koyma işlemleri devam ettiğini belirtti. Tabii edindiğimiz bilgiler de var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen bu soruşturma kapsamında özellikle soruşturmayla yasa dışı bahis faaliyetlerinin dijital ve finansal altyapısının birlikte ortaya çıkarılması amaçlanıyordu. Bu soruşturmayla bu sağlandı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hekimliği'nin kararları doğrultusunda da hesaplara el konuldu. Evlerde ve adreslerde arama yapılıyor. Bu noktada da yine tespit edilen hususlar noktasında da bu detayları da belirtmemizde fayda var. Yasa dışı bahis ağlarının yalnızca finansal kanallarının değil, kullanıcıları bu sistemlere ulaştıran dijital altyapısının da

0: Arama çalışmasının yürütüldüğü TCG Akın gemisine gitti. Aileler çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait sualtı robotuyla elde ettiğimiz 4 adet görüntü.
2: TCG Akın'da bulunan ROV yani sualtı görüntüleme cihazı tespit etti. Kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulundu. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu gemisiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazına ulaşıldı. ROV cihazı su altında ilk olarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin ismini görüntüledi ve böylelikle enkazın orada olduğu anlaşıldı.
1: Geminin yara aldığı bölmelerden geminin orta tarafındaki bir bölümü gösteriyorum. Burada da büyük bir yırtılma mevcut.
3: ROV cihazı öncelikle geminin adına ait olduğu düşünülen birkaç harfi ortaya çıkardı. Sonrasında ise o bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı ve geminin tam ismi ortaya çıktı ve bu şekilde de Tuğberk İmamoğlu'nun battığı yer tespit edildi.
2: İstanbul Valisi Davut Gül de enkazın bulunduğu bölgede incelemeler yaptı. Batan gemideki personelin aileleri de TCG Akın gemisine getirildi. Ailelere çalışmalarla ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.
4: Denizin yüzeyinde yaklaşık 550 kilometre karelik alanda arama devam ediyor. Ailelerin bundan sonraki beklentisi mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen iki can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları ise devam ediyor. Kayıp yakınları o mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor.
5: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor.
6: Çocuğumuza 4 gündür ulaşamıyoruz. Yani biz devletimizin yanımızda olduğunu kesinlikle biliyoruz. Her türlü teknolojiye sahip olduğunu biliyoruz.
2: Şimdi gözler enkazın ayrıntılı incelemesine çevrildi. Bu derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV adı verilen uzaktan kumandalı sualtı araçlarının kullanılması planlanıyor.
0: Girin açıklarında geçen pazar günü batan gemide bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 13'e çıktı. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Üstel, çıkarılan naaşın bir kadına ait olduğunu belirtti. Cenaze kimlik tespitinin ardından ailesine teslim edilecek. Başbakan Üstel, kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini söyledi. Enkazın 550 metre derinlikte olduğu için zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti. Türkiye'den gönderilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Işın ve TCG Alemdar kurtarma gemileri de arama çalışmalarına öncülük ediyor. Girne açıklarındaki batan gemiden kurtulanlardan tedavisi bitenler Türkiye'ye dönüyor. Ailesine kavuşan Gaziantep'te Serdar Çapan faciada yaşananları anlattı. Mürettebatın bilinçsiz bir şekilde hareket ettiğini öne sürdü. Ölümün kıyısından dönen Adanalı üniversite öğrencisi Sudenaz Sönmez de gemi kaptanını suçladı.
7: Ben botları gördüğümde botların neredeyse 100 metreye yakın açılmıştı botlar. İnsanlar o botlara istese de yüzerek yetişemezlerdi. Yani bilinçsiz bir şekilde mürettebatın hatası çok fazlaydı orada.
8: Girne açıklarında batan gemiden sağ kurtulan Serdar Çapan yaşadıklarını bu sözlerle anlattı.
9: Şu anda gemi battı. Yardıma da gelmiyorlar.
8: İki çocuk babası 36 yaşındaki Serdar Çapan Gaziantep'te yaşıyor. Can pazarının yaşandığı gemi faciasında çok sayıda kişiyi kurtardı. Mürettebatın tamamen bilinçsiz hareket ettiğini belirten Serdar Çapan, can botlarının çok erken açıldığını söyledi. Kendisinin geminin üst katında olması sayesinde dışarı çıkabildiğini, ancak alt kattaki yolcuların çoğunun içeride mahsur kaldığını belirtti.
9: Yardıma da gelmiyorlar. Denizin ortasında kaldı.
7: Kayıpları olan insanlar vardı. Camdan baktığımızda hala içeride canını kurtarmak için, eşini, çoluğunu, çocuğunu kurtarmak için çabalayan insanlar vardı. O pencerelerden camı kırıp çıkartabildiğimiz insanları zaten çıkarttık. Birkaç insanı çıkartmak ayrı bir dert. Orada onları cam kesmesin diye uğraşıyorduk ayrıca.
8: Adana'da yaşayan 20 yaşındaki Sudenaz Sönmez de yaşadıklarını anlattı. Kıbrıs Sağlık ve

0: Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde eğitim alan Sönmez, gemi kaptanını suçladı.
1: Kesinlikle ilk terk eden onlardı. Kaptan, yedek kaptan ve geri kalan bütün çalışanları. Yani biz tamamen vatandaş olarak alttakilere elimizi uzatıyoruz. Onlar tutuyor çıkıyor, çıkan elini uzatıyor. Sonra tekrar vatandaşlar çıkıyor.
2: Girne'de batan gemide ölenlerden ikisi memleketlerinde toprağa verildi. 58 yaşındaki Elmas Demir için Eskişehir'de, 62 yaşındaki Nazmiye Özbolat için de Hatay'da tören düzenlendi.
0: Otelde çalışıyordu. Türkiye'ye giriş çıkış yapmak için gemiye binmişti. Geminin alabora olmasıyla hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Elmas Demir Eskişehir'de toprağa verildi.
3: Bu kişi resmen katliam yaptı. Katliam. Önce yolcuları çıkarır, yeleklerini verir. En son ki çıkacak olan kişi kaptandır. Kaptan suçludur. Kaptandan şikayetçiyim.
0: 58 yaşındaki Elmas Demir eşi Abbas Demir'le birlikte Kıbrıs'ta yaşıyordu. Bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Türkiye'ye giriş çıkış yapması gerekiyordu. O yüzden Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden gemiye bindi. Geminin batmasıyla kendisinden haber alınamadı. Günler sonra acı haber geldi. Cansız bedeni bulundu.
3: Saat 1'di, ben Girne'nin tam üstündeydim. Onu görüyordum yani geminin batmasını. Geminin batışını biz seyrediyoruz.
0: 5 çocuk annesi kadın için Eskişehir'de cenaze töreni düzenlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları sorumluların en ağır cezayı almasını istedi. Batan gemide hayatını kaybedenlerden biri de 62 yaşındaki Nazmiye Özbolat'tı. Özbolat, torununun düğünü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. Oğluyla birlikte dönüş yolundaydı. Oğlu Ahmet Özbolat kurtuldu ancak kendisinin cansız bedeni bulundu. 8 çocuk annesi kadın memleketi Hatay'da toprağa verildi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, İmam Hatiplerin başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıdığını vurguladı. Önlerindeki engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine şahit olduk dedi.
4: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalar var. Bahçeli, sürecin kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi. Çerçeve yasanın 467 oyla meclisten geçmesi içinse, doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum sözleriyle değerlendirdi.
0: Terörsüz Türkiye süreci için muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesini beklemediğini ifade etti.
5: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürece dair önemli mesajlar verdi.
6: Komisyonda sağlanan mutabakat, kamuoyunun açık biçimde takip ettiği fikir alışverişleri, yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakatı ortaya çıkardı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Ama bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur.
0: MHP lideri Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Mekke anlaşmasını da değerlendiren Bahçeli, atılan adımlar önemli. Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir diye konuştu.
6: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. 57 Müslüman ülke var. Muazzam nüfusları ve yeraltı kaynaklarına sahipler. Ancak sahip oldukları potansiyeli değerlendiremiyorlar. Batı karşısında bir lider ülke çıkaramıyorlar. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır. Dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür.
0: Bahçeli, hükümet sistemi ve yeni anayasa konusundaysa sistemin uygulanmasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır ifadelerini kullandı.
2: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan köprü ve otoyollara ilişkin açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı belirli süreyle devredileceği vurgulandı.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve otoyollar özelleştirme programı kapsamına alındı. Konuya ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı belirli süreyle devredileceği vurgulandı.
6: Yürütülen bu rutin hazırlık çalışmaları, kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesine esas alan bir modelin değerlendirilmesine yöneliktir. Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil, otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmaktır.
0: Açıklamada otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiği ve 30 yıllık toplam karın 18 milyar dolara ulaştığı iddialarına da yanıt verildi. 600 milyon doların kar değil gelir olduğu belirtildi. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon dolarının bakım ve onarım giderlerine ayrıldığı bildirildi.
6: Ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamalarıyla personel ve işletme giderleri bulunmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır. Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yılla çarpılarak 30 yıllık kar veya kamu zararı hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir.
0: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yürütülen çalışmaların temel amacının hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmak olduğunu bildirdi. Açıklamada ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ilave bir artış kararı ve çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir karar bulunmamaktadır ifadesine değer verildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararının özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmediği, yapılacak işlemler konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verdiği bildirildi.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, iki köprü ve 8 devlet otoyolunun özelleştirilmesi kararına tepki gösterdi. Bütün otoyolları devletleştireceğiz diye konuştu. Özel, Trakya ziyareti kapsamında Edirne'deydi.
7: Bu ihaleye girecek olanlara ve 25 yıllık gelir için bugünkü paranın 5 yıllık tutarını ama zam yapınca neredeyse 1,5-2 yıllık tutarıyla burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz, bütün otoyolları devletleştireceğiz, devletleştireceğiz.
0: Köprü ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınma kararını bu sözlerle eleştirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Edirne'den verdi. Özel, önce restorasyonu tamamlanıp yeniden ibadete açılan Selimiye Camii'ni gezdi. Ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Gündeminde yine emekli maaşı vardı.
7: İşte Yeni Parti en çok da son dönemlerde emekliler için verdiğimiz mücadelenin bir karşılığı olarak gittiğimiz her yerde emeklilerin koşup gelip sarıldığı Yeni Parti emeklilere hakkını tekrar verecek.
0: Özgür Özel daha sonra pazar yerini dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
2: İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi bugün yenilenecekti ancak salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. CHP'de yeni parti Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine katılmadı. Sosyal medyadan paylaşım yapan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, seçime katılmama kararını yeni partiyle birlikte aldıklarını duyurdu. Gözaltında bulunan CHP'li belediye meclis üyelerinin oy kullanabilmeleri için bu yola başvurduklarını bildirdi. Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinan Dedetaş geçici olarak görevden uzaklaştırılmış. Bu karar sonrası da 1 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı. Seçimi CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Seçimlerde CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitmişti. AK Parti grubu usulsüz oy seçimi sayımı yapıldığı ve seçim sürecinde hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. İran basını Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında bir petrol tankerini vurduğunu açıklamıştı. Amerikan ordusu 3 tankerin hedef alındığını duyurdu. Devrim muhafızlarının devriye gezen ABD donanmasına ait 2 savaş gemisine balistik füzeler fırlatmasının ardından 3 İran petrol tankerinin hedef alındığı belirtildi. Hark Adası açıklarında 2, Umman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği belirtildi. İran basını sabah saatlerinde Amerikan ordusunun küçük bir petrol tankerine saldırdığını açıklamıştı. Yerel kaynaklar can kaybı olmadığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri bu hafta Basra Körfezi'nde İran'a ait 2 gemiyi vurmuştu. Saldırının ardından Amerikan yönetiminin tankere karşı tanker stratejisine geçtiği belirtilmişti. Amerikan yönetimi İran Savaşı sonrası Orta Doğu stratejisini belirleyecek bir plan üzerinde çalışıyor. Axios haber sitesine göre plan, ABD'nin bölgesel müttefikleri arasında işbirliğini ve İbrahim anlaşmalarının genişletilmesini içerecek.
8: Trump yönetimi Orta Doğu'da İran Savaşı sonrası stratejisi üzerinde çalışıyor. Plan, Trump'ın iktidarının son 2 yılda izleyeceği Orta Doğu politikasını belirleyecek. Axios haber sitesine konuşan iki Amerikalı yetkiliye göre strateji, İran'ı baskı altında tutulması için bölgesel çabalar ve İsrail'le komşuları arasında normalleşmenin genişletilmesi üzerine kurulacak. Savaş sonrası Orta Doğu planının hazırlıkları henüz ilk aşamasında. Trump son haftalarda üst düzey danışmanlarıyla 2 toplantı yaptı. Bu toplantılarda çeşitli fikirler ortaya atıldı, tartışmalar yapıldı. Üst düzey toplantıların yanı sıra ilgili birimlerde çalışmaların başlatıldığı belirtiliyor. Amerikan başkanının özel sohbetlerde İran savaşı sonrası Orta Doğu'da çok daha büyük bir şey üzerinde çalışıyoruz dediği aktarıldı. Axios kaynaklarına dayandırarak stratejilerde yer alması muhtemel 3 ana unsuru yazdı. Buna göre İran'ı baskı altında tutmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki müttefikleri arasında Washington'ın garantörlüğünde işbirliği yaratmak bunlardan biri olarak sayılıyor. Trump'ın Gazze planında ikinci aşamaya geçilmesini sağlayarak İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşmasına ulaşarak ve İsrail-Lübnan anlaşmasını uygulayarak 7 Ekim sonrası başlayan çatışmaları sona erdirmek de ana unsurlardan biri olarak sıralanıyor. Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşme anlaşması yaparak İbrahim anlaşmalarını genişletmek de temel unsur olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in önünde seçim var. Trump'ın 27 Ekim'den sonra kurulacak yeni İsrail hükümetinin de plana destek vermesini umduğu belirtiliyor. Bazı Amerikalı yetkililer İsrail seçimlerinin sonucu ne olursa olsun Trump'ın planı uygulamakta kararlı olduğunu söyledi. Washington'ın bölgedeki bütün müttefiklerinin desteğini alıp alamayacağı da belirsiz.
2: Çok sayıda dizide rol alan oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Kılıç 51 yaşındaydı.
9: Bu ne abi? Ay çok güzel bu çalan. Nedir? Yeni mi bu?
10: 80'lerin plakçı Ergün'ü, Kuş Uykusu'nun İmam Hamdi'si. Canlandırdığı karakterle hafızalara kazanan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti. Kendisinden bir süredir haber alamayan kız arkadaşı oyuncunun evine gitti. Serhat Kılıç'ı koltukta hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca göz çevresine, kol ve bacaklarına morluklar tespit edildi.
11: Repertuar hep geniş hazırlıyorum.
10: Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kılıç ilk profesyonel oyunculuk deneyimini Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998'de Kayıp Dular oyunuyla yaşadı. Ardından Anadolu'daki illerin devlet tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ders verdi.
11: Kendisine Kraliçe Insana denmesini istemiş.
10: Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
11: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış, en azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
12: Yeter ki sen dayak iste, geliyor yumruk gözüne.
10: 80'ler, Hatırla Sevgili, Ezel, Maraşlı, Tetikçinin Oğlu gibi popüler dizilerde oynayan Kılıç, en son Teşkilat dizisinde rol almış, sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrılmıştı.
2: Spordan bir notla devam edelim. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Sultanlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Sırbistan'ı 3-0 yendi.
13: Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa Şampiyonluğundan artık sadece 3 set uzaklıkta. Yarı finalde karşılaştığı Sırbistan'a set vermeyen milliler ev sahibi olduğu turnuvada adını finale yazdırdı.
14: Oynadığımız oyundan çok memnunum. Teknik anlamda istediğimiz her şeyi parkeye yansıttığımızı düşünüyorum. İyi servis attık, iyi blok kurduk. Tribünleri dolduran taraftar da, takımımız da, federasyon yönetimimiz de, herkes bu zaferi çok hak etti. Oldukça mutluyum.
13: Maçı başından sonuna üstün götüren Sultanlar 25-20, 25-19 ve 25-20'lik skorlarla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Ay yıldızlarda Melisa Vargas 18, Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem 11 sayı üretti.
15: Çok mutluyuz. Tekrardan aynı başarıyı yaşamayı çok istiyoruz. Bir hedef daha tamamlandı dediğim gibi. Takım arkadaşlarımın, staffımın eline emeğine sağlık. Çok mutluyuz.
13: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Sultanların başarısını NTV yayınında değerlendirdi.
16: Finale kaldık ama işimiz bitmedi. Tabii biz de artık şampiyon olmazsak olmuyor. Yani biz finale kalabiliyoruz. Finalin oynayan, çok kez oynayan bir takımız ama şampiyon olmak çok önemli. Dolayısıyla bugün bitti, yarına bakacağız.
13: Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı saat 19'da başlayacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 4 büyük spor kulübünün başkanlarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları ve yöneticileriyle bir araya geldiğini belirtti. Erdoğan birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize de başarılar diliyorum ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu'nu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu'nu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulu'nu ayrı ayrı kabul etti. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla sürdürülen soruşturmada Deniz Olgun'un doktoru yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanmıştı. Doktor Nurettin Demirkol'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Ayrıntılara bakalım.
0: Polise yaptığı ihbarı hatırlamadığını öne sürdü. Aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum dedi. 10 yıl önce yaşanan olayları hatırlamadığını, 2 hafta önce gördüğü hastayı bile aklında tutamadığını iddia etti. Bu beyanlar eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol'un savcılık sorgusunda. Demirkol'un ifadesindeki çelişkiler dikkat çekti. Deniz Olgun'un hayatını kaybettiği gün 155 kayıtlarına göre Demirkol'un telefonundan arama yapıldığı, kendisini ailenin doktoru olarak tanıtıp şüpheli ölüm ihbarında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Doktor Demirkol aramayı yapıp yapmadığını hatırlamadığını öne sürdü. Olayın üzerinden 10 yıl geçtiğini, 2 hafta önce baktığı hastayı bile hatırlamadığını belirtti. Kuriş ailesinin doktoru olmadığını, aile doktorunun nasıl olunduğunu da bilmediğini beyan etti. Nurettin Demirkol, çiftliğe gittiğinde sadece iki kişinin olduğunu söylemişti. Ancak üçüncü kişi olarak Hilmi Tuna Kuriş'in de olay yerinde HTS kaydının olduğu tespit edildi. Demirkol, Kuriş'i görüp görmediğini de hatırlamadığını ifade etti. Doktor Demirkol, Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, beyanlarının diğer tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve kolluk tutanaklarıyla çeliştiğini belirtti. Dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Nurettin Demirkol'un yalan tanıklık suçundan tutuklanmasına karar verildi.
2: İstanbul Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında korsan taksicinin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için tören düzenlendi. Polisi şehit eden, ardından da hayatına son veren saldırganınsa emekli polis olduğu ortaya çıktı.
10: Trafik uygulaması sırasında korsan taksici tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutunu mesai arkadaşları omuzladı. Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
17: Başta şehit polis memurumuz Mehmet Ali Topatan olmak üzere vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz.
10: Törene şehidin acılı ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
18: Bismillahirrahmanirrahim.
10: 39 yaşındaki Topatan evli ve iki çocuk babasıydı. İstanbul Esenyurt'ta görevliydi. Gece saatlerinde ekip arkadaşlarıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapıyordu. Bir aracı durdurdular. Aracın korsan taksi olduğu tespit edildi. Sürücüsüne ceza kesildi. Aracının trafikten men edileceğini öğrenen korsan taksici silahına davranıp ateş açtı. Kurşunlar Topatan'ın sırtına isabet etti. Ağır yaralandı. Saldırgansa olay yerinde kendini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası polis memuru Mehmet Ali Topatan hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı, şehit oldu. Ölen korsan taksicinin ise emekli polis olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polis için taziye mesajı yayımladı. Mesajında şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı.
19: Haklarınızı helal ediniz.
10: Şehit polis için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazesi Edirne Kapı'daki polis şehitliğine defnedildi.
2: Kahramanmaraş'ta 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin annesine verilen tahliye kararına itiraz edildi. Anne Mersinli yeniden tutuklandı. Aysel Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenciyle bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin dava dün başlamıştı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar vermişti. Cumhuriyet Başsavcılığı ise anne Mersinli'nin tahliyesine itiraz etti ve bu itiraz da kabul edildi. Osmaniye'de gözaltına alınan Mersinli tekrar tutuklandı. 4 Aralık'a ertelenen duruşmada saldırgan İsa Aras Mersinli'nin polis baş müfettişi olan babası Uğur Mersinli, oğlundan şikayetçi olmuş, çocuğun silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez demişti. Baba Uğur Mersinli hakkında 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, anne içinse 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Kişisel bilgiler ele geçiriliyor, uygulamalar aracılığıyla başkalarına satılıyor. Elde edilen bilgiler dolandırıcılık amacıyla kullanılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada 24 avukat gözaltına alındı.
20: Bütün aile bireylerimin GSM numarası ve adresleri ve isimleri ve TCKN'lerin alt alta yazıldığı uzun bir mesaj geldi bana. Birkaç tane hassas içerik geldi. Benim olmayan hassas içerikler. Bize 9900 TL göndermezsen bütün işte ailenin adresi, numaraları ve TCKN'leri elimizde. Bu hassas içerikleri senin diye ailene göndeririz tarzında bir şey.
0: kişisel verileri ele geçirdiler, yasa dışı uygulamaları aktardılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada vatandaşların kimlik, adres ve telefon bilgilerinin panel adı verilen sisteme yüklendiği tespit edildi. Panel sistem üzerinden mağduriyet yaşadığını fark edenlerden biri de spor yorumcusu Can Nefesoğlu.
20: Avukatlık bürosundan SMS'ler geliyor tabii ki. Sayın Can Nefesoğlu, ceza dosyanız işleme alınmıştır. Babama gelmiş, ceza dosyanız işleme alınmıştır diye. Korktu muhtemelen. Ne ceza dosyası?
0: Soruşturmada 29 hukuk bürosu arandı. 24 avukat ve 7 büro çalışanı gözaltına alındı. İddiaya göre kişisel bilgiler abonelik sistemiyle hukuk bürolarına satıldı. Peki bu tür uygulamalar nasıl çalışıyor?
1: Bir siber atak oluyor, bir şirketin verileri ele geçiriliyor. Burada adresi, telefon numarası oluyor. Başka bir kurumun verileri ele geçiriliyor. Buradan farklı verileri elde ediyorlar. Bunu hepsini bir araya getirerek de panel dediğim sistemleri kuruyorlar. Kişisel veri koruma kanununa göre de veri işleyenlerin, bu verileri ortak bir veri tabanında tutulan kişilerin ve kurumların da bu verilere iyi sahip çıkıyor olması lazım.
0: Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan başka avukatlar da var.
2: İstanbul Bakırköy'de bir otelde yangın çıktı. 12 kişi yaralandı. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişiyi de itfaiye kurtardı.
21: Altı katlı otelde yangın çıktı. 7 kişi üst katlarda mahsur kaldı. 12 kişi yaralandı. İstanbul Bakırköy'de meydana gelen otel yangını söndürüldü. Yangın 6 katlı otelin birinci katında çıktı. Kısa sürede büyüdü, üst katlara sıçradı. Alevler binanın dış cephesini kapladı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
2: Antalya'da yasak olmasına rağmen otelin iskelesinden sığ denize atlayan turist hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Arif Erman tatil yaptığı otelde işletmenin iskelesini çevreleyen koruma halatlarının yanına geldi. Ardından atlamanın yasak olduğuna dair uyarı defasına rağmen derinliği 50 santimetre olan denize balıklama atladı. Su yüzeyinde hareketsiz duran Arif Erman'a ilk müdahaleyi can kurtaran yaptı. Ağır yaralanan 3 çocuk babası hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli'de bilim merkezine dönüştürülen bir uçakta yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sırasında uçağın kopan kuyruğu itfaiye aracının üzerine düştü. Uçuş ömrünü tamamlayan Airbus A340 tipi yolcu uçağı yaklaşık bir yıl önce bilim merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştı. Uçağın kuyruk bölümünde yangın çıktı. Alevler de kısa sürede büyüdü ve uçağın diğer bölümlerine yayıldı. Müdahale sırasında uçağın kopan kuyruğu itfaiye aracının üzerine düştü. Can kaybı ya da yaralanma olmadı. Söndürülen uçakta büyük hasar oluştu.

0: Nepal'deki sel felaketinin 10. gününde 2 kişi daha kurtarıldı. Bir kadın evinin enkazından çıkarıldı. Çinli bir işçi de tünelden kurtarıldı.
1: Bir kadın çamura gömülmüş evinin enkazından 10 gün sonra sağ çıkarıldı. Çinli bir işçi ise elektrik santralinin tünelinin 225. metresinden kurtarıldı. Görüntüler Nepal'deki sel felaketinden. Tsunami'ye benzetilen felaketin 10. gününde Nepal'den sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Önce bir numaralı tünelden bir işçinin kurtarıldığı haberi geldi. Askerlerden destek alan işçi tünelden yürüyerek çıktı. Askerler yürümekte zorlanan işçiyi kucaklayıp helikoptere bindirdi. 64 yaşındaki felaketzede ise tesadüf eseri bulundu. Evinin neredeyse tamamı çamura gömülmüştü. Bölgede temizlik çalışması yürüten ekipler kadını fark etti. Günlerdir aç susuz yaşam mücadelesi veren felaketzedeye önce su içirildi. Nepalli kadın sedyeyle enkazdan çıkarıldı. Kurtarılanlar tedavi için başkent Katmandu'ya gönderildi. Felaketin 9. gününde de 2 işçi tünelden sağ çıkarılmıştı. Ancak ölü sayısının 1300'ü geçtiği felakette 5000 kişi hala kayıp. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
0: Bolivya'da askeri kışlada yanıcı maddelerin tutulduğu depoda patlama meydana geldi. 2 kişi öldü, 81 kişi yaralandı. 14 kişi de kayıp.
1: Şiddetli bir patlama meydana geldi. Çevredekiler can havliyle kaçıştı. İnsanlar açık buldukları kapıdan içeri girerek saklandı. Facianın adresi Latin Amerika ülkelerinden Bolivya. Patlama başkent La Paz'a 30 kilometre uzaklıktaki askeri kışlada meydana geldi. Can kaybı ve kayıplar var. Onlarca da yaralı olduğu açıklandı. Ölenlerin ve kayıpların askeri personel olduğu belirtildi. Yaralılar arasında siviller de var. Patlamanın şiddetiyle kışlanın çevresinde evler de hasar gördü. Camlar kırıldı, çatılar çöktü. Patlamanın ardından bölge boşaltıldı. Savunma Bakanı yanıcı maddelerin bulunduğu depoda önce küçük bir patlama olduğunu, ardından çok daha büyük bir patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlamanın nedeni bilinmiyor. Bakanlığın açıklamasında askeri malzeme olmadığı belirtildi. Facianın ardından 3 gün yas ilan edildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 çocuğunu öldürmekten yargılanan Lindsey Clancy davası görüldü. Jüri, kadının çocuklarının ölümünden cezai olarak sorumlu tutulup tutulamayacağı konusunda karara varamadı. 9'u kadın, 3'ü erkek, 12 kişilik jüri kararsız kaldı. Hakim davayı geçersiz saydı. Clancy, 24 Ocak 2023'te evlerinde 5 ve 3 yaşlarındaki çocuklarıyla 8 aylık bebeğini öldürdüğünü reddetmedi. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan kadının belden aşağısı felç kalmıştı. Lindsey Clancy doğum sonrası psikoz yaşadığını belirtti. Clancy'nin 3. çocuğundan sonra ruh sağlığının bozulduğu ve ilaç kullandığı ifade edildi. Savcılık davayı yeniden açmayı deneyebilir. 36 yaşındaki kadın tutuklu yargılanmaya devam edilecek ve hakkında cinayet davası düşmeyecek ancak cezası hafifleyebilir. Clancy davası Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık sisteminde doğum sonrası destek, hamilelik desteği ve doğum sonrası psikozun teşhisi sorunlarını gündeme getirdi. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kaldı. Şehir değiştirip eve çıkan öğrencilerin de mobilya bakma telaşı başladı. İstanbul Yenibosna'daki Mobilyacılar Çarşısı'nda üniversite öğrencilerine özel indirim yapıldı. Eylül ayı sonuna kadar sürecek kampanyadan yeni atanan memur ve yeni evlenen çiftler de faydalanabilecek.
1: Mobilyalardan beyaz eşya takımına kadar her şey öğrencilere özel hazırlanmış indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.
2: Üniversite kazandık burada. 3-4 arkadaş bir ev tutacağız. Ya uygun bütçeli bir şeyler bakıyorduk. Önceliğimiz beyaz eşya.
1: İstanbul Yenibosna'da bulunan bir mobilyacılar çarşısı, üniversitelerin açılmasına kısa süre kala eve çıkan şehir değiştiren öğrencilere yönelik kampanyalar başlattı.
3: Bir öğrenci evinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde oluşturulmuş bu paketin içinde kıyafet dolabı, yatak, baza, komodin, hem çalışma masası hem de yemek masası olarak kullanılabilen bir masayla birlikte bu paket 55 bin liradan 28 bin liraya düşmüş durumda.
4: Taksit seçenekleri mevcut. Yaklaşık %40 bir paket indirimi yaptık. Baza gayet geniş depolama alanı mevcut. Şu şekilde hem kitaplık koyma alanınız hem de çalışma için gayet uygun bir ürün.
5: Yani açıkçası şöyle, dışarıda ikinci el fiyatına burada sıfır ürünler alabiliyorlar. Şu anda hem kiralar olsun, enflasyon olsun oldukça çok yüksek ve biz de yardımcı olmak adına böyle bir kampanya yaptık. Sadece beyaz eşyacı değil, mobilyada da kampanyalar mevcut. Her esnaf elini taşın altına koyuyor bir şekilde.
1: Kampanya kapsamında tayini çıkan kamu çalışanları ve yeni evli çiftler de ihtiyaçlarına yönelik eşyalarda indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor.
0: Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 konferansı için hazırlıklar sürüyor. COP31 alanı ve oteller bölgesi yolları açılış programı düzenlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'in Antalya için bir fırsat olduğunu söyledi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
6: COP zirvesinde dünyaya Antalya'yı anlatacağız, Türkiye'yi anlatacağız. En önemlisi medeniyetimizi anlatacağız. Sıfır atıktan dirençli şehirlere, orada gıda güvenliğinden temiz enerjiye kadar birçok konuyu, Türkiye'nin güçlü olan alanlarını öne çıkaracağız.
1: COP31 hazırlıkları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da COP31 alanı ve oteller bölgesi yollarının açılışına katıldı. Bakan Kurum, 38 kilometrelik Belek Turizm yolunun tamamlandığını ve Expo 2016 alanının kalıcı fuar, kongre ve etkinlik merkezine dönüştürüldüğünü açıkladı. Kurum, organizasyonun Antalya turizmine de katkı sağlayacağını söyledi.
6: COP31 organizasyonu Antalya için bir fırsattır. Çünkü dünyanın dikkati Antalya'ya çevrilecek. Antalya'nın adı dünyanın dört bir yanında daha fazla duyulacak.
1: Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy, son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.
7: Bakınız 2002 yılında Antalya'da işletme belgeli konaklama tesis sayısı 523, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 150.955 idi. Bugün işletme belgeli konaklama tesis sayımız 5 kattan fazla bir artışla 2709'a, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 4 kattan fazla artışla 619.644'e yükselmiştir.
1: Kentte 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31'de devlet başkanları, bilim insanları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve gençler bir araya gelecek.
8: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
9: Birey olmanın ilk adımı evde atılsa da bir çocuğun kendi ayakları üzerinde durduğu ve toplumun bir parçası olduğunu hissettiği asıl sahne okuldur. Bugün okullarda yaşanan en büyük sorunlardan biri ise akran zorbalığı. Zorbalık yapmamak, zorbalığa maruz kaldığını anlamak kadar başkasına yapılan zorbaca bir hareket karşısında nasıl bir tanıklık sergilemek de çok önemli. Peki aileler çocuklarını bu duruma nasıl hazırlamalı? Karşılaşıldığında nasıl yönlendirmeli? Konuyla ilgili araştırmalar yapan akademisyen ve psikolojik danışman Dr. Adem Kantar'a sorduk.
10: Bence burada ilk olarak çocuklarla bu konuyu nasıl konuşmalıyız sorusunu gündeme getirmeliyiz. Anne babalara bu konuda benim çok basit bir önerim oluyor genelde. Çocuklarla zorbalığı konuşurken sıfatlardan çok fiilleri, etiketlerden çok davranışları konuşalım diyor. Burada ne demek istiyorum ben? Okulda sen zorbalığa uğruyor musun gibi kapalı uçlu bir soru sormak yerine açık uçlu soru soralım. Çocuk eğer zorbalık davranışını kendi zihin dünyasında normalleştiriyorsa, kendi zihin dünyasında bunu bir sosyal norm olarak kabul ediyorsa, zorbaca davranış yaptığının farkında bile değil. Bu nedenle biz ebeveynler olarak onlara yönelttiğimiz sorularda onun deneyimlerini açmadıkça zihin dünyasının içerisindeki paketi açmamış olacağız.
9: Şimdi kendilerine yapılan zorbalığı nasıl anlar çocuklar? Dilerseniz bununla başlayalım. Kısa kısa birkaç sorum daha olacak.
10: Zorbalığı tanımlayabilmemiz için biz 3 tane saç yağı kullanırız. Bunlardan bir tanesi zarar verme niyeti. Taraflardan biri diğerine bilerek ve isteyerek bir zarar verme niyetine sahip olacak. İkincisi bu tekrar tekrar yaşanacak. Tek seferlik bir şey zorbalık olarak adlandırılmıyor. Ve taraflar arasında bir güç dengesizliği olacak. Terazinin bir tarafı ağır basacak. Burada sadece fiziksel güç üzerinde düşünmek zorunda değiliz. Bir tarafta 5 kişilik popüler bir arkadaş grubu olur. Diğer tarafta yalnız kalan bir çocuk olur. Bir taraf bir çocuğun bir sırrını bulur ve bunu kötü niyetli kullanmaya çalışır. Bir güç dengesizliği olacak. Çocukla konuşurken ebeveynler şu 3 basit soruyla zorbalığa uğrayıp uğramadıklarını ortaya çıkarabilirler. Bu davranış seni incitiyor mu? Bu davranış tekrar tekrar oluyor mu? Sen bu davranışı durdurmakta zorlanıyor musun? Bu şekilde fark edebiliriz.
9: Zorbalığa tanık olmak konusu var. Zorbalığa tanık olunduğunda çocuğun davranışı nasıl olmalı?
10: Bizler zorbalığı çoğu zaman iki kişilik bir olay gibi düşünüyoruz. Bir zorba oluyor, bir mağdur oluyor. Aslında olayın en önemli taraflarından bir tanesi sizin sorunuzun içerisinde geçen zorbalığa tanık olan çocuk. Çünkü araştırmalar bize gösteriyor ki her zorba bir sahneye, bir seyirciye ihtiyaç duyuyor. Çünkü zorba sosyal ödül mekanizması gereğince bunları yapıyor. Sınıfta birini komiklik yapıyor, birini güldürüyor. İzleyiciler buna güldüğü için sosyal ödül mekanizması devreye giriyor. Arkadaşına çelme takıyor, etrafındakiler bunu alkış tuttuğu için pekişiyor, davranışı pekişiyor. En önemli taraf zorbalığa tanık olanlar. Peki zorbalığa tanık olan çocuklar neler yapmalı? Biz bu çocuklara ilk adımda şunu söylemeliyiz. Her şeyden önce güvenlik. Kahramanlık yapmana gerek yok. 5 kişilik bir arkadaş grubu tuvalette, koridorda bir arkadaşını sıkıştırdığında sen ona yardım etsen bile o anı kurtaramayacaksın, değil mi? Kahramanlık yapmaya gerek yok. Önce kendi güvenliğini sağla. Sonrasında 3 adımlık bir pusulamız oluyor. İzleyici grubu için, zorbalığa tanık olanlar için. Zorbalığa katılma, gülme. Burada sadece işte diğerleri çocuğa vuruyor, sen de vurmayı kastetmiyorum. Gülme, alkışlama, sessiz kalma, katılma. Bu eyleme katılma. Bu eylemin bir teşvik edicisi olma. İkinci adımda zorbalığa maruz kalana destek ol. İyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Senin için ne yapabilirim? Destek ol o an. Ve haber ver. Okul psikolojik danışmanına, okul müdürüne, bir yetişkenine, sınıf öğretmenine, nöbetçi öğretmene okulda haber ver. Çocuklara şunu çok iyi aşımalıyız. Zorbalığa tanık olduğunda ve bunu güvenli bir yetişkinle paylaştığında bu ispiyonculuk değil, yardım istemek. Bunu bir başkasının iyiliği için yapıyorsun. Bunları aşılamalıyız.
9: Çocukların okula gitmek istememe halleri oluyor. Karnım ağrıyor bahaneleri, bugün gitmek istemiyorum sızlanmaları, okul devamsızlıkları ya da okuldan mutsuz gelmenin nedeni zorbalık olabilir mi?
10: Evet, olabilir. Ya literatürde bu kavram okul reddi ya da okul terki olarak kavramsallaştırılıyor. Bir buzdağına benzetiyorum. Biz suyun üzerinde bugün okula gitmek istemiyorum, bugün okula gitmedi, devamsızlık yaptı, dersten kaçtı davranışlarını görüyoruz. Ama suyun altında ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Genelde suyun altında zorbalık olabilir, kaygı olabilir, akademik bir problem olabilir, arkadaşlık sorunu olabilir. Anne babanın buradaki görevi çocuğu okula gitmediği için hemen kızmak, tepki koymak değil, bu buzdağının altında ne olduğunu ortaya koymak. Peki biz bunu nasıl anlarız? Çocukta bir değişim olacak. Normalde çocuk okula gidiyor, seviyor. Bir anda çocukta farklılaşan bir şeyler oluyorsa gözlemlemek gerekiyor. Konuşmanın başında dediğim gibi çocuğu meraklı gözlerle takip etmek, çocuğa okul deneyimini merak etmek, ne oldu, ne değişiyor ve bu değişiklik tek seferlik mi, bir örüntü mü, bunu yakalayabilmek önemli. Çocuk diyelim ki size bunu anlattı, zorbalığa uğradığını anlattı, hemen alarma geçmemeliyiz. Biz dedektif olmamalıyız, güvenli bir liman olmalıyız. Çünkü çocuk zorbalığa uğradığında ve bunu ebeveyni anlatmıyorsa, araştırmalar şunu söylüyor. Ben bununla baş edemiyorsam ebeveynim de baş edemez. Ben ebeveynimin başına bela getirmeyeyim deyip gidip anne babasına da anlatmıyor. Anne baba acil durumu alarm tepkisine geçerse hemen okula gidip kim yapıyor deyip derse problem giderek büyüyor. Ve çocuğun zaten korktuğu şey bu. Güvenli bir liman olmalıyız. Hemen çözüm üretmek değil, dinlemek, yalnız olmadığını hissettirmek, onun envanterini genişletmeye çalışmak önemli olan.
9: Peki son sorumuz şu olsun. Zorbalığa uğrayan bir çocuğun okulla temiz bir sayfa açması mümkün olur mu? Bunun için ne yapmalı, nasıl hazırlamalı?
10: Tabii ki de mümkün olur. İnsan değişen bir varlık, insan dönüşen bir varlık. Bu değişiklikler olurken çocuğun yalnız hissetmemesi önemli. Bu kez yalnız değilsin mesajını vermek gerekiyor. Bazen çocuğun da değişmesine gerek yok. Ortam çok problemli olabilir. Ortamı değiştirebilecek sistemi, mekanizmaları devreye koymak gerekiyor. Okul yönetimi, öğretmenler, psikolojik danışma servisi, bunları bilgilendirmek gerekiyor. Bunlar eğer çok iyi çalışırsa tabii ki de çocuk okul yaşantısına yüksek bir motivasyonla devam edebilir. Zorbalığa maruz kalan çocuğumuz var diyelim. Zorbalıktan sonra krizi yönettik. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? Çocuk bir daha zorbalık tekrarlanır mıdan dolayı kaygı duyabilir. Bilinmemezlik durumları olduğunda kaygı seviyemiz yükselebilir. Eğer bilinmemezlik düzeyini azaltırsak, bilgi sahibi olursak kaygımız azalacaktır. Bu nedenle 3 adımlı bir program yürütebiliriz çocukla. 1. Zorbalık tekrar başına geldiğinde kime gideceksin? Okuldaysam sınıf öğretmeni, nöbetçi öğretmen, PDR servisi, okul müdürü. Çocuğun elinde ne yapması gerektiği açık olmalı. Başına zorbalık geldiğinde planın ne olmalı? Nasıl davranmalısın? Kendini nasıl savunmalısın? Neler söylemelisin? Bu açık olmalı. Çocuk takip edilmeli. Zorbalığa maruz kaldı. Peki bir hafta sonra ne oluyor? Çocukla konuşmak. Teneffüsler rahat geçiyor mu? Arkadaşlarınla aran nasıl? Deyip çocuk takip edilmeli. Bu zorbalığa maruz kalmış çocuklarda araştırmaların önerdiği en önemli noktalardan biri de şu. Okuldaki iyi alanları çoğaltmak. Çocuğun iyi hissedebileceği alanları fazlalaştırmak. Anlaşabileceği arkadaşlar, akran mentorlarıyla tanıştırmak, öğretmenler, nasıl kulüple gitmek, topluluğa gitmek, bir başarı, aidiyet duygusunu hissetmeli çocuk okulda. Eğer bunlar sistemli bir şekilde çalışırsa pek tabii ki yeni bir sayfa mümkün, okul motivasyonunu artırabilmek mümkün Zeynep Hanım.
9: Akademisyen ve psikolojik danışman Doktor Adem Kantar'ı dinledik.
8: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
11: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 23-24. Kilometrelerinde ve Adana-Ceyhan Yolu'nun 30-31. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
11: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
13: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Dünya radyolarında zapping.
14: Guides as the school cools the adults in the classroom.
15: Desculpa todas as 70.
16: Mi fa serro tutta.
17: Buona fine, buon inizio.
18: Burası Kota Kinabalu Radyosu.
9: Uyurken neler oldu? Türkiye ve dünyadan son haberler, gazete manşetleri, sıcak noktalardan canlı bağlantılarla hafta içi her sabah NTV Radyo'da yayındayız. Saat 7'den 9'da kulağınız NTV Radyo'da olsun.
8: Burası NTV Radyo.
12: Pazar ülke genelinde yağış az. İstanbul'da kariyer serin esiyor, hava açık. Sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Pazartesi sıcaklık biraz düşüyor. Ankara açık 32, İzmir 36, Bursa 33 derece. Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık 40 derece. Marmara'da rüzgar orta hızda ama akşamları biraz üşütecek. Öğle Edirne 35, Kocaeli 33 derece. İç Anadolu öğle sıcak, 29-31 derece sıcaklık var. Gece ise Sivas 10 dereceye iniyor. Ege'de Karayel sahillerde sert. Manisa 37, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 35 derece. Akdeniz'de nem oranı orta seviyede, hava güneşli. Adana ve Kahramanmaraş 35, Mersin 33 derece. Karadeniz'in doğusunda kısa süre görülecek yağış, pazartesi şiddetli yağacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Bingöl hatta Diyarbakır çevrelerinde kısa süre gök gürültülü sağanak yağış olacak. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece.

Yeniden merhaba, 21 bülteni ile karşınızdayız. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. 98 bin internet sitesi hakkında erişim engeli getirildi. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürek sosyal medyadan duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik inceleme ve araştırma yaptı. 345 yasa dışı bahis sitesine finansal aracılık yapan 1200 banka hesabı belirlendi. Bunlarla da bağlantılı 98 bin internet sitesine erişim engeli getirildi. 1200 banka hesabına el koyuldu. 1048 kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı. Girne açıklarında geçen pazar günü batan gemide bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 13'e çıktı. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Üstel, çıkarılan naaşın bir kadına ait olduğunu belirtti. Cenaze kimlik tespitinin ardından ailesine teslim edilecek. Başbakan Üstel, kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Enkazın 550 metre derinlikte olduğu için zamana ihtiyaç olduğunu da ifade etti. Türkiye'den gönderilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Işın ve TCG Alemdar kurtarma gemileri arama çalışmalarına öncülük ediyor. İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi bugün yenilenecekti ancak salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. CHP'de yeni parti Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine katılmadı. Sosyal medyadan paylaşım yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, seçime katılmama kararını yeni partiyle birlikte aldıklarını duyurdu. Gözaltında bulunan CHP'de belediye meclis üyelerinin oy kullanabilmeleri için bu yola başvurduklarını ifade etti. Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 1 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı. Seçimi CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Seçimlerde CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndansa 17 üye sandık başına gitmişti. AK Parti grubu ise usulsüz oy sayımı yapıldığı ve seçim sürecinde hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısını düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin annesine verilen tahliye kararına itiraz edildi. Anne Mersinli yeniden tutuklandı. Aysel Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenciyle bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin dava dün başlamıştı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli ilk kez hakim karşısındaydı. Mahkeme heyeti Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar verdi ancak Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti ve bu itiraz mahkeme tarafından da kabul edildi. Osmaniye'de gözaltına alınan Mersinli yeniden tutuklandı. 4 Aralık'a ertelenen duruşmada saldırgan İsa Aras Mersinli'nin polis baş müfettişi olan babası Uğur Mersinli, oğlundan şikayetçi olmuş, çocuğun silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez demişti. Baba Uğur Mersinli hakkında 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, anne içinse 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Çok sayıda dizide rol alan oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Kılıç

0: Meloni geçtiğimiz günlerde en uzun süre görevde kalan İtalya Başbakanı unvanını almıştı. Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrikleri için sosyal medya paylaşımı yaparak teşekkür etti. Meloni paylaşımını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiğiniz mesajı ve tebrikleri büyük bir memnuniyetle karşıladım ifadelerini kullandı. İtalya ve Türkiye arasındaki tarihi bağ ve ortak çıkarlara vurgu yapan İtalyan Başbakan, iki ülke arasındaki diyaloğu ve işbirliğini geliştirmeye devam etmenin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, İtalya Cumhuriyeti'nin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan da iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi temennisinde bulunmuştu. Togo'nun kıtaları gerçeğe daha yakın gösteren yeni dünya haritası için hazırladığı karar tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1'e karşı 164 oyla kabul edildi. 6 ülke çekimser kaldı. 1500'lerden kalma eski haritanın terk edilmesine karşı çıkan tek ülke de Amerika Birleşik Devletleri oldu.
1: Dünyada 16. yüzyıldan bu yana Hollandalı haritacı Gerardus Mercator'un çizdiği dünya haritası kullanılıyor. 3 boyutlu yeryüzünün 2 boyutlu tasviri kıtaları gerçek boyutlarıyla göstermiyor. Kutba yakın ülkeler olduğundan daha büyük görünürken ekvatora yakın olanlar daha basık hale geliyor. Mercator haritasında Avrupa ve Kuzey Amerika gerçeğinden çok daha büyük, Afrika ve Güney Amerika ise çok daha küçük. Afrika kıtası Grönland'dan 14 kat büyük olmasına rağmen dünya haritasında hemen hemen aynı büyüklükte görünüyor. 2018'de bir grup haritacı Eşit Dünya adıyla bir proje başlatmıştı. Batı Afrika ülkelerinden Togo'da Eşit Dünya haritasını Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Togo, Mercator haritasının terk edilip Eşit Dünya haritasının kabul görmesi için bir karar tasarısı sundu. Fransa'nın da desteklediği tasarı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1'e karşı 164 oyla kabul edildi. Mercator haritasının terk edilmesine karşı oy kullanan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. 6 ülkede çekimser kaldı. Karar üye ülkeleri Mercator yerine yeni dünya haritasını kullanmaya çağırıyor. Ancak kararın bağlayıcılığı yok. Togo, Mercator haritasının yaygın olarak kullanılmasının sömürgeciliğin bir sonucu olduğunu savunuyor. Ülkede yıl sonuna kadar okul kitaplarındaki haritalar değiştirilecek. Batı Afrika ülkesi yeni haritanın başka ülkelerde de kullanılması için kampanya yürütecek.
0: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Sultanlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Sırbistan'ı 3-0 yendi. Milli takım yarın İtalya ile şampiyonluk maçına çıkacak.
2: Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa Şampiyonluğundan artık sadece 3 set uzaklıkta. Yarı finalde karşılaştığı Sırbistan'a set vermeyen milliler ev sahibi olduğu turnuvada adını finale yazdırdı.
3: Oynadığımız oyundan çok memnunum. Teknik anlamda istediğimiz her şeyi parkeye yansıttığımızı düşünüyorum. İyi servis attık, iyi blok kurduk. Tribünleri dolduran taraftar da, takımımız da, federasyon yönetimimiz de, herkes bu zaferi çok hak etti. Oldukça mutluyum.
2: Maçı başından sonuna üstün götüren Sultanlar 25-20, 25-19 ve 25-20'lik skorlarla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Ay yıldızlarda Melisa Vargas 18, Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem 11 sayı üretti.
4: Çok mutluyuz. Tekrardan aynı başarıyı yaşamayı çok istiyoruz ve hedef daha tamamlandı dediğim gibi. Takım arkadaşlarımın, staffımın eline emeğine sağlık. Çok mutluyuz.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün de Sultanların başarısını NTV yayınında değerlendirdi.
5: Finale kaldık ama işimiz bitmedi. Tabii biz de artık şampiyon olmazsak olmuyor. Yani biz finale kalabiliyoruz. Finalin oynayan, çok kez oynayan bir takımız ama şampiyon olmak çok önemli. Dolayısıyla bugün bitti, yarına bakacağız.
2: Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı saat 19'da başlayacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
0: Noktaladık, yayınımız Yaşasın Hayat'ta devam edecek.
6: Çok özledim sizi. Çok özledim hem de. Birlikte yine çok güzel programlarda bir arada olacağız. Konuğum çok kıymetli bir konuk. 13 tane burun ameliyatından sonra sesin hala nasıl bu kadar güzel çıkabilir?
7: Doktor aldı beni karşıma. Murat'cığım ne meslek yapacaksın dedim. Ya şu an bunu yapmak benim için.

0: için çok muhteşem, özel bir durum.
1: Ceyda Düvenci'nin konuğu sanatçı Murat Dalkılıç.
0: 3 yıldır ilk kez 6 ay önceden beri nefes alıyorum. Bir gün mesela Hakkari'ye gittik.
2: Ne?
0: Hakkari'de nefesim bir kaldı. İnemedim sahneden yani. Nefes alamıyorum, ağzım kuruyor, bir şeyler falan. Bir şekilde hallettik.
2: Özgü şey demişti, çok pozitif. Nasıl oldu bu? Bize de öğret.
0: Ölmeyecekmiş gibi yaşamayı bıraktım.
1: Bambaşka sohbetler pazartesi 19.15'te NTV'de. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.

0: Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını, sağlık konusunda son haberleri ve yenilikleri konuşmaya devam ediyoruz efendim. Bu hafta da birçok konu başlığımız var. Tabii ki siz izleyicilerimizden gelen soruları da hocamızla paylaşıyor olacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi öncesinde aslında hepimizi korkutan ama son günlerde güzel haberlerini aldığımız Cem Yılmaz'ın öncelikle geçmiş olsun da dileyelim buradan. Sağlık haberleriyle ilgili bir soru sormak isterim. Doktorların dediğine göre aslında en ağır kalp krizlerinden birisine geçirmiş kendisi. Bu önlenebilir miydi?
1: Muhakkak ki önlenebilirdi. Aslında bizim bu girişimiz var ya, sağlık ve uzun yaşamın sırlarını. Hı hı. Aslında sağlık ve uzun yaşamın sırları yerine desek ki sağlıklı, keyifli, neşeli ve mutlu yaşlanmanın sırları. Çünkü mesela artık Cem bu kalp krizi geçirdiği kalp krizi nedeniyle biraz daha sağlıksız bir yaşlanma sürecine girmiş olacak. Vaktinde tedbir almadığı için. Çünkü bir kalp krizi akşam başlayıp sabah olmuyor. Ya da işte son Gora'da çok çekimde yoruldum falan. 3 günde Gora dizisinde de kriz olmaz. Krizin gelmesi yaklaşık 8 ile 12 yıllık bir süreç istiyor. En iyi ihtimalle 4-5 yıl çok acil durumlarda. Neden? Çünkü kalp damarlarında o plakların birikebilmesi için, kalp damarlarında o plakların oluşturduğu inflamasyonun sürekli olması ve o plakların üzerine katmer katmer yeni yeni katların çıkılması lazım. Ama artık bugün teknoloji öyle bir noktada ki bırakın damarın içindeki plağı, damarın duvarının kanlaşmasını bile tespit edebiliyor. Daha plak yok. Biraz daha ileri gidelim. Damarın duvarındaki kanlaşmadan da öte, damarın dış yüzünde oluşan perivasküler lipolitik bir, yani yağ birikimini belirleyerek nerede plak olacağını, nerede kanlaşma olacağını bile bugün söyleyebiliyoruz. Çok iyi yapay zeka destekli koroner arter taramalarıyla. Ama çok daha önemlisi, koroner arterde birikmiş olan bir plağı henüz tasarım halinde yakalamak yanında kopacağı zamanı bile tahmin edebiliyoruz. Çünkü bu plaklar yırtıldığı zaman esas problem çıkarıyor. Plak yırtılması dediğimiz hadise, işte göğüs ağrısıyla sevgili Cem Yılmaz'da olduğu gibi, göğüste bir basınç ve ağırlık hissiyle kola, çeneye vuran, iman kemiği dediğimiz tam göğsün ortasındaki sternum kemiğinin arkasında böyle yumruk gibi basış şeklinde ve biraz bazen çok şiddetli, bazen çok hafif olmak üzere bir bulantı, hatta kusma, terleme, bayılacakmış gibi bir korku veya bayılacakmış gibi bir hisle girebiliyor. Bazen de küt bir ağrı şeklinde birkaç saat sürebiliyor. Allah'tan Cem Yılmaz uyanık davranmış. Ağrı geçer deyip bir ağrı kesici alıp yan gelip yatmamış. Ve bir an önce kendisini bir en yakın hastaneye yatmış. Ve yine Allah'tan ki o hastaneye bu tip imkanların uygulanabileceği bir üniversite hastanesi.
0: Evet.
1: Ve yine Allah'tan şansı var ki o üniversite hastanesinde hepsinde yok böyle becerikli hocalar. Koldan girip hemen damardaki darlığı tespit edip oraya bir stent koyacak kadar başarılı bir kardiyoloji ekibi.
0: Evet.
1: Yani burada hastane yönetimini, hastaneyi, o hastaneyi bu hale getiren girdiki hikayeyi, o hastanedeki doktorları, doktorlarla beraber çalışan anestezyoloji ekibini, hemşire ekibini, yardımcı ekibi hepsini alkışlamak lazım. Ve tabii Türkiye'mizin sağlıkla nereye geldiğinin de işareti bu. Çanakkale'de siz böyle bir şeyi anında yapıp bir insanı yeniden hayata döndürebiliyorsunuz. Her insan kıymetli. Her insan kıymetli. Burada bilmemiz gereken şey şu. Bu krizler önlenebiliyor. Bu krizlerin önlenebilmesi için daha 40'lı yaşlarda, hatta 35'li yaşlarda tedbir almak gerekiyor. Çünkü lipoprotein A dediğimiz LPA yüksekliği ile beraber olan ki Cem Yılmaz'ın ona mutlaka baktırması lazım. Artık çok geç de olsa çok iyi farkına vardığımız bir madde varsa eğer kalp krizlerini 40 yaşında da görebiliyoruz. Ayrıca insülin direnci olan insanlarda, ailesinde diyabet olan insanlarda, çok sık kilo alıp veren insanlarda yine bu tip kalp krizlerini görebiliyoruz. Bir de kalp krizlerinin hangi damardan oluştuğu da ortaya çıktığı da ayrı bir hikaye, önemli. Hı hı. İşte Cem Yılmaz'da olduğu gibi eğer kalbin ön inen damarı dediğimiz bir şah damarı, neredeyse kalbin %75'ine yakınını besleyen bir damarda bu hadise olduysa ve o damarın giriş kısmında olduysa, ona genelde kardiyoloji argosunda diyelim, dul bırakan damar deniyor. Yani kadınsa da erkekse de kriz genelde o kişiyi götürüyor. İlk kriz. Dolayısıyla eşi yalnız kalıyor. Kendisi öbür aleme geçip gidiyor. Bu dul bırakan damar dediğimiz LAD'nin left anterior descending, LAD dediğimiz ön inen kalp ana damarında girişte değil de aşağıda tıkanma olursa o da ağır bir enfarktüs. Buna ön duvar enfarktüsü deniyor kardiyoloji literatüründe veya hekimlik literatüründe diyelim. Ağır bir tablo ve böyle kurtulmuş olması çok büyük bir şans. Buradan bizim çıkaracağımız çok ders var. Birçok hastalıkta olduğu gibi kalp damar hastalıkları da, beyin damar hastalıkları da akşam yatıp sabah olmaz. Sağlığımızın kontrollerine dikkat edersek bu hastalıkların çoğunu daha olmadan engelleyebiliriz.
0: İşaretleri vardır mutlaka.
1: Kesinlikle
0: nedir?
1: Var. Yani plak olduktan sonraki işaretleri aslında Atalan'ın Üsküdar'a geçmezse bile Üsküdar'ın yarısına kadar varmış demektir. Yani eğer merdiven çıkarak göğsünüz ağrıyorsa, hızlı yürüyünce göğsünüz ağrıyorsa, durunca geçiyorsa, eğer o ağrı kolunuza, omuzunuza, çenenize vuruyorsa veya eski oranla efor kapasiteniz, iş yapma kapasiteniz, gücünüz, kuvvetiniz azalmışsa, daha kolay yorulur hale gelmişseniz, bunların hepsi koroner kalp hastalığının erken işaretleri. Erken dediğim artık plak olmuş da ondan sonraki işaretleri. Çünkü koroner kalp hastalığında damarın yaklaşık olarak %50'den fazlası tıkanmadan bu anlattığım işaretler olmaz. Yani %10 darlık, %15 darlıkla sizin ne göğüs ağrınız olur ne bir şey. Hatta koşarsınız bile bebekle sabahleyin koşanların göbekli olanlarında, dikkatsiz olanlarında da bu darlıklardan olmuş olabilir. Yaptırmanız gereken şey şu. Bir, önce bir kan vereceksiniz. O kanda iyi kolesterol, kötü kolesterol, trigliserit, kan şekeri, insülin düzeyi, apolipoprotein B ve lipoprotein A ile HSCRP dediğimiz 8-10 işarete bir bakacaksınız. Eğer bunları baktırmak için biraz daha bekleyeyim diyorsanız bel çevrenizi ölçeceksiniz. Bel çevreniz erkekseniz 85, kadınsanız 85, erkekseniz 90, hatta kadınsanız 80, erkekseniz 85'in üstündeyse, yani göbekli ve geniş beliniz varsa insülin deneyiniz zaten var demektir. Hiç beklemeden gidip bu testi yaptıracaksınız. Bu testlerle bir pozitiflik olduğu zaman, örneğin ben her hastama eğer apolipoproteini yüksekse, ısrarla 100'ün üstünde, 120'nin ile 130'un ile üstünde ise, LDL kolesterolü 110-115 değil, 185 değil, 195, 200-250 ise, hele bir de lipoprotein A dediğimiz o genç kalp krizlerinin cinayet şebekesinde ortak hareket eden LPA'nın 30 değil de 50 ise, 70 ise, 90 ise, bir koroner tomografi hemen gönderiyorum. Çünkü koroner BT dediğimiz, bu halkın anjiyosuz anjiyo dediği ya da günlük dilde sanal anjiyo dediğimiz anjiyo yaptırdığınız zaman plak çıkıyor. Ve yine bir yanlışı burada söyleyelim. Sende %5-10 plak var. Ben ilaç vermeyi şimdilik gerekli görmüyorum. Ne zaman vereceksin o ilacı? Stent takacağın zaman. Ne gerek var stent takana kadar? Çünkü %5 de olsa, %1 de olsa, %7 de olsa Burcu Hanım, o plak orada bir kaçak inşaatın başladığını, temelin atıldığını gösteriyor. Evet. Bu tıpkı gecekondu inşaatına benzer. Bir gelirsin bir temel görürsün. 3 ay sonra gelirsin birinci kat. 10 ay sonra gelirsin ikinci kat. 1 sene sonra gelirsin üçüncü kat. 4 sene sonra bir gökdelen karşınıza çıkar. O gökdelen damarı tıkar ya da %50'sini tıkar. Dolayısıyla daha işin başında bu kişilere mutlaka kolesterol ilacı vermek lazım. Kolesterol ilaçlarına karşı olan hocaların da kesinlikle televizyonlarda devlet tarafından uyarılması lazım. Kardeşim sen halkın sağlığıyla oynuyorsun. Bu senin keyfine göre olacak bir iş değil. Kalp damarlarında plak varsa, özellikle şeker hastası olan, tansiyon hastası olan, beraberinde Apo B'si yüksek olan, Lipo A'sı yüksek olan kişilerde bırak kolesterol ilacını, yüksek risk grubunda kolesterol düşüren, ayda iki kere yapılan iğnelerin bile kullanılması gerekebilir diye uyarılmaları lazım. Yani başı boş bir bilim en tehlikeli bilimdir. Buradan isterseniz sevgili Cem Yılmaz'ı tekrardan geçmiş olsun diyelim. Bu kadar ihmalkar davrandığı için bizi üzdüğünü de altını çizelim. Evet. Bundan sonraki hayatını çok dikkatli devam ettirsin. Çünkü bir ara çok güzel kilo vermişti, spor yapıyordu, sonra tekrar göbeklendi. Bunların hepsi insülin direnci hikayesinin tipik sonucu. Yerseniz, içerseniz, dikkat etmezseniz, yan gelip yatarsanız, koltuk patatesi olursanız kesinlikle kalp damar hastalığına yakalanırsınız. Hepsi bu.
0: Evet. Tabii Cem Yılmaz'ın bu kalp krizinden sonra da bir fotoğraf karesinden, yani kulağında oluşan çizgi sosyal medyada çok tartışma konusu oldu. Yani kalp krizinin habercisi olabilir mi? Frank çizgisi.
1: Evet, Dr. Frank. Dr. Frank. 1970'li evet. yıllarda şöyle bir test ortaya atmış. Demiş ki ben çok sayıda kalp damar hastası görüyorum. Hı hı. Bu kalp damar hastalarının çoğunda, özellikle ileri düzeyde kalp damarlarında plak olanlarda, kulaklarında bir dikey çizgi görüyorum. Bu dikey çizgi ile kalp damar hastalıkları arasında bir bağlantı var. Ama tekrar hatırlatayım, bu çizgi olduğu zaman zaten ileri düzeyde damar sertliği var demektir. Hı hı. Bunun nedeni şu, bu kulak memesi dediğimiz yerimiz bizim çok yumuşak bir doku. Kolajeni olan, sıvısı olan, beslenmesi çok damarı olan, beslenmesi çok önemli olan bir yer. Ve burada eğer damar burada kireçlendiği zaman burada da kireçleniyor. Bacakta da kireçleniyor, burada da kireçleniyor. Evet. Yani kalp damarı özel olarak kireçlenmiyor. Evet, erken kireçleniyor. Neden? Çünkü kalbimiz çok fazla kan kullanıyor. Beynimiz erken kireçleniyor. İkisi çok erken kireçlenir. Çünkü çok fazla kan kullanıyor. Ayağımız da sonra kireçlenir ama kolumuz pek kireçlenmez. Çünkü her gün yürürüz. Ayağımızı kullanırız. Kolumuz o kadar çok yoğun kullanmayız. Dolayısıyla bu çizginin varlığı, evet, Frank çizgisinin varlığı bir kalp damar hastalığı işareti olabilir. Bunu görünce korkmayın, telaşlanmayın ama daha erken baktırın kendinize.
0: Herkes kulaklarına bakmaya başladı çünkü.
1: Biraz tabii esprili tarafı var onun. Dışarıdan da görülen bir şey. Bence iyi oldu, gündeme getirdi.
0: Evet.
1: Ama keşke Cem Yılmaz bunu bu hale gelmeden, bu şekilde bir kesinlikle. Krizi atlatmadan gündemde hep olsaydı. Çünkü biliyorsun 2-3 hafta kadar önce de bir güzel iş adamımızı kaybettik. Bir Birol Bey rahmetliyi kaybettik. Evet. Biz, benim de çok sevdiğim, ilgiyle takip ettiğim, tanıştığım birisiydi ve üzücü bir şey, Birol Bey gibi birisinin kalp krizinden kaybedilmesi, Cem Yılmaz gibi birisinin kalp krizi geçirmiş olması bence bizim hala hekimler olarak toplumu eğitme, topluma sağlıklarını koruma konusunda yeteri kadar bilgi vermediğimizi gösteriyor. Bu arada bir Sağlık Bakanımıza da bir selam gönderelim. Çok önemli bir projeyi hayata geçirdi. Artık Sağlık Bakanlığı'nın görevinin Hastalık Bakanlığı görevinden daha önemli olduğunu ilk defa altını çizen bir bakan olarak bence tarihe geçecek. Hı hı. Çünkü Sağlık Bakanlığı adı Hastalık Bakanlığı değil. Benim önce sağlığımı koruması lazım devletin. Anayasamızda yazıyor. Hı hı. Bu devlet vatandaşlarının sağlığını korumakla yükümlüdür diyor. Sağlık Bakanlığı da bununla yükümlü. Önce benim sağlığımı koruyacak. Daha güçlü halde tutacak. Eğer bütün dikkate rağmen hastalanırsam tabii ki benim hastalığımı tedavi edecek sistemi de koyacak. Türkiye bugün hastalık tedavi edecek sistemleri sıkıntısı kalmadı Türkiye'nin. Çok büyük şehir hastanemiz var. Çok büyük yatırımlar yapıldı. Çok doğru işler yapıldı. Çok yüksek teknolojiye sahibiz. Bu bölgede bizim kadar iyi sağlık organizasyonuna gerçekten ulaşan bir ülke yok. Biz burada, bu alanda rakibimiz sadece Amerika olabilir. O da Amerika'nın belli merkezleri. İşte anlatıyorum size, bugün Van'da da, Kars'ta da, Gaziantep'te de, Çanakkale'de de, sadece Antalya'da, Ankara'da, Adana'da, İstanbul'da değil, Trabzon'da da, Samsun'da da, hepsinde artık anjiyo yapabiliyoruz, stent takabiliyoruz. Yani ilk müdahaleyi, hatta bypass cerrahisini uygulayabiliyoruz. Ama bu yeni Sağlık Bakanımız Kemal Bey, benim çok sevgili dostum ve arkadaşım, çok önemli bir girişimde bulundu. Artık sağlıklı hayat merkezleri açtı. 400'ü geçti galiba.
0: Evet.
1: Aile hekimliğini sağlığı korumaya doğru yönlendirdi. Kanser taramaları yaptı. Birkaç gün önce televizyonda açıklaması vardı. Neredeyse 500'ün üzerinde kanser vakası, müdahale edilen kanser vakası. Hı hı. Bunlar çok büyük girişimler. Mesele burada şu. Hastalıkları tedavi etmek çok daha zor ve pahalı, risklidir. Hastalıkları önlemek çok daha kolay, ucuz ve etkilidir. Dolayısıyla bizim artık daha uzun bir ömürden ziyade, çünkü ömrümüz biz istesek de istemesek de uzayacak. Marifet o ömrü bunamadan, kalp hastası olmadan, böbrek hastası olmadan, karaciğer hastası olmadan, damar hastası olmadan, kemikleri kırmadan, kasları eritmeden torunlarını omuzlarınızda hoplayarak zıplayarak merdiven çıkarabilmek. Bunu yapabiliyorsanız uzun hayatın ve iyi hayatın tadını çıkarabilirsiniz ve bir anlamı olduğunu fark edersiniz.
0: Evet, kısa bir ara verelim, devam edeceğiz efendim.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
2: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor efendim. Siz izleyicilerimizden gelen birçok sorular var. Bunları hemen sizlerle paylaşmak isterim. Buyuruz. Osman Hocam. Kolonoskopi ne zaman yapılmalı diye sormuş bir izleyicimiz.
3: Aslında bugüne kadarki terminolojide kolonoskopi, yani kalın bağırsağın bir aletle incelenip içinde bir polip var mı, tümör var mı, kansere yol açan veya mevcut bir kanser olma ihtimalini bakmak lazım mı? Lazım. Genelde 50 yaş sınırı vardı. En geç 55 yaş ve sonra da 5 ila 7 yılda bir tekrar. Ama son araştırmalar daha erken yaşlarda kolon kanserlerinin sıklaşması nedeniyle ve kolon kanserlerinin geç yakalanması halinde ortaya çıkan problemlerin çözümünün güçlüğü anlaşıldığı için kolon kanseri taramalarını artık prensip olarak 45 yaşına indirdik. Bu birincisi. Niye erken daha çok ve daha erken kolon kanseri görmeye başladık? Şunun için görmeye başladık. Ne kadar çok posa yerseniz kolon kanseri ihtimali o kadar azalıyor. Son geçtiğimiz yüzyılda kolon kanserinin en az görüldüğü dönem İkinci Dünya Harbi, yoksulluk dönemi. Ne yapmışız o dönemde? Eti, tavuğu, yumurtayı, peyniri, yoğurdu bulamadığımız için mümkün olduğu kadar tahıllara yüklenmişiz, sebzeye yüklenmişiz, bakliyata yüklenmişiz, posalı gıda yemişiz ve o posalı gıdalar sayesinde muhtemelen İkinci Dünya Harbi'ndeki dönem, yani 1935-50 arası kolon kanserinin en düşük görüldüğü dönem.
2: Evet.
3: Son zamanlarda kolon kanserinin, kalın bağırsak kanserinin, makat kanserinin daha sık görülmesinin nedeni muhtemelen bizim bu fiber, posa, lif tüketimimizin azalması. Ne kadar çok et kolik olursa, özellikle kırmızı et kolon kanserinde etkili bir faktör. Önemli bu. Bir de obeziteyle kolon kanserinin bağlantısı olduğunu biliyoruz. Obezitenin de patlaması, yani bir taraftan posa azlığı, bir taraftan obezite patlaması kalın bağırsak kanserlerini patlattı. Bu nedenle 45'e indirdik. Ama Aydeniz'de kolon kanseri geçirenler varsa bu taramaları 35'e 30'a bile çekmenizde fayda var. Özellikle anneniz veya babanız, hele hele bir de 50 yaş civarında, 50 yaştan önce ya da 60 yaştan önce diyelim, kolon kanseri yakalanmışsa benim bizi dinleyenlere, izleyenlere tavsiyem 35-40 yaşında bir ön kolonoskopi yaptırmaları. Bu kolonoskopi niçin yapılıyor? Çünkü kolon kanserine yol açan bir lezyon, polip, ortalama 7 yıl civarında, 5 ile 7 yıl civarında kansere dönüşüyor. Hepsi böyle mi? Hayır, daha erken dönüşenleri de var. O nedenle kolon kanseriyle ilgili taramaları 45'e çeksin herkes. Ailesinde kolon kanseri olan, özellikle yakın akrabalarında yaygın kolon kanseri olanlar 35'i pek geçmesin.
2: Evet, çok önemli gerçekten. Şimdi bir başka izleyicimiz de kolesterol ilaçları belleğe faydalı mı, zararlı mı diye sormuş.
3: Kim olduğunuza bağlı. Son bir yeni yayın var. Çok önemli bir yayın. Ağustos ayında yayınlanan bir yayın bu. İyi ve güzel bir soru bu. Bu yayın bize şunu gösterdi. Belleği korumak için, yaşlanırken belleği korumak için statin almak gibi bir yaklaşım başlamıştı. Bir araştırma yaptılar. Şeker hastalığı olan, tansiyonu olan, kolesterolü olan kişiler var. Bunlara kolesterol ilacı veriyorlar. Bir de tansiyonu, şekeri olmayan, sadece kolesterol olan ilacı var. Kolesterol yüksekliği olanlar, bunlar da kolesterol ilacı biliyorlar. Eğer tansiyon yüksekliği, şeker yüksekliği gibi beyni bozan başka faktörleriniz varsa gerçekten kolesterolü ilaçla düşürmek belleği de koruyor. Sadece ömrü uzatmıyor. Ama sadece kolesterol yüksekliği nedeniyle ya da beyin yaşlanmasını yavaşlatmak, belleği korumak için kolesterol ilacı alayım diyenlerde bu fayda görülmemiş. Özeti şu. Bir, kolesterol ilaçları belleği bozmaz, belleğe destek olabilir. Ama belleği güçlü kalması için hiçbir sorununuz yoksa ben kolesterol ilacı yutayım, bu benim belleğimi korusun sorusunun cevabı maalesef negatiftir.
2: Evet. Peki uyku apnesi belleği bozar mı?
3: Bozar. Ciddi ölçüde bozar. Çünkü belleğimiz bizim oksijenlenmekle beynimizin ne kadar ilişkisi iyiyse o kadar sağlam kalıyor. Onun için mesela egzersiz yapanlarda beyin daha çok oksijenlendiği için, temiz havada yaşayanlarda beyin daha çok oksijenlendiği için, oksijeni yüksek yerlerde, ortamlarda bulunanlarda beyin daha çok oksijenlendiği için bellek daha güçlü. Uykusunda bırak uyku apnesini, horlayan insanların bile yeterince beynini horlama nedeniyle oksijene ulaşmadığı için o kişilerde bunama ihtimali artıyor. Yani uyku apnesi olanların bunama ihtimali yüksek ama horlayanların bile yüksek. Bende horlama var, hafif, uyku apnesi yok deyip işi geçiştirmesinler. Uyku apneleri varsa da sadece uyku apnesiyle ertesi gün apnesiz olarak uyanmak ve yorgun, argın uyanmamak istiyorlarsa değil, aynı zamanda belleği korumak için de mutlaka CPAP'larını, cihazlarını kullansınlar.
2: Peki metformin bunamayı geciktirir mi? Bu da bir soru olarak gelmiş.
3: Anlaşılan o ki geciktiriyor. Metformin biliyorsunuz başlangıçta şeker hastalarında şeker hastalığını düşürmek için piyasaya sürülen bir ilaçtı. 1950'li yılların ortasında, 55'lerde Fransız leylağından elde edilen doğal bir madde metformin. Bir sülfonilüre grubu bir ilaç. Ama sonra sentetiği yapıldı ve çok da ucuz, jenerik. Her yerde kolay bulabiliyorsunuz. 3 kuruşa, 5 kuruşa alabiliyorsunuz. Şimdi anladık ki metformin aslında sadece bir diyabet ilacı ya da şekeri düşürme ilacı değil. İnsülin direncinin yol açtığı problemleri önlemede de işe yarıyor. Yani biz insülin direnci gördüğümüz zaman kilosu varsa hele hele mutlaka, kilo sorunu olmasa bile düşük de olsa metformin veriyoruz. Neden? Çünkü metformin karaciğerde glikoneojenezle şeker üretimini azaltıyor. Şekeri dengeliyor. İnsülin direncini azaltıyor. Karaciğerin insüline karşı gösterdiği direnci azaltıyor. Ama çok daha önemlisi uzun ömür genlerinden birisi olan AMPK genini, adenozin monofosfatla aktif olan protein kinaz genini aktive ediyor. AMPK aktivasyonunda bizim ömrümüzü uzatıyor. Örneğin benim görüşüme ki böyle bir yazıyı ben bu bilgiler yokken sadece bir öngörü olarak 2000'li yıllarda yazdım. Süleyman Bey'in, rahmetli Süleyman Demirel'in uzun ömür sırlarından birisinin ben hep metformin olduğunu düşünüyorum. Çünkü diyabeti olmasına rağmen Süleyman Bey'de asla plak oluşmadı. Diyabeti olmasına rağmen belleğinde asla sorun çıkmadı. Ve yeni bir çalışma, metformin kullanan diyabetlilerin metformini kullanmayan diyabetlilere göre daha geç demans, bunama, daha az demans bulama tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Özeti şudur. Araştırmalar gösteriyor ki metformin belleği korumada önemli. Ama bu konuşmayı dinleyenler koşup eczaneye bir metformin almaya kalkmasınlar. Doktorlarla konuşurlar. Doktorları eğer başka sorunları nedeniyle metformini kullanmayı düşünüyorsa evet kullan çünkü buna da iyi gelir diyecektir onlara. Ben şahsen insülin direnci olan birisiyim. Ve sabah akşam muntazım olarak 500 miligram metformini yıllardır kullanıyorum. 34 yıl falan oldu. Kullanıyorum. Ve insülin direnci olan birisinin metformin kullanmasının fevkalade doğru, hatta bana göre, başka hekim arkadaşlarım ayrı fikirde olabilir, saygı duyarım. Çünkü ben her şeyi bilen değilim. Bilmediğim daha çok şey olduğunu biliyorum. Ben tavsiye ederim. Ama insülin direnci olmadan, kilo sorunu olmadan ben 70'ime geldim, şuradan bir metformin alayım da hoca söylemişti erken bunamayayım diye bir düşünceye de katılmam henüz.
2: Evet. Şimdi uykuyla ilgili çok soru geliyor hocam. Görüşmeler. Derin uykunun neden bu kadar önemli olduğu hep.
3: Çok önemli. İşte ben biraz önce söyleyeyim, sabahleyin bakıyorum derin uykum ne kadar diye. Çünkü derin uyku belleğin, uyku belleği süstür der ya Osman Hoca. Evet. O ütünün yapıldığı zaman derin uyku. Bir gün önce, 2 gün önce, 5 gün önce öğrendiklerimizin, ayrıca beynimizin temizlik işleri müdürünün göreve geldiği zaman derin uyku. Yani derin uyku döneminde beyin atıklarından temizleniyor ve topu topu 1,5 saatlik, 2 saatlik bir süre maksimum. Yani toplam uyku süresinin şanslıysanız %20-25'i. Asla %10'un altına düşmemesi lazım. Yani 7 saat uyuduysanız siz o 7 saatin %10'unu derinde geçirmeniz lazım en az. Mümkünse 15'i en az. Hatta ama ben mesela bugün %20'yi tutturmuşum. %20-25 iyi rakam derin uykuda. Çünkü derin uykunuz ne kadar iyiyse beyniniz bir gün önceki tozundan, kirinden, pasından daha kolay temizleniyor. Ve aynı zamanda da bir gün önce öğrendiğiniz belleğinize giren bilgilerin daha iyi ütülenip hipokampusta daha çok saklanmasını sağlıyor. Bir de derin uyku hücreler arası beyindeki alışverişin en çok yapıldığı zaman. Bilgi alışverişi, malzeme alışverişi bu derin uykuda yapılıyor. O nedenle derin uyku bellek için bir vazgeçilmez.
2: Peki yemek sonrası bu şekerleme dediğimiz uykuyu yapmak ne kadar doğru?
3: Şimdi yemek sonrası uygulamalarla şekerleme aynı şey değil Burcu Hanım.
2: Öyle mi?
3: Şekerleme şu, bizim normal koşullarda bizim uykuya geçmemize yol açan alfa dalgaları var. Uykumuzda önemli o dalgaların olması, oluşması. O dalgaların saat 1 ile 2-2,5 arasında oluştuğunu net olarak bilim gösterdi. Yani normal insanların hepsinde özellikle ileri yaşlardan sonra bu alfa dalgaları saat 1 ile 2,5 arasında, saat yarımla 1,5-2 arasında çıkıyor. Bu dönemde yapacağınız 15-20 dakikalık kısa kestirmeler o alfa dalgalarının olduğu dönemde özellikle 50'li yaşlardan sonra beyni kısa bir tazelenme imkanı, kısa bir dinlenme imkanı, kendini toparlama imkanı verebiliyor. Bizim rahmetli yine Süleyman Bey, hep anlıyorum ben onu, biliyorsunuz. O derdi ki bu şekerleme işinde tesbih elden düşene kadar doktor. Yani tesbih çekerken için geçsin, düştüğü zaman uyan, tekrar işine devam et. Şekerleme iyi bir şey. Bu şekerleme. Herkese şekerleme şart mı? Değil. Mesela ben şekerleme yapmaya kalktığım zaman denedim bir iki defa deniz kenarındayken Bodrum'da. Bütün bir gün sersem kalıyorum ondan sonra. Yani herkese uymuyor. Sizin söylediğinizde gelince, yani yemek yedim, kahvaltı yaptım, kahvaltıdan sonra uykum geldi. Öğlen yedim, uykum geldi. Evet. Bu insülin direncinin işaretidir. Birincisi. Yani insülin direnciniz var. Özellikle böyle reçeli olan, ekmeği olan, balığı olan, pekmezi olan, pastası, çöreği, böreği olan, karbonhidratı zengin bir yiyecek tükettiniz. O karbonhidrattan zengin beslenmede aniden bir şeker şutu olur yukarıya doğru. İnsülin pat diye gelir, onu alıp aşağıya indirirse hipoglisemiye girince hafifçe içiniz çekilir, hatta uyuklarsınız. Bu reaktif hipoglisemi, yemeğe reaksiyon olarak, şekerin patlamasına reaksiyon olarak çıkan kan şekeri düşmesi. Bu iyi bir haber değil. Bu zaten insülin deyince onların çoğunda da görüyoruz. Yani ben öğlen yedim, akşam yedim, sabah yedim, uyukluyorum hocam yemekten sonra ya da sersemleşiyorum ya da derste kafayı toplayamıyorum. Toplantıda eski performansım kalmıyor. Hipoglisemi bu önemli. Bir de evde bir anneniz var, babanız var, yaşı 75-80-85 ve sık sık uyukluyor. Hı hı. Bu demans işareti olabilir. Hı. Belleğin artık benzini bittiği, enerjisi bittiği zamanlarda beyin voltajı düşüyor. Bu bir nevi elektrik enerjisi düştüğü zaman size belediye ne yapıyor? Diyor ki 2 saat süreyle sarı yerde elektrik kesintisi uygulanacaktır. İşte o beyindeki de o elektrik kesintisi. Elektrik kesintisi yaptığı zaman sistem uykuya geçiyor. Bu iyi bir haber değildir. Bu beynin daha doğrusu beslenmesinde, ya oksijenasyonunda, ya şekerlenmesinde ya da oksijeni şekeri kullanma kabiliyeti olan nöronların yapısında bir arızanın başladığının göstergesidir. Yani Alzheimer işareti olabilir, Parkinson işareti olabilir. Yani nörodejeneratif hastalıklar ya da Alzheimer dışında, Parkinson dışında trompos, frontotemporal demans olabilir, Lewy cisimcikli demans olabilir. Yani beynin içinde bir hadise var. Bu beynin bellek sistemini bozuyor işareti olabilir. Onun için sık sık uyuklayan yaşlılarınız olduğu zaman lütfen o iyi uyusun, istirahat ediyor demeyin. Acaba belleğinde bir şey olabilir mi diye bir bakın. Aynı şeyleri tekrar tekrar soruyorsa, aynı şeyleri tekrar tekrar anlatıyorsa, ufak tefek unutkanlıklar biraz sıklaşmaya başlamışsa daha da hızlı davranın.
2: Evet, tam da yaşlılıktan bahsetmişken bu konuyla ilgili de bir soru var.
3: Buyurun.
2: Kırılgan yaşlılık ne demek diyor bir izleyicimiz.
3: Kırılgan yaşlılık, hastalanmaya hazır olan bir yaşlı demek, yaşlılık demek. Yani eğer bir yaşlı, basitçe anlatmaya çalışayım, bir yıl içerisinde diyet yapmadan vücut ağırlığının %5'ini kaybetmişse ya da 5 kilodan fazla kilo vermişse, 4,5-5 kilodan fazla kilo vermişse, eğer biraz önce anlattığım gibi sık sık gündüz uyuklamaları yaşamaya başlamışsa, sık sık düşmeye başlamışsa, basit bir gribi, zatüre depremi gibi yaşamaya başlamışsa, yani bağışıklık sistemi zayıf olduğuna dair işaretler sıklaşmışsa, denge bozukluğu varsa, bunların hepsi kırılgan yaşlılık işareti. Kırılganlık yaşlanmanın getirdiği mecburi bir sonuç değil. Bunu hepimiz bilelim, bizi izleyenlerin hepsi bilsin. Yaşlanmak demek hastalanmak demek, yaşlanmak demek yorgun düşmek demek, uykusuz kalmak demek, ağrılı olmak demek, dengesi bozulmak demek, görmemek, işitmemek demek değil. Olabildiği kadar gayet göstereceğiz. Bütün bunlara rağmen bunların bazıları olabilir mi? Olabilir, tabii ki olacak. Hı hı. Ama daha az kas kaybederek yaşlanırsak daha az düşeriz, daha az dengemiz bozulur. Daha güçlü kemiklerle yaşlanırsak düşünce zırt pırt kolumuz, el bileğimiz, bacağımız kırılmaz. Eğer daha iyi bir hazırlıkla yaşlanma sürecinde olursak unutkanlık ihtimalimiz daha az olur. Dolayısıyla kırılganlık bizim için önemli. Ben yaşlı insanları gördüğünüz zaman iki hafta bir şey kapıda karşılamak istememin sebebi odur her hasta. Çünkü bana gelenlerin çoğu yaşlı insanlar, ikinci eldeki insanlar ve onlar yaşlanma süratleriyle ilgili bir yavaşlama, bir fren için çoğu zaman gidiyorlar. Mesela yürüyüşlerinden hemen anlarsın kırılganlığını, bacakları açıksa ve daha yavaş adım atılıyorsa o bir kırılganlık işareti. Çünkü ayakta kalmak için daha fazla çaba göstermesi gerekiyor ve kas kaybı var demektir. Elinin titremesine bakarsınız, hı hı. Gözlerindeki bakışa bakarsınız, şikayetini anlatıştaki ritmine bakarsınız. Aslında tecrübeli bir doktor test yapmadan bile kırılganlık hakkında bir fikir sahibi olabiliyor. Ama daha erken bir, mesela 60-65 yaşında bu tip şikayetler olan bir kişi ise acaba kırılganlık erken mi başladı? Testleri var. Mesela otur kalk testi. Sandalyeye oturdunuz. Elinizi sandalyeye hiç dokunmadan kalktınız. 10 saniyede kaç kere oturup kalkıyorsunuz? 15 ve üzeri süpersiniz. Hmm. Eğer o 10 saniyede 10 ve 15 arasındaysa fena değil.
2: Ellerimiz sabit.
3: Bir yere dokunmuyorsunuz. Dokunmadım. Oturup kalkıyorsunuz. Hı hı. Oturup kalkıyorsunuz. Eğer 5'in altına düştüyseniz randevu alın, bir an önce bir doktora gidin. Çünkü bir sistemde arıza var demektir. Dengenizi sağlayamıyorsunuz, kasınızda bir şey var, beyninizde, göz, beyin, kulak, beyinci koordinasyonunuzda bir arıza var demektir. Daha önemli bir test. Bunu biz kliniğe yapıyoruz. Oturtuyoruz kişiye, diyoruz elini kullanmadan ayağa kalk, 3 metre yürü, geri dön ve tekrar otur. Ayağa kalktın, 3 metre yürüdün, geri döndün ve tekrar oturdun. Bunu eğer 15 saniye içinde tamamlayabiliyorsan fena değil. Ama daha uzunsa kötü. 10 saniye çok iyi. 5 saniye olağanüstü iyi bir rakam. Başka testler de var. Yani kırılganlık testleri dediğimiz bizim uyguladığımız testler var.
2: Evet. Şimdi ikinci 50'de karşılaşılan bir şey dediniz bu kırılganlık evet. için. Evet. Bir de başka bir şey daha var. Karşılaştığımız sorun baş dönmesi. İkinci 50'de en çok karşılaşılan şeylerden birisi. Neden başımız döner ve hangi durumlarda artık biz baş dönmesinden endişelenip doktora gitmeliyiz?
3: İkinci 50'de tabii beyin, beyincik, sinir sistemi, kas sistemi arasındaki koordinasyon biraz bozuluyor. Bu arada belirteyim, ikinci 50 benim çok beğendiğim bir isim ve onun için gazetedeki köşemin de adı.
2: Evet.
3: Yakında buradan müjdeleyelim. İkinci Hı. 50 kitabı yakında inşallah İkisi bir gelecek. Ay sonra gelecek. Yeni evet. kitap gelecek. İkinci Hı-hı. 50. İkinci 50 de baş dönmesi görme kusurundan da olabilir. Kulak kusurundan da olabilir. Kulak denge organlarımız göz, kulak, beyincik ve tabii genelde sinir sistemi ve kaslarımızla birlikte hı hı. bir koordinasyon. Proprioseptif duygunun eksikliğinden de olabilir. Çünkü biz proprioseptif şu demek, biz bir yere ayağımızı koyduğumuz zaman ya da elimizi koyduğumuz zaman özellikle ayağımızı, kendimizi uzayda bir mekan ediniyoruz. Nerede olduğumuzu biliyoruz. Ne pozisyonda olduğumuzu biliyoruz. Oturuyor muyuz? Kalkıyor muyuz? Ayakta mıyız? Nereye basıyoruz? Bastığımız yer, hatta ayakkabı yoksa ayağımızda ahşap mı, taş mı? Bu geri bildirim. Biz bir beynimizden elimize, kolumuza, ayağımıza, vücudumuza emir gönderebiliyoruz. Hı hı. Bir de oradan gelen verileri beynimize yorumlayıp pozisyonumuzu ve durumumuzu ayarlayabiliyoruz. Bunu bozan her şey başınızı döndürür. Tansiyonunuz aniden düştü. Beyniniz yeteri kadar oksijen, şeker gitmez. Veya kalbiniz birdenbire yavaşladı. Ritim bozukluğu birdenbire devreye girdi. Başınız döner. Ama en çok gördüğümüz baş dönmesi vertigo dediğimiz baş dönmesi, iç kulağımızdaki denge sağlayan tüysü hücrelerin dengelerini sağlayan küçük kristaller var. O kristallerin gereksiz ve yersiz hareketleriyle oluşur. Ve bu çok yaygın ama bunun bir manevrası var. O manevrayı kulak burun bazı uzmanları yaptıkları zaman kristal yerine oturuyor. Sizin de baş dönmeniz geçer. Burada dikkat edeceğin şey şu. Eğer oda sizin etrafınızda dönüyorsa kristallere de bir sorun var. Çok geç kalmadan, beklemeden gidin. Ama orta kulağa giden sinirde vestibüler nörit istiyoruz. Nöron, vestibül nöronunda eğer viral bir virüs enfeksiyonu varsa o da bir felaket bir sorun. Gerçekten hani halk arasında söylenir ya, feleğinizi şaşırırsınız diye. Gerçekten feleğinizi şaşırtır sizin. Baş dönmesi çok önemli. Baş dönmesinde bulantı eşlik ediyorsa, baş dönmesinde kusma eşlik ediyorsa, baş dönmesinde ateş eşlik ediyorsa, göğüs ağrısı eşlik ediyorsa hiç durmayın. Çünkü göğüs ağrısı kalple ilgili baş dönmesinin, bulantı, kusma, ateş beyindeki bir problemin Allah korusun işareti de olabilir.
2: Peki, kısa bir ara verelim. Ümit. Devam edeceğiz efendim.
1: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat programının son bölümüne geldik. İzleyicilerimizden gelen soruları sormaya devam etmek isteriz. Likopen neden önemli demiş bir izleyicimiz.
2: Likopen kırmızı mucize. Hı hı. Yaklaşık 20-25 yıl önce ilk defa ben Türk halkıyla tanıştırdım.
1: Evet.
2: Bana da bir Amerika'da hekimlik yapan, prostat kanseriyle uğraşan ve likopenin prostat kanserinden koruyucu etkisi konusundaki yayınları yatanla bir Türk meslektaşım likopenden bahsetmişti. Domatesin kırmızısı, karpuzun kırmızısı, bugünlerde tazesi var hala. Kayısının üzerindeki o kırmızı beneklerin hepsi likopen deposu. Kırmızı mucize. Bu kırmızı mucize yağda eriyen bir madde ve o nedenle domatesin yağda eritilmişi daha faydalı. Ama karpuz yediğin zaman yağsız da girebiliyor. Ama karpuzun içindeki şekerin etkisini düşürmek yanında yağda erir hale getirdiği için karpuz peynir bu nedenle çok önemli bizim mutfağımızda.
1: Öyle mi?
2: Evet. Yani karpuzun kilo yapıcı etkisini önlemek istiyorsanız peynirle yiyin. Karpuzun çünkü yağ ve protein var peynirde.
1: Evet.
2: O şekerin emilimini geciktirir, midenin boşalmasını geciktirdiği için. Ama çok daha önemlisi peynirdeki yağ karpuzdaki likopenin emilmesini kolaylaştırır. Çünkü likopen yağda eriyen bir polifenol. Hı hı. Likopen gerçekten bir mucize. Meme kanserini önlemede, prostat kanserini önlemede olağanüstü. Kalın bağırsak kanserini önlemede bile faydası çok net ve açık. Ama aynı zamanda likopenin belleğin korunmasında da ciddi fonksiyonları olduğunu biliyoruz. Cilt, kadın cildinin daha genç ve daha taze kalmasında, daha kırışıklıklardan korunmasında da önemli bir madde likopen. Benim tavsiyem şu, ben yeteri kadar likopen almak istiyorum diyen herkese tavsiyem, özellikle meme kanseri ailesinde olanlar, kalın bağırsak prostat kanseri ailesinde olanlar, kış aylarında hiç olmazsa haftada iki kez domates çorbası, üzerine birazcık böyle zerdeçal ve karabiber eklesinler. İnanılmaz bir antioksidan ve likopen deposunu zerdeçal gibi bir mucizeyle beraber vücutlarına dahil ederler.
1: Zerdeçalla ilgili de çok soru geliyor. Hatta zerdeçaldan maksimum nasıl faydalanırız demiş bir izleyicimiz.
2: Evet, güzel soru. Türmeronlar var zerdeçalın içerisinde ve kurkumoidler var. Zerdeçalın latince adı kurkumin. Kurkuma longa. Kurkumoidler ve türmeronların da iyi emilmesi için tıpkı likopen gibi yağla muamele edilmesi ve ısıtılması lazım. Yani sıcaksa yediğiniz gıdaya eklediğiniz zaman zerdeçalı ve de yağlıysa zerdeçal daha fazla emiliyor. Kurkumoidler daha çok emiliyor. Bir de karabiber önemli orada. Karabiberde piperin diye bir madde var. Ve o piperin dediğimiz madde zerdeçalın kanda daha uzun kalmasını ve daha çok emilmesini sağlıyor. 1'e 4 oran bir çay kaşığı zerdeçal, 4'te 1 çay kaşığı karabiberi eklediğiniz zaman işi hallettiniz. Yoğurda da ekleyebilirsiniz. Hı. Ama zerdeçal Hint mutfağının biliyorsunuz kraliçesidir. Ve en çok zerdeçal Hint mutfağında etli yemeklerde kullanılır. Bakliyatta kullanılır. Bilhassa zerdeçal mercimek ilişkisi Hint mutfağında çok meşhur bir ilişkidir. Biz izleyenlere tavsiye edelim.
1: Evet. Bir izleyicimiz de şunu söylemiş. Kas kaybı mı daha önemli, kemik kaybı mı daha önemli?
2: İkisi de önemli ama kası kaybederseniz kemiğinizi zaten kaybedersiniz. Daha da kötüsü kası kaybederseniz düşersiniz ve sağlam kemiğiniz bile kırılır. Bana sorarsanız ben kas kaybının kemik kaybından daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ama tababet açısından gündeme aldığınız zaman bize hep kemik kaybını ön planda konuşturulur, kongreler yapılır. Çünkü kemik kaybı için tonla ilaç var. İlaç sanayi bundan çok para kazanıyor ve doktorları bu konuda eğitiyor. Doğru da yapıyor. Yani kemik kaybını önlemek doğru bir şey. Ama ilaç sanayi hala kas kaybını önleyen, ki yakında geliyor miyostatinler falan, ilaç bulmadığı için reçeteli ve güvenilir. Sarkopeniyi bir türlü biz insanlara anlatamadık ama Osman Hoca tavsiyesi kasınıza mukayyet olun. Kasınız olmazsa düşersiniz. Ayrıca kasın sadece bir denge organı olmadığı, sadece bir enerji üreten mitokondri organı olmadığı, başka marifetlerinde olduğu, bir endokrin organı olduğu, bir miyokin dediğimiz hormon benzeri madde üreten, beyninizi koruyan, kalbinizi koruyan bir organ olduğu ve kasın bir longevity, uzun ömür organı olduğu çok net ve açık.
1: Hocam çok güzel bilgiler aldık yine bu haftada. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programını bu haftada noktalıyoruz. Haftaya görüşünceye dek sağlıkla kalın.

0: Osman Mühtüoğlu'yla Yaşasın Hayat sona erdi. NTV Radyo. Hava durumu.
1: Pazar ülke genelinde yağış az. İstanbul'da kariyer serin esiyor, hava açık. Sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Pazartesi sıcaklık biraz düşüyor. Ankara açık 32, İzmir 36, Bursa 33 derece. Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık 40 derece. Marmara'da rüzgar orta hızda ama akşamları biraz üşütecek. Öğle Edirne 35, Kocaeli 33 derece. İç Anadolu öğle sıcak, 29-31 derece sıcaklık var. Gece ise Sivas 10 derece iniyor. Ege'de Karayel sahillerde sert. Manisa 37, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 35 derece. Akdeniz'de nem oranı orta seviyede. Hava güneşli. Adana ve Kahramanmaraş 35, Mersin 33 derece. Karadeniz'in doğusunda kısa süre görülecek yağış, pazartesi şiddetli yağacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Bingöl hatta Diyarbakır çevrelerinde kısa süre gök gürültülü sağanak yağış olacak. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece. Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: Mutlu hafta sonları, saat 22 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimizi son dakika gelişmesiyle açıyoruz. Beşiktaş sezonun ilk derbisini geriden gelerek kazandı. Siyah beyazlılar Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Gürkan Ak mücadeleyi yerinde takip etti ve şimdi de ayrıntılar için telefon attığında Gürkan.
1: Kadıköy'de tabii ki bir hayal kırıklığı var Fenerbahçe cephesinde özellikle. Çünkü maç öncesinde Fenerbahçe'nin moral motivasyonunu yükseltmek ve ligdeki o ilk haftadaki puan kaybını telafi etmek adına çok önemli bir mücadeleydi. Ama bir yandan da Beşiktaş adına da sezonun ilk derbisini kazanarak bir ivme yakalamak ve aynı şekilde Fenerbahçe gibi bir puan kaybı vardı bildiğiniz gibi ikinci haftada Beşiktaş'ın. Bunu telafi etmek için çok önemliydi. Yüzü gülen Beşiktaş cephesi oldu ve karşılaşmayı 2-1 kazandı Beşiktaş. Evet Atarsan, senin de belirttiğin gibi geriden gelerek kazandı Beşiktaş. Şükrün yarım golüyle 26. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçmişti. Dakika 38'i gösterdiğinde Trossard'ın akıl dolu pası Rıdvan Yılmaz'ın golüyle skora denge geldi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Fenerbahçe aslında oldukça tutuk başladığı maça diyebiliriz. Beşiktaş ağırlığını koyduğu bir yarı izledik ve 73. dakikada Fenerbahçe'nin orta alandaki boşluğundan faydalanan Orkun Kökçü asistiyle Vlahovic'i topla buluşturdu ve Vlahovic de topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. Sonrasında da herhangi bir gol olmadı. Beşiktaş mücadeleyi 2-1 kazandı. Halil Umut Meler'in hakemin performansı çok tartışılacak yine, bu şüphesiz. Çünkü özellikle Fenerbahçe'nin penaltı beklediği Kerem Aktürkoğlu'nun bir pozisyonu var. Yine birkaç gün hakem tartışmalarını göreceğimiz bir derbi geride kalıyor diyebiliriz. Karşılaşma da oldukça gergin geçti. Karşılaşmada 7 sarı kart, 7 kez sarı karta başvurdu Halil Umut Meler. Bunu da ifade etmek gerekir. Sezonun ilk derbisi Beşiktaş'ın oldu. Böylelikle Beşiktaş puanını 9'a yükseltmiş oldu ve daha üst sıralara tırmandı. Fenerbahçe ise çok önemli Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi hafta içerisinde Perşembe günü Roma'yı ağırlayacak Kadıköy'de Sarı Lacivertler. Bir yenilgi aldı ve moral motivasyon açıdan elbette ki biraz düşüş yaşadığını ifade edebiliriz. Tekrar altını çizelim. Beşiktaş Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etti.
0: Derbinin ayrıntılarını Gürkan Ak'tan aldık. Sırada öne çıkan gelişmelerden hazırladığımız kısa bir haber turu var. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesinde ise yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon vardı. 98 bin internet sitesine erişim engeli getirildi. 345 yasa dışı bahis sitesine finansal aracılık yapan 1200 banka hesabı belirlendi. Hesaplara el koyuldu. 1048 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan duyurdu. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısını düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin annesine verilen tahliye kararına itiraz edildi. Anne Mersinli yeniden tutuklandı. 4 Aralık'a ertelenen duruşmada saldırgan İsa Aras Mersinli'nin polis baş müfettişi olan babası Uğur Mersinli oğlundan şikayetçi olmuş, çocuğun silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez demişti. Baba Uğur Mersinli hakkında 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, anne içinse 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi bugün yenilenecekti. CHP'li Yeni Parti Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine katılmadı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için de seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, seçime katılmama kararını Yeni Parti ile birlikte aldıklarını duyurdu. Girdi açıklarında geçen pazar günü batan gemide bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 13'e çıktı. Kayıp 15 kişiyi aramaktadır.

0: Yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Nepal'deki sel felaketinin 10. gününde iki kişi daha kurtarıldı. Bir kadın evinin enkazından çıkarıldı. Çinli bir işçi de tünelden kurtarıldı.
1: Bir kadın çamura gömülmüş evinin enkazından 10 gün sonra sağ çıkarıldı. Çinli bir işçi ise elektrik santralinin tünelinin 225. metresinden kurtarıldı. Görüntüler Nepal'deki sel felaketinden. Tsunami'ye benzetilen felaketin 10. gününde Nepal'den sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Önce bir numaralı tünelden bir işçinin kurtarıldığı haberi geldi. Askerlerden destek alan işçi tünelden yürüyerek çıktı. Askerler yürümekte zorlanan işçiyi kucaklayıp helikoptere bindirdi. 64 yaşındaki felaketzede ise tesadüf eseri bulundu. Evinin neredeyse tamamı çamura gömülmüştü. Bölgede temizlik çalışması yürüten ekipler kadını fark etti. Günlerdir aç susuz yaşam mücadelesi veren felaketzedeye önce su içirildi. Nepalli kadın sedye ile enkazdan çıkarıldı. Kurtarılanlar tedavi için başkent Katmandu'ya gönderildi. Felaketin 9. gününde de iki işçi tünelden sağ çıkarılmıştı. Ancak ölü sayısının 1300'ü geçtiği felakette 5000 kişi hala kayıp. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
0: Noktalıyoruz. Yayınımız Açık Beyin programıyla devam edecek.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sinan Canan'la Açık Beyin.
3: Seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
4: Her çıktığımda şarkı söylesin geliyor. Merhaba sevgili dostlar. Sinan Canan'la Açık Beyin'e hoş geldiniz. Bu güzel karşılama için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümümüzde daha NTV ekranlarınızda karşınızdayız. Tek bir konumuz var. İnsanı konuşmaya devam ediyoruz. Ve tabii ki sevgili stüdyo konuklarımızla beraber. Eğer siz de burada bizimle birlikte olmak istiyorsanız çok basit yapmanız gereken bir şey var. Açıkbeyin.com NTV adresine gidiyorsunuz. Orada bir katılım formumuz var. Doldurup hemen misafirimiz olabiliyorsunuz en uygun zamanda. Ya da gelemem ama programa söyleyeceğim bir şeyler var diyorsanız Sinan Canan'a soruyorum bağlantısına tıklayıp formu dolduruyorsunuz efendim. Biz de bayıla bayıla gönderdiklerinizi okuyup elimizden geldiğince programımıza yansıtmaya gayret ediyoruz. Açık Beyin'in bu bölümünde çok benim günlük hayatta kullanmayı sevdiğim tabirle rock and roll bir bölüm yapacağız arkadaşlar. Çünkü konumuz hareket. Hareketin beynimize etkileri, beynimize coşturan hareketler ve tabii ki bunun içerisinde de şu modern zamanda bizi hareketsizleştirmeye çalışan şu medeniyet bize neler yapıyor? Hareketsizlik ne biçim çoraplar örüyor başımıza? Biraz bunu konuşuyor olacağız. Ana temamız hareket. Yerlerinize rahat yerleşin çünkü program bittikten sonra biraz hareket etmeniz gerekecek. Hazırsanız başlıyoruz efendim.

0: şöyle şöyle. Bir şey yapıyorduk ya, hatırladınız mı? İnsanlar bir bakmaya başladı ya da bana öyle geldi. Hareket varsa beyin vardı ve beyin varsa hareket olmak zorundaydı.
1: Beyinde en çok temsil alanı olan kaslar, eller. Kullan ya da kaybet.
0: Biz her şeyimizi hareketsiz halledebilme yolunda hızla ilerliyoruz.
1: Şöyle oturduğunuz yerden bir ayağınızı öne koyuyorsunuz. Ayak parmak ucunuza değmeye çalışıyorsunuz. Çok kolay gözüküyor ama çok zor bir egzersiz.
0: Hareket ederken zaman nasıl geçiyor fark ettiniz mi arkadaşlar? Evet efendim, Açık Beyin'i baştan beri takip edenler, 5 maddeden oluşan bir kullanım kılavuzumuz vardı bizim, hatırlarsanız. Bunu Sinan Canan yazmadı bu arada, biyoloji de anlatıyorlar. Yani ben sadece biraz tercüme ediyorum, aslında yaptığım şey o. Bu 5 maddenin ilki hareketti. Bizim bedenlerimiz harekete ayarlanmış bedenlerdi. Ve ilk programlarda, galiba ikinci ya da üçüncü programdı, beyin neden var sorusuna cevap verirken çok basit bir mantık kullanmıştık. Doğadaki diğer canlılara bir bakmıştık. Hangi canlı

0: beyni var, hangisinin yok diye. Bitkilerin, yani çok hücreli, büyük olup sabit bir yerde duran ve hareket edemeyen arkadaşların beyin diye bir organları yoktu. Ama yine büyük bedenleri olup da yer değiştirmek zorunda olanların bir beyni vardı. Niye vardı? İşte yemini bulacak, eşini bulacak, tehlikeden kaçacak. Bunun için duyu organlarına ihtiyacı var ve duyu organlarından gelen verileri değerlendirecek bir değerlendirme sistemine ihtiyacımız var. Aslında beyin bir hareket yönetim sistemiydi. Yani hareket varsa beyin vardı ve beyin varsa hareket olmak zorundaydı. Gelin gelelim, özellikle son 50 yıldır, hatta 100 yıldır diyelim buna. 300 bin yıldır dünyada olan insan hiçbir neslin görmediği bir şeyler yapmaya başladı. Biz her şeyimizi hareketsiz halledebilme yolunda hızla ilerliyoruz. Artık böyle camları itekleyerek kilolarca yemek sipariş edebiliyoruz. Okyanusların üzerinde seyahat ederken uçan bir sandalyede oturabiliyoruz. Hiç kımıldamadan hem çok mesafe alıp hem çok iş becerebiliyoruz. Bu önce çok hoşumuza gidiyor. Vay diyoruz ya, ne büyük nimet falan filan. Fakat bugün çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyayız ve bunun temel nedenini insanın fabrika ayarlarını bilen herkes biliyor. Biz böyle bir sistem için hazır değiliz. Biz bunun için yapılmadık. Vücudumuzu amacı dışında kullanmaya başladığımız her seferinde önce keyifli gibi gelse de sonra büyük sorun yaşamaya başlıyoruz. Bugün dolayısıyla biraz bu hareket meselesini masaya yatıracağız ve bunu ben tek başıma da yapmayacağım. Bugün Açık Beyin'den sevgili dostum Mahmut Talha Sağlıklı, namı diğer Sağlıklı Hoca da bugün bizlerle beraber. Hani tam yapanını getirdim size. Bu arada Mahmut Talha Sağlıklı Hoca'ya arada bir program boyunca bakın, siz şimdi oturduğunuz yerlerde biraz da dayanak olmadığında arada görüyorum, böyle herkes gidiyor. Mahmut Hoca bükülmez. Sağlıklı Hoca her zaman dik oturur. Biz zaten onu öyle tanıdık. Birazdan onun niye öyle oturabildiğini de detay. Hoş geldin
1: Mahmut'cum. Sağ ol, hoş bulduk.
0: Birazdan hep beraber konuşacağız. Şimdi bir numaralı görselimizi alıp önce bir işin mekaniğini bir hatırlayalım. Yani bizim bu hareket sistemi dediğimiz sistem nasıl çalışıyor, ne yapıyor? Her gün yapıp ettiklerimiz aslında bu sistemin kontrolünde gerçekleşiyor. Çok temelde duyu organlarımızla, özellikle görme duyumuz, bizde en baskın duyulardan biri. Etrafımızı şöyle bir tarıyoruz, gözümüzle bir şey kestiriyoruz, dış dünyanın bir resmini çiziyoruz. Ondan sonra bu bilgi beynimize geliyor ve bir takım hareketlerin planlanmasında ana veri olarak kullanılıyor. Daha sonra beynimiz planlama merkezleri, koordinasyon merkezleri, vücuttan aldığı veriler, onların hepsiyle beraber bedenin de durumuna göre nasıl bir hareket yapacağımıza dair bilgileri duyu sinirleri aracılığıyla kaslara gönderiyor. Mesela buradaki arkadaş işte daldan bir meyve koparacak. Önce onu görecek, sonra vücudun durumu belli olacak. O kolun oraya uzanması için ne kadar, hangi kasın ne kadar kasılması gerektiğine dair bir hesap kitap yapılacak. Bu arada arkadaşlar, bu öyle bir iş ki tıp fakültesinde bunu anlatmamız saatler sürüyor. Yani o hareket sisteminin nasıl çalıştığını, sadece bir tarafını, yani beyinden kasa gideni anlatmak bazı öğrencilerin tıbbı bırakmayı düşünmesine bile sebep olabiliyor. Yani o kadar karışık bir iş. Benim Unutulacak Şeyler kitabında düğme iliklemenin biyomekaniği diye bir yazı vardı. Bir düğme iliklerken beynimizde neler oluyor, biraz da gıcıklık yaparak bütün detayıyla anlattığım bir yazıydı o. Okuyan birçok arkadaş demiş ki düğme ilikleyemiyorum o günden beri. Çünkü yani hiç düşünmeden yaptığımız o şeyin arkasındaki o inanılmaz mekanizma gerçekten akıl durdurucu. Ve bütün bu mekanizmaların hepsi bizim hiç haberimiz olmadan bizim için arka planda çok iyi ve akıcı bir şekilde çalışsın diye milyonlarca senedir ince ayardan geçiyor. Mesela daha evvel konuştuk. Çay taşırken karşı tarafa bakarsanız, çaya bakmazsanız çayı dökmeden daha rahat taşıyabiliyordunuz. Bunu hatırladınız mı? Çünkü biz avcı bir canlı olduğumuz için gözümüz öndeydi ve gözümüzün kilitlendiği yere bedenimiz de otomatik olarak gidiyordu. Yani bütün beynimizin aslında merkezi konumuna bakarsanız veriyi al, bir karar ver, vücudu ona göre hareket ettir. Bütün sistem bunun üzerine kurgulanmış. Şimdi bir de görsel 2'yi alalım. Görsel 2'de daha beyin üzerinde bir şey göstereceğim size. Bu ikinci görselde bakın oklarla işaretli bir şeyler var. İsimleri bilmenize falan hiç gerek yok ama vücudunuzdan, vücudunuzun her yerinden ama özellikle özel duyular dediğimiz görme, işitme, tatma, koklama, dokunma gibi yerlerden gelen veriler, ağrı, gıdıklanma, kaşıntı, denge gibi diğer duyularla beraber devamlı olarak beyninize akıp beyninizin arka kısmında, üst arka kısmındaki şu değerlendirme bölgesine geliyor. Ve sonra oklara bakın, onunla bir öne gönderiliyor oradaki veriler. Önde bir sürü planlama, koordinasyon merkezleri bu veriyi alıyor. O şu şöyleymiş, bu böyleymiş. Bu arada arkadaşlar, yani NASA'dan masadan daha karışık bir şeyden bahsediyor. O filmlerde gösteriyorlar ya kontrol merkezleri falan. Solda sıfır kalır. Milyonlarca milyarlarca hücre saniyede milyonlarca milyarlarca bilgiyi deliler gibi işliyor. Ve şu anda sadece şurada şöyle sabit oturabilmeniz için bu mekanizma sürekli çalışıyor. Duyular geliyor, değerlendiriliyor, beynin ön tarafında planlamaya gönderiliyor. Planlamalar yapılıyor. Aşağı bütün kaslara işte ne yapılacaksa. Benim biraz ağız boğaz kaslarına çok sinyal gidiyor şu anda bıdı bıdı konuştuğum için. Ama sizde mesela bütün vücut kaslarınıza o dik duruşu koruyabilmek için ya da o hareketi yapabilmek için devamlı sinyal gidiyor. Bu resme baktığınızda beyin her bir an ne yapıyor? Veriyi alıyor, hareket üretiyor. Veriyi alıyor, hareket üretiyor. Yani beynin işi bu. Veri al, hareket üret. Şimdi bütün günkü hayatımıza bir bakalım. Beynimizi kullanmak bu devrin ana problemi ya. Bu açıdan beynimizi sizce ne kadar kullanıyoruz? Yani çok şükür koltukta otururken dik durmak için biraz kullanıyoruz ama mesela ya spor salonuna da yazıldıydım haftaya gideriz. Mesela gece yatarken kesin sabah yürüyüşe çıkacağım. Sabah kalkıyoruz yataktan. E abi yataydık dik olduk daha ne yapayım tamam işte boş ver bugün de yürümeyi verelim. Spor salonu sponsorluğu yapan var mı aranızda? Ücretini ödeyip de hayatta gitmeyen. Var mı? Öyle bir sürü var. Buna heves ekonomisi diyorlar şimdi. Bir sürü şeye abone oluyoruz. İşte yeme kontrol programı var. Efendim spor salonu var. O var, bu var. Oluyoruz abonelik. Ya yarın gideriz, yarın gideriz. O yarın bir sene oluyor, iki sene oluyor. En son diyorlar ki sizin üyeliğiniz bitmek üzere. E hayırlısı bari yenileyelim. Bu sefer kesin gideriz falan oluyorsunuz. Ömür boyu para ödeyip hiç yapamayacak bir hale geliyoruz. Gittikçe bedenen tembelleşiyoruz. Arkadaşlar bu konu çok fazla ciddi bir konu. Beyin, bütün canlılarda hareket yönetim sistemi falan eyvallah ama bizim burada iletişim sağlamamızı, düşünmemizi, geleceği planlamamızı, en önemlisi de anda oluşan problemleri çözmemizi onun sağlığına borçluyuz. Ve zannettiğimizden çok daha fazla oranda beynin çalışması bedenin durumuna bağlı. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diye çok eskiden söylediler bize. Ama bu böyle bir laf olarak geçti. Bugün bilimsel olarak, tecrübi olarak bütün araştırmaların bize gösterdiği şey tam olarak bu. Bugün yaşadığımız bir sürü işte psikolojik, duygusal, ilişkisel, sosyal problemin altında aslında beynimizi bu anlamda yani hareket anlamında verimli olarak kullanamamamız yatıyor. Günde 4 saatten fazla oturmak zorunda olanların ellerini görebilir miyim? Hemen hemen herkes. Yaptığınız iş gereği, meşgaleniz gereği devamlı oturuyorsunuz. Oturma hastalığı diye bir şey duydunuz mu? Oturma hastalığı diye bir hastalık tanımlandı artık arkadaşlar. Günde 6 saatten fazla oturarak çalışan herkes de 5 yıl içerisinde belirti vermeye başlayan ortak durumlar var. Size birkaç tanesini okuyayım. Bakalım neler çağrıştıracak size. 1- aşırı kilo alma ya da obezite, preobezite dediğimiz durum. 2- osteoporoz ve kendiliğinden kemik kırılmaları, düşmeler ve denge bozuklukları. 3- iskelet ve kas zayıflıkları, kasların yavaş yavaş zayıflamaya başlaması. Yüksek kan basıncı yani hipertansiyon, yüksek kolesterol. Bunlar hep ne kadar tanıdık şeyler değil mi? Kalp ve damar hastalıkları riskinde artış, kalp damarlarının tıkanması, işte anevrizmalar onlar bunlar. Depresif belirtiler, depresyona benzer ruh hallerini daha sık yaşama, inme yani beyne giden damarların ya da kalbe giden damarların çeşitli nedenlerle tıkanıp kapanması ve tip 2 şeker hastalığı yani vücudun artık o insülin denen hormona tepki vermemeye başladığı enteresan durumlar. Şimdi yaşı genç olanlar için bunlar medikal ya da tıbbi anekdotlar gibi duyulabilir. 40'ları geçtikten sonra günümüz insanı maalesef bunların hepsinden çok ciddi sıkıntı çekmeye başlıyor ve bu oran gittikçe artıyor. Sevgili arkadaşlar, o kadar önemli bir konu ki şu anda şehirli insanlar ki Türkiye'de %80'i buldu galiba şehirleşme oranı. Şehirli insanların ana ölüm sebepleri 100 sene önce insan türünün pek bilmediği hastalıklar artık. Ve bu hastalıkların büyük bir çoğunluğu başka faktörler olsa da bu hareketsiz yaşam tarzıyla alakalı. Sizi hastalıktan korkutmak için anlatmıyorum. Ama şu anda dikkat etmediğimiz, kitabına göre kullanmadığımız bir sistemin nasıl arıza verebileceğini önceden öngörmek iyi bir şey. Ve bunun için de bazı değişiklikler yapmak çok mümkün. Bu arada arkadaşlar, bu saydığım hastalıkların hepsi tıpta hangi grup altında zikrediliyor biliyor musunuz? Önlenebilir hastalıklar. İngilizce'de preventable disease diye geçiyor. Önlenebilir hastalıklar. Siz önceden önlem alır, beslenmenize, hareketinize vesaire dikkat ederseniz bu hastalıklara yakalanmayabiliyorsunuz. Çünkü genetik değil, kazayla olmuyor. Yaşam tarzına bağlı olarak yavaş yavaş zamanla gelişiyor. Ve bir konuda daha, baştan beri uyardığım bir konuda yine uyarayım. Şimdi diyorsunuz ki yaşım genç, hiç de bende de yok, kemik de sağlam, bak kafa atıyorum duvara bir şey olmuyor. Bize bir şey olmaz diye düşünüyorsunuz ya. Zaman içerisindeki tekrarların ne kadar büyük etkisi olduğunu çoğu zaman fark edemiyoruz. Uzun süren tekrarlar bizi maalesef çok bambaşka şekillere getiriyor. Ve bu ısınan sudaki kurbağa gibi anlayamıyoruz sıcaklığın çok yükseldiğini. Çünkü yavaş yavaş ısınıyor ve hasar gördükçe yavaş yavaş bunda da yaşlanmak, güçten düşmek ya da başka sebeplere atfedebiliyoruz. O yüzden hazır yol yakınken mesela buna bir yakından bakmakta fayda var. Bakın bu ekranda gördüğünüz renkli renkli şekiller iki tane çok basit şeyi gösteriyor. Bir tanesi üst tarafta olan, hemen farkı fark edersiniz iki resim arasında. Sağdaki daha cafcaflı, böyle biraz daha festivalimsi duruyor. Soldaki daha sönük. Soldaki hareketsiz bir insanın beyninde özellikle hafızayla ilgili, beynin ortasında o hafızamızı falan oluşturan bölgelerle alakalı bir fotoğraf. Yan taraftaki 3 hafta boyunca haftanın 3 günü günde 40 dakika yürüyüş yapmış bir insanın normal dinlenme durumunda çekilmiş fotoğrafı. Bakınız haftanın 3 günü günde 40 dakika normal yürüyüş yapıyor. Şöyle halter kaldırmalar işte bir ekstra bir spor falan yok. Işıl ışıl yanmasının sebebi biz mesela depresyon araştırmalarında gördük. İnsanlar düzenli harekete başladıktan sonra beynin o hafızayla ilgili bölgesi diyebildiğimiz hipokampus bölümü yeni hücre üretmeyi arttırıyor. Ve biz yani 50-55 yaşından sonra, aslında tam hızlı olarak 60 yaşından sonra insan beyni yaşla bağlı olarak küçülür. Hani bütün dokular suyu çekiliyor ve buruşuyor ya, beyinde biraz öyle düşünün. Ama egzersiz yapan insanlarda bu çok minimal ve düzenli egzersiz yapanlarda hemen hemen hiç görülmüyor. Çok az, %1, normalde senede %3-5 küçülmesi normal kabul ediliyor. Ama bu insanlarda %1'e kadar düşebiliyor. Bütün bu hikaye bize egzersizin önemini gösteriyor. Aşağıda da şimdi hani size kötü bir şey söylemek gibi olmasın ama birkaç saat hareketsiz oturan bir insanın beyin kan dolaşımı dağılımını solda görüyorsunuz. 20 dakika yürüyüş yaptıktan sonra aynı kişi beyni sağdaki gibi oluyor bakın. 20 dakika sadece kalkıp biraz yürüyor. Evde oluyor mu böyle daraldığınızda ben bir yürüyeyim ya falan diye. Yürüdüğünüzde daha önceki bölümlerimizde detaylı anlatmıştık. Uyandırma sistemi devreye giriyor. Dik yürümek çünkü problemli bir şey arkadaşlar. Sopa gibi dik yürüyoruz yani her an her şey olabilir. O yüzden harekete geçtiğinde sistem diyor ki bir dakika diyor ya sağa sola kolaçan et diyor. Yürüyoruz şu anda ne olacağı belli olmaz. Devrilmeyelim düşmeyelim. Uyandırma sistemi beyni uyandırırken aynı zamanda çalışmaya zorluyor. Saatlerce oturduğunuzda en büyük çelişki insanlık tarihinde hiç görülmemiş bir şey. Beyin deli gibi çalışırken beden iptal vaziyette. Şimdi bu çelişki uzun sürede bizi çok ciddi hasara uğratıyor. Beden buna hazır değil. Mesela çok basitinden şu hareketi yaptığınızda sadece oturup kalktığınızda, squat diyorlar bu harekete biliyorsunuz. Sadece bacaklarınızı bükerek kalktığınızda kalp atışınız hızlanmaya başlar. Mesela ilginçtir. Bu biz fizyolojide bunu çok anlatırız ama niyeyse doktorlar bunu hiç kimseye anlatmıyor. Bence herkese anlatmaları lazım. Kalbiniz kanı pompalıyor ya. Kalbinizden daha büyük bir kan pompası var vücudunuzda. Biliyor musunuz neresi? Bacaklarınız. Bacak kaslarınız kasıldığında buradaki bütün damarlardan hidroforla suyu yukarı basar gibi kanınız kalbe doğru gidiyor. Ve dolayısıyla kalp atışınız daha verimli hale geliyor. Bütün gün sabit bacaklarla otururken kendimize yaptığımızı bir düşünün. Bütün yük kalbe biniyor zavallım. Ne oluyor bir süre sonra? Yeter baba diyor ya. Yeter. Yani ben bunun için mi geldim bu diye. Kalk iki yürü diyecek dili de yok diyemiyor. Dolayısıyla bunu anlamak ve hayata geçirmek biraz bize düşüyor sevgili dostlar. Ben bir konuda bir ayrım yapayım. Birazdan uzmanından da onu öğreneceğiz ama hep böyle hani spor yap, beslenmene dikkat et falan deyince pazartesi sabah inşallah rejime başlıyorum. 30 kilometre koşacağım. efendim bunu da yapacağım, şunu da bırakacağım, buna da başlayacağım falan gibi bin tane şeyi aynı anda yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar hayır, şimdi burada yapmayın ama mesela program bitince mümkün mertebe bir yürüme fırsatı varsa onu değerlendirin. Evde fiziksel işlere ağırlık verin. Bir şeyleri kendiniz yapın. Yakın bir yerden alışveriş yapmak mümkünse tutup internetten sipariş etme kolaycılığına düşmeyin. Olabildiğince işinize, okulunuza yürüyerek gitmeyi tercih edin. Mesela merdiven görüyorsanız çok büyük bir nimet. Dizlerinizde problem yoksa, benim gibi motosiklette falan dağıtmadıysanız, lütfen merdivenleri kullanın. İnin, çıkın. Merdiven harika bir egzersiz aracı. Bir düşünürün kitabında yazdığı küçük bir paragraf çok hoşuma gitmişti. Amerika Birleşik Devletleri diyor, insanların spor salonlarına ayda binlerce dolar harcayıp birinci kata asansörle çıktığı ülkeye denir diyor. Birinci kat için asansörü kullanıp spor salonlarına binlerce lira dökmek. Bugünün biraz maalesef çelişkisi bu yönde. Buyurunuz efendim.
1: Ben bir soru sormak istiyorum. Tabii. Benim 4 yaşında bir oğlum var. Ben haftada 6 gün işte hafif egzersiz yapıyorum. Onun da böyle sporcu olmasını çok istiyorum, disiplinli olması açısından. Hı-hı. Ama bu onun ilerideki öğrenme becerisini, işte problem çözme becerisini nasıl etkiler?
0: Şimdi şunu bir ayıralım. Sporcu olmasını mı istiyorsunuz yoksa hayatında egzersiz yapan hareketli bir insan olmasını mı istiyorsunuz?
1: Ben ikisini de istiyorum.
0: Hep bu anneler her şeyi birden istiyor ya. Vallahi bunlar hep böyle. Vallahi benim tavsiyem, yani sporculuk sonuçta bir meslek. Yani bir profesyonel bir alan. İstidadı varsa zaten tutamazsınız olur. Ama hareketi hayatında yerleştirmesi için en önemli şey sizin yaptığınız şey. Anne bir şey yapıyorsa çocuk da genellikle yapıyor. Biz genellikle yapmadığımız şeyin vaazını vermeyi çok severiz. Toplum olarak öyle bir şeyimiz de vardır. Ama zaten siz yapıyorsanız onu da hayatına muhakkak yerleşecek. Çocuklarımız için yapabileceğimiz en iyi yatırım, her zaman söylüyorum, her açıdan önce kendimizi iyileştirmek, kendimize iyi alışkanlıklar kazandırmak, sonra da onların bu alışkanlığa eğlenerek katılmasına izin vermek. Eğer bunu yapabilirsek gayet iyi olur. Maalesef eğitimimiz, özellikle pandemi dönemindeki bu uzaktan eğitim ve evlere kapanma döneminde bunu çok radikal gözlemledik. Devamlı sınıflarda oturma, devamlı ödev başında oturma, devamlı oturma ve beden eğitim derslerinde boş geçmesi. Hala var herhalde öyle bir şey, beden eğitim dersleri gibi. Bana sorarsanız okulda en önemli dersler sanat dersleri, el becerisi dersleri ve beden eğitimi dersleridir. Zurnanın son deliği de onlardır yani. Hiç onlara önem vermeyiz. Halbuki gerçekten geliştirici olan bir şey varsa okulda onlardı. Onlar da olmayınca maalesef çocuklarımız çok küçük yaştan itibaren bu oturma hastalığı dediğimiz şeye hazır hale geliyorlar. Bir de şu anda hepimizin cebinde bulunan, maalesef çocuklarımızın da cebinde bulunan o telefonlar, o aygıtlar o kadar oyalayıcı ve cezbedici ki hareketsizliğe bir katmanda bunları ekledi. Yani artık kafamızı kaldıramıyoruz. Kafamızı kaldıramıyoruz derken literal olarak kafamızı kaldıramıyoruz. Nasıl yapıyoruz cep telefonu? Kafa böyle. Pıtı pıtı, pıtı pıtı. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Boynunuzu bu şekilde eğik tutmaya alıştığınız zaman artık bir süre sonra boyun eklemleriniz buna alışmaya başlıyor ve kafanızı kaldıramaz, kafanızı dik tutamaz hale geliyorsunuz. Vücudun hareket ekseni, bütün o omurganız, aşağıda bağlı olan bacaklarınız, kafatasınıza kadar bütün sistem böyle kompleks bir kaldıraç sistemi gibidir. Bir yer arıza verdi mi baştan aşağı her taraf dağılır. Hatta arkadaşlar size çok radikal bir şey söyleyeyim. Bunu yakın zamanda deneyimledim. Çene ekleminizdeki kaymalar basış basıncınızı değiştiriyor. Çenenizdeki kaymaların bile dikkate alınması lazım. Birbirine o kadar bağlı bir sistem var. Bu küçük bir şey. Yani bu düzeltilebilir bir şey ama sürekli boynunuz, sürekli beliniz, sürekli kambur vaziyette duruşunuz söz konusuysa bir süre sonra bütün sistemin çökmesi kaçınılmaz. Aman diyeyim, buna özellikle dikkat edelim.
2: Açık Beyin devam edecek.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Sinan Canan'la Açık Beyin devam ediyor.
2: Merhaba Fatih Aydın.
3: Fatih'im hoş geldin.
2: Benim aslında sorum, hoş bulduk hocam. Biraz bireysel de olabilir. Şöyle ki, ben işin biraz sosyal boyutuyla ilgili bir bakış açısı ifade etmek istiyorum. Ben bireysel olarak spor noktasında, hareket noktasında zayıfım. Hı-hı. Yani yanımda biri olduğu zaman yürüyüşü rahat yapabiliyorum, merdiven çıkabiliyorum. Alışverişte poşetlere sok iyi bir şekilde taşıyabiliyorum. Yani bireysellik beni ciddi anlamda hareketsizlikte ön plana atan bir nokta aslında. Evet. Yani bu motivasyonu nasıl geliştirebilirim açıkçası
3: Nefis.
2: Bilemiyorum.
3: Bakın. Yine bir meşrep sorusu, harika yerden geldi. Niye sorduğunu da biliyorum bu arada. Orayı atlayabilirdim, çok iyi sordun. Şimdi biz maalesef böyle sorunlardan bahsederken insanlar çözüm olarak hep bir formül soruyorlar. Mesela sabah yürüyüş yap diyorum. Bazısı bunu çok rahat yapıyor, bazısı pek yapamıyor. Meşrebe uygun egzersiz bulmak. Aslında şimdi açmaya çalıştığım konu biraz da oydu. Kim ne yapıyor bir duyalım. Çünkü bu işin tek bir tipi yok. İşte diyorlar ki sabah şu kadar kilometre, şu kadar mesafe yürü. İşte şundan şu kadar ya bundan bu kadar. Arkadaşlar, ne gözümüzün rengi, ne sesimizin tonu, ne parmak izimiz başkasıyla aynı değil. Dolayısıyla bizim ihtiyaç kombinasyonlarımız biraz farklı. Mesela Fatih Hoca yanında birilerini istiyor. Ne güzel. Sabah o zaman hocam bir tane yürüyüş koşu grubu kuracaksın. Tamam, onları sen gazlayacaksın. Yapacak bir şey yok. Diyeceksin ki gelin buraya her hafta şu saatte, ne bileyim, haftanın 3 günü şurada buluşuyoruz ve bunu yapıyoruz gibi. Ve bir sürü senin gibi insana da böylece yardımcı olma şansın olacak. Ben de tam tersi. Ben sabah biri beni lafa tutarsa oturup konuşasım geliyor. Zaten Allah'tan arıyorum. Yani yürümek, spor zor iş. Biri konuşsa da en kolay yaptığımız sporu yapsak falan diye. O yüzden benim mesela tek olmam lazım. Hatta şu kulaklıklar büyük nimet. Sabah takıp bir çıkıyorum. Bazen o küçük kulaklıkları görmüyorlar. Büyük kulaklık takıyorum. Sabah kalabalık saatlerde çıkıyorsam bu adam kesin bir şey dinliyor, bulaşmayalım falan diyorlar bana. Ama mesela ben de tekilciyim. Dolayısıyla hepimiz kendimize özgü bir ritmi, kendimize özgü bir kombinasyonu bence aramak zorundayız. Buyurunuz.
4: Ben Nisa. Ben bale yapıyorum.
3: Bir alkış Nisa'ya. Yalnız bakın, işte insan mesleğiyle bir şekilleniyor. Bak, oturuşu, konuşması ne kadar bale gibi değil mi? Bir kere aramızda sağlıklı hocadan sonra tek dik oturan belki de. Siz de fena değil bu arada. Ama bir dik oturuş var. Ne zaman başladınız efendim baleye?
4: Bir yılı geçti. Onun öncesinde tenis ve jimnastik de yaptım.
3: Ha, siz bayağı kökten.
4: Evet, benim babam da çok aktif biri. Trekking yapardı küçükken. Artık üniversiteye geçince bitti. Yani sürekli aktiftim.
3: Armut dibine düşüyor Kübra, görüyorsun. Valla demek ki böyle. Arkadaşlar, evet, ben hep böyle egzersiz hareket deyince benim de pek yapamadığım bir şey olduğu için dans ediyorum diyen birilerini aradı gözüm. Mesela sabah böyle açıp bizim sevgili Özlem Denizmen geçen bana video da göstermişler. Sen de yap sabah diye açmış şeyi, müziği, evde oynuyor. Hakikaten yapmıyor. Bunu yapan var mı? Bir elleri göreyim. Böyle evde dans eden, harikasınız ya, nefis. Mesela bizde böyle çok fazla yok. Özellikle de ev ahalisi evdeyken öyle durup dururken koca adamsın, ne oynayacaksın falan şeyleri olabiliyor. Kızlar bunda biraz daha rahatlar. Benim annem eskiden şey yapardı, acaba öyle hala var mı? Arkadaşlarıyla toplanıp plak koyup oynarlardı böyle de şak şak. Öyle şeyler yapılıyor mu? Bayağı kanter içinde kalıyorlardı yani. Kadınlar bir araya girip oynuyorlardı falan. Altın günleri falan yapıyorlardı. Var mı hala? Devam ediyor mu? Yapay zeka çağında. Hala öyle şey. Bazı gelenekler bilmiyoruz. Buyurun efendim.
5: Merhaba hocam, ben Sedef.
3: Sedef, hoş geldin.
5: Hocam ben yapıyorum, ben dans ediyorum. Şarkı söyleyip dans ediyoruz. Hatta ablalarım falan var, onlarla birlikte de dans ediyoruz. Kuzenlerim var, toplanıyoruz, dans ediyoruz yani.
3: Oo, valla. Şuna bak. Peki, şunu soracağım. Başlamadan önceki ruh halinle, mesela bu dans ettiniz, eğlendiniz, bittikten sonra ruh halini hiç kıyasladın mı?
5: Tabii ki de hocam, çok değişiyor yani.
3: Biraz tarif etsene, nasıl oluyor?
5: Dans ettikten sonra gerçekten içinde bir enerji oluyor hani. Ne kadar etsen de, ne kadar yorulsa da bitmiyor. Bana göre öyle.
3: Ya yani bu dans denen hikaye çok acayip arkadaşlar. Ben yıllarca öyle bir şey hiç yapamadım tabii. Ben hep metalci çocuk olarak kenarda oturan tiplerden de hiç öyle şeye katılmadım. Geçen sabah böyle güzel bir müzik dinliyordum. Canım çekti. Hani çocukken bir şey yapardık, hatırlıyor musunuz? Şöyle şöyle. Bir şey yapıyorduk ya, hatırladınız mı? Öyle yürür, yani sahilde yürürken öyle bir şey yapmayabilirsin. İnsanlar bir bakmaya başladı ya da bana öyle geldi. Koca adam bir de diyor, lan Sinan Canan mı o zıplayan falan filan diyenler de oluyor. Şimdi bu özgürlük biraz kısıtlanmış vaziyette. Aslında bayağı büyük bir şey kaybediyormuşuz. Bakın arkadaşlar, bu çalışma, yukarıdaki resimleri görüyor musunuz? Beyin resimleri onlar. Şematik resimler ama renkli renkli bazı bölgeler var. Adını sanabilmenize hiç gerek yok. O renkli bölgelerin tamamı niye renklendirilmiş biliyor musunuz? Dans ederken beyinde çalışan bölgeler onlar. Arkadaşlar, neredeyse çalışmayan yeri yok. İşin içinde hafıza kısmı var. Şu özellikle aşağıda küçük resimde üst üste binmiş gösterilen bölgeler ağrı kontrol merkezleriniz, hormon kontrol merkezleriniz, duyuların beyninizde algılanmasını kontrol eden ara istasyonlarınız. Bunların hepsi coşuyor. Niye? Çünkü dans ederken bir müziği duyacaksın. Hareketlerinin ritmini ritmik olarak ona göre ayarlayacaksın. Duyguyu hissedeceksin. Kısmetse başkaları da varsa onlarla beraber. Mesela arkadaşlar, düğünlerde değil mi, bir halaya durduğunuzda, erik dalı başladığında falan nasıl oluyor ortam? Bir anda coşuyorsunuz ve herkese böyle bir ayılma hali geliyor. O zamana kadar gelinle damat 6 aydır aldıkları vals dersinin hakkını vermeye çalışırken siz yarı sıkılarak yarı takdir ederek izliyorsunuz ama birlikte hareket etmeye başladığımızda bir şey oluyor. Oksitosin hormonunun artışı. En fazla oksitosini dans ederken salgılıyorsunuz. Dans etmek derken arkadaşlar, herkes eskisi gibi break dansçı ya da profesyonel tangocu ya da yeni dans ne var bilmiyorum, shuffle'cı falan olmanıza gerek yok. Sadece müzik estiğinde sallanabilmek, biraz ona uyum sağlayabilmekle ilgili bedensel bir hareket bu etkilerin tamamını yapıyor. O yüzden bir ritmik müzik çalarken yürüdüğünüz bir yerde mecburen adımlarınızı ona uydurmak zorunda kalmanızın evrimsel bir nedeni var. Beyninizin arkasındaki beyincik denen şu mor renkte işaretlenmiş bölümün önemli işlerinden biri hareket ritminizi dışsal ipuçlarına uydurmaktır. Özellikle grup halinde yaşayan canlılar için bu çok önemlidir. Birlikte hareket etmeniz hayatta kalma şansınızı arttırır. Yani aslında oynayasınız var da bilmiyorsunuz. Benim gibi oynamayanlar için söylüyorum. Bazı var ya, kapı gıcırtısına oynar derler. Onlar beyinciklerine uyum sağlıyorlar ve tabii ki ortam olduğunda, yani tutup da iş toplantısının ortasında oynamaya başlamayın. Ortam olduğunda, müsait olduğunda muhakkak hayatımıza çok rahat katabileceğimiz bir şey. Diğerleri gibi bir spor salonu üyeliği istemiyor, özel alet edevat istemiyor, çok büyük kondisyon istemiyor. Herkes kendi meşrebine göre yapabiliyor. Bence yapılabilecek en kolay egzersiz. Yarın sabah yapmayanlar bir denemeye söz veriyor mu? Özellikle Karadeniz havalarında çok iyi oluyor arkadaşlar. Sabah deneyin. Şöyle sağlam bir Karadeniz havası. Başka ilginç var mı? Böyle egzersiz için ben şunu, danstan daha enteresan bir şey duyarız belki. Buyurun.
0: Ben hareketi tazelenmeye benzetiyorum. Burada bir sürahi su var, durgun bir su. İçine taze su koyuyorsunuz, sıcak su koyuyorsunuz, limonlu su koyuyorsunuz.
3: Aynen öyle.
0: Tarçınlı su koyuyorsunuz ya da tarçın atıyorsunuz. Onu hareketlendirin. Vücut hareketlendikçe canlanıyor aslında ve yeni şeyler öğreniyor. Ben bütün meselenin bu ve denge olduğunu düşünüyorum.
3: Madem öyle, şimdi zaten hazır hareketle ilgili bir konuyu böyle sizi kös kös oturtturarak yapamayacağız. Ama ben de hani size çok böyle şunu yapın bunu yapın diyecek kadar bu işin pratik alanda uzman değilim. Teorik desen zehir gibi. Ama pratikte işin bilenini getirmekte fayda var. Sevgili sağlıklı hocayı hemen bir sahneye alalım. Alkışlarınızla.
6: Teşekkür ediyorum.
3: Biz valla Mahmut Talha Sağlıklı ile Açık Bey'in kurulduğu günden beri beraberiz. Ve hepimizin şöyle bir alışkanlığı var. Mahmut geldiği zaman, Mahmut Zoom gibi bir online görüşme uygulamasında gözüktüğü zaman, adı geçtiği zaman biz böyle oluyoruz arkadaşlar. Çünkü o dik duruş hocası.
6: Hocam ben güzel bir giriş düşündüm, deneyimsel.
3: Hadi bakalım.
6: Önce bir Amerikan filmleri gibi dibe vuralım, oradan en yükseğe çıkarız sonra.
3: Hadi
6: şöyle
3: bakalım.
6: Bir herkes bir kamburlaşabilir mi arkadaşlar? Başınız biraz öne düşsün. Şu an kamerada bütün stüdyo çekip bütün modumuz düştü, herkes depresif gözüküyor. Şu anda 5,5 kilo olan baş ağırlığınız 27 kiloya çıktı. Omurganıza bindirdiği yük. Omuzlar içeri döndüğü için akciğer kapasiteniz, biliyorsunuz belli bir hava kapasitemiz var, litre cinsinden düştü. Depresif hale geldiniz. Şu an bir arabesk müzik versek birçoğumuz ağlamaya başlayabilir. Yani,
3: İyi ki ben böyle bir kalabalık konuşmuyorum.
6: Bir an modumuz düşüyor. Özgüven eksikliği oluyor. Mesela özgüveni düşük insanlar hep böyle duruyor arkadaşlar. Ancak bir kısa bir süre bu şekilde durduğunuzda tam tersi bir duygu durumuna geçiyorsunuz. Şimdi herkes şöyle bir dik duruşa geçsin. Bu arada az önce kambur duruşu bir yaşam standardı haline getirseydiniz 2 ila 4 santimetre boy kaybı yaşayacaktınız. Şu anda buna dur dediniz. Şöyle bir elleri yumruk yapalım. Sırtımıza şöyle bir koyalım. Amy Cuddy Harvard'da bu konuyu Power Poses ismiyle araştırıyor. Sadece dik durduğunuzda güç pozlarını uyguladığınızda vücudunuzdaki testosteron artışa geçiyor, kortizol düşüşe geçiyor. Biri yani güç veren...
3: Stres hormonu düşüyor, cesaret hormonu artıyor.
6: Artıyor. Yani siz şu anda bakın bütün stüdyonun enerjisi ve görünümü değişti.
3: Ben bu arada bir sır vereyim. Programa çıkmadan önce genellikle dışarıda biraz şöyle duruyorum arkadaşlar.
6: Bunu da yapalım bu arada.
3: Çünkü hani stresli bir durum ya, oraya gelmeden önce bir iki dakika böyle durmanızın büyük faydası var. Her hafta deniyoruz biz.
6: Evet. Teşekkür ediyoruz. Yani rahat pozisyonlarınıza dönebilirsiniz. Biz bugün biraz da size testler uygulayacağız.
3: Evet, özellikle aslında bugün bölümün başını biraz da sağlıklı hocadan esinlenerek koydum. Beynimizi coşturan hareketler. Biz hep hareketi başka bir şey, beyni başka bir şey zannediyoruz. Şimdi göreceksiniz pek öyle değil. Birkaç tane demonstrasyonu var. Evet. Ben özellikle yapmayacağım.
6: Denedik.
3: Yok, yapabiliyoruz.
6: Çok denedik hocam evet, zaten. Şu anda mahfuz. Şimdi stüdyodaki misafirlerimiz 5 tane test uygulayacağız. Ekranı başındakiler de lütfen uygulasın. Hani hep deriz ya aracım 50 bin kilometre bakımı geldi. İşte hemen götürürüz değil mi? Niye? Ya motordan ses geliyor. İşte tekerin havası inmiş. Bazı alametler vardır. Bunları fark ederiz ve hemen teknik servise gideriz. Vücudunuz da size bunları veriyor. Acaba bunlar neler? Önce bir dik duruş potansiyelimize bakarak başlayacağız. Herkes şöyle bir sağ el oturduğunuz yerden siz yerleştirmeyin. Sağ elinizi arkaya koymanızı rica ediyoruz. Ekranı başındakiler de denesin. Önce değdirmeyeceğim. Şöyle bir uzanmaya bir çalışın. Şöyle bir uzanmaya bir çalışın. Değdirebilenler değdirebilir. Tutabilenler, şöyle kameraya karşı göster. Tutabilenler tutabilir. Ama zorlamayın, lütfen zorlamayın. Şimdi tam tersi evet, taraftan deneyin. Tam tersi. Sağ el aşağıdaydı, şimdi sol el aşağıda, diğeri yukarıda.
3: Yanlış anlaşılmasın, ben mikrofonlar nedeniyle evet, şey yapamıyorum.
6: Bununla beraber ikisi arası bir fark olduğunu göreceksiniz. Normal pozisyonumuza dönelim. Bir, eller arkada çok uzaksa ön gövde çok gergin. Kamburluk potansiyeliniz artmaya başlamış. Eller yakınsa, değiyorsa, tutuyorsa çok güzel. Ön gövde rahat. Teknolojinin bize bırakmış olduğu en kötü miras maalesef ön gövdenin çok gerilmesi. O yüzden eller uzaklaşıyor. Şimdi bu el gerideyken yetişmiyor ama bu el gerideyken yetişiyor. Neden? İnsan asimetrik bir canlı. Kapıyı sağ elle açıyor, poşeti sağ elle kaldırıyor, tornavidayı bununla sıkıyor, tokalaşıyor. Güçlü, gergin, esnemeyen bir omzu oluyor. Ve arkaya koyarken burada biraz canı yanıyor. Dolayısıyla sağ ve sol arasında böyle bir farklılık görmeniz son derece normal arkadaşlar.
3: Senin bir güzel sözün var, onu da söyle.
6: Evet, burada bizim açıkçası birçok insanda gördüğümüz hata, hepimiz kusursuz olmaya çalışıyoruz. Ve bu da bizi huzursuz yapıyor. Ben de Mert hocamdan duymuş zamanında, bu çok güzel bir söz. Huzursuz olmak istiyorsan kusursuz olmaya çalış derdi.
3: Aynen öyle.
6: Dolayısıyla
3: arkadaşlar
6: bizler...
3: hepimiz biraz yamuğuz. Ben de öyleyim. Evet. Yamukluğu çok takmayın.
6: Kusursuz
3: çalışıyor
6: insan
3: mu?
6: Yok. Evet. Kusursuz insan yok. O yüzden vücudumuzdaki kasları kullanarak bu sistemi daha sağlıklı bir şekilde götürebiliriz. İkinci testimiz, kullan ya da kaybet. Vücudunuzdaki kasları kullanırsanız sistem kendisini koruyor ve güçlü kalıyorsunuz. Kullanmadığınızda da zayıflıyor. Allah korusun düştü, kolumuz kırıldı. Alçıdan bir çıkartın, iki kolu yan yana getirin. Kemik ve kas dokuda küçülme vardır. Diğerinde ise hiçbir şey yoktur. Şimdi şöyle bir baş parmak ve serçe parmağı birleştiriyoruz. Öne doğru getiriyoruz. Bir tendonum çıktı. Bu arada ben de milli güreşçiyim. Uzun yıllar milli sporculuk kariyerimde şu el kaslarımı çok kullanıyorum. Şimdi diğerinden de bir bakalım. Sol elden de bir bakalım. Sağ ve sol arasında şu tendonu görebiliyor muyuz? Eski insanlarda çok belirgin olan bir tendondu. Günümüzün bu tekno insanında maalesef bu tendon geriye çekiliyor arkadaşlar. Yoksa üzülmeyin, var aslında. Geriye çekiliyor.
3: Çalıştıkça gelir.
6: Çalıştıkça tekrar geliyor. Neyle çalışırsanız, bizim grip egzersizleri dediğimiz tutma kavrama tarzı.
3: Bu arada onunla ilgili bir şey ilave edeyim arkadaşlar. Kadın erkek fark etmeksizin şu sıkma grip dedikleri şey, avuçta sıkma, ya yarayan herhangi bir egzersiz yaşlılığa yapabileceğiniz en iyi 5 yatırımdan biri diye geçiyor artık. Çünkü o barfiks çekerken bilmem ne yaparken hep aslında bunu kullanıyoruz. Şu anda en zayıf kısmımız o. Sadece evet, bunu yaptığımız için grip, yani tutuş çalışalım.
6: Ve o yüzden zaten geriye çekiliyor buradaki tendonumuzda. Aynen. Ve beynimizin bir uzantısı olsaydı bunun en belirgin kas grubu ellerimiz olurdu. Beyinde en çok temsil alanı olan kaslar, eller. Baş parmak biraz daha fazla. Dolayısıyla şunları kullanmamız lazım. Eski insanlar ağaca tırmanıyordu, bir şeyin kapağını açıyordu, ipi çekiyordu. Eller çok aktifti. El aktifliğimiz düştü. Bunu sadece bir elden örnek verdik. Kullan ya da kaybet. Erkekler spor salonunda şu hatayı yapıyor. Geçiyor aynanın karşısına. Göğüs kol, göğüs kol, göğüs kol. Sesleniyorum, nasılsın, iyi misin diyorum. Şöyle dönemiyor tabii böyle. İyiyim hocam, sağ olun, siz nasılsınız diyor. Çünkü hep aynı kas grubunu geliştirmiş. Arkadaşlar dengeli bir gelişim yapmalıyız. Gövdeyi bir bütün olarak ön gövde, arka gövde, içeride çapraz, diagonal giden hatlar var. Bütün hareket açılarıyla uygun çalıştırmamız gerekiyor. Buna da dikkat etmeliyiz. Üçüncü testimize geldik. Üçüncü testimiz oturmadan bahsetti hocam. Ona yönelik bir test uyguladık. Oturmak çok zararlı. Uzun saatler özellikle ve bir şey yapıyor bize. Arka bacak kaslarımızı kısaltıyor. Şöyle oturduğunuz yerden bir ayağınızı öne koyuyorsunuz. Dizinizi bükmeden ayak parmak ucunuza değmeye çalışıyorsunuz. Şu anda sizlere hem sağdan hem de soldan bakın. Biraz çaprazda oturabilirsiniz. Önde olanların biraz da hareket alanı var. Diğer arkadaşlar da arada bakacaklar.
3: Burada... Biz her programı böyle yapalım. Canlandı bir anda ortalık, baksana.
6: Burada değerli arkadaşlar şuna bakıyoruz. Eğer dizinizi bükmeden buraya çok uzak kalıyorsanız arka bacak kaslarınız kısalıyor. Zamanla burada da psoas diye bir kas var. Bu da kısalıyor ve bel çukurumuz artmaya başlıyor. Bel çukuru da artınca merhaba bel ağrıları. Günümüzde birçok insanın göbeği olmadığını biliyor muydunuz? Mesela bel çukuru artınca bir şey oluyor. Bakın şu an benim karnım yok. Bel çukurumu artırdım, karnım öne çıktı. Bel çukurumu düzelttim. Yani burada bir leğen var. Leğendeki su düz durmalı. Ve biz bunları oturarak bozuyoruz. Simetriyi bozuyoruz. Ve hocamın da dediği gibi bir nokta bozulduğunda diğer noktaları tetiklemeye başlıyoruz.
3: Arkadaşlar ekrandan izleyenler de yapıyor değil mi?
6: Mutlaka.
3: Bak öyle oturun lütfen. Burada o kadar yapıyoruz.
6: Bir testimiz daha var. Şuradan iki topum var benim. Onları hemen alayım ben. Bu arada çorap da bir tane örnek getirdim. Evde oturanlar çoraplarıyla yapabilirler hocam.
3: Evet, çoraptan top yapıyorsunuz evet. Arkadaşlar.
6: Şu ben griyi de oradan beyazı atabilir misiniz? Bir tane beyaz. Evet. Teşekkürler. Hocam böyle sizde de çoraplar.
3: Çoraplar bana geldi.
6: Ya da bunları ben severeyim.
3: Hadi havalılar
6: bana diyorsun. Tamam. Şimdi.
3: Bunlar da bu Mahmut'un icat topları.
6: El göz koordinasyonu. Bu bir el göz koordinasyonu. Zekamız nerede? Beynimizde değil, tüm bedenimizde. Kaslarımız ve beynimiz haberleşiyor. Ve biz oturarak, hareketsiz kalarak, dijital cihazlara aklımızı emanet ederek bir kayba uğruyoruz. Kaslarımızla olan bağlantı zayıflıyor ve kaslarımızı daha az kullanmaya başlıyoruz. Çok kısa bir süre, şöyle ben toplar bir dakika dursun. Bir herkes elini 5 yapsın ve bu elini 1 yapsın. Şimdi bunlar yer değişiyor. Ve bunlar yer değişiyor. Ekranın başındakiler mutlaka deneyin. Şu anda beyninizle kaslarınız haberleşmeye başladı. Nöroplastisite, beyin kendini yeniden şekillendirmeye başladı. Onunla haberleşiyorsunuz. Ya da şunu bir deneyelim. Şöyle önce yavaş yapalım. Yavaş bir şekilde bunu deneyelim. Evet, yavaş bir şekilde bunu deneyelim. Lütfen siz de ekranlarınız başında bunu deneyin.
3: Ben buna daha önce çalışmıştım.
6: Beyniniz ve kaslarınız şu anda haberleşiyor. İlk defa yapmaya çalıştığınız için şu anda bu hareketin benim beynimde artık bir temsil alanı oluştu. Ve onu oradan rahatlıkla çağırabiliyorum.
3: Bu arada bunları önceden yapamamanız lazım. Evet. Ana fikir bu. Tabii. Önceden yapamayacaksınız. Sonra öğrendikçe yeni bağlantılar gelsin.
6: Yani normal olduğunuz için şükretmelisiniz. Evet, yapıyor aynen. Olsaydınız herhalde sizi gruptan ayıracaktık. Şimdi
3: biraz,
6: önce,
3: biraz sonra ben de çuvallayacağım. Ona yer yapıyorum şu an.
6: Evet, şimdi topları bu şekilde havaya atacağız. Biraz sonra programı bitirdiğimizde burada herkesle deneyeceğiz zaten. Şöyle havaya atıp çapraz bir şekilde yakalıyoruz. Ve sonra buradan yakalıyoruz.
3: Vay.
6: Çok kolay gözüküyor ama çok zor bir egzersiz. Ben hatta şöyle ön sıraya vereyim. Böyle buradan sizle bir tane dursun.
3: Kim
6: oraya da bir sıra verelim. Arkadaşlarımız bir denesinler.
3: Atıyoruz.
6: İsterseniz şöyle atıp denesin de onlarla. Sonra, evet, evet biraz zor. Birkaç kere düz atıp daha sonra çapraz bir şekilde yakalayabilirsiniz. Hocam son olarak toparlamamız gerekirse, hareket yaşam boyu sürdürülmesi gereken bir konu. Spor demiyoruz, egzersiz diyoruz.
3: O çok önemli, evet. Evet. Ben özellikle de sen bir sporcusun, bu senin mesleğin.
6: Hı hı.
3: Bir de egzersiz var. Şimdi sporu müsabakaya döktüğünüz zaman biraz örseleyici evet, de bir şey. Yani her meslek gibi onun da sorunları evet, var. Ama egzersiz hayatımızda olması gereken.
6: Bu arada hocam ben Türkiye Vücut Gelişme Fitness Federasyonu'nda başkan yardımcısıyım. Tüm fitness salonlarına veri çekiyoruz. Ve bu eğilimleri takip ediyoruz.
3: Bak,
6: spor
3: şu anda
6: ve egzersiz konusu. Spor ve egzersiz konusu. Çok karışıyor arkadaşlar. Egzersiz yapmak sağlıklı yaşam aracıdır. Spor yapmak bir kariyerdir. Profesyonel bir iştir. Bunun riskleri olabilir, sakatlıkları olabilir. Lütfen karıştırmayın.
3: Evet.
6: Düzenli egzersiz yapanlarda en az beklediğimiz süre 3 yıl 3 gün. Bunun üzerine çıkabiliyorsunuz. Tenis oynayanlarda bu süre 10 yıl, yüzenlerde 4,5
3: ömür
6: yıl.
3: Ömür uzatma süresinden bahsediyor.
6: Ömür uzatma süresinde evet, tahmini ortalama. Beklenen ortalama. Ömrü kısaltanlar var mı? Aralığı eğer doğru aralıkta yapmazsanız tabii ki zarar verirsiniz. Bir egzersiz en
3: hocam,
6: fazla.
3: Bale ne kadar ömrü uzatıyor ona
6: bale da çok sağlıklı. Ruslarda bu arada çok yaygındı ve Rusların duruşları çok şeydir genellikle. O kültürde çok yaygın. Hocanız da zaten oralıymış. Hem duruşta hem de sağlıklı yaşamda çok iyi. Esneklikte de çok iyi.
3: Bir de en son Mahmut'cum şey soracağım. Bu sarkopeni tabiri evet. Biz tıpta anlatırdık ama çok günlük hayatta çok kısaca sarkopeni sana nasıl geliyor? Bir
6: bize son zamanlarda üye profillerine bakıyoruz spor salonlarımızda, fitness salonlarında. Sarkopeni kas gücü yetersizliği, yani gövdeyi taşıyamama, kafayı yukarıda tutamama, en ufak bir zorlamada düşme, yeri işte kolunun rahatlıkla dönmesi gibi kas gücü yetersizlikleri çok artıyor. Kas
3: bu arada bir bu uzun çok, yaşam organı. Yani bir hastalık değil. Bu herkeste yaygın olarak yaygın. Gördüğümüz bir
6: şu
3: şey.
6: Şu an bir hareketsizlik pandemimiz var.
3: Biz bunu tıpta hastalık olarak anlatırdık bu arada. Şu anda herkeste var arkadaşlar.
6: Evet. Yani biz de şu anda çeşitli testler yapıyoruz. Ve bu testler neticesinde sarkopeniye yatkınlığı varsa, çok kolay bir hareketi yapamıyorsa çok basit programlar alıyoruz. Çünkü sakatlanıyorlar. Ve bunun için lütfen kaslarınızı güçlü tutun arkadaşlar. Yoksa
3: ama
6: sakatlanırız.
3: Hareket ederken zaman nasıl geçiyor fark ettiniz mi arkadaşlar? Programın süresi bitmiş.
6: Kesinlikle.
3: Dolayısıyla Mahmut'cum çok teşekkür ediyorum ama galiba seni bir seferlik almak yetmeyecek. Bir ayıldınız değil mi? Bir şeyler oldu. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben çok bir kapanış yapayım. Ellerine sağlık. Bu arada Açık Bey'in stüdyo konukları dışında genellikle hep solo programda ilk defa platforma bir konuk aldık. O yüzden de tekrar eşlik ettiği için çok teşekkür ediyorum. Şu anda eğer programda konuştuklarımızı biraz yaptıysanız hakikaten böyle bir zihniniz açılmış olmalı, bir parlama yaşamış olmalısınız. Eğer böyleyse lütfen bunu unutmayın ve bir şekilde hayatımızda bunu yerleştirmeyi biraz amaç edinelim. Siz nasıl hissediyorsunuz? Ayılma oldu, çok güzel. Şimdi istemek diyor Andre Morris, istiyorum demek değil, harekete geçmektir. Biz buna ne diyoruz? Niyet harekete geçiren karara denir. Yani bir şeye niyetimiz varsa hemen şimdi şu anda yapmaya başlayalım. Ve hareket tamam hayatımıza yerleştireceğiz. O konuda anlaştık falan filan ama daha zor bir mesele var. Yani yüzlerce yıldır en önemli meselelerimizden bir tanesi. Ben buna kısaca boğazlar meselesi diyorum. Bir sonraki bölümde şu beslenmemizi nasıl ayarlayacağız? Beslenmemizden başımıza neler geliyor? Biraz onları konuşuyor olacağız. O zamana kadar lütfen hareketli kalın. İyi olun efendim. Zihniniz, bahtınız, beyniniz açık olsun. Görüşmek üzere.

0: Sinan Canan'la Açık Beyin. NTV Radyo.
1: Doğa Takvimi. Bugün 5 Eylül 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Akbabaların günü bugün. Uluslararası Akbaba Farkındalık Günü. Her yıl Eylül ayının ilk cumartesi günü akbabalarla ilgili bir dizi etkinlik yapılır. Amaç tüm dünyada yanlış bilinen akbabaları tanıtmak, onları takdir etmek, tehditlere karşı korumak. Eski çizgi romanlarda, eski filmlerde sadece leş yiyici olarak gösterilen akbabalar aslında doğal dünyanın çok önemli koruyucularıdırlar. Doğanın temizlik ekibinin önemli bir parçası olarak ölen hayvanların leşlerini yer, onları ortadan kaldırırken hem yaban hayatını hem de insanları tehdit edecek muhtemel hastalıkların yayılmasını önlerler. Böylece popülasyonun dengesine yardımcı olurken ekosistemlerin de sağlıklı kalmasında önemli rol oynarlar. Antarktika ve Avustralya hariç her kıtada yaşayabilen akbabalar eski ve yeni dünya akbabaları olarak ayrılır. Eski dünya akbabaları avlanmak için müthiş görme duyusunu zekice kullanırlar. Gökyüzünden avını izlerken aynı zamanda kartal ve karga gibi kuşlarla kurt ve tilki gibi etçil hayvanları da takip ederler. Çünkü iyi bir avcı olduğunu bilirler. Onlar avlarını yakalayıp etini yiyip giderken akbabalar yere inip kalan kemikleri yerler. Yani aralarında rekabet yoktur, farklı kısımlarla beslenirler. Yeni dünya akbabalarının ise büyük bölümü çok iyi koku alma duyusuna sahiptir ve kuşlar arasında alışılmadık olan bu özelliğiyle ölü hayvanın kokusunu 2 kilometreye kadar mesafeden almalarını sağlar. Doğa takviminde bu ay akbabalarla ilgili yanlış bilgileri düzeltmeye, ilginç bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Doğa Takvimi.
3: Ülke genelinde yağış az. İstanbul'da karayel serin esiyor. Sıcaklık 31 derece. Bursa 33 derece. İç Anadolu sıcak. 29-31 derece sıcaklık var. Ege'de karayel sahillerde sert esiyor. Manisa 37, İzmir 36 derece. Akdeniz'de nem oranı orta seviyede. Hava güneşli. Adana ve Kahramanmaraş 35 derece. Karadeniz'in doğusunda kısa süre görülecek yağış, pazartesi şiddetli yağacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Bingöl hatta Diyarbakır çevrelerinde kısa süre gök gürültülü sağanak yağış olacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece.
4: Hava durumu.
1: Müzik arası.

0: Mutlu geceler, saat 23, gelişmelerle karşınızdayız. Çok sayıda dizide rol alan oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Kılıç 51 yaşındaydı.
1: Ergun abi! Ay çok güzel bir çalan, nedir, yeni mi bu?
2: 80'lerin plakçı Ergün'ü, kuş uykusunun İmam Hamdi'si. Canlandırdığı karakterle hafızalara kazanan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti. Kendisinden bir süredir haber alamayan kız arkadaşı oyuncunun evine gitti. Serhat Kılıç'ı koltukta hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca göz çevresine, kol ve bacaklarına morluklar tespit edildi.
3: Repertuar hep geniş hazırlıyorum.
2: Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kılıç ilk profesyonel oyunculuk deneyimini Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998'de Kayıp Dullar oyunuyla yaşadı. Ardından Anadolu'daki illerin devlet tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ders verdi.
4: Kendisine Kraliçe Insana denmesini istemiş.
2: Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
3: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış, en azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
5: Yeter ki sen dayak iste, geliyor yumruk gözüne.
2: 80'ler, Hatırla Sevgili, Ezel, Maraşlı, Tetikçinin Oğlu gibi popüler dizilerde oynayan Kılıç, en son Teşkilat dizisinde rol almış, sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrılmıştı.
0: Kıbrıs'taki gemi kazasında bir kişinin daha naaşı enkazdan çıkarıldı. Can kaybı 13'e yükselirken kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Girne'de ailelerden DNA örneği de alınmaya başlandı.
6: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır.
7: Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında kayıpları arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Başbakan Üstel, çıkarılan naaşın kimliğinin tespiti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polisi'nin çalışmalara başladığını söyledi. Üstel, ulaşılacak naaşların kimliklerinin tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla DNA incelemelerinden de yararlanılacağını açıkladı. Diğer yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki müzik yayını ve eğlence yasağı 9 Eylül Çarşamba günü saat 24'e kadar uzatıldı.
0: Girne açıklarındaki batan gemiden kurtulanlardan tedavisi bitenler Türkiye'ye dönüyor. Ailesine kavuşan Gaziantep'li Serdar Çapan faciada yaşananları anlattı. Mürettebatın bilinçsiz bir şekilde hareket ettiğini öne sürdü. Ölümün kıyısından dönen Adanalı üniversite öğrencisi Sudenaz Sönmez de gemi kaptanını suçladı.
8: Ben botları gördüm de botların neredeyse 100 metreye yakın açılmıştı botlar. İnsanlar o botlara istese de yüzerek yetişemezlerdi. Yani bilinçsiz bir şekilde mürettebatın hatası çok fazlaydı orada.
9: Girne açıklarında batan gemiden sağ kurtulan Serdar Çapan yaşadıklarını bu sözlerle anlattı.
10: Şu anda gemi battı. Yardıma da gelmiyorlar.
9: İki çocuk babası 36 yaşındaki Serdar Çapan Gaziantep'te yaşıyor. Can pazarının yaşandığı gemi faciasında çok sayıda kişiyi kurtardı. Mürettebatın tamamen bilinçsiz hareket ettiğini belirten Serdar Çapan, can botlarının çok erken açıldığını söyledi. Kendisinin geminin üst katında olması sayesinde dışarı çıkabildiğini ancak alt kattaki yolcuların çoğunun içeride mahsur kaldığını belirtti.
10: Yardıma da gelmiyorlar. Denizin ortasında kaldım.
8: Kayıpları olan insanlar vardı. Camdan baktığımızda hala içeride canını kurtarmak için, eşini çoluğunu çocuğunu kurtarmak için çabalayan insanlar vardı. O pencerelerden camı kırıp çıkartabildiğimiz insanları zaten çıkarttık. Birkaç insanı çıkartmak ayrı bir dert. Orada onları cam kesmesin diye uğraşıyorduk ayrıca.
9: Adana'da yaşayan 20 yaşındaki Sudenaz Sönmez de yaşadıklarını anlattı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

0: 5 çocuk annesi Elmas Demir Eskişehir'de toprağa verildi.
1: Bu kişi resmen katliam yaptı. Katliam. Önce yolcuları çıkarır, yeleklerini verir. En son ki çıkacak olan kişi kaptandır. Kaptan suçludur. Kaptandan şikayetçiyim.
0: 58 yaşındaki Elmas Demir eşi Abbas Demir'le birlikte Kıbrıs'ta yaşıyordu. Bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Türkiye'ye giriş çıkış yapması gerekiyordu. O yüzden Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden gemiye bindi. Geminin batmasıyla kendisinden haber alınamadı. Günler sonra acı haber geldi. Cansız bedeni bulundu.
1: Saat 1'di, ben Girne'nin tam üstündeydim. Onu görüyordum yani geminin batmasını. Geminin batışını biz seyrediyoruz.
0: 5 çocuk annesi kadın için Eskişehir'de cenaze töreni düzenlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları sorumluların en ağır cezayı almasını istedi. Batan gemide hayatını kaybedenlerden biri de 62 yaşındaki Nazmiye Özbolat'tı. Özbolat, torununun düğünü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. Oğluyla birlikte dönüş yolundaydı. Oğlu Ahmet Özbolat kurtuldu ancak kendisinin cansız bedeni bulundu. 8 çocuk annesi kadın memleketi Hatay'da toprağa verildi.
2: İstanbul Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra içindeki 10 kişiyle batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışması 4. gününde. Dün denizin dibindeki geminin yeri tespit edilmişti. Bugün de robotik cihazlarla yanına kadar yaklaşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, kayıp yakınlarıyla birlikte arama çalışmasının yürütüldüğü TCG Akın gemisine gitti. Aileler de çalışmalar hakkında bilgi aldı.
3: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait sualtı robotuyla elde ettiğimiz 4 adet görüntü.
4: TCG Akın'da bulunan ROV yani sualtı görüntüleme cihazı tespit etti. Kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulundu. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu gemisiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazına ulaşıldı. ROV cihazı su altında ilk olarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin ismini görüntüledi ve böylelikle enkazın orada olduğu anlaşıldı.
3: Geminin yara aldığı bölmelerden geminin orta tarafındaki bir bölümü gösteriyorum. Burada da büyük bir yırtılma mevcut.
5: ROV cihazı öncelikle geminin adına ait olduğu düşünülen birkaç harfi ortaya çıkardı. Sonrasında ise o bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı ve geminin tam ismi ortaya çıktı. Ve bu şekilde de Tuğberk İmamoğlu'nun battığı yer tespit edildi.
4: İstanbul Valisi Davut Gül de enkazın bulunduğu bölgede incelemeler yaptı. Batan gemideki personelin aileleri de TCG Akın gemisine getirildi. Ailelere çalışmalarla ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.
6: Denizin yüzeyinde yaklaşık 550 kilometre karelik alanda arama devam ediyor. Ailelerin bundan sonraki beklentisi mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
4: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen iki cansalından biri de bulundu. Diğer cansalını arama çalışmaları ise devam ediyor. Kayıp yakınları o mürettebatın bu cansalında olabileceği umudunu koruyor.
7: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor.
8: Çocuğumuza 4 gündür ulaşamıyoruz. Yani biz devletimizin yanımızda olduğunu kesinlikle biliyoruz. Her türlü teknolojiye sahip olduğunu biliyoruz.
4: Şimdi gözler enkazın ayrıntılı incelemesine çevrildi. Bu derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV adı verilen uzaktan kumandalı sualtı araçlarının kullanılması planlanıyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, İmam Hatiplerin başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıdığını vurguladı. Önlerindeki engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine şahit olduk diye seslendi.
9: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden

0: sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalar var sırada. Bahçeli sürecin kaynaşmaya vesile olduğunu ifade etti. Çerçeve yasanın 467 oyla meclisten geçmesi için de doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Sözleriyle değerlendirdi.
2: Terörsüz Türkiye süreci için muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesini beklemediğini ifade etti.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürece dair önemli mesajlar verdi.
4: Komisyonda sağlanan mutabakat, kamuoyunun açık biçimde takip ettiği fikir alışverişleri, yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakatı ortaya çıkardı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Ama bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur.
2: MHP lideri Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Mekke anlaşmasını da değerlendiren Bahçeli, atılan adımlar önemli. Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir diye konuştu.
4: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. 57 Müslüman ülke var. Muazzam nüfusları ve yeraltı kaynaklarına sahipler. Ancak sahip oldukları potansiyeli değerlendiremiyorlar. Batı karşısında bir lider ülke çıkaramıyorlar. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır. Dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür.
2: Bahçeli, hükümet sistemi ve yeni anayasa konusundaysa sistemin uygulanmasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır ifadelerini kullandı.
1: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan köprü ve otoyollara ilişkin açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı, belirli sürede devredileceği vurgulandı.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve otoyollar özelleştirme programı kapsamına alındı. Konuya ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı, belirli süreyle devredileceği vurgulandı.
4: Yürütülen bu rutin hazırlık çalışmaları, kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesine esas alan bir modelin değerlendirilmesine yöneliktir. Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil, otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmaktır.
2: Açıklamada otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiği ve 30 yıllık toplam karın 18 milyar dolara ulaştığı iddialarına da yanıt verildi. 600 milyon doların kar değil gelir olduğu belirtildi. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon dolarının bakım ve onarım giderlerine ayrıldığı bildirildi.
4: Ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamalarıyla personel ve işletme giderleri bulunmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır. Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yılla çarpılarak 30 yıllık kar veya kamu zararı hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir.
2: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yürütülen çalışmaların temel amacının hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmak olduğunu bildirdi. Açıklamada ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ilave bir artış kararı ve çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir karar bulunmamaktadır ifadesine değer verildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararının özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmediği, yapılacak işlemler konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verdiği bildirildi.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, iki köprü ve 8 devlet otoyolunun özelleştirilmesi kararına tepki gösterdi. Bütün otoyolları devletleştireceğiz ifadesini kullandı. Özel, Trakya ziyareti kapsamında Edirne'deydi.
5: Bu ihaleye girecek olanlara ve 25 yıllık gelir için bugünkü paranın 5 yıllık tutarını ama zam yapınca neredeyse 1,5-2 yıllık tutarıyla burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz, bütün otoyolları devletleştireceğiz, devletleştireceğiz.
2: Köprü ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınma kararını bu sözlerle eleştirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Edirne'den verdi. Özel, önce restorasyonu tamamlanıp yeniden ibadete açılan Selimiye Camii'ni gezdi. Ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Gündeminde yine emekli maaşı vardı.
5: İşte Yeni Parti en çok da son dönemlerde emekliler için verdiğimiz mücadelenin bir karşılığı olarak gittiğimiz her yerde emeklilerin koşup gelip sarıldığı Yeni Parti emeklilere hakkını tekrar verecek.
2: Özgür Özel daha sonra pazar yerini dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Sultanlar Sinan Erdem spor salonunda karşılaştığı Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Milli takım İtalya ile şampiyonluk maçına çıkacak.
6: Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa Şampiyonluğundan artık sadece 3 set uzaklıkta. Yarı finalde karşılaştığı Sırbistan'a set vermeyen milliler ev sahibi olduğu turnuvada adını finale yazdırdı.
7: Oynadığımız oyundan çok memnunum. Teknik anlamda istediğimiz her şeyi parkeye yansıttığımızı düşünüyorum. İyi servis attık, iyi blok kurduk. Tribünleri dolduran taraftar da, takımımız da, federasyon yönetimimiz de, herkes bu zaferi çok hak etti. Oldukça mutluyum.
6: Maçı başından sonuna üstün götüren Sultanlar, 25-20, 25-19 ve 25-20'lik skorlarla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Ay yıldızlarda Melisa Vargas 18, Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem 11 sayı üretti.
8: Çok mutluyuz. Tekrardan aynı başarıyı yaşamayı çok istiyoruz ve hedef daha tamamlandı dediğim gibi. Takım arkadaşlarımın, staffımın eline emeğine sağlık. Çok mutluyuz.
6: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün de Sultanların başarısını NTV yayınında değerlendirdi.
9: Finale kaldık ama işimiz bitmedi. Tabii biz de artık şampiyon olmazsak olmuyor. Yani biz finale kalabiliyoruz. Finalin oynayan, çok kez oynayan bir takımız ama şampiyon olmak çok önemli. Dolayısıyla bugün bitti, yarına bakacağız.
6: Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı saat 19'da başlayacak. Milliler üst üste 2. Avrupa şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
1: Beşiktaş sezonun ilk derbisinden galip ayrıldı. Siyah beyazlı takım 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendi.
10: Beşiktaş Kadıköy'den 3 puanla ayrıldı. Siyah beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
7: Yaşadığım mutluluğu tarif edemem. Derbi galibiyeti çok önemliydi. Büyük takım reaksiyonu gösterdik. Sahaya karakter koyduk ve 3 puanı aldık. Sonuçtan dolayı mutluyuz ama daha fazla da gol atabilirdik. Ayrıca bu galibiyetle yetinecek değiliz. Önümüzde Avrupa maçları var. Daha da fazla gelişmemiz gerekiyor.
10: Sezonun ilk derbisinde gol perdesini Fenerbahçe'ye açtı. Sarı lacivertliler 26. dakikada kaptanı Milan Škriniar'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş bu gole 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'la cevap verdi ve Çobani Stadı'nda soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi. İkinci yarıda etkili futbolunu sürdüren siyah beyazlılar 73. dakikada kaptan Orkun Kökçü'nün asistinde Dušan Vlahović de üstünlük sayısını buldu. Beşiktaş yenik duruma düştüğü derbiden 2-1 galip ayrıldı.
11: Bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Bu sorumluluğu biz alıyoruz üstümüze. Üzüldüğümüz konuysa kendi evimize, taraftarlarımıza iyi bir futbol seyrettiremedik. Bununla beraber kaybettik. Bundan hep beraber ders çıkaracağız ve önümüze bakacağız.
10: Siyah beyazlılarda Rıdvan ve Olayitan yaşadıkları sakatlıkların ardından mücadeleyi tamamlayamadılar. Deplasmandaki derbi zaferiyle ligdeki 3. galibiyetini elde eden Beşiktaş 4. haftayı 9 puanla tamamladı. Bu sezon ligde 2. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe ise 6 puanla kaldı. Beşiktaş bir sonraki maçında Erzurumspor'u Dolmabahçe'de ağırlayacak. Fenerbahçe ise hafta içinde oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Roma'ya, Süper Lig'in 5. haftasında da Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
1: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon vardı. 98 bin internet sitesine erişim engeli getirildi. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürdek sosyal medyadan duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik inceleme ve araştırma yaptı. 345 yasa dışı bahis sitesine finansal aracılık yapan 1200 banka hesabı belirlendi. Bunlarla bağlantılı 98 bin internet sitesine de erişim engeli getirildi. 1200 banka hesabına el koyuldu. 1048 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner Rusya'da. Putin, Amerikan heyetini ağırladı. Heyetin sonraki durağı da Kiev olacak. Ziyaretin ayrıntılarını Moskova'dan siyaset bilimci Dr. Ümit Nazmi Hazır'dan alacağız şimdi. Ümit, görüşmede hangi başlıklar ele alındı, neler anlatacaksın?
12: Evet, görüşme yeni bitti. 5-10 dakika önce hatta bitti ve 3 saat sürdü. Bu da uzun bir görüşme olduğunu ve konunun bütün yönleriyle ele alındığını gösteriyor. Tabii şunu da hatırlatmak lazım. Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner aylar sonra Moskova'ya geldiler. Bir süredir Rusya-Ukrayna savaşındaki görüşmeler ve müzakereler durma noktasına gelmişti aslında. Çünkü en son Şubat ayında Cenevre'de Amerika'nın arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmişti. Fakat daha sonra Mart ayında İran Savaşı'nın başlamasından sonra müzakereler ve süreç rafa kaldırılmıştı ve Amerika'nın da önceliği olmaktan çıkmıştı İran Savaşı nedeniyle. Fakat tekrar bugün Witkoff ve Kushner Putin'le bir görüşme gerçekleştirdiler. Yarın da Zelenskiy ile Kiev'de görüşecekler. Bu arada bu yarınki Kiev ziyareti nedeniyle Rusya tarafı 3 gün Kiev'e saldırılara ara verme kararı aldı. Çünkü Witkoff'un ve Kushner'in yarın Kiev'de yapacağı hem Zelenskiy ile görüşmeleri hem de diğer görüşme ve çalışmalarından dolayı Kiev'e saldırı bu süre zarfında gerçekleştirmeyeceğini Rusya tarafı beyan etmiş durumda. Tabii bugünkü görüşmenin başlangıcında Putin'in de bir açıklaması oldu ve özellikle kendi görüşlerimizi Amerikan tarafına bildirmeye hazırız dedi ve aynı zamanda bugünkü görüşmede bütün boyutlarıyla meselenin ele alınacağını ve kendileri açısından durumu nasıl gördüklerini Amerikan tarafına aktaracaklarını belirtti. Muhtemelen Putin Rusya tarafının görüşünü bugün Witkoff ve Kushner'e aktardılar. Kendileri de Zelenskiy ile görüştükten sonra Amerika'ya döndüklerinde Trump'a aktaracaklardır. Tabii birçok konu başlığı var fakat bunlardan en önemlisi ve en fazla ön plana çıkan konu ateşkes konusu. Çünkü Witkoff ve Kushner Moskova'ya gelmeden önce Trump'ın bir açıklaması olmuştu ve kendilerinin Moskova'ya ateşkes önerisiyle gideceklerini belirtmişti. Fakat şunu hatırlatmak lazım, Rusya tarafı başından beri ateşkese karşı, Rusya tarafı olursa kalıcı barış olsun diyor ve kendi koşulları bağlamında buna yaklaşacağını beyan ediyor. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Yakın bir zaman önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Enkariç ruhuna sadığız demişti. Peki Enkariç ruhu ne? Geçen sene Alaska'da Enkariç'te Trump ve Putin arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Bu görüşmenin aslında bir takım içerikleri ve detayları tam olarak açıklanmadı. Fakat bazı iddialardan bir tanesi şu, Putin'in eğer Trump'ın Zelenskiy'i Donetsk bölgesinin kalan kısmından çekilmeyi ikna ettiği takdirde ateşkese olumlu baktığına dair iddialar da var. Bu hangi duruma izah ediyor? Aslında şu, Donetsk bölgesinin %80'ini Rusya tarafı ele geçirmiş durumda. %20'sinde ise Ukrayna'nın hala kontrolü devam ediyor. Rusya tarafı ise buradan Ukrayna'nın geri çekilmesini başından beri şart olarak koşmakta. Muhtemelen bugünkü görüşmede de bu görüşülmüş durumda. Tabii Rusya-Ukrayna savaşının birçok boyutu var. Bundan dolayı da çözülmesi gereken birçok sorun var. Fakat genel olarak toparlayacak olursak şunu söyleyebilirim. Şu anda Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi veya barışa ulaşılabilmesi açısından çok fazla şartlar olgunlaşmış değil. Çünkü her iki tarafında masadaki şartları ve pozisyonu çok farklı. Amerika tarafı bunları yakınlaştırmaya çalışıyor. Fakat şu ana kadar istenilen mesafe ulaşılabilmiş değil. Bundan dolayı da bugünkü görüşmelerin zor geçtiğini tahmin ediyorum. Tabii yarın da Kiev'de Witkow ve Kushner Zelenski ile görüşecek ve yarınki görüşmeden sonra muhtemelen hem Putin ile yapılan görüşmenin sonuçları hem de Zelenski ile yapılan görüşmenin sonuçları basına da yansımaya başlayacaktır. Ve bu basına yansıdıktan sonra da Rusya-Ukrayna savaşının bitme noktasında süreçte ilerleme olup olmadığını da daha iyi bir şekilde görmüş olacağız.
1: Moskova'dan Ümit Nazmi hazır aktardı. Şimdi bu konudan Orta Doğu İran krizine geçiyoruz. İran basını Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında bir petrol tankerini vurduğunu açıklamıştı. Amerikan ordusu 3 tankerin hedef alındığını duyurdu. Devrim muhafızlarının devriye gezen ABD donanmasına ait 2 savaş gemisine balistik füzeler fırlatmasının ardından 3 İran petrol tankerinin hedef alındığı belirtildi. Hark Adası açıklarında 2, Umman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği belirtildi. İran devrim muhafızları deniz gücü ise Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankerinin hedef alındığını açıkladı. Ayrıca farklı bir bölgede bulunan 3 Amerikan gemisinin de vurulduğu öne sürüldü. ABD-İran gerilimi sürerken Pentagon alarm durumuna geçti. İran saldırıları nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşadığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine yaklaşık 50 üst düzey personel yalan makinesi testine tabi tutuldu. İddia Amerikan basınından.
13: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı'nda bilgi sızıntısı krizi yaşanıyor. Pentagon'un İran saldırıları nedeniyle mühimmat sorunu yaşadığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine ordu alarma geçti. New York Times'ın haberine göre Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli yaklaşık 50 üst düzey personel yalan makinesi testine tabi tutuldu. İddiaya göre geçen ay hem sivil hem de askeri üst düzey yetkililere tek tek poligraf testi uygulandı. Test sırasında personele İran'a yönelik operasyonların gizli bilgilerini basına ifşa edip etmedikleri soruldu. Sızıntılara dair raporlarda Amerikan ordusunun İran çatışmaları nedeniyle mühimmat stoklarının kritik seviyeye gerilediği bilgisi yer alıyordu. Pentagon sözcüsü Sean Parnell ise test iddialarına yorum yapmaktan kaçındı.
1: Amerikan yönetimi İran savaşı sonrası Orta Doğu stratejisine belirleyecek bir plan üzerinde çalışıyor. Axios haber sitesine göre plan, ABD'nin bölgesel müttefikleri arasında işbirliğini ve İbrahim anlaşmalarının genişletilmesini içerecek.
14: Trump yönetimi Orta Doğu'da İran savaşı sonrası stratejisi üzerinde çalışıyor. Plan, Trump'ın iktidarının son 2 yılda izleyeceği Orta Doğu politikasını belirleyecek. Axios haber sitesine konuşan iki Amerikalı yetkiliye göre strateji, İran'ı baskı altında tutulması için bölgesel çabalar ve İsrail'le komşuları arasında normalleşmenin genişletilmesi üzerine kurulacak. Savaş sonrası Orta Doğu planının hazırlıkları henüz ilk aşamasında. Trump son haftalarda üst düzey danışmanlarıyla 2 toplantı yaptı. Bu toplantılarda çeşitli fikirler ortaya atıldı, tartışmalar yapıldı. Üst düzey toplantıların yanı sıra ilgili birimlerde çalışmaların başlatıldığı belirtiliyor. Amerikan başkanının özel sohbetlerde İran savaşı sonrası Orta Doğu'da çok daha büyük bir şey üzerinde çalışıyoruz dediği aktarıldı. Axios kaynaklarına dayandırarak stratejilerde yer alması muhtemel 3 ana unsuru yazdı. Buna göre İran'ı baskı altında tutmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki müttefikleri arasında Washington'ın garantörlüğünde işbirliği yaratmak bunlardan biri olarak sayılıyor. Trump'ın Gazze planında ikinci aşamaya geçilmesini sağlayarak İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşmasına ulaşarak ve İsrail-Lübnan anlaşmasını uygulayarak 7 Ekim sonrası başlayan çatışmaları sona erdirmek de ana unsurlardan biri olarak sıralanıyor. Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşme anlaşması yaparak İbrahim anlaşmalarını genişletmek de temel unsur olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in önünde seçim var. Trump'ın 27 Ekim'den sonra kurulacak yeni İsrail hükümetinin de plana destek vermesini umduğu belirtiliyor. Bazı Amerikalı yetkililer İsrail seçimlerinin sonucu ne olursa olsun Trump'ın planı uygulamakta kararlı olduğunu söyledi. Washington'ın bölgedeki bütün müttefiklerinin desteğini alıp alamayacağı da belirsiz.
1: Bültenimize kısa bir ara veriyoruz.
15: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
16: Gazaba gelmek mi? Gazaba gelmek mi? Ne dersiniz? Gazap ne demekti? Kızgınlık, öfke. Peki ünlüyle başlayan bir ek alınca ne oluyor? Genellikle yanlış söyleniyor ve gazabı deniyor. Hayır, yine kısa söylenecek. Gazabı olacak. Demek ki çok kızmak, öfkelenmek anlamında kullanılan deyim de gazaba değil, gazaba gelmek. Sonunda iyice gazaba geldi ve ev halkına yapmadığını bırakmadı. Bu yanılgıya azap sözcüğüyle olan benzerlik yol açıyor olabilir. Azap, dünyada günah işlemiş olanlara ahirette verilecek ceza ve de mecazi olarak çok büyük üzüntü ve sıkıntı çekmek demek. Peki azap ünlüyle başlayan bir ek alınca ne oluyor? Evet, ikinci A uzuyor. Örneğin vicdan azabı diyoruz. Sonra kabir azabı var. Cehennem azabı var. O kızcağıza senin yüzünden bir hal olursa ömrün boyunca vicdan azabı çekersin. Azap ek alınca azabı oldu. İşte belki de bu benzerlik nedeniyle yanlış biçimde gazabı sözcüğünü de uzatıyoruz. Hayır, gazap gazabı ama azap azabı. Ünlülerin kısa ya da uzun okunması sonucu sorun çıkan bir başka sözcük de azat. Evet, doğru söylenişi böyle. İki A'da uzatılacak. Azat, serbest bırakma demek. Eskiden köle ve cariyelerin özgürlüğünü geri vermeye azat etmek denirdi. Hala azat diye kısaca söyleyenler olduğu için şöyle bir değinelim istedik. Hepinize iyi günler.
15: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
1: Devam ediyoruz gelişmeleri aktarmaya. İstanbul Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında korsan taksicinin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için tören düzenlendi. Polisi şehit eden ve ardından hayatına son veren saldırganın da emekli polisi olduğu ortaya çıktı.
17: Trafik uygulaması sırasında korsan taksici tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutunu mesai arkadaşları omuzladı. Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
18: Başta şehit polis memurumuz Mehmet Ali Topatan olmak üzere vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz.
17: Törene şehidin acılı ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
19: Bismillahirrahmanirrahim.
17: 39 yaşındaki Topatan evli ve iki çocuk babasıydı. İstanbul Esenyurt'ta görevliydi. Gece saatlerinde ekip arkadaşlarıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapıyordu. Bir aracı durdurdular. Aracın korsan taksi olduğu tespit edildi. Sürücüsüne ceza kesildi. Aracının trafikten men edileceğini öğrenen korsan taksici silahına davranıp ateş açtı. Kurşunlar Topatan'ın sırtına isabet etti. Ağır yaralandı. Saldırgansa olay yerinde kendini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası polis memuru Mehmet Ali Topatan hastaneye kaldırıldı. ancak kurtarılamadı, şehit oldu. Ölen korsan taksicinin ise emekli polis olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polis için taziye mesajı yayımladı. Mesajında şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı.
20: Haklarınızı helal ediniz.
17: Şehit polis için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazesi Edirne Kapı'daki polis şehitliğine defnedildi.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla sürdürülen soruşturmada Denizolgun'un doktoru yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanmıştı. Doktor Nurettin Demirkol'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ayrıntılara bakalım.
2: Polise yaptığı ihbarı hatırlamadığını öne sürdü. Aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum dedi. 10 yıl önce yaşanan olayları hatırlamadığını, 2 hafta önce gördüğü hastayı bile aklında tutamadığını iddia etti. Bu beyanlar eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol'un savcılık sorgusunda. Demirkol'un ifadesindeki çelişkiler dikkat çekti. Denizolgun'un hayatını kaybettiği gün 155 kayıtlarına göre Demirkol'un telefonundan arama yapıldığı, kendisini ailenin doktoru olarak tanıtıp şüpheli ölüm ihbarında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Doktor Demirkol aramayı yapıp yapmadığını hatırlamadığını öne sürdü. Olayın üzerinden 10 yıl geçtiğini, 2 hafta önce baktığı hastayı bile hatırlamadığını belirtti. Kuriş ailesinin doktoru olmadığını, aile doktorunun nasıl olunduğunu da bilmediğini beyan etti. Nurettin Demirkol çiftliğe gittiğinde sadece 2 kişinin olduğunu söylemişti. Ancak 3. kişi olarak Hilmi Tuna Kuriş'in de olay yerinde HTS kaydının olduğu tespit edildi. Demirkol Kuriş'i görüp görmediğini de hatırlamadığını ifade etti. Doktor Demirkol Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme beyanlarının diğer tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve kolluk tutanaklarıyla çeliştiğini belirtti. Dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Nurettin Demirkol'un yalan tanıklık suçundan tutuklanmasına karar verildi.
1: Kişisel bilgiler ele geçiriliyor, uygulamalar aracılığıyla başkalarına satılıyor. Elde edilen bilgiler de dolandırıcılık amacıyla kullanılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada 24 avukat gözaltına alındı.
21: Bütün aile bireylerimin GSM numarası ve adresleri ve isimleri ve TC karnelerinin alt alta yazıldığı uzun bir mesaj geldi bana. Birkaç tane hassas içerik geldi. Benim olmayan hassas içerikler bize 9900 TL göndermezsen bütün işte ailenin adresi, numaraları ve TC karneleri elimizde. Bu hassas içerikleri senin diye ailene göndeririz. Tarzında bir şey.
2: Kişisel verileri ele geçirdiler, yasa dışı uygulamaları aktardılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada vatandaşların kimlik, adres ve telefon bilgilerinin panel adı verilen sisteme yüklendiği tespit edildi. Panel sistem üzerinden mağduriyet yaşadığını fark edenlerden biri de spor yorumcusu Can Nefesoğlu.
21: Avukatlık bürosundan SMS'ler geliyor tabii ki. Sayın Can Nefesoğlu, ceza dosyanız işleme alınmıştır. Babama gelmiş, ceza dosyanız işleme alınmıştır diye korktu muhtemelen. Ne ceza dosyası?
2: Soruşturmada 29 hukuk bürosu arandı. 24 avukat ve 7 büro çalışanı gözaltına alındı. İddiaya göre kişisel bilgiler abonelik sistemiyle hukuk bürolarına satıldı. Peki bu tür uygulamalar nasıl çalışıyor?
22: Bir siber atak oluyor, bir şirketin verileri ele geçiriliyor. Burada adresi, telefon numarası oluyor. Başka bir kurumun verileri ele geçiriliyor. Buradan farklı verileri elde ediyorlar. Bunu hepsini bir araya getirerek de panel dediğimiz sistemleri kuruyorlar. Kişisel veri koruma kanununa göre de veri işleyenlerin, bu verileri ortak bir veri tabanında tutulan kişilerin ve kurumların da bu verilere iyi sahip çıkıyor olması lazım.
2: Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan başka avukatlar da var.
1: İstanbul Bakırköy'de bir otelde yangın çıktı. 12 kişi yaralandı. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişiyi de itfaiye kurtardı.
23: Altı katlı otelde yangın çıktı. 7 kişi üst katlarda mahsur kaldı. 12 kişi yaralandı. İstanbul Bakırköy'de meydana gelen otel yangını söndürüldü. Yangın 6 katlı otelin 1. katında çıktı. Kısa sürede büyüdü, üst katlara sıçradı. Alevler binanın dış cephesini kapladı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Ankara'da fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü öğrenildi. Uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla, fuhuşa aracılıkla yer temin etme suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 21 kişi hakkında gözaltı kararı var. Belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Nepal'deki sel felaketinin 10. gününde 2 kişi daha kurtarıldı. Bir kadın evinin enkazından çıkarıldı. Çinli bir işçi de tünelden kurtarıldı.
2: Bir kadın çamura gömülmüş evinin enkazından 10 gün sonra sağ çıkarıldı. Çinli bir işçi ise elektrik santralinin tünelinin 225. metresinden kurtarıldı. Görüntüler Nepal'deki sel felaketinden. Tsunami'ye benzetilen felaketin 10. gününde Nepal'den sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Önce 1 numaralı tünelden bir işçinin kurtarıldığı haberi geldi. Askerlerden destek alan işçi tünelden yürüyerek çıktı. Askerler yürümekte zorlanan işçiyi kucaklayıp helikoptere bindirdi. 64 yaşındaki felaketzede ise tesadüf eseri bulundu. Evinin neredeyse tamamı çamura gömülmüştü. Bölgede temizlik çalışması yürüten ekipler kadını fark etti. Günlerdir aç susuz yaşam mücadelesi veren felaketzedeye önce su içirildi. Nepalli kadın sedyeyle enkazdan çıkarıldı. Kurtarılanlar tedavi için başkent Katmandu'ya gönderildi. Felaketin 9. gününde de 2 işçi tünelden sağ çıkarılmıştı. Ancak ölü sayısının 1300'ü geçtiği felakette 5000 kişi hala kayıp. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
1: Bolivya'da askeri kışlada yanıcı maddelerin tutulduğu depoda patlama meydana geldi. 2 kişi öldü, 81 kişi yaralandı. 14 kişi de kayıp.
2: Şiddetli bir patlama meydana geldi. Çevredekiler can havliyle kaçıştı. İnsanlar açık buldukları kapıdan içeri girerek saklandı. Facianın adresi Latin Amerika ülkelerinden Bolivya. Patlama başkent La Paz'a 30 kilometre uzaklıktaki askeri kışlada meydana geldi. Can kaybı ve kayıplar var. Onlarca da yaralı olduğu açıklandı. Ölenlerin ve kayıpların askeri personel olduğu belirtildi. Yaralılar arasında siviller de var. Patlamanın şiddetiyle kışlanın çevresinde evler de hasar gördü. Camlar kırıldı, çatılar çöktü. Patlamanın ardından bölge boşaltıldı. Savunma Bakanı yanıcı maddelerin bulunduğu depoda önce küçük bir patlama olduğunu, ardından çok daha büyük bir patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlamanın nedeni bilinmiyor. Bakanlığın açıklamasında askeri malzeme olmadığı belirtildi. Facianın ardından 3 gün yas ilan edildi.
0: NTV Radyo.
3: Bugün Türkiye'nin ilk kadın klasik müzik bestecisi Nazife Güran'ın doğum günü. NTV Radyo'da yayınımız Nazife Güran'ın hikayesiyle devam ediyor.
0: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Nazife Güran, ilk klasik batı müziği bestecisi. Anlatan Ece İdil. soprano.
4: Sanıyorum devrinde iz bırakmadı. Devrinde bir şey de değiştiremedi. Değiştirebildiğini göremedi kendisi. Erken bir yaşta vefat etti. Eserleri gün ışığına yavaş yavaş çıkmaya başladı. Piyanistler daha çok eserlerini çalmaya başladılar. Ve yazı tekniğindeki değişik tınılar, cesurca kullandığı armoniler, çok basitmiş gibi gözüken melodileri alıp onları son derece çetrefilli akorlarla daha çeşitleyebilmesi çok büyük bir özellik. Şimdi herkes yeni tanıyor Nazife Güran'ı. Rahat varlıklı bir ailenin kızı ve son derece Avrupa'yı bir eğitim alarak büyüyen bir kız çocuğu. O zamanlar biliyorsunuz kız çocuk işte vale yapmasa bile mutlaka piyano çalar, keman çalar, flüt çalar. Ve piyanonun ilerisinde besteciliğe de atılıyor. Çünkü zaten hariciyeci bir aileden geliyor baba tarafından. Anne tarafı Giritli. Fakat Nazife Hanım'ın bir de Anadolu'yu çok seven bir tarafı var. Dini bütün bir kadın. Tam bir Osmanlı hanımefendisi diyeyim. Yani o şekilde aldığı bir terbiyeyle büyüyor. Tabii Avrupa'da doğması, Viyana'da doğması, dışarılarda tahsil görmesi bunlar çok büyük etken. Yılmaz Bey Diyarbakırlı doktor, evlenip Diyarbakır'a gidiyorlar. Müzikle çok yakından alakası olduğunu zannetmiyorum Yılmaz Bey hayatta. Diyarbakır'a gidiyor ve ne yapsın orada? Büyük bir atılımla Flarmon Derneği'ni kuruyor. Askerlere marşlar yazıyor. Koro kuruyor. Orada bir Amerikan kolonisinin oluşturduğu bir koro kuruyor. Sonra eşinin Almanya'ya tayiniyle tekrar gidiyorlar. Sanıyorum Köln'de yarım bıraktığı kompozisyon tahsilini bitiriyor 40 yaşından sonra. Bu çok büyük bir cesaret ister. Yani mesleğine aşık bir insan ama asla ne evliliğinin önüne geçiyor ne oğlunun önüne geçiyor. Annesinden piyano dersi alıyor. Zaten alafranga bir aile. O zamanlar hem Türk müziği dinleniyor evlerde biliniyor ama mutlaka her evde bir Chopin çalan var en azından. Ona sorulmamış sen bunu yapar mısın ister misin diye bir şey. Bu bir gelenekti. Nazife Hanım da şöyle bir şey, kendisi zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunda doğmuş olmasına rağmen hem Osmanlı dönemini görüyor hem de Cumhuriyet'in ilk kuşak bestecilerinden. Onun için marşlar, yurt sevgisi, vatan şiirleri, memleket şiirleri, Diyarbakırlar, Hakkariler hep doğuya ait şehirlere şarkıları var. Onun için sanmıyorum yani ona bir şey sorulduğunu, zaten öyle bir kültür içerisinde doğup büyüdüğü için Nazife Hanım kendiliğinden Nazife Hanım olmuş. İşittiğim kadarıyla eşi dahil herkes destekliyor. Sanıyorum eşi biraz zor bir insan. Ne kadar destekliyor onu, ne kadar arkasında duruyor onu bilemiyorum. Ama eşine de aşık bir insanmış Nazife Hanım. Bu arada da İstanbul'da bulunduğu yıllarda Cemal Reşit Rey'den özel armoni dersleri alıyor. Sanıyorum piyanoda çalışıyor kendisiyle. Bu uzun yıllar devam ediyor, dostlukları da devam ediyor. Etkilenmiş biraz Cemal Bey'in yazı şeklinden ama Cemal Bey gibi karmaşık yazmıyor. Hiç tahmin etmediğimiz tınılar ortaya çıkıyor. Hatta bir iki piyano eserinde vardı. Wagner gibi tınlıyor, Debussy gibi tınlıyor. 1963 UNESCO haftasında bir ödül alıyor. Diyarbakır Filarmoni Derneği'ni kurduktan sonra orada ayrıca çocuk korosunu kurup yetiştiriyor. Kennedy'nin öldürüldüğü zaman Kennedy Nocturne'u yazıyor ve bu yollanıyor. Ve müzeye kaldırılmış bu eseri. Hatta Kore Şehitleri Marşı, aslında pek de marş gibi de değil, çok güzel bir ezgisi var. Hala Kore'de düğünlerde çalınıyormuş. Biliyorsunuz o yıllar fotokopi bile yoktu. Yani iletişim çok daha zor oluyor. Hele kadın besteci olması, yani her konuda olduğu gibi o yıllar hele bestecilik erkek işi olarak bakılıyor. Ama bu sadece Türkiye'de değil. Cecil Chaminade aynı şekilde, Clara Schumann aynı şekilde, Pauline Viardot aynı şekilde. Bunların birinin Belçikalı, birinin İspanyol, birinin Alman olması hiçbir şey değiştirmiyor. Hepsi devirlerinde müthiş ezilmişler ve gizli gizli beste yapmışlar. Nazife Hanım'ın döneminde de Türk beşlerinden hala hayatta olanlar var. Yani çok ezici bir güç var. Yani onlarla, hani bu Fransız altılarında bir tek Germaine Taillefer vardır, kadın besteci. Nazife Hanım da onun gibi, almıyorlar aralarına. Çünkü Atatürk'ün önerdiği şekilde onlar Türk motiflerini alıp daha evrensel bir şekilde, daha Alman ekolü, Fransız ekolü bilen, daha modern diyebileceğim halk arasında tınılarla eserler yaratıyorlar. Nazife Hanım orada değil, Nazife Hanım başka bir yerde. Nazife Hanım kafası melodilerle dolu. O melodilerle bildiği yolda gidiyor. Nazife Hanım'la tanışmam benim merhum piyanist arkadaşım Vedat Kosal sayesinde olmuştur. Vedat onun eserlerini çalardı. Her senede ona ait bir konser, yaşamında ve öldükten sonra. Derken bir yıl Vedat beni arıyor. Ece lütfen diyor, bu sene diyor, ne kadar şampiyonu eseri varsa, liitleri, işte ilahileri, marşları, hepsini derleyelim, bir program yapalım. Peki diyor, konseri yaptık. Sonra Vedat Kosal Münih'te yaşıyordu. Ben de Eylül'de buraya döneceğim. Döndüğümde bütün bu şarkıları senle CD yapalım dedi. Fakat acı bir haber geliyor ki Eylül ayında Vedat felç oluyor. Zaten ondan 9 ay sonra Vedat vefat ediyor. Aradan geçti birkaç sene. Bu üstümde bir yük kaldı benim. Sonra benim başka bir piyanist arkadaşım Metin Ülkü, Profesör Metin Ülkü ile birlikte 2006'da bir CD yaptık. Kalan Müzik'te tereddütsüz bunu yayınlamayı kabul etti. Nazife Güran'dan tanışmam böyle başladı. 4-5 tane çok sevdiğim eser var ama bir tanesi o kadar dokunaklı ki, Hayalimdeki Bahçe. Bu şarkıyı yazarken eşine olan aşkı çok öne çıkıyor. O da zaten ithaf etmiş. Eşim Doktor İsmail Yılmaz Güran'a ithaf diye bir yazı koymuş üstüne. Ben de galiba en çok onu seviyorum. Hem Hayalimdeki Bahçe, hem Mehlika Sultan, Şehit Çocuğuna Ninni, hep Anadolu'ya ait böyle buram buram Anadolu kokan bu liitlerinin yanı sıra mesela bir tane Gece Deniz diye bir liidi var. Bunu Schubert de yazabilirdi, Mendelssohn da yazabilirdi. Son derece evrensel bir yazı şekline de bürünebiliyor Nazife Hanım'ın yazı tekniği. O müthiş bir anne, bir ninni yazmış ki olamaz. Ben onu bütün yeni başlayan öğrencilerime söylettiriyorum. O kadar naif bir ninni ki, oğluna yazdığı bir ninni. Oradan ne kadar şefkat dolu bir annelik tarafının da çok baskın olduğunu gördük. Nerede bulunursa o şehrin lidini, şarkısını yazmış. Nasıl bir olay olursa ondan etkilenerek şarkısını yazıyor, melodisini yazıyor. Çocuğuna onu yazıyor. Şehit Çocuğuna Ninni yazıyor. Bu arada da Ahmet Haşim'in Merdiven şiirini de besteliyor. Yahya Kemal Beyatlı'nın Mehlika Sultan'ını da besteliyor. Edebiyata da gayet yakın. Gazeteci Deniz Banoğlu onun arkadaşı. Deniz Hanım'ın bir şiirini alıyor, besteliyor Titreşim diye. Hem güncel hem tarihsel, her konuda açık bir insan Nazife Hanım. Nazife Hanım, bizim dilimizde Yusufçuk diye adettiğimiz libelül denen böceğe benziyor. Naif, kırılgan, son derece duyarlı, her çiçeğe konan, daldan dala konan, iyi anlamda. Hem Alaturka'yı çok iyi biliyor, Türk müziğini çok iyi biliyor, hem de dış tekniklere son derece açık. Hayatının simgesi libelül olabilir.
5: İlk
0: klasik batı müziği bestecisi Nazife Güran'ı Ece İdil anlatıyordu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal,

0: durumu. Pazar ülke genelinde yağış az. İstanbul'da kariyer serin esiyor, hava açık. Sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Pazartesi sıcaklık biraz düşüyor. Ankara açık 32, İzmir 36, Bursa 33 derece. Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık 40 derece. Marmara'da rüzgar orta hızda ama akşamları biraz üşütecek. Öğle Edirne 35, Kocaeli 33 derece. İç Anadolu öğle sıcak, 29-31 derece sıcaklık var. Gece ise Sivas 10 derece iniyor. Ege'de Karayel sahillerde sert. Manisa 37, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 35 derece. Akdeniz'de nem oranı orta seviyede, hava güneşli. Adana ve Kahramanmaraş 35, Mersin 33 derece. Karadeniz'in doğusunda kısa süre görülecek yağış, pazartesi şiddetli yağacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Bingöl hatta Diyarbakır çevrelerinde kısa süre gök gürültülü sağanak yağış olacak. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece. Hava durumu.
1: Müzik arası.

0: Yeniden merhaba. Gece yarısı haber kuşağıyla karşınızdayız. İstanbul Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra içindeki 10 kişiyle batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışması 4. gününde. Dün denizin dibindeki geminin yeri tespit edilmişti. Bugün de robotik cihazlarla yanına kadar yaklaşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, kayıp yakınlarıyla birlikte arama çalışmasının yürütüldüğü TCG Akın gemisindeydi. Aileler çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait sualtı robotuyla elde ettiğimiz 4 adet görüntü.
2: TCG Akın'da bulunan ROV yani sualtı görüntüleme cihazı tespit etti. Kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulundu. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu gemisiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazına ulaşıldı. ROV cihazı su altında ilk olarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin ismini görüntüledi ve böylelikle enkazın orada olduğu anlaşıldı.
1: Geminin yara aldığı bölmelerden geminin orta tarafındaki bir bölümü gösteriyorum. Burada da büyük bir yırtılma mevcut.
3: ROV cihazı öncelikle geminin adına ait olduğu düşünülen birkaç harfi ortaya çıkardı. Sonrasında ise o bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı ve geminin tam ismi ortaya çıktı ve bu şekilde de Tuğberk İmamoğlu'nun battığı yer tespit edildi.
2: İstanbul Valisi Davut Gül de enkazın bulunduğu bölgede incelemeler yaptı. Batan gemideki personelin aileleri de TCG Akın gemisine getirildi. Ailelere çalışmalarla ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.
4: Denizin yüzeyinde yaklaşık 550 kilometre karelik alanda arama devam ediyor. Ailelerin bundan sonraki beklentisi mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen iki can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları ise devam ediyor. Kayıp yakınları 10 mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor.
5: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor.
6: Çocuğumuza 4 gündür ulaşamıyoruz. Yani biz devletimizin yanımızda olduğunu kesinlikle biliyoruz. Her türlü teknolojiye sahip olduğunu biliyoruz.
2: Şimdi gözler enkazın ayrıntılı incelemesine çevrildi. Bu derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV adı verilen uzaktan kumandalı sualtı araçlarının kullanılması planlanıyor.
0: Kıbrıs'taki gemi kazasında bir kişinin daha naaşı enkazdan çıkarıldı. Can kaybı da 13'e çıktı. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Girne'de ailelerden DNA örneği alınmaya başlandı.
7: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır.
8: Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında kayıpları arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Başbakan Üstel, çıkarılan naaşın kimliğinin tespiti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polisi'nin çalışmalara başladığını söyledi. Üstel, ulaşılacak naaşların kimliklerinin tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla DNA incelemelerinden de yararlanılacağını açıkladı. Diğer yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki müzik yayını ve eğlence yasağı 9 Eylül çarşamba günü saat 24'e kadar uzatıldı.
0: Girne açıklarındaki batan gemiden kurtulanlardan tedavisi bitenler Türkiye'ye dönüyor. Ailesine kavuşan Gaziantep'li Serdar Çapan faciada yaşananları anlattı. Mürettebatın bilinçsiz bir şekilde hareket ettiğini öne sürdü. Ölümün kıyısından dönen Adanalı üniversite öğrencisi Sudenaz Sönmez de gemi kaptanını suçladı.
9: Ben botları gördüm de botların neredeyse 100 metreye yakın açılmıştı botlar. İnsanlar o botlara istese de yüzerek yetişemezlerdi yani. Bilinçsiz bir şekilde mürettebatın hatası çok fazlaydı orada.
10: Girne açıklarında batan gemiden sağ kurtulan Serdar Çapan yaşadıklarını bu sözlerle anlattı.
11: Şu anda gemi battı. Yardıma da gelmiyorlar.
10: İki çocuk babası 36 yaşındaki Serdar Çapan Gaziantep'te yaşıyor. Can pazarının yaşandığı gemi faciasında çok sayıda kişiyi kurtardı. Mürettebatın tamamen bilinçsiz hareket ettiğini belirten Serdar Çapan, can botlarının çok erken açıldığını söyledi. Kendisinin geminin üst katında olması sayesinde dışarı çıkabildiğini, ancak alt kattaki yolcuların çoğunun içeride mahsur kaldığını belirtti.
11: Yardıma da gelmiyorlar. Denizin ortasında kaldı.
9: Kayıpları olan insanlar vardı. Camdan baktığımızda hala içeride canını kurtarmak için, eşini, çoluğunu, çocuğunu kurtarmak için çabalayan insanlar vardı. O pencerelerden camı kırıp çıkartabildiğimiz insanları

0: İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, İmam Hatiplerin başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıdığını vurgulayıp, önlerindeki engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine şahit olduk dedi.
1: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler, başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar var. Bahçeli, sürecin kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi. Çerçeve yasanın 467 oyla meclisten geçmesi için de doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum sözleriyle değerlendirdi.
2: Terörsüz Türkiye süreci için muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesini beklemediğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürece dair önemli mesajlar verdi.
3: Komisyonda sağlanan mutabakat, kamuoyunun açık biçimde takip ettiği fikir alışverişleri, yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakatı ortaya çıkardı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Ama bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur.
2: MHP lideri Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Mekke anlaşmasını da değerlendiren Bahçeli, atılan adımlar önemli. Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir diye konuştu.
3: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. 57 Müslüman ülke var. Muazzam nüfusları ve yeraltı kaynaklarına sahipler. Ancak sahip oldukları potansiyeli değerlendiremiyorlar. Batı karşısında bir lider ülke çıkaramıyorlar. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır. Dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür.
2: Bahçeli, hükümet sistemi ve yeni anayasa konusundaysa sistemin uygulanmasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır ifadelerini kullandı.
0: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan köprü ve otoyollara ilişkin açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı belirli süreyle devredileceği vurgulandı.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve otoyollar özelleştirme programı kapsamına alındı. Konuya ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı belirli süreyle devredileceği vurgulandı.
3: Yürütülen bu rutin hazırlık çalışmaları, kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesine esas alan bir modelin değerlendirilmesine yöneliktir. Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil, otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmaktır.
2: Açıklamada otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiği ve 30 yıllık toplam karın 18 milyar dolara ulaştığı iddialarına da yanıt verildi. 600 milyon doların kar değil gelir olduğu belirtildi. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon dolarının bakım ve onarım giderlerine ayrıldığı bildirildi.

0: Ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamalarıyla personel ve işletme giderleri bulunmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır. Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yılla çarpılarak 30 yıllık kar veya kamu zararı hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir.
1: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yürütülen çalışmaların temel amacının hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmak olduğunu bildirdi. Açıklamada ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ilave bir artış kararı ve çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir karar bulunmamaktadır ifadesine değer verildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararının özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmediği, yapılacak işlemler konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verdiği bildirildi.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, iki köprü ve 8 devlet otoyolunun özelleştirilmesi kararına tepki gösterdi. Bütün otoyolları devletleştireceğiz diye seslendi. Özel, Trakya ziyareti kapsamında Edirne'deydi.
3: Bu ihaleye girecek olanlara ve 25 yıllık gelir için bugünkü paranın 5 yıllık tutarını ama zam yapınca neredeyse 1,5-2 yıllık tutarıyla burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz, bütün otoyolları devletleştireceğiz, devletleştireceğiz.
1: Köprü ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınma kararını bu sözlerle eleştirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Edirne'den verdi. Özel, önce restorasyonu tamamlanıp yeniden ibadete açılan Selimiye Camii'ni gezdi. Ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Gündeminde yine emekli maaşı vardı.
3: İşte Yeni Parti en çok da son dönemlerde emekliler için verdiğimiz mücadelenin bir karşılığı olarak gittiğimiz her yerde emeklilerin koşup gelip sarıldığı Yeni Parti emeklilere hakkını tekrar verecek.
1: Özgür Özel daha sonra pazar yerini dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
2: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in de arasında olduğu 3 kişi tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltındaki 3 ismin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, Ruhsat Denetim Müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli soruşturma savcısına ifade verdi. İfadelerin ardından savcılık 3 kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik 3 isim hakkında tutuklanmalarına karar verdi. Amerikan yönetimi İran Savaşı sonrası Orta Doğu stratejisini belirleyecek bir plan üzerinde çalışıyor. Axios haber sitesine göre plan, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel müttefikler arasında işbirliğini ve İbrahim anlaşmalarının genişletilmesini içerecek.
4: Trump yönetimi Orta Doğu'da İran Savaşı sonrası stratejisi üzerinde çalışıyor. Plan, Trump'ın iktidarının son 2 yılda izleyeceği Orta Doğu politikasını belirleyecek. Axios haber sitesine konuşan iki Amerikalı yetkiliye göre strateji, İran'ı baskı altında tutulması için bölgesel çabalar ve İsrail ile komşuları arasında normalleşmenin genişletilmesi üzerine kurulacak. Savaş sonrası Orta Doğu planının hazırlıkları henüz ilk aşamasında. Trump son haftalarda üst düzey danışmanlarıyla 2 toplantı yaptı. Bu toplantılarda çeşitli fikirler ortaya atıldı, tartışmalar yapıldı. Üst düzey toplantıların yanı sıra ilgili birimlerde çalışmaların başlatıldığı belirtiliyor. Amerikan Başkanı'nın özel sohbetlerde İran Savaşı sonrası Orta Doğu'da çok daha büyük bir şey üzerinde çalışıyoruz dediği aktarıldı. Axios kaynaklarına dayandırarak stratejilerde yer alması muhtemel 3 ana unsuru yazdı. Buna göre İran'ı baskı altında tutmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki müttefikleri arasında Washington'ın garantörlüğünde işbirliği yaratmak bunlardan biri olarak sayılıyor. Trump'ın Gazze planında ikinci aşamaya geçilmesini sağlayarak İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşmasına ulaşarak ve İsrail-Lübnan anlaşmasını uygulayarak 7 Ekim sonrası başlayan çatışmaları sona erdirmek de ana unsurlardan biri olarak sıralanıyor. Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşme anlaşması yaparak İbrahim anlaşmalarını genişletmek de temel unsur olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in önünde seçim var. Trump'ın 27 Ekim'den sonra kurulacak yeni İsrail hükümetinin de plana destek vermesini umduğu belirtiliyor. Bazı Amerikalı yetkililer İsrail seçimlerinin sonucu ne olursa olsun Trump'ın planı uygulamakta kararlı olduğunu söyledi. Washington'ın bölgedeki bütün müttefiklerinin desteğini alıp alamayacağı da belirsiz.
2: İran basını Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında bir petrol tankerine vurduğunu açıklamıştı. Amerikan ordusu da 3 tankerin hedef alındığını duyurdu. Devrim muhafızlarının devriye gezen ABD donanmasına ait 2 savaş gemisine balistik füzeler fırlatmasının ardından 3 İran petrol tankerinin hedef alındığı belirtildi. Hark Adası açıklarında 2, Umman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği belirtildi. İran devrim muhafızları deniz gücü ise Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankerinin hedef alındığını açıkladı. Ayrıca farklı bir bölgede bulunan 3 Amerikan gemisinin de vurulduğu öne sürüldü. ABD-İran gerilimi sürerken Pentagon alarm durumuna geçti. İran saldırıları nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşandığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine yaklaşık 50 üst düzey personel yalan makinesi testine tabi tutuldu. İddia Amerikan basınında.
5: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığında bilgi sızıntısı krizi yaşanıyor. Pentagon'un İran saldırıları nedeniyle mühimmat sorunu yaşadığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine ordu alarma geçti. New York Times'ın haberine göre Genelkurmay Başkanlığında görevli yaklaşık 50 üst düzey personel yalan makinesi testine tabi tutuldu. İddiaya göre geçen ay hem sivil hem de askeri üst düzey yetkililere tek tek poligraf testi uygulandı. Test sırasında personele İran'a yönelik operasyonların gizli bilgilerini basına ifşa edip etmedikleri soruldu. Sızıntılara dair raporlarda Amerikan ordusunun İran çatışmaları nedeniyle mühimmat stoklarının kritik seviyeye gerilediği bilgisi yer alıyordu. Pentagon sözcüsü Sean Parnell ise test iddialarına yorum yapmaktan kaçındı.
2: Nepal'deki sel felaketinin 10. gününde 2 kişi daha kurtarıldı. Bir kadın evinin enkazından çıkarılırken Çinli bir işçi de tünelden kurtarıldı.
1: Bir kadın çamura gömülmüş evinin enkazından 10 gün sonra sağ çıkarıldı. Çinli bir işçi ise elektrik santralinin tünelinin 225. metresinden kurtarıldı. Görüntüler Nepal'deki sel felaketinden. Tsunami'ye benzetilen felaketin 10. gününde Nepal'den sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Önce bir numaralı tünelden bir işçinin kurtarıldığı haberi geldi. Askerlerden destek alan işçi tünelden yürüyerek çıktı. Askerler yürümekte zorlanan işçiyi kucaklayıp helikoptere bindirdi. 64 yaşındaki felaketzede ise tesadüf eseri bulundu. Evinin neredeyse tamamı çamura gömülmüştü. Bölgede temizlik çalışması yürüten ekipler kadını fark etti. Günlerdir aç susuz yaşam mücadelesi veren felaketzedeye önce su içirildi. Nepalli kadın sedye ile enkazdan çıkarıldı. Kurtarılanlar tedavi için başkent Katmandu'ya gönderildi. Felaketin 9. gününde de 2 işçi tünelden sağ çıkarılmıştı. Ancak ölü sayısının 1300'ü geçtiği felakette 5000 kişi hala kayıp. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
2: Çok sayıda dizide rol alan oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Kılıç 51 yaşındaydı.
6: Çok güzel bir çalan, nedir, yeni mi bu?
7: 80'lerin plakçı ergünü, kuş uykusunun İmam Hamdi'si. Canlandırdığı karakterle hafızalara kazanan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti. Kendisinden bir süredir haber alamayan kız arkadaşı oyuncunun evine gitti. Serhat Kılıç'ı koltukta hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca göz çevresine, kol ve bacaklarına morluklar tespit edildi.
8: Repertuar hep geniş hazırlıyorum.
7: Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kılıç ilk profesyonel oyunculuk deneyimini Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998'de Kayıp Dullar oyunuyla yaşadı. Ardından Anadolu'daki illerin devlet tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ders verdi.
9: Kendisine Kraliçe Insana denmesini istemiş.
7: Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
9: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış, en azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
10: Yeter ki sen dayak iste, geliyor yumruk gözüne.
7: 80'ler, Hatırla Sevgili, Ezel, Maraşlı, Tetikçinin olduğu gibi popüler dizilerde oynayan Kılıç, en son Teşkilat dizisinde rol almış, sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrılmıştı.
2: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla sürdürülen soruşturmada Denizolgun'un doktoru yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanmıştı. Doktor Nurettin Demirkol'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.
1: Polise yaptığı ihbarı hatırlamadığını öne sürdü. Aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum dedi. 10 yıl önce yaşanan olayları hatırlamadığını, 2 hafta önce gördüğü hastayı bile aklında tutamadığını iddia etti. Bu beyanlar eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol'un savcılık sorgusunda. Demirkol'un ifadesindeki çelişkiler dikkat çekti. Denizolgun'un hayatını kaybettiği gün 155 kayıtlarına göre Demirkol'un telefonundan arama yapıldığı, kendisini ailenin doktoru olarak tanıtıp şüpheli ölüm ihbarında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Doktor Demirkol aramayı yapıp yapmadığını hatırlamadığını öne sürdü. Olayın üzerinden 10 yıl geçtiğini, 2 hafta önce baktığı hastayı bile hatırlamadığını belirtti. Kuriş ailesinin doktoru olmadığını, aile doktorunun nasıl olunduğunu da bilmediğini beyan etti. Nurettin Demirkol çiftliğe gittiğinde sadece 2 kişinin olduğunu söylemişti. Ancak 3. kişi olarak Hilmi Tuna Kuriş'in de olay yerinde HTS kaydının olduğu tespit edildi. Demirkol Kuriş'i görüp görmediğini de hatırlamadığını ifade etti. Doktor Demirkol, Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, beyanlarının diğer tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve kolluk tutanaklarıyla çeliştiğini belirtti. Dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Nurettin Demirkol'un yalan tanıklık suçundan tutuklanmasına karar verildi.
2: İstanbul Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında korsan taksicinin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için tören düzenlendi. Polisi şehit eden, ardından da hayatına son veren saldırganın da emekli polisi olduğu ortaya çıktı.
11: Trafik uygulaması sırasında korsan taksici tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutunu mesai arkadaşları omuzladı. Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
12: Başta şehit polis memurumuz Mehmet Ali Topatan olmak üzere vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz.
11: Törene şehidin acılı ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
13: Bismillahirrahmanirrahim.
11: 39 yaşındaki Topatan evli ve iki çocuk babasıydı. İstanbul Esenyurt'ta görevliydi. Gece saatlerinde ekip arkadaşlarıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapıyordu. Bir aracı durdurdular. Aracın korsan taksi olduğu tespit edildi. Sürücüsüne ceza kesildi. Aracının trafikten men edileceğini öğrenen korsan taksici silahına davranıp ateş açtı. Kurşunlar Topatan'ın sırtına isabet etti. Ağır yaralandı. Saldırgansa olay yerinde kendini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası polis memuru Mehmet Ali Topatağan hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı, şehit oldu. Ölen korsan taksicinin ise emekli polis olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polis için taziye mesajı yayımladı. Mesajında şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı.
14: Haklarınızı helal ediniz.
11: Şehit polis için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazesi Edirne Kapı'daki polis şehitliğine defnedildi.
2: Ve spor, Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Sultanlar, Sinan Erdem spor salonunda karşılaştığı Sırbistan'ı 3-0 yendi. Milli takım bugün İtalya ile şampiyonluk maçına çıkacak.
15: Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa Şampiyonluğundan artık sadece 3 set uzaklıkta. Yarı finalde karşılaştığı Sırbistan'a set vermeyen milliler, ev sahibi olduğu turnuvada adını finale yazdırdı. Oynadığımız oyundan çok memnunum. Teknik anlamda istediğimiz her şeyi parkeye yansıttığımızı düşünüyorum. İyi servis attık, iyi blok kurduk. Tribünleri dolduran taraftar da, takımımız da, federasyon yönetimimiz de, herkes bu zaferi çok hak etti. Oldukça mutluyum.
16: Maçı başından sonuna üstün götüren Sultanlar 25-20, 25-19 ve 25-20'lik skorlarla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Ay yıldızlarda Melisa Vargas 18, Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem 11 sayı üretti.
17: Çok mutluyuz. Tekrardan aynı başarıyı yaşamayı çok istiyoruz. Bir hedef daha tamamlandı dediğim gibi. Takım arkadaşlarımın, staffımın eline emeğine sağlık. Çok mutluyuz.
16: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün de Sultanların başarısını NTV yayınında değerlendirdi.
18: Finale kaldık ama işimiz bitmedi. Tabii biz de artık şampiyon olmazsak olmuyor. Yani biz finale kalabiliyoruz. Finalin oynayan, çok kez oynayan bir takımız ama şampiyon olmak çok önemli. Dolayısıyla bugün bitti, yarına bakacağız.
16: Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı saat 19'da başlayacak. Milliler üst üste 2. Avrupa şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
2: Beşiktaş sezonun ilk derbisinden galip ayrıldı. Siyah beyazlı takım 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
7: Beşiktaş Kadıköy'den 3 puanla ayrıldı. Siyah beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
15: Yaşadığım mutluluğu tarif edemem. Derbi galibiyeti çok önemliydi. Büyük takım reaksiyonu gösterdik. Sahaya karakter koyduk ve 3 puanı aldık. Sonuçtan dolayı mutluyuz ama daha fazla da gol atabilirdik. Ayrıca bu galibiyetle yetinecek değiliz. Önümüzde Avrupa maçları var. Daha da fazla gelişmemiz gerekiyor.
7: Sezonun ilk derbisinde gol perdesini Fenerbahçe'ye açtı. Sarı lacivertliler 26. dakikada kaptanı Milan Škriniar'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş bu gole 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'la cevap verdi ve Çobani Stadı'nda soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi. İkinci yarıda etkili futbolunu sürdüren siyah beyazlılar 73. dakikada kaptan Orkun Kökçü'nün asistinde Dušan Vlahović de üstünlük sayısını buldu. Beşiktaş yenik duruma düştüğü derbiden 2-1 galip ayrıldı.
19: Bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Bu sorumluluğu biz alıyoruz üstümüze. Üzüldüğümüz konuysa kendi evimize, taraftarlarımıza iyi bir futbol seyrettiremedik. Bununla beraber kaybettik. Bundan hep beraber ders çıkaracağız ve önümüze bakacağız.
7: Siyah beyazlılarda Rıdvan ve Olayitan yaşadıkları sakatlıkların ardından mücadeleyi tamamlayamadılar. Deplasmandaki derbi zaferiyle ligdeki 3. galibiyetini elde eden Beşiktaş 4. haftayı 9 puanla tamamladı. Bu sezon ligde 2. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe ise 6 puanda kaldı. Beşiktaş bir sonraki maçında Erzurumspor'u Dolmabahçe'de ağırlayacak. Fenerbahçe ise hafta içinde oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Roma'ya, Süper Lig'in 5. haftasında da Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Hakemleri eleştiren Yıldırım, adalet istiyoruz diye seslendi.
20: Bugün burada yine bir hakem hatalarıyla. Biz kötü oynadık. İyi oynamadık. Bundan dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz. Yalnız şimdi iki tane penaltı yine var. Yine verilmedi. İyi oynamadık. Kabul ediyoruz. İyi oynamadık. Tamam. Ama hakem gördüğünü çalmalı, vermeli. Var, o da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının gidip de hiçbir şeye yaramayan varını getiriyorsanız bu çözüm değil ki. Ya bu hakemler yeteneksiz. Eğer birileri kurmuyorsa, yani oyuncak gibi arkadan kurmuyorlarsa, bunların hepsi yeteneksiz. Ya dayak yiyen hakeme siz hakemliği devam ettirirseniz olacak sonuçlar bu. İnce ince doğrama yapıyor ya. Verdiği faullere bakın, seyredin maçı, bir daha seyredin. Ha, Fenerbahçe çok mu yönetiyor? Hayır. Ama hakem etkili. Verse penaltıları maç beraber biter veya biz galip bitiririz. İyi oynamadığımız halde kazanmış olabiliriz. Berabere kalmış olabiliriz. Ama hakemler ölüyor. Bu hakem bugün bunu yaptı burada. Biz adalet istiyoruz. Biz bizi korusunlar, bize işte efendim taraf tutsunlar. Böyle bir şey istemiyoruz. İstersek zaten o zaman kişilik ve Fenerbahçe'nin yapısını bozmuş oluruz. Biz diyoruz ki adaletli olsun. Ha, oynayamıyorsak yenilelim. Ama oynuyorsak da kazanalım. Ama hakemler vasıtasıyla bu maalesef şu anda 4 haftadır öneriyor.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Hakkari'deydi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi.
0: Türkiye Yüzyılı vizyonun en önemli projelerinden bir tanesi şu anda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge projesi. İnanıyorum ki bu bölgedeki birçok ilimizi, bütün illerimizi adeta yıldız gibi parlatacak. Çünkü her ilin kendine has çok önemli özellikleri var.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlarını Hakkari'den verdi. Bölge illerinin terör nedeniyle gerçek potansiyellerine kavuşamadığını söyledi, Gabar'dan örnek verdi.
0: Terörden o bölgeyi arındırdıktan sonra oradaki petrol keşfi ve üretimiyle beraber adeta Gabar'ın ve tabii ki Şırnak'ın çehresi nasıl değiştiyse bu bölgedeki diğer illerimiz ve özellikle tabii Hakkari madende bir merkez haline inşallah gelecek. Türkiye maden zengini bir ülke. Maden çeşitliliğinde dünyada en önemli ülkelerden bir tanesi ve en önemli yerlerimizden bir tanesi de Hakkari. Dolayısıyla bu maden çeşitliliğini ve zenginliğini bizim ekonomimize katmamız gerekiyor.
1: Dünyanın ve bölgenin ateş çemberinden geçtiğini belirten Bayraktar, bir olarak birlik içerisinde bu hedeflere ulaşacağız dedi. Daha güçlü, ekonomisi daha büyümüş bir Türkiye, ihracatı, istihdamı, üretimi artmış bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz ifadelerini de kullandı.
2: Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kaldı. Şehir değiştirip eve çıkan öğrencilerin de mobilya bakma telaşı başladı. İstanbul Yenibosna'daki Mobilyacılar Çarşısı'nda üniversite öğrencilerine özel indirim yapıldı. Eylül ayı sonuna kadar sürecek kampanyadan yeni atanan memur ve yeni evlenen çiftler de faydalanabilecek.
1: Mobilyalardan beyaz eşya takımına kadar her şey öğrencilere özel hazırlanmış indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.
21: Üniversite kazandık burada. 3-4 arkadaş bir ev tutacağız. Ya uygun bütçeli bir şeyler bakıyorduk. Önceliğimiz beyaz eşya.
1: İstanbul Yenibosna'da bulunan bir mobilyacılar çarşısı, üniversitelerin açılmasına kısa süre kala eve çıkan, şehir değiştiren öğrencilere yönelik kampanyalar başlattı.
22: Bir öğrenci evinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde oluşturulmuş bu paketin içinde kıyafet dolabı, yatak, baza, komodin, hem çalışma masası hem de yemek masası olarak kullanılabilen bir masayla birlikte bu paket 55 bin liradan 28 bin liraya düşmüş durumda.
23: Taksit seçenekleri mevcut. Yaklaşık %40 bir paket indirimi yaptık. Baza gayet geniş depolama alanı mevcut. Şu şekilde hem kitaplık koyma alanınız hem de çalışma için gayet uygun bir ürün.
24: Yani açıkçası şöyle, dışarıda ikinci el fiyatını burada sıfır ürünler alabiliyorlar. Şu anda hem kiralar olsun, enflasyon olsun oldukça çok yüksek ve biz de yardımcı olmak adına böyle bir kampanya yaptık. Sadece beyaz eşyacı değil, mobilyada da kampanyalar mevcut. Her esnaf elini taşın altına koyuyor bir şekilde.
1: Kampanya kapsamında tayini çıkan kamu çalışanları ve yeni evli çiftler de ihtiyaçlarına yönelik eşyalarda indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor.
2: Depozitosu olan ambalajlar sisteminin mobil uygulamasına kayıtlı kişi sayısı artıyor. Rakam 3 milyonu da geçti. Ayrıca sistemle 200 milyondan fazla ambalaj toplandı.
1: Depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 200 milyondan fazla içecek ambalajı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Açıklamayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı.
25: Sıfır atıkta yeni bir aşamaya geçtik. Depozito
3: yönetim sistemimiz ile artık şişelerimizi topluyor ve ekonomiye kazandırıyoruz. Bu çok önemli. Şu ana kadar topladığımız ambalaj sayısı 200 milyona ulaştı. Antalya'mız doğa kullanımında birinci sırada.
1: Kısa adı doğa olan sistem Türkiye genelinde 1 Temmuz itibariyle devreye alındı. Bugüne kadar 205 milyon 709 bin 303 adet doğa logolu PET, alüminyum ve cam içecek ambalajı toplandı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı 3 milyon 214 bin 992'ye ulaştı. En çok ambalaj toplanan il 46 milyon 678 bin ambalajla Antalya oldu. Antalya'yı İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara takip etti. Sistemle ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Her yıl 25 milyar ambalajın toplanacağı bu sistemle Türkiye ekonomisine 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 çocuğunu öldürmekten yargılanan Lindsey Clancy davası görüldü. Jüri, kadının çocuklarının ölümünden cezai olarak sorumlu tutulup tutulamayacağı konusunda karara varamadı. 9'u kadın, 3'ü erkek, 12 kişilik jüri kararsız kaldı. Hakim davayı geçersiz saydı. Clancy, 24 Ocak 2023'te evlerinde 5 ve 3 yaşlarındaki çocuklarıyla 8 aylık bebeğini öldürdüğünü reddetmedi. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan kadının belden aşağısı felç kalmıştı. Lindsey Clancy, doğum sonrası psikoz yaşadığını belirtti. Clancy'nin 3. çocuğundan sonra ruh sağlığının bozulduğu ve ilaç kullandığı ifade edildi. Savcılık davayı yeniden açmayı deneyebilir. 36 yaşındaki kadın tutuklu yargılanmaya devam edilecek ve hakkında cinayet davası düşmeyecek, ancak cezası hafifleyebilir. Clancy davası ülkedeki sağlık sisteminde doğum sonrası destek, hamilelik desteği ve doğum sonrası psikozun teşhisi sorunlarını gündeme getirdi. Bolivya'da askeri kışlada yanıcı maddelerin tutulduğu depoda patlama meydana geldi. 2 kişi öldü, 81 kişi yaralandı. 14 kişi ise kayıp.
1: Şiddetli bir patlama meydana geldi. Çevredekiler can havliyle kaçıştı. İnsanlar açık buldukları kapıdan içeri girerek saklandı. Facianın adresi Latin Amerika ülkelerinden Bolivya. Patlama başkent La Paz'a 30 kilometre uzaklıktaki askeri kışlada meydana geldi. Can kaybı ve kayıplar var. Onlarca da yaralı olduğu açıklandı. Ölenlerin ve kayıpların askeri personel olduğu belirtildi. Yaralılar arasında siviller de var. Patlamanın şiddetiyle kışlanın çevresinde evler de hasar gördü. Camlar kırıldı, çatılar çöktü. Patlamanın ardından bölge boşaltıldı. Savunma Bakanı, yanıcı maddelerin bulunduğu depoda önce küçük bir patlama olduğunu, ardından çok daha büyük bir patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlamanın nedeni bilinmiyor. Bakanlığın açıklamasında askeri malzeme olmadığı belirtildi. Facianın ardından 3 gün yas ilan edildi.
2: Togo'nun kıtaları gerçeğe daha yakın gösteren yeni dünya haritası için hazırladığı karar tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1'e karşı 164 oyla kabul edildi. 6 ülke oylamada çekimser kaldı. 1500'lerden kalma eski haritanın terk edilmesine karşı çıkan tek ülke de Amerika Birleşik Devletleri oldu.
1: Dünyada 16. yüzyıldan bu yana Hollandalı haritacı Gerardus Mercator'un çizdiği dünya haritası kullanılıyor. 3 boyutlu yeryüzünün 2 boyutlu tasviri kıtaları gerçek boyutlarıyla göstermiyor. Kutba yakın ülkeler olduğundan daha büyük görünürken ekvatora yakın olanlar daha basık hale geliyor. Mercator haritasında Avrupa ve Kuzey Amerika gerçeğinden çok daha büyük, Afrika ve Güney Amerika ise çok daha küçük. Afrika kıtası Grönland'dan 14 kat büyük olmasına rağmen dünya haritasında hemen hemen aynı büyüklükte görünüyor. 2018'de bir grup haritacı Eşit Dünya adıyla bir proje başlatmıştı. Batı Afrika ülkelerinden Togo'da Eşit Dünya haritasını Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Togo, Mercator haritasının terk edilip Eşit Dünya haritasının kabul görmesi için bir karar tasarısı sundu. Fransa'nın da desteklediği tasarı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1'e karşı 164 oyla kabul edildi. Mercator haritasının terk edilmesine karşı oy kullanan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. 6 ülkede çekimser kaldı. Karar üye ülkeleri Mercator yerine yeni dünya haritasını kullanmaya çağırıyor. Ancak kararın bağlayıcılığı yok. Togo, Mercator haritasının yaygın olarak kullanılmasının sömürgeciliğin bir sonucu olduğunu savunuyor. Ülkede yıl sonuna kadar okul kitaplarındaki haritalar değiştirilecek. Batı Afrika ülkesi yeni haritanın başka ülkelerde de kullanılması için kampanya yürütecek.
2: Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 konferansı için hazırlıklar sürüyor. COP31 alanı ve oteller bölgesi yolları açılış programı düzenlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'in Antalya için bir fırsat olduğunu söyledi. Programa ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
3: COP zirvesinde dünyaya Antalya'yı anlatacağız, Türkiye'yi anlatacağız. En önemlisi medeniyetimizi anlatacağız. Sıfır atıktan dirençli şehirlere, orada gıda güvenliğinden temiz enerjiye kadar birçok konuyu Türkiye'nin güçlü olan alanlarını öne çıkaracağız.
1: COP31 hazırlıkları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da COP31 alanı ve oteller bölgesi yollarının açılışına katıldı. Bakan Kurum, 38 kilometrelik Belek Turizm yolunun tamamlandığını ve Expo 2016 alanının kalıcı fuar, kongre ve etkinlik merkezine dönüştürüldüğünü açıkladı. Kurum, organizasyonun Antalya turizmine de katkı sağlayacağını söyledi.
3: COP31 organizasyonu Antalya için bir fırsattır. Çünkü dünyanın dikkati Antalya'ya çevrilecek. Antalya'nın adı dünyanın dört bir yanında daha fazla duyulacak.
1: Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy, son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.
4: Bakınız 2002 yılında Antalya'da işletme belgeli konaklama tesis sayısı 523, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 150.955 idi. Bugün işletme belgeli konaklama tesis sayımız 5 kattan fazla bir artışla 2709'a, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 4 kattan fazla artışla 619.644'e yükselmiştir.
1: Kentte 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31'de devlet başkanları, bilim insanları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve gençler bir araya gelecek.
5: NTV Radyo. Sonra sonra.
6: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
8: Niçin?
6: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
9: geçmişe dönmek de lazım.
25: Bir netleştirelim.
6: Bunu mu demek istedin?
9: Bu mesajın etkisi ne olacak?
6: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
9: Dediniz ama bunun tersi olamaz.
6: Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
5: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.

0: Radyoda haber ve hayat var.
1: Birey olmanın ilk adımı evde atılsa da bir çocuğun kendi ayakları üzerinde durduğu ve toplumun bir parçası olduğunu hissettiği asıl sahne okuldur. Bugün okullarda yaşanan en büyük sorunlardan biri ise akran zorbalığı. Zorbalık yapmamak, zorbalığa maruz kaldığını anlamak kadar başkasına yapılan zorbaca bir hareket karşısında nasıl bir tanıklık sergilemek de çok önemli. Peki aileler çocuklarını bu duruma nasıl hazırlamalı? Karşılaşıldığında nasıl yönlendirmeli? Konuyla ilgili araştırmalar yapan akademisyen ve psikolojik danışman Doktor Adem Kantar'a sorduk.
2: Bence burada ilk olarak çocuklarla bu konuyu nasıl konuşmalıyız sorusunu gündeme getirmeliyiz. Anne babalara bu konuda benim çok basit bir önerim oluyor genelde. Çocuklarla zorbalığı konuşurken sıfatlardan çok fiilleri, etiketlerden çok davranışları konuşalım diyorum. Burada ne demek istiyorum ben? Okulda sen zorbalığa uğruyor musun gibi kapalı uçlu bir soru sormak yerine açık uçlu soru soralım. Çocuk eğer zorbalık davranışını kendi zihin dünyasında normalleştiriyorsa, kendi zihin dünyasında bunu bir sosyal norm olarak kabul ediyorsa, zorbaca davranış yaptığının farkında bile değil. Bu nedenle biz ebeveynler olarak onlara yönelttiğimiz sorularda onun deneyimlerini açmadıkça zihin dünyasının içerisindeki paketi açmamış olacağız.
1: Şimdi kendilerine yapılan zorbalığı nasıl anlar çocuklar? Dilerseniz bununla başlayalım. Kısa kısa birkaç sorum daha olacak.
2: Zorbalığı tanımlayabilmemiz için biz 3 tane saç yağı kullanırız. Bunlardan bir tanesi zarar verme niyeti. Taraflardan biri diğerine bilerek ve isteyerek bir zarar verme niyetine sahip olacak. İkincisi bu tekrar tekrar yaşanılacak. Tek seferlik bir şey zorbalık olarak adlandırılmıyor. Ve taraflar arasında bir güç dengesizliği olacak. Terazinin bir tarafı ağır basacak. Burada sadece fiziksel güç üzerinde düşünmek zorunda değiliz. Bir tarafta 5 kişilik popüler bir arkadaş grubu olur. Diğer tarafta yalnız kalan bir çocuk olur. Bir taraf bir çocuğun bir sırrını bulur ve bunu kötü niyetli kullanmaya çalışır. Bir güç dengesizliği olacak. Çocukla konuşurken ebeveynler şu 3 basit soruyla zorbalığa uğrayıp uğramadıklarını ortaya çıkarabilirler. Bu davranış seni incitiyor mu? Bu davranış tekrar tekrar oluyor mu? Sen bu davranışı durdurmakta zorlanıyor musun? Bu şekilde fark edebiliriz.
1: Zorbalığa tanık olmak konusu var. Zorbalığa tanık olunduğunda çocuğun davranışı nasıl olmalı?
2: Bizler zorbalığı çoğu zaman iki kişilik bir olay gibi düşünüyoruz. Bir zorba oluyor, bir mağdur oluyor. Aslında olayın en önemli taraflarından bir tanesi sizin sorunuzun içerisinde geçen zorbalığa tanık olan çocuk. Çünkü araştırmalar bize gösteriyor ki her zorba bir sahneye, bir seyirciye ihtiyaç duyuyor. Çünkü zorba sosyal ödül mekanizması gereğince bunları yapıyor. Sınıfta birine komiklik yapıyor, birini güldürüyor. İzleyiciler buna güldüğü için sosyal ödül mekanizması devreye giriyor. Arkadaşına çelme takıyor, etrafındakiler buna alkış tuttuğu için pekişiyor, davranışı pekişiyor. En önemli taraf zorbalığa tanık olanlar. Peki zorbalığa tanık olan çocuklar neler yapmalı? Biz bu çocuklara ilk adımda şunu söylemeliyiz. Her şeyden önce güvenlik. Kahramanlık yapmana gerek yok. 5 kişilik bir arkadaş grubu tuvalette, koridorda bir arkadaşını sıkıştırdığında sen ona yardım etsen bile o anı kurtaramayacaksın, değil mi? Kahramanlık yapmaya gerek yok. Önce kendi güvenliğini sağla. Sonrasında 3 adımlık bir pusulamız oluyor. İzleyici grubu için, zorbalığa tanık olanlar için. Zorbalığa katılma, gülme. Burada sadece işte diğerleri çocuğa vuruyor, sen de vurmayı kastetmiyorum. Gülme, alkışlama, sessiz kalma, katılma. Bu eyleme katılma. Bu eylemin bir teşvik edicisi olma. İkinci adımda zorbalığa maruz kalana destek ol. İyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Senin için ne yapabilirim? Destek ol o an. Ve haber ver. Okul psikolojik danışmanına, okul müdürüne, bir yetişkenine, sınıf öğretmenine, nöbetçi öğretmene okulda haber ver. Çocuklara şunu çok iyi aşımalıyız. Zorbalığa tanık olduğunda ve bunu güvenli bir yetişkinle paylaştığında bu ispiyonculuk değil, yardım istemek. Bunu bir başkasının iyiliği için yapıyorsun. Bunları aşılamalıyız.
1: Çocukların okula gitmek istememe halleri oluyor. Karnım ağrıyor bahaneleri, bugün gitmek istemiyorum sızlanmaları. Okul devamsızlıkları ya da okuldan mutsuz gelmenin nedeni zorbalık olabilir mi?
2: Evet, olabilir. Ya literatürde bu kavram okul reddi ya da okul terki olarak kavramsallaştırılıyor. Bir buzdağına benzetiyorum. Biz suyun üzerinde bugün okula gitmek istemiyorum, bugün okula gitmedi, devamsızlık yaptı, dersten kaçtı davranışlarını görüyoruz. Ama suyun altında ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Genelde suyun altında zorbalık olabilir, kaygı olabilir, akademik bir problem olabilir, arkadaşlık sorunu olabilir. Anne babanın buradaki görevi çocuğu okula gitmediği için hemen kızmak, tepki koymak değil, bu buzdağının altında ne olduğunu ortaya koymak. Peki biz bunu nasıl anlarız? Çocukta bir değişim olacak. Normalde çocuk okula gidiyor, seviyor. Bir anda çocukta farklılaşan bir şeyler oluyorsa gözlemlemek gerekiyor. Konuşmanın başında dediğim gibi çocuğu meraklı gözlerle takip etmek, çocuğa okul deneyimini merak etmek, ne oldu, ne değişiyor ve bu değişiklik tek seferlik mi, bir örüntü mü? Bunu yakalayabilmek önemli. Çocuk diyelim ki size bunu anlattı, zorbalığa uğradığını anlattı. Hemen alarma geçmemeliyiz. Biz dedektif olmamalıyız, güvenli bir liman olmalıyız. Çünkü çocuk zorbalığa uğradığında ve bunu ebeveyni anlatmıyorsa, araştırmalar şunu söylüyor. Ben bununla baş edemiyorsam ebeveynim de baş edemez. Ben ebeveynimin başına bela getirmeyeyim deyip gidip anne babasına da anlatmıyor. Anne baba acil durumu alarm tepkisine geçerse, hemen okula gidip kim yapıyor deyip derse problem giderek büyüyor ve çocuğun zaten korktuğu şey bu. Güvenli bir liman olmalıyız. Hemen çözüm üretmek değil, dinlemek, yalnız olmadığını hissettirmek, onun envanterini genişletmeye çalışmak önemli olan.
1: Peki son sorumuz şu olsun. Zorbalığa uğrayan bir çocuğun okulla temiz bir sayfa açması mümkün olur mu? Bunun için ne yapmalı, nasıl hazırlamalı?
2: Tabii ki de mümkün olur. İnsan değişen bir varlık, insan dönüşen bir varlık. Bu değişiklikler olurken çocuğun yalnız hissetmemesi önemli. Bu kez yalnız değilsin mesajını vermek gerekiyor. Bazen çocuğun da değişmesine gerek yok. Ortam çok problemli olabilir. Ortamı değiştirebilecek sistemi, mekanizmaları devreye koymak gerekiyor. Okul yönetimi, öğretmenler, psikolojik danışma servisi, bunları bilgilendirmek gerekiyor. Bunlar eğer çok iyi çalışırsa tabii ki de çocuk okul yaşantısına yüksek bir motivasyonla devam edebilir. Zorbalığa maruz kalan çocuğumuz var diyelim. Zorbalıktan sonra krizi yönettik. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? Çocuk bir daha zorbalık tekrarlanır mıdan dolayı kaygı duyabilir. Bilinmemezlik durumları olduğunda kaygı seviyemiz yükselebilir. Eğer bilinmemezlik düzeyini azaltırsak, bilgi sahibi olursak kaygımız azalacaktır. Bu nedenle 3 adımlı bir program yürütebiliriz çocukla. 1. Zorbalık tekrar başına geldiğinde kime gideceksin? Okuldaysam sınıf öğretmeni, nöbetçi öğretmen, PDR servisi, okul müdürü. Çocuğun elinde ne yapması gerektiği açık olmalı. Başına zorbalık geldiğinde planın ne olmalı? Nasıl davranmalısın? Kendini nasıl savunmalısın? Neler söylemelisin? Bu açık olmalı. Çocuk takip edilmeli. Zorbalığa maruz kaldı. Peki bir hafta sonra ne oluyor? Çocukla konuşmak. Teneffüsler rahat geçiyor mu? Arkadaşlarınla aran nasıl? Deyip çocuk takip edilmeli. Bunu zorbalığa maruz kalmış çocuklarda araştırmaların önerdiği en önemli noktalardan biri de şu: okuldaki iyi alanları çoğaltmak. Çocuğun iyi hissedebileceği alanları fazlalaştırmak. Anlaşabileceği arkadaşlar, akran mentorlarıyla tanıştırmak, öğretmenler, nasıl kulüple gitmek, topluluğa gitmek, bir başarı, aidiyet duygusunu hissetmeli çocuk okulda. Eğer bunlar sistemli bir şekilde çalışırsa pek tabii ki yeni bir sayfa mümkün, okul motivasyonunu artırabilmek mümkün Zeynep Hanım.
1: Akademisyen ve psikolojik danışman Doktor Adem Kantar'ı dinledik.
0: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat.
3: Doğa Takvimi. Bugün 6 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Yarın nesli tehlike altındaki türler günü. Tazmanya kaplanına adanmış bir gün. Popülasyonu tehdit altında bir tür söz konusu olduğunda geride birkaç yüz birey kalması ilk bakışta endişe verici görülmeyebilir. Ancak o türün son üyesi de ortadan kalkarsa ne olur? Avustralya'ya özgü bir tür olan Tazmanya kaplanı için durum tam olarak buydu. Türün yaşayan son üyesi Benjamin, 1936 yılında Avustralya'daki hayvanat bahçesinde gözlerini kapadı ve Tazmanya kaplanının soyu fiilen tükendi. Uluslararası kuruluşların o günden sonra sürdürdüğü kampanyalara rağmen yaşayan bir başka Tazmanya kaplanı bulunamadı. Avustralya hükümeti 1996 yılında yani son Tazmanya kaplanının ölümünden 60 yıl sonra olayın unutulmaması, benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması, insanların telafisi imkansız durumlara neden olduğuna dair öz eleştiri yapabilmesini sağlamak amacıyla 7 Eylül tarihini tehdit altındaki türler günü ilan etti. Yarın tüm canlıların sürdürülebilir bir ortamda yaşamasına destek verirken, bunun için çalışan tüm doğa araştırmacıları, gözlemcileri, gönüllüleri ve görevlilerini de kutlama günü. Onları kutlamayı unutmayın.
3: Doğa takvimi.
0: Hava durumu.
5: Ülke genelinde yağış az. İstanbul'da kariyer serin esiyor, hava açık. Sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Pazartesi sıcaklık biraz düşüyor. Ankara açık 32, İzmir 36, Bursa 33 derece. Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık 40 derece.
0: Hava durumu.

0: Mutlu geceler, saatler 1 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltındaki 3 ismin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, Ruhsat Denetim Müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli soruşturma savcısına ifade verdi. İfadelerin ardından savcılık 3 kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik 3 isim hakkında da tutuklama kararı verdi. İstanbul Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra içindeki 10 kişiyle batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışması 4. gününde. Dün denizin dibindeki geminin yeri tespit edilmişti. Bugün de robotik cihazlarla yanına kadar yaklaşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, kayıp yakınlarıyla birlikte arama çalışmasının yürütüldüğü TCG Akın gemisine gitti. Aileler çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait sualtı robotuyla elde ettiğimiz 4 adet görüntü.
2: TCG Akın'da bulunan ROV yani sualtı görüntüleme cihazı tespit etti. Kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulundu. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu gemisiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazına ulaşıldı. ROV cihazı su altında ilk olarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin ismini görüntüledi ve böylelikle enkazın orada olduğu anlaşıldı.
1: Geminin yara aldığı bölmelerden geminin orta tarafındaki bir bölümü gösteriyorum. Burada da büyük bir yırtılma mevcut.
3: ROV cihazı öncelikle geminin adına ait olduğu düşünülen birkaç harfi ortaya çıkardı. Sonrasında ise o bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı ve geminin tam ismi ortaya çıktı. Ve bu şekilde de Tuğberk İmamoğlu'nun battığı yer tespit edildi.
2: İstanbul Valisi Davut Gül de enkazın bulunduğu bölgede incelemeler yaptı. Batan gemideki personelin aileleri de TCG Akın gemisine getirildi. Ailelere çalışmalarla ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.
4: Denizin yüzeyinde yaklaşık 550 kilometre karelik alanda arama devam ediyor. Ailelerin bundan sonraki beklentisi mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen iki can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları ise devam ediyor. Kayıp yakınları o mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor.
5: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor.
6: Çocuğumuza 4 gündür ulaşamıyoruz. Yani biz devletimizin yanımızda olduğunu kesinlikle biliyoruz. Her türlü teknolojiye sahip olduğunu biliyoruz.
2: Şimdi gözler enkazın ayrıntılı incelemesine çevrildi. Bu derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV adı verilen uzaktan kumandalı sualtı araçlarının kullanılması planlanıyor.
0: Kıbrıs'taki gemi kazasında bir kişinin daha naaşı enkazdan çıkartıldı. Böylece can kaybı 13'e çıktı. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Yine de ailelerden DNA örneği alınmaya başlandı.
7: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır.
8: Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında kayıpları arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Başbakan Üstel, çıkarılan naaşın kimliğinin tespiti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polisi'nin çalışmalara başladığını söyledi. Üstel, ulaşılacak naaşların kimliklerinin tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla DNA incelemelerinden de yararlanılacağını açıkladı. Diğer yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki müzik yayını ve eğlence yasağı 9 Eylül çarşamba günü saat 24'e kadar uzatıldı.
0: Çok sayıda dizide rol alan oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Kılıç 51 yaşındaydı.
9: Ergun abi! Ay çok güzel bir çalan, nedir? Yeni mi bu? 80'lerin plakçı Ergün'ü, Kuş Uykusu'nun İmam Hamdi'si. Canlandırdığı karakterle hafızalara kazanan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti. Kendisinden bir süredir haber alamayan kız arkadaşı oyuncunun evine gitti. Serhat Kılıç'ı koltukta hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca göz çevresine, kol ve bacaklarına morluklar tespit edildi.
10: Repertuar hep geniş hazırlıyorum.
9: Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kılıç ilk profesyonel oyunculuk deneyimini Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998'de Kayıp Dullar oyunuyla yaşadı. Ardından Anadolu'daki illerin devlet tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ders verdi.
11: Kendisine Kraliçe Insana denmesini istemiş.
9: Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri

0: İran basını Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında bir petrol tankerini vurduğunu açıklamıştı. ABD ordusu 3 tankerin hedef alındığını duyurdu. Devrim muhafızlarının devriye gezen ABD donanmasına ait 2 savaş gemisine balistik füzeler fırlatmasının ardından 3 İran petrol tankerinin hedef alındığı belirtildi. Hark Adası açıklarında 2, Umman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği belirtildi. İran devrim muhafızları deniz gücü ise Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankerinin hedef alındığını açıkladı. Ayrıca farklı bir bölgede bulunan 3 ABD gemisinin de vurulduğu öne sürüldü. Nepal'deki sel felaketinin 10. gününde 2 kişi daha kurtarıldı. Bir kadın evinin enkazından çıkartıldı. Çinli bir işçi de tünelden kurtarıldı.
1: Bir kadın çamura gömülmüş evinin enkazından 10 gün sonra sağ çıkarıldı. Çinli bir işçi ise elektrik santralinin tünelinin 225. metresinden kurtarıldı. Görüntüler Nepal'deki sel felaketinden. Tsunami'ye benzetilen felaketin 10. gününde Nepal'den sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Önce 1 numaralı tünelden bir işçinin kurtarıldığı haberi geldi. Askerlerden destek alan işçi tünelden yürüyerek çıktı. Askerler yürümekte zorlanan işçiyi kucaklayıp helikoptere bindirdi. 64 yaşındaki felaketzede ise tesadüf eseri bulundu. Evinin neredeyse tamamı çamura gömülmüştü. Bölgede temizlik çalışması yürüten ekipler kadını fark etti. Günlerdir aç susuz yaşam mücadelesi veren felaketzedeye önce su içirildi. Nepalli kadın sedyeyle enkazdan çıkarıldı. Kurtarılanlar tedavi için başkent Katmandu'ya gönderildi. Felaketin 9. gününde de 2 işçi tünelden sağ çıkarılmıştı. Ancak ölü sayısının 1300'ü geçtiği felakette 5000 kişi hala kayıp. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
0: Kahramanmaraş'ta 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin annesine verilen tahliye kararına itiraz edildi. Anne Mersinli yeniden tutuklandı. Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenciyle bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin dava dün başlamıştı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar vermişti. Cumhuriyet Başsavcılığı anne Mersinli'nin tahliyesine itiraz etti. İtiraz kabul edildi. Osmaniye'de gözaltına alınan Mersinli yeniden tutuklandı. 4 Aralık'a ertelenen duruşmada saldırgan İsa Aras Mersinli'nin polis baş müfettişi olan babası Uğur Mersinli oğlundan şikayetçi olmuş, çocuğun silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez demişti. Baba Uğur Mersinli hakkında 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, anne içinse 22,5 yıla kadar hapis isteniyor. İstanbul Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında korsan taksicinin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için tören düzenlendi. Polisi şehit eden, ardından kendi yaşamına da son veren saldırganın da yine emekli polis olduğu ortaya çıktı.
2: Trafik uygulaması sırasında korsan taksici tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutunu mesai arkadaşları omuzladı. Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
3: Başta şehit polis memurumuz Mehmet Ali Topatan olmak üzere vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz.
2: Törene şehidin acılı ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: 39 yaşındaki Topatan evli ve 2 çocuk babasıydı. İstanbul Esenyurt'ta görevliydi. Gece saatlerinde ekip arkadaşlarıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapıyordu. Bir aracı durdurdular. Aracın korsan taksi olduğu tespit edildi. Sürücüsüne ceza kesildi.

0: Aracının trafikten men edileceğini öğrenen korsan taksici silahına davranıp ateş açtı. Kurşunlar top atanın sırtına isabet etti. Ağır yaralandı. Saldırgansa olay yerinde kendini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası polis memuru Mehmet Ali Topatan hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı, şehit oldu. Ölen korsan taksicinin ise emekli polis olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polis için taziye mesajı yayımladı. Mesajında şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı.
1: Haklarınızı helal ediniz.
0: Şehit polis için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazesi Edirne Kapı'daki polis şehitliğine defnedildi.
2: Kişisel bilgiler ele geçiriliyor, uygulamalar aracılığıyla başkalarına satılıyor. Elde edilen bilgiler dolandırıcılık amacıyla kullanılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada 24 avukat gözaltına alındı.
3: Bütün aile bireylerimin GSM numarası ve adresleri ve isimleri ve TCKN'lerin alt alta yazıldığı uzun bir mesaj geldi bana. Birkaç tane hassas içerik geldi. Benim olmayan hassas içerikler, bize 9900 TL göndermezsen bütün işte ailenin adresi, numaraları ve TCKN'leri elimizde. Bu hassas içerikleri senin diye ailene göndeririz tarzında bir şey.
4: Kişisel verileri ele geçirdiler, yasa dışı uygulamaları aktardılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada vatandaşların kimlik, adres ve telefon bilgilerinin panel adı verilen sisteme yüklendiği tespit edildi. Panel sistem üzerinden mağduriyet yaşadığını fark edenlerden biri de spor yorumcusu Can Nefesoğlu.
3: Avukatlık bürosu'ndan SMS'ler geliyor tabii ki. Sayın Can Nefesoğlu, ceza dosyanız işleme alınmıştır. Babama gelmiş, ceza dosyanız işleme alınmıştır diye korktu muhtemelen. Ne ceza dosyası?
4: Soruşturmada 29 hukuk bürosu arandı. 24 avukat ve 7 büro çalışanı gözaltına alındı. İddiaya göre kişisel bilgiler abonelik sistemiyle hukuk bürolarına satıldı. Peki bu tür uygulamalar nasıl çalışıyor?
5: Bir siber atak oluyor, bir şirketin verileri ele geçiriliyor. Burada adresi, telefon numarası oluyor. Başka bir kurumun verileri ele geçiriliyor. Buradan farklı verileri elde ediyorlar. Bunu hepsini bir araya getirerek de panel dediğimiz sistemleri kuruyorlar. Kişisel veri Koruma Kanunu'na göre de veri işleyenlerin, bu verileri ortak bir veri tabanında tutulan kişilerin ve kurumların da bu verilere iyi sahip çıkıyor olması lazım.
4: Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan başka avukatlar da var.
2: Beşiktaş sezonun ilk derbisinden galip ayrıldı. Siyah beyazlılar 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Fenerbahçe'yi Kadıköy'de deplasmanda 2-1 mağlup etti.
6: Beşiktaş Kadıköy'den 3 puanla ayrıldı. Siyah beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
7: Yaşadığım mutluluğu tarif edemem. Derbi galibiyeti çok önemliydi. Büyük takım reaksiyonu gösterdik. Sahaya karakter koyduk ve 3 puanı aldık. Sonuçtan dolayı mutluyuz ama daha fazla da gol atabilirdik. Ayrıca bu galibiyetle yetinecek değiliz. Önümüzde Avrupa maçları var. Daha da fazla gelişmemiz gerekiyor.
6: Sezonun ilk derbisine gol perdesini Fenerbahçe'ye açtı. Sarı lacivertliler 26. dakikada kaptanı Milan Škriniar'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş bu gole 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'la cevap verdi ve Çobani Stadı'nda soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi. İkinci yarıda etkili futbolunu sürdüren siyah beyazlılar 73. dakikada kaptan Orkun Kökçü'nün asistinde Dušan Vlahović ile üstünlük sayısını buldu. Beşiktaş yenik duruma düştüğü derbiden 2-1 galip ayrıldı.
8: Bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Bu sorumluluğu biz alıyoruz üstümüze. Üzüldüğümüz konuysa kendi evimize, taraftarlarımıza iyi bir futbol seyrettiremedik. Bununla beraber kaybettik. Bundan hep beraber ders çıkaracağız ve önümüze bakacağız.
6: Siyah beyazlılarda Rıdvan ve Olayitan yaşadıkları sakatlıkların ardından mücadeleyi tamamlayamadılar. Deplasmandaki derbi zaferiyle ligdeki 3. galibiyetini elde eden Beşiktaş 4. haftayı 9 puanla tamamladı. Bu sezon ligde 2. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe ise 6 puanda kaldı. Beşiktaş bir sonraki maçında Erzurumspor'u Dolmabahçe'de ağırlayacak. Fenerbahçe ise hafta içinde oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Roma'ya, Süper Lig'in 5. haftasında da Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Hakemleri eleştiren Yıldırım, adalet istiyoruz dedi.
9: Bugün burada yine bir hakem hatalarıyla. Biz kötü oynadık. İyi oynamadık. Bundan dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz. Yalnız şimdi iki tane penaltı yine var. Yine verilmedi. İyi oynamadık. Kabul ediyoruz. İyi oynamadık. Tamam. Ama hakem gördüğünü çalmalı, vermeli. Var. O da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının gidip de hiçbir şeye yaramayan varını getiriyorsanız bu çözüm değil ki. Ya bu hakemler yeteneksiz. Eğer birileri kurmuyorsa, yani oyuncak gibi arkadan kurmuyorlarsa bunların hepsi yeteneksiz. Ya dayak yiyen hakeme siz hakemliği devam ettirirseniz olacak sonuçlar bu. İnce ince doğrana yapıyor ya. Verdiği faullere bakın. Seyredin. Maçı bir daha seyredin. Ha, Fenerbahçe çok mu yönetiyor? Hayır. Ama hakem etkili. Verse penaltıları maç beraber biter. Veya biz galip bitiririz. İyi oynamadığımız halde kazanmış olabiliriz. Berabere kalmış olabiliriz. Ama hakemler ölüyor. Bu hakem bugün bunu yaptı burada. Biz adalet istiyoruz. Biz bizi korusunlar. Bize işte efendim taraf tutsunlar. Böyle bir şey istemiyoruz. İstersek zaten o zaman kişilik ve Fenerbahçe'nin yapısını bozmuş oluruz. Biz diyoruz ki adaletli olsun. Ha, oynayamıyorsak yenilelim. Ama oynuyorsak da kazanalım. Ama hakemler vasıtasıyla bu maalesef şu anda 4 haftadır öneliyor.
2: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Sultanlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Milli takım bugün İtalya ile şampiyonluk için karşılaşacak.
10: Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa Şampiyonluğundan artık sadece 3 set uzaklıkta. Yarı finalde karşılaştığı Sırbistan'a set vermeyen milliler ev sahibi olduğu turnuvada adını finale yazdırdı.
11: Oynadığımız oyundan çok memnunum. Teknik anlamda istediğimiz her şeyi parkeye yansıttığımızı düşünüyorum. İyi servis attık, iyi blok kurduk. Tribünleri dolduran taraftar da, takımımız da, federasyon yönetimimiz de, herkes bu zaferi çok hak etti. Oldukça mutluyum.
10: Maçı başından sonuna üstün götüren Sultanlar 25-20, 25-19 ve 25-20'lik skorlarla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Ay Yıldızlar'da Melisa Vargas 18, Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem 11 sayı üretti.
12: Çok mutluyuz. Tekrardan aynı başarıyı yaşamayı çok istiyoruz. Bir hedef daha tamamlandı dediğim gibi. Takım arkadaşlarımın, staffımın eline emeğine sağlık. Çok mutluyuz.
10: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün de Sultanların başarısını NTV yayınında değerlendirdi.
13: Finale kaldık ama işimiz bitmedi. Tabii biz de artık şampiyon olmazsak olmuyor. Yani biz finale kalabiliyoruz. Finalin çok kez oynayan bir takımız ama şampiyon olmak çok önemli. Dolayısıyla bugün bitti, yarına bakacağız.
10: Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı saat 19'da başlayacak. Milliler üst üste 2. Avrupa şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşacak. Mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
2: Bolivya'da askeri kışlada yanıcı maddelerin tutulduğu depoda patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi öldü, 81 kişi yaralandı, 14 kişi ise kayboldu.
4: Şiddetli bir patlama meydana geldi, çevredekiler can havliyle kaçıştı. İnsanlar açık buldukları kapıdan içeri girerek saklandı. Facianın adresi Latin Amerika ülkelerinden Bolivya. Patlama başkent La Paz'a 30 kilometre uzaklıktaki askeri kışlada meydana geldi. Can kaybı ve kayıplar var. Onlarca da yaralı olduğu açıklandı. Ölenlerin ve kayıpların askeri personel olduğu belirtildi. Yaralılar arasında siviller de var. Patlamanın şiddetiyle kışlanın çevresinde evler de hasar gördü. Camlar kırıldı, çatılar çöktü. Patlamanın ardından bölge boşaltıldı. Savunma Bakanı yanıcı maddelerin bulunduğu depoda önce küçük bir patlama olduğunu, ardından çok daha büyük bir patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlamanın nedeni bilinmiyor. Bakanlığın açıklamasında askeri malzeme olmadığı belirtildi. Facianın ardından 3 gün yas ilan edildi.
2: Macaristan'da Peter Macar yönetimi Viktor Orban döneminde bir önceki dönemde kullanılan milyarlarca euroluk kamu kaynağını araştırıyor. Oligarklara aktarıldığı öne sürülen mal varlıklarını devlete geri kazandırmak için adım atılacak.
14: Macaristan'da gündem Viktor Orban döneminde kullanılan kamu kaynakları. Yeni Başbakan Peter Macar yönetimi, Orban iktidarında yakın çevreye ve oligarklara aktarıldığı öne sürülen devasa mal varlıklarını devlete geri kazandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda polis ve savcılık yetkilileriyle donatılmış Ulusal Mal Varlığının Geri Kazanılması ve Korunması Kurumu kuruldu. Büro, Orban dönemindeki yolsuzlukları tek tek mercek altına alarak dosyayı yargıya iletecek. Yeni hükümet seçim kampanyası döneminde Orban yönetimindeki yolsuzlukların 60 milyar euro olduğunu iddia etmişti. Şimdilerde ise hukuka aykırı biçimde kazanılan miktarın bunun 3 katı olduğu öne sürülüyor. Yeni kurumun başına atanan siyaset bilimci Anna Unger'in ilk 6 yılda büyük davaların sonuçlanması zor açıklaması ise tepkilere neden oldu. Ülke kamuoyu süreci yakından takip ediyor.
2: Biri ilk defa sinemadan diziye uyarlanıyor, diğerinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Harry Potter ve Dexter dizilerinden yeni haberler var.
15: Before the start of Term Banquet. Harry Potter efsanesinin ilk kez diziye uyarlanan versiyonundan fragman geldi. Potter, Harry. Harry Potter ve Felsefe Taşı isimli kitabın işleneceği ilk sezon filme sadık kalmış gibi görünüyor. Seçmen şapkadan Ron'un Hogwarts mektubunu ilk aldığı ana, Quidditch maçlarının olduğu sahneden Weasley ailesinin yaşadığı kovuk sahnesine kadar birçok tanıdık detayı görmek mümkün. Family's more than just blood. You'll find your place. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton ve Alistair Stout'un başrolü paylaştığı dizide Game of Thrones'un yıldızı Kit Harington da rol alıyor. I can't protect them. I can only prepare them. For what? Dizinin birinci sezonu yılın sonlarına doğru HBO Max'te yayınlanacak. Dexter Resurrection dizisinin ikinci sezonuna ilk sezonda ölen karakterlerden biri geri dönüyor. Welcome. I cannot express how excited I am to meet you. David Zayas canlandırdığı dedektif Angel Batista rolüyle kadroya yeniden dahil oldu. Then again, you always had a knack for winning people over. Karakterin hayatını kaybetmiş olmasına rağmen ekibe tekrar katılması hayranlar arasında bir hayalet, geriye dönüş ya da Dexter'ın vicdan sesi olarak görüneceği teorilerini güçlendirdi.
2: Noktaladık. Saat başı tekrar burada olacağız.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi. Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Aşk ölçülebilir mi? Sevgiyi biçilebilir mi? Neşe sayılabilir mi? Kapat gözlerini ve dinle çatının üstüne düşen yağmur damlalarını.

Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir diyarda bir kral 3 kızıyla yaşarmış. Tek başına büyüttüğü güzel kızlarını canından çok severmiş. Onlar bahçede koşup oynadığında kralın kalbinde 1000 kelebek uçarmış. Onlar şöminenin önünde kitap okurken, gülüşüp konuşurken kral işi ne kadar zor olsa olsun rahatlarmış. Ama onlardan biri ağlarsa ya da keyifsiz görünürse o zaman hayatının tadı kaçar, kızının sorunu öğrenip çözünceye kadar en az kızı kadar üzülürmüş. Bazen hatta ondan daha fazla. Yıllar birbirini kovaladı. Kızlar büyüdü, onlar büyüdükçe hayalleri de büyüdü. Kral her gün kızlarının ondan uzaklaştığını hissediyordu. Hani bir zamanlar birbirleriyle yarışırlardı babalarını kucaklamak için. Bir dertleri olunca koşarak ona gelirlerdi ve her şeyi anlatırlardı. Ama artık bir şey üzülseler bile yok bir şey baba demeye başlamışlardı. Kral ısrar etse ama kızım görüyorum bir derdin var ne olduğunu söyle dese o zaman da aman baba anlayamazsın ki diyorlardı. Kral çok üzülüyordu. Bir zamanlar her şeyi ama her şeyi bildiğini zanneden bu kızlar artık en ufacık bir kalp kırıklığını bile anlayamayacağını düşünüyorlardı. Kral bu duruma üzülünce sorardı kızlarına. Benim sizi sevdiğim kadar beni seviyor musunuz? Ve kızlar daima aman baba ne saçmalıyorsun? Biz seni 10 kat daha fazla severiz. Bunu duyunca kral sakinleşiyordu. Bir gün yine kral sordu kızlarına ve ona da of baba ya seviyoruz işte çok seviyoruz hissetmiyor musun? Kral dayanamadı. Peki öyleyse ne kadar seviyorsunuz? Diye sordu. Birinci kız. Ben seni ay yıldızlar, bulutlar ve gökkuşağı sonsuz gökyüzü kadar seviyorum dedi. Kral bunu duyunca kızına sarıldı. Ben de seni o kadar seviyorum kızım. İkinci kız. Ben seni altın ve zümrüt, elmas, pırlanta, dünyadaki bütün değerli hazineler kadar seviyorum dedi. Kral bunu duyunca kızına sarıldı. Ben de seni o kadar seviyorum kızım. Üçüncü kızı ise Leyla ki en akıllı ve de en neşeli olduğu için babası onu hep ötekilerden biraz daha fazla severdi. Ben baba seni tuz kadar seviyorum dedi. Babası tuz mu diye tekrarlayınca o da evet babacığım tuz kadar. Kralın gözünden bir kara bulut geçti. Sessiz kaldı bir an. Sonra nefesini toparladı. Peki o zaman kızlar, haydi. Yatma zamanı geldi. Yarın sözlerinizin karşılığı alırsınız. Ertesi sabah uyanınca birinci kızı yatağında elbiseler buldu. Ama nasıl elbiseler bunlar? Yıldız gibi parlayan, ay ışığı gibi bütün odayı aydınlatan, gökkuşağının bütün renklerini yansıtan sihirli elbiseler. Mutluluktan çığlıklar atmaya başladı. İkinci kızı uyanınca yatağında kollarına takacak altın bilezik, kulaklarına asacak zümrüt küpeleri, saçlarına takacak pırlantalı taraklar. Hemen aynanın önüne geçip şarkı söyleyerek kendini süslemeye başlamış. Üçüncü kızı ise uyandığında odasında değildi. Gece kralın emriyle yatağı taşınmıştı. Ve sabah çok uzaklarda bir tuz gölünün yanında uyanmış. Güneş
bembeyaz gölün ve etrafındaki çölün üstünde yansıtıp öyle parlıyordu ki gözlerini açamıyordu. Genç kız bulunduğu tuz gölünün yanında uzun uzun baktı ve babasının onun saraydan kovduğunu anladı. Yataktan kalktı ve dümdüz yolun onu nereye götüreceğini bilmeden yürümeye başladı.

Bütün gün çölde yürüdükten sonra bir şehire geldi. Çok acıkmıştı. Artık gözü görmüyordu ve burnuna gelen kokunun peşine yürüdü. Yürüdü. Sonunda ayakları onu büyük bir hanın mutfağın kapısının önünde götürdü. Açık kapıdan içeriye tombul yanaklı, güler yüzlü aşçı kadınla 50 yardımcısının çalıştığı gördü. Etli, baharatlı yemekler kokuları onu aç karnını uyandırıp başını döndürdü. Aşçı kadının yanına gitti. Ekmek karşılığında emek veririm. Emek karşılığında ekmek verir misiniz? Aşçı başı genç kıza baktı. Ve bir bakışla onun saflığını, dürüstlüğünü ve de açlığını anladı. İşimiz zor kızım. Aç karnına çalışamazsın. Önce otur. Bir seni besleyelim. Sonra başkalarını beslemenize nasıl bize yardım olabileceğini bakarız beraber. Ve böylece Leyla şehrin en büyük hanındaki mutfakta meşhur aşçı Miranda'nın emrinde çalışmaya başladı. Her gün güneş doğmadan kalkıyor ve geceye kadar ekmek yoğuruyor, sos karıştırıyor, servis yapıyordu. İlk önce ona kolay işler verildi. Ama hem hizli hem de titiz olduğunu gören aşçıbaşı Miranda ona daha zor işler vermeye başladı. Leyla tat ve kokuya gelince özel yeteneğini göstermeyi başladı. Miranda onu özel ilgiyle yetiştirdi. Ve bir sene geçmeden Leyla mutfaktaki bazı yemekleri değiştirmeye başladı. Normalde Miranda asla tariflerin değiştirilmesine izin vermezdi. Ama Leyla'nın dokunuşları öyle sihirliydi ki bir tutam baharatla bir yemeği lezzetli seviyesinden cennetlik seviyeye götürebiliyordu. Hanın mutfağının değiştiği duyulunca müşterileri zaten çok olan handa artık oturulacak yer bulunmaz oldu. Sabahtan akşama kadar hiç boşalmıyor. Bütün bölgeden özellikle bu handa bir tabak yemek için geliyorlardı. Ve tabii ki güzel ve yetenekli yeni aşçının ünü kulaktan kulağa yayılıyordu. Gel zaman git zaman o ülkenin kralının oğlu evlenecekti. Ve düğün için etraftaki ülkelerin kralların da davet edileceği büyük bir ziyafet verilecekti. Genç aşçının yetenekleri sarayda da duyulmuştu. Ülkenin lezzetlerini herkese tanıtacak başka kim olabilir? Tabii ki Leyla çağrıldı ve kral ondan konukları için burunları aşık ettirecek, damakları yükseltecek, dillerini destan olacak bir ziyafet hazırlamasını istedi. Leyla beklemeden yeni tarifler geliştirmeyi başladı. Babasının da o yemeği baş misafir olacağını biliyordu. Ve o yüzden menüye babasının en sevdiği yemekleri de koydu. İncirli ve safranlı yasemin pilavı, ballı hardallı bildircin dolması, ekçili cevizli karnabahar. Yalnız babasının tabağını ayrı hazırladı. Onun tabağındaki yemekleri hiç tuz koymadı. Düğün sofrasına oturulunca önce çorba geldi. Misafirlerden her kaşıkta bir sesler duyuldu. Leyla'nın babası ise bir iki kaşık aldıktan sonra çorbayı kenara itti. Yüzü düştü. Kral meraklandı. Efendim, çorbayı beğenmediniz mi? Biraz tatsız buldum. Sırada bildircin, salatalar, kuzu tandır, üzümlü ekşi mayalı ekmekler, dolmalar. Her yeni servisle misafirlerin korusu artıyor. Leyla'nın babası ise her yemekten bir kaşık aldıktan sonra bırakıyor. Ve her seferinde biraz tatsız buldum. Herkes şaşırdı. Bu enfes yemekleri nasıl tatsız bulunur ki? En son bütün misafirler aşçıyı tebrik etmek için onu çağırmaya başladılar. Leyla yüzünü bir peçeyle kapatıp tebriklerini aldı. Ancak alkışların ortasında Leyla'nın babası birden patladı. Aman yeter artık. Hepiniz delirdiniz mi? Bu yemekler yenmeyecek kadar tatsız. Yanlış anlamayın ama tuz olmayınca hiçbir şeyin tadı yok.
Bunu diyen kral birden dediklerini fark etti. Yüzü düştü. Leyla onu fark etti ve sordu. Efendim, bu sizi neden bu kadar üzüyor ki? Aman, aman bir zamanlar beni sadece tuz kadar sevdiğini söylediği için en küçük kızımı sarayımdan kovmuştum. Ve biliyor musun? Ancak şimdi beni aslında ne kadar çok sevdiğini anlamaya başladım. Tuz. Evet, tuz olmayınca hiçbir şeyin tadı yok ki. Ve de onu sarayımdan kovduğumdan beri hayattan hiç tat alamıyorum. O gerçekten benim için bir tutam tuzdu. Hayatımda tat katardı ve onu kaybettim. Birden seneler önce gözünün önünde geçen o kara bulutun aynısı geçti. Leyla o zaman yüzünü açtı. Babası önce şaşkın baktı ama kızı olduğuna gerçekten emin olunca onu kollarına alıp saatler boyunca hiç bırakmadı.

0: birlikte döndüler saraya. Kardeşleri onu görünce sevinçten ağladılar. Ve dönüşünü kutlamak için bir ziyafet yapıldı. Tabii ki menüyü Leyla hazırladı. Ve sofrada ne fazla ne de az, tam olması gerektiği kadar tuz vardı. Onların hayatı tatlı, tuzlu, biberli, tatlarla dolu devam etti. Sizin hayatınızda da her gün yeni bir koku, yeni bir tat olsun. Ne az, ne fazla. Hayat kısa. Isır, ye, kokla, dinle. Her gün yeni bir mucize.
1: Masal Rüya.
0: Helena bir iplik tüccarının kızıydı. Bir deniz yolculuğuna ilk defa babasına eşlik edecekti. Eskiden babası ticaret için dünya dolaşırken o annesiyle kalır. Oyalanmak için diğer kadınlarla birlikte atölyelerinde ip eğirirdi. Ama artık annesi yoktu ve babası bir tanecik kızının ailesinden kalan tek kişiyi başkasına bırakmak istemiyordu. Böylece Helena dalgaların çalkantısını keşfetti.

zamanın pek çok farklı biçimde akabildiğini, yavaş veya hızlı ilerleyebildiğini ve denizin bütün renklerini gördü. Sonsuz gibi görünen mavi ufuk çizgisine bakıp gündüz düşleri kuruyordu. Gözünde uzun siyah saçları, iyilikle bakan çekik gözlü esmer bir adamın yüzü canlanıyordu. Ve adam onu güzel bir çadıra davet ediyordu. Bu yüz nereden geliyordu? Hangi rüzgar gözlerini bu görüntüyü getiriyordu? Bilmiyordu. Ona birazcık olsun benzeyen birini hiç görmemiş, tanımamıştı. Ama bu hayal kalbinin daha izli atmasına neden oluyordu. Hayalleri dalıp gitmişken rüzgarın iyice şiddetlendiğini, geminin tehlikeli bir şekilde sallanmaya başladığını fark etmedi. Güverten gelen sesleri, sağa sola verilen telaşlı talimatları duymadı. Ta ki biri gelip onu kolundan yakalayıp kamaraya atana kadar. Gemi fırtınaya yakalanmıştı. Denizin sakinleşmesini birinin gelip onu çıkarması için sabırla bekledi. Koşuşturan ayak seslerine, çığlıkları, başının üstündeki kargaşaya ve sonra da o büyük çatırtıyı. Kamaradan nasıl çıktığını, tutunmak için bu sandığı nasıl bulduğunu, fırtınanın içine ona tutulmuş halde kalabilmeyi nasıl başardığını hiçbir zaman bilemeyecekti.

Fırtına dindikten sonra bir dokumacı ailesi onu sahilde buldu. Evlerini götürüp ona baktılar ve iyileştiğinde ekmeklerini ve emeklerini onunla paylaştılar. Nasıl ip eğireceğini zaten biliyordu. Şimdi nasıl dokuma yapacağını öğrendi. Önceleri ipi hazırlamaya yardım ediyordu. Bobinleri değiştiriyor, basit örtüler ve çarşaflar dokuyordu. Sonra desen yapmaya sanatı öğrendi. Ve yeni tasarımlar yapma konusunda yeteneği geliştirdi.

Sık sık babasını, eski hayatını özlüyordu. Elbette bundan daha kolay bir hayat yaşamıştı. Ama hayat hayattı işte. Ve koşullar ne kadar zor olursa olsun, insan sevgiyle kuşatıldığında her zaman teselli buluyordu. O da bulmuştu. Helena mutsuz değildi. Aslında bu yeni hayatı için minnettar bile sayılırdı. Ta ki tek başına kuyuya gittiği güne kadar. Saat oldukça geçti ama su getirmeyi unutmuştu. Böylece kovasını aşağıya saldı ve kuyuya bakarak doğmasını bekledi. O sırada güçlü kolların onu sardığını hissetti ve her şey karardı. Uyandığında İstanbul'a giden bir yük gemisindeydi. Kaçırılmıştı. Birkaç gün sonra köle pazarındaydı. Hiçbir şey görecek hali değildi. Bu nasıl olmuştu? Yeniden nasıl kaybolabilmişti? En çok hangi ailesinin, hangi hayatının yasını tutacaktı? İkinci kez öksüz kalmıştı.

Helena'yı bu kadar kaybolmuş, üzgün ve masum bir halde gören zengin bir tüccar, karısına eşlik etmesi için onu satın almaya karar verdi. İyi bir ailenin kızına benziyordu ve onların dilini konuşmaya başladığında karısının da ondan hoşlanacağını düşünmüştü. Tüccar onu satın aldıktan sonra eve ulaşmak için günlerce yolculuk ettiler. Tüccar yolda sakin sakin onu bekleyen hayatı anlattı. Büyük malikanesinde bahçede zaman geçirecek, lezzetli yemeklerin tadını çıkaracak, tüccarın karısıyla müzik çalacaktı. Hiçbir şeye ihtiyaç olmayacaktı. Helena hala çok mutsuz olsa da Tali'yi döndüğü için minnet duymaya başladı.

Ancak malikaneye ulaştıklarında tüccar kendi kaderini tersini döndüğünü, iflas ettiğini öğrenecekti. Ne bahçe, ne müzik, ne lezzetli yiyecekler vardı. Tüccar karısı ve diğer kölelerle birlikte Helena'da karnını doyurmak için çok çalışmak zorundaydı. Tüccar eskiden bir ahşap oymacısıydı. Bu yüzden evdekilerle birlikte Helena'da düz ağaçları seçmeyi, onları kesmeyi, gövdelerini soymaya, direkleri oymayı öğrendi. Oydukları direkler o kadar düz, o kadar kuvvetli, o kadar güzel oyulmuş oluyordu ki bütün gemi imalatçıları ve saray mimarları onlara sipariş veriyordu. Çok çalışmaları sayesinde aile tekrar rahata kavuştu. Tüccar yardımlarını ve bağlılıkları sebebiyle bütün kölelerini azat etti. Ama Helena nereye gidecekti? Bildiği tek aile tüccar ve karısıydı artık. Tüccar iyi bir adamdı. Ve Helena tüccarın karısıyla da arkadaş olmuştu. Hayatta birlikte mücadele ettiğimiz insanlarla aramıza özel bir bağ oluşur ya. İçinden bir ses en şiddetli fırtınada ona iyilik yapan bu güvenilir aileyle kalmasını söylüyordu. Tüccar sadakatini ödüllendirmek için onu doğuya giden siparişlerini götüren gemilerin başına verdi. Böylece bir kez daha sinirsiz mavilikte dalgaların sağlantısıyla uzun ve yavaş bir yolculuğa çıktı.

0: Bu kez yavaş sallantılar sağ sırmalara dönüştüğünde durumu fark etti. Rüzgar yelkenler için fazla sert esmeye başladığında anladı. Ama anlaması bir şey değiştirmedi. Saatler süren mücadeleden sonra yine o korkunç çatırtıyı duydu. Hayatının bir kez daha değişeceğini anladı. Hemen bir fiçi bulduğu bir dalgaların onu yine bir başka hayatta sürüklemesini hazırlandı. Ertesi gün bir sahilde uyandı. Heyecanlı bakışlarıyla etrafını köylüler sarmıştı. Ona sanki bir hazine bulmuş gibi bakıyorlardı. Kralın falcısının tam o gün o sahilde yabancı bir kadın bulacaklarını ve o kadının kralın oğluyla evleneceğini söylediğini nereden bilebilirdi? Köylülerin kehanette bahsedilen kadını buldukları konusunda şüpheleri yoktu. Saraya götürüldü ve orada bir tercüman yerine getirilmesi gereken görevi ona açıkladı. Ağlardan bir ev yapmak. Ağlardan bir ev yapmak mı? Daha ne olduğunu bile anlamamışken nasıl yapabilirdi ki? Bütün gün bunu düşündü. Yaptığım dokumalar ağa benziyordu diye geçirdi içinden. Belki bir çadır yapabilirim. Bunun için kumaş istedi. Ama ülkede hiç kimse dokumaya bilmiyordu. Sadece tüyler ve deriler vardı. Bu durumda iplik getirmelerini istedi ama hiç yoktu. Çünkü bu ülkede pamuğun ya da yünün nasıl erileceğini bilmiyorlardı. O da ilk işini hatırladı ve ip eğirmeyi başladı. Sonra dokumacılarla geçirdiği ikinci hayatını hatırladı ve güzel desenli kumaşlar dokudu. Sonra üçüncü hayatını hatırladı ve güçlü düz ağaçlardan direkler oydu. Hepsini bir araya getirdiğinde prenslere layık bir çadır yapmıştı. Ağlardan bir ev. Kral çadırı görmeyi geldi ve oğlunu da getirdi. Uzun siyah saçları, iyilikli bakan çekik gözleriyle prensi gördüğünde onu daha önce çok uzun zaman önce gördüğünü hatırladı. Onu bir rüya hatırlar gibi hatırlıyordu. Bu yüzü nerede görmüştü? 3 yaşam önce rüzgar gözünde bir hayal canlandırmıştı. Onu süslü bir çadıra davet eden bir adamın hayalini. Bu hayal gerçek olmuştu. Prens o adamdı. Ve ilk defa hayatın bütün zorlukların içinde aslında hiç kaybolmamış olduğunu, her zaman yolda olduğunu ve hep bu ana doğru yürüdüğünü anladı.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve

0: Podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Müzik arası.

0: durumu. Ülke genelinde yağış az. İstanbul'da kariyer serin esiyor, hava açık. Sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Pazartesi sıcaklık biraz düşüyor. Ankara açık 32, İzmir 36, Bursa 33 derece. Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık 40 derece. Marmara'da rüzgar orta hızda ama akşamları biraz üşütecek. Öğle Edirne 35, Kocaeli 33 derece. İç Anadolu öğle sıcak, 29-31 derece sıcaklık var. Gece ise Sivas 10 derece iniyor. Ege'de Karayel sahillerde sert. Manisa 37, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 35 derece. Akdeniz'de nem oranı orta seviyede, hava güneşli. Adana ve Kahramanmaraş 35, Mersin 33 derece. Karadeniz'in doğusunda kısa süre görülecek yağış, pazartesi şiddetli yağacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Bingöl hatta Diyarbakır çevrelerinde kısa süre gök gürültülü sağanak yağış olacak. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo.

0: Saatler 2 olduğu gelişmelerle karşınızdayız. Kıbrıs'taki gemi kazasında bir kişinin daha naaşı enkazdan çıkartıldı. Böylece can kaybı 13'e çıktı, kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Girne'de ailelerden DNA örnekleri alınmaya başlandı.
1: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır.
2: Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında kayıpları arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Başbakan Üstel, çıkarılan naaşın kimliğinin tespiti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polisi'nin çalışmalara başladığını söyledi. Üstel, ulaşılacak naaşların kimliklerinin tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla DNA incelemelerinden de yararlanılacağını açıkladı. Diğer yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki müzik yayını ve eğlence yasağı 9 Eylül çarşamba günü saat 24'e kadar uzatıldı.
0: Girne açıklarındaki batan gemiden kurtulanlardan tedavisi bitenler Türkiye'ye dönüyor. Ailesine kavuşan Gaziantepli Serdar Çapan faciada yaşananları anlattı. Mürettebatın bilinçsiz bir şekilde hareket ettiğini öne sürdü. Ölümün kıyısından dönen Adanalı üniversite öğrencisi Sude Naz Dönmez de gemi kaptanını suçladı.
3: Ben botları gördüğümde botların neredeyse 100 metreye yakın açılmıştı botlar. İnsanlar o botlara istese de yüzerek yetişemezlerdi. Yani bilinçsiz bir şekilde mürettebatın hatası çok fazlaydı orada.
4: Girne açıklarında batan gemiden sağ kurtulan Serdar Çapan yaşadıklarını bu sözlerle anlattı.
5: Şu anda gemi battı. Yardıma da gelmiyorlar.
4: İki çocuk babası 36 yaşındaki Serdar Çapan Gaziantep'te yaşıyor. Can pazarının yaşandığı gemi faciasında çok sayıda kişiyi kurtardı. Mürettebatın tamamen bilinçsiz hareket ettiğini belirten Serdar Çapan, can botlarının çok erken açıldığını söyledi. Kendisinin geminin üst katında olması sayesinde dışarı çıkabildiğini, ancak alt kattaki yolcuların çoğunun içeride mahsur kaldığını belirtti.
5: Yardıma da gelmiyorlar. Denizin ortasında kaldı.
3: Kayıpları olan insanlar vardı. Camdan baktığımızda hala içeride canını kurtarmak için, eşini, çoluğunu, çocuğunu kurtarmak için çabalayan insanlar vardı. O pencerelerden camı kırıp çıkartabildiğimiz insanları zaten çıkarttık. Birkaç insanı çıkartmak ayrı bir dert. Orada onları cam kesmesin diye uğraşıyorduk ayrıca.
4: Adana'da yaşayan 20 yaşındaki Sude Naz Sönmez de yaşadıklarını anlattı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde eğitim alan Sönmez, gemi kaptanını suçladı.
6: Kesinlikle ilk terk eden onlardı. Kaptan, yedek kaptan ve geri kalan bütün çalışanları. Yani biz tamamen vatandaş olarak alttakilere elimizi uzatıyoruz. Onlar tutuyor, çıkıyor, çıkan elini uzatıyor. Sonra tekrar vatandaşlar çıkıyor.
0: İstanbul Silivri'de Alsu adlı gemiyle çarpıştıktan sonra içindeki 10 kişiyle birlikte batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışması 4. gününde. Dün denizin dibindeki geminin yeri tespit edilmişti. Bugün de robotik cihazlarla yanına kadar yaklaşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, kayıp yakınlarıyla birlikte arama çalışmasının yürütüldüğü TCG Akın gemisine gitti. Aileler de çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
7: Tuğberk İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait sualtı robotuyla elde ettiğimiz 4 adet görüntü.
8: TCG Akın'da bulunan ROV yani sualtı görüntüleme cihazı tespit etti. Kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulundu. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu gemisiyle çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazına ulaşıldı. ROV cihazı su altında ilk olarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin ismini görüntüledi ve böylelikle enkazın orada olduğu anlaşıldı.
7: Geminin yara aldığı bölmelerden geminin orta tarafındaki bir bölümü gösteriyorum. Burada da büyük bir yırtılma mevcut.
9: ROV cihazı öncelikle geminin adına ait olduğu düşünülen birkaç harfi ortaya çıkardı. Sonrasında ise o bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı ve geminin tam ismi ortaya çıktı ve bu şekilde de Tuğberk İmamoğlu'nun battığı yer tespit edildi.
8: İstanbul Valisi Davut Gül de enkazın bulunduğu bölgede incelemeler yaptı. Batan gemideki personelin aileleri de TCG Akın gemisine getirildi. Ailelere çalışmalarla ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.
10: Denizin yüzeyinde yaklaşık 550 kilometre karelik alanda arama devam ediyor. Ailelerin bundan sonraki beklentisi mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
8: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen iki can salından biri de bulundu. Diğer can salını arama çalışmaları ise devam ediyor. Kayıp yakınları o mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor.
11: Geminin biraz parçalanmış olduğunu, yaşam alanının biraz daha sağlam kaldığı gibi görünüyor. Bu da bize bir umut veriyor.
12: Çocuğumuza 4 gündür ulaşamıyoruz. Yani biz devletimizin yanımızda olduğunu kesinlikle biliyoruz. Her türlü teknolojiye sahip olduğunu biliyoruz.
8: Şimdi gözler enkazın ayrıntılı incelemesine çevrildi. Bu derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV adı verilen uzaktan kumandalı sualtı araçlarının kullanılması planlanıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, İmam Hatiplilerin başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıdığını vurguladı. Önlerindeki engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabileceğine şahit olduk dedi.
13: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor.

0: Okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalar var. Bahçeli sürecin kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi. Çerçeve yasanın 467 oyla meclisten geçmesi içinse doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum sözleriyle değerlendirdi.
2: Terörsüz Türkiye süreci için muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesini beklemediğini ifade etti.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürece dair önemli mesajlar verdi.
4: Komisyonda sağlanan mutabakat, kamuoyunun açık biçimde takip ettiği fikir alışverişleri, yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakatı ortaya çıkardı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Ama bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur.
2: MHP lideri Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Mekke anlaşmasını da değerlendiren Bahçeli, atılan adımlar önemli. Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir diye konuştu.
4: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. 57 Müslüman ülke var. Muazzam nüfusları ve yeraltı kaynaklarına sahipler. Ancak sahip oldukları potansiyeli değerlendiremiyorlar. Batı karşısında bir lider ülke çıkaramıyorlar. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır. Dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür.
2: Bahçeli, hükümet sistemi ve yeni anayasa konusundaysa sistemin uygulanmasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır ifadelerini kullandı.
1: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan köprü ve otoyollara ilişkin açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı, belirli süreyle devredileceği vurgulandı.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve otoyollar özelleştirme programı kapsamına alındı. Konuya ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama var. Açıklamada köprü otoyolların satılmayacağı, belirli süreyle devredileceği vurgulandı.
4: Yürütülen bu rutin hazırlık çalışmaları, kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesine esas alan bir modelin değerlendirilmesine yöneliktir. Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil, otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmaktır.
2: Açıklamada otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiği ve 30 yıllık toplam karın 18 milyar dolara ulaştığı iddialarına da yanıt verildi. 600 milyon doların kar değil gelir olduğu belirtildi. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon dolarının bakım ve onarım giderlerine ayrıldığı bildirildi.
4: Ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamalarıyla personel ve işletme giderleri bulunmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır. Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yılla çarpılarak 30 yıllık kar veya kamu zararı hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir.
2: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yürütülen çalışmaların temel amacının hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmak olduğunu bildirdi. Açıklamada ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ilave bir artış kararı ve çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir karar bulunmamaktadır ifadesine de yer verildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararının özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmediği, yapılacak işlemler konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verdiği bildirildi.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, iki köprü ve 8 devlet otoyolu

0: Bunun özelleştirilmesi kararına tepki gösterdi. Bütün otoyolları devletleştireceğiz dedi. Özel Trakya ziyareti kapsamında Edirne'deydi.
1: Bu ihaleye girecek olanlara ve 25 yıllık gelir için bugünkü paranın 5 yıllık tutarını, ama zam yapınca neredeyse 1,5-2 yıllık tutarıyla burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz, bütün otoyolları devletleştireceğiz, devletleştireceğiz.
2: Köprü ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınma kararını bu sözlerle eleştirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Edirne'den verdi. Özel, önce restorasyonu tamamlanıp yeniden ibadete açılan Selimiye Camii'ni gezdi. Ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Gündeminde yine emekli maaşı vardı.
1: İşte Yeni Parti en çok da son dönemlerde emekliler için verdiğimiz mücadelenin bir karşılığı olarak gittiğimiz her yerde emeklilerin koşup gelip sarıldığı Yeni Parti emeklilere hakkını tekrar verecek.
2: Özgür Özel daha sonra pazar yerini dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
0: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in de arasında olduğu 3 kişi tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltındaki 3 ismin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, Ruhsat Denetim Müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli soruşturma savcısına ifade verdi. İfadelerin ardından savcılık 3 kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik 3 isim hakkında da tutuklanmalarına karar verdi. Çok sayıda dizide rol alan oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu. Kılıç 51 yaşındaydı.
3: Bun abi. Ay çok güzel bir çalan. Nedir? Yeni mi bu?
4: 80'lerin plakçı Ergün'ü, Kuş Uykusu'nun İmam Hamdi'si. Canlandırdığı karakterle hafızalara kazanan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç 51 yaşında hayatını kaybetti. Kendisinden bir süredir haber alamayan kız arkadaşı oyuncunun evine gitti. Serhat Kılıç'ı koltukta hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca göz çevresine, kol ve bacaklarına morluklar tespit edildi.
5: Repertuar hep geniş hazırlıyorum.
4: Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kılıç ilk profesyonel oyunculuk deneyimini Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998'de Kayıp Dullar oyunuyla yaşadı. Ardından Anadolu'daki illerin devlet tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ders verdi.
6: Kendisine Kraliçe Insana denmesini istemiş.
4: Ünlü oyuncu ayrıca Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda da Mozart rolünü üstlenmişti. Kılıç o rol için bu ifadeleri kullanmıştı.
6: Aynı anda 2000 kişiye, 2000 çocuğa ve ebeveynine asla dinleme fırsatı bulamayacakları, dinlerken bilgi sahibi olmakta zorlanacakları çok önemli klasik eserleri ve Mozart'ı birkaç saatliğine de olsa anlatmış, tanıtmış, en azından küçük birer çengel atmış oluyoruz.
7: Yeter ki sen dayak iste, geliyor yumruk gözüne.
4: 80'ler, Hatırla Sevgili, Ezel, Maraşlı, Tetikçinin olduğu gibi popüler dizilerde oynayan Kılıç, en son Teşkilat dizisinde rol almış, sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrılmıştı.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla sürdürülen soruşturmada Deniz Olgun'un doktoru yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanmıştı. Doktor Nurettin Demirkol'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.
2: Polise yaptığı ihbarı hatırlamadığını öne sürdü. Aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum dedi. 10 yıl önce yaşanan olayları hatırlamadığını, 2 hafta önce gördüğü hastayı bile aklında tutamadığını iddia etti. Bu beyanlar eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol'un savcılık sorgusunda.
8: Demirkol'un
2: ifadesindeki çelişkiler dikkat çekti. Deniz Olgun'un hayatını kaybettiği gün 155 kayıtlarına göre Demirkol'un telefonundan arama yapıldığı, kendisini ailenin doktoru olarak tanıtıp şüpheli ölüm ihbarında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Doktor Demirkol aramayı yapıp yapmadığını hatırlamadığını öne sürdü. Olayın üzerinden 10 yıl geçtiğini, 2 hafta önce baktığı hastayı bile hatırlamadığını belirtti. Kuriş ailesinin doktoru olmadığını, aile doktorunun nasıl olunduğunu da bilmediğini beyan etti. Nurettin Demirkol çiftliğe gittiğinde sadece 2 kişinin olduğunu söylemişti. Ancak 3. kişi olarak Hilmi Tuna Kuriş'in de olay yerinde HTS kaydının olduğu tespit edildi. Demirkol Kuriş'i görüp görmediğini de hatırlamadığını ifade etti. Doktor Demirkol Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme beyanlarının diğer tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve kolluk tutanaklarıyla çeliştiğini belirtti. Dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Nurettin Demirkol'un yalan tanıklık suçundan tutuklanmasına karar verildi.
0: İstanbul Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında korsan taksicinin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için tören düzenlendi. Polisi şehit eden, ardından kendi hayatına da son veren saldırganın da emekli polis olduğu ortaya çıktı.
8: Trafik uygulaması sırasında korsan taksici tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutunu mesai arkadaşları omuzladı. Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
9: Başta şehit polis memurumuz Mehmet Ali Topatan olmak üzere vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz.
8: Törene şehidin acılı ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
8: 39 yaşındaki Topatan evli ve 2 çocuk babasıydı. İstanbul Esenyurt'ta görevliydi. Gece saatlerinde ekip arkadaşlarıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapıyordu. Bir aracı durdurdular. Aracın korsan taksi olduğu tespit edildi. Sürücüsüne ceza kesildi. Aracının trafikten men edileceğini öğrenen korsan taksici silahına davranıp ateş açtı. Kurşunlar Topatan'ın sırtına isabet etti. Ağır yaralandı. Saldırgansa olay yerinde kendini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası polis memuru Mehmet Ali Topatan hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı, şehit oldu. Ölen korsan taksicinin ise emekli polis olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polis için taziye mesajı yayımladı. Mesajında şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı.
11: Haklarınızı helal ediniz.
12: Helal olsun.
8: Şehit polis için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazesi Edirne Kapı'daki polis şehitliğine defnedildi.
0: Amerikan yönetimi İran Savaşı sonrası Orta Doğu stratejisini belirleyecek bir plan üzerinde çalışıyor. Axios haber sitesine göre plan Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel müttefikleri arasında işbirliğini ve İbrahim Anlaşmaları'nın genişletilmesini içerecek.
13: Trump yönetimi Orta Doğu'da İran Savaşı sonrası stratejisi üzerinde çalışıyor. Plan, Trump'ın iktidarının son 2 yılda izleyeceği Orta Doğu politikasını belirleyecek. Axios haber sitesine konuşan iki Amerikalı yetkiliye göre strateji, İran'ı baskı altında tutulması için bölgesel çabalar ve İsrail'le komşuları arasında normalleşmenin genişletilmesi üzerine kurulacak. Savaş sonrası Orta Doğu planının hazırlıkları henüz ilk aşamasında. Trump son haftalarda üst düzey danışmanlarıyla 2 toplantı yaptı. Bu toplantılarda çeşitli fikirler ortaya atıldı, tartışmalar yapıldı. Üst düzey toplantıların yanı sıra ilgili birimlerde çalışmaların başlatıldığı belirtiliyor. Amerikan Başkanı'nın özel sohbetlerde İran Savaşı sonrası Orta Doğu'da çok daha büyük bir şey üzerinde çalışıyoruz dediği aktarıldı. Axios kaynaklarına dayandırarak stratejilerde yer alması muhtemel 3 ana unsuru yazdı. Buna göre İran'ı baskı altında tutmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki müttefikleri arasında Washington'ın garantörlüğünde işbirliği yaratmak bunlardan biri olarak sayılıyor. Trump'ın Gazze planında ikinci aşamaya geçilmesini sağlayarak İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşmasına ulaşarak ve İsrail-Lübnan anlaşmasını uygulayarak 7 Ekim sonrası başlayan çatışmaları sona erdirmek de ana unsurlardan biri olarak sıralanıyor. Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşme anlaşması yaparak İbrahim anlaşmalarını genişletmek de temel unsur olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in önünde seçim var. Trump'ın 27 Ekim'den sonra kurulacak yeni İsrail hükümetinin de plana destek vermesini umduğu belirtiliyor. Bazı Amerikalı yetkililer İsrail seçimlerinin sonucu ne olursa olsun Trump'ın planı uygulamakta kararlı olduğunu söyledi. Washington'ın bölgedeki bütün müttefiklerinin desteğini alıp alamayacağı da belirsiz.
0: İran basını Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında bir petrol tankerini vurduğunu açıklamıştı. ABD ordusu 3 tankerin hedef alındığını duyurdu. Devrim muhafızlarının devriye gezen ABD donanmasına ait 2 savaş gemisine balistik füzeler fırlatmasının ardından 3 İran petrol tankerinin hedef alındığı belirtildi. Hark Adası açıklarında 2, Umman Körfezi'nde de 1 İran tankerinin imha edildiği belirtildi. İran devrim muhafızları deniz gücü ise Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankerinin hedef alındığını açıkladı. Ayrıca farklı bir bölgede bulunan 3 ABD gemisinin de vurulduğu öne sürüldü. ABD-İran gerilimi sürerken Pentagon alarm durumuna geçti. İran saldırıları nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşandığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine yaklaşık 50 üst düzey personel yalan makinesi testine tabi tutuldu. İddia ABD basınında yer aldı.
12: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı'nda bilgi sızıntısı krizi yaşanıyor. Pentagon'un İran saldırıları nedeniyle mühimmat sorunu yaşadığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine ordu alarma geçti. New York Times'ın haberine göre Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli yaklaşık 50 üst düzey personel yalan makinesi testine tabi tutuldu. İddiaya göre geçen ay hem sivil hem de askeri üst düzey yetkililere tek tek poligraf testi uygulandı. Test sırasında personele İran'a yönelik operasyonların gizli bilgilerini basına ifşa edip etmedikleri soruldu. Sızıntılara dair raporlarda Amerikan ordusunun İran çatışmaları nedeniyle mühimmat stoklarının kritik seviyeye gerilediği bilgisi yer alıyordu. Pentagon sözcüsü Sean Parnell ise test iddialarına yorum yapmaktan kaçındı.
0: Nepal'deki sel felaketinin 10. gününde 2 kişi daha kurtarıldı. Bir kadın evinin enkazından çıkartıldı, Çinli bir işçi de tünelden kurtarıldı.
14: Bir kadın çamura gömülmüş evinin enkazından 10 gün sonra sağ çıkarıldı. Çinli bir işçi ise elektrik santralinin tünelinin 225. metresinden kurtarıldı. Görüntüler Nepal'deki sel felaketinden. Tsunami'ye benzetilen felaketin 10. gününde Nepal'den sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Önce bir numaralı tünelden bir işçinin kurtarıldığı haberi geldi. Askerlerden destek alan işçi tünelden yürüyerek çıktı. Askerler yürümekte zorlanan işçiyi kucaklayıp helikoptere bindirdi. 64 yaşındaki felaketzede ise tesadüf eseri bulundu. Evinin neredeyse tamamı çamura gömülmüştü. Bölgede temizlik çalışması yürüten ekipler kadını fark etti. Günlerdir aç susuz yaşam mücadelesi veren felaketzedeye önce su içirildi. Nepalli kadın sedye ile enkazdan çıkarıldı. Kurtarılanlar tedavi için başkent Katmandu'ya gönderildi. Felaketin 9. gününde de 2 işçi tünelden sağ çıkarılmıştı. Ancak ölü sayısının 1300'ü geçtiği felakette 5000 kişi hala kayıp. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan, tüm spor kulüplerine başarılar diledi.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kulüp başkanlarını kabul etti. Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı kabul etti. Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Görüşmeye ilişkin fotoğraflarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Görüşmeyle ilgili ilk değerlendirme Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'dan geldi. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, maça yönelik değerlendirmesini yaptı. Ardından Yıldırım'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşme soruldu.
15: Futbolla ilgili öyle bir şeyimiz olmadı. Tamam mı? O görevli olanlar görevlerini yapacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevi değil bu yani. Tamam mı? O ne yapsın yani? O federasyon var, Merkez Hakem Kurulu var veya başka kurullar var. Onlar görevlerini yapacaklar. Orası müdahil yeri değil yani Sayın Cumhurbaşkanı. Bu işlerle uğraşması yanlış olur.
0: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, geçtiğimiz günlerde en uzun süre görevde kalan İtalya Başbakanı unvanını almıştı. Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrikleri için sosyal medya paylaşımı yaparak teşekkür etti. Meloni paylaşımını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiğiniz mesajı ve tebrikleri büyük bir memnuniyetle karşıladım ifadesini kullandı. İtalya ve Türkiye arasındaki tarihi bağ ve ortak çıkarlara vurgu yapan İtalyan Başbakan, iki ülke arasındaki diyaloğu ve işbirliğini geliştirmeye devam etmenin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı sosyal medya paylaşımında İtalya Cumhuriyeti'nin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'ye yürekten tebrik ediyorum şeklinde ifade kullanmıştı. Togo'nun kıtaları gerçeğe daha yakın gösteren yeni dünya haritası için hazırladığı karar tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1'e karşı 164 oyla kabul edildi. 6 ülke çekimser kaldı. 1500'lerden kalma eski haritanın terk edilmesine karşı çıkan tek ülke ise Amerika Birleşik Devletleri oldu.
14: Dünyada 16. yüzyıldan bu yana Hollandalı haritacı Gerardus Mercator'un çizdiği dünya haritası kullanılıyor. 3 boyutlu yeryüzünün 2 boyutlu tasviri kıtaları gerçek boyutlarıyla göstermiyor. Kutba yakın ülkeler olduğundan daha büyük görünürken ekvatora yakın olanlar daha basık hale geliyor. Mercator haritasında Avrupa ve Kuzey Amerika gerçeğinden çok daha büyük, Afrika ve Güney Amerika ise çok daha küçük. Afrika kıtası Grönland'dan 14 kat büyük olmasına rağmen dünya haritasında hemen hemen aynı büyüklükte görünüyor. 2018'de bir grup haritacı Eşit Dünya adıyla bir proje başlatmıştı. Batı Afrika ülkelerinden Togo'da Eşit Dünya haritasını Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Togo, Mercator haritasının terk edilip Eşit Dünya haritasının kabul görmesi için bir karar tasarısı sundu. Fransa'nın da desteklediği tasarı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1'e karşı 164 oyla kabul edildi. Mercator haritasının terk edilmesine karşı oy kullanan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. 6 ülkede çekimser kaldı. Karar üye ülkeleri Mercator yerine yeni dünya haritasını kullanmaya çağırıyor. Ancak kararın bağlayıcılığı yok. Togo, Mercator haritasının yaygın olarak kullanılmasının sömürgeciliğin bir sonucu olduğunu savunuyor. Ülkede yıl sonuna kadar okul kitaplarındaki haritalar değiştirilecek. Batı Afrika ülkesi yeni haritanın başka ülkelerde de kullanılması için kampanya yürütecek.
0: ABD'de bir domuzdan nakledilen böbrek bir hastayı 9 ay boyunca yaşatmaya yardımcı oldu. Bu şimdiye kadar kaydedilen en uzun süre olarak kayıtlara geçti. Hastaya uygun insan böbreği ise ancak 271 günün sonunda nakledildi.
16: 66 yaşındaki Tim Andrews'un uzun dönem böbrek yetmezliği vardı. Ancak uygun böbrek bir türlü bulunamadı. ABD'de genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan böbrek, Andrews'u tam 271 gün yaşatmayı başardı. Diyalize ihtiyaç duymayan Andrews, organın çıkartılmasından birkaç ay sonra ölen bir insan bağışçıdan alınan böbrekle yeniden nakil oldu. Vaka, hayvandan insana gerçekleştirilen böbrek naklinin uygun bir insan organı bulununcaya kadar geçici çözüm olarak kullanıldığı ilk başarılı örnek olarak kayıtlara geçti. Araştırmanın sonuçları tıp dergisi The Lancet'te yayınlandı. Tip 2 diyabete bağlı son dönem böbrek yetmezliği yaşayan Andrews'un 5 yıl içinde uygun bir insan böbreğine ulaşma ihtimalinin yalnızca %9 olduğu hesaplandı. Bu süreçte Andrews'un ölüm riski de %40'tı. Özel bir izinle ameliyat edilerek denek olan Andrews şimdi bir süre diyalize bağlı kalacak. Modern tıpta ise bundan sonra genetiği değiştirilen hayvan organlarının insan organına geçişe kadar köprü olarak kullanımı için bir ışık olacak.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Hakkari'deydi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi.
17: Türkiye Yüzyılı vizyonun en önemli projelerinden bir tanesi şu anda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge projesi. İnanıyorum ki bu bölgedeki birçok ilimizi, bütün illerimizi adeta yıldız gibi parlatacak. Çünkü her ilin kendine has çok önemli özellikleri var.
14: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlarını Hakkari'den verdi. Bölge illerinin terör nedeniyle gerçek potansiyellerine kavuşamadığını söyledi, Gabar'dan örnek verdi.
17: Terörden o bölgeyi arındırdıktan sonra oradaki petrol keşfi ve üretimiyle beraber adeta Gabar'ın ve tabii ki Şırnak'ın çehresi nasıl değiştiyse bu bölgedeki diğer illerimiz ve özellikle tabii Hakkari madende bir merkez haline inşallah gelecek. Türkiye maden zengini bir ülke. Maden çeşitliliğinde dünyada en önemli ülkelerden bir tanesi ve en önemli yerlerimizden bir tanesi de Hakkari. Dolayısıyla bu maden çeşitliliğini ve zenginliğini bizim ekonomimize katmamız gerekiyor.
14: Dünyanın ve bölgenin ateş çemberinden geçtiğini belirten Bayraktar, bir olarak birlik içerisinde bu hedeflere ulaşacağız dedi. Daha güçlü, ekonomisi daha büyümüş bir Türkiye, ihracatı, istihdamı, üretimi artmış bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz ifadelerini de kullandı.
0: Depozitosu olan ambalajlar sisteminin mobil uygulamasına kayıtlı kişi sayısı artıyor. Rakam 3 milyonu geçti. Ayrıca sistemle 200 milyondan fazla da ambalaj toplandı.
14: Depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 200 milyondan fazla içecek ambalajı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Açıklamayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı.
18: Sıfır atıkta yeni bir aşamaya geçtik. Depozito yönetim sistemimiz ile artık şişelerimizi topluyor ve ekonomiye kazandırıyoruz. Bu çok önemli. Şu ana kadar topladığımız ambalaj sayısı 200 milyona ulaştı. Antalya'mız doğa kullanımında birinci sırada.
14: Kısa adı Doğa olan sistem Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla devreye alındı. Bugüne kadar 205.709.303 adet Doğa logolu PET, alüminyum ve cam içecek ambalajı toplandı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı 3.214.992'ye ulaştı. En çok ambalaj toplanan il 46.678.000 ambalajla Antalya oldu. Antalya'yı İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara takip etti. Sistemle ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Her yıl 25 milyar ambalajın toplanacağı bu sistemle Türkiye ekonomisine 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.
0: Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kaldı. Şehir değiştirip eve çıkan öğrencilerin de mobilya bakma telaşı başladı. İstanbul Yenibosna'daki Mobilyacılar Çarşısı'nda üniversite öğrencilerine özel indirimler yapıldı. Eylül ayı sonuna kadar da sürecek kampanyadan yeni atanan memur ve yeni evlenen çiftler de faydalanabilecek.
14: Mobilyalardan beyaz eşya takımına kadar her şey öğrencilere özel hazırlanmış indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.
19: Üniversite kazandık burada. 3-4 arkadaş bir ev tutacağız. Ya uygun bütçeli bir şeyler bakıyorduk. Önceliğimiz beyaz eşya.
14: İstanbul Yenibosna'da bulunan bir mobilyacılar çarşısı, üniversitelerin açılmasına kısa süre kala eve çıkan, şehir değiştiren öğrencilere yönelik kampanyalar başlattı.
20: Bir öğrenci evinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde oluşturulmuş bu paketin içinde kıyafet dolabı, yatak, baza, COMİD'in hem çalışma masası hem de yemek masası olarak kullanılabilen bir masayla birlikte bu paket 55 bin liradan 28 bin liraya düşmüş durumda.
1: Taksit seçenekleri mevcut. Yaklaşık %40 bir paket indirim yaptık. Baza gayet geniş depolama alanı mevcut. Şu şekilde hem kitaplık koyma alanınız hem de çalışma için gayet uygun bir ürün.
21: Yani açıkçası şöyle, dışarıda ikinci el fiyatını burada sıfır ürünler alabiliyorlar. Şu anda hem kiralar olsun, enflasyon olsun oldukça çok yüksek ve biz de yardımcı olmak adına böyle bir kampanya yaptık. Sadece beyaz eşyacı değil, mobilyada da kampanyalar mevcut. Her esnaf elini taşın altına koyuyor bir şekilde.
2: Kampanya kapsamında tayini çıkan kamu çalışanları ve yeni evli çiftler de ihtiyaçlarına yönelik eşyalarda indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor.
0: ABD'de 3 çocuğunu öldürmekten yargılanan Lindsey Clancy davası görüldü. Jüri, kadının çocuklarının ölümünden cezai olarak sorumlu tutulup tutulamayacağı konusunda karara varamadı. 9'u kadın, 3'ü erkek, 12 kişilik jüri kararsız kaldı. Hakim davayı geçersiz saydı. Clancy, 24 Ocak 2023'te evlerinde 5 ve 3 yaşlarındaki çocuklarını ve 8 aylık bebeğini öldürdüğünü reddetmedi. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan kadının belden aşağısı da felç kalmıştı. Lindsey Clancy doğum sonrası psikoz yaşadığını belirtti. Clancy'nin 3. çocuğundan sonra ruh sağlığının bozulduğu ve ilaç kullandığı ifade edildi. Savcılık davayı yeniden açmayı deneyebilir. 36 yaşındaki kadın tutuklu yargılanmaya devam edilecek ve hakkında cinayet davası düşmeyecek ancak cezası hafifleyebilir. Clancy davası ABD'deki sağlık sisteminde doğum sonrası destek, hamilelik desteği ve doğum sonrası psikozun teşhisi sorunlarını gündeme getirmişti. Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 konferansı için hazırlıklar sürüyor. COP31 alanı ve oteller bölgesi yolları açılış programı düzenlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'in Antalya için bir fırsat olduğunu söyledi.
18: COP zirvesinde dünyaya Antalya'yı anlatacağız, Türkiye'yi anlatacağız. En önemlisi medeniyetimizi anlatacağız. Sıfır atıktan dirençli şehirlere, orada gıda güvenliğinden temiz enerjiye kadar birçok konuyu, Türkiye'nin güçlü olan alanlarını öne çıkaracağız.
2: COP31 hazırlıkları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da COP31 alanı ve oteller bölgesi yollarının açılışına katıldı. Bakan Kurum, 38 kilometrelik Belek Turizm yolunun tamamlandığını ve Expo 2016 alanının kalıcı fuar, kongre ve etkinlik merkezine dönüştürüldüğünü açıkladı. Kurum, organizasyonun Antalya turizmine de katkı sağlayacağını söyledi.
18: COP31 organizasyonu Antalya için bir fırsattır. Çünkü dünyanın dikkati Antalya'ya çevrilecek. Antalya'nın adı dünyanın dört bir yanında daha fazla duyulacak.
2: Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy, son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.
22: Bakınız 2002 yılında Antalya'da işletme belgeli konaklama tesis sayısı 523, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 150.955 idi. Bugün işletme belgeli konaklama tesis sayımız 5 kattan fazla bir artışla 2709'a, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 4 kattan fazla artışla 619.644'e yükselmiştir.
2: Kentte 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31'de devlet başkanları, bilim insanları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve gençler bir araya gelecek.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği kültür yolu etkinlikleri devam ediyor. Festivalin 17. durağı Kayseri oldu. 9 gün sürecek etkinlikte konserler, sergiler ve gastronomi olmak üzere 185 farklı etkinlik gerçekleştirilecek.
2: Kapuzbaşı şelaleleri, kaşık mantısı, sergiler, tiyatrolar, lezzet durakları. Kültür Yolu Festivali'nin 17. durağı Kayseri'de başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu Festivalleri sürüyor. Kayseri bu yıl ikinci kez festivale ev sahipliği yaparak kültürel birikimini yeni nesillere aktarıyor. Festival kapsamında şehrin farklı noktalarında 185 etkinlik düzenlenecek. Sergiler, konserler, dijital sanat uygulamaları, atölyeler ve sahne gösterileri, çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinliklerde ziyaretçiler birbirinden lezzetli yöresel yemekleri tatma fırsatı bulacak. Uzman kurullar tarafından belirlenen 34 noktada gastronomi etkinlikleri düzenlenecek.
3: Kayseri mantısı, yağlama, köç, fırın ağzı, develi cıvıklısı, pastırma, nevsine, gilaburu, kelle paça ve içli kete gibi kentin öne çıkan lezzetlerinin yanı sıra Çerkez mutfağı ve yerel kahvaltı ürünleri de yer alacak.
2: Kayseri Kültür Yolu Festivali 13 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
0: 83. yılında festival yine rengarenkti. Venedik Film Festivali'nin yeni gününden ayrıntılar geliyor şimdi ekranlara.
5: 83. Uluslararası Venedik Film Festivali'nin yeni gününde Kırmızı Halı'da ünlüler geçidi yaşandı. İngiliz yönetmen Martin McDonagh imzasını taşıyan Wild Horse Nine filminin oyuncuları Kırmızı Halı'da tam kadro boy gösterdi. 1973 Şili darbesinden hemen önce Paskalya Adası'na gönderilen iki CIA ajanının karanlık geçmişlerini ve siyasi komploları konu alan bir kara komedi filminde John Malkovich, Sam Rockwell ve Steve Buscemi başrolü paylaşıyor. Festivalin güzellik sponsoru olan bir dünya markasının gecesinde ise başrolde son yılların gözde ismi Sydney Sweeney vardı. Jonathan Bailey, kıyafeti ve onu tamamlayan beyaz atkısıyla gecenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Festival 12 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.
0: Kültür sanat haberlerinden haber turumuz geliyor ekranlara.
5: Amerikalı caz şarkıcısı ve söz yazarı Cassandra Wilson 70 yaşında hayatını kaybetti. İki Grammy ödüllü caz efsanesi 2001'de Time dergisi tarafından Amerika'nın en iyi şarkıcısı seçilmişti. Kurtlar Vadisi'nde Tombalacı Mehmet'in malikanesi olarak kullanılan İstanbul'daki lüks villa satışa çıkarıldı.
6: Allah korumuş usta. Kelle yatarken pişmiş kelle olacaktık.
5: Villa için 384 milyon lira istendiği bildirildi.
6: Bizi buraya Burhan sokacak.
5: Samuel L. Jackson'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı canlandırdığı aksiyon filminden ilk fragman geldi. Aktör The Beast isimli filmde darbe girişimine karşı silahlı limuziniyle savaşıyor.
0: Almanya'da eyalet seçimleri gerçekleşiyor. Seçimlerden çıkacak sonuçlar eyalet meclislerinin yanı sıra ülke siyasetinin yönünü de etkileyebilir. Almanya'nın demokratik kurumları açısından da önemli bir sınav olarak görülen bu süreçte Türk toplumunun kaygıları ve beklentileri neler olacak? SPD Federal Meclis Milletvekili ve Seçim İncelemesi Komisyonu Başkanı Macit Kara Ahmetoğlu ile konuştuk diyelim. Bu röportajda da bülteni noktalayalım.
23: Almanya Eylül ayında 3 kritik bölgede kurulacak sandıklarla yalnızca yerel yönetimlerini değil ülkenin siyasi güçlerini, güç dengelerini belirlemeye de hazırlanıyor. Bu kritik süreci hem Almanya'da Türk toplumunun hak ve taleplerini en üst düzeyde temsil eden, savunan hem de Federal Meclis'in seçim güvenliği, iç tüzük ve dokunulmazlık süreçlerini yöneten en etkili isimlerinden biriyle SPD Federal Meclis Milletvekili Sayın Macit Karahmetoğlu ile konuşacağız. Öncelikle teşekkürler, hoş geldiniz.
24: Hoş bulduk, ben teşekkür ederim.
23: Eyalet seçimlerine durgun bir ekonomik tabloda giriyor Almanya. Aynı zamanda Rusya kaynaklı artan bir gaz, enerji arzı güvenliği ve fiyatları da söz konusu. Ve de tabii bir güvenlik kaygısı ve hatta Avrupa Birliği'nin geleceğinin de ne olacağına dair endişeler de var. Bütün bunlar seçmenin davranışlarını sandığa nasıl yansıtıyor? Önce bunu sorarak başlayalım. Eyalet seçimlerinin ruhunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
7: Şimdi her şeyden önce Almanya'da güçlü bir blok var. Yani böyle demokratik blok söyleyeyim. Anayasal sisteme saygısı olan seçmenler. Bunlar en azından bir 1/3 civarında bir seçmen kitlesi söyleyebilirim. Tabii ki onlar Rusya'da olan Ukrayna Savaşı'yla ilgili tedirginler. Seçimi etkileyecek en önemli konular sizin belirttiğiniz ekonomik konular. Aslında seçimi belirleyen unsur bu ve özellikle son senelere baktığınız zaman böyle kriz modunda dünya. Almanya, Avrupa ama tabii bütün dünya. Bildiğiniz gibi önce bir korona hastalığını, krizini yaşadık. Korona daha tamamen bitmediyken bile bakıyorsunuz birden Rusya Ukrayna'ya saldırdı. İşte daha Rusya savaşı devam ederken bakıyorsunuz Trump gene seçildi. Trump çok zor bir lider. Özellikle böyle Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın kaderini belirleyen bir ülkenin başında yarın ne yapacağı belli olmayan birinin gelmesi tabii ki ekonomiyi etkiledi. İşte biliyorsunuz bu gümrük savaşlarını başlattı. Bütün bunlar yanı sıra bir de hiç beklemedik bir şekilde İsrail'le beraber uluslararası hukuka zıt, aykırı bir şekilde İran'a saldırdılar. İşte Hürmüz Boğazı'ndan doğan enerji krizi vesaire. Yani anlatmak istediğim bu kriz modundan çıkınılmaması Alman ekonomisini tabii ki zorluyor, zorladı. Bundan doğan sorunlarda işte özellikle dar gelirler, gelirli olan insanlar kendilerine işte başka bir siyasi bir akım arama içindeler. Onun için aşırı sağda ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu da tabii ki Alman devleti için, Alman demokrasisi, hukuk devleti için büyük bir risk.
23: Bütün bu uluslararası tablo yerel siyasette nasıl yansıyor AfD'nin politikalarına? Ve göçmenler için politikaları neler?
7: Bunlar Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyor. Oru'yu ortadan kaldırmak istiyor. Bu senenin Haziran ayında tarihinin en yüksek ihracatını geçecekler. Bir ayda 126 milyar yakın euro ihracat yaptık. Avrupa Birliği içindeki ihracatımızda bir patlama söz konusu. Bu aslında Avrupa Birliği'nin bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu AfD'nin aslında Almanya'nın çıkarlarına ne kadar zarar verebileceğini aynı zamanda görüyoruz. Türklerin ciddi bir bölümü AfD'nin Almanya için büyük bir tehlike olduğunu, Almanya ekonomisi için büyük bir tehlike olduğunu görüyor. Ve Almanya'ya bağlı olduğu için, Almanya'yı sevdiği için AfD'ye karşı mücadele verdiklerini söyleyebilirim. AfD'nin bir ideolojisi yok. Toplumun neresinde bir sorun varsa, kırık varsa oraya girip orada kendi kitlesine belli bir kitleyi daha katabilmek. Dördüncü nesilde Türkler burada yaşıyor ve diğer göçmenler var. Ve eğer biz Almanya'da bütün bunlara rağmen 65 sene sonra hala işte göçmenlerin, Türklerin Almanya'ya ait olup olmadığını ciddi bir kitle tartışıyorsa bu bence göçmenlerle ilgili bir sorun değil. Bence Almanya'nın aidiyet anlaşmasıyla, anlayışıyla ilgili bir sorun. AfD her konuda göçmenleri suçlayarak, Müslümanları özellikle, göçmenleri genel olarak ama özellikle Müslümanları suçlayarak toplumu bölüp işte kendine buradan siyasi rant çıkartmak istediğini söyleyebiliriz.
23: Peki tam da bu noktada bu göç karşıtlığı, ayrımcılık ve özellikle geri gönderme politikalarıyla ilgili son zamanlarda artan ve keskinleşen bu söylemler özellikle Türk toplumunun, Müslüman toplumun, diğer göçmenlerin üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Türkiye kökenli toplumun günlük hayatını, duygusunu nasıl etkiliyor ve bu sandığa nasıl yansıyacak sizce?
7: Alman Anayasası'nın birinci maddesinin ilk cümlesi, insan onuru dokunulmazdır. Yani ona dokunamazsınız hiçbir şekilde. İlk cümle bu. Ve siz eğer insanları birinci, ikinci sınıf statüsüne koyuyorsanız, Alman vatandaşı olduğu zaman, hayır bunlar sadece işte ne bileyim pasaport, Alman pasaportu sahibi ama gerçek Alman değil diyorsanız, aslında bu onura karşı, insan onura karşı inanılmaz bir saygısızlık ve bunu kabul etmediğinizi gösteriyor. Türkler en önemli grup. İki nedenden dolayı önemli. Birincisi, sadece etnik bir kimlik söz konusu diye ya da azınlık söz konusu diye. Aynı zamanda dini bir azınlık. Onun için Türklerin bu açıdan önemli bir rolü var. Bunun yanı sıra bir de en büyük topluluk olduğu için yani Türkiye'den gelen insanların çok özel bir konumu var. İnsanlarımız tedirgin ama aynı zamanda bunu da söylemek lazım. Almanya'daki Müslümanların kamuoyu araştırmalarına göre %12'sinin AfD'ye oy vereceği ortaya çıkıyor. Yani çok komik bir ortam bu. Yani
23: Müslüman... Bu karşılığın bulunmasının sebebini ne olarak görüyorsunuz? Ya nasıl bir değerlendirme
7: yani yapıyorsunuz? Bence en önemli unsur AfD'nin yüzü kızarmadan yalan söyleyebildiğini belirtebilirim. Müslüman ya da Türk buna inanıyorlar. Ya işte ben aslında Almanlaştım. Ben bu toplumun bir parçasıyım. Bana bunlar bir şey yapmaz. Aslında ben de birinci sınıf vatandaşım. İşte onlar ikinci sınıf vatandaş. Öyle bir şey var. Ama bakın burada önemli bir nokta var. Şu an belki hedefte Müslümanlar ya da yabancı kökenli insanlar olabilir. Ama böyle bir partide hiçbir kimse size bu garantiyi veremez. Bunlar iktidara gittiği zaman kimin artık hedef olup olmayacağını. Belki 20 nesildir Alman olan kişileri bile herhangi bir nedenden dolayı hayır siz gerçek Alman değilsiniz diyebilecekler. Onun için her fırsatta buradaki özellikle Türkiye'li Türk vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Bu AfD'nin güçlenmesi her şeyden önce Türklere ve Müslümanlara ne kadar inançlı olup olsunlar önemli değil. Ne kadar Türkiye'ye güçlü bağları olsun önemli değil. Her zaman ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaş olarak bunlara baktıklarından emin olduğumu söylemek isterim.
23: Türk toplumunun orada seçmen olmakla beraber seçilen olmak gibi de bir pozisyonu, bir rolü var artık. Bu sürece de çok kısa bir değerlendirme rica edeyim.
7: Özellikle Almanya'daki Türklerin bir de böyle bir etki alanı var. İşte orada Bosnalılar var, işte ne bileyim Kosovalılar var, işte diğer Müslüman gruplar var. Mesela bizim oradaki camilere gittiğiniz zaman Afrikalı insanları görüyorsunuz. Yani belli bir etkinlik alanı var. Bunların arkadaşları var, dostları var, işte üniversite arkadaşları, öğrenci arkadaşları var, işte birçok iş adamı, işte bilim adamı söz konusu. Yani ciddi bir kitle. Artık biz böyle eskisi olduğu gibi bir sadece bir işçi kitlesinden bahsetmiyoruz. Siz de dediğiniz gibi siyasetçiler var, politikacılar var. Yani
23: son olarak Berlin Teknik Üniversitesi'nin rektörü bir Türk kadın profesör
7: aynen
23: oldu.
7: Aynen öyle. Ya da bu önemli ayrımcılığa temsiller. Karşı evet. Kurumun, federal kurumun başkanı da bir Türk hanım. Yani profesörler var, hukuk profesörleri var, her alanda var. Yani demek istediğim çok etkili bir kitle, çok çok daha da etkili olabileceğini düşünüyorum ben. Ama önemli olan burada bunu da belirtmek istiyorum. Almanya yani bizim ülkemiz. Biz Almanya'yı gerçekten çok seviyoruz. Ve Almanya'nın aşırı sağcılara tarafından zarar verilmesini engellemek istiyoruz. Buna karşı mücadele veriyoruz.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Ülke genelinde yağış az. İstanbul'da kariyer serin esiyor, hava açık. Sıcaklık öğle 31, gece 20 derece. Pazartesi sıcaklık biraz düşüyor. Ankara açık 32, İzmir 36, Bursa 33 derece. Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık 40 derece. Marmara'da rüzgar orta hızda ama akşamları biraz üşütecek. Öğle Edirne 35, Kocaeli 33 derece. İç Anadolu öğle sıcak, 29-31 derece sıcaklık var. Gece ise Sivas 10 derece iniyor. Ege'de Karayel sahillerde sert. Manisa 37, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 35 derece. Akdeniz'de nem oranı orta seviyede, hava güneşli. Adana ve Kahramanmaraş 35, Mersin 33 derece. Karadeniz'in doğusunda kısa süre görülecek yağış, pazartesi şiddetli yağacak. Dikkatli olunmalı. Bolu ve Samsun 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Bingöl hatta Diyarbakır çevrelerinde kısa süre gök gürültülü sağanak yağış olacak. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 34, Diyarbakır 37 derece.
8: Hava durumu.
10: Müzik arası.

0: Saatler 3 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Girne'de batan gemide ölenlerden ikisi memleketlerinde toprağa verildi. 58 yaşındaki Elmas Demir için Eskişehir'de, 62 yaşındaki Nazmiye Özbolat için Hatay'da tören düzenlendi.
1: Otelde çalışıyordu. Türkiye'ye giriş çıkış yapmak için gemiye binmişti. Geminin alabora olmasıyla hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Elmas Demir Eskişehir'de toprağa verildi.
2: Bu kişi resmen katliam yaptı. Katliam. Önce yolcuları çıkarır, yeleklerini verir. En son ki çıkacak olan kişi kaptandır. Kaptan suçludur. Kaptandan şikayetçiyim.
1: 58 yaşındaki Elmas Demir eşi Abbas Demir'le birlikte Kıbrıs'ta yaşıyordu. Bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Türkiye'ye giriş çıkış yapması gerekiyordu. O yüzden Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden gemiye bindi. Geminin batmasıyla kendisinden haber alınamadı. Günler sonra acı haber geldi. Cansız bedeni bulundu.
2: Saat 1'di, ben Girne'nin tam üstündeydim. Onu görüyordum yani geminin batmasını. Geminin batışını biz seyrediyoruz.
1: 5 çocuk annesi kadın için Eskişehir'de cenaze töreni düzenlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları sorumluların en ağır cezayı almasını istedi. Batan gemide hayatını kaybedenlerden biri de 62 yaşındaki Nazmiye Özbolat'tı. Özbolat, torununun düğünü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. Oğluyla birlikte dönüş yolundaydı. Oğlu Ahmet Özbolat kurtuldu ancak kendisinin cansız bedeni bulundu. 8 çocuk annesi kadın memleketi Hatay'da toprağa verildi.
0: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 98 bin internet sitesine erişim engeli getirildi. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Güllek sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik inceleme ve araştırma yaptı.